0: İkisi birbiriyle iç içe, evet. Ama burada lenf sıvısının bazen kapasiteyi aşması durumunda bir burkulma durumunda olabiliyor. Meme kanseri sonrası lenfler alındığı zaman olabiliyor. Dolaşımda bir bozukluk meydana gelmesi yüzünden yani.
1: Aslında bir dolaşım hastalığı.
0: Aynen öyle, dolaşımla alakalı. Lenf dolaşımının bozulmasıyla meydana gelen bir şişlik.
1: Daha çok kimlerde görülüyor gibi sorsam, bir yaş grubu var mı? Bir meslek, özellikle riskli bir meslek var mı?
0: Riskli bir meslek olarak değil ama meme kanseri sonrası kolda görüyoruz en çok. Çok uzun süre ayakta duranlar biraz daha risk altında olabiliyor. Ya da böyle spor sonrası bir burkulma varsa, atıyorum işte futbolcu ama yıllar geçmiş üstünden. Yıllar önce ayağını burkmuş. O ayakta hep bir şişlik kalmış. Seneler sonra ortaya çıkıyor ki o aslında bir lenf ödenmiş. Ve tedavi olmadığı için de iyice ilerlemiş.
1: Son olarak yürüyüşü soracağım. Herkese hep önerilen, herkes kendi temposunu bulsun dediğimiz bir spor. Spor bile dememek lazım belki. Yürüyüş ve lenf ödem arasındaki ilişki nedir?
0: Şimdi eğer bacaktaysa lenf ödem, hani bu yürüyüşü, yani koldaysa tabii ki istediği kadar yürüyebilir, onda bir sıkıntı yok tabii ki, çok aşırıya kaçmadan. Ama bacaktaysa biz çok uzun süre ayakta kalmasını da önermiyoruz. Kısa mesafe yürüyüşler, daha 15 dakika yürüdük, dinlendik, sonra tekrar bir 15 dakika dönüş şeklinde yarım saatlik kısa kısa yürüyüşler, çok aşırı tempoya kaçmadan. Ama bu şekilde koşu yapanlar da var, yine yürüyüşlere katılanlar da var. Yani biraz daha kişiye özel bir şey, durumuna göre. Eğer kötü etkiliyorsa çok fazla yapmasın diyebiliriz. Ama eğer bir sıkıntıya yol açmıyor, gayet iyi, o zaman yapabilir.
1: Tren Hanım, lenf ödem şikayeti olanlar hastanede, Türkiye Hastanesi'nde hangi kliniğe başvurmalılar?
0: Öncelikle bir fizik tedavi hekimine, hastanemizde de bulunan fizik tedavi hekimine başvurarak daha sonra fizik tedavi kliniğine gelirler. Fizik tedavi hekimi önce bir muayene eder. Gerekliyse Doppler ultrason, lenfografi, BT vesaire şeyler isteyebilir. Daha sonra yapılan çevre ölçümlerinin de sonucunda fizik tedavi kliniğine geçerek tedavilerine başlanır.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
6: Camilerimiz. Mesih Ali Paşa Camii.
7: İstanbul'un Fatih ilçesinde, Hırka-i Şerife inen yolun köşe başında bir Mimar Sinan eseri. Mesih Paşa Camii. Halk arasında Mesih Paşa olarak anılan, Hadim Mehmet Paşa'yı hayır ve hasenat sahipleri zümresine dahil eyleyen bu mabedin inşa tarihi 1585.

0: Mabetler vardır, suskun. Mabetler vardır, mahzun. Mabetler, gönüller gibi garip. Ve mabetler vardır, betonarme binalar arasında bir güzellik abidesi gibi yükselen, tıpkı Mesih Paşa Camii gibi. Zahida, aç gözün sahraya bak da ibret al. Şu direksiz kubbeyi semaya bak da ibret al. Görmek ister isen Cenab-ı Kibriya'nın kudretin, her sabah seher vakti dünyaya bak da ibret al. Hangi iç sıkıntısı vardır ki bu münzevi mabette sükuna dönüşmesin? Hangi huzursuzluk vardır ki burada huzura, hangi mutsuzluk vardır ki burada bahtiyarlığa dönüşmesin? Evet, yüzyıllar boyunca her köşede bir aksi seda bularak rahmet halinde bütün ümitsiz kalplere, bütün gamlı gönüllere huzur sunmuş Mesih Paşa'dan yayılan ezan sesleri. O ezanlar ki bir kurtarıcı seda olarak, bir rahmet şulesi olarak ebedi bahtiyarlığa ulaştırmış nice insanları. Ve gönüllerden kopan tekbir sesleri kubbeden duvarlara, duvarlardan sütunlara aksetmiş asırlar boyunca. Bütün İslam mabetleri gibi nice sultanları, bendeleri, nice paşaları, çerileri, nice yoksulları ve zenginleri aynı eşitlik çizgisinde buluşturmuş Mesih Paşa Camii. İslam'ın o mükemmel eşitlik çizgisinde buluşturmuş, omuz omuza ve saf saf. Her haliyle canlı bir tarih adeta Mesih Paşa Camii. Şan ve şerefle dolu, iman ve ihlasla dolu bir tarih. Hatıralarıyla övündüğümüz, hayaliyle teselli bulduğumuz muhteşem bir tarih. Mesih Paşa Camii'nin sükun bahşeden, huzur bahşeden atmosferinden ayrılıyor ve şehrin dağdağısıyla baş başa kalıyoruz yine. Bu ecdat yadigarı mabedi de betonarme binalarla baş başa bırakmanın hüznünü yaşayarak uzaklaşmaya başlıyoruz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji, Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, din kitaplarında yazıyor, çokça yazıyor. Siz mesela bu programlarda hep naklediyorsunuz, anlatıyorsunuz. Nefsin nasıl nemenen bir şey olduğuna dair büyüklerimiz oldukça fazla bir şeyler yazmışlar, söylemişler. Ve şunu anlıyoruz ki netice itibariyle nefis, bütün kötülükler ondan kaynaklanıyor. Kötülüklerin deposu adeta. Şimdi Allah-u Teala bunu yaratmış, bizim içimize sokmuş. Bunun yaratılmasının sebebi, hikmeti nedir? Yani insanların ayağını çelsin, onları işte tuzağa düşürsün, onları Allah-u Teala haşa ben de onları cehenneme atayım mı diye düşünüyor. Onun için mi yarattı yani?
1: Şimdi bu konuda İslam alimlerinden her biri ayrı ayrı çok güzel izah etmişler, açıklamışlar. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs-ü Mektubat kitabında bu konuda buyuruyor ki bu dünyada her mahlukta, her şeyde Allah-u Teala'nın hem rahmet sıfatı hem de kahır, gadab sıfatı zuhur etmektedir. İnsanda bile İslamiyet'i öğrenip Allah-u Teala'ya itaatinde Allah-u Teala'nın merhamet sıfatları, yani güzel ahlak tezahür eder. Ama iman etmezse ya da İslamiyet'i bilmezse bu sefer nefsin sıfatları, bedenin sıfatları, gadab, öfke, onlar açığa çıkar. Yani öfkeli, sert, zalim, gaddar birisi çıkar karşına. İmam-ı Rabbani Hazretleri her mahlukta var bu.
0: Evet.
1: Her mahlukta var bu. Cenab-ı Hak yaratmış bunu. Su, insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamaları, temizlik, yemek ve ilaç yapmak için lazım olduğu gibi denizde binlerce insan boğulmakta, sel suları evleri yıkmaktadır.
0: Aynı su.
1: Aynı su.
0: Başka şeyler de yapıyor.
1: Soğuk su için hasta olmaktadır. Ateş, ekmek, yemek pişirmek ve kışın ısınmak için lazım olduğu gibi içine düşenleri yakmaktadır. Elektrik çok yerde işimize yaradığı halde yangına sebep olmakta, insana çarpınca hemen öldürmektedir. Her ilaç bir derde deva olduğu halde fazlası zararlı olmaktadır. Ne lüzum var doktor bey, bir kutu verdiysen hepsini içeyim bugün.
0: Bir ay bunu içeceğime bir kere de içeyim.
1: Bir kere de içeyim. Bir kere de gidersin o zaman. Her şeyde böyledir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Nefis de bunlar gibidir buyuruyor. Hem faydalı hem zararlı taraflar vardır. Nefsin yaratılması, insanların yaşaması, üremesi, dünya için çalışmaları ve ahiret için cihaz sevabı kazanmaları içindir. Yani bunun müsbet tarafı bu. Yani iki tarafı keskin bıçak gibidir nefis. Hatta biz gazetteyken bizim işte vefat eden patronumuz Emre Ören abi bir gün bir toplantıda dedi ki nefsi kınamamak lazım dedi. Allah Teala Rezzak'ın buyuruyor. Yarattığı bütün mahlukatın rızkını verdi. Hepsinin ama. İnsanında, cinninde, meleğinde, hayvanlarında, nebatatında hepsinin rızkını veren benim buyuruyor. Nefiste varlık, Cenab-ı Hak yarattığı varlık. Onun rızkı da inkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. O helalle falan alakası yok onun. Haram olan şeyler onun rızkıdır. Adamsan Allah Teala buyuruyor ki bunu ben böyle yarattım. Bu sana düşmandır. Bunun rızkına mani ol. Eğer bu rızkın temin etmeye başlar da kuvvetlenirse, kalbede oturursa seni de götürür ateşe. Seni de götürür ateşe.
0: Seni de ham yapar.
1: Seni de ham yapar. Çocuklara diyordu ki ham yapar. Dolayısıyla nefsin yaratılmasında madalyonun öbür tarafına baktığın zaman Allah Teala'nın emir ve yasaklarını, vatanını korumak, namusunu, iffetini korumak, çoluğunu, çocuğunu aynı şekilde terbiye etmek de nefis olmasa bunları yapman mümkün olmaz ki. Vatan nasıl koruyacaksın? Hani eski tabirle söylemiştim. Gavurlar geliyor mu? Gelsin canım gavurcuklar. İşgal ediyormuş. İşgal etsinler canım, ne olacak? Senin evini işgal etmişler. Etsinler bakalım.
0: Birisini askere göndermişler. Yani kahrol düşman, al sana bombe diyormuş ya. Artık düşman da ona göre hareket ediyor.
1: Dolayısıyla Nefis işte İmam Rabbani Kutsal Sözleri ve diğer din büyüklerinin anlattıkları gibi madalyonun bir tarafı var, bir taraf var. Sizin hani kötülükler deposu olarak yaratılmış diye anlatılmış. Evet. Doğru. Bunlar da doğru. Hatta mesela Veli Hafız Efendi, nefis düşmandır. Düşman sözüyle hareket etmek akıl işi değildir. Hatta İmam Rabbani Hazretleri de nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Niye? Çünkü haramlar ve günahlar onun rızkı olarak yaratılmış. Rızkı olarak yaratmış. Ebu Bekir Tamiseni Hazretleri, nefse uymaktan kurtulmak dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Çünkü nefs Allah Teala ile kul arasındaki perdelerin en büyüğüdür buyurmuştur. En büyüğüdür buyurmuştur. Nefis bir varlıktır ve öyle sıradan bir varlık değil. Birçok hileleri de vardır. Allah Teala ruhla nefsi bu bedende birleştirmiştir. Ya ruhunu beslersin, kalbi o oturur.
0: Onu kuvvetlendirirsin.
1: Kuvvetlendirirsin. Sen aynı şekilde hayırlı, güzel, salih veya saliha bir kimse olursun. Yahut da nefsini beslersin, yalan söylersin, gıybet edersin. Yani nefsin gıdalarını devam surette verirsin. Harama bakarsın, zina edersin, içki içersin, devam surette onu beslersin. O da gelir kalbe oturur. Bu sefer senin bütün organlar onun emrinde olur. Değişmeyen bir kaide bu. Ama ruhunu beslersen bu sefer nefis İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi olur. Nasıl olur o? O şeye benzetmiş. Süvarinin atına benzetmiş. At. Eğer diyor yemini fazla verirsen at seni sırtından atar diyor. Ama diyor normal senin kontrolünde olursa, gemi de senin elinde olursa at seni istediğin yere götürür diyor. Bir de avcının köpeği misalini vermiş. Mesela bizi izleyenler de bilirlerdir. Avcılar mesela pişmiş et yedirler. Tazı mı derlerdi, ne derlerdi tazı, avcı evet. Köpeklerine? Av köpekleri için hususi olarak. Ama köpeğin tabiatına aykırı. Çünkü köpek çiğ et yer. Sen şimdi tazı ya da o av köpeğini kontrol etmezsen cibilliyetinde, yaratılışında ki o uygunluk sebebiyle çiğ etin tadını bulduğu an yakaladığı tavşanı sana getirmez.
0: Kendisi yer. Hazır.
1: Sana getirmez. Evet. Yakaladığı kekliği sana getirmez. Oturur afiyetle yer. Oturur afiyetle yer. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri'nde buyurduğu gibi nefis iki tarafı vardır. İnsanın dünyada kalabilmesi için, yaşayabilmesi için, evvel sahibi olabilmesi için nefis şart. Ama nefse tabi olmak yanlış. Nefsin gıdasını devamlı sürekli vermek yanlış. İslam alimleri de bunun üzerinde durmuşlar zaten. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Nazihat Suresi 40. ayet-i kerimesinde mealen Cenab-ı Hakk'ın huzurundan korkup nefsini gayrimeşru, nefsani arzulardan, heva ve isteklerden men eden kimsenin varacakları yer muhakkak cennettir. Allah-u Teala buyuruyor bunu. Hadis-i şerifte akıllılığın alameti nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanlara hazırlanmaktır. Ahmaklık alameti nefse uyup Allah'tan af, merhamet beklemektir. Hani bir konuda siz dediniz ya insanlar işte, ya boşver Allah seni affeder. Aynen hadis-i şerifte bildiriyor. Bu ahmaklık alameti bu diyor. Bunu böyle söyleyince de bana mı ahmak dedin? Yok. Bunu kim yapıyorsa o ahmak. Sen öylesin sen de ahmaksın.
0: Ben öyleyim.
1: Yani. Ben de öyleyim. Ahmaklık alameti nefse uyup Allah'tan Allah affeder canım. Tabii Allah seni affeder.
0: Sen her türlü şey yap.
1: Yap, ondan sonra şey yaparsın. Şeyde bir hadise anlatılıyor kitaplarda. Olmuş bir hadise ama Osman döneminde. Bir vaiz efendi vaaz ediyor. Ama alkolü de nasıl alıştıysa alışmış. Evde alkol içiyor. Hanım da temiz bir kadıncağız müdahale edermiş. Efendi demiş. İnsanlar demiş seni vaiz diyor. Vaaz ediyorsun falan. Yapma bunu. Hemen ayet-i kerime okurmuş. Hanım bilmez misin bak Allah-u Teala affedicidir diye. Oraya işte Allah-u Teala'nın evliya, salih kullarından birisi gelmiş. Demek ki o vaiz hain değil. Hain değil. Allah-u Teala merhamet etmiş. Öyle bir vaazını dinlemiş. Bakmış ki bir noksanlık var onda. Allah-u Teala evliyanın gözünden o perdeyi kaldırıyor. Onu şey yapıyor falan. Doğru evine gidiyor. Vaizin evine gidiyor. Kapıyı çalıyor. Hanımı çıkıyor falan. Diyor ki kocan eve geldiği zaman ne yapar? Kadınca saf olduğu için demiş böyle böyle yapar. Peki müdahale etmez misin? Ederim ama bana der ki Allah-u Teala işte ayet okur. Merhamet sahibi de
0: beni affeder. Susturur yani.
1: Beni susturur benim de bilgim yok. Tamam demiş. O gene yapacağı zaman o öyle deyince sen de demiş şu ayet-i kerimeyi. Allah-u Teala elim azap sahibidir, intikam alıcıdır. Bu ayetleri söyle. Kadın peki diyor falan. Ayrılıyor. Adam gene getirmiş. Demlenecek tam o anda demiş. Bey bak demiş yaptığın uygun değil. Hanım demiş her zaman söylüyorum. Allah-u Teala affediyor. Bak ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Evet demiş ben ona inanıyorum. Sen demiş Allah-u Teala'nın kelamına inanıyorum. Tabii demiş. Allah-u Teala böyle buyurmuyor mu? Allah-u Teala elim azap sahibidir, intikam alıcıdır. Zın diye durmuş. Anlayış da varmış. Bunu diyor sen değil sana biri söylemişti. Bu senden gelmiyor. Bu senden gelmiyor. Sana biri söylemiş. Hemen o gün kapatmış defteri.
0: Tövbe etmiş.
1: Yani işte bir ara böyle bazen şey de oluyor mesela Eshab-ı Kiram'dan da senelerce Müslüman olmadan önce Medine-i Münevvere'de hurmalıklar var, arpalık var, üzüm var falan. Hani diyorlar ya Almanlar birasız yemek yemez diye. Her evde imalathane var. Dolayısıyla her zaman içki içiyorlar. Zamanla bedenin parçası haline geliyormuş. Tamam. Bırakamıyor. Mesela Eshab-ı Kiram'dan, Ensar-ı Kiram'dan öyle bir hadise anlatılıyor. Yani nefsi itminana kavuşmuş. Nefsinden kaynaklanmıyor. Bedeninden kaynaklanan sebebiyle düşüyor. Ama cezasını da bildiği için hemen geliyor Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulallah beni temizle. Onun cezasını çekip gidiyor. Bir iki sefer böyle yapınca en sonunda böyle yine gelmiş. Ya Resulallah beni temizle diye. Sahabe-i Kiram'dan birisi de Peygamber Efendimiz'e yakınmış. Lanet olası demiş. Bunu iki de bir yapıyor. Resulullah Efendimiz dönüyor. Sus buyuruyorlar. Allah ve Resulü'nü çok seviyor. Ha demek ki günah şeye mani değil. Israr etmek hafife almak tehlikeli. Evet. Israr etmek hafife almak tehlikeli. Dolayısıyla bazı şeyler mesela evliyadan veya ashab-ı kiramdan, tabiinden hataya düşen veya günaha düşen nefsinden düşmüyor. Ya beden de aynı şekilde özellikleri işte İmam Rabbani Hazretleri ona enasır-ı erba diyor. Toprak, su, hava, ateş bu dört maddeden yapılmış beden. Bu maddeler sebebiyle de hata edebilir, şeye düşebilir. Ama esas İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki nefsin iki tarafı var. Eğer öbür tarafı olmasaydı insanlar dünyada yaşayamazdı. Evet, kötülükler deposta ama onu da iman ederek Allah'ın emirleri dinlerse kontrol altında tutulur buyuruyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yavaş, yumuşak davranmak Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Hayber gazasında Yahudi kadınlarından biri Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve Eshab-ı Kiram'a yedirmek için bir koyun keserek kebap yaptı. Koyunun etine zehir kattı. Bilhassa kol ve but kısımlarına daha çok zehir kattı. Çünkü Peygamber Efendimiz'in etin bu kısımlarını sevdiğini biliyordu. Et ikram edilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına bir lokma alır almaz but dile gelip "Ya Resulallah, bana zehir kattılar." diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağızlarını alıp çiğnediği lokmayı çıkarıp attı. Eshab-ı kiramdan Beşir bin Bera radıyallahu anh o etten bir parça yemişti. O zehirlenerek şehit oldu. Hayber gazasında bir kale kuşatılmıştı. O sırada siyah tenli bir çoban Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Yanında bir koyun sürüsü vardı. "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bana İslam'ı anlat." diyerek iman edip Müslüman olacağını bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamiyeti anlattı. Çoban, "Ya Resulallah, ben bu koyunların sahiplerinin ücretli çobanıyım." koyunlar bana emanettir. Bunları ne yapayım?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Koyunların yüzlerine vur, onlar sahiplerine gider," buyurdu. Çoban bir avuç çakıl alıp koyunların yüzlerine doğru attı. "Haydi sahiplerinize gidiniz, artık ben size çoban olmam," dedi. Koyunlar bir yere toplandılar. Sonra sanki onları birisi sürüp götürüyormuş gibi kendi başlarına kalaya gittiler. O çoban Müslüman olduktan sonra o kalanın fethi için o kadar savaştı ki sonunda şehit oldu. Eshab-ı kiram onun cenazesini bir yünlü dokumaya sardılar. Sonra getirip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bir yere koydular. Resulullah ondan tarafa dönerek iltifat etti. Sonra da mübarek yüzünü geri çevirdi. "Ya Resulallah, mübarek yüzünüzü niçin geri çevirdiniz?" diye sordular. "Şu anda onun yanında hurilerden iki hatun vardır," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken mescitte bulunan hurma ağacından bir direğe dayanırdı. Bu direğin adı Hannane idi. Hicretin 8. bir rivayette de 7. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir minber yaptılar. Cuma günü o minbere çıkarak hutbe okudu. O sırada daha önce dayanarak hutbe okuduğu hurma direği insan gibi inledi. Eshab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain bu sesi işittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hurma direği üzerine dayanarak hutbe okumadığım için inliyor buyurdu. Sonra minberden inip mübarek eliyle o hurma direğini sıvazladı. İnlemesi kesildi. Tekrar minbere çıktı. Mescidin önceki hali değiştirildiği sırada o hurma direğini Übey bin Ka'b evine götürdü. Onun evinde kurtlar yiyip dökülünceye kadar durdu.

İslam alimi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine yani İslamiyete tabi olan, sımsıkı sarılan ve zahir ve batın bid'atlerden kaçınan ve selef-i salihinin itikadında olan kimsedir. İslam alimi dünyaya düşkün olmaz ve dünyaya düşkün olanlarla birlikte bulunmaz. İslamiyetin bildirdiği iyi işleri yapar. Çalıştıklarının dünyadaki ve ahiretteki karşılığını yalnız Allah'tan bekler. Ondan başka kimseden bir şey beklemez. Kur'an-ı Kerim'i çok okur. Evliyanın kalplerine gelen feyizlerden, marifetlerden nasip almıştır. Her işinde tevbe, inabet, zühd, vera, takva, sabr, kanaat, tevekkül ve rıza yolunu tutar. Onu görenler Allahü Teala'yı hatırlar. Dünya düşünceleri kalbinde

0: haller, safa ve letafet ve nurlar, sırlar hasıl olur. Bu söylediklerimiz hasıl olmazsa, sadık olan talip, hakiki alime kavuşamadığı için ne kadar ah etse yeridir.
1: Namaza başladığın zaman, Hak Teâlâ Hazretlerinin gördüğünü ve Peygamber Efendimiz'i karşında görür gibi kemali edeple namaza başla ki namazın hakiki namaz olsun. Eğer vücudun namazda, kalbin başka yerde olursa o namaz makbul namaz değildir. Böyle olunca önce kelime-i temcid oku. Yani la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Sonra namaza başla. Niyet ettim bugünün sabah namazının sünnetini kılmaya diye kalbinden geçirip, iki ellerini yukarı kaldırıp, baş parmaklarını kulaklarının yumuşağına değdirirsin. Kadın niyet ederken, avuç içlerini kıbleye karşı olarak omuz hizasına kaldırıp, tekbir getirerek göğsü üzerine koyar. Niyeti kalbinden geçirmek farzdır. Eğer imama uyuyorsan, niyet eyledim bugünün sabah namazının farzını kılmaya, uydum imama diye niyet eyle. Allahu Ekber diyerek ellerini kulaklarından göbek altına indir. Sağ eli sol bilek üzerine bağla. Kadın göğsü üzerinde, sağ eli sol el üzerine koyar. Tekbir alıp namaza girdikten sonra, ayaktayken gözlerini secde yerinden ayırma. İki ayağını da birbirinden fazla ayırma. Aralarında dört parmak kadar bir mesafe kalsın. Sübhaneke'yi okumaya başla. Sübhaneke bittikten, Euzu Besmele ve Fatiha suresini tam olarak okuduktan sonra, Besmele okumayarak bir sure veya üç ayet kadar bir ayet veyahut üç ayet oku. Bunları bitirdikten sonra, Allahu Ekber diyerek rükûa eğilirsin. Dizlerinin kapaklarını avuçlarının içiyle kaplarsın. Bu esnada sırtın tam olarak düz ve başınla arkan aynı seviyede düz bir şekilde olacaktır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken rükûa eğildiği zaman o kadar düz dururlardı ki, eğer arkasında bir dolu kase su olsa imkanı yok dökülmezdi. Yalnız kadınların rükûda arkalarının tam olarak düz olmaması lazımdır. Düz olmaya yakın fakat erkekler gibi tam düz olmayacaktır. Bu ayrılığın dini olduğu kadar sıhhi önemi de vardır. Zaten yaptığımız bütün ibadetlerde, dinimizin emrettiği gibi yapılan ibadetlerde, birçok sıhhi ve içtimai faide ve hikmetler mevcuttur. Rükûda gözler iki ayak arasına bakacaktır. Rükûda üç defa Sübhane Rabbiyal Azim dedikten sonra Semiyallahu limen hamide diyerek doğrul ve dimdik olarak dururken Rabbena lekel hamd de ve ondan sonra Allahu Ekber diyerek secdeye git. Tadi ile erken rükûdan doğrulunca dik olarak rahat durmaktır. Yine bunun gibi secdeden kalkınca rahatça oturup ondan sonra İkinci secdeye gitmektir. Böyle dik durmaya ve oturmaya tadi ile erkan denir. Secdeye giderken evvela iki dizini, sonra ellerini yere koy. Burunla alnın ikisi de yere konması lazımdır. Şayet burnun yere değip alnın değmezse veyahut alnın değip burnun değmezse, İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed'e rahimehumallahu teâlâ göre namaz sahih olmaz. İkisi de yere değmesi lazımdır. Dirseklerini yere döşeme. Kadınların döşemesi lazımdır. Karnını uyluklarından ayır. Kadınlar ayırmaz. Yere tahta, taş koyup üzerine özürsüz secde etmek caiz değildir. Bunların yüksekliği 25 santimetreden çok iseler namaz sahih olmaz. Az ise mekruh olur. Secdede de üç kere Sübhane Rabbiyal Âlâ söyle ve Allahu Ekber deyip başını kaldır. Sağ ayağını dikip uylukların üzerine otur. Burada sağ ayağın parmakları kıbleye karşı olsun.

0: rahatça oturduktan sonra tekrar secdeye git ve evvelki secdede olduğu gibi 3 kere tesbih söyle. Ondan sonra Allahu Ekber diyerek evvela başını, sonra ellerini, daha sonra da dizlerini yerden kaldır. İhtiyar veya özür sahipleri müstesnadır. 2 ellerini eskisi gibi göbeğinin altına bağla. Kadınlar göğüs üstüne kor. Yalnız besmele ile Fatiha suresini ve Zamm-ı sureyi, Fatiha'dan sonra okunan 3 ayete veya 3 ayet miktarında uygun bir ayete, Zamm-ı sure denir. Tam olarak okuyup, ellerini çöz, Allahu Ekber diyerek rükûa, ondan sonra secdeye var ve aynen 1. rekat gibi tesbihlerini yap. Secdeye 2 defa gideceğini unutma. Rükûa eğilirken, secdeye giderken, secdeden kalkıp otururken ve 2. defa olarak secdeye giderken Allahu Ekber demeyi de unutma. Son olarak secdeden kalkınca 2 ellerini 2 dizlerinin üzerine koy ve parmaklarını dizlerinin üzerine kendi haline kıbleye karşı uzat ve hiçbirini oynatma. Kollarını karnına doğru yapıştırma. Gözlerini 2 ellerinin üzerinden ayırma. Tahiyyat ve salavatı okuduktan sonra istersen kısa bir dua daha okuyup evvela sağ sonra sol tarafına başını çevirip gözlerini omuzunun ucuna dikip 1'er kere Esselamu aleyküm ve rahmetullah de.
1: Bugün de sizlere turistik Antalya'mızın şirin ve asude ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Bir tepedeyiz, Toptepe denilen tepedeyiz. Ramazan-ı Şerif toplarının, iftar toplarının atıldığı tepedeyiz. Bugün artık işaret fişekleriyle falan bunu yapanlar da var. O adeti de unutmuş vaziyetteyiz. Şimdi arka tarafımda gördüğünüz cami Ömerpaşa Camii'dir. O camiyi sizlere burada anlatmaya başlayacağım. Esas caminin avlusuna gideceğiz ama genel görünüşü buradan hoşumuza gittiği için günün bu saatinde ikindi namazı vakti ki yakın güneş de tam böyle hafif yatmışken hoş görünüyor. Onun için burayı seçtik. Efendim 1. Ahmet Han devrinde yapıldığı tahmin ediliyor. 1607 diye bir tarih konmuş inşa tarihi olarak. Biz de ona uyarak böyle söylüyoruz. 1. Ahmet Han Osmanlı padişahları içerisinde çok genç yaşta padişah olmuş. Genç yaşta da efendim vefat etmiş. Bir genç padişahtır. Genç. Genç ama çok akıllı bir insandı. Manevi hususları çok güçlüydü. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin talebesiydi. Onu zaman zaman sarayında ağırlar ve onun nasihatlerini dinlerdi. Ama ömrü vefa etmedi, rahatsızlandı, vefat etti. Babası olan 3. Mehmet Han, Osmanlı hanedanı içerisinde Sancak Beyliği'ne gönderilmiş olan son şehzade idi. Ama o küçük yaşta padişah olduğu için tabi çocuğu da daha küçüktü 1. Ahmet Han. O Sancak Beyliği'ne gönderileceği 14 yaşına gelince babasının yerine babası vefat edince padişah olmuş oldu. Ömer Paşa kimdir? Elmalı'da yaptırdığı hayrat eserler nedir? Onları sizlere aşağıda anlatacağım. Buradan söylemek istediğim şu. İşte Osmanlı mimari tarzı Anadolu'da, hani diyorlar ya Osmanlı Anadolu'ya bir şey yapmamış canım. Hepsi Balkanlara gitmiş, Anadolu'da bir şey yok. Buyurun Elmalı ki o günün şartlarında hakikaten deve kervanlarıyla ayda yılda bir uğranan bir yer şeklinde. Selçuklular bile bu bölgeye efendim gerek Antalya yöresine, Teke yöresine, gerekse Menteşe yöresine gönderirken karadan insan göndermemiş ki gemilerle göndermiş. böyle bir yere Osmanlı getirmiş, Anadolu'da cami mi arıyorsunuz? İşte Osmanlı tipi cami. Hakikaten insan bakmaya doyamıyor. Onu da orada anlatacağız. Ömer Paşa'nın da kim olduğunu yine orada anlatacağız. Biz güneş biraz daha eğilmeden gidelim de şu camiyi bugün inşallah sizlere hayırlısıyla güzel bir şekilde anlatalım efendim. Şimdi Ömer Paşa Camii'nin şadırvanlı avlusuna geldik. Bunun mutlaka bir de dış avlusu vardı. Çünkü bu iç avlu. Bir de dış avlusu vardı. Ön tarafta şu anda pazar kuruluyor. Yan tarafta yol geçiyor. Arka tarafta yol geçiyor. Demek ki esas dış avlu kaybolmuş. Sadece iç avlu kalmış. İç avlunun da hem kıbleye doğru sağ tarafında hem sol tarafında ve kıble tarafında hazire olması ve orada da birçok kabirlerin olması icap ediyor. Usul böyleydi çünkü. Niye öyleydi? Çünkü namazdan çıkan insanlar dönerler evlerine giderken bir de Fatiha okurlardı. Bu camiye hizmeti olanlar, banisi dahil burada kabirleri olurdu. Hadi banisi burada vefat etmemiş, Antakya'da vefat etti deniyor ama Antakya'daki kabrinin neresi olduğunu ben kayıtlarda bulamadım. Kim banisi olan? Ömer Paşa, yani Ketenci Ömer Paşa. Lakabı da Ketenci olarak geçiyor Osmanlı devlet adamları kaydında. Şadırvanlı avlu, su haznesi tıpkı ilk yapılan su haznesi. Sonra değişiklik yapılmış. Plastik boruyla işte oradan bir su borusu sokulmuş falan. Onun etrafında su kaçıyor. Orijinal olan 400 olan, yıllık olan da hiçbir yerde su kaçağı yok. Ama bugün elleyince ustalar demek ki plastikle mermer birbirini sevmiyorlar. Öyle ya. Ecdat nasıl bağdaştırmış? Onu kurşundan takviye alarak bağdaştırmış. Zehirlemez bir suydu. Zehirlemezdi çünkü suyla temas ettirmezdi onu. Onu ona göre akıtırdı kurşunla. Şurada bir çınar var. Bu çınar enteresan bir çınar. Tepesi çatal yapmış. Ama 400 yıllık olduğu görünüyor. Bu caminin inşa kayıtlarında, yani inşa tarihi kayıtlarında 1607'de geçiyor, 1610'da geçiyor. Meyilli bir araziye kurulmuş. Yani caminin kıbleye doğru döndüğümüzde sağ tarafı aşağı dereye doğru gidiyor. Meyilli olan yerdeki inşaada ne icap ediyorsa onu yaptırmış Ömer Paşa. Kendi memleketi Manavgat'ta efendim. Paşa da olunca benim memleketime bir şeyler yapayım efendim. Manavgat nere, Elmalı nere diyeceksiniz. Ama o günün ilim merkezi Elmalı. Ahmet Marmarabi Hazretlerinden itibaren, yani 2. Beyazıt Han zamanından itibaren, burası 1490'larda falan 2. Beyazıt Han zamanında bu İstanbul'a gelen bazı Safevi dervişleri insanların itikadıyla oynamaya başlayınca efendim, Beyazıt Han baktı ki bu iş böyle yürümeyecek. Yani halkın kafası karma karışık oluyor. Birisinin haram dediğine öteki haram değil diyor. Canım bu da olabilir falan diyor. Ulemadan 8-10 kişilik güçlü bir ekip İstanbul'da toplamış. Anadolu'yu temsilen de Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri, Göl Marmaralı Ahmet Şemseddin Hazretleri gelmiş. Bakmış ki ilmi yönden zamanın Şeyhülislam'ı çok güçlü birisi. Onu 10 kişilik heyetin başına başkan yapmış. Gelin bakalım demişler o İran'dan, Tebriz'den gelen alim, şeyh geçiren kimselere. Gelin bakalım. Biz sizlere bir şeyler soracağız, bunlara cevap verin. Sordukları cevapları alamamışlar. Sordukları sorunun cevabını alamamışlar. Adamlar perme perişan olmuş. Bunların kötü niyetli olanları, hainlik yapmaya kalkanları cezalandırılmış. Diğerler de zaten kaçıp gitmişler, izlerini kaybettirmişler. Yoksa Anadolu insanını ifsad etmeye gelmişler ki sırf Şah İsmail gelsin İstanbul'u da alsın, büyük bir imparatorluk kursun. Yani Avrupa uğraşıyor, İstanbul'u bize verdiğine yanıyor. Onlar almaya çalışıyor. İran'da onların izinde gidiyor. Şu olacak iş mi efendim? Yani Osmanlı hükümdarları Allah için iş yaparlardı. Onlar böyle nefisleri için, taht için, süs için koşturmazlardı ki. Elmalı'da çekim yapmaya başladığımız günden beri önüme gelen birçok seyirci ısraren yakamı tutarcasına, efendim aman bu Elmalı'yı anlatın. Biz Elmalı'mızı tanıtamadık. Güreşleri, Kırkpınar güreşleri Elmalı'da, Edirne'deki Kırkpınar güreşlerinden 10 sene önce başlamış. Esas Kırkpınar buradaydı. Ama Kırkpınar Edirne'de yapılıyor. Olabilir. O da bir ortak değerdir. Ama tabii bu geri planda kalmış oluyor. İstanbul'un birçok ilçeleri yağlı güreşler tertipliyor. Yeni başladılar tertiplemeye. Elmalı'nın esamesi okunmuyor. Tabii 14 bin nüfuslu Elmalı'nın kendini tanıtması için buradaki esnafın gayretiyle bir Kırkpınar tertiplemeleri zor bir iş. Kültür Turizm Bakanlığımızın bu konuda birçok projeleri geliştirip ele alacağına inanıyorum. Burada çok güzel tarihi çinileri olan tarihi bir cami var bir kere. Bir değer bu. Anadolu'da belki 200 tane ilçeye gitseniz böyle bir cami bir tane bulamazsınız. Doğrusu da bu. İçerisinde sizlere gösterirken, belki bugün gösteremeyeceğim, yarına kalacak ama içerisinde sizlere gösterirken anlayacaksın, ha hakikaten bu böyleymiş. Yol problemi gelmiş, Elmalı'nın belini bükmüş. Hakikaten biz de Antalya'dan Elmalı'ya gelinceye kadar 2 saat yolculuk yaptık. Daha kestirme bir yol var mı denize doğru, Konya altına doğru falan? Var bir güzergah. Eskiden ecdat develerle o güzergahı kullanmış. Efendim saklı kente falan filan gittikleri olmuş. Ama şimdi oranın yolu ne hikmetse kapalı. Tabi öyle kulağımızı bu taraftan gösteriyoruz. Ben inanıyorum ki bugünkü devlet ilgililerimiz birçok yapılamaz denen işleri yapıp bitirdiler. Bir Bilecik tünelini açtılarsa Elmalı'nın yolunda açarlar gibi geliyor. Şimdi buradan son cemaat yerine doğru caminin gidelim. Ömer Paşa'nın görev yaptığı yerlerin safahatını şöyle bir kronolojik olarak sizlere anlatmaya çalışayım. Ömer Paşa, yani Ketenci Ömer Paşa Camii'nin son cemaat yerinin artık orta kubbesinin altındayım diyebilirim. Zamanımız bugünkü programda az kaldı. Ömer Paşa'nın size hayatıyla ilgili bazı bilgiler vereyim. Bu son cemaat yeri çok mükemmel bir son cemaat yeri. Onu bundan sonraki programda daha rahat bir şekilde, hakikaten birçok sanat tarihçisinin işine yarayacak bilgiler var burada verilebilecek. Onları böyle 2,5 dakikaya sığdırmaya çalışmak istemiyorum. Efendim Ömer Paşa Manavgatlıydı. Ama sarayda eğitim aldı. Enderun'u okudu. Diyeceksiniz ki ya Enderun'a peki yani Hristiyan devşirme çocuklar gelmiyor muydu? Geliyordu. Ama bu demek değildir ki Anadolu'daki Türk ailelerden zeka durumu müsait olan, gözünde zeka ışığı olan gençler sarayda okumayacak. Olur mu öyle şey efendim? Manavgat'ta bir köylü çocuğu, belki de bir çobanın çocuğuydu. Gitti, orada kendine yer buldu ve padişahın kapı ağasının çıraklığını yaptı. Enderun Mektebi'nde okuduktan sonraki geldiği makamlar bunlar efendim. 7 sınıflıydı Enderun Osmanlı'da. Yüksek İdari Bilimler Akademisi'ydi. Ama buradaki okuyanlara ayrıca padişahın yakınında bazı görevler verirlerdi ki devlet idaresini tam kavrasın diye. Şimdi nasıl bir kaymakamlığa gidiyorsunuz, bir kaymakam bey var, bir de stajyer kaymakam görüyorsunuz. Niye? O işte orada görev başı eğitimi alıyor. Sonra çavuşbaşılık yaptı. Matbaa eminliği yaptı. Osmanlı'da matbaa eminliği çok önemliydi. Çünkü 200'e yakın aşçı, yoğurtçu, kasap, buzcu çalışan bir yerde oluk gibi masraf ediliyor. Bunun için de iyi bir idareci lazımdı. Güvenilir bir adam lazımdı. Sonra oradaki yemek yiyenlerin hayati tehlikesi olmasın, bir zehirlenme ihtimali olmasın diye zaptırapt içinde Ömer Paşa'ya güvenilerek oraya verildi. Oradan sonra 1598'de çavuşbaşılıktan azledildi. Peki bu azil niye olur efendim? Bu azil o an için o görevi bırakması icap ediyordur. İlla bir suç işlemiş olması lazım değil. Oraya padişahın arzu ettiği başka birisi getirilecektir. Bu da görevinden alınır. Hemen akabinde efendim başka görevlerde, yani Trabzon'da Beylerbeyliği yaptığı hususu falan da geçiyor olabilir. Biz tabii incelediğimiz resmi kayıtlarda bunlara rastlayamadık. Ama daha sonra Diyarbakır'da Beylerbeyliği yaptı. Diyarbakır Beylerbeyliğini nasıl yaptı? Orada hayrat eserleri var mıydı? Ve devamında hayatını nasıl sürdü Ömer Paşa? Gelin onu bundan sonraki programda konuşalım. Bugünkü süreyi zorlamayalım efendim. Hoşça kalınız.

0: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: TGRT FM.
2: Muhammed bin Mesleme radıyallahu an. Zor görevlerin adamı. Müslümanları muharebelerle bitiremeyeceklerini anlayan Kureyşliler belki mücadeleden vazgeçecek, siz yolunuza, biz yolumuza deyip işlerine döneceklerdir. Döneceklerdir ama ah o fitneciler olmasa. Evet, Bedir'de Ebu Cehil gibi azılı bir İslam düşmanı öldürülür ama bir Ka'b bin Eşref de ondan aşağı kalmaz. Kah ağıtlar yakarak, kah şiirler yazarak müşrikleri kışkırtır, kiralık katilleri Efendimizin üstüne salar. Alemlere rahmet olarak yaratılan serveri öldürtebilmek için varını yoğunu ortaya koyar. Bu kadar kinli olmasına karşın canı tatlıdır, çarşıda dolanmaz, kalabalığa karışmaz. Muhkem bir kalede barınır ve silahşörler tutar. Medineliler Ka'b bin Eşref'in Efendimiz'e suikast hazırladığını öğrenince çok rahatsız olurlar. Hele Muhammed bin Mesleme uykularını dağıtır. Çekilir kuytulara, kendince planlar yapar. Nihayet bir gün Efendimiz'in huzuruna çıkar. "Ya Resulallah," der. "İster misiniz Ka'b bin Eşref'i susturayım? Server-i kainat çok memnun olurlar." Dua buyururlar. Hatta ona kendisi ve Medineliler hakkında ileri geri konuşma izni verirler. Zira Kaaba yaklaşabilmenin tek yolu bundan geçer. Muhammed bin Mesleme ve arkadaşları Ebu Naile, Abbas bin Bişr, Haris bin Evs ve Ebu Abs bin Cerir ile birlikte radıyallahu anhüm Mekke'ye gelirler. Ünlü tefeci beklediklerinden de iyi korunmaktadır. Kalesinin muazzam bir kapısı ve yüksek duvarları vardır. Kaab, kuleye benzer bir odada kalır ki yanına yaklaşmak için kuş olup uçmak lazımdır. Mesleme radıyallahu anh Ka'b'la güya çarşıda karşılaşır. Halinden şikayetçiymiş gibi bir tavır takınır. Yalvaran ifadelerle "Biraz borç versene," der. "İnan bugünlerde durumumuz iç açıcı değil."
3: "Niye? Medine'de işler iyi gitmiyor mu yoksa?"
2: "İyi, iyi de ikide bir para isteyen olmasa..."
3: "Muhammed size vergi mi koydu?"
2: "Adını bilemiyorum. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor işte."
3: "Görün, görün bakın. Size daha neler yapacak. Gün gelecek, iliğinizi kurutacak."
2: "Ne yapalım? Ona uymuş bulunduk bir kere. Bakalım sonu ne olacak."
3: "Peki, benden ne istiyorsunuz bakayım?"
2: "Borç olarak biraz hurma verebilir misin?"
3: "Faiziyle ödedikten sonra niye olmasın? Benim işim bu. Fakat rehin olarak kadınlarınızı bırakmanız gerek.
2: Senin gibi zengin ve yakışıklı birine kadın mı bırakılır? Burada 3 gün kalan kadın bir daha kocasına döner mi?"
3: "Çok hoşsun. Öyleyse oğlanızı bırakın bari."
2: "O da olmaz. Bizim insanlarımızı bilirsin. 2 deve yükü hurma için öz oğlunu rehin verdi diye alaya alır. 1'e 1000 kadar cümle aleme duyururlar."
3: "Peki, rehin olarak ne vermeyi düşünüyorsunuz?"
2: "Zırhlarımızı ve silahlarımızı bırakabiliriz. Takdir edersin ki alacağımız surmadan fazla yapar."
3: "Bak bu olabilir işte."
2: Aralarında gün keser ayrılırlar. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve acımasız katili ininde vurmalıdırlar. Vurmalıdırlar ama nasıl? Muhammed bin Mesleme o gün bilerek geç kalır. Ortalıktan el ayak çekilince kapıyı çalar. Yanında rehin verilecek kalkanlar, kılıçlar vardır. Ka'b önce tedirgin olur ama süt kardeşini Ebu Naile Hazretlerini görünce kapıyı açtırır. Vakitsiz misafirleri içeri aldırır. Aklı sıra Medinelileri etkilemek ister. Fevkalade güzel elbiseleri giyerek ve nefis kokuları sürünerek aşağı iner. Ortalık adeta bahçeye döner. Mesleme, "Bu nefis kokuları da nereden buluyorsunuz?" der. "Çok yerde dolaştım ama böylesine rastlamadım."
3: "Bana Hint'ten geldi. Çin'den ıtırlar gelir, bilmez misin?"
2: "Duymuştum ama bu kadar hoş olacağını düşünemezdim. Artık biraz da bize verirsin, değil mi? Bir miskal misk için hatırımızı kırmazsın herhalde."
3: "Kusura bakmayın. Kokularım bana özeldir. Arabın en güzel kokanı ben olmalıyım ve en güzel kokan kadınlar benim olmalı."
2: "Hiç değilse izin ver, bir kerecik saçlarını koklayayım." Bu iltifatlar Kab'ın hoşuna gider. Kafasını eğip tek tek koklatır. Muhammed bin Mesleme derin bir "oh" çeker. "Bu koku doyulacak gibi değil" der. "Doğrusu son bir kere daha koklamak isterdim." Kab bin Eşref keyifle boynunu eğer. Muhammed bin Mesleme onu bir anda saçlarından yakalar, diğerleri hançerleyip yere yıkarlar. Kab'ın köleleri ve fedaileri şaşkındırlar. Olup bitenin neden sonra anlarlar. Peki mücahitlerin karşısına çıkarlar mı?
3: Hayır, onlar paralı muhafızlardır. Kab öldüğüne göre canlarını tehlikeye niye atsınlar ki?
2: Mesleme radıyallahu an sabrı ve gözü karalığıyla bilinir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok güvenir. Bu genç mücahide tevdi edilen işlerin mutlaka biteceğinden emindir. Mesela Beni Nadir Yahudileri müminleri arkadan vurmaya başlayınca birinin gidip onlarla konuşması gerekir ki bu zor iş tam Mesleme'ye göredir. Muhammed bin Mesleme radıyallahu an Nadir oğullarının yanına varır ve "Musa aleyhisselama Tevrat'ı indiren Allah aşkına doğru söyleyin" der. "Yıllar evvel siz bana ahir zaman peygamberini anlatmadınız mı? Son peygamber hem şeriat sahibi hem savaşçıdır demediniz mi? Sırtında nübüvvet mührü, gözlerinde tatlı bir kırmızılık vardır diye tarif etmediniz mi? Hani Yemen taraflarından gelecek, deveye binecek, ihrama bürünecek, zarif ama güçlü olacak, kılıcı boynunda asılı duracak ve hikmet konuşacak diyordunuz? Ve dediklerinizin hepsi birer birer gerçekleşmedi mi? Ama o bizden değildi. Beklediğiniz Resul geldi ve sizler onu reddettiniz. Dahası anlaşmalara uymadınız. Sözünüzde durmadınız. Ona suikast düzenlediniz ve müminleri arkalarından vurdunuz. Size 10 gün mühlet. Bundan böyle sizi buralarda görmek istemiyoruz. Yaşamak isteyen beni dinlesin. Boynunun vurulmasını isteyen akıbetini beklesin. Bak, sonra haberimiz yoktu demeyin." Muhammed bin Mesleme, Hudeybiye'de Efendimiz'e biat edenler arasındadır. O gün Allah ve Resulü için canlarını esirgemeyeceklerini ve son soluklarına kadar cihad edeceklerini haykırırlar. Fetih suresinin 19. ayetinde, "Hakikaten Allah ağaç altında sana biat etmekte oldukları vakit onlardan razı oldu. Böylece kalplerindeki sadakati bildi de üzerlerine sekine, huzur verdi. Kendilerine de yakın bir zafer, Hayber verdi." buyrulur. Muhammed bin Mesleme hayatı boyunca ahdine sadık kalır. Hayber'de gencecik kardeşini Mahmud bin Mesleme kaybetmesine rağmen hızı kesilmez. Mekke'nin fethinden evvel keşif kollarına komuta eder. Huneyn gazasında ve veda haccında bulunur. Hazreti Ebu Bekir'in halifelik yıllarında Suriye'de, Filistin'de çalışır. Kâh sohbet eder, kâh gazalara katılır. Hazreti Ömer devrinde zekat amirliği yapar. Öylesine doğru ve öylesine hassastır ki adaletiyle tanınan halife bile yanına gelip hatalarını sorar. Muhammed bin Mesleme, "Seni tam istediğim gibi buluyorum. Eğer yanlışını göreydim, çekinmeden söylerdim" der. Muhammed bin Mesleme ülkeler beldeler ötesine koşar. Bu nuru uzaklara taşımaya çalışır. Nitekim şehrimizi de şereflendirir ki o yıllarda Galata kolonimiz gibidir. Karaköy'deki Arap Camii'nde bir makamı olan Muhammed bin Mesleme Medine'de vefat eder ve Baki kabristanına defnedilir. Muhammed bin Mesleme rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınır ki birisi şöyledir: "Bir kimse bir Müslümanın günahını gizlerse Allah-u Teala da kıyamet gününde onun günahlarını örter.
4: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox dünya şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
8: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kendinize, evladınıza kötü dua etmeyiniz. Allahü Teala'nın kaderine razı olunuz. Nimetlerini artırması için dua ediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz tevazu. Sevgili dinleyicilerimiz, Allahü Teala bütün kitaplarda kibri kötülemiş ve yasak etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah kibirli olanları elbette sevmez buyurmuştur. Aklı olan, kendini ve Rabbini tanıyan hiç kibirlenebilir mi? İnsan aşağılığını, acizliğini Rabbine karşı her an isar etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczini göstermesi, tevazu üzere bulunması gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah rızası için tevazu edeni, yani kendini Müslümanlardan üstün görmeyeni Allahü Teala yükseltir. Ehli sünnet alimleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala ilim gibi, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, büyüklük, üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şeyi ona muhtaç olmak demektir. İnsansa ihtiyaç sahibidir. Allah yaratıcıdır, insansa yaratıktır, fanidir. Bunun için kibirlenmek Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Kula kibirlenmek yakışmaz. En büyük günahtır. Hadis-i Kutsi'de buyuruldu ki, azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenlere çok acı azap ederim. Tevazu sahibi olabilmek için dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yoktu. Önce bir şey yapamayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi de her an hasta olmak, ölmek korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek ve toprak olacaktır. Dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceğini beklemektedir. Ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak, kabir azabı çekecek, sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecektir. Cehennemde sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür mü yakışır, tevazu mu? Kibir ne kadar kötüyse tevazu da o kadar iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah için affedenin şerefi artar, tevazu eden de yücelir. Kişi kibirlenince iki melek, Ya Rabbi bunu alçat derler. Tevazu ederse, Ya Rabbi bunu yükselt derler. Zillete düşmeyecek şekilde tevazu gösterene müjdeler olsun. Allahü Teala tevazu edeni yüceltir. Şeref tevazudadır. Kişi tevazu edince Allahü Teala onu 7 kat göklere kadar yükseltir. Tevazu edin ki Allahü Teala size rahmet etsin. Mütevazı olana tevazu göster, kibirliye de kibirli görün. Allahü Teala tevazu üzere olmamı emretti. Hiç kimse büyüklenmesin. Tevazu eden, helal kazanan, huyu güzel olan, herkese karşı yumuşak olan ve kimseye kötülük etmeyen insanların en iyisidir. İmanın kemalini isteyen tevazu göstersin. Çok ibadet eden, abidin biri, ibadet etmek üzere yine dağa çıkar. Bir gece rüyasında, falan ayakkabıcıya git, senin için dua etsin denir. Abid dağdan iner, adamı bulur, ne iş yaptığını sorar. Adam gündüzleri oruç tutup ayakkabı işlerinde çalıştığını, kazandığı parayla ailesini geçindirdikten sonra fazlasını sadaka verdiğini söyler. Abid adamın güzel bir iş yaptığını anlar fakat kendisinin dağda sırf ibadetle meşgul olmasını daha iyi bulur ve tekrar ibadetine döner. Yine gece rüyasında ayakkabıcıya git ve ona bu yüzündeki sararmanın sebebi ne diye sor denir. Abid gidip sorar. Ayakkabıcı, kimi görürsem bu kurtulacak da ben helak olacağım der ve kendimden korkarım. Yüzümün sararması bundandır der. İşte o zaman abid, ayakkabıcının bu korku ve tevazuyla üstünlük kazandığını anlar. Tevazu hakkında çok sözler vardır. Bunlardan bazılarını sizlere aktaralım.
Tevazu cahilden veya çocuktan da olsa hakkı işitince boyun büküp hemen kabul etmektir. Tevazu karşılaştığı her Müslümanı kendinden aşağı bilmemektir. Her nimet sahibi haset edilir, haset edilmeyen tek nimet tevazudur. Ehl-i sünnet olan şerefli insan, ibadet edip yükseldikçe tevazu gösterir, bidat ehli olan adi kimse ise ibadet ettikçe büyüklenir, herkese tepeden bakar. Tevazu göstermek de kibirdendir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Halbuki mütevazı kimse kendinde bir varlık görmez ki tevazu göstersin. Alçak gönüllü olan kurtulur, kibirli olan yanar. Tanıdık salih kimseleri ziyaret etmemek kibir, fakirleri ziyaret tevazu alametidir. Hastalarla birlikte oturmamak, doğru sözü kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu bildirenlere teşekkür etmemek, fakirin davetine gitmemek kibir alametidir. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir her iyiliğe engeldir. Tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Kibirli değilim diyen kibirlidir. Tevazu güzeldir, zenginde tevazu daha güzeldir. Kibir çirkindir, fakirde kibir daha çirkindir. Değerli dinleyenler, tevazu göstermekle tevazu sahibi olmak çok farklıdır. Tevazu sahibi övülmüş, tevazu göstermeye çalışansa yerilmiştir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, tevazu göstermeye çalışmak da kibirdir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Gerçek tevazu ehli kendinde bir varlık hissetmez ki tevazu göstermeye çalışsın. Onun tevazu tabidir, yapmacık değildir buyuruyor. Bazısı da bu günahkar, bu fakir diyerek kendinin tevazu ehli olduğunu göstermeye çalışır. Bir günahını söyleyince hemen kızar. O zaman sözünde yapmacık olduğu anlaşılır. Din büyükleri de bu fakir diye kullanırlar. Fakat bunlar böyle sözlerinde samimidir. Kibirlenmek, kibirli görünmek, tevazu farklıdır. Kibirliye karşı kibirli görünmek, sadaka vermek gibi sevaptır. Hadis-i şerifte kibirliye kibirli görün ki onu hakir ve küçük düşürmüş olursun buyuruldu. Kibir sahibine karşı tevazu eden kimse kendisine zulmetmiş olur. Bidat sahiplerine ve zenginlere karşı da kibirli görünmek caizdir. Bu kibir kendini yüksek göstermek için değildir. Onlara ders vermek, gafletten uyandırmak içindir. Savaşta bidat ehliyle münazara ederken onlara karşı kibirli görünmek de sevaptır. Sadaka verirken de neşeyle karışık kibirli görünmek, malı parayı çöpe atar gibi vermek gerekir. Sadaka verenin kibirli görünmesi fakire karşı değildir. Verdiği malı küçültmek mala kıymet vermediğini gösterir. Gösteriş yapan riyakarlara karşı da kibirli görünmek caizdir. Kendinden aşağı olanlara karşı tevazu göstermek iyi ise de bunun aşırı olmaması gerekir. Aşırı olan tevazuya yaltaklanmak denir ki bu ancak üstada ve alime karşı caizdir. Başkalarına karşı caiz değildir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki yaltaklanmak Müslüman ahlakından değildir. Hak için zillete girmek kibirlenmeye göre izzete daha yakındır.

Davud-i İskenderi Hazretleri buyuruyorlar ki, öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki onda dünya malı hırsı bulunmasın.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Garip, yolcu, mevta. İslam alimlerinden Ahmet Mekki Efendi, din için hiç durmadan hizmet edenlerdendi. Öyle tatlıydı ki, sohbet ve konuşması, dinleyenin kalbinden silerdi kir ve pası. Yaptığı içindir ki her işi Allah için, sözü tesir ederdi kalbine her kişinin. Kimseden bir menfaat beklemezdi o asla. Çünkü o bu hizmeti yapıyordu ihlasla. Bir gün dedi, ey insan, eyleme ki hiç gaflet, bu ömür bir gün bitip ölüm gelir akibet. Bilesin ki bu dünya fanidir, değil baki. Elbet sen de olursun bir gün Hakk'a mülaki. Zevk alma bu dünyanın asla hiçbir şeyinden. Bir an sevinç olsa da elem gelir peşinden. Öyle bir ömür sür ki yine sen bu hayatta, say kendini ya garip, ya yolcu, ya da mevta. Madem ki ölüm sana gelecektir ankarip, öyleyse bil kendini bu dünyada bir garip. Farz et ki vasıl oldun bir yabancı diyara. Yok gidecek bir yerin, yok elinde hiç para. Ne evin var, ne barkın, ne tanıdık bir insan. Derdini anlatmaya bilmiyorsun dil, lisan. İşte böyle kalınca tam bir garip, bir çare, Allah'a sığınmaktan gayrı olmaz bir çare. Hakiki dost olarak bil öyleyse Rabbini, o senden iyi bilir zira senin halini. Hem sonra erişirse sana bir dert, musibet, yine yalnız Allah'tan erişir sana medet. Yahut da sen kendini yolcu bil bu dünyada. Geri dönmemek üzere ehline ettin veda. Vasıta bekliyorsun bir yere gitmek için. O anda bir dünyalık düşünebilir misin? Deseler ki, şurada bir ev var, bir arsa var. O anda bunlar seni eder mi alakadar? Zira sen bavulunla çıkmışsın yola artık. Hiç ilgilendirir mi seni mal ve dünyalık? Dersin ki, ben yolcuyum. Ne yapayım envali? İşte halis müminin dünyada budur hali. O bilir ki bu dünya bir köprüdür nihayet. Hemen geçip gitmektir en akıllı hareket. Veyahut da dünyada ölmüş bilsen kendini. Düşün ki dedelerin, ecdadın nerede hani? Bir mümin kendisini sayarsa ehli mevta, bağlanmaz kalbiyle bu vefasız hayata. Çünkü iyi bilir ki bu hayat sanki hayal ve bu dünya sonunda bulacak bir gün zeval. Bir şey muhakkak ise oldu bilir o bunu. Rabbine ihlas ile yapar tam kulluğunu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Temmuz Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasumluk görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın Hürmüz bombalarla değil, güvenle açılır başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri tuhaf politikaları ve açık çifte standartları olan bir ülke. İran'ı nükleer silahlara sahip olma yolunda ilerlediği gerekçesiyle ağır biçimde bombaladı ve yüzlerce insanı katletti. İsrail'in zaten nükleer silah sahibi olduğu gerçeğini ise görmezden geldi. Şimdi de Hürmüz Boğazı'nı açma gerekçesiyle yine İran'a bomba yağdırmakta. Singapurlu deniz hukuku avukatı ve siyasetçi Lim Tea'nın yayınlanan bir yazısı, Hürmüz Boğazı çerçevesinde yürütülen askeri faaliyetleri deniz hukuku ve dünya ticaretinin işleyişi açısından ele almakta ve önemli bir gerçeğe dikkat çekmekte. Bir deniz yolunu bombalayarak kapatmak mümkündür fakat onu bombalayarak yeniden açmak imkansızdır. Zira uluslararası deniz ticaretinin devam edip etmeyeceğine yalnızca devletler, ordular veya savaş gemileri karar vermez. Sigorta şirketlerinden gemi sahiplerine, kiracılardan kaptanlara kadar çok sayıda aktörün güvenlik değerlendirmesi deniz ticaretinin ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde etkileyici ve belirleyici olur. Lim Tea'na göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını Hürmüz Boğazı'nı açık tutma gerekçesiyle açıklaması hem hukuk hem de ticaret gerçekleri bakımından hiç de ikna edici değil. Yazar bu çerçevede öncelikle Amerika'nın taraf olduğu İslamabad mutabakatına işaret etmekte. Bu mutabakatın ilgili maddesinde ticari gemilerin güvenlik geçişinin sağlanması, mayın temizleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve Boğaz'ın gelecekteki idaresinin kıyıdaş devletlerin egemen hakları doğrultusunda şekillendirilmesi öngörülmekte. Hürmüz'ün kıyıdaş devletleri İran ve Umman, ABD kıyıdaş devleti değil. Dolayısıyla Amerika'nın Hürmüz hakkında bir diyeceği veya yapacağı yok. Bu durumda Amerika'nın İran'la Umman'ın belirlediği güzergahı devre dışı bırakacak ayrı bir koridor oluşturması, Lim Tea'na göre imzaladığı anlaşmanın ruhuyla bağdaşmamakta. Daha önemlisi İran'ın radar, mayın temizleme ve deniz güvenliği kapasitesinin bombalanması sadece İran'ın askeri gücünün azaltılması anlamına gelmemekte, aynı zamanda İran'dan beklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesini de güçleştirmekte. Hukukun temel ilkelerinden biri, bir tarafın diğer taraftan sözleşmeyi yerine getirmesini isterken onun sözleşmeyi ifa imkanlarını ortadan kaldırmamasıdır. Meselenin ikinci boyutu sigorta. Deniz ticaretinde bir bölgenin fiilen açık olup olmadığını çoğu zaman askeri makamların açıklamaları değil, sigortacıların risk değerlendirmeleri belirler. Savaş riski sigorta primlerini yükseltir, gemilerin ve yüklerin sigortalanmasını zorlaştırır. Her yeni saldırı risk algısını artırdığı için maliyet süratle artar ve boğazı açmak yerine ticari bakımdan daha da kapalı hale getirebilir. Üçüncü mesele güvenli liman ilkesi. Deniz taşımacılığında gemiyi kiralayan taraf, gemiyi güvenli bir limana yönlendirmek zorunda. Füze ve insansız hava araçlarının dolaştığı, limanların ve kıyı tesislerinin hedef alındığı bir bölgede, körfez limanlarının güvenli sayılması son derece güçtür. Bu durumda gemi sahipleri savaş riski hükümlerine dayanarak seferi reddedebilir. Bu konuda son kararsa çoğu zaman kaptana aittir. Kaptan, gemi ve mürettebatın güvenliğinden sorumludur. Bir limanı veya güzergahı tehlikeli görürse oraya gitmeyi reddedebilir. Devletlerin verdiği siyasi güvenceler kaptanın mesleki ve hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Lim Tea'nın değerlendirmesinin özü açık. Deniz yolları askeri güç gösterileriyle değil, öngörülebilirlik, hukuk, sigorta teminatı ve güven ortamıyla açık tutulabilir. Bombardıman açıkça risk, maliyet ve belirsizlik demektir. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nı gerçekten açık tutmanın yolu daha fazla saldırı değil, çatışmanın sona erdirilmesi ve deniz ticaretinin güvenliğinin yeniden tesis edilmesidir.
ABD, silahlı gücünün onu dilediği her şeyi yapmaya muktedir kıldığı inancından bir an evvel kurtulmalı. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Hürmüz bombalarla değil, güvenle açılır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Organize Örgüt" başlıklı makalesini sunuyorum. Ahbap Derneği soruşturması ilginç bir hal aldı. Havada uçuşan milyonlar, birbirini satan ifadeler, "mağdurum, ben de dolandırıldım" diyenler. Ne ararsanız var. Belli ki işin içinde organize bir atlama da var. Örgütlü kara para şüphesi de var. Tefecilik de, senetlerde sahtecilik de, yasa dışı bahis de. Anlaşılan depremzedeler için toplanan paralar da bu mekanizmanın çarklarında erimiş. Ahbap Derneği'nin soruşturması esasında dosyadaki yazışmalara göre 2024'te başlamış. İlk olarak Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 125 milyon liralık para transferi meselesi soruşturuluyor. İkincisi Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusu. Üçüncüsü de Haluk Levent'in dernekteki çavuşlarının para trafikleri ve bahisle ilgili bağlantılar. Tabii bunlara Esin Önder Çağlayan, Sevda Kurt gibi isimlerin ifadelerini de eklemek gerekir. Kurulan mekanizmanın en çarpıcı kısmı da gayrimenkul transferleri. Burada ilk BAM teli Başaran Holding'in suç duyurusu. Haluk Levent'in 22 gayrimenkulü kız yurdu yapacağını söyleyerek ikna ettiği iş insanının "dolandırıldım" feryadıyla yaptığı başvuru. Bu milyon dolarlık mülklerin devir trafiği, ortada hiçbir para dönmeden yapılması, sonra da üçüncü kişilere aktarılması hayatın olağan akışına çok da uymuyor. Başaran Holding'in mülkleri önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına tescil ediliyor. Dediğim gibi ortada para yokken para alınmamasına rağmen de alışveriş sürüyor. Sonraki birkaç gün içinde de bu gayrimenkuller Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdiği iddiasındaki Esin Önder Çağlayan'ın üzerine geçiriliyor. Esin Hanım, Globus Savunma ve Kanat Savunma şirketlerinin sahibi. Haluk Levent'le arasındaki ilişkinin arkadaşlık ve borç ilişkisi olduğunu savunup kendisinin de dolandırıldığını öne sürse de kim kime bu devirde karşılıksız bu kadar borç verir? Arada ticari bir ortaklık, kazanç ya da faiz protokolü yokken hem de. Orası da ayrı bir muamma. Bir de şu var. Başaran Holding, Kaya'ya devredilen mülklerin toplam değerinin 60 milyon dolar olduğunu iddia ediyor. Çağlayan ifadesinde ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar olduğunu söylüyor. Eminim bu da savcılığın bilirkişi incelemesinde ortaya çıkacaktır.

De Dilek Güngör'ün Organize Örgüt başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün ABD-İsrail ekseni gergin başlıklı makalesini sunuyorum. ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ikinci dalga saldırılarla savaş giderek ucu açık bir hal almaya başlıyor. Savaşları bitirme vaadiyle seçilen ABD Başkanı Donald Trump, tehdit ve saldırılarla İran'dan çıkış yolu bulmaya çalışsa da çözüm çabaları şimdilik bir karşılık bulmuş değil. Savaş uzadıkça da ABD-İsrail ekseninde yaşanan gerilimler iyice gün yüzüne çıkıyor. ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yönetiminden Lübnan'daki Hizbullah'a silah akışının kesilmesi için daha aktif olmasını beklerken, Şam yönetimi ise Suriye'nin güneyinde devam eden İsrail işgalinden rahatsız. Nitekim Axios haber sitesine konuşan yetkililere göre Trump, 9 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'den Suriye ve Lübnan'daki askerlerini çekmesini isteyerek "orada sizi istemiyorlar" diyor. Netanyahu ise bu ara neredeyse Trump'ın her planına karşı çıkıyor. ABD Başkanı'nın Türkiye'ye F-35 satma planına da karşı olan Netanyahu, Suriye ile ilgili talebe de yanaşmıyor. Önceki gün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile konuşan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Suriye, Lübnan ve Gazze'de kalmaya devam edeceklerini söylüyor. Öte yandan arka planda Amerika ile İsrail arasında bir de yakıt ikmali uçağı krizi yaşanıyor. İsrail Ulaştırma Bakanlığı, sivil havacılığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle İran Savaşı'ndan ötürü Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan Amerikan tanker uçağı sayısını 20 ile sınırlandırmak istiyor. İsrail, uçakların askeri üslere kaydırılmasını öneriyor, Amerika ise bu alternatifi uygun bulmuyor. Önceki günse ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'le yaşanan gerilime işaret eden sembolik bir oylama vardı. İsrail'e her yıl sağlanan 3.3 milyar dolarlık askeri yardımın tamamen kesilmesini öngören değişiklik önergesi oylanıyor. Cumhuriyetçiler yardımı sürmesinden yana oy verirken 212 demokrat vekilden 103'ü İsrail'e yardımın kesilmesinden yana oy kullandı. Eskiden bu tür oylamalarda İsrail'e her türlü tam destek çıkarken özellikle de Kasım ara seçimleri öncesinde Demokrat Parti içinde yaşanan bu İsrail kırılması dikkat çekici oldu. Amerikan kamuoyunda Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımı sonrasında İsrail aleyhine, Filistin lehine değişen bir eğilim söz konusu. AP Nork'un haberine göre ABD'de yetişkinlerin üçte biri İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı görüşünde, demokrat seçmenlerde ise bu oran %50'ye kadar çıkıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail karşıtı görüşün arttığı bir dönemde Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi için önümüzdeki günlerde Amerika'ya gitmeye hazırlanan Netanyahu, Amerikan lideriyle de görüşmeyi umuyor. Şubat ayında İran savaşı başlamadan hemen önce ekibiyle Beyaz Saray'a giden Netanyahu, Trump'a birlikte kısa sürede İran rejimini devirebileceklerine dair bir de sunum yapmıştı ama Netanyahu'nun öngörüleri tutmadı. Baştan beri İran rejimi devrilinceye kadar saldırıların sürmesini isteyen Netanyahu, görüşmede muhtemelen Trump'a bu yöndeki baskıyı sürdürecektir. Ayrıca Türkiye'ye F-35 verilmemesini gündeme getirmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Her halükarda Benjamin Netanyahu, İsrail'de yapılacak Ekim ayındaki genel seçimler öncesinde Trump'ın desteğini almak istiyor. Bakalım o desteği bulabilecek mi? Trump yönetimi Suriye'de Ahmet Şar'a, Irak'ta ise Başbakan Ali Zeydi ile İran destekli milislerin kontrol altına alınması ile ilgili adımlar atmak istiyor. Trump atanmasında bizzat etkili olduğu iş adamı Zeydi ile Salı günü Oval Ofis'te görüştü. Müthiş de bir kimya yakaladıklarını söyledi. Ancak şöyle de bir ayrıntı mevcut. Amerika-İsrail saldırılarında öldürülen İran dini lideri Hamane'i için İran'da başlayan cenaze törenleri 7 Temmuz'dan itibaren Irak'ta devam etmişti. Hamare'in tabutu Şiiler için kutsal Necef ve Kerbela kentlerine de götürülmüştü. İşte Hamane'in cenazesini Necef'te karşılayanlar arasında Irak Başbakanı Zeydi de var. Irak'taki cenazeye yüz binlerce kişi katılırken Hizbullah ve diğer milis güçlerinin de bayrakları açılmıştı. Şimdi denir ki Zeydi, Trump'ın beklediği gibi bu grupları kontrol altına alabilir mi? Öyle bir nüfuzu var mı?

Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün ABD-İsrail askeri ekseni gergin başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Yeni Parti'de Patron Kim? Başlıklı makalesini sunuyorum. Özgür Özel'in yeni partisi adıyla, logosuyla, kurucularıyla, binasıyla hazır. Hatta kimlerin yeni partide olmayacağı bile belli. Daha doğrusu Silivri'nin kimleri yeni partide görmek istemediği lisan-ı münasiple kamuoyuna duyuruldu. Özgür Özel'in en yakın kurmayları Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan'a bizimle değilsiniz mesajı verildi. Ancak ortada şöyle bir sorun var. Özgür Özel'in de İmamoğlu ekibinden yeni partide görmek istemediği isimler olduğundan bahsediliyor. Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat gibi. Anlaşılan o ki İmamoğlu-Özel ayrışması yeni partiyle beraber iyice netleşecek. Ve ilk zorlu virajda ayrışmadan kopuş aşamasına geçecekler. Çünkü iktidar paylaşılmaz, paylaşılırsa iktidar olmaz. Özel bunu CHP'de deneyimledi. CHP'yi Silivri'den gelen talimatlarla yönetmenin faturası ağır oldu. Yeni partide de aynı kaderi yaşamak istemeyecektir. Bugün kendisine en yakın adamlarını tasfiye et diyen aklın yarın kendini de tasfiye etme ihtimalini muhakkak hesap ediyordur. Velhasıl günün sonunda bu işin büyük kaybedeni İmamoğlu olacak gibi görünüyor. CHP'yi Kılıçdaroğlu'na kaptırdı. Yeni partide ipleri elinde tutamayacağı bugünden belli oldu. İşte öyle bir noktaya geldi ki Kılıçdaroğlu'nun CHP'de istediği, kendisinin ayak dirediği arınma süreci kendiliğinden başladı. Bugün aksini düşünenler çoğunluktadır ama yeni partiyle beraber İmamoğlu defteri bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Dün bu yazıyı yazarken Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker aradı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile aralarında süren gerilime dair neden haber yapmadığımı sorarak sitem etti. Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi gibi hareket eden gazetecilerden olmadığım için kendisine konuyla ilgileneceğimi söyledim. Ve ne olup bittiğini öğrenince gördüm ki ortada sahiden de bir tuhaflık var. Mesele şu, Kemal Bey bir televizyon programında Beker'i kirli adam sözleriyle hedef aldı. Beker de bunun üzerine Kılıçdaroğlu hakkında hakaret ve iftira suçlamalarıyla savcılığa başvurdu. 5 liralık manevi tazminat davası açtı. Beker, Kılıçdaroğlu'nun sahip olduğunu öne sürdüğü delilleri savcılığa sunmasını ve mahkeme kararının 3 ulusal gazetede yayımlanmasını talep etti. Garip olan şu ki Beker davayı açtığı halde Kılıçdaroğlu'nun avukatı Adnan Beker yalan söylemeyi bırak ne zaman ne şekilde yargıya başvurdun dava açabilecek misin diye açıklama yapıyor. Oysa ortada Beker tarafından açılmış bir dava var. Şimdi sıra Kılıçdaroğlu'nun avukatlarında. Takipteyiz. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Yeni Parti'de Patron Kim? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Retro başlıklı makalesini sunuyorum. Yine bir jeopolitik mevzu. Yine geçmişten gelen bir seçilmiş travma. Diğer taraf içinse seçilmiş zafer. Ama bu kez yer değişmiş durumda. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, karşı başı nasıl içine siyaset karışarak başladıysa, öyle sona doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Futbol sadece futbol değildir sözü adeta vücut buluyor. Arjantin-İngiltere maçı. Tabii bu ülkenin İsmi zikredilince akla tek bir kelime geliyor, Falkland. Bir ara bir ada grubu neden akla geliyor hem de bir spor karşılaşmasında demeyin. Hafızalara kazınmış olan mevzular var çünkü. Politik psikoloji öyle diyor en azından.
Gelin bakalım neymiş birine travma, diğerine zafer anlatısı içeren mevzu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ifadesi özetliyor aslında. Dünya zirvesi belki bizim değildi ama Falkland Adaları bizim. Adına güneş batmayan imparatorluk denilecek kadar büyük bir yer. Bu ifadeleri kullanacak hale gelebiliyor demek ki bir spor karşılaşmasından sonra. Biri için seçilmiş zafer, diğeri için seçilmiş travma oluyor. Bu bir spor müsabakası olsa bile. Hafıza bunu geçmişle ilişkilendiriveriyor. Hem de ne geçmiş? 1833'ten 2026'ya kadar geçen onca yıla rağmen. Ocak 1833'te İngiliz Kraliyet Donanması Falkland Adalarından Arjantin askeri garnizonunu çıkarmış. 2 Nisan 1982'de başlayan ve 6 hafta süren Falkland Adalarının savaşında Arjantin, Falkland ve Güney Georgia adalarından çekilmek zorunda kalmıştı. 2013 referandumunda İngiliz kalmaktan yana %99.8 oranında oy kullanılması mevzu da var. Arjantin Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel, İngiltere-Arjantin maçı öncesinde şu ifadeleri kullanmıştı. Yarın gaspçı korsanlara karşı oynayacağız. Bu sadece sıradan bir maç değil. Ne politik olarak doğru davranacağım ne de soğuk kalpli olacağım. İngilizlere karşı her zaman daha fazlası var. Bu Malvinas, bu Diego, bu Leo'nun sonuncusu ve işgalcilere fren yaptırmak. Haydi Arjantin, çünkü son nefesimize kadar hakkımız olanı talep edeceğiz. Kavgada söylenmez dedirten ifadeler. İngiltere mevzuyu başka bir seviyeye taşıyacak bir hamle daha yapıyor. Arjantin milli takımının oyuncularının Falkland Adaları üzerinde egemenlik iddia eden bir pankartla poz vermesi sonrasında futbolun uluslararası yönetim organını Arjantin takımını soruşturmaya çağırdı. Falkland Adaları hükümeti durur mu? Onlar da Arjantin milli takımının Dünya Kupası yarı final zaferini lekeleme seçimi karşısında hayal kırıklığına uğradığını ancak şaşırmadığını söyleyerek FIFA'dan yaptırım çağrısında bulunuverdi. Arjantin ise Dünya Kupası'ndaki galibiyetinin ardından Falkland Adaları yakınlarında bir İngiliz savaş gemisi hakkında şikayette bulundu. Buna karşılık olarak İngiltere Savunma Bakanlığı HMS Medway'in 5-8 Temmuz tarihleri arasında Falkland Adaları'ndan Şili'nin Punta Arenas kentine planlanmış bir lojistik görev yürüttüğünü, İngiliz Antarktika araştırma operasyonlarını desteklediğini belirtti. Mevzu derinleşiyor yani. Peki neden Falkland? Ne var diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Tabii ki cevap hep aynı. Güney Atlantik sularına erişim, doğal kaynaklar. Coğrafya hiçbir şeydir, jeopolitik her şey der gibi. Ne demiştik geçen yazımızda? Jeopolitik gerçekliğe güncelleme geliyor. Anlaşılan o güncelleme sadece belli coğrafyaları değil, yavaş yavaş adım adım tüm dünyayı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Eski defterler açılıyor. Retro jeopolitiği de vuruyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Retro başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Tahran'daki Çok Başlılık başlıklı makalesini sunuyorum. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve uluslararası hukuku hiçe sayan askeri saldırılar, tarafların 19 Haziran'da imzaladığı mutabakat metniyle sonuçlanır gibi oldu. İran, Hürmüz Boğazı'nı açtı, Amerika ise İran'a yönelik ablukayı kaldırdı ve ticari yaptırımları hafifletti. Deniz ticareti 28 Şubat öncesindeki seviyeye ulaşmasa da taraflar hızla nihai anlaşmaya doğru yol almaya başladı. Mutabakat metni İran'ın lehine görünüyordu ve uzmanlar anlaşmayı Tahran için bir zafer olarak değerlendiriyordu. İsrail'in masadan dışlanmış olması ise Tahran açısından büyük bir kazançtı. Ancak sahada sorun çıkaran taraf nedense İran oldu. Hürmüz'de ticari gemilere yönelik saldırılar durdurulmadı. Masada görüşmeler sürerken Beyaz Saray yönetimi zor durumda bırakacak ve Hürmüz gelişmelerini olumsuz etkileyecek hamleler yaptı. Mutabakat metniyle birlikte Hürmüz'de 28 Şubat öncesine kıyasla daha fazla hak elde etmiş olmasına rağmen Tahran memnuniyetsiz tavrını sürdürdü ve bölgede sorun çıkarmaya devam etti.
İran devrim muhafızlarının 8 Temmuz'da 3 ticari gemiye saldırması Washington'da bardağı taşıran son damla oldu. Amerika sürecin bu şekilde yürüyemeyeceğini görerek ateşkesin bittiğini ve İran limanlarına yönelik ablukanın yeniden başlatıldığını duyurdu. Böylece İran savaşı için 2.0 diyebileceğimiz yeni bir sürecin kapıları aralandı. Trump yönetimi Tahran'ın verdiği sözleri bir türlü yerine getirmediğini savunuyor ve askeri müdahaleden başka çıkar yol olmadığını düşünüyor. İran adına müzakereleri yürüten Meclis Başkanı Kalibaf'la Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açıklamalarına bakıldığında onların müzakere masasından yana olduğu açıkça anlaşılıyor. Müzakerelerle birçok şeyi kazanabileceklerini anlatıp duruyorlar. Ancak asıl mesele bu düşüncelerini içeride yönetim üzerinde etkili olan diğer odaklara kabul ettirebilmek. İran devrim muhafızlarının Amerika ile yürütülen müzakereleri İran'daki güç mücadelesinin bir parçası haline getirdiği anlaşılıyor. İran eğer bu çok başlı yapı nedeniyle kaybederse asıl kaybı kendi içindeki bölünmüşlükten yaşayacak. Bu durum Amerika'nın elini güçlendirirken İran'ın müttefiklerinin azalmasına neden oluyor ve ülkenin daha büyük bir yıpranmaya uğramasının önünü açıyor. İran'ın bir an önce masaya dönmesi şart. Ancak bunu içindeki bölünmüşlüğü aşmış bir biçimde yapması gerekiyor. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Tahran'daki çok başlılık başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Ahtapot'la Köstebek Savaşı başlıklı makalesini sunuyorum. Adamlar bir film çekti. Senaryosu çok ince işlenmiş mesajlar taşıyordu. Siyonist Hollywood, İsrail aşkına Amerika başkanlarına bu filmle mesaj veriyordu. ABD aslında büyük İsrail'dir, biz kurduk bu ülkeyi, biz yönetiriz, ayağınızı denk alın diyorlardı. Filmin adı Butler'dı, yani kahya. Küresel güçler her ABD başkanının yanına bir kahya yerleştirerek aslında ülkeyi Butler'la yönetiyordu. Başkanlar birer kuklaydı. Dikleşmeye kalkan bir şekilde öldürülüyor veya suikasta uğrayıp canını zor kurtarıp mesajı alıyordu. Eşeklik yapmanın alemi yoktu. Trump, bizi savaşa sokmak istiyorlar, en büyük düşmanımız küreselciler diyerek dikleniyor, Siyonizmi hedef tahtasına koyuyordu. Ona dersi verilmeliydi. Pensilvanya'nın adı Türkçe kahya anlamına gelen Butler kasabasında suikast düzenleyerek mesaj verdiler. O suikast sonucu kurşun kulağını parçaladı Trump'ın. Ancak dersini almamış olmalı ki bir ceza daha gerekiyordu. İsrail gizli servisi Mossad ajanı Epstein'in Karayipler'deki özel adasında reşit olmayan kız çocuklarıyla Amerikalı siyasetçilere fuhuş yaptırdığı görüntüler üzerinden Trump'a şantaj yaptılar. Amerika'da bir anda gündem Epstein dosyası oluverdi. Siyonist medya Epstein üzerinden Trump'a büyük saldırıya geçti. İsrail ya İran'ı vurursun ya da görüntülerini yayınlarız diyordu Trump'a. Adam boynunu bükerek İran'ı İsrail adına bombalamaya başladı. 2023 yılında Amerika Kongre polisi 8000'den fazla tehdidi soruşturdu. Önceki yıllara göre bu rakamlarda %50 artış vardı ve her yıl katlanıyordu. Utah'da Trump destekçisi ve İsrail'i yerden yere vuran fenomen Charlie Kirk'ün öldürülmesi Mossad eylemiydi. Aylar önce Minnesota eyalet temsilcisi Melissa Hotman ve eşi Mark vurularak öldürüldü. Demokrat eski temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul, çekişle saldırıya uğrayıp kafasına kırılmış bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Sapasağlam senatör Graham esrarengiz bir şekilde ölüverdi. Amerika'da bir şeyler oluyordu. Ve derken bir baktık, Beyaz Saray muhabirlerine Trump'ın verdiği yemeğe silahlarla dalan bir eleman sağa sola ateş açmaya başladı. Amerika gizli servisinin ilk korumaya alıp salondan uzaklaştırdığı kişi Trump değil, başkan yardımcısı J.D. Vance'ti. Belli ki hedefte olan kişi bu defa Amerikan başkan yardımcısıydı. Kahya kahyalığını yapmıyor demekti bu. Çünkü J.D. Vance, İsrail hükümetindeki bazı unsurlar sonsuz savaş istiyor diye dert yanıyordu.
Vance, katıldığı bir podcast'te İsrail hükümetinin İran'la gerilimi sürdürmek istediğini ve Amerika'nın diplomatik çabalarını baltalamaya çalıştığını öne sürdü. Kimler olduğunu kesin olarak bildiklerini bile söyledi. Resmi ağızdan Netanyahu hükümetine bir saldırıydı bu. Kendisinin önceliğinin Amerikan çıkarları olduğunu vurgulayan ABD Başkan Yardımcısı, "Ben halkımı temsil ediyorum. Amerikan yönetiminin kararlarına başka ülkeler değil, Amerikan ulusal çıkarlarının belirlemesi gerekir. Eğer İsrail hükümetinde olsaydım Amerika'ya saldırmazdım, bizi hafife almamalılar," diyor, kavgayı itiraf edip sopa göstererek çizmeyi aşıyordu. ABD'nin dış politikasının öncelikle Amerikan çıkarlarına göre şekillenmesi gerektiğini savunan Vance, "Amerika'da en etkili ülke maalesef İsrail" diye ifşa ediyordu üstelik. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun şu an Amerika'da pek popüler bir kişi olmadığını kaydeden Vance, bombayı patlatıyor ve konuyu şantajcı Mossad ajanı Epstein'e getiriyordu. "Bu adamın İsrail derin devletinin unsurlarıyla bağlantılı olduğu görülüyor," diyordu. Bir ABD Başkan Yardımcısı, kız çocuklarına fuhşa sürükleyerek siyasilere şantaj yapan kişinin Mossad ajanı olduğunu ilk kez resmi ağızdan dünyaya ilan ediyordu. Kavga inanılmaz büyüyor. İsrail'den resmi açıklama bile yapıldı. İran'da Kürtleri rejim üzerine sürecektik. ABD Başkan Yardımcısı Vance durumu Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sızdırdı. Erdoğan Trump'a "bu operasyon yapılırsa o silahlandırdığınız grupları vururuz" dedi. "Kürtler eliyle yapacağımız operasyon İran'da durduruldu" diye. İş öyle hale geldi ki artık ABD Başkan Yardımcısı ve belki de geleceğin başkanı J.D. Vance, Amerika'yı ahtapot gibi saran İsrail tarafından Türk köstebeği ilan ediliyordu dünyaya. Ahtapotla Trump'ın destek verdiği ve sonuna kadar git dediği köstebeğin savaşı nereye taşınacak? Böyle bir kavgada Siyonizme karşı dünyada sesini çıkaran ender ülke Türkiye'ye tahmin edemeyeceğiniz kadar ihtiyacı var Trump yönetiminin. Netanyahu o yüzden önceki gün Erdoğan Osmanlı'yı tekrar kurmak istiyor diye ağlayarak dünyaya şikayet ediyor. Zavallının düştüğü durumlara bakın. Büyük İsrail Amerika'da küçülüyor ve Türkiye yeryüzünde her gün büyüyor. Olay bu. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın "Ahtapotla Köstebek Savaşı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Hüseyin Öztürk'ün "Kibir, kor ateşi elmas zannetme müptelasıdır" başlıklı makalesini sunuyorum. Kibir bir paçozluk hastalığıdır. Paçozluk nedir? Rahmetli Alev Alatlı, Pınar Yayınları'ndan çıkan "Dünyayı Bilmeyen Dünyanın Maskarası Olur" isimli kitabında şöyle tarif eder. Paçozluk, kendi çıkarları için her yolu mübah sayan, küstah, beş para etmez, sokak kurnazı, zevzek, müptezel, basma kalıp, palavracı, rüküş, hoyrat, içtensiz, pespaye, nekes, terbiyesiz, aşağılık, ahlaksız, kalleş. Bu muhteşem tarifi görünce Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinde anlattığı fare ve deve hikayesini hatırlamalı. Kibir, paçozluk müptelasını besleyen büyük oluk gibidir. Hikaye şöyle nakledilir. Küçük bir fare, kocaman bir devenin yularını tutup eline almış, kurula kurula gider. Deve, uysal tabiatı yüzünden onunla yol alıp giderken fare, küçüklüğünü ve her an av olma halini göremeden, "Meğer ben ne müthiş bir pehlivanmışım, develeri sürükleyebilecek bir yiğitmişim" diye böbürlenir, kibirlenir. Gide gide bir nehrin kenarına varırlar. Nehri gören fare, kibrinin şaşkınlığı içinde donup kalır. Onun kibrinin farkında olan deve ise manidar bir şekilde, "Ey dalda, ovada bana arkadaşlık eden, neden durakladın, neden şaşırıp kaldın? Hadi yiğitçe nehrin içine gir, sen benim kılavuzum değil misin? Yol ortasında böyle şaşırıp kalmak sana yaraşır mı?" der. Mahcup düşen fare yalpalayarak şöyle seslenir. "Arkadaş, bu nehir pek büyük, pek derin, boğulurum diye korkuyorum."
Deve suyun içine girip, "Ey kör fare, su diz boyuymuş, korkmana gerek yok," der. Fare çaresi söylenmeye devam eder. "Ey hünerli deve, nehir sana göre karınca, bana göre ejderha gibi gözükmekte. Çünkü bizde dizden dize fark vardır. Benimki gibi binlerce dizi üst üste koysak ancak senin bir dizin eder." Bunun üzerine akıllı deve fareye şu nasihatte bulunur: "Öyleyse gurur ve kibrine aldanıp bir daha hadsizlik etmeye kalkma. Haddini bil. Sana olan hoşgörü ve müsamahaya kapılıp şımarma. Çünkü Allah kibri ve kibirlenenleri sevmez. Var git kendin gibilerle boy ölçüş." Artık iyiden iyiye gerçeği anlayıp utanan fare, "Tövbe ettim, pişman oldum. Allah için olsun şu öldürücü, şu boğucu sudan beni geçir," diye yalvarır. Böylece deve yine merhamet edip, "Hadi sıçra da hörgücümün üstüne çık otur. Bu sudan geçmek veya başkalarını geçirmek benim işimdir. Zira vazifem senin gibi yüz binlerce acize hizmetten ibarettir," diyerek fareyi nehrin öbür tarafına geçirir. Ez cümle, Mevlana Hazretleri Mesnevi'de anlattığı bu hikayede fare, başından büyük işler görmeye kalkışan, kendini başkalarından üstün gören, böbürlenen bir kişinin sembolüdür. Deve ise sabırlı, tecrübeli, hünerli ve kamil bir insanın remzidir. Kibirlilikten uzak durmanın en iyi yolu, kamil insanlarla hemhal olmak ve aciz kul olduğunu bilmektir. Vesselam. Yeni Akit'te Hüseyin Öztürk'ün "Kibir, Kor Ateşi Elmas Zannetme Müptelasıdır" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunluk görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 15, Sure, İsra Suresi 1-49. Ayetler, Sayfa 281-285.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakarlıydı. Peygamber Efendimiz vakarlıydı gayet. Asla tiksindirici yapmazdı bir hareket. Eshabı arasında gelip otursa bile hemen ayaklarını örterdi cübbesiyle. Kolay anlaşılırdı sözleri o serverin. Yanında bulunanlar olurdu gayet emin. Yani onun yanında otursaydı bir kimse, kalbi çok rahat olup kapılmazdı yeyse. Ashabı huzurunda çok edepli olarak gelip otururlardı hiç kıpırdamayarak. Başları önlerinde sessiz otururlardı ve gayet hareketsiz bir halde dururlardı. Hatta kuşlar onları birer ağaç zannedip omuzları üstüne konarlardı hep gelip. Lakin o sahabiler yine edeplerinden kıpırdamıyorlardı az bile yerlerinden. Resulullah dünya ve dünya lezzetlerine önem ve ehemmiyet vermez idi hiç yine. Sade bir hayat yaşar, sevmezdi şatafatı ve hep tercih ederdi mütevazı hayatı. Vefatında az arpa kalmış idi evinde. Zırhı da rehindeydi bir Yahudi elinde. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlardır: bugün eshabım için fakirlik hayırlıdır. Lakin ahir zamanda gelecek ümmetimin zenginliği daha çok hayırdır onlar için. Kendisi sıkıntıyla yaşamak arzulardı. Günlerce yemek yemez, sert yatakta yatardı. Ayşe validemiz buyurur ki şöylece, yumuşak yatak serdik kendisine bir gece. Sabahleyin uyanıp kalkınca Efendimiz buyurdu, bu yatağı bir daha sermeyiniz. Zira bunun yüzünden gece uyanamadım. Teheccüd namazımı kılmaktan mahrum kaldım. Yine Peygamberimiz çok ibadet yapardı. Farzların haricinde çok da namaz kılardı. Mübarek ayakları şişene kadar hatta kıyamda namaz için duruyordu ayakta. Dediler, Hak Teala senin gelmiş gelecek, bütün günahlarını affetti, bu bir gerçek. O halde niçin böyle yaparsın çok ibadet? Ve ne için kendine edersin böyle zahmet? Peygamber Efendimiz buyurdu ki cevaben, Rabbime şükredici kul olmayayım mı ben? Ayşe validemiz buyurdu ki, o server kalkıp namaz kılmaya başlayınca her sefer, onun mübarek göğsü hemen hırıldıyordu. Su fokur diyor gibi sesler duyuluyordu. İbni Ebi Halede ediyor ki rivayet, o hep düşünceli ve hüzünlüydi gayet.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinin Evliya-i Kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyorlar ki, Yavrum, bu pek kötü olduğunu anladığın dünya nedir biliyor musun? Dünya seni Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyler demektir. Kadın, çocuk, mal, rütbe, mevki düşüncesi Allah-u Teala'yı unutturacak kadar aşırı olursa dünya olur. Çalgılar, oyunlar, malayani ile yani faydasız, boş şeylerle vakit geçirmek, kumarlar, kötü arkadaş, kötü filmler, dergiler, romanlar hep bunun için dünya demektir. Ahirete faydası olmayan ilimler, dersler de hep dünyadır. Hesap, hendese yani matematik ve geometri, astronomi, mantık eğer Allah-u Teala'nın gösterdiği yerlerde kullanılmazsa, yani kafirlerle mücadele ve onlardan üstün olmak için ve insanlara hizmet etmek için kullanılmazsa, bunlarla uğraşmak boşuna vakit öldürmek olur ve dünya olur. Bu bilgileri bütün derinliğiyle, incelikleriyle okumak yalnız başına işe yarasaydı, eski Yunan felsefecileri ve son zamanlardaki Avrupa'nın, Amerika'nın fen adamları, mütehassısları saadet yolunu bulur, ahiretteki ebedi azaptan kurtulurlardı, buyuruyor İmam Rabbani Kuddise Sırru.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Hocam sizden dua istiyorum, bir de dinleyeceğim. Biraz sıkıntılarımız vardı hocam.
2: Rabbim sıkıntılarınızı hayra tebdil etsin, ferahlık versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın ve son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Hocam benim annemin 5500 eurosu var, kendinin de biriktirdiği var. Anneme zekat düşüyor mu ama o para bizde. O 5500 eurosu bizde. Tamam. Ona da gene zekat düşüyor mu?
2: Peki efendim.
3: Bir de hocam şu ayetel hırsı nasıl yazabiliriz yani? Üstümüze yazıp da nasıl taşıyabiliriz, nasıl okuyabiliriz? Onu da bir anlatırsanız sevinirim hocam.
2: Peki efendim.
3: Başka sorum yok hocam. Allah razı olsun, işiniz rast etsin hocam.
0: Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Alo, iyi günler.
0: İyi günler, buyurun.
4: Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun efendim, buyurun.
4: Hocam dün babam vefat etti. Ben onun için dua isteyecektim sizden.
2: Allah-u Teala rahmet eylesin. Başını sağ olsun. Cenab-ı Hak taksiratını affetsin. Mekanını cennet eylesin inşallah.
4: Amin. Amin. Çok sağ olun. Peki. Bir de ölüm hakkında yani iç gece hakkında şey yapabilirsiniz. Peki. Bilgi alacaktım da kabirde. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
2: Peki efendim.
0: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Allah-u Teala razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden müstefid eylesin. İstifade etmemizi nasip eylesin. İnşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin bizzat kendilerinden veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan eylemesini, eceli gelenler varsa iman selameti nasip etmesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebdil eylesin inşallah Teala. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
0: Amin hocam.
2: Sen telefonda 5500
0: 290 bin civarında para yapıyor yani şey, daha zengin olmuyor.
2: Yani dine zengin değil. Tamam. Efendim ilk dinleyicimiz annemin dedi 5500 eurosu var. Zekat vermesi gerekir mi? Gerekmez. Neydi ya, bir zamanlar 3000 lirası olan zekat veriyor değil mi TL?
0: O bir zamanlar hocam.
2: Fi tarihi neydi? ama şimdi
0: 500 575 bin lirası falan olan ya da 550
2: 550 600 arasında değişiyor, evet. İniyor çıkıyor ya, evet. Yani 500'den aşağısı nisaba dahil değil. Adamın 300 bin lirası var, 200 bin lirası var, bunlar nisaba dahil değil. Efendim nisaba dahil değil ne demek? Yani zekat verme ölçüsüne ulaşamamış demektir. Nisap zekat verme ölçüsüdür. Peki onun ölçüsü nedir? 96 gram altındır. Peki alt, esas kitaplarda ne geçer? Miskal diye geçer. 20 miskal altın. 4 mezhepte de 20 miskal altını, bunun karşılığı ticaret malı parası olan dinen zengindir 4 mezhepte de. Ama miskalin şer'i ve örfi hesaplanma şekli var. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şer'i ölçüye almış. Bir miskal 4.8 gram. Bunu 20 ile çarpınca 96 gram çıkıyor. Ama İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri 4 gram olarak almış. İmam Şafii Hazretleri'nin başka bir kavli de var. Ama Saadet-i Beli'de bu da alınmış. 4 gram olarak almışlar. O zaman 20 ile çarpınca 80 gram eder. Şimdi Diyanet'te 80 gram diyor da, Diyanet'te çalışan da, bizzat merkezde çalışanlar da ve Diyanet'e bağlı müftüler, imamlar, sorsan bunun temeli nedir bilmezler. Niye? Öyle bir dertleri yok çünkü. Canım işte Diyanet 80 gram dedi ya. Niye göre dedi? Değil mi? Hanefi mezhebine göre söylediği yanlış. Hanefi mezhebine göre söylediği yanlış. Bir zamanlar TGRT eski binasındayken Ankara'dan işte müftü olduğunu söyleyen birisi geldi. Sen dedi işte kaza namazı borcu olanların sünnetleri kılarken kazaya kılması gerektiğini anlatıyorsun falan. Bu yanlış dedi. Yapma ya dedim. Nereden biliyorsun sen yanlış olduğunu? Ben dedi müftüyüm. Ya sen müftüsün. Senin ağzından çıkan dedim aynı şekilde haşa ayet ve hadis midir? Sen kimsin ki dedim ya. Haddini bil. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında yazmışlar. Senin üstadın kim? Bu bilgileri yazan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Üstadı Seyyid Abdülhakim Arbaasi Hazretleri. Onun üstadı Seyyid Pihim Arbaasi Hazretleri. Onun üstadı Taha Yakari Hazretleri. Onun üstadı Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Sen kimsin? Haddini bil. İşte dedi Ömer Nasuhi Bilmen'in. Demin Ömer Nasuhi Bilmen tamam ilmi vardı. Ama hata etmiş. Nasıl diyebilirsin sen? Ben demiyorum dedim. Aha kitapta yazıyor. Çünkü bir konuyu anlamamış. Neyi anlamamış? Şimdi Mustafa tam ilmi hasaette belirli çok güzel izah ediliyor. Osmanlı döneminde bütün topraklar
0: devlete ait.
2: Devlete ait. Miri diye geçiyorlar.
0: Miri toprak.
2: Miri toprak diye geçiyor. Peki vatandaşa kirayla veriyormuş devlet. Şimdi mesela benim babaannem pratiğini ferazi var ya. Yani bir kimse vefat ettiği zaman geride bıraktığı malı taksim ediliyor ya. Babaannem oturduğu yerde pratiğini kapmış. Birisi öldüğü zaman bu kadar alıyor, bu kadar alıyor. Erkek çocuk bu kadar, kız çocuk bu kadar, babası, anası bu kadar. Çünkü şeyleri belli kitaplarda yazılmış. Pratiğini öğrenmiş kadıncağız. Niye öyle? Ben bilmem diyor. Böyle dediler. Doğrusunu söylüyor. Bir gün böyle İmam okuluna gidiyorum. Ya ne dedim? Sen şimdi aynı şekilde anlattıklarını ben dedim kitaba baktım doğru. Kız çocuğu bu kadar, erkek çocuğu bu kadar. Mesela dede yetimi diyorsun dedim. Dede vefat etmiş fakat dededen önce oğlu vefat etmiş veya kızı vefat etmiş. Sonra dede vefat etmiş. Dede vefat edince o ölen oğlu ve kızı, bu dedenin hayatta oğlu ve kızı varsa bunlar miras alamaz diyordu. Hakikaten öyle yazıyor kitaplar. Yani erkek çocuk kesiyor. Şeye gitmiyor.
0: Dedelerinden vefat, yani babalarından önce vefat
2: ettiği. Evet, babalarından önce vefat ettiği için. Ne dedim, toprağa gelince eşit taksim ediliyor. Onun hakkında bir şey duydum. Bilmiyorum oğlum dedi, öyle yapıyorlardı. O kadar yani kadıncağız. Müderris değildi tabii. Öyle. Sonra kitap orada okudum. İşte mihri toprak olduğu için Osmanlı, mesela diyelim ki senin dediğin adı ne?
0: Ali.
2: Ali. Babanın ismi oradan geliyor herhalde.
0: Yok, babamın ismi başka.
2: Ha şey, amcam vardı.
0: Evet.
2: Tamam. Veya torunlar
0: var. Amca çocukları var.
2: Veya amca çocukları var. Şimdi Ali Efendi'nin kaç tane erkek çocuğu var?
0: 4.
2: 4. Kaz kız var?
0: 2.
2: 2. Toplam 6. 600 dönüm senin dedenin toprağı var. Devlet vermiş kiralık. Dede vefat etti. İkisi erkeğe, bir ise kıza vermiyor orada. Yüzer dönüm veriyor. Ben kafamı kurcalıyordu onu. Bir yerde cevap bulamadım. İmat okulunda cevap bulamadım. İlahiyatı bitirdim. Kimse bilmiyor. Tamam mı? Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında anlatılıyor bu. Devlet diyor ki, bu Ali Tokaz Efendi rahmetli, Allah-u Teala rahmet eylesin. İyi insanmış bak ya, rahmeti adetik dua ederim.
5: Öyleymiş.
2: Belki de onların duası bereketiyle Allah-u Teala sizlere bu yolu nasip etti.
5: Büyük ihtimalle.
2: Devlet diyor ki, Ali Efendi'nin çocukları bu toprakla haşir neşir oldu. Bu toprağı nasıl işleteceğini biliyor. Onun için onlardan almıyor. Çocuklarına yüzer dönüm yüzer dönüm kiraya veriyor. Tekrar kira yani. Tekrar kira. Ve bu şeyde Osmanlı döneminde bunlar kiraya verildiği için uşra tabi değildi. Uşur verilmiyordu bunlarda. Bu topraklarda.
5: Çünkü kendi, mülkü değil.
2: Ha, mülkü değil. Kendi mülkü
5: değil.
2: Vatandaşın
5: mülkü değil.
2: Kirayı da devlet alıyor. Devlet üzerine alıyor bunların hepsini. Fakat Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Saadet-i Ebedi'de yazıyor. TC Devleti devreye girince, Türkiye Cumhuriyeti Devleti devreye girince bunlar şahıs mülkü oldu. Şahıs mülkü olunca hepsi uşurlu oldu. Milli toprak olmaktan çıktı. Saadet-i Ebedi'de yazıyor bu. Ömer Rasuhi bilmezse hala Osmanlı dönemindeki gibi işte Anadolu toprakları uşurlu değil, uşur verilmez diye yazıyor. Bir sürü insanı da günaha sokuyor. Bunu o ben müftiyim denen adama söyleyince sonra nasıl yanlış dersin? Ama dedim kitabında yazıyor. Ben dedim ilahiyat mı yazayım beyefendi dedim yani. Öyle dedim bağırarak konuşma bana.
5: Biraz daha okusam ben de müftü olacaktım.
2: Tabii. dedim hatta dedim ben müftü olacaktım. Belki senin üstünü de geleceğim. Ben de Diyanet'e vazife almadım. Ondan sonra bu işte sonra sakinleşti. İşte

0: şeydi. Oradan kitap alıp köylere götürüyorduk. Bir köye gittik. Baktım orada bir imam. Bu kitap dedi yanlış. Tamil Mahalli gördü. İmam, genç bir imam. İmam Hatip mezunu. Ben de İmam Hatip Velayetliyim. Diğer arkadaşlarla beş koyduk. Hemen gel otur bakayım dedim. Yani. Koydum ben de. Neresi yanlış? Burada dedi Uşur yazıyor dedi. Ana.
1: Büyük, büyük yanlış. Büyük yanlış.
0: Burada Uşur yazıyor. Hemen Ömer Nasip'im benim dedim. Zahmet etme. Ben dedim ta İmam Hatip okulunda aldım. Ömer Nasip'im benim ilmihali elimde var. Okudum orasını dedim. Ömer Nasip'im ne yanlış yazıyor dedim. Bak işin aslı bu, Saadet Ebedi'de yazıyor. Ama sen doğruya yanlış diyorsun, yanlışa doğru diyorsun. Yani Ömer Nasip'in o hatası şimdi Diyanet, daha önceki de Diyanet İşleri Başkanlığı da yaptı ya Ömer Nasip'in. Dolayısıyla her tarafta o baz alındığı için, ölçü alındığı için şimdi toprağın altında çünkü hadis-i şerif var. Doğru bir çığır açan, o çığırdan gelenlerin sevabı ona gider. Yanlış bir çığır açanın da oradan gelenlerin de günahı ona yüklenir.
1: Kıyamete kadar.
0: Kıyamete kadar. Dolayısıyla Ömer Nasip'i bilmem, haber etsin, Allah belanızı versin diyordum ama işten geçti gitti. Yanlış yapmışım. Ha ilmi vardı, vardı ama hakikati bulamadı bu. İbn-i Teymiye de sapıttı gitti. 72 bidat fırkasının da alimleri vardı ama sapıttılar gittiler. Dolayısıyla hani... Annemin 5500 eurosu var, ne kadar zekat vereceğiz. Oradan miskal ve ölçülere geldik. Dolayısıyla tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabını okumayan bir kimse dini konularda bugün söylediğini yarış yapar. Şimdi yeni bir şey çıktı ya. Hani birisi tokatlamış, dolandırmış ya. O deprem zamanı.
1: Evet.
0: Baktım hem de kelli pelli, daha önce böyle sunuculuk, spikerlik yapan falan bir adam. Yaşlandı tabii ama o zamanlar bravo, gururumuz oldu, helal olsun falan diyormuş.
1: Ses devletin kaydı. Yapamadığını yaptı.
0: Devletin yapamadığını söylüyor. Şimdi konuşmuş, ikisini de alt alta koymuşlar şeyde haber sitelerinden birisinde gördüm. Şimdi diyor ki ya o adam sahtekar mı zaten, dolandırıcıymış, çek senetleri falan böyle yapmış falan. Ulan bu ne veriyiz, bu ne lanet. Adam olan ne yapardı? Ya biz bilmiyorduk, tanımıyorduk, daha önce böyle böyle biliyorduk. Meğer bu adam sahtekarmış. Önceki sözlerime tövbe ettim. Özür dilerim demesi lazım. Mert insan böyle olur. Ha bunlar da mertlik diyor. Allah Teala hidayet versin de Allah Teala dinine saldıranlara Allah Teala o kapıyı kapatıyor. Cenab-ı Hak sorumuzu ayrı eylesin.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, nimetleri doğru yerde kullanmak. Bu dünya nimetleri geçici ve aldatıcıdır. Ahirette ele gireceklerse sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Dünya zevk için, lezzet için yaratılmadı. Ahiret bunun için yaratılmıştır. Dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebep olur. Dünyanın ömrü ahiretin uzunluğu yanında, deniz yanında bir damla kadar bile değildir. İnsanların ahiretteki nimetlere kavuşamamaları ondan yüz çevirdikleri içindir. Allahü Teala'yı inkar edip onun emir ve yasaklarından yüz çeviren çok kimsenin dünya nimetleri içinde yaşadığı görülmekteyse de bunlara dünya için çalışmalarının karşılığı verilmektedir. Allahü Teala'nın yalnız dünya için çalışanlara verdiği dünyalıklar hakikatte azap ve felakettir, nimet şeklinde gösterilen musibetlerdir. Müminun suresinin 56. ayeti kerimesinde mealen, kafirler mal ve çok evlat gibi dünyalıkları verdiğimiz için kendilerine iyilik mi ediyoruz, yardım mı ediyoruz sanıyor? Peygamberime inanmadıkları ve dini İslam'ı beğenmedikleri için onlara mükafat mı ediyoruz diyorlar. Hayır, öyle değildir, aldanıyorlar. Bunların nimet olmayıp musibet olduğunu anlamıyorlar buyurulmuştur. Seyyid Ali Hemedani Hazretleri buyuruyor ki, güç, kuvvet sahibi olanlara bu nimet Allahü Teala tarafından verilmiş bir emanettir. Bazıları bununla ebedi saadet tohumlarını eker ve sonsuz cennet nimeti kazanırlar. Mağrur ve gafil olanlarsa bu

0: güç ve kuvveti birkaç günlük dünya hayatı için harcarlar ve kendilerine verilen ömrü kıymetsiz şeyleri toplamakla zayi ederler. Uzun ahiret yolculuğu için hazırlanmaktan gafil olurlar. Böylece insanların haklarını unuturlar, yerine getirmezler. Allahü Teala'nın emirlerine uymayı elden kaçırırlar. Bu insanlar dünyanın geçici nimetlerine dalıp Allahü Teala'yı unutmaları sebebiyle ahirette cehenneme atılacaklar ve kendilerine rahmet edilmeyecektir. Haramlardan kaçınmak iki türlüdür. Birincisi, yalnız Allahü Teala'nın haklarına dokunan günahlardan kaçınmaktır. İkincisi ise insanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır ki bu daha mühimdir. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Çok merhametlidir. Kullarsa pek çok şeye muhtaçtırlar. Resulullah Efendimiz, üzerinde kul hakkı olan mahlukların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helalleşsin, bunları ödesin. Zira o gün altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenecektir, buyurmuştur. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin hastalığı ağırlaşınca yakınları doktor çağırır. Doktor gelip muayene edince, bu hasta zehir içmiş, hayatı hakkında teminat veremem der. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, sade bana değil, zehir içmemiş olanların hayatı hakkında da teminat verme, buyurur. Doktor, zehir içtiğinin farkında mısın deyince, evet, mideme inince anladım, cevabını verir. Doktor, tedaviye hemen başlayalım deyince, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, tedaviye gerek yok, Rabbime kavuşmam benim için daha güzeldir, buyurur ve ağlamaya başlar. Kendisine niçin ağlıyorsun? Allahü Teala'nın yardımıyla nice sünnetleri ihya ettiniz ve insanlara adaletle muamele ettiniz denilince, ben Allahü Teala'nın huzuruna bütün milletin hesabını vermek üzere çıkacak değil miyim? Herkese adil olarak davranabildiğimden emin değilim. Yaptığım kusurlar da var. Bunlardan dolayı korkuyorum ve ağlıyorum, cevabını verir. Netice olarak Allahü Teala'nın nimetleri her an insanların iyisine de kötüsüne de gelmektedir. Fark, bunları kabulde, alabilmekte, yerinde kullanabilmekte ve bazılarını da almamak, yerinde kullanmamak suretiyle insanlardadır. Nahl suresinin 33. ayeti kerimesinde mealen buyruluyor ki, Allahü Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Ayet al-Hırz'ı dedi. Nasıl yazacağız, nasıl edeceğiz falan. Şimdi İslam alakında şifa ayetleri de var. Hangi sure, hangi ayet belli. Ayet Hırz'da Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Arapça Tesilül Menafi diye bir kitap var. O kitabın arkasında var. Tesilül Menafi. Hakikat Kitabı'ndan istenirse kitap ücreti öderir, kitap alınır.
1: Orijinali var yani.
2: Orada. Orijinali var.
1: Arabi olarak.
2: Arabi olarak. O sayfaların fotokopileri çekilir. Ha, okunmak istiyorsa oraya bakarak okunur. Hani 40 gün okunur buyuruluyor. Veya yanında da taşımak istiyorsa o sayfaların fotokopilerini çeker. Yani muska haline getirir, yanında da taşıyabilir. Bir de rahmetli bizim sebebe beraber çalıştık Mehmet Oruç'un 365 gün dua diye bir kitap vardı. Onun sonunda da var. Hayat Hırs. Orada da var. Oradan da fotokopi çekilebiliyor. İstanbul'da hani onu bazı arkadaşlar şey olsun diye daha önce işte bizim sayfa serbesi böyle ince bir kağıda bastırmışlarmış. Onu bir arkadaş halen bastırıyor, işte muska haline getiriyor falan bazen. Böyle isteyenlere sadece maliyeti karşılığı olarak verilebiliyor. Bazen biz de bulunduruyoruz hani buraya gelenler olursa, ama postayla, kargoyla onu göndermemiz zor. Biz zaten herkese de yetişemeyiz.
3: Buraya gelen için de sınırlı yani. Öyle.
2: Evet, sınırlı yani. 50 tane veriyor da öyle yok, değil. Öyle bir tane, iki tane. Öyle bir şey bulunduruyoruz. Onu o şekilde temin edebilir mi? Edebilir. Efendim, gelenin babam vefat etti dedi galiba son dinleyicimiz. Evet. Babam dedi değil mi? Evet. Allah falan rahmet eylesin, mekara cennet eylesin. Yapacağı iş, bir hafta boyunca Kur'an-ı Kerim okuyarak, kelime tevhid okuyarak hatmi tehlil. Bilhassa 70 bin, 8-10 kişi, 20 kişi neyse ayrı ayrı 5 bin, 10 bin birleştirilir. Okunanların hepsini ruhuna hediye edilir. Sadaka verilir, sevabı hediye edilir. Yemek ikram edilir, sevabı hediye edilir. Bir hafta boyunca okumak tam İmmâsâd-ı Tebediye'de müstehaptır buyuruluyor. Her gece okumak. İskatını yaptırmak. Tam İmmâsâd-ı Tebediye'de meyit için iskat bahsi var. Orada nasıl yapılacağı bildiriliyor. Okur aynı şekilde kendisi oradaki şartlara uygun olarak yapabilirse yapar. Yapamazsa bize gelenlere de biz geri çevirmiyoruz, yapıyoruz. Peki bunun dışında ölünün kabirdeki hali. Efendim, ölü kabire konur kalmaz münker ve nekir melekleri gelir.
3: İlk gece dedi dinleyicimiz.
2: Ha işte ilk gece. Oradan başlayacağız. Gündüzü koydular, defnettiler, hemen gelir. Ruh iade edilir buyuruyor.
3: Ya geceyi beklemez, hemen gelir.
2: Hayır, hemen gelir.
3: Orada gece gündüz yok artık.
2: Hatta Mustafa Bey bir yerde daha yazıyor. O da İmam Gazali Hazretleri de anlatıyor. Ölür ölmez başlıyormuş.
3: Yani gece ise bu ilk gece başlıyor yani.
2: Evet yani şey, kabre defnedilinceye kadar işte 40 tane sual sorulur diye bazı kitaplarda geçiyor bu. Yani öbür tarafa geçtiğin zaman gel bakalım hemşerim diyorlar adama. Gel bakalım. Ölüm, ölmek ruhun bedeni terk etmesidir. Yoksa dünyada yaptığın her şey, akıl, zeka hepsi ruhun özellikleri olması sebebiyle hepsini biliyor, hepsini hatırlıyor. Kabirde ayrıca mesela şu anda konuşuyoruz ya, ruhumuz ayağımızın yani tırnak ucundan saç telimize kadar bütün vücudu, daha doğrusu vücudu motoru çalıştırıyor. Motor çıkıyor dışarıya, kaporta bir işe yaramıyor. Biz kaportayı gömüyoruz. Dünyada kullandığı evi buluyor bu beden için. İşte kabre konduğu zaman ruh tekrar aynı şekilde vücuda giriyor. Ama şu anda konuştuğumuz gibi %100. Orada %50. Sadece münker ve nekir meleklerine bu organlarla cevap veriyor. Münker ve nekir melekler onun cevabını biliyor. Anlıyorlar. O da onlarınkini duyuyor. %50. Onun için vücut organlarını hareket ettiremiyor. %50 ruh bedene giriyor. Tesiri %50 olduğu için ne elini kaldırabiliyor, ne dilini kımıldatabiliyor, ne ayağını, ne de bağırıp beni buradan kurtarın diyebiliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki ilk gecesi. Gece gündüz kavramı bitiyor onun için. Gece yok artık. Gündüz de yok. Onun kıyameti kopmuş. Zaten kıyamet alametleri ve kıyametin kopması anlatılırken buyuruyorlar ki insan ölür ölmez her insanın müstakil olarak kıyameti kopmuştur. Çünkü ölür ölmez dünyada yapmış olduğu şeyler iki surette kendisine gösterilir. Güzel şeyler latif, güzel surette görünür. Günahlar, haramlar, çirkin şeyler de böyle ürkütücü bir şekilde kendine gösterilir. Bunun için onları görür ürker. Ve ruh der ki eyvah der ya, ben bu bedendeyken ne haltlar karıştırmışım, nefse uymuşum, onun esiri olmuşum, eyvah der. Ama o anda ben pişmanım, özür dilerim, kabul edilmiyor. Hani bir söz var ya, geçti burun pazarı süreçliğe ni diye. Aynen öyle. Ölmeden önce tövbe edebilirsin. Ölmeden önce namaz borcunu bitirebilirsin, oruç borcunu bitirebilirsin, zekat borcunu bitirebilirsin, kul haklarını ödeyebilirsin. Yani diğerlerine hepsini halledebilirsin. Kul hakkı varsa helallaşabilirsin. Ama öldükten sonra yok. Öldükten sonra yok. Efendim işte ben öldükten sonra benim malımı şuraya verin, buraya verin. Bunlar hepsi hikaye. Böyle babaannemin anlattığı, biz de zaman zaman burada onu naklediyoruz da. Ben kendim de küçükten biliyordum mesela kışın kar yağmadığı ve baharda da yağmur yağmadığı zaman köyde iki tane dere vardı. Birisine ketenlik çay diyorlardı, öbürsüne uru çay diyorlardı. O Uluçay dediğimiz ta şeyi başka köylerden falan menba kaynağı oralardan geliyor. Onun suyu daha çoktu. Öbürüsü de işte kar ve yağmura bağlıydı. Ama tabii o derelerin, çayların şeylerinde tarlalar vardı. Buralara bostanlar ekilir. Sulanması gerekiyor. Nöbetleşe suluyorduk. Ben de biliyorum öyle. Bent başı diyorlardı. Yatıyordun orada, sıra sana gelince suyu sen ötürüyordun, tarlanı sen suluyordun, bahçeni suluyordun. Şimdi gece nöbet sırası gelmiş, baba oğul ellerinde fener var. O fener de bizim bildiğimiz bugünkü aynı şekilde pille çalışan değil, gaz lambasıyla çalışan.
3: Gazla çalışan.
2: Gazla çalışan fener. Tabii gece karanlık, gecenin üçünde haber gelmiş, üçünde gidiyorlar karanlık. Baba oğul gidiyorlar. İşte böyle el yordamıyla tahmini olarak, oğlum işte, ama fener de oğlanın elinde. Oğlum şu işte harım derlerdi bahçe. Ben ölünce işte bunu Kur'an kursuna verin. Biraz gidiyor. Oğlum ben ölünce şu bahçeyi bilmem ki bana ne verin. Oğlum şu bahçeyi falan. O arada tabii kasisler var, bu çukurlara düşüyor falan. Oğlum diyor, şu feneri benim önüme tutsana. Oğlan diyor ki, baba fener benim elime geçti. Hayattayken versene bunları. Fener benim elimde artık diyor. Kendi önüme tutarım ben. Sana değil. Böyle anlatırlardı. Ben de hoşuma giderdi bu. Ve ondan ders çıkarırdım. Hakikaten kendi yaptığın sana faydası olacak. Evladından bekle. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez derlerdi. Derler ki dizide. Evet, evet. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. Bir de bir tabir daha. Ölme eşeğim ölme. Yonca biter, sancı biter. Giderdi öyle. Onun için babaannem yine bir şey anlatırdı. Oğlum dedi, kadıncağız yaşlı, vefat etmiş. Vefat edince cenazeyi gelmişler, kaldırmışlar. Gelin arkasından böyle gülmüş. Ya demişler, ayıp değil mi? Niye güldün? Niye güldün demiş yani. Cenaze falan yok demiş. Ben ona değil de demiş. Demiş cimriydi demiş. Bir gün demiş birisi geldiydi, bir soğan verdiydi. Baktım o soğan arkasından gidiyor. Demek saliha birisiymiş. Saliha birisi. Soğan arkasından gidiyor. Ne yaparsan o seninle mi? Evet, ne yaparsan seninle. Dolayısıyla efendim kabirde ben rahat etmek istiyorum. Hay hay. Dünyada yatırım yap arkadaş. Dünyada yatırım yap. Peki... dünyada yatırım yaptıysa, yani namazın vaktinde kıldıysa, kaza kalan ibadetlerin hepsini telafi ettiyse, kul haklarını hallettiyse, kabire girdiği zaman mesela azap melekleri de gelir. Rahmet melekleri de gelir. Azap melekleri gelince rahmet melekleri bir dakika diyor. Ona elinde yaklaşamazsınız. O diyor, zekatını veriyor, sabakasını, hayırlı senatı bey. Ayağından yaklaşalım. Yok diyor. O Allah-u Teala'nın anıldığı, zikredildiği yerlere giderdi, mescitlere giderdi. Ondan sonra ilim öğrenmek için giderdi. Bu ayaklar Allah-u Teala'nın dinini yaymak için giderdi falan. Oradan da giremezsiniz. İşte bütün aynı şekilde vücudun organlarının her birine bir şey söylüyorlar rahmet melekleri. En sonunda azap melekleri hayırlı olsun diyorlar. Ona çekip gidiyor. Ne oldu? Senin dünyada yaptıkların çıktı karşına. Başka bir şey çıkmadı arkadaşım. Efendim işte hani Emel abinin tabiri var. Kabirde döverler adamı. Ya azap yani ya. Emel abi yumuşatarak söylüyordu onu. Kabirde dövüyorlar adamı. Peki ben bakıyorum da görmüyorum falan. Görmene gerek yok. O kabir hayatı. Nasıl ki ana rahmindeki çocuk 9 ay 10 gün orada kalıyor. O bir hayattır. Canlıdır. Yiyor, içiyor, besleniyor. Nefes alıyor. Aynı şekilde o çocuğun işte o sıvının içerisine sok bakayım, bir dünyaya geldikten sonra ölür. Ama orada hayattı. O da bir hayattı. Kabir de bir hayattır, dünya da bir hayattır, ahiret de bir hayattır. Hepsinin şartları farklıdır. Hepsini dünyadaki hayat ölçüleri içerisinde, kalıpları içerisinde düşünecek olursan işin içinden zaten çıkamazsın. Mümkün değil. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gün böyle talebelerinden birisi buyurmuşlar. Kardeşim sonsuz ne demek buyurmuşlar? İnsan bir düşünse aklı akar. Hakikaten ya, sonsuz ne demek? Yarın değil, bir gün değil, 3 sene değil, 5 sene değil, 5 sene. Mesela şeyde kitaplarda yazıyor. Kafirlere deseler ki sen 10.000 sene cehennemde kalacaksın, sonra çıkacaksın. Ümitlenirmiş. Çünkü sonsuz kalacak ya. Kafirlere cehennemde en büyük azap
3: ümidinin olmayışı.
2: Ümidinin olmayışıymış. Ümidin olmayış mı? Ümitli olsa insan şey yapar. Hani askere gittiği zaman da ya ne zaman bitecek falan diyor. Sonra başlıyor gel tezkere gel tezkere.
3: Bir de, ümidi var ya.
2: Bir de işte çocukken o köyde anlattıkları şey çok hoş bir şey var. Ya böyle şeyler anlatırlardı. İnsanlar ferahlandırır, rahatlandırırlardı falan. Adam 12 aylığına çoban tutulmuş. Senelik yani. İlk gün sürüyü almış dağa götürmüş. Güneş batınca elindeki çomağı sopayı bir fırlatmış böyle. Ne kaldı ne kaldı demiş. 11 ay 29 gün kaldı. Ya bitiyor.
3: Sayılı gün çabuk geçer.
2: Baban hep çok söylerdi. Oğlum sayılı gün derdi çabuk biterdi. Öyle olmuyor mu? Mesela 70 sene 80 sene 90 sene yaşıyorsun. Ya yaşadın ne oldu? Ya ona kanacaksan bırak 80-90 seneyi. Nuh Aleyhisselam 1000 senede fazla yaşamış. İşte Azrail Aleyhisselam'la beraber bazı melekler Allah-u Teala'ya arz ediyor. Biz de gidebilir miyiz? Bir şey kendisinden sormak istiyoruz. Allah-u Teala izin vermiş, yermişler. Demişler ki bir şey merak ediyoruz. Sen dünyada 1000 sene yaşadın. Ne anladın? Bu dünyada ne anladın? Kitaplarda var cevabı. Buyuruyor ki ben iki kapılı bir han gibi gördüm dünyayı. Yani İstanbul'daki de Kapalı Çarşı'yı biliyor. Anadolu'da da vardır buna benzerler. Bir öbür tarafından diyelim ki bir batı tarafında kap var, bir de doğu tarafında var diyelim, tamam mı? Batı tarafından girdim, doğu tarafından çıktım ya doğu tarafından girdim, batı tarafından çıktım. İki kapılı bir han gibi. Oradan girdim, buradan çıktım. 1000 seneyi bu kadar özetleyivermişler yani. Ya 1000 sene bile aynı şekilde bitmiş ya. Hatta bir şey de anlatırlar. O hatırıma geldikçe gülüyorum. Ulu lazım peygamber ama. Şimdi kendi ümmetinden gelecek ikinci Adem diye bahsedilir ya Nuh Aleyhisselam'a. Bakmış ömrünü kısa görmüş. Kendisininkinde 1000 sene olduğu bildirilmiş. Demiş ben 30 senesini verdim ömrümden. Neyse 970 yaşına gelince Azrail Aleyhisselam geliyor. Çünkü ziyarete geldim. Yok demiş. Emanet almıyor. Yok demiş. Daha vaktim var. E demiş hediye ettiydim. Vazgeçtim demiş. Vazgeçtim. Ama netice itibariyle şunu söyleyeceğiz. 1000 sene de olsa, 2000 sene de olsa bitiyor. Allah-u Teala onun için din büyüklerini yaratmış. Onlar böyle yırtınırcasına ya ahiret için yatırım yapın, ahiret için yapın. Kabir için yap, mahşer için yap. Yani gideceğin yer için yatırım yap. Nereye gitmek istiyorsun? Cennete. Cennete gidecek ameller işte o zaman. Dünyadayken, ruh bedendeyken şey, fırsatım var. Hani İmam Hasan Übani Hazretleri'ne yaşlı bir adamcağız gelmiş de demiş hani bana bir şeyler falan filan demiş. Amca geç kalmadı mı? Yo oğul demiş ya ölmedi. Tamam. Fırsat var yani. Allah derse estağfurullah derse kabul edilecek çünkü.
3: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam mutlaka siz de rastlamışsınızdır. Hani bazı insanlar vardır. Asık suratlı olurlar genelde. Bunları güldürmek zordur. Tabii bu tür insanların, yani asık suratlı olanların, az gülenlerin, hiç gülmeyen insanların yanında insan pek rahat olamıyor. Diğerleri de bunun bu negatif enerjisinden etkileniyorlar. Bunun sebebi nedir birincisi? İkincisi de böyle olmak Müslümana yakışır mı? Yani Müslüman böyle olur mu?
2: Şimdi İslam alimleri tek bir cümleyle bunun cevabını vermişler. Buyuruyorlar ki iç dünyamızın güzelliklerinin dışa yansımasıdır. Ne? Tebessüm. Yani için karanlıksa zaten tebessüm edemezsin, sırıtırsın. Biraz kaba tabir ama aynen öyledir buyuruyor. O sırıtmak da tebessüm değil. Ama bir kimsenin kalbi huzurluysa, kalbi temizse o kimsenin yüzü güler. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güler yüzlüydü. Güler yüzlüydü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliğiydi. Tebessüm ederek gülerdi. Gülerken mübarek dişleri görünürdü. Güldüğü zaman nuru duvarlar üzerine ziya verirdi. Kitaplarda Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hususiyetini anlatıyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani sohbet ederken, birisiyle konuşmaya başlarken hep tebessüm ederdi buyuruyor. Bir hadis-i şerifte de mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmek sadakadır buyuruyor. Tebessüm etmek sadakadır. Yani ona demin de sizin ifade ettiğiniz gibi pozitif enerji veriyorsun, rahatlık veriyorsun, huzur veriyorsun, güven veriyorsun. Zaten bir kimsenin kalbinde bu varsa otomatik olarak bu yüzüne yansır. Ve onun da yüzü güler. Ahiret derdiyle dertlenen kimselerin yüzünde mütebessim, tebessüm vardır. Asık suratlı olmaz onun için mümin. Ahiret derdiyle dertlenmiş. Allah-u Teala'nın sevgisiyle hallenmiş. Tabii huyunu da ahlakını da güzelleştirmiş. Yani bu kimsenin kalbinde dünya sevgisi yok demektir. Dünya sevgisi yoksa bu kimse mütebessim midir? Evet, mütebessimdir. Şimdi vaktiyle işte bir hükümdar bir yeri işgal ediyor falan. İnsanlardan biraz mallarını, mülklerini alıyor falan. Adamını göndermiş, kitap bakayım demiş falan. Çarşıda insanlar ne halde? Diyor ki herkes somurtuyor. Herkes somurtuyor falan. İyi o zaman vergi bir de arttırıyor falan. Ne oldu? Ya insanlar gene aynı şekilde böyle yani şey yapacak.
1: Somurtuk geziyor
2: falan. Bir daha diyor falan. Efendim diyor şey al diyor bir daha topluyor falan. Ondan sonra hala diyor efendim betminler. İyi o zaman diyor. Ne varsa bir şey yapıyorlar alıyorlar falan. Tekrar adamını göre git bakayım diyor. Efendim diyor herkes sokağa çıkmış oynuyor. Ya mal olarak bir şey kalmadı. Şimdi kalpte eğer dünya sevgisi varsa bu kimse somurtur. İşten pazarlıktadır. Ve diğer huyları da bunun kötüdür. Eğer kalbi temizlenmişse otomatik olarak bunun yüzüne yansıyacak mı? Elbette yüzüne yansıyacaktır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mümin gece çok ağlar, gündüz çok tebessüm eder. Yani ağlamasını kendisine bırakır. Allah-u Teala huzurunda. Ama Allah-u Teala'nın kullarına asık suratta durmaz. Hatta kitaplarda mesela kalp kırma konusu işlenirken bir ifade geçiyor da mesela diyelim ki böyle mütebessim, neşeli birisi o neşeyle bizim yanımıza geldi. Neşesini paylaşmak istiyor falan. Evet falan dedik falan. Hani orada bozduk ettik falan. Kalbini kırdım diyor. Deniyor. Yani neşeli şekilde gelince onun neşesini sıfırlamak onun kalbini kırmaktır.
1: O da günahtır.
2: O da günahtır tabii. Hatta kalp kırma konusunda Kabe'yi muazzama 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Bu Müslüman kalbi de olsa, kafirin kalbi de olsa böyle midir? Evet. Kabe'yi muazzama Yı yıkmaktan daha büyük günah mıdır? Elbette. Şimdi peki efendim, yani tebessüm satın alır mı? Hayır. Satın alınmaz. Rica, minnet ve mihnet de elde edilmez. Ve hiç kimse de bunu ödünç vermez. Çalmak da mümkün değildir. Çünkü insanın kalbiyle alakalı bir hadisedir. İnsanın kalbiyle alakalıdır. Eğer içi rahatsa, gönlü rahatsa, gönlü huzurluysa bu kimse tebessüm edebilir. Ve zaten onun tebessümü de tebessüm sırıtmaktan farklı bir haldir. Çünkü tarif ederken tebessüm kişinin kendisinin işitmeye bir şekilde sessizce gülmesidir ki buna kısaca gülümseme diyoruz. Tebessümden maksat budur. Yoksa sırıtmak değil. O zaten anlaşılır. O kahkahayla gülmeyi ise herkes yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun için sohbet ederken gönülleri alırdı buyuruyor. Çünkü kalbindeki yüzüne yansıyor. O güler yüzüyle. Daha sonraki mesela İslam alimlerinin hususiyetleri ve özellikleri de öyleydi. Yoksa Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu o heybetle mukabele etmiş olsalar, o mütebessim halleri açığa çıkmamış olsa onların yanına yaklaşılmazdı. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o hal vardı. Çünkü ilk karşılaştığı heybetinden korkardı buyuruyor. Onun için hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz korkma, ben hükümdar değilim, emir değilim, melik değilim. Senin gibi işte böyle bir kuru et yiyen bir kadıncağızın oğluyum diyerek böyle hafifletir. Ondan sonra mütevessim bir şekilde hitap edince insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda rahatlarlardı buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala'dan korkusundan dolayı onlarda bir heybet meydana geliyor. O heybetle karşılaşınca insanın korku kaplar buyuruyor. Ama buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yumuşak ve güler yüzlü muamele ederdi elbette. Ve böyle olmamızı da tavsiye ediyor. Mesela bir hadis-i şerifte din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimseler aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. Sadaka deyince ya benim cebimde para yok ki ne vereyim falan. Bu da sadaka işte.
1: Güler yüz göstermek.
2: Evet. Güler yüz göstermek. Bazen öyle durum olur ki adam paraya ihtiyacı yoktur. Oturup konuşacak, sohbet edecek, ferahlayacak birisine ihtiyacı var. Şimdi mütebessim birisiyle karşılaştığı zaman gönlü ferahlar mı? Elbette ferahlar. Ben bir arkadaştan dinlemiştim de böyle çok mütebessim, temiz bir arkadaş. Bir gün dedi gece geliyoruz falan dedi. Dedi polisler dedi hani şey yapıyor, durduruyorlar falan. Polisin bir tanesi de bir şey insen aşağı falan. İndim diyor. Demiş bir hata yok demiş ya. Ya demiş içim karardı da demiş yani senin yüzün hoşuma gitti. Şöyle demiş gel de demiş karşıma bir göreyim de demiş içim açılsın diye. İnsanın elinde değil bu. İnsanın elinde değil bu.
1: Etkileniyor ister.
2: Etkileniyor tabii ki, böyle mütebessim birisini gördüğün zaman senin içine de bir ferahlık doyuyor. Ama asık suratlı birisini gördüğün zaman ya bir dakika dövecek.
1: Sen de kasılıyorsun yani.
2: Sen de kasılıyorsun. Usul usul diyorsun sen buradan hemen bir uzaklaşmam lazım. Diyebiliyor muyuz? Elbette. Abdullah Ensari Hazretleri buyuruyor ki ilim çok tekrar ve fazla müzakere ile ele geçer. Ayrıca bunun için az uyumalı ve Allah-u Teala'nın yardımını talep etmelidir. Alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geceleyin Allah-u Teala'nın korkusundan ağlayan göze ateş dokunmaz. Şimdi Abdullah Ensari Hazretleri buyuruyor ki yani bir kimse Allah-u Teala'nın sevgisiyle haşir neşir olursa, geceleri ağlarsa bu kimsenin kalbinde rahatlık ve huzur olur. Allah-u Teala'nın sevgisi de olan, Allah-u Teala'nın sevgisi olan onun mahlukatına karşı mütebessim olur. Oraya getiriyor sözü. Şimdi Allah-u Teala'ya iman etmiyorsun, Allah-u Teala'ya itaat etmiyorsun, emirleri yerine getirmiyorsun, nefsinin peşindesin. Sen kasıntı olursun bir kere. Gülemezsin ki, ancak sırıtırsın. Ancak böyle kahkahayla falan filan, o da zoraki olur.
1: İdare etmek için.
2: Etmek için. Ama bir kimsenin kalbinde gerçekten huzur varsa o kimsenin yüzüne yansır ve o kimse mütebessim olur. Konuşurken de öyle tebessüm eder. Ve anlattıklarından zevk alır. Niye? İnanıyor. Bir kimse inanmadığı bir şeyi mesela ben bu kenarda çok rastlamışımdır. Bir bakıyorsun camiye gitmişim, vaiz efendi mesela anlatıyor falan. Adamın halinden bellidir. Bakıyorsun falan adam böyle atıyor tutuyor falan ama kendi onlara inandığı yok. Mesela lise yıllarında, üniversite yıllarında bir öğretmen geliyor falan. Veyahut da bir öğretim üyesi geliyor. Dinliyorsun adamcağızı falan. Adam kendi bilmiyor. Veyahut da o söylediklerine kendisi inanmıyor. Dolayısıyla güven vermiyor. Ama tebessüm öyle değildir. Gerçekten huzur varsa ondan sen yakinen siz konuşmanın başında da aynı şekilde söylediniz ya, artı bir elektrik alıyor oradan. Pozitif enerji alıyor. Negatif değil. Rahatlık ve huzur verir. Güven verir. Zaten böyle kimseler ticaretle meşgul olmuş olsa başarılı olurlar. Ve insanlar da aynı şekilde diyelim ki hani bir iş başaracaklardır, toplulukla olacaktır. Genellikle böyle kimselerin etrafında toplanılır. Yani negatif enerji yayan kimsenin etrafında toplanılmaz. Ha ne olur, adam işte hasbelkader oraya bir amir olmuştur veya da parası vardır. Sadece insanlar işte onun amir olması sebebiyle veyahut da parası olmaz sebebiyle onun yanında bulunur, ama o amirlik ondan alındığı zaman veyahut da o para ondan gittiği zaman etrafında kimse bulunamaz. Şeyde büyüklerden bir zatın sohbetine insanlar koşarlarmış. Semerkant Buhara taraflarında bir zat. Bir başkası da hani o da şey yapıyor falan, insanları topluyor, onlara yemek yediriyor, ondan sonra onları giydiriyor falan. Fakat insanlar yemeği yerken o zatı yerlermiş. Bir gün çıkmış gelmiş, ben anlayamadım demiş ya. Ben yediriyorum, giydiriyorum ama demiş gene sana geliyorlar. Yanın kapında bir şey yok, ne altın veriyorsun ne gümüş veriyorsun falan. Ama buyuruyor ki biz Allah-u Teala'nın rızası için Allah-u Teala'nın dinini onların kullarına, Allah-u Teala'nın kuluna Allah sersin naklediyoruz. Onlardan bir şey beklemiyoruz ki bizi sevin diye. Biz bunlara inanıyoruz. Bu söylediklerimizi de inanarak anlatıyoruz. Zevkle anlatıyoruz. Zevkle anlatınca da tabii onların aynı şekilde o mütebessim tavırlarda açığa çıkıyor. Ha öbürüsü beni sevsinler diye bir şey veriyor. Bir şey bekliyor. Bir şey bekliyor. Olmaz o. Olmaz o. Ve itaat da aynı şekilde mi öyle? Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhimullah Efendilerimiz Peygamberimize öyle itaat ettiler ki Mustafa Bey canlarını ortaya koydular. Mallarını değil, mallarını zaten feda ettiler. Mallarını ortaya koydular. Onun için efendim bir kimsenin tebessüm edebilmesi için içinin yani huzura kavuşması gerekir. Huzura kavuştuysa o kimsenin yüzünden tebessüm eksik olmaz efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalınız.
3: Saadeti ebediyeden. İnsanlığı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi Hakk'a karşı şirk ve müşrikliktir. İlim ve fen ilerlediği halde İnsanlığın ufuklarını sarmış olan fesat karanlığı hep şirkin, imansızlığın, vahdetsizliğin ve sevişmezliğin neticesidir. Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketten kurtulamaz. Hakkı tanımadıkça, hakkı sevmedikçe Hak'tan ve hak yolundan başka her ne düşünülse hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur. Görmez misiniz? Camiye gidenler sevişir, meyhaneye gidenler dövüşür. Hak Teâlâ'dan başka her neye gönül verseniz, her neye tapınsanız hepsinin zıddı, mukabili vardır. Bunların hepsi de Hakk'ın kudreti ve iradesi altındadır. Şeriki, naziri, misli, zıddı, mukabili olmayan yegane hakim ancak Hak Teâlâ'dır ve ancak onun mukabili batıldır, yanlıştır ve varlığı mümkün olmayan bir yokluktur. Hak Teâlâ'dan başka her neye tabi olur, her neye tapınır, onun yerine her neyi sever ve hakiki hakim tanırsanız, biliniz ki onlar da sizinle beraber yanacaktır.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri. 4. Bölüm. Mısır'da yetişen alimlerin ve evliyanın en büyüklerinden İmam-ı Şarani ve Kutb-ı Şarani lakabıyla meşhur olup Aliül Havas Hazretlerinin talebesidir. Nesebi Abdülvehhab bin Ahmet bin Ali bin Ahmet bin Muhammed bin Zerka bin Musa bin Sultan Ahmet Tilemsani Ensari'dir. Mısır'ın Kalkaşent kasabasında 898, miladi 1493'te doğdu. Nesebi silsile halinde Hazreti Ali Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'e ulaşır. Dedesi Tlemcen Sultanı idi. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri Şafii mezhebi fıkıh alimidir. Hadis-i şerifler üzerinde çok çalışarak hadis alimi oldu. Aynı zamanda Aliül Havas Hazretlerinden tasavvufu öğrenerek büyük velilerden oldu. Pek çok kerametleri görüldü. 300'den ziyade eser yazdı. Zamanın kutbu olduğu bildirildi. 973 miladi 1565'te Mısır'da vefat etti. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Dünya için çalışana rahat yoktur. Rahat etmek için ölüme hazırlanmak lazım. Ölümü düşünen rahat eder. Dünya için çalışan yorulur. Ahiret için 24 saat çalışan yorulmaz. Çünkü onun hedefi var. Allah rızası için çalışır. Başarılı olmak için nefsi terbiye etmek, çürütmek lazım. Tohumu toprağa atınca çürümeden ağaç meyve vermez. Nefs tohuma benzer. İnsanlara hizmet etmek için nefsi çürütmek lazım. O zaman meyve verir. Öyle insanı herkes sever. Ehl-i sünnet alimlerini, yani Peygamber Efendimizin varislerini tanımak çok büyük nimettir. Tanıyanla tanımayan arasındaki fark, görenle kör arasındaki fark gibidir. Görmek şart değil, tanımak önemli. Ebu Cehil de Peygamber Efendimizi gördü ama inkar etti. Bu büyükleri tanıyanlar, yani onları sevenler, yollarında olanlar, Peygamber Efendimizin döneminde yaşasaydı, Eshab-ı Kiram'dan olurlardı. Kör tarifle görmez, sağır feryatla duymaz. Herkese anladığı dilden konuşmak gerekir. Ehl-i sünnet alimlerinin kitapları, enerji kaynağıdır. İnkar mahrumiyettir. İmtihan mahrumiyettir. Teslimiyet saadettir. Dağılan bütün cemaatler, cemiyetler, dargınlık yüzünden dağılmışlardır. Her şeyin yenisi, dostun eskisi. Kalp, Allah-u Teâlâ'ya en yakın organdır. Onun komşusudur. Kalp rahatsız olunca, komşu da incinir. Kalp kırmayın. Hiç kimsenin kalbini incitmeyin. İlim, amel ve ihlas şarttır. İlim yok. Amel ve ihlasın olması mümkün değil. İlim var, amel yok, yine olmaz. Hepsi var, ihlas yok, yine işe yaramaz. İlim de olacak, amel de. Ve bu amel, ihlas ile yapılacak. İhtiyarlara hizmet etmek çok büyük nimettir. Evinizde ihtiyar varsa, bunu büyük nimet bilip, çok hizmet edin, onları memnun edin, gönüllerini kazanın. Dini doğru bilmeyen insan topaca benzer. İp sarıp çeviren herkes döndürür. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Farz namazlarında yapılan dua farz namazın nafile namaza olan üstünlüğü gibidir. Bir şeye ihtiyaç duyulduğu halde çalışıp onu temin etmemek, çoluk çocuğunu perişan bırakmak, cahillik ve tembelliktir. Nefsine uyan, perişan olmuştur. Artık yatıp kalkarken, onun yoldaşı şeytandır. Zehir, ölümün habercisi olduğu gibi, günahlar da küfrün habercisidir. Elini, sofranı ve kapını açık tut. Gözünü, dilini ve belini bağlı tut. Tenhada yalnız kalınca da günahtan sakınmalıdır. Kul için güzel ahlaktan daha iyi mertebe yoktur. İnsan güzel ahlakı ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Münakaşaya girişmek fayda kapılarını kapatır. hasetçilerin en ehveni, haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister. Devamlı ilimle meşgul olmak, insanın ayıplarını anlamasına sebep olur. Kul ne kadar dua ederse, Allahü Teala ondan o kadar belayı giderir. Sükût sana vakar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır. İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır. Yumuşaklık, sakin olmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. Haya, Allahü Teala'nın beğenmediği kötü huylardan vazgeçmektir. Sözü ve hareketleriyle sana Allahü Teala'yı ve ahireti hatırlatmayan kimseyle arkadaş olma. Kim bir şeyin ona faydalı veya zararlı olduğunu bilmezse cehaletini ortaya koyar. İnsanları hor, hakir ve aşağı görmen, senin için tedavisi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır. Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak, boşuna vakit geçirmektir. Allah rızası için yapana sevap var. Hayırlı iş yapana, niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. İyi niyetle günah işlenmez. Allahü Teala'yı an. Dilini başka işlerle uğraşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır. Bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir. Asıl istiğfar Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Kalbin birçok şeyleri sevmesinin sebebi hep o bir şey içindir. O da nefstir. Küfür nefs-i emmarenin isteklerinden hasıl olur. Nefs bir kötülük deposudur. Kendini iyi sanarak cehli mürekkep olmuştur. Ehl-i sünnet alimlerini sevmek saadetin sermayesidir. Muhabbete müdahane, gevşeklik sığmaz. Sünnet ile bid'at birbirinin zıddıdır. Birini yapınca öteki yok olur. Zahit dünyaya gönül bağlamadığı için insanların en akıllısıdır. Mübahları gelişi güzel kullanan şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Şüphelileri yapmak da harama yol açar. Haramlar da küfre yol açar. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehli sünnet alimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır. Her Müslümanın maksadı Allahü Teala'nın dinine biraz daha fazla nasıl hizmet ederiz? Bir insanı daha nasıl cehennemde yanmaktan kurtarırız olmalıdır. Kurtarmak için önce kurtulmak lazımdır. Doğru itikat sahibi olmayan kurtulmamış demektir. Bir kimsenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir sevgi varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerinin Mısır'ın Tanta şehrindeki türbesi başında her sene belli bir günde toplantı yapılıp mevlid okunur idi. Şeyh Saadettin Sanadidi, İmam-ı Şarani Hazretlerini sevmez, onun büyüklüğüne inanmazdı. Hatta onun pek çok kötü tarafının olduğunu savunur, ilminin derinliğine inanmazdı. Ahmet Bedevi'nin türbesi başında mevlid okunduğu bir sene, oraya İmam-ı Şarani Hazretleri ve Saadettin Sanadidi de gelmişlerdi. Saadettin, Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerinin mevlide gelmesine şiddetle karşı çıkarak, böyle bir mevlitte kendisinde pek çok kötü yanı bulunan kimse nasıl bulunabilir, demişti. Saadettin, o gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Resulullah Efendimiz, Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerini kucaklamış, bağrına basmıştı. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerinin de göğüslerinden süt akıyor, mevlide gelen herkes doyuncaya kadar onun sütünden içiyorlardı. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri de Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydı. Ahmet Bedevi Hazretleri oradakilere, "Bizden medet isteyen Abdülvehhab-ı Şarani'yi ziyaret etsin," diyordu. Rüyadan uyanan Saadettin, İmam-ı Şarani Hazretlerinin büyüklüğünü anlayarak, ona karşı olan bozuk itikadını düzeltti ve onun en yakın talebelerinden oldu. Habeşistanlı bir gayrimüslim Mısır'a gelmişti. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerinin namını duyduğu için onunla görüşmek istiyordu. İmam-ı Şarani Hazretleri onu kabul etti. Habeşistan'la ilgili konuşmaya başladılar. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri Habeşistan'ı öyle anlatıyordu ki, en ince ayrıntılarına kadar izah ediyordu. O gayrimüslim dinledikçe, yaşadığım yeri benden daha iyi biliyor diye hayret ediyordu. Dayanamayıp Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerine, "Siz Habeşistanlı mısınız?" diye sordu. O da, "Dünyada nereyi görmek arzu etsem, Allahü Teala bana orayı gösterir. Bu Cenab-ı Hakk'ın bana bir ihsanıdır," buyurdu. Bunu işiten gayrimüslim, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri talebelerine buyurdular ki, "Bir namazda 12 tane farz var. Bir günde 60 farz eder. Bir Müslüman 5 vakit namazını kılmazsa, günde tam 60 kere Allahü Teala'ya karşı gelmiş oluyor. Bu insan nasıl kurtulacak? İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran şey namazdır. Namaz kılmak, huzur-u ilahiye çıkmak demektir. Allahü Teala'nın huzurunda olduğumuzu bilerek okumalıyız. Namazı ne olduğunu bilerek kılmalıyız. Huzur-u ilahide toplanmak çok büyük nimettir. Huzur-u ilahi namazdır. Allahü Teala namazdan sonra iste kulum, vereyim," diyor. Bu saati icabedir. Hele cuma günü öyle bir saat vardır ki, o anda yapılan dua reddolmaz. Alimler cuma günü saati icabe ikindi namazı vaktidir buyurmuşlar. Allahü Teala İslam düşmanlarına azap etmekte niye acele etmiyor diye merak ediliyor. Buraya bir karınca gelse ve bize kafa tutsa, biz onu muhatap kabul eder miyiz? Kainata kıyasla, derya yanında damla bile olmayan bu dünyada, yine dünyaya kıyasla, deryada damla olmayan insanı da Allahü Teala muhatap kabul etmiyor. Namaz hariç. Kul namaza durduğunda Allahü Teala onu muhatap kabul ediyor. Namaz kılmamak üç türlüdür. Birincisi, farz olduğunu bilmiyordur. İkincisi, tembellikle kılmıyordur. Üçüncüsü de, ehemmiyet vermiyordur. Ehemmiyet vermeyen kâfir olur. Ehemmiyet vermemek, zerre kadar da olsa üzülmemek demektir. Kıyamet günü hesap, evvela imandan, sonra namazdandır. Tek vakit namazı kaçırmaktansa, bin kere ölmeyi tercih etmeli. Nerede ve ne şart altında olursa olsun, mutlaka namaz kılmalı. Kalbin tasfiyesi, temizlenmesi, İslamiyete uymakla, sünnetlere yapışmakla, bid'atlerden kaçmakla ve nefse tatlı gelen şeylerden sakınmakla olur. Edebi gözetmeyen Allahü Teala'ya kavuşamaz. Yani onun sevgili, veli kulu olamaz. Ehl-i sünnet alimlerinin eserlerini okumalı, kıymetli nasihatlerine, hikmetli sözlerine kulak vermeli. Allahü Teala bahar yağmuruyla toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri hikmet nurlarıyla diriltir. Yalandan çok sakın, çünkü dinini bozar ve insanlar yanında mürüvvetini azaltır. Bununla değerini ve makamını kaybedersin. Bir cemaat içinde Allahü Teala en çok hizmet edeni sever. Dünyada en büyük zalim Allahü Teala'ya teşekkür etmeyendir. Şu dört maddeyi yapan teşekkür etmiş olur. 1. Onu Allah olarak tanımak, iman etmek. 2. Ehl-i sünnet itikadında olmak. 3. Güzel ahlak sahibi olmak. 4. Onun dinini bozmadan onun kullarına ulaştırmak. Allahü Teala'nın en sevgili kulu Allah için seven, Allah için düşman olandır. Düşmanlık kalple olur. Allahü Teala ile aranızı düzeltin. Önce itaat, edep, emir ve yasaklara uyma, sonra isteme. Hakiki itaat kalb ile olur. Dil başka, kalp başka konuşmaz. Kalp başka söyledikten sonra heykel gibi durmanın ne kıymeti var? Büyükler çok kıymetlidir, pırlantadır. Allahü Teala bu büyüklerin sevgisini içi çöp dolu olan, yani dünya sevgisi olan kalbe koymaz. Bir kimse bu büyükleri seviyorsa onun kalbi temizdir, elverişlidir, istidatlıdır. Besmele ile yenen lokmalar vücuda şifadır. Besmelesiz yenen lokmalar ise vücutta maraz yapar. Her hareketinizde besmele söyleyin. Besmeleyi çok söyleyen Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Allahü Teala mümini cennetine koyacak ve mümine davetiye verilecek. Cennet davetiyesinin altında imza olarak besmele yazılı olacak. Lokmaları besmele söyleyerek yiyen kimsenin vücuduna şeytan giremez. Besmelesiz yenen lokmalarla beraber şeytan da vücuda girer. Besmele söylemeden yiyen yer yer doymak bilmez. Besmele çeken ise az yese de doyar. İnsan öleceği zamanı bilseydi aklı başından giderdi. İyi ki ölüm vakti gizlendi. Eğer gaflet olmasaydı hiç kimse bir işine bakmazdı. Gaflet ve uzun emel kötü olduğu kadar aynı zamanda İki büyük nimettir. Eğer bu ikisi olmasaydı, Müslüman sokakta yürüyemez hale gelirdi. Ne gariptir ki, ölüm senin peşinde, sen ise dünyalık peşindesin. Zahitlik, kaba kumaş giymek değildir, uzun emeli bırakmaktır. Ölüm boyna asılı, dünya ise sırtınıza yüklenmiştir. İnsan kılıç boynuna vurulacak

0: birer haberciydi. Allah-u Teala ahir ve akibetimizi hayreylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hasta ziyaretine gittiğinizde ona ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip ümit veriniz. Bugünkü konumuz cömertlik. Cömertlik, parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyet'in emrettiği yerlere seve seve vermektir. İyi huyların en yükseklerinden olup, ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle övülmüştür. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en cömertiydi. Bir şey istenip de yok dediği görülmemiştir. İstenilen şey varsa verir, yoksa cevap vermezdi. O kadar iyilikleri, o kadar ihsanları vardı ki, Rum imparatorları, İran şahları o kadar ihsan yapamazlardı. Fakat kendisi sıkıntıyla yaşamayı severdi. Bir gün adamın biri Resul-i Ekrem'den bir şey istedi. Yanında bulunan bir koyun sürüsünü adama verdi. Adamcağız kabilesine dönerek, "Geliniz Müslüman olunuz. Zira o peygamber hiç fakirlikten korkmayan bir kimse gibi hediyelerde bulunuyor," dedi. Bir defasında Peygamber Efendimiz eline geçen 90 bin dirhem gümüş parayı hasırın üzerine döktü, her gelene verdi, tamamen bitirdi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir, malından hakkı olanları bilip verirse cennetin yüksek derecesine gider. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Birincisi, Allah-u Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allah-u Teala birine çok mal verir, bu kimse de malını Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder. Allah-u Teala buyurdu ki, zatım için razı olduğum din, bu İslam dinidir. Bu dine yaraşan ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Gücünüz yettiği kadar bu iki vasıfla bu dine ikram ediniz. Allah-u Teala bütün velilerini cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hangi amelin daha faziletli olduğu sorulduğunda sabır ve cömertliktir buyurdu. Yine buyurdu ki, İki haslet var ki Allah-u Teala onları sever ve iki haslete de buğz eder. Sevdiği hasletler cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huy da kötü ahlak ve cimriliktir. Allah-u Teala bir kulunun iyiliğini dilediği zaman onu insanların işlerini görmekte istihdam eder. Cömertlik cennette bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. O dal onu cennete götürmeden bırakmaz. Cimrilik de cehennemde bir ağaçtır, cimri de bu ağacın bir dalına yapışmıştır. O dal o adamı cehenneme götürmeden bırakmaz. Allah-u Teala buyuruyor ki, fazileti kullarımın merhametli olanlarında arayın, onlara sığının. Zira ben rahmetimi onlara yerleştirdim. Katı yüreklilerde fazilet aramayın. Zira onlarda da gazabımı yerleştirdim. Cömertin kusuruna bakmayın. Zira her hatasında Allah-u Teala onun elinden tutar. Allah cömerttir. Cömertliği ve güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez. Allah-u Teala'nın bir takım kulları vardır. Milletin yararına harcanmak üzere onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik edenler olursa, o serveti onlardan alır ve başkalarına verir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, Amber kabilesinden bir takım esirler getirildi. Resul-i Ekrem bunlardan yalnız bir tanesinin azat edilmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti

Hazreti Ali sual etti. Ya Resulallah, Rabbimiz bir, dinimiz bir. Bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamı niçin istisna ediyorsunuz? Resul-i Ekrem buyurdu ki, bana Cebrail aleyhisselam geldi ve yalnız bu adamı bırak. Zira cömertliğinden dolayı Allahü Teala'nın hoşuna gitti, onu beğendi. Yine buyurdu ki, cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır. Cennet cömertlerin yeridir. Cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bin alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık cimrilik hastalığıdır. Ümmetimin salihlerinin cennete girmeleri yalnız namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı kin duymamaları ve Müslümanlara nasihat sayesindedir. Allahü Teala bir takım insanları iyilik için yarattı. İyiliği onlara sevdirdi ve iyilikle uğraşmayı da onlara sevdirdi. Yardım ve iyilik isteyenleri de onlara sevk etti. Kıtlık olan kurak yerlere yağmur gönderip kurumuş toprakları ve oralarda yaşayanları hayata kavuşturduğu gibi vermek sebeplerini de onlara kolaylaştırdı. Hazreti Ali buyurdu ki, dünyalığa sahip olduğun zaman ver. Vermekle mal tükenmez. Dünyalığın azaldığı zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz. Hasan-ı Basri Hazretlerine cömertlik nedir diye sorduklarında, Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir diye cevap verdi. Cafer-i Sadık Hazretleri de buyurdu ki, akıldan daha yardımcı bir varlık, cehaletten daha büyük felaket, meşveretten daha büyük yardımcı olmaz. İyi biliniz ki Allahü Teala ben cömerdim, kerem sahibiyim, cimri ve alçak insanlar bana mücavir olamaz. Cimrilik ve alçaklık küfürden gelir. Ehli küfür cehennemliktir. Cömertlik ve kerem imandandır. İman ehli ise cennettedir buyurdu dedi. Ahnef bin Kays elinde bir kuruş bulunan bir adam gördü. Dedi ki, bu dirhem kimindir? O kimse benimdir dedi. Hayır, sen onu elinden çıkarmadıkça, bir hayra vermedikçe senin olamaz buyurdu. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abdullah bin Cafer radıyallahu teala anhüm hacca gittiler. Deveyi bir yerde otlamaya bıraktılar. Aç ve susuzdular. İhtiyar bir kadının yanına gidip içecek bir şeyin var mı dediler. Var dedi. Bir koyunu vardı, sağdı ve sütünü onlara verdi. Yiyecek bir şeyin var mı dediler. Yoktur, bu koyunu kesin yiyin dedi. Kestiler, yediler ve biz Kureyş'teniz, bu seferden dönünce yanımıza gelirsen sana iyilik ederiz dediler ve gittiler. Kadının kocası eve dönünce kızdı ve koyunu tanımadığın insanlara verdin dedi. Bir zaman geçti. İhtiyar kadın ve kocası fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir şey satın almak için deve gübresi toplayıp sattılar. Günleri böyle geçiyordu. Bir gün ihtiyar kadın bir mahalleye gitti. Hazreti Hasan evin kapısı önünde duruyordu. Kadını tanıdı ve ey nine, beni tanıyor musun buyurdu. Hayır dedi. Ben senin filan zamandaki misafirindim buyurdu. Sonra ona 1000 koyun ve 1000 altın vermelerini söyledi. Onu kendi hizmetçisiyle Hazreti Hüseyin'in yanına gönderdi. Hazreti Hüseyin kadına, kardeşim sana ne verdi buyurdu. 1000 koyun ve 1000 altın verdi dedi. Hazreti Hüseyin de o kadar vermelerini söyledi ve hizmetçisiyle Abdullah bin Cafer Hazretlerine gönderdi. Abdullah bin Cafer Hazretleri de onlar sana ne verdiler dedi. 2000 koyun ve 2000 altın dedi. O da 2000 koyun ve 2000 altın verdi ve eğer doğruca bizim yanımıza gelseydin onlara sıkıntı vermezdiniz. Yani onların vereceğini de ben sana verirdim dedi. İhtiyar kadın bu nimetlerle sevinerek kocasının yanına gitti. Bir gün Hazreti Ali ağlıyordu. Niçin ağladığını sordular.
buyurdu ki, 7 gün oluyor evime bir misafir gelmedi. Bir kimse bir arkadaşının yanına gitti, 400 gümüş borcum var dedi. Arkadaşı hemen ona o parayı verdi ve sonra ağladı. Hanımı dedi ki, madem ağlayacaktın, niye verdin? Hanımına şöyle cevap verdi, ona değil, gelip benden isteyinceye kadar halini sormadığıma ağlıyorum. Sevgili dinleyiciler, Müslümana yakışan kanaat edip haris olmamak olduğu gibi, servete sahip olduğu takdirde de başkalarını kendi üzerine tercih, cömertlik, hayrat-ı hasenat yapmak, cimrilik ve bahillikten kurtulmaktır. Sehavet, peygamberlerin ahlakı ve kurtuluşun ana yollarından biridir.

Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hilye-i Saadet, çok cömert idi. Server-i kainatın mübarek parmakları, iri olup etliydi hem mübarek kolları. Vücudunun kokusu güzel idi miskten de, bedeni hem yumuşak, kuvvetliydi hem de. İriydi kemikleri yine omuz başının, genişti göğsü dahi peygamberi zişanın. Sevgili peygamberin mübarek kalbi dahi, olur idi her zaman nazargahı ilahi. Boy itibariyle de yine server-i alem, uzun boylu olmayıp kısa da değildi hem. Gelseydi yanına uzun bir kimse eğer, yine de ondan uzun görünürdü o server. Oturduğu vakitte mübarek omuzları diğer oturanlardan olurdu hep yukarı. O serverin mübarek saç ve sakalları da kıvırcık ve düz değil, ondüleydi aslında. Uzatır ve bazen de keserdi saçlarını. Yine o boyamazdı saç ve sakallarını. Vefat ettiği zaman saç ve sakallarında ak kıl 20'den dahi azdı aralarında. Mübarek bıyığını zaman zaman kırkardı. Uzunluğu ve şekli tam kaşları kadardı. Misvak ve tarağını ayırmazdı yanından ve aynaya bakardı taranacağı zaman. Bütün güzel huylarla iyi ahlakın hepsi peygamberi zişanda toplanmıştı cümlesi. Bunlar ona doğuştan verilmiş idi ancak kazanılmış değildi sonradan çalışarak. Asla bir Müslümana hiç lanet etmemiştir ve mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendi için kimseden almamıştır intikam. Her işi Allah için yapıyordu çünkü tam. Aile efradına, hısım akrabasına çok iyi muamele ederdi ashabına. Ev içinde yumuşak ve güler yüzlüydü. Hizmetçisine bile tevazu gösterirdi. İşlerinde yardımcı olurdu ashabına. Küçük çocuklarını alırdı kucağına. Fakat kalbi bunlarla hiç meşgul değildi. Ruhu her an melekler ulvi alemindeydi. O bütün insanların cömerdiydi en fazla. Bir şey istendiğinde yok demiyordu asla. Zira istenilen şey var ise veriyordu. Eğer mevcut değilse hiç cevap vermiyordu. İyi kötü herkese o peygamberi zişan yapardı ki o kadar çok iyilik ve ihsan. Rum imparatorları, hatta İran şahları yapamazdı o kadar ikram ve ihsanları. Buna rağmen kendisi kendi arzusu ile yaşardı sıkıntı ve tam bir tevazu ile.

0: Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyorlar ki, şükrün esası nimetin sahibini bilmek, bunu kalple kabul etmek ve dille de söylemektir.
1: Bağdı Sabah.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Van'dayız. Denizden 1750 metre yükseklikte bir başka deniz kenarında. Evet, Vanlılar deniz derler göllerine. Ufukta kaybolan ucu, feribotları ve limanlarıyla denizden aşağı kalır tarafı yoktur gölün. Biz bugün Van'ın o çok anlatılan ve bilinen değil, merak edilen yönlerini tanıtmaya çalışacağız. Sizlerle yolu ancak birkaç ay açık kalabilen unutulmuş köşeyi keşfe çalışacağız. Bahçe Sarayı. Van'dan bindik, modeli yüksek ancak yolun yaman hırpaladığı bir midibüse. Bahçe Sarayı ayrılan yola gelinceye kadar bir mesele yoktu. Hatta arabanın altından hızla gerilere kayan asfalt yoldan memnunduk ziyadesiyle. Ancak Bahçe Saray sapağından sonra çile başlıyor. 46 kilometrelik yol en iyi ihtimalle 7 saatte gidilebiliyor. Yol yolluktan çıkıp tarla gibi oluveriyor bir anda. Su birikintileri, kayalar, çukurlar, sel yatakları. Çamur mu dediniz? Hah, diz boyu. Nihayet kaptanımız ilan ediyorum olayı. Yolcuların istisnasız tamamı sıyırıyorlar kollarını, abdest alıyorlar serin sularla ve yassı kayalar üzerinde duruyorlar namaza. Yüksek dağlar ve derin vadiler. Karlı kuytulara ulaşıyoruz Ağustos ayında. Toz bulut olup yağıyor dört bir yana. Araba kah motorunu inleterek tırmanıyor, kah balatalarını gıcırdatarak iniyor. İkinci bir mola veriliyor. Yürek donduran sular içiliyor pınarlardan. Sağa sola yata yata ilerliyor araba. Arabanın arkası henüz bir virajdan kurtulmadan önü giriyor başka viraja. Çalkalana çalkalana hamura dönüyor. Karıştırıyorsunuz tavanla tabanı. Çukurlar doldurulup omuz veriliyor kaportaya. Ve Bahçe Sarayı. Eski adıyla Miskler Diyarı manasına gelen Müküz. Günün şartları gereği sırtını dağa verip ufkunu alabildiğine görebilmek telaşıyla iskan edilmiş bölgeye. Emniyet ve tahkim düşünülmüş öncelikle. Çarşıda boş oturup başlarını kahırlı kahırlı sallayan insanlar çekti dikkatimizi. Çay ocaklarının bodur iskemlelerine çökmüştü ahali. Kahvelerdeki insanların çokluğu işsizliğin tabii bir neticesiydi. Kışın 10. gezegen olan Bahçe Saray haliyle hiçbir sanayiciye cazip gelmiyor. Tarım ve hayvancılık organize değil, iş olsun diye yapılıyor. İklimin sertliği ortada. Meyve ve sebzesi kendine yetiyor ancak. Dağları aşırıp ürün pazarlayabilmeleri zor. Nakliyeciler uğramıyorlar bile Bahçe Saray'a. Hayvancılığın zorluğuysa uzun süren kış döneminde malları içeride besleme mecburiyeti. Bunun külfeti ise az değil, fark edersiniz. Yöre insanı dejenere olmamıştır. Büyüklere hürmet konusunda özlenen tablolar sunarlar sizlere. Yaşlılar hazır sigaraya sıcak bakmazlar. Çıkarırlar tabakalarını. İnce kıyılmış kehribar renkli tütünleri sarmanın keyfi bir başkadır onlara göre. Titreyen parmaklar beklenmedik bir maharetle yerleştirirler tütünü kağıda. Aynı şeyi biz de denedik ve hiç de kolay olmadığını gördük bunun. Yapacak işi olmayanların sıkıntısıyla sarılırlar sigara paketlerine. Verirler acı dumanı rüzgara. Aslında en yorucu iş işsizliktir. Bahçe Saray kahvelerinde oyun yoktur. Ancak halk arasında satranç çok yaygındır. Bu uzun süren kışın getirdiği bir alışkanlıktır. Vakit öğütür taşlar. Bahçe Saray'dan her kalkan minibüs gözü yaşlı hatunlar, bacılar, analar bırakır ardında. Müküslü için gurbet acı da olsa bir ümit kapısıdır. sarar yorganını sırtına, 3 kuruş yevmiye için sürünür metropol sokaklarında. Müküs su sesinden geçirmez. Uğultuyu takip ederseniz gürül gürül bir suya çıkarsınız. Cam gibi berrak bir suya. Beldenin minibüsçüleri dertli mi dertliler. Bir dokunup 1000 işitiyorsunuz onlardan.
1: Ben bu arabayı, bu minibüsü sene 90'dan aldım. 2 ay çalıştırdım bu arabayı. Yani başka yollarda olursa bu arabanın motoru en az 5-6 sene gider. Bizim yollarımızda olsa yani en az 2 ay. En çok çalıştırsak bu arabayı 2 ay motoru indirmek zorunda kalıyoruz. Ve de mecburuz. Veya şanzımana gelirse ayda 1 sefer 2 sefer bu şanzımanı indiriyoruz. Senede 1-2 defa diferansiyel kırıyor. Neden? Hepsi yolumuz taş ve kötü çukurlar. Hiçbir bakım yoktur yani bu yolda.
0: Çarşı nal sesleriyle çınlar gün boyu. Yolların bozukluğu taşımacılıkta hayvanların önemini çıkarmış ortaya. Özellikle atın. Bu eski dost yüklenmiş mesuliyetini, bükmüş boynunu, girmiş ağırlığın altına. Vefakar dost ne benzin ister ne lastik. Nallarını yenileyim yeter. Anadolu insanı sever bu mübarek ayı. Ancak Bahçesaraylı başka sever. Zira at otomobili, traktörü ve kamyonudur onun. Hatta yoldaşı ve sırdaşı.

Müküz çayı çılgın akar. Peşinde ak köpükler bırakır vadisi boyunca. Öylesine berrak ve temizdir ki avuçlayıp içebilirsiniz onu.

Su hem aşırı soğuktur hem de bir atı sürükleyecek kadar süratli ve gür. Kadınlar çamaşır yıkarlar kıyılarında, yün döverler. Bazı lülelerden akan su öylesine soğuktu ki koca bir çikolata vaat etseniz dahi parmaklarını yarım dakika tutamaz çocuklar. Akarsu boyunca namazgahlar vardır. Gün boyu safların tutulduğunu görürsünüz buralarda. Bahçesaraylılar namazlarından taviz vermezler. İbadet ehlidirler. Şimdi yaylaya doğru çıkıyoruz. Sündüz yaylasına. Bahçesaray kadınlarının ekserisi yünle haşır neşirdir. El örgücülüğü ama az ama çok bir geçim kapısıdır. Yünler önce yıkanır, taraktan geçirilir. Kirmanla eğrilir. Müküstüler teşi derler kirmana.

Sonra eli şiş tutanlar seri ilmiklerle çıkarırlar mamullerini ortaya. Bu kimi zaman çoraptır, kimi zaman heybe. Bazen eldiven ve raşit.

0: Şimdi bu yünü piyasadan alıyoruz. Götürüp yıkıyoruz. Ondan sonra darağa vuruyoruz. Daraldıktan sonra taşı var. Bayağı gördüğünüz taşı. Taşı var. İşte taşıya vuruyorlar. Ondan sonra çorap yapıyoruz. Çoraptan sonra heybe yapıyoruz. Heybeden sonra raşik var. Bayağı gidiğimiz eski dedelerimiz gidiği raşik. Onları yapıyoruz. Çok yerlerde kullanıyoruz. Bunlar da benim ailelerimdir. Yeğenlerimdir. Torunlarımdır. Ne bilirim. Hepsi aile şeydi. Evde benimdir. Ayrıca ben de arıcılıkla uğraşıyorum. Arılarım vardır. İşte uğraşıyoruz. Ekmek meselesi.
1: Yöre halkı kışın yün çorap kullanır. Hoş, ondan başkası da ısıtmaz ayağı. Yün çorabın sıcaklığı malum. Sıhhiliği de cabası. Bu el örgüsü ayakkabılara raşik deniyor. Tabanı kendir ipinden, üstü ise saf yünden örülüyor. Fevkalade hafif ve yumuşak. Üstelik ayakları terletmiyor, yıkanabiliyor. Birkaç kuşak evvel tüm bahçe saraylıların bunları giydiğini öğreniyoruz. Çocuklar ebelen debelen diye başlayan bir tekerleme söylüyorlar. Son kelimeleri enteresan. Allahu Ekber. Bu hamarat hanım sokaklarını temizliyor. Bu ufaklık üzümle oynayan öylesine bir çocuk değil. Bir satıcı o. Garibim üzüm gösteriyor güya. Çocuklar ağlayanı, koşturanı, güleni. Cıvıl cıvıl, şen şakrak. Yalandan, dolandan, hileden uzak, özlenecek günler yaşıyorlar.

manzara üzdü beni. Ağzımda emzik, sırtımda küfe. Bu bahçe saraylarının anlamlı ve ince bir mesajı sanırım. Büyüklerimiz ilgilenmezse olacağı bu diyor çocuğumun. Bir burukluk ve serzeniş sezdim. Bilmem yanılıyor muyum?

Suyunu akış istikametinin tersine izlerseniz gözlerinize inanamayacağınız bir manzarayla karşılaşırsınız. Evet, koca bir çay yerden bitmektedir sanki. Mağaradan fışkıran su çağıldayarak ulaşır yatağına ve hemen o noktada bir nehir olur adeta.

0: Su gücü enerji olarak kullanılır. Özellikle değirmenlerde. Su çarkı döndürür, çarksa çekiler ağırlığındaki değirmen taşını. Hem de çember gibi. Asırlık sistemler tıkır tıkır çalışıyorlar. Hem de saat gibi. Burada su gücünden yararlanmanın çok enteresan bir şeklini görüyorsunuz. Yüksekten düşen su çarkı rüzgar almış fırıldak gibi döndürür. Mile bağlanan ceviz kütükler bıçaktan geçirilir ve kolayca tıraşlanır. Burada şeker kesme çanakları ve tekneler yapılır. Bakın, bu bir şeye benzetemediğimiz basit alette bir başka torna cihazı. Hareketini uçlarına kaytan bağlanmış bir sopadan alıyor. İhtiyar usta maharetle şekil veriyor tahtaya. Yaptığı şey yün eğrirken gördüğümüz teşi. Bir başka deyişle kirman. Bu ihtiyar başka sanatkar. Kaba bir odundan 3-5 dakikada zarif bir kaşık yapabiliyor. İki aleti var sadece. Bir keseri ve bir de kıvrık uçlu bıçağı. Ama mahir eline yakışıyor aletleri. Bir makine hızıyla tamamlıyor işlerini. İşte eski dostumuz şimşir kaşık karşımızda.
1: Bahçe sarayımızın balı çok güzeldir. Hoş kokuludur, lezzetlidir. Zira bizim yaylalarımızdaki çiçekleri başka yerde bulamazsınız. Biz karakovandan da vazgeçemedik. Karakovanlarımızı taze söğüt dalından aynen sepet gibi örüyoruz. Sonra damlara atıp kurutuyoruz. Üstünü çamur ve tezekle sıvıyoruz ki kışın soğuğa karşı daha da dayanıklı oluyorlar. Hatta ziraat kovanlarından daha da sıcaktır, daha da iyidir.
0: Bu küçük hanım kilim dokuyor. Hareketleri ustaca. Çocuk da olsa işe yarıyor. Bahçesaray köylerinde takır takır çalışıyor tezgahlar. Mekikler savruluyor, kirkitler vuruluyor. Yöre seccadeleri iyi tanınıyor ve talep görüyor. Bahçesaraylılar dokuma tezgahlarını geliştirmeyi düşünmemişler bile. Bunlar zaten güçsüz ve ferdi teşebbüsler. Atalarından gördükleri gibi devam ediyorlar. Kırmızı Köprü asırların eskitemediği bir eser. Birçok köyün kavşak noktasında.
2: İşte her sene olduğu gibi altıya kapalı kalıyor yurtlarımız. Güzden getirdiğimiz bir erzaklarımızı idare ediyoruz. 6 aylık erzakları yavaş yavaş buhara kadar bir şey kalmamak üzere idare ediyoruz. Artık gözünde bol arısı gibi biz de kış uykusuna yatıyoruz. Bizim en zor hayat şartlarımızdan bir hasta durumumuz oluyor. O da sağ olsun asker ya. 1-2 seneden beri artık helikopter, eğer hava şartları müsaitse gelip helikopterle bizi buhara kadar bir hastaneye kadar götürüyor.
0: Burası kelimenin tam manasıyla tamirci. Araba, gaz ocağı, kilit ve elektronik eşyaları tamir ediyor. Bu arada fasulye de satıyor, sağ olsun. Bahçesaray'da yaz boyu ot biçilir. Bunlar kurutulup depolanır ve kış boyu hayvanlara yedirilir. Tarım vardır. Ancak ilçeye yeter. Ürün ihracı söz konusu değildir. Gel gelelim, başka hiçbir yerde bulamayacağınız kadar ceviz vardır. Meyvesi boldur. Tarım geleneksel metotlarla yapılır. İşlerin çoğu bilek gücüyle kotarılmaya çalışılır.
3: Eyvallah, tükesene kutama ve toza zonu sana göre.
0: Bahçesaraylılar imeceye zibare derler. Köyün eli iş tutanları bir araya toplanıp oraklarını bilerler. Sonra hep bir ağızdan 3 kere salavat getirerek işe girişirler.
4: Allah!
2: Ne bu hocam hocam
1: aslında. Ay usta hocam. Ağır ol.
0: Zibare neşe içinde yapılır. Eğlenceli bir yarışma şeklinde sürer. İşini önce bitiren tebrik edilir. Öğlen güneşi yakıcı olmaya başladı mı bir yorgunluk gözlenir haliyle. Bu arada yöre halkının herise dediği keşkekler kaynar. Kadınlar hamur teknelerinden kopardıkları parçaları usta el hareketleriyle açarak tahtalara yayarlar. Ve tandırın kızgın taşına yapıştırarak pişirirler. Bu ekmekler kepekli undandır ve hayli lezzetlidir. Yine aynı usulle cevizli çörekle pişirirler ki asıl onun tadına doyum olmaz. Ekmek işi bitince çaydanlıklar vurulur tandır üstüne ve demi buruk mis kokulu yorgunluk çayları demlenir. Zibareye katılanlar tarla sahibinin evinde yemek yerler, dualar edilir. Ceviz ağacının bolluğu oymacılığı geliştirmiştir bölgede. Gel gelelim, oymacılık amatörce yapılmaktadır. İlçe ekonomisine bir takviyesi söz konusu değildir. Anadolu'muzun çok yerinde olduğu gibi bahçesaray evlerinde de keçe ve halı kaplı ot minder yaygındır.
4: Çiçekleri tabii ki herkes sever. Ben de herkes gibi çiçekleri seviyorum. Doğayı, çiçekleri çok seven bir insanım. Zaten bahçe sarayında bütün dağları, bütün kırları hep çiçeklerle doludur. Tabii bu çiçekleri ilçeye, bahçelere taşımak istiyorum. Çiçekleri sevmeyen bir insan, doğayı sevmeyen bir insan mutlaka insanları da sevmez. İnsanları sevmeyen bir kişi de insanlara hizmet yapamaz. Benim görevim belediye başkanı olduğum için insanlara, halka hizmet yapmaktır. Onları sevmesem hizmet yapamam. Çok seviyorum. İnsanları da, doğayı da.
0: Evet, Naci Orhan sevilen ve çalışkan biri. Aynı zamanda sanatkar ve şair. Bölge halkının çilesini duymaya çalışan vefakar bir insan. Dağları, dereleri, bağları, bahçeleriyle coğrafyası hayli zengindir Bahçesaray'ın. Ancak manevi coğrafyası daha da zengindir ki onu dile getirmek isteriz asıl. Bölgenin velilerinden biri Fakih Deyran Hazretleri'dir. Bu büyük hak aşığı hala yaşamaktadır sevenlerinin gönlünde. İçli beyitleri dilden dile aktarılmakta ve büyük bir aşkla söylenmektedir. Aynami ruzi ezel kerdi Muhammed. Mezbûnedi Kur'an-ı rakam kerdi Muhammed.

0: Fakih Deyran Hazretlerinin kabrini gölgeleyen ağaçlar kuşların buluşma noktasıdır. Akşamları on binlerce kuş gelip dallara konar, ancak bölgede tek bir kuş pisliği bile bulamazsınız ki manidardır bu. Mir Hasan-ı Veli eski Müküs beylerindendir. Hal ehli ve ilim aşığı bir zattı.
1: Bahçesaray eskiden ilim, irfan, sanat ve oymacılık kültür yönünde çok zengin bir ilçemiz idi. Günümüzde ise bunlardan hiçbirisi yok denebilecek kadar azdır. İlim, irfan ise tamamen yok olmuştur. Eskiden Irak, Suriye'den insanlar ilim öğrenmek için Bahçesaray'a gelirlerdi. Günümüzde ise bunların hiçbiri de yoktur.
0: İşte bu gördüğünüz temel kalıntıları Mir Hasan-ı Veli Hazretlerinin medreselerine aittir. 1350'li yıllarda astronomi, tıp ve mimaride zirveleri yakalamışlar Bahçesaraylılar. Şiirlerle konuşup beyitlerle anlaşmışlar. Gel gelelim 1950'li yıllarda okur yazarı dahi yokmuş ilçenin. Burası Arvaz Köyü, Hülagü'nün Bağdat'ı yıktığı yıllarda Şeyh Kasım-ı Bağdadi Hazretlerinin büyük oğlu ve halifesi Muhammed Kutup bu köyü kurmuş. Arvaz 650 yıl boyunca güçlü bir ilim merkezi olmuş. Maverai Nehr illerinden dahi talebeler koşmuş buraya. Feyz ve bereket taşmış dört mevsime, yedi iklime. Sultanlar, valiler gelmişler istişareye. Burada 3000 el yazması kitaptan müteşekkil mükemmel bir kütüphane kurmuşlar. Tedrisat sisteme oturtulmuş. Ancak bu muazzam birikim yakılıp kül olmuş Ermeni istilasıyla. Silsile-i Aliye büyüklerinden Seyyid Fehim Hazretleri Kuddise Siruh avrasını yetiştirdiği zirvelerden biridir. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden Seyyid Fehim Hazretleri Mir Hasan medreselerinden mezun olduktan sonra Cizre'de Şeyh Halid-i Cezeri'nin derslerine katıldı ve manevi bir işaretle Altın Halka'nın büyüklerinden Taha-i Hakkari Hazretlerinin sohbetlerine kavuştu. Az zamanda büyük merhaleler kat etti ve kemale erip halifesi oldu. Seyyid Fehim Hazretleri, Halife Derviş, Halife Ali, Molla Abdülcelil ve Molla Resul gibi kıymetleri yetiştirdi. Ancak talebelerinden biri farklıydı diğerlerinden. Kıymetlilerin kıymetlisi Seyyid Abdülhakim Arvasi'ydi bu inci tanesi. Seyyid Abdülhakim-i Arvasi İstanbul'a yerleşti. Eyüp'teki Kaşgari dergahında sürdürdü tedrisi. İlme ve edebe talipler için bulunmaz bir hazineydi o. Yine medrese-tül mütehassısında tasavvuf dersleri verdi. Devrim Sultanı Vahdettin Han kendilerine ziyade hürmet eder, dualarını alırdı. Seyyid Abdülhakim Efendi 1943 yılında sürgüne gönderildiği Ankara'da vefat ettiler ve kavuştular sevdiklerine. Ankara yakınlarındaki Bağlum köyünde metfundurlar. Seyyid Abdülhakim Efendi Allahu Teala sırrını eminine verir. Bilen söylemez, söyleyen bilmez derdi. Dikkat ederseniz bunlar büyük sözler. Hoş, ne demişler? Sözlerin büyüğü büyüklerin sözüdür. Anlıyorsunuz değil mi? Büyük de onlar, çok büyük. Rabbim Celle Celaluh nail eylesin şefaatlerini. Amin.
2: Buram Buram Anadolu.

Geceye tutunmuşum anne. Bir yarasa gibi alışarak ıssızlığa. Kursağımdan haram lokma geçmemiş. Üzmemişim hiç kimseyi diyerek uyuyorum anne. Mitralyözler patlıyor düşlerimde. Bir çocuğun çığlığı yırtıyor kulak sarımı. Göğü karartıyor anaların feryadı. Çaresizliğe bırakıyorum dudaklarımı. Yarınsız sabahlara uyuyorum. Katığım bir yudum su, bir lokma bayat ekmek. Mataram gözyaşı dolu anne. Ürperiyorum sabahsız geceleri düşününce. Bir yanımı şehit veriyor gibi usulca. Kana kana kan içenler için ağlıyorum. Usulca bırakıyorum kendimi geçmişime. Söz verdiklerimi sevdiğim için uyuyorum. Yarın hangi tepedeyiz bilmiyorum anne. Kar yiyeceğiz. Buzdan siperlere uzanacağız. Kanlarımız ay yıldızlı bayrak çizecek. Toza dumana karışmış yamaçlara. Kemerimle boğacağım korkaklığımı. Bütün kabuslarımı bitireceğim. Bak, işte yine sabah oluyor. Yarınlar için kaldırıyorum başımı. Nöbet tutar gibi cesurca uyuyorum. Her sela sesi irkitmesin sizi anne. Ödünç almayın başka gençlerin sevgisini. Bıyığı henüz terlemiş çocuklara bakıp beni özlediğinizi söylemeyin kalbinize. Rahatça yürüyün sokaklarda. Alnınızı ak, başınızı dik tutun. Selam verin bütün şehire. Selam alın bizden, çukurlara düşmüş cesetlerimizden. Terliklerimi kardeşime verin anne. Gülüşlerimi sakladığınız resimlerimi, pijamalarımı, kitaplarımı, bitmiş bitmemiş bütün şiirlerimi, sevdamı, sevdalarımı, çocuğumu, hatıralarımı kuyusuna hapsedin kalbinizin. Kim bilir, belki bir gün çıka gelirim, bıyığımdaki terleri silerek, ayna karşısına geçerek sakallarımı sayarım. Bir türkü tuttururum keyfimden. Islık sesim titretir kaldırımları. Kim bilir, belki gelirim anne. Ellerinin nasırıyla tararsın saçlarımı. Gözlerimi öpersin amber kokulu nefesinle. Dizinde yatırırsın beni en huzurlu uykuya. Ninni de söylersin. Kim bilir, yine işim olur, sevgilim olur, çocuğum olur, şiirlerim olur daha hiç yazılmamış. Yeni hatıralar toplarım gençliğimin balkonundan. Yıldızlara ulaşır gülüşlerim. Ağlamalarımı Allah duyar. Sabaha kadar dua ettiğim gecelerim olur yine. Kim bilir belki de ben duaların merhametine sığınıp böcekle taşla toprakla böyle daha rahat uyuyorum. Bu şerbeti de içtim anne. Ben de içtim. Meleklerin kasesinden kana kana yüreğimi doğradım kasaturalara dayayıp. Thank you.
bir çanak umut oldu her yeni doğan güneş. Ben düştüm, düşmedi bayrağım. Kalbime saplandı gönderi, kutlu bir sahne oldu. Son defa gülümsedim ufka bakıp, resminiz çizildi göz bebeğime. Son defa gülümsedim sizlere bakıp, Allah dedi sadece dilim. Sonra geçtim saadet iklimine, uzandım atsız pusatsız dualar arasına, sere serpe. İşte bu dedim, Rabbim bu dedim, çok şükür sana. Hani geceyi tutunmuştum ya anne, aslında geleceğe tutunmuştum ben. Şimdi daha iyi anlıyorum.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
0: İlimden medeniyete.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü programımızda sizlere Osmanlı'nın meşhur bir ilim adamını anlatmaya çalışacağım. Diyeceksiniz ki yani hep şöhretleri mi veriyorsunuz? Şimdi bugünkü manada şöhretleri vermiyorum. Bugün adam ne kadar çok zarar ederse etrafına, zarar verirse bazen o kadar şöhretli oluyor. İşte şöhret oldu, şöhret oldu. Ne oldu? İşte kılık kıyafetini cesurca şöyle yaptı. Şöhret oldu, şöhret oldu. İşte filan yerden bir dağın zirvesinden atladı. Ve öldü. Şöhret ama öldü, şöhret oldu. Evet, bu şöhret afettir. Bu şöhret felakettir. Bir de böyle ilmiyle, irfanıyla, ahlakıyla, teknoloji hususundaki hayırlı çalışmalarıyla anılan insanlar var. Bunların da başımızın üzerinde yeri var. Şöhretse şöhret ki bu saydığım şekilde olan insanlar hep hayatları boyunca şöhretten kaçmışlardır. Şöhreti afet bilmiş, talebelerine bunu böyle anlatmışlardır. Ya efendim numara mı? Numara yapmazlardı o insanlar. Numara yapılsaydı onlar 600 sene ayakta kalacak bir devleti kuramaz, yönetemez ve yürütemezlerdi. Şimdi bu anlatacağımız kişinin ufak tefek bazı şeyleridir bizim size vermeye çalışacaklarımız. Bunlar dahi devlet idaresiyle inançlar hususundaki terazinin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Dedik ve Zembilli Ali Efendi'yi inşallah sizlere anlatacağız. Osmanlı'da bey ve efendi vardı. Bey askeri hususta idareci olanlara denirdi. A, bey, paşa. İlim adamlarına da efendi denirdi. Daha sonradan çıkan kanunlarla bey ve efendi denmesi yasaklanmış. Niye? Bilmiyoruz ki niye yasaklandı. Yasaklanmış. Halbuki burada bey ve efendi bir istismar konusu değildi. Sonra beyi de sivilleştirdiler. Efendi de sivil, bey de sivil. Beyde ilim adamlığı var mı? Yok. Efendi de var mı? Yok. Şimdi Osmanlı zamanında vardı. Sancak beyi diyordu. Beyler beyi diyordu. Ve müstakillen akınlara giden insanlar vardı bunların içerisinde. Özel görev kuvvetiydi. Özel seferi kuvvetlerdi bunlar. Bunların komutanlarıydı bey olanlar. Tarihe şan verenler de bunlardı efendim. Zembilli Ali Efendi 1299'da kurulduğu meşhur olan, yani diğer tarihlerde var da artık o tarihleri hani bir rivayette böyle bir rivayette böyle diye kafa şişirmeyi de doğrusu ben doğru bulmuyorum. Hani kitaplara yazanlar da evet rivayetleri yazabilirler ilim adamları, ona saygı duyarım. Ama bozuk ve yalan yere yazılmış olan şeyleri de filan kitapta böyle rivayet ediyor derse o adam tarihçi değildir. Bazen görüyorum işte yazarlarda, çizerlerde efendim böyle hiç olmadık bir şekilde bir insana bir şey yakıştırıyorlar. Böyle diyenler de olmuş. Kim olmuş ya? Kim ne demiş ya? Sen onlarla görüştün mü? Yüz yüze geldin mi? Yok. Osmanlı Devleti'nin 8. Şeyhülislam'ı.
Osmanlı'da yetişen ilim adamı olarak ender kimselerden ve ilim adamlığını kullanmasında da

Böyle de uzun adı. Lakabı da Alaaddin el-Hanefi. Er-Rumi. Rum muydu? Aman Zembillah Efendi Rum muydu? Ya Rumi. Cehalettin Rumi Hazretleri'nde bunu ortaya dökmüyorsun ama başka bir Rumi dendiğinde yani Anadolu ülkesi de yetişen, doğan, oral olan kimseler Rumi denmiş. Rumi Mehmet Paşa var mesela Üsküdar'da. Çok güzel İmrahor Camii. Onun hediye ettiği bir cami insanımıza. Hayratı yani. Rumi. Bu adam Rummuş. Rum'dan dönmeymiş. Bir adam şurada geliyorsun, beş vakit namaz kılıyorsun ya. Bu namaz kıldığın camiyi yapan adamı da bühtan etme ya. Bilmiyorsan da konuşma ya. Yani ecdadı kötülemek için illa bir şeyler kafanızdan uydurmak mecburiyetinde misiniz demek lazım bunlara. Meşhur alim, Anadolu'da yetişen Cemalettin Aksarayi Hazretlerinin torunu. Cemalettin Aksarayi'nin torunu. Dedesinden dolayı Cemali dendi. Ve Ali Cemali dendi. Adı Ali ya efendim. Ali bin Ahmet. Yani Ahmet'in oğlu Ali. Zembilli Ali Efendi. Ama Cemali de deniyor ki Cemalettin Aksaray Hazretlerine nispeti illiyet rabıtasından dolayı. Bu kimse evinin penceresinden bir zembil sarkıtırdı. Zembil işte eve bir şeyler almak için eskiden kullanılan, ben bunlardan gördüm. Belki sizler de müzelerde falan görmüşsünüzdür. Sepete benzer yassı, efendim üzerinde kol takılacak yeri de var. Kapaklı bir sepet şeklinde. Biraz yayvan, elipsoid bir sepettir bu. Götürülecek şeyleri koymak için. Bir, konan şeyler zedelenmesin. İki, alan var, alamayan var. İnsanların canı çeker, gözü kalır. Dinimiz bu husustaki veballeri sıralamıştır. Göz hakkı diye bir şey söylenir hep. Kokmuştur. Görülmüştür. Efendim aman kokusunu çocuklar duyduysa o et kavurmasının, bunlar da yiyemiyorlarsa evde üzülmesinler, özenmesinler diye komşu komşuya bu konuda ikramda bulunurdu. Hele hele fakir komşular için koktu meselesi, gördü meselesi daha mühimdi. Biz çocukluğumuzda evimizin kapısının önünde, sokağa bakan kapının önünde bir binek taşı bulunurdu. Bu binek taşı işte merkebe binebilmek için Anadolu insanı oraya bir yüksekçe taş koyardı. Oraya çıkılır, oradan da merkebe binilirdi. Bir, ikincisi evin işte babası, evladı neyse bir yerden çalışmaktan gelen şöyle akşam serinliğinde orada bir 5-10 dakika soluklanırdı. Evin hanımları da gündüz gölge oraya düştüyse eğer orada iki çift laf ederlerdi, tıkırdatırlardı. Bu tıkırdatma bazen kapıdan kapıya, kapı aralığından birbirine söyleyerek aynı sokakta karşılıklı iki kapıyı düşünün. Aradan insanlar gelip geçiyor. Efendim ama kadınlar hiç namahreme de görülmeden artık sesleri mesleri duyulmuyor olur mu? O ona söylüyor boyuna. Öyle tıkırdatırlar veya gelirler binek taşının üzerinde iki komşu ah şu gelin var ya gelin. Gelin var ya gelin. Ne var gelinde ya? Gelin de senin evladın be hanımefendi yani. Evet. Bu zembil eve alınan şeylerin etraftan görülmesini engellemek için yapılırdı. Ali Cemali Efendi bu zembili kendisine sual soracakların sual sorarlarken mahrem suallerini sorarlarken rahat soramazlar. Yarın yüz yüze geleceğiz.

0: Ki insan ol, çünkü insanların mahrem soruları da olur. Hanımların da mahrem sorusu olur. Erkeklerin de mahrem sorusu olur. E şimdi karşınızdaki soru sorduğunuz kimse de insan nihayet. O yüzden soranların rahat ve açıkça sorabilmesi için oraya bir zembil koyardı. Zembilin ağzı kapaklı. Oraya Ali Efendi'ye soru sormaya gelen Şeyhülislam'dan fetva alacak. Evde rahat rahat yazacağını yazar. Kim, ne, bunları belirtmez. Hayır. Bir plakası yoktur. Ali Efendi belli saatlerde zembili çeker yukarıya. İçinden çıkanların kenarına bir kitaba haşiye yazar gibi bir kenarına onun cevabını fetva olarak yazardı. Onun için zembilli Ali Efendi demişler. Şimdi ne diyor müftülükler? Arkadaş, soru soracaksan kimsin nesin bir kere yaz. Tamam. Ve kendi adresinden gönder. Biz sana ulaşabilelim. Nerede? Zembilli Ali Efendi'nin bundan 500 sene önceki hassasiyeti nerede efendim? Adeta sual sormayı bugün maalesef bazı din görevlerinin bulunduğu makamlar sual sormayı istemiyorcasına, istemezcesine bazı istismarcıların zarar verip de kendilerini o makamdan vay şöyle şöyle olmuş filan, müftülük şunu yapmış diye şai olmasın, ben de buradaki işimden olmayayım diye, sen dünya gailesiyle geldiyse bu makama niye oturuyorsun ya kardeşim? Bizim radyomuzun da dini suallere cevap veren arkadaşımız var. Muhterem Osman Lülü Hoca. Evet. E şimdi bu kimse sual sorunca bazı dışarıdaki insanlar bundan rahatsız oluyor suallere cevap verince. Ya o kendi işine baksın. Ne demek kendi işine ya? Kendi işine bakacak olanlar bakmazsa başkaları o işe bakarlar. Dindir bu. Bu da bilgi ister. Açıp kitap okumak ister. Aşk ister, muhabbet ister. İşte Ali Efendi de bunların hepsi vardı efendim. Aslen Aksaraylıdır. Eskiden Niğde Aksaray, Niğde Aksaray derlerdi. Niğde de Aksaray'a bağlıydı işin tuhafı evvelden. Sonra Aksaray'ı Niğde'ye bağladılar. Niye öyle oldu? O da bilinmez efendim. Niye öyle oldu? Aslen kendisi de babasından dolayı Aksaraylıdır. Bu Aksaray o vakitler Karaman eyaletine bağlıydı. Eyalet sistemi vardı. Onun için Zembilli Ali Efendi'ye Karamani de dendi. Karamani deyince kitaplarda uzun uzun yazılmaz. Ha, Cemalettin Aksaray Hazretleri bu. Zembilli Ali Efendi demek ki bu denirdi. Evet. İlk tahsilini tabi dede alim, baba alim, ilk tahsilini aile şartlarında yaptığı gibi Alaaddin Ali bin Hamza Karamani denilen bir büyük alimden ders okudu. Ders aldı değil de ders okudu denirdi efendim. Ders aldı değil, ders okudu. Yani burada ne anlaşılıyor efendim? Eğitimin hoca talebe arasında yekeyek, birebir olduğunu ve bugün de dünyadaki bütün pedagoji uzmanları böyle eğitimin çok faydalı olduğunu söylüyor. Şimdi öğrenci sayıları azaltıldı ama birebir şeklini henüz sağlayamadılar. Yani bir öğretmen ömründe 25 yıl emekliliğinde birebir olarak her senesinde bir talebe yetiştirirse efendim 25 talebe yetişir. Bir öğretmende. Biz istiyoruz ki bir elma ağacı dikelim, bir kamyon elma versin. Vermez arkadaş. Verir. Verir. Nasıl verir? O elmalara hiç bakım yapmazsın. Ne kadar çiçek açtıysa o kadar elma kalsın. Aman elmanın çoğu makbul dersin. Elma ağacı da kendini fındık ağacı zanneder. Fındık gibi elmalar verir bir kamyon. Kimse de almaz. Sokağa döksen alan olmaz. İneklere döksen yiyen olmaz. Yani bir elma ağacı bile meyvesini verirken bakım ve itina ister. Bunu yaparsanız o da size çok nefis meyveler verir. Aksi halde aşısını yapmazsın, dikenli bir elma ağacı olur. Aşısını yaparsın, bakımını yapmazsın, kurtlu meyveler alırsın. Gibi. Evet. Böylece Cemaatin Aksaray Hazretleri Alaaddin bin Hamza Karaman'den, Ali bin Hamza Karaman'den ders okudu. Kuduri Muhtasarını ve Nesefi Manzumesini ezberledi. Ders okutmak ezber şeklinde değildi. O ezber ayrı bir hadise. Ayrı bir kabiliyet o. Ve İstanbul'a gitti. Hazır lokma artık. Meşhur alim o zamanların Molla Hüsrev'in derslerine devam etti. Molla Hüsrev de onu Bursa'ya gönderip Sultan Medresesi müderrisi Hüsamzade Mevlana Muslihiddin'den ders aldırdı. Git ondan oku. Osmanlı'da bir alim talebesini okutur, sonra oğlum benim sana vereceklerim bitti. Bundan sonra senin kısmetin filan yerde. Hadi bakalım yavrum. Derdi. Çok menkıbeler var bu konuda. Keramet yollu menkıbeler de var. Ama biz şimdi bir şeyi öğrenciyi kaptık mıydı? Aman bizden kaçmasın. Demek ki öğrenci senin için koşturmuyor arkadaş. Sen reklamınla öğrenci alıyorsun ya. Evet. Hüsamzade'den akli ve nakli ilimleri öğrendi. Hocasının gönderdiği kimseden. Mevlana Muslihiddin onu kendisine muit yaptı, yardımcı yaptı. Sonra da onu kızıyla evlendirip damat yaptı kendine. Nasibe bakın efendim. Hocası gönderiyor, gitsin de onun kızıyla evlensin diye değil. Yoksa öte koca cep telefonundan söyleyip de ya bir delikanlı gönder aklı başına da bizim kız gelinlik çağı geldi falan değil. Değil efendim. Bunlar kimse kimseyi sokakta orada burada görmüyor. Şimdi aman aman görücü usulü olmasın, aman aman görücü usulü olmasın. Ne usulü olsun? Seçici usulü olsun. Birbirini seçsinler. Peki bizim ruhiyatçılarımız, psikologlarımız bu konularda herhalde bazı tez araştırmaları yapıyorlardır. Ailede eşlerin birbirine ettikleri zulümler ve işlenen cinayetlerde. Görücü usulüyle mi olmuş, yoksa kendi kendilerine ha bu güzel ya, ben bundan yaşarım, mesut bahtiyar bir ömür sürerim diye birbirini seçenler mi olmuş? Vallahi reklamlara bakarsak öyle değil. Yani bir çikolatayla kaşları çatılan insanın kaşları birdenbire yayılıveriyor. Eğer saadet buysa, bir çikolataya bağlıysa, çikolataya bağlı olan saadet yine bir bozuk kurtlu çikolatayla kaybolup gider, bıçaklar çekilir, silahlar çekilir. Efendim Zembilli Ali Efendi iyi anlatırken tabii Osmanlı sistemini de, eğitim sisteminde de biraz dokunduk ama bitiremedik. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Zembilli Ali Efendi'yi anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.

0: Günaydın. Bugün 18 Temmuz Cumartesi. Efendim TGRT Haber'de gün başlıyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Ve tabii ayrıntıları çok önemli. Çünkü Malatya'da erken saatlerde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Efendim Bakan Murat Kurum'dan açıklamalar var. Malatya Valisi'nden bir açıklama geldi sosyal medya üzerinden. Şimdi hemen ayrıntılara bakalım. Malatya'da Battalgazi ilçesinde sabah saat 6.20'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Battalgazi ilçesi, söylediğimiz gibi depremin derinliği de açıklandı. 15.59 kilometre olarak ölçüldü. İşte AFAD'dan gelen bilgiler ekranlarda. Deprem sonrası Göztepe mahallesinde 2 katlı bir evin duvarında göçük meydana geldi. Efendim bütün ekiplerimiz tam donanımlı eğitimli dedi Malatya Valisi Settar Yavuz. Bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte bütün ihbarları değerlendiriyoruz ifadelerine yer verdi. Kurum paylaşımında güzel Malatya'mıza geçmiş olsun dedi. AFAD'dan da bir açıklama var. Olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu AFAD'da. Efendim saat 6.20'de meydana geldi. 5 büyüklüğünde bir deprem Malatya'da. Tabii Kahramanmaraş depremlerinden de çok etkilenen bir ilimiz. Çok ciddi düzenlemeler, değişiklikler yapıldığını söyledi Vali Settar Yavuz. Şu anda AFAD'dan gelen bilgilerde olumsuz bir durum olmadığı yönünde, sadece 2 katlı bir binada göçük haberi var. AFAD, Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde 6.20'de meydana gelen Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları da devam etmektedir dedi. Çok büyük geçmiş olsun diyoruz. An be an Malatya'daki gelişmeleri takip edeceğiz. Tabii ki tedirginiz. Dileriz bundan sonra da olumsuz bir haber almayız. Evet, bu sıcak gelişmeyle merhaba dedik yeni güne. 18 Temmuz Cumartesi'nin ilk başlığı Malatya depremiydi. Ve şimdi önemli diğer başlıklarımıza da bakalım. Gün başlıyor da bugün neleri konuşacağız? Efendim, evet ilk başlığımız artık terörle ilgili bir son diyebilecek miyiz? Evet, terörsüz Türkiye yasası yolda. PKK'nın silah bırakması ve ardından gelen gelişmeler. Son hafta içinde de yoğunluk vardı efendim. DEM heyeti AK Parti MHP'yi ziyaret etti. Meclis tatile girmeden önce çerçeve yasanın çıkması bekleniyor. Peki neler var içerisinde? En önemli konu, heyetler neler konuştu? Bakacağız. Efendim Ahbap haberleri bütün hızıyla devam ediyor. Bütün Türkiye demeyeceğim ama çoğu kişi şoke oldu. Kahramanmaraş depremlerinde öne çıkan bir dernekti. Şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği. Şimdi gözaltı sayısı artıyor. Oğuzhan Uğur da son olarak Babala TV yöneticisi Haluk Levent'le birlikte Ahbap Derneği ile çalıştığı bilgileriyle yurt dışından çok ciddi paralar var. Gayrimenkul bağışları var. Borç verilen paralar var. Bahis iddiaları var. Milyar liralardan bahsediliyor. Peki Haluk Levent bir de evlilik vaadiyle mi dolandırdı? Bir de böyle iddialar var. Efendim son duruma birlikte bakacağız. Tutuklu sayısı da 20'ye yaklaştı. Bu arada savaş yeniden alevlendi. ABD-İran arasında son bir haftadır saldırılar devam ediyor ve karşılıklı saldırılar büyüyor. Son durum ne? İran cephesinden gelen haberleri sizlerle paylaşacağız efendim. Yazıcıoğlu dosyasıyla ilgili FETÖ parmağı olduğuna dair şüpheler iyice arttı. Evet, son gelişmeler, 19 tutuklu var. Dosya yeniden açıklandı. Dosyanın kapağı yeniden açıldı daha doğrusu. Efendim Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yu 2009 yılında kaybetmiştik ve ciddi şüpheler vardı. Ve son durumu da sizlerle paylaşacağız tabii ki. Bu önemli konu Türkiye Gazetesi'nin de manşetinde. Efendim boşanma davalarıyla ilgili yargıdan tarihi bir karar verdi. Takı içtihadı değişiyor artık. düğün takıları paylaşılacak. Böyle görünüyor yargının kararı sonrası. Evet, bu tarihi kararı ilişkinde ayrıntıları birazdan gün başlıyor da bulacaksınız diyoruz. Ve sevgili Anıl, bir gazete manşetlerimizi de görelim lütfen. Türkiye Gazetesi'nin manşeti demiştik. Yazıcıoğlu suikastı diyor Türkiye Gazetesi. Evet, ciddi şüpheler var. Çarpıcı itiraflar da geldi. Belki de ölmesi beklendi. Evet, ölmesini beklediler diyor Türkiye Gazetesi. Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu helikopterin enkazı nokta atışı aslında bulunmuş. Ancak ekipler gönderilmemiş. Arama çalışmaları da kurtarıldı. Hastane de yalanıyla yavaşlatılmış. FETÖ'cüler enkazın yerini gizlemiş. Evet, FETÖ parmağını olduğuna ilişkin ciddi şüpheler bu şekilde Türkiye Gazetesi'nde. Baraj şimdi patladı. Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı efendim. Son gelişmeleri paylaşacağız. Yeni Şafak Gazetesi Ahbap'ın 10 parmağında 10 hile diyor. Evet, kahramanlaştırılan isimler ve gelinen bu hayal kırıklığı noktası. Evet, Uğur'a da şüpheli paradan gözaltı geldi. Yazıcıoğlu dosyasından Adil Öksüz çıktı diyor Yeni Şafak'ta. Yargıtay'dan az önce bahsettiğimiz takı kararı Milliyet Gazetesi'nin manşetinde. Altınlar bölündü. Evet, Yargıtay kararına göre düğünlerde bilezik, kolye gibi kadına özgü takılar dışında altın ya da para kime takıldıysa onun olacak. Evet, emsal de teşkil ediyor tabii bu kararlar, biliyorsunuz. Bakacağız ayrıntılarına. Dolandırıcının suç ortakları Ahbap haberleri bütün hızıyla devam ediyor. Yeni Akit gazetesi de bu dosyaya detaylı bir şekilde bakmış. Sabah gazetesi de Ahbap'ın çavuşları hesap verecek. AFAD yerine Ahbap'ı parlatan isimler kimlerdi? Kimler var tabii o listede, konuşacağız birazdan. Efendim, bu arada bahis iddialarıyla ilgili yeni dalga operasyonlar da geldi. 13 kulübün 19 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıktı. 3000'den fazla bahis var, yani kupon oynadıkları, hani çok enteresan haberler var. Yani yememiş içmemiş bahis mi oynamışlar acaba diye insan soruyor. Efendim, İsrail'in bakın timsahlı kararı, orta çağ bu değilse ne? Cezaevlerinin çevresine, Filistinli mahkumların kaldığı cezaevlerinin çevresine timsah getirmeyi planlıyorlar. Yani artık iyice yani inanılmaz bir noktaya gidiyoruz. Tereyağından kıl çeker gibi hallettik. Akşam gazetesi Yazıcıoğlu suikastına FETÖ yorumu bu şekilde geldi diyor. Evet, Fanatik gazetesinde ise Fener'den yıldızlar geçidi. Kartal'da Salah vakti, transfer gündemi de çok hareketli efendim. Dünya Kupası final maçı da yarın. Futbolda böyle hareketliyken biz de gün başlıyor'a başlayalım. Sizler lütfen gün başlıyor etiketiyle bizimle paylaşın lütfen gündeminizi ve düşüncelerinizi diyoruz. Şimdi ayrıntılar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki koltuk kavgasında son sözü Yargıtay söyleyecek. CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştığı gerekçesiyle 21 Mayıs'ta verilen mutlak mutlan kararı Yargıtay'a ulaştı az sonra. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 6 Şubat depremleri döneminde yardım çalışmalarında Haluk Levent'le birlikte hareket eden Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı az sonra. Bahis soruşturması kulüp yöneticilerine de sıçradı. Beşiktaş ve Galatasaraylı yöneticilerin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Kulüp yöneticilerinin maçlarda rakip takım lehine bahis oynadıkları ortaya çıktı. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak az sonra.
0: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde eda etti. Oradan da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. Erdoğan Hakkari'li kadınlarla bir telefon görüşmesi yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldıktan sonra partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın aracılığıyla Hakkari'nin eşsiz doğasıyla bilinen ve huzurun simgesi haline gelen Berçelen Yaylası'nda Saklı Cennet Berçelen'den Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek sloganıyla gerçekleştirilen kadın şenliğine de telefonla bağlandı. Erdoğan, Hakkari'li kadınlarla konuştu.
3: Hakkari'li hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
4: Selam.
3: Başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah.
0: Evet, Terörsüz Türkiye çerçeve yasasında hazırlıklarda son aşamaya gelindi. DEM Parti meclis tatile girmeden yasa çıksın istiyor.
5: DEM Parti çerçeve yasada suça bulaşan bulaşmayan ayrımı olmasın, PKK'nın lider kadrosu kapsam dışı bırakılmasın dedi. Bu iki kritik talebi AK Parti ve MHP'ye iletti.
6: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
5: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve kanun teklifinde son aşamaya gelindi. DEM Parti meclis tatile girmeden yasa çıkmasını istiyor. Bu kapsamda İmralı heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. AK Parti ile Adalet Bakanlığı'nın eş güdümlü hazırladığı yasa teklifinin detayları değerlendirildi.
7: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır.
5: İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de meclisteki makamında ziyaret etti. Beklentilerini iletti. Edinilen bilgiye göre Bahçeli teklifin kapsayıcı ve ihtiyaca uygun olması gerektiğini söyledi. Öcalan'ın da taslak üzerindeki görüşlerinin alınmasının uygun olacağını dile getirdi. Bu süreç devlet politikasıdır dedi.
8: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
5: İmralı heyetinin 23 Temmuz Perşembe günü İmralı Adası'na giderek gelinen aşamayı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Öte yandan taslaktaki pürüzler henüz giderilemedi. DEM Parti örgüt üyelerinin suça karışan karışmayan, üst düzey alt düzey gibi sınıflandırılmasını istemiyor. Pişmanlık, etkin pişmanlık gibi ifadelere de itiraz ediyor. Hem lider kadronun hem de örgüt üyelerinin yasadan faydalanmasını talep ediyor. Ancak hükümetin lider kadroya kapıyı açması olası görünmüyor. Yasa geçici bir düzenleme olacak. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Silahlı eylemlere katılmayanlar 3 ya da 5 yıllık bir denetimli serbestliğe tabi olacak. Örgütün %70'inin yasa kapsamında olacağı öngörülüyor.
7: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
5: Uzlaşma sağlanması halinde 7-8 maddeden oluşacak çerçeve teklif gelecek hafta meclis başkanlığına sunulacak. Bu ay sonu ya da Ağustos başına kadar yasalaştırılacak. Pürüzler giderilemezse Ekim ayında başlayacak yeni yasama dönemine kalacak. Yasal düzenlemenin yapılmasıyla birlikte PKK'nın tasfiye süreci başlayacak. Bunun için Türkiye ve Kuzey Irak'ta mekanizmalar oluşturulacak.
0: Ve Türkiye Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayı konuşuyor. Efendim, dalga dalga devam ediyor soruşturma. Üçüncü dalgaya bakacağız. Haluk Levent'le birlikte hareket eden Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
9: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
10: Çevreci tarafın var. İnsanlara yardım ediyorsun. Bir türlü açıklamıyorsun. Televizyonlarda prim olsun istemiyorsun.
11: Seni soruşturmaya ben kapsamında. Soruşturma savcısı tarafından evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
9: Tabii.
2: Birbirlerini övdüler, aynı dernek çatısı altında yardım topladılar. Gözaltına alınan isimler arasında bu kez Oğuzhan Uğur da vardı.
10: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
12: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
4: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
12: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
2: Depremzedelerin yaralarını sarmak için toplanan paraların kumar, bahis siteleri ve borsada kaybedildiğine yönelik iddiaların odağındaki isim Haluk Levent ve 17 kişi tutuklanmıştı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya bir operasyon daha eklendi.
4: Tebrik ediyorum ayrıca abi seni. Helal olsun. Helal olsun yani.
2: Bu kez soruşturmanın kapsamında 6 Şubat depremleri döneminde Ahbap'la işbirliği yaptığını sık sık dile getiren Oğuzhan Uğur vardı. Uğur'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.
13: Bana göre sen tamam ama ben sana hiç uymadı mı? Koşa koşa gel bana yine gel sana hiç vurmadı mı?
2: Oğuzhan Uğur'un depremin ardından yaptıkları çağrılar üzerine banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz girişi olduğu ortaya çıktı.
9: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
2: Özel bir bankadaki hesap hareketlerindeki olağan dışı hareketlilik söz konusu banka yetkililerince Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildirildi. Uğur'un hesap hareketleri mercek altına alındı. İnceleme başlatıldı. Oğuzhan Uğur'un evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı.
11: Seni soruşturmalar kapsamında soruşturma savcısı tarafından evinizde arama ve ek olarak arama evinizde arama yapacağız.
4: Tabii.
2: Sorguya alınan Oğuzhan Uğur cep telefonunun şifresini polislere verdi. Saklayacağım bir şey yok, araştırın dedi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Parti Meclisi üyesi Emre Kartaloğlu da yer aldı.
0: Evet efendim, büyük bir güven erozyonu yaşanıyor tabii ki. Artık beyaz da kirlendi. Böyle bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Ve sadece bu dolandırıcılık, sadece dediğim tabii en önemlisi bu deprem yardımları. Depremin o ilk anlarında 3 sene evvel o yardımları gönderenler, o yardımlarımız da mı acaba bu bahis olaylarına kurban gitti diyor. Böyle bir endişe var. Bununla birlikte Haluk Levent'in evlilik vaadiyle de borç talepleri ve birçok kadını dolandırdığı iddiaları gün yüzüne çıktı. 90 milyon lirası alınmış bir hanımefendinin efendim Sevda Kurt. İşte o dosyanın ayrıntıları.
14: Aşkın mahzane içinde.
2: Kimi beni kandırdı dedi, kimi evlilik vaadiyle paramı aldı iddiasında bulundu. Kimi ise beni kullandı diyerek şikayetçi oldu.
15: İyi ki yapmışım.
14: Akdeniz akşamları.
2: Okların hedefinde olan Haluk Levent'in dosyası Ahbap Derneği soruşturmasıyla bir bir açıldı. Dolandırıldığını iddia edenlere her gün yeni birisi eklendi. Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le evli olduğunu kabul etti. Kandırıldım, şu an kendimi salak olarak hissediyorum dedi.
16: Haluk Levent'le 2018'de evlendik. Şirketimi sattım, paraları ona gönderdim. Borcum var, peşimde tefeciler var, mafya var diyordu. Ona inandım. Çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu.
17: Birçok yerde pazarlık yaptı. İyi ürünler aldı. Çünkü alımlar yapıyor.
18: Çok iyi gidiyor. Çok güzel ilerliyor.
2: Adli kontrole serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'e Ahbap'a yardım etmek amacıyla ulaştığını belirtti. Soruşturmanın ardından hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Ünlü şarkıcıya yönelik ağır ithamlarda bulundu.
19: Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Evleneceğiz, çocuk yapacağız diyerek beni kandırdı. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Amerika'daki 90 milyon liramı alıp ona verdim. Onun isteğiyle tanımadığım kişilere havale ettim. Evli olduğunu 2 gün önce nezarethanede öğrendim. Evlilik hayallerim çalındı. Mağdurum.
2: Soruşturmanın odağındaki Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti.
20: Hesabım üzerinden yapılan tüm transferler onun talimatıyla oldu. Adıma düzenlenen çeklerin arkasında benim imzamı taklit ederek kendisi imza atmış. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır. Beni resmen kullandı.
2: Öte yandan soruşturmada adı geçen ve tutuklanan avukat Ece Güner ifadesinde uzun yıllardır avukatlık yaptığını ve Haluk Levent'e toplam 1,5 milyon dolar borç verdiğini söyledi.
15: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
2: Gözaltına alınanlar arasında olan iş insanı Esin Önder Çağlayan'sa 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan toplamda 70 milyon dolar borç verdiğini söyledi.
21: Haluk Bey mahkeme kararı
2: bir şey yok. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik de noterde işlem yaparken yakalandı. Çelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. MASAK raporunda Alper Çelik hakkında kapsamlı para hareketleri ve 190 milyonluk kupon kaybı yer aldı.
22: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
2: Çelik çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı. Aşkın Alper Çelik'in telefonunda yapılan incelemelerde Haluk Levent'le bahis konuşmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Levent'in bahis kuponu için yönlendirmeler yaptığı anlaşıldı.
23: Şu tutkat.
24: Efendim abi?
23: Almanya'dan dayı oğlu aradı. Şu Stuttgart maçı kesin kazanacakmış.
2: Levent'in Stuttgart Handicap yenecek 100, Espanyol yenecek 100 ve Gaziantep yenecek 100 şeklinde çok sayıda talimat verdiği görüldü. Çelik de talimatları yerine getirdi. Yazışmalarda tek seferde 500 bin lira tutarlı kuponlar oynanması da dikkat çekti. Soruşturmanın odağındaki Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti. Bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Ece Güner'in yurt dışına 400 bin avro para gönderdiği ve firar etmeye çalıştığı belirlenen kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke konuldu. Aşkın maruzane, içinde
0: ben mahkum. Evet, her gün bir operasyon haberine uyanıyoruz. Şimdi de uyuşturucu soruşturmasındaki son duruma bakacağız. Tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinden bazı fotoğraflar gelmişti. Yasaklı madde ve hassas terazi bulundu. O hassas terazinin mutfakta kullandığı sıradan bir mutfak terazisi olduğunu savunan şarkıcı evinde yasaklı madde bulunmadığını iddia ediyor. Elbe gökyüzü
5: kıyıya vurdu aşklarım. Uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı. Evinde ele geçirilen hassas terazinin mutfakta kullandığı sıradan bir mutfak terazisi olduğunu öne sürdü. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş, oyuncu Burak Çelik ve yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Buraları çoktan döndü biz, gömdük
25: biz. Açıyorsunuz, basıyorsunuz, beni seyrediyorsunuz.
26: Çok teşekkürler.
5: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, model Ayşe Nurbalcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman tutuklandı. Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramalarda hassas teraziyle uyuşturucu madde kullanımına yönelik olduğu değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirilmişti. Sıla Gençoğlu ve İrem Haznedar, Öner Faruk Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hey yavrum hey, hey. Yalçıntaş hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. İkametinde ele geçirilen materyallere ilişkin iddiaları kesin bir dille reddetti.
27: Evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen hassas terazi ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgahında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir. Yargı sürecine güvenim tamdır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyorum.

0: Efendim şimdi dokunulmazlık fezlekelerine bakalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin 9 fezleke meclise sunuldu.
1: Fezlekeler hazırlandı. Dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Tam 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de var. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Meclis başkanlığınca kabul edilen fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Meclise 7 milletvekili hakkında 9 dosya sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekiller arasında Özgür Özel başı çekiyor. Özel hakkında 3 ayrı dosya bulunuyor. Bu dosyalarla Özel hakkındaki fezleke sayısı 60'ı aştı. Meclis başkanlığına sunulan dosyalar arasında CHP milletvekilleri ilk sırayı çekiyor. Listede bu partiden 6 milletvekilinin adı yazıyor. Yeni Yol Partisi'nden ise bir vekil listede yer alıyor. Dosyaları karma komisyona sevk edilen 7 milletvekilinin tam listesi şöyle. CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan.
0: Ve CHP'deki koltuk kavgasında son sözü Yargıtay söyleyecek. Efendim 38. Olağan Kurultay'a şaibe karıştığı gerekçesiyle 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararı dün Yargıtay'a ulaştı.
2: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
3: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok. Hançerleyecek de kimse yok.
4: Hançer ve ihanet tartışmalarının gölgesinde kurultay yaptılar. Mahkemelik oldular. Yargı 38. olağan kurultayda şaibe var dedi. Koltuğu Özgür Özel'den alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na geri verdi. CHP'deki koltuk kavgasında son sözü Yargıtay söyleyecek. Mutlak butlan kararı 57 gün sonra üst mahkemeye ulaştı.
5: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
4: Yerel mahkeme mutlak butlanı reddetti. Dosya istinafa gitti. Ankara Bölge Adliyesi 36. Hukuk Dairesi hem de tedbirli olarak şaibe var dedi. Mutlak butlana hükmetti. Karar tedbirli çıktığı için Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanı koltuğuna oturdu.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilen mutlak butlan kararı bir siyasal partinin iç işi değildir. Türkiye'de demokrasiye yapılmış açık bir darbedir.
4: Özgür Özel mutlak butlan kararına jet hızıyla itiraz etti ancak o karar bir türlü Yargıtay'a gitmedi. Gecikme tartışmaları da beraberinde getirdi. Dosya 57 gün sonra üst mahkemenin önüne gitti. Mutlak butlanda nihai kararı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi verecek.
7: 100 bin lira çıkardı. Poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
4: Şaibe gerekçesiyle verilen mutlak butlan kararını üst mahkeme ya onayacak ya da bozacak. Kararın onanması halinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki koltuğunu sağlama alacak. Olağan kurultaya kadar zaman kazanacak.
8: Yaklaşık 1,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir şaibedir alıp gidiyor. Ben bunun açıkla kavuşmasını istedim. Bu nedenle açtım yani.
4: Ancak bozma çıkarsa bu kez gerekçeli kararda yazılacak her satır siyaseten önem taşıyacak. Yargıtay bu kritik kararıyla önemli bir içtihat oluşturacak.
9: Belediye hocalarında delege pazarı kurabilirsiniz.
4: Şimdi Ankara'da merak edilen kararın ne yönde olacağı kadar ne zaman çıkacağı. Kimilerine göre üst mahkeme hızla sonuca bağlayacak, kimilerine göre de dava uzayacak. Edinilen bilgilere göre dosya henüz Yargıtay'ın gündemine alınmadı. 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil nedeniyle hukukçular 1 Eylül'e kadar işlem yapılmasını beklemiyor.
0: Efendim Sivas'ta düzenlenen önemli bir ödül töreninden fotoğraflar gelecek şimdi ekranlarınıza. İsmail Güneş basın ödülleri sahiplerine verildi. Gazeteci Nedim Şener de törende ödül alan isimlerdendi. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir helikopter kazası değil bir suikastla hayatını kaybettiğini araştırmalarıyla ortaya koyan bir isim Nedim Şener. Efendim bu arada yine o kazada hayatını kaybeden İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de bir açıklama yaptı. Yaşanan bu dosyada son yaşanan gelişmelerin kendileri için en büyük ödül olduğunu ifade etti.
10: Düştü demiştiniz.
11: Doğru.
10: Nerede düştü?
11: Bilmiyorum abi.
10: Siz neredesiniz şu an?
11: Helikopterin içinde.
1: Sivas'ta düzenlenen 4. İsmail Güneş basın ödülleri sahiplerini buldu. 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte düşen helikopterde hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in adı bir kez daha yaşatıldı.
10: Helikopter düştü demiştiniz.
11: Doğru.
10: Nerede düştü?
11: Bilmiyorum abi.
10: Siz neredesiniz şu an?
11: Helikopterin içinde.
1: Güneş'in 112 ekipleriyle kayıtlara geçen bu konuşması halen hafızalardaki yerini koruyor. Törende en iyi program ödülüne layık görülen araştırmacı gazeteci Nedim Şener, ödülünü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin elinden aldı. Nedim Şener yaptığı açıklamada Yazıcıoğlu dosyasında yaşanan son gelişmeler hakkında da konuştu.
12: Meslektaşımız İsmail Güneş'in de ve bugün itibariyle söyleyebiliriz ki öldürüldüğü, kaza süsü verilmiş, düşürülen helikopterde hayatını kaybetmiş Muhsin Yazıcıoğlu'la beraber. Aslında bu dosya şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen dosya 2020-21 yılına dair tespitler. 2019'da tespitler 2021 yılında ciddi bir soruşturmaya dönüşmüştü. O zaman aslında yapılması gereken bir operasyondu. Fakat bir şekilde yine dosya Maraş'a gönderildi. Orada adeta uyumaya bırakıldı. Ama şimdi artık bence adalet yerini bulacak gibi.
1: Şener, İsmail Güneş'in ölümünün unutulmaması gerektiğini de vurguladı.
12: İsmail Güneş'in de artık çok meslektaşları tarafından görünür hale gelmesi ve hakkının aranması gerekiyor.
1: İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in bir yanı buruk, bir yanı da mutluydu.
13: Biz bu planlamayı yaparken aslında dosyayla ilgili bu süreci de bilmiyorduk. Çok büyük tevafuk oldu.
1: Çünkü ödül törenine saatler kala gelen tutuklama haberleri yıllardır beklediği umudun yeniden yeşermesine neden oldu.
13: İsmail'in ödül gecesinin olduğu gün bize en büyük ödülü tutuklamalarla Sayın Adalet Bakanlığımız, savcılarımız vermiş oldu.
0: Efendim gün başlıyor da ara zamanı, birazdan manşetlerle buradayız.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: TGRT FM Haber.
9: Görüntüler Çin'den. Seyir halindeki bir aracın kamerasına büyük kaya parçalarının yoğun toz bulutu eşliğinde yola düşme anı yansıdı. Yetkililer olayın Pengshui ilçesinde yaşandığını duyurdu. Durumu fark eden bir kişinin ihbarı üzerine bölgenin tahliye edildiği sırada olayın yaşandığı belirtildi. Heyelan'da dev kaya parçalarının evleri ve işyerlerini yıktığı ifade edildi. Toprak altında kalanlar olduğu ve onlara ulaşmak için çalışmalara başlandığı aktarıldı. Afet bölgesinin çevresinde yaşayan halk da tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliye edildi.
10: Ay şaka gibi.
9: İnşaatta iş güvenliği hiçe sayıldı. İşçi vinçle binanın tepesine çıktı. Akıl almaz görüntü İstanbul Esenler'de bir inşaatta kaydedildi. İşçi vinçle çıkarılan malzemelerin üzerine oturdu. Önlem alınmadan metrelerce yüksekte yolculuk yaptı.
10: Ay şaka gibi.
9: Görenler hem o anları cep telefonuyla görüntüledi hem de tepki gösterdi. Şans eseri inşaattaki tehlikeli yolculukta olumsuz bir şey yaşanmadı. Yüzyıllık su borusu patladı, caddeler göle döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kenti büyük bir altyapı felaketi yaşıyor. 1916 yapımı asırlık bir ana su borusu büyük bir basınçla infilak etti. Patlamanın etkisiyle tonlarca su sokaklara fışkırdı. Ünlü Sunset Bulvarı kısa sürede tamamen sular altında kaldı. Yüksek basınçlı su yeraltı otoparklarını doldururken birçok araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Suyun gücüyle asfalt çöktü ve trafik ışıklarının hemen altında dev bir obruk meydana geldi. Bölge trafiği süresiz olarak kapatılırken belediye ekipleri asırlık boruyu tamir etmek için yoğun bir çalışma başlattı.
11: İnternetten soygun yöntemlerini araştırdı. Kuyumcuya girip soygun yaptı. Bu kadarı da pes dedirten olayın adresi Ankara İtimeskut. İnternet adeta bir akıl hocası. Kimi hayra, kimi şerre akıl alıyor. Nitekim bir kişi internete girdi, arama motoruna kuyumcu nasıl soyulur yazdı. Bununla da kalmadı, öğrendiği o yöntemlerde soygun yaptı.

0: iki kişi kılıçla saldırdı. Bir kişinin evin önünde cam şişe kırmasıyla tartışma çıktı. Biri dışarıdan daireye taş attı, kavga sokağa taştı. Ortalık savaş alanına döndü. Taraflar birbirine sopalarla vurdu, yetmedi, kılıçlar sallandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sokak çığlık sesleriyle ayağa kalktı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Southwest Airlines ait Nashville, Florida seferini yapan yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Yolculardan birinin telefonundan ezan sesi duyulmasının ardından uçak Atlanta'daki havalimanına yönlendirildi. Ardından uçağa ağır silahlı polis ekipleri girdi. Söz konusu yolcu terör şüphesiyle gözaltına alındı. Yapılan incelemede sesin namaz vakitlerini hatırlatan bir uygulamanın ezan alarmı olduğu ve herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine yolcu serbest bırakıldı. Havayolu şirketi güvenlik prosedürlerinin uygulandığını belirterek yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi. ABD'deki Müslüman toplumu ise bu duruma tepki gösterdi. Olayın İslamofobinin ülkede geldiği korkunç seviyeyi gözler önüne serdiğini açıkladı. Yerli ve milli yapay zeka avcı tespit etti, Telegram'daki zehir tacirleri yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik şube ekipleri büyük çaplı operasyon düzenledi. Telegram üzerinden uyuşturucu satıldığı belirlendi. Yerli ve milli yapay zeka avcı zehir ticareti yapan hesapları ortaya çıkardı. Ekipler eş zamanlı baskın yaptı, kapılar Koçbaşı ile kırıldı, şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmada 65 Telegram grubu ve kanalına erişim engellendi. Besici bacağına yapışan keneyle yüzük takmaya gitti. Hayatını riske attı.
1: Arazideyiz. Arazide de kene bayağı var. Arkadaşımın da yüzük takması vardı. Erteledik.
2: Keneyle mi gideceksiniz abi yüzük takmaya?
1: Mecbur. Mecbur. Ne olursa olsun keneyle gideceğiz. Onun başka bir yolu yok.
0: Olay Tokat'ın Turhalı ilçesine bağlı Necip köyünde yaşandı. Hayvancılık yapan Adi Çelik'in bacağına kene tutundu. Çelik ise hastaneye gitmek yerine önce arkadaşının yüzük takma merasimine katıldı. Rahatlığı pes dedirtti.
1: Arkadaşın yüzük merasimi bitene kadar hayvanı besiye aldık. Keneyi iyice besledi. Şimdi keneyi hastanede aldırma vakti geldi.
0: Daha önce de vücuduna kene tutunan Çelik, neyse ki nişan sonrası hastanenin yolunu tuttu. Kene sağlık ekiplerince çıkartıldı. Görenler hayret ediyor. Apartmanın ortasından metro geçiyor. Yapay zeka görüntüsü değil, gerçek. Çin'in aşırı dağlık Chongqing şehri, mimari ezberleri bozan dünyaca ünlü bir metro istasyonuna ev sahipliği yapıyor. Hafif raylı metro hattı dağlık arazi nedeniyle 19 katlı bir konutun tam ortasından geçiyor. Liziba isimli bu istasyon apartmanın 6. ve 8. katları arasında özel olarak hizmet veriyor. İlginç mühendislik projesi, bina sakinlerinin rahatsız olmaması için özel ses ve titreşim yalıtımı ile inşa edildi. Günde binlerce yolcuyu ağırlayan bu apartman treni turistlerin de popüler uğrak yeri. Geleceğin teknolojisi bu kez yumruk yumruğa bir mücadeleyle sahneye çıktı. Dünyanın ilk robot dövüş ligi Çin'in teknoloji üssü Shenzhen'de kapılarını açtı. Turnuva robotları bir boks ringinde karşı karşıya getirdi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nden Singapur'a kadar 200'den fazla takım bu tarihi turnuva için kolları sıvadı. Ancak ringe çıkma biletini sadece 32 takım alabildi. Takımların hedefi hem şampiyonluk kemerini kuşanmak hem de yaklaşık 1,5 milyon dolarlık dev ödül havuzundan aslan payını kapmak. Turnuvayı kimin kazanacağıysa önümüzdeki günlerde düzenlenen maçların ardından belli olacak. Adımları yorgun yaşlı bir amca ve ona kalan yolu için pusula olan koca yürekli bir polis. Görüntüler Kastamonu'dan. Hava sıcak, trafik yoğun, yol kenarındaysa sıcağın da etkisiyle adım atmakta bile zorlanan yaşlı bir çınar. Herkes kendi telaşındayken caddede görevli trafik polisi Murat Armancı o yaşlı amcanın durumuna kayıtsız kalmadı. Polis amcanın yanına koştu. Önce koluna girdi, adımlarını onun yavaş ritmine uydurarak dikkatlice yolun karşısına geçirdi. Ancak amcanın daha gidecek çok yolu vardı.
1: Ben buradayım, bir şey istersen buradayım.
0: Fedakar polis amcanın gideceği yere kadar onu uğurladı. Bu şefkat dolu anlar izleyenlerin içini ısıttı.

0: Yeniden günaydın. Gün başlıyor da saatleri birlikte 9'a doğru ilerletiyoruz ve gazete manşetleri gelecek şimdi. Efendim, sıcak bir haberle başlamıştık gün başlıyor. Malatya'da Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu anda olumsuz bir tespit yok. Bakan Murat Kurum'un da açıklaması böyle. Çok büyük geçmiş olsun diyoruz Malatya'ya, çevre illerde yaşayan herkese. Takip ediyoruz gelişmeleri ve şimdi manşetlere de bakalım. Bu haberi hatırlattıktan sonra Türkiye Gazetesi diyoruz. 18 Temmuz Cumartesi manşetleri olacak tabii. Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili çarpıcı itiraflar diyor Türkiye Gazetesi manşette. Ölmesini beklediler. Merhum Yazıcıoğlu'nun içerisinde olduğu helikopterin enkazı nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Arama çalışmaları da kurtarıldı. Hastanede yalanıyla yavaşlatılmıştı. Efendim, 2009 yılında kaybettik merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde İhlas Haber Ajansı muhabiri gazeteci İsmail Güneş ve bir Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte 5 kişi daha vardı helikopterde. Ve ben hatırlıyorum tabii ki, habercilik maratonu içerisinde saatlerce bir türlü ulaşılamadı deniyordu. Telefonlar açılıyor, bir türlü ulaşılamıyor helikoptere. Fakat aslında ekipler ulaşmışlar. Yıllar sonra açılan dosyada bakalım neler var. Katiller öksüzle 152 defa görüşmüş diyorlar efendim. Suikast ihtimali güçleniyor. Bu arada F-4 savaş uçağı pilotu Ali Armağan 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklanmıştı. Kazanın olduğu an bölgede uçuş yapan ve sinyal kapatan bir isim olarak veriyor Türkiye Gazetesi. Örgütün gizli operasyonel hatlarını kullanan hainin sözde TSK imamı Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarında belirlendi. Ve enkazdaki kritik delilleri gizlediler efendim. Bu arada 19 kişi tutuklandı. Yeniden rahmetler diliyoruz. Dilerim ilk fırsatta, ilk en erken zamanda da artık iyice sonucu görürüz. Baraj şimdi patladı. Ahbap vurgunu deprem yalancılarına uzandı. Hatırlıyorsunuz 2023 Kahramanmaraş depremlerinde yani bilmiyorum tabii nasıl yorumluyorsunuz ama çok büyük bir hayal kırıklığı var. Ben bir hayal kırıklığına uğramadım açıkçası. Ama yine de insanlar ikinci şansı hak ediyor. Çok da negatif de konuşmak istemedim. Çünkü o zamanlar gerçekten büyük bir mücadele vardı. Ama şu baraj patladı yalanı gerçekten çok sinirimi bozmuştu o günlerde. Haluk Levent'in dostu Oğuzhan Uğur'un deprem zamanı baraj patladı yalanı vardı. Herkesi büyük bir paniğe sevk ediyor tabii böyle haberler. Çünkü insanlar güveniyor. Yani hepimiz masum insanlarız. Yani böyle inanıveriyoruz. Duygusal insanlarız. Ve bu arada Hataylılar da yakınlarımızı enkazda bırakıp köyü terk ettik demişlerdi bu haberler sonrasında. Uğur'da ahbabın bağış toplama yöntemiyle ilgili ahbap yetkilileri Amerika'dan gelen paralar için bambaşka bir sistem bulmuş itirafında bulunmuştu. İşte bu yurt dışından gelen dövizler bu soruşturmaya dahil edildi. Oğuzhan Uğur'la CHP Parti Meclis üyesi gözaltına alındı. Hürriyet gazetesindeyiz şimdi de. Maçı verdik ama adaları vermeyiz efendim. Bakın, Arjantin İngiltere maçı sonrasında neler yaşandı? Arjantinli futbolcular bir pankart açtılar sahada. Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açmasıyla başlayan kriz büyüyor. Arjantinli oyuncular İngiltere'yi eledikten sonra bu pankartı açtılar. FIFA pankart olayını incelemeye aldı. İngiltere'de bu futbolcuları ligimizden atalım kampanyası başlattı. Falkland hükümeti de halkımızı siyasi tartışmalara karıştırmayın açıklaması yaptı. Ama hep söylüyorum, yani futbolda her zaman siyaset var. Bakıyoruz efendim, bahis soruşturmalarıyla ilgili yeni dalgalar da var. Rakibe bahis oynamışlar. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 19 kulüp yöneticisi arasında Galatasaray ve Beşiktaş yöneticileri var. Efendim, 1488 kupon oynamış. Hani bir isim, sonuçta diyorsunuz ki yemeyip içmeyip kupon mu oynamış? Beşiktaş'ın eski yöneticileri Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik'le Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş de bulunuyor. Rakip takım lehine veya gol bahislerine oynanan kuponlar ve bu iş nereye kadar gidecek, takip ediyoruz. Gün başlıyor da değerlendireceğiz efendim spor hukukçusu konuğumuzla. Orta Çağ bu değilse ne? On binlerce kişiyi katleden büyük bir soykırıma imza atan İsrail'den skandal üstüne skandal geliyor. Tıpkı Orta Çağ'daki gibi cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirilecek. Yani inanılmaz, artık iyice delirdiler. Aşırı sağcı Givir'in planıymış, hiç de şaşırmadık açıkçası. Filistinli mahkumların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma planını daha önce açıklamıştı. Bu çağ dışı ve zalim planın hayata geçirilmesindeki en büyük engellerden biri kaldırıldı. Evet, ikinci en büyük sürüngen, cezaevlerinde binlerce Filistinli var. Artık bu deliliğe de ne zaman bir son verecek dünya? Bekliyoruz. Yine cenazede buluştular. CHP merhum genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti. Rahmetle anıyorum yeniden. Cenazede Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldiler. Cenazede ilginç bir durum vardı. Her iki isim de CHP genel başkanı imzalı çelenkler gönderdiler. Böyle bir kare var. Elde sıkıştılar. Akşam gazetesine geliyoruz. Ahbap'ta yanıldık, özür dileriz. Özür dileyen dileyene. O günlerde işte devletin olmadığı depremde, işte bu Ahbap'ın olduğu, Oğuzhan Uğur'un olduğuna dönük birbiri ardına açıklamalar yapıyordu bu isimler. Eda Ece ve Pelin Batu. Devlet varmış diyorlar. Devlet yoktu ama Ahbap var paylaşımı yapan Pelin Batu. Dezenformasyon hepimizi etkiliyor. Etkilemesin arkadaşlar. Etkilemesin yani. Ha, idrak denen bir şey var. Dayanamıyorum pardon yani bazen. Oyuncu Eda Ece de deprem bölgesinde AK Parti'ye yüksek oy çıkınca yaptıklarımızı başkasından bildiler diye yorum yapmıştı. O da özür diliyor. Bize yakışmadı diyorlar. Hayatımın hatasını yaptım. Bir daha böyle hadsizlik yapmayacağım dedim. Evet, şimdi de böyle oldu. Babala'ya yüklü döviz operasyonu. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alındı. Efendim, ulaşıma zam geldi İstanbul'da. Yani inanılmaz. Zaten yüksek fiyatlar, bir de %10 zam daha geldi ulaşıma. Şubat'ta %20 gelmişti. İBB yönetimi %10 artış daha yaptı. Kreşlerdeki zamsa %60 oldu. 42 liraydı. Şimdi bir durak İstanbul Kart 46'ya yükseldi. Trump'ı çok kızdırdı. Onun öncesinde manşete bakalım. Yazıcıoğlu suikastına FETÖ yorumu tereyağından kıl çeker gibi hallettik efendim. Ahbap'ın çavuşları hesap verecek. Sabah gazetesindeyiz şimdi de. Yine Ahbap haberleri manşetlerde yer alıyor. Depremzedeye bağış bahanesiyle 25 milyarlık vurguna imza atan Haluk Levent'in gizli ortaklarına da operasyon düzenlendi. Babala TV hesaplarına yüklü miktarda şüpheli döviz girişi tespit edilince Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Milliyet gazetesi, Yargıtay'dan tarihi karar, altınlar bölündü. Yargıtay kararına göre düğünlerde bilezik kolye tarzı kadına özgü takılar dışında altın ya da para kime takıldıysa ona ait olacak. Evet, altınlar bölünmüş oldu. Enteresan bir karar geldi. Damat para ve altın dışında erkek saatinin de sahibi olabilecek. Evet, ama gerilimlere sebep olabilir diyor sosyolog Doktor Burcu Güdücü. Karar hukuki açıdan belirsizlikleri azaltabilir, ancak evliliğin ilk gününde senin malın benim malım tartışmaları başlatabilir. Aileler arasında gerilim yaşanabilir. Ah, bu dünya işleri böyle oluyor. Özel haberle ilgili ayrıntıları da manşette gördük. Evet, yarın efendim Dünya Kupası final maçı var. Evet, kupanın yaşlı kurtları demişti Milliyet gazetesi. Messi 39 yaşında. İspanya-Arjantin Dünya Kupası'nın finali efendim yarın saat 22'de reyting rekorları kırılacak gibi görünüyor. Fanatik gazetesi de Fener'den yıldızlar geçidi demiş. Sarı lacivertliler kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendiriyor. Kartal'da Salah vakti. Gerçekten acaba Muhammed Salah gelecek mi? Başkan Serdal Adalı pazartesi günü yıldız futbolcunun menajeri ve avukatlarıyla masaya oturarak transferin bütün şartlarını görüşecek. 15 milyon eurodan bahsediliyor. Bakalım, takip ediyoruz. Çok hızlıca İstanbul Ticaret Gazetesi diyelim o zaman. Ekonomi de önemli. Evet, petrol fiyatları yeniden yükselirken Türkiye kazanacak, petrol akacak gazetenin manşeti. Hürmüz Boğazı kapandı. Irak petrollerini dünyaya ulaştıran Ceyhan Limanı'nın önemi arttı. Petrol akışının kesilmemesi için 12 aylık köprü anlaşmada mutabık kalındı. Bu süreçte yeni projeler müzakere edilirken Türkiye 10 koldan kazanacak. Evet, detayları manşette görüyoruz. İstanbul Ticaret Gazetesi'ni de bu şekilde gördükten sonra saat başına geldik hızlıca ve şimdi saat başı diyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki koltuk kavgasında son sözü Yargıtay söyleyecek. CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştığı gerekçesiyle 21 Mayıs'ta verilen mutlak mutlan kararı Yargıtay'a ulaştı az sonra. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 6 Şubat depremleri döneminde yardım çalışmalarında Haluk Levent'le birlikte hareket eden Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı az sonra. Bahis soruşturması kulüp yöneticilerine de sıçradı. Beşiktaş ve Galatasaraylı yöneticilerin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Kulüp yöneticilerinin maçlarda rakip takım lehine bahis oynadıkları ortaya çıktı. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak az sonra.
0: Ve yeni saatte ilk durağımız Malatya olacak. Sabah erken saatlerde Malatya'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bakan Murat Kurum deprem sonrası sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem saat 6.20'de meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Battalgazi ilçesi olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliği ise 15.59 kilometre olarak ölçüldü. Deprem sonrası Göztepe mahallesinde 2 katlı bir evin duvarında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaptı. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte bütün ihbarları değerlendiriyoruz ifadelerine yer verdi. Paylaşımında güzel Malatya'mıza geçmiş olsun dedi. AFAD'dan da bir açıklama var. Olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarıma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu AFAD'da açıklamasında. Efendim geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Malatya'dayız. İzleyeceğiz gelişmeleri. Ve şimdi de 12. yargı paketindeyiz. Mecliste kabul edildi. Düzenleme ile birlikte IBAN mağdurları olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. Bu cezada yarı oranında indirim uygulanacak.
2: 12. yargı paketi meclisten geçti, yasa haline geldi.
3: Sunduğumuz her madde aziz milletimizin hak arama yollarını sonuna kadar açmak ve adil yargılanma hakkını güçlendirmek içindir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 12. yargı paketi kanun teklifini görüşerek kabul etti.
4: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasının ürünüdür.
2: Teklifin yasalaşma sürecinde AK Parti'nin verdiği önergelerle iki madde metinden çıkarıldı. İdareye başvuru zorunluluğu getiren birinci madde ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda hazırlanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesine ilişkin 16. madde tasarıdan elendi. İBAN mağdurları için yeni yasada özel bir formül geliştirildi. Dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarı yarıya indirilecek. Eğer bu kişiler dolandırıcılık mağdurunun zararını tamamen karşılarsa alacakları ceza daha da düşecek. Paket ağır işleyen yargı süreçlerini hızlandıracak kararlar da içeriyor. Artık iki duruşma arasındaki süre zorunlu haller dışında 3 ayı geçemeyecek. Mahkemelerde tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişletilirken hakim ve savcıların kendi hukuki bilgisiyle çözebileceği konular bilirkişiye gönderilemeyecek. Böylece bilirkişilik uygulamasına sınır getirilecek.
3: E-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
2: Yeni dönemde duruşma sisteminin kapsamı da genişletiliyor. Avukatlar Segbis üzerinden ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara uzaktan katılabilecek. Ayrıca düzenleme ile miras kalan aile yadigarı malların yabancılara satışı zorlaştırılırken devlete karşı doğrudan icra takibi başlatma dönemi de sona eriyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Manisa Milletvekili Özgür Özel mutlak mutlan kararı sonrası ikinci kez cenazede buluştu. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde bir araya geldiler. Tokalaştılar ancak konuşmadılar. İlginç bir kare vardı cenazede. Her iki isim de cenazeye CHP Genel Başkanı yazılı çelenk gönderdi.
5: Erkekler için, her kişiler niyetine...
6: Mutlak butlan sonrası ikinci kez cenazede karşılaştılar. Tokalaştılar ama konuşmadılar. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal 88 yaşında vefat etti. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda merhume için cenaze namazı kılındı. O namazda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel birlikte saf tuttu. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camiye önce iki ismin çelenkleri geldi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in genel başkan sıfatıyla gönderdiği çelenkler alana yerleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu camiye geldi. Baykal'ın oğlu Ataç Baykal'a başsağlığı diledi, saftaki yerini aldı. Özel de alana gelince Ataç Baykal ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la tokalaştı. Aksakal'ın hemen yanındaki Kılıçdaroğlu'nun elini de sıktı ama ikili konuşmadı.
5: Erkekler için, her kişiler niyetine...
6: Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yanında duran Muharrem İnce'ye ise elini uzatmadı. Namazda safa katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından 25 Haziran'da mecliste eski CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya gelerek tokalaşmıştı. Olcay Baykal'ın naaşı cenaze töreninin ardından devlet mezarlığında eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedildi.
0: 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan 4'ü firari 139 sanık hakkında karar açıklandı. Sanıklara müebbet ve süreli hapis cezaları geldi.
7: Her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa çok net söylüyorum. Bunun da hesabını... adalete verecektir.
2: Genelkurmay çatı davası Yargıtay'ın bozma kararı sonrası tekrar görüldü. Sanıklara adeta ceza yağdı.
7: Şunu herkes bilsin ki şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz.
2: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının karar duruşması Ankara'da görüldü. 17. Ağır Ceza Mahkemesi kararlarını açıkladı. Mahkeme tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in tutuklanmasına karar verdi. Pekgüler toplam 368 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Cengiz Aydın da aynı cezaya çarptırıldı. Tutuksuz sanık Okan Kurt anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum oldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı Yarbay Levent Türkan'a siyasal ve askeri casusluk suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve yaş üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 tutuklu sanık hakkında 2'şer kez müebbet ve 16'şer yıl hapis cezasına hükmetti.
7: Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak.
0: Efendim, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin soruşturmada FETÖ'nün rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Bu kapsamdaki operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı.
7: Müzik
8: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
6: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada terör örgütü FETÖ parmağı tespit edilmişti. FETÖ'nün olaydaki rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı.
9: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır. Bir suikasttir.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden ele aldığı dosya kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. 29 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. O kişilerden 19'u tutuklandı. 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
10: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime...
6: Ulaşılan yeni verilere göre Muhsin Yazıcıoğlu FETÖ'nün işbirliği teklifini reddettiği için hedef oldu. Yazıcıoğlu örgüte karşı çıkınca FETÖ zaaflarının bulunmasını istedi. Yazıcıoğlu'nun herhangi bir açığı çıkmayınca da ortadan kaldırın talimatı verdi.
11: Kanlarında yüksek oranda karbon monoksit belirlenmiştir. Net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir.
6: FETÖ'cülerin tereyağından kıl çeker gibi halledildiği itirafı da dosyaya eklendi.
8: Kusuru olanların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele veriyoruz.
6: Dosyada kazadan önce ve sonra FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasındaki mahrem imamların görüşme trafiği de yer aldı. Ayrıca olay günü bölgedeki savaş uçaklarının radar kayıtlarıyla Baylok yazışmaları da soruşturmanın önemli delilleri arasına girdi.
8: Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştu. Bu helikopterleri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü?
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
0: Rahmetle anıyoruz yeniden efendim. Çok kez ağırlamıştık TGRT Haber'de kendisini. Efendim ruhu şad olsun. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş dosyasında da yeni gelişmeler var. Baba Nizamettin Kabayiş kızının ölüm nedeninin kesinleşmesi için diatom testi talep ettiklerini açıkladı.
2: Rojin Kabayiş dosyasında yeni adımlar atıldı. Baba Nizamettin Kabayiş ise yeni açıklamalar yaptı.
12: Rojin de intihar etmez etmemiş.
2: Van Gölü kıyısında 18 günlük kayboluşunun ardından cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin'in şüpheli ölümünün aydınlatılması için çalışmalar hız kazandı.
13: Üçüncü sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
2: Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rojin'in kaybolduğu tarihten cansız bedeninin bulunduğu güne kadar Van Gölü'nde seyreden tekne, yat ve küçük gemilerin GPS ve kamera kayıtları mercek altına alındı. Tekne sahipleri ve personelden DNA örnekleri alınacak. HTS baz istasyonu kayıtlarının geriye dönük incelenmesi için de çalışma başlatıldı.
14: Cigerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
2: Soruşturmanın dijital ayağında da önemli bir adım atıldı. Meta'nın Türkiye temsilciliğinden bölgenin sosyal medya verileri istenirken baba Nizamettin Kabayiş'te kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla diatom testi başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Fethi kabir işleminin aile açısından son derece zor olduğunu ifade eden baba Kabayiş, buna rağmen gerçeğin ortaya çıkması için mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.
15: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz.
2: Yeniden sahaya inen ekipler tüm çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri Bardakçı Köyü ile Çarpanak Adası çevresinde yeniden çalışma başlattı. Bu bölgelerden elde edilecek biyolojik materyaller üzerinde DNA incelemesi yapılacak ve sonuçlar dosyada bulunan mevcut örneklerle karşılaştırılacak.
0: Konut piyasasında neler yaşanıyor? Şimdi TÜİK'in açıkladığı son verilere bakacağız. Haziran verilerine hem konut hem de iş yeri satışlarında dikkat çeken bir artış var. Özellikle ipotekli satışlardaki yükseliş ve yabancı alıcının yeniden artan ilgisi öne çıkıyor.
6: Konut piyasasında Haziran ayında hareketlilik yaşandı. Satışlar yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Veriler yabancı yatırımcıların Türkiye'deki konut piyasasına ilgisinin yeniden arttığını da ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. İlk el konutları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 artarak 43.406'ya ulaştı. İkinci el konut satışları da %12,5 yükselerek 86.573 oldu. Konut alıcısının yeniden krediye yöneldiği de verilere yansıdı. İpotekli satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %72,1 arttı. Ancak toplam satışların büyük bölümünü kredi kullanılmadan yapılan satışlar oluşturdu. Yabancıların Türkiye'deki konut ilgisi de Haziran'da arttı. Yabancılara yapılan satışlar geçen yılın aynı ayına göre %20,1 yükseldi. Haziran ayında en fazla konutu Rusya, Ukrayna ve İran vatandaşları aldı. Yılın ilk 6 ayına bakıldığında yabancı satışlarında düşüş devam etti. Ocak-Haziran döneminde yabancılara satılan konut sayısı %9,2 azalarak 9.083 olarak kayıtlara geçti. Sadece konutta değil, iş yerinde de hareketlilik yaşandı. Haziran ayında ilk el iş yeri satışları %30,8 artarak 5.126'ya çıktı. İkinci el iş yeri satışları ise %14,6 artışla 11.439 oldu.
0: Efendim, İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi. Ücretler %10 arttı. İBB'nin işlettiği kreşlerin aylık ücreti de 5.000'den 8.000 liraya çıktı.
2: İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Tam bilet 42 liradan 46,20 liraya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı toplantılarının 3. oturumu Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste mega kentteki toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapılmasını içeren toplu ulaşım ücret tarifesi düzenlemesi başlıklı gündem maddesi görüşüldü. Meclise yapılan zam teklifi AK Parti'nin hayır oyuna karşılık CHP grubunun oyları ve oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci bileti 20,50 liradan 22,55 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3.298 liradan 3.628 liraya, öğrenci aylık abonman ücreti de 593 liradan 653 liraya yükseldi. Metrobüste 34 durak üstü yolculuk ücreti 62,35 liradan 68,59 liraya, Marmaray'da 36-43 istasyon arası yolculuk ücreti ise 74,70 liradan 82,17 liraya çıktı. Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar Eminönü seferinin ücreti 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy Eminönü ile Kadıköy Beşiktaş seferlerinin ücreti 59,28 liradan 65,21 liraya yükseltildi. Bostancı Adalar sefer ücreti de 156,26 liradan 171,89 liraya çıkartıldı. Taksimetre açılış ücreti 71,94 lira, 210 lira olan kısa mesafe ücreti ise 230 lira oldu. Minibüslerde indi bindi ücreti 39 liradan 43 liraya çıktı. 25 lira olan öğrenci ücretinde ise 3 lira artış oldu. Okul servis ücretlerinde 1 ile 1 kilometre arası mesafe ücreti 4.051 liradan 4.456 liraya çıktı. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği kreşlere de %60 oranında zam yapıldı. Aylık ücret 5.000 liradan 8.000 liraya çıktı. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
0: Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımını askıya almasının ardından devlet destekleri geri çekiliyor. Yatırım şartıyla sağlanan %40 ilave gümrük vergisi muafiyeti de gecikme faiziyle tahsil edilecek.
6: Gümrük muafiyetiyle araç getirip yatırımdan vazgeçmişlerdi. Çinli BYD'yi büyük ceza bekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında 2024 yılında imzalanan anlaşmayla Manisa'da yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi kurulması öngörülmüştü. Anlaşmaya göre fabrika 2026 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek ve üretim başlayacaktı. Aradan geçen 2 yıllık süreçte Çinli firma hiçbir adım atmadı. BYD geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımı askıya aldıklarını açıklamıştı. BYD'ye sağlanan tüm devlet destekleri iptal edilecek. Yatırım şartıyla getirilen araçlardan alınmayan %40 ilave gümrük vergisi gecikme faiziyle tahsil edilecek. Fabrika için tahsis edilen arazi geri alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili açıklama yaptı. Tüm süreçlerde kamunun hak ve menfaatleri güçlü şekilde teminat altına alınmıştır ifadelerini kullandı.
0: Efendim, depozito iade sistemiyle ilgili bir habere gidiyoruz. Sayesinde atık cam, plastik ve alüminyum şişeyi toplama noktasına götüren parça başı 1 lira alıyor. Bir kişi günde en fazla 200 şişe iade edebiliyor. Fakat 2 hafta dolmadan uygulamayı kötüye kullananlar oldu.
16: Şu anda 25 tane attım. Ortalama bir 15-20 tane daha var büyük ihtimalle. Şu ana kadar 250 lira birikmişti.
17: Para biriktirmek için şişe toplar mısın?
18: Toplarım yani. Kendim harçlık yaparım. Dondurma alırım.
0: Depozito iade sistemi 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Vatandaşlar poşetler dolusu atıklarını getiriyorlar. Otomata attıkları her atık için 1 lira elde ediyorlar.
17: Çevreyi korumak için bir para almak gerekir mi?
19: Ya aslında teşvik amaçlı bu uygulamaya geçtiler ama hiçbir gerek yok. Biz Türk insanı olarak da bu işe çok güzel bir riayet etmemiz lazım.
0: Vatandaşlar evlerinde plastik, cam ve alüminyum şişeleri topluyor, iade sistemine atıyor. Bununla hem doğaya hem de ceplerine katkı sağlıyor.
20: Aslında parasız da toplamak lazım. Her şey para değil. İsteyen istediği kadar atsın. Önemli olan toplamak.
0: Sisteme kişisel bilgilerle giriş yapılıp en fazla 200 tane ambalaj atılabiliyordu. Ancak bunu da suistimal edenler çıktı.
21: Saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz onları. Bir de onlar daha çok attığı için ücret olarak daha çok alıp kullanabiliyorlar. Yani haksızlık bence.
22: Ben o an bir pet şişede su içiyorumdur. Onu çöpe atmam, gider oraya atarım. En fazla. Ama evde toplayıp da götürüp de o şekilde atmam yani.
0: Yakınlarının bilgilerini kullananlara karşı geçici kısıtlama getirildi. Bir süreliğine işlemler yalnızca QR kod ile yapılabilecek.
23: Bazı insanlar sırf para için böyle 3-4 kişinin hesabından yapabilir ve insanlar bu kalabalık olduğu için bir tane kendi hakkından yapmak isteyen de yapmak istemez. O yüzden bence mantıklı bir şey olmuş. Güzel.
0: Cihazlar yıl sonuna kadar market ve bakkal önlerine de yerleştirecek. Bunu işletmelerin önüne koyanlar 30 kuruş hizmet bedeli alacak.
24: Vatandaş rahat eder. Çok rahat eder. Çünkü bunun geliştirilmesi lazım. Bu şekilde kurumlarda olursa sadece kurum personeli faydalanmış oluyor. Park bahçelerde bile olabilir.
25: Çoğalırsa mantıklı. Eğer yani çöpe atacağımızı oraya atabiliriz. En azından o kuyruk olmadığı zaman insanları teşvik edebilir atmaya. Ama ben elimde 2 tane şişe var, önümde de 10 kişi varsa atmam şimdi doğrusu.
0: Ve Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi açıldı. Konya Karatay'daki 300 milyon liralık dev merkez aynı anda 600 kişiye hizmet verecek. Bakan Göktaş'ın katıldığı törenle açılan tesis ülkemize örnek olacak, yeni bir sosyal modelin de öncüsü olacak.
6: Ezberleri bozan dev tesis açıldı. Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezi artık hizmette.
26: Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezimiz olan bu eser aslında sıradan bir binanın çok daha ötesinde. Gönüller arasındaki engelleri kaldıran bir merhamet köprüsüdür.
6: Eğitim, rehabilitasyon, gündüz bakım ve sosyal yaşam hepsi tek bir çatı altında toplandı. Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı düzenlenen görkemli bir törenle Konya'da hizmete girdi. Karatay Belediyesi'nin 300 milyon liralık yatırımı olan merkez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca projenin sadece fiziki bir bina değil, bir şehrin vicdanı olduğunu vurguladı.
26: Karatay Belediyesi olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Alzheimer Derneği Konya Şubesi ve hayırseverlerimizin destekleriyle hayata geçirdiğimiz Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimiz, büyüklerimizin kişisel gelişiminden terapilerine, beslenmesinden sağlığına kadar pek çok alanda hizmet vermeye devam ediyor.
6: Açılışa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş merkezin önemine dikkat çekti. Bakan Göktaş buradaki erken çocukluk gelişim biriminin Türkiye'de pilot merkez seçildiğini müjdeledi.
1: Bu bina engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artıracak, güvenli bir yaşam alanı sunacak.
0: Efendim, internet yayınlarında birbirinden ilginç açıklamalarıyla dikkat çeken Seda Sayan yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Evli çiftlerin evine bekar arkadaşların gelmemesi gerektiğini söyledi. Bu sözler sokağı ikiye böldü.
3: Evliysen bekar, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın.
4: Neden?
5: Sonra kocayı alıp gidiyorlar.
7: Çok saçma ya, öyle şey mi olur?
9: Biz hiç kimseyi eve almıyoruz.
4: Dostluk arkadaşından böyle bu kadar şüpheyle bakılmaz ki.
10: Seda Sayan evlilik ve ilişkilere dair yeni bir açıklama yaptı.
3: Evliysen bekar, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Hayır, oyun moyun yok. Yok diyeceksin. Gelen karısıyla gelecek. Evlisiniz.
10: İşte Seda Sayan'ın bu sözleri sokağı ikiye böldük.
27: Benim kocama güvenim sonsuz.
10: O yüzden arkadaşlar da gelebilir, onlar da
27: tabii ki de gelebilir.
10: Eşi varsa eşiyle de gelebilir. Eğer bekarsa bekar da gelebilir.
27: İnşallah bursun.
28: Bu adam benim kocam.
10: Peki evlendiğinizde bekar arkadaşlarınız sizin evinize gelebilir mi?
29: Bitirmese daha iyi olur.
10: Neden peki?
29: Şu anda da kimseye güvenmiyorum zaten.
27: Doğrudur. Güvenilmiyor.
30: Evli çift gelsin karısıyla beraber otururuz, sohbet muhabbet ederiz ama bekar arkadaşım gelmesin bence.
27: Benim örfüme, adetime, ahlak yapıma uygun değil.
10: Sanırım Seda Sayın'ın kötü bir anısı var. O da olabilir.
3: Gelsinler karısıyla, oyun mu oynuyoruz? Hadi beraber oynayalım. Böyle şeyler yapacaksınız. Aktiviteleri içine beraber. Yalnız hayır.
10: Oyun vesaire, yani öyle arkadaşlarıyla istem. Kimi bekar da olsa, evli de olsa arkadaşlarımız tabii ki de evimize gelebilir derken.
31: Bekar arkadaşlarım da gelebilir, evli arkadaşlarım da gelebilir.
32: Niyet yok, gelebilir.
3: Yani şimdi erkekler diyecek ama biraz Seda abla biz bunu yapmayalım mı? Yapın da karılarınızla vakit ayırdığınızda zaten karınız bu konuda şikayetçi olmayacaktır. Şikayetçi oluyorsa bunu abartmışsınız demektir.
10: Kek arkadaşlarını evlendiğinde çağırır mısın eve?
30: Çağırmam. Eşim rahatsız olmasın diye çağırmam.
10: Kiminin düşüncesi ise evli çiftin evinde bekarın ne işi var oluyor?
5: Sonra kocayı alıp gidiyorlar.
10: Ama çevrenizde böyle.
5: Çok fazla. Çok. Bu yüzden katılıyorum Seda ablamıza.
27: Eşim yokken geliyor. Eşim varken de eşim gidiyor.
3: Karılarınıza lütfen zaman ayırın ya. Akıllı erkek karısına zaman ayır.
10: Seda Sayan'a katılıyorsunuz o zaman.
27: Kesinlikle katılıyorum. Tam biri ya, o biz.
0: Çok güzel. Aslında güzel tavsiyeler de veriyor. Yorum yapamayacağım evli olmadığım için. Ama evet, bir sınırı var her şeyin. Bir denge. Her şey bir denge. Ağrı'nın Tutak ilçesinden bir görüntü geliyor şimdi. Belediyenin araç filosuna yeni bir dolmuş eklendi. Tanıtım programında direksiyona Kaymakam Ahmet Coşkun geçerken Belediye Başkanı Fevzi Sayan muavin koltuğuna oturdu.
6: Direksiyona protokol geçti. Muavin koltuğundaysa başkan vardı. Yeni dolmuşun tanıtımı kahkaha dolu anlara sahne oldu.
33: Nereye gidiyorsun?
34: Kaymakam ben patrona kadar.
33: Tamam bırakalım, ayıp ediyorsun ya.
6: Ağrı'nın Tutak ilçesinde ulaşım ağını güçlendirmek için kolları sıvayan belediye araç filosuna yeni bir dolmuş daha ekledi. Ancak aracın tanıtımında ezber bozan, yüzleri güldüren anlar yaşandı. Yeni aracı incelemeye gelen Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun dayanamayıp sürücü koltuğuna oturdu. Belediye Başkanı Fevzi Sayansa yerini hemen yadırgamadı ve muavin koltuğundaki yerini aldı.
35: Çok iyi başkanım.
36: Arkadaşlar kemeriniz falan takılı inşallah yani.
6: İkili ilçede kısa süreli temsili bir yolculuğa çıktı. Yol boyunca vatandaşlarla kurulan samimi ve esprili diyaloglar hem çevredekileri hem de beraberindeki heyeti kahkahaya boğdu.
36: Dolu dolu.
35: Arkada var mı Zahiyap?
37: Bakalım ya, şoförün çok zavallı maşallah.
6: Ulaşım konforunu artıracaklarını belirten Başkan Fevzi Sayan, yeni dolmuşun Tutak halkına hayırlı olmasını diledi. Renkli görüntülere sahne olan o anlar neşeli bir hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirildi.
0: Ve Dünya Kupası'nda gözler yarın Arjantin-İspanya maçında. Efendim çok büyük mücadeleler, çok farklı hikayelerle bir Dünya Kupası'nı daha geride bırakıyoruz. Evet, şimdi maçla ilgili detaylara birlikte bakalım. Görüyorsunuz işte efendim, Arjantin'in kaptanı Messi 39 yaşında ve diğer yanda da İspanya'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal karşı karşıya gelecekler. Bu ikili arasında da çok ilginç ne hikayeler çıkıyor. Dünya Kupası'nda büyük final İspanya-Arjantin. Sizin favoriniz hangisi bilmiyorum. Benim tarafım belli, İspanya. 19 Temmuz Pazar, yarın akşam saat 22'de. Hani nefesler tutulacak denir ya, gerçekten öyle, büyük bir mücadele bizi bekliyor. New Jersey'de oynanacak. Hava durumuna ilişkin bazı sıkıntılar da var. Bilmiyorum o maçı da etkiler mi, ama Türkiye saatiyle 22'de oynanacak final maçı. Dünya Kupası finalinin bilet fiyatlarına bakalım şimdi. Neredeyse 3 milyon liraya gidiyor fiyatlar. İspanya ile Arjantin arasındaki dev finalin en pahalı bileti 2 milyon 700 bin lira.
6: Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Tarihi maça stadyumda tanıklık etmek isteyen taraftarlar bir servet ödeyecek. İspanya, İspanya. Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin pazar günü New Jersey'de karşılaşacak. Matadorlarla tangocuların şampiyonluk mücadelesi tarihin en pahalı spor organizasyonu oldu. Dünya Kupası için en ucuz bilet 7700 dolara yani 362 bin liraya satılıyor. Maçı en iyi yerden izlemek isteyenler 57 bin doları yani 2 milyon 700 bin lirayı gözden çıkaracak. Ortalama bilet fiyatı ise 11.327 dolar yani yaklaşık 534 bin lira oldu. Dünya Kupası'nda Super Bowl gibi devre arası şovu olacak. Finalin devre arası 30 dakikaya uzatıldı. Yarım saatlik molada dünya yıldızları sahneye çıkacak. BTS, Justin Bieber, Shakira, Coldplay ve Madonna'nın konser vermesi bekleniyor. İspanya-Arjantin finalinin hakemi belli oldu. Dev finalde Slavko Vinčić düdük çalacak. Final yöneteceğini öğrenen Sloven hakem mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Vinčić daha önce Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. Dünya Kupası şampiyonu dev bir gelirin sahibi olacak. Kupayı kazanan ülke 50 milyon doları cebine koyacak. Kaybeden ülke ise 33 milyon dolarla teselli olacak.
0: Evet, büyük bir heyecan var maç öncesinde efendim. Bir yanda da hani hep diyorum ya, kadınla erkekli izlemek lazım bu maçları. Çok farklı hikayeler var diye. Yönetmenim Anıl'la dedik ki o hikayeyi de verelim. Büyük karşılaşma, iki kuşak, tek kupa. Kaçıncı finalini oynayacak Messi herhalde? Üçüncü finalini ve İspanya'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'la 19 yıl öncesine gidiyoruz. Barcelona Vakfı'nın UNICEF'le birlikte düzenlediği bir yardım organizasyonu. Bakar mısınız, Messi 19 yıl önce Lamine Yamal'ı küvette yıkıyor. Yıllar sonra final maçında iki isim bir araya gelecek. İki kuşak, tek kupa. İşte böyle çok güzel farklı hikayelere de tanıklık ediyoruz bu Dünya Kupası'yla birlikte. Yeşilburun Adaları'nı da unutmayacağız. Efendim, Galatasaray camiası, medya dünyamız çok kıymetli bir ismi kaybetti efendim. Televizyoncu, televizyon programcısı ve talk show formatının sahibi bir isim. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Aziz Üstel maalesef hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi görüyordu. Hastanede hayatını kaybetti. 80 yaşındaydı Aziz Üstel. Ne mutlu bizlere, onları izleyerek bu mesleği kazandık. İzmir'de bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başımız sağ olsun diyoruz efendim. Aziz Üstel'e veda ederken gün başlıyor da ara zamanı geldi. Birazdan buradayız tekrar.

0: TGRT FM Haber.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin programı Bebeğimle Mutluyum'a sizi de bekliyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Bambur'un cerrahi operasyonda yerine dikildi. Tedavisi süren kadın dehşet anlarını anlattı.
4: Sonuna kadar şikayetçiyim. Bacağımdan ısırdı. Yani bacağım falan ısırdı, hatta videoda falan canım acısıyla cama vuruyordu böyle.
3: Saldırgan Gökhan Güler ise polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklandı. Hız ve dikkatsizlik, kaza geliyorum dedi. Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonunu savaş alanına çevirdi. İnanılmaz kaza Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Kömür tozu yüklü tır sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıktı. Son hız akaryakıt istasyonuna dalan tır akaryakıt pompalarını yıkıp geçti. Devrilen tır sürüklenerek markete daldı. Çiftçi Erdin Çirit kaza sırasında istasyonda alışveriş yapıyordu. Kazayı fark etti. Arkasına dönmesiyle markete dalan tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kasadaki görevli ise saniyelerle ölümden döndü. Dehşet dolu kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı. 54 yaşındaki adamın cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü. Çirit'in iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan çalışan ve tır şoförü de ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü, kazanın bir anlık dalgınlık sonucu yaşandığını söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
5: İyi yırttık yani, bir bacak yarasıyla iyi kurtardık kendimizi.
3: Tıraşını beğenmedi, günler sonra berberi bıçakladı.
5: Allah korusun, öldürebilirdi. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka bir türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi defalarca. Yani ben kendimi kurtardım. Ben ona şükrediyorum yani.
3: Olay kağıthanede meydana geldi. 23 yaşındaki genç yeni saç modelinden memnun kalmadı. 10 gün sonra berberi bacağından bıçaklayıp yaraladı.
5: Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış burada dışarıda. Ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı.
3: Berber olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
5: Neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş. Öyle söylüyor tıraşını beğenmediğini. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi. Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim.
3: Kanlar içinde kalan berber dükkana girerek canını zor kurtardı. Hastanedeki tedavinin ardından taburcu oldu.
5: Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi. Ben de işte yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım. Dedim kardeşinize sahip çıkın. Onun dedim hastalığı varsa tedavi ettirin.
3: Berber kendisini bıçaklayandan şikayetçi olmadı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan saldırgan yakalandı. Kasten yaralama suçundan tutuklandı.
6: Yalan sözleriyle nasıl kandırmış, yanıyor yüreğim, gel de ağlama.
3: Yüreği yanıyordu, sesi de bir an olsun susmuyordu. Polis denetim yapıyordu, oysa adeta konserini.
7: Ne için geldi?
8: Kim?
7: Şarkı yap.
8: Ne için?
7: Şarkı yap.
6: Ben sensin.
7: Bağırma. Biliyorum onu. Tamam gel gel.
3: Yer Bursa. Görüntülerde ise alkollü olarak bisikletiyle denetim noktasına giren Okan Özdoğan var.
7: Kardeşim elinde
6: söyleyeceğim bunu. Sen kullan.
3: Polis şaşkındı. Ayakta durmakta bile zorlanan adama bisiklet sürmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştı. Ancak alınan cevaplar polisleri bile gülümsetti.
9: Sen bisiklet sürüyordun değil mi buraya gelirken?
6: Neler sürüyorum
9: ya? Niye sürüyorsun böyle bu şekilde?
6: Sürmem ne ya?
9: Bunun araç olduğunu bilmiyor musun sen?
6: Evet ya, motoru var.
9: Ha?
6: Motoru var.
9: Motoru mu var?
3: Alkol metre üfleyen sürücü yasal sınırın tam 20 katı alkollü çıktı. O sırada kendisini çeken muhabiri fark ederek başladı şarkı söylemeye.
6: Yanıyor yüreğim, geldi ağlama, ağlama, ağlama.
1: Hadi gel de işlemini yapalım. Gel de işlemlerini yapalım.
6: Yanıyor yüreğim, geldi ağlama.
3: Konser bitti, bu kez de pazarlık başladı.
6: İki liraya satarım.
1: Tamam, dur süreyim.
6: Aga, 2 liraya satayım.
8: Bana mı satacaksın abi?
6: Fark etmez, size satarım. Attır bakın, tır at bakın.
1: Ya zincir atmış zaten abi.
6: Ne atmışsın zincir?
1: Sen ben... kendin söyledin ya zincir atmış.
6: Lan şimdi bin şimdi nasıl giriyor bak? Bin biner misin?
1: Ya ben niye bileyim gel.
6: Beni seviyorsan biner misin?
3: Alkolün etkisiyle kendi dünyasında yaşayan sürücü ceza yazılırken de müziğe ara vermedi.
1: Şu müziği kapatalım.

0: Bankası girdi. 1,2 milyon kişinin tarandığı veri tabanında hastayla %100 uyumlu tek bir donör tespit edildi. O kurtarıcı kadının 34 yaşındaki özoğlu Sezer Çümen'di.
1: Bu milyonda bir gelecek pozitif bir rastlantı.
0: Milyonda bir dedirten bu nadir uyum Türkkök Ulusal Bağış Sistemi'nin hayati önemini bir kez daha kanıtladı.
2: Bir telefon geldi bana Kök Hücre Bankası'ndan. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Ben ağladım, açık ve net söyleyebilirim.
1: Donör programımız olmasaydı verici bulamayacaktık.
0: Tedavisi tamamlanan Fatma Çümen sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
3: Tüm insanların Türk köke sadece bir tüp kanla bağışçı olması bizim için çok hayati.
0: Kanada'da günlerdir süren orman yangınları Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiledi. New York'ta özellikle Manhattan semalarında rüzgarın etkisiyle taşınan yoğun duman etkili oldu. Gökyüzü turuncu renge bürünürken kentte görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı. Uzmanlar dumanın hava kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek özellikle hassas grupların dikkatli olması uyarısında bulundu. Küfrederek gel dedi, kavgaya davetiye çıkardı, sonucunda uçan tekme yedi. Ancak o tekmenin sonrası tam bir felaket oldu. Tekme atan adamı araya aldılar, tekme, yumruk ve sopalarla saldırdılar. Ankara Sincan'da çocuklar arasındaki kavga, ailelerin dahil olmasıyla adeta bir meydan savaşına dönüştü. Tekme, tokat, küfür ve hakaretler havada uçuştu. Çocukların parkta kavga ettiğini duyan aileler yanlarına gitti. Ortalık sakinleşecek diye beklerken bir anda tansiyon yükseldi. Çığlıkların birbirine karıştığı kavga polis ve bekçilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dolandırıcılıkta sınıf atladılar. Kuyumcuyu bile sahte altın diş satarak dolandırdılar. Ama polisin gülen yüzüyle karşılaştılar. İlginç dolandırıcılık olayı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 4 şüpheli bir kuyumcuya 15 adet sahte altın diş sattı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Şikayet üzerine polis şüphelilere yönelik gülen yüz operasyonu başlattı. 4 dolandırıcı gözaltına alınırken araştırmalar bunun ilk olay olmadığını gösterdi. Şüphelilerin daha önce başka bir ildeki kuyumcuya 12 adet sahte altın diş daha sattıkları tespit edildi. Şüphelilere ait araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalardaysa 79 sahte altın dişe de el konuldu. 4 şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Sosyal medyada viral olan görüntülerin adresi ABD. Yangın sonrası dumandan etkilenen güvercine Oakland İtfaiye Departmanı ekipleri oksijen desteği verdi. Lokal 55'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü ve bilgilendirmede kuşun kısa süre sonra toparlandığı ve yeniden uçarak bölgeden ayrıldığı belirtildi. Sosyal medyada büyük beğeni alan o anlar, ekiplerin sadece insanlara değil tüm canlılara yardım etme çabasını gözler önüne serdi. Görüntüler ABD'nin Texas eyaletinden. Görüntülerde yardım ekipleri tarafından Uvalde'de selde mahsur kalanların kurtarıldığı anlar yer alıyor. Bir aile köpekleriyle birlikte ekiplerin yoğun uğraşları sonucu halatlar yardımıyla helikoptere alınıyor. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelen mağdurlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer bölgede yağışların devam ettiğini ve binlerce yerleşim yerinin hala tehlike altında olduğunu duyurdu.

aşkın ve sanatın başkenti Paris. Fransa'nın başkenti hızlandırılmış çekim tekniğiyle kaydedilen etkileyici görüntülerle yeniden göz kamaştırdı. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Zafer Takı ve tarihi sokaklar hızlandırılmış çekim sayesinde farklı bir bakış açısıyla ekrana yansıdı. Şehrin hareketli yaşamıyla tarihi mimarisi aynı karede buluştu. Ortaya çıkan görüntüler Paris'in kültürel mirasını ve eşsiz şehir dokusunu sinematik bir anlatımla gözler önüne serdi. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı.

0: Yeniden günaydın, mutlu sabahlar. 18 Temmuz Cumartesi gününe merhaba diyoruz. Saatler 10'a yaklaşırken hızlıca bir manşetlerimize bakalım. Türkiye Gazetesi geliyor öncelikle. Fener'den imza şov. Yeni yıldızlarına toplu halde imza attıran Fenerbahçe gövde gösterisi yaptı. Evet, futboldan transfer gündeminden bir haber üst başlıklar arasında. Bu daha başlangıç. Galatasaray ve Beşiktaşlı yöneticilerin de karıştığı bahis soruşturması şike davasına dönüşebilir. 19 yönetici hakkında gözaltı kararı çıktı efendim. Konuyu ayrıntılı konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Gün başlıyor da ve manşetteyiz efendim. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşadığı helikopter kazası bir suikast mıydı? İşte bu soru işaretleri yavaş yavaş aydınlatılıyor. Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili çarpıcı itiraflar, ölmesini beklediler. Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu helikopterin enkazı nokta atışı bulunmuştu. Ancak ekipler gönderilmemiş, arama çalışmaları da kurtarıldı. Hastanede yalanıyla yavaşlatılmış. FETÖ'cüler enkazın yerini gizlemiş deniyor Türkiye Gazetesi'nde. Yeniden rahmetle anıyoruz efendim Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Evet, bu soruşturma ile ilgili 17 yıl aradan sonra sil baştan dava açıldı. 19 şüpheli de tutuklandı. Bu sıcak gelişmeyi de paylaşalım sizlerle. Baraj şimdi patladı. Ahbap vurgunu deprem yalancılarına uzandı. Haluk Levent'in dostu Oğuzhan Uğur'un da baraj patladı yalanı deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarını aksatmıştı. Büyük bir panik yaşanmıştı ve şimdi Oğuzhan Uğur'la birlikte CHP parti meclis üyesi de gözaltında. Efendim, sıcak bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni aydınlatılan 5 ayrı faili meçhul cinayete ilişkin 6 faili meçhulle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Gürlek'ten bir açıklama geldi efendim. Hemen ayrıntıları alacağız. Telefon attığımızda Sait Kahraman var. Evet Sait, bu paylaşımın ayrıntılarında neler var?
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek az önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni aydınlatan cinayetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selvi Uyur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olaylar aydınlatılmıştır. 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir. Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık'ın dosyasında daha önce hakkında kovuşturma yer olmadığı kararı verilen şüpheli yönünden soruşturma yeniden açılmış. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir şüpheli tutuklanmıştır. Denizli'de ise 20 yıl önce iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in dosyasında tanıkların yeniden alınan ve birbiriyle örtüşen beyanları ile HTS kayıtları birlikte değerlendirilerek cinayeti işledikleri değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak tutuklanmıştır. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selvi Uyur'un öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda alınan itiraflar üzerine yer gösterme ve kazı işlemleri yapılmış. Bulunan insan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda Selvi Uyur'a ait olduğu tespit edilmiş ve adli işlemler başlatılmıştır. İstanbul'da ise Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın dosyasında olay yerinde bulunan biyolojik bulguların yıllar sonra yapılan karşılaştırmalar neticesinde bir şüphelinin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlenmiş. HTS kayıtlarıyla desteklenen tespitlerin ardından yakalanan şüpheli tutuklanmıştır. İstanbul Fatih'te de 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner'in dosyasında ise şüpheli yeniden yürütülen soruşturma kapsamında suçunu ikrar etmiş ve kasten öldürme suçundan tutuklandı. Samsun'da ise 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu'nun dosyasında olaydan sonra yapılan ve soruşturmayı yanlış yönlendirmeyi amaçladığı değerlendirilen ihbarın kaynağı yıllar sonra tespit edilmiş. Yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucunda belirlenen 4 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştır. Bu dosyaların yeniden ele alınmasında ve aydınlatılmasında büyük bir özveriyle çalışan İstanbul, Çarşamba, Balıkesir, Denizli ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza gece gündüz demeden gayret gösteren emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın fedakar mahsullarına teşekkür ediyorum dedi Akın Güllek. Dediğimiz gibi aslında Akın Güllek göreve gelir gelmez en önemli değindiği başlıklardan biri faili meçhul cinayetlerdi ve bunun için faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurmuştu ve şu ifadelere yer vermişti. Toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını aydınlatacağız demişti ve bununla beraber 6 cinayeti de aydınlatmış oldu diyelim. Sözü tekrar evet. Size bırakalım.
0: Evet, teşekkür ederim Sait Kahraman. TGRT Haber muhabiri Bakan Gürley'in açıklamaları, 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı efendim. Çok önemli bir açıklama. Cezasızlık algısını kıracak bir açıklama. Emeği geçen herkese teşekkürler ve bundan sonra da darısı bütün faili meçhullerin başına. Gazeteler diyorduk. 18 Temmuz Cumartesi manşetlerimize devam ediyoruz. Sayın Akın Gürley'in bu açıklamalarından sonra Hürriyet Gazetesi'nde şimdi başlıklara geçelim. Rakibe bahis oynamışlar. Futbolda bahis ve şike operasyonuyla ilgili yeni gelişmeler var. 17 gözaltı, 2 kişi yurt dışında, 1488 kupon oynayan bir yönetici var efendim. İnanabiliyor musunuz? 1488 kupon, rekor Kırgız'da deniyor. Ve yine 996 kupon oynayan bir isim var. Bu iş nereye kadar gidecek, bunu da takip ediyoruz. Orta çağ bu değilse ne? Çok dikkat çeken bir manşet Hürriyet gazetesinde. On binlerce kişiyi katleden, büyük bir soykırıma imza atan İsrail'den skandal bir adım geldi. Tıpkı orta çağdaki gibi cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirecek. Evet, yine akılların durduğu anlar. Hocam vallahi gelemem. Antalya'da sağlık camiasını sarsan bir gelişme yaşandı. 225 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla bir isim aranıyor. Fatih A. olaydan sonra yurt dışına kaçtı. Eşi F.A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Evet, Fatih A. bir açıklama yaptı. Eşim ve çocuklarımla tehdit ediliyorum. Zamanı gelince iddialara cevap vereceğim diyor. Ama sırra kadem basmış durumda. Yani bir şekilde gelmiyor. Bir profesöre de şöyle diyor, hocam vallahi bir şeyi kaçırmadım, ben gelemem, vallahi gelemem diyor aynı şekilde. O zaman niye gelemiyorsunuz diye ben de soruyorum. Yine cenazede buluştular. CHP'nin merhum genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirdi. El sıkıştılar. İki isim de CHP genel başkanı olarak cenazeye çelenk gönderdiler. Olcay Baykal'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Akşam gazetesindeyiz şimdi de. Ahbap'ta yanıldık, özür dileriz diyen isimler peş peşe geliyor. Hala susanlara örnek olsun demiş Akşam gazetesi. 2023 depreminde Kızılay ve AFA'da bence itibar suikastı yapıldı. Ahbap'a yardım çağrıları yapıldı. Bazı oyuncu ve şarkıcılar özür dilediler. Gökhan Özoğuz. Ortalığı birbirine katmıştı Gökhan, kusura bakmasın, ama şimdi de diyor ki ah ahbap, vah ahbap, hep böyle mi olacak bu işler? Bir daha böyle hadsizlik yapmayacağım demiş Eda Ece'de. Pelin Batu'da devlet yoktu ama ahbap var paylaşımı yapmıştı. Dezenformasyon hepimizi etkiliyor. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere halkımızdan özür diliyorum açıklaması geldi. Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili FETÖ yorumları şöyle, tereyağından kıl çeker gibi hallettik. Şimdi bu iddialar yeniden ciddi ciddi değerlendiriliyor. Trump'ı çok kızdırdı. Akşam gazetesinden bir başka haber. Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü engellemeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya haddini bil dedi. Aziz Üsteli kaybettik, televizyoncu ve gazeteci, karizma ifadesinin tam ete kemiğe büründüğü isim, 80 yaşında hayatını kaybetti Aziz Üstel. Efendim TRT'de yaptığı programlarla kapanış anonsu, ben buradayım bekleriz efendim de, mekanı cennet olsun. Milliyet gazetesi Kupanın yaşlı kurtları demiş üst başlıklarda. Dünya Kupası finali yarın, 2026 Dünya Kupası'nda yer alan ve birçoğu son büyük turnuvasında top koşturan ilerlemiş yaştaki futbolcular iyi performanslarıyla son gösterilerini sundu. Modric, Lionel Messi ve Dzeko'dan birçok isim yıldızlar organizasyona renk kattı. Yargıtay'dan tarihi karar. Altınlar bölündü. Yargıtay kararına göre bilezik, kolye gibi kadına özgü takılar dışında altın ya da para kime takıldıysa ona ait olacak. Evet, tarihe geçecek bu kararla. Sona geldik gazetelerde ve saat başı haberlerimize geçiyoruz.

Efendim yeni saate merhaba derken gün başlıyor, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Efendim yeni saate doğru Milli Savunma Bakanlığı Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını konu alan yeni bir video yayınladı. Paylaşımda EOKA'nın geçmişte gerçekleştirdiği katliamların unutulmayacağı vurgulanıyor. Efendim videoda bir Rum teröristin itiraflarına da bakın nasıl yer veriliyor.

0: O dönemde sivil halkın en çok katledildiği dönem. Yani
1: tek suçları Müslüman ve Türk olmaktı. Rum terör örgütü EOKA'nın hedefi oldular. Katledildiler, evlerinden edildiler. O acılar hafızalarda ilk günkü gibi duruyor.
2: Her gün bir bu katıyorlar ya. Türk öldürdüler, yolda öldürdüler, tarlada öldürdüler, köye saldırdılar. Uzun süre böyle gitti.
1: Milli Savunma Bakanlığı EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları anlatan bir video paylaştı. Videoda Kıbrıslı Türklerin trajedisi bir kez daha gözler önüne serildi. Görgü tanıkları şahit oldukları acıları bir bir anlattı.
3: Rumlar bize de saldırdı. Bizim evden bizi mecbur ettiler, terk ettik evlerimizi. Komşularımız bizi kaçarken bile taradılar tüfeklerle. Kimisi şehit oldu yanımızda. Kimisi kaçabildi, kimisi öldü.
1: Rum teröristler masumların kanlarını akıttı, evlerini yakıp yıktı, mallarını yağmaladı. Ne yuva ne hatıra bıraktı.
3: Rumlar zapt etti hep evlerimizi, yağmaladılar evlerimizi. Tabii çok kötü günler geçirdik. Rumların yüzünden evimizi terk ettik.
1: Bir Rum teröristin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara ilişkin itirafları da görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara, körelen vicdanlara mesaj niteliğindeydi. Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında EOKA'nın kanlı mirasını da bu vahşeti destekleyenleri de unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız vurgusu yaptı.
4: Karadeniz'deki hareketli dakikalara gidiyoruz. Saldırıya uğrayan gemiye yardıma giden tanker drone'la vuruldu. Sonrasında bakın neler yaşandı.
5: Yardıma giderken saldırıya uğradı. Karadeniz'de tanker gemisi drone'ların hedefinde oldu. Karadeniz'de akşam saatlerinde tansiyon bir anda yükseldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 15 Temmuz'da Rusya Kavkaz'da drone saldırısına uğrayan Gas Aura gemisinden tahliye edilen iki yaralı Filipinli personeli 16 Temmuz'da Sinop açıklarında sahil güvenlik helikopterine teslim eden Gas Nero isimli LPG tankeri Karadeniz'de drone saldırısı sonucu çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu ifadeleri kullanıldı. Gas Nero isimli LPG tankeri saldırıya uğrayan başka bir gemideki yaralı personelin yardımına koştu. İki yaralı denizci Sinop açıklarında sahil güvenlik ekiplerine güvenli şekilde teslim edildi. Görev tamamlandı ancak dönüş yolunda beklenmedik bir saldırı yaşandı. Karadeniz'de seyreden tanker dronların hedefi oldu. Saldırının ardından geminin baş kısmındaki tank bölümünde yangın çıktı. LPG taşıyan gemide yükselen alevler olası bir facia endişesini beraberinde getirdi. Mürettebat acil yardım çağrısı yaptı. Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye yangın söndürme römorkörü sevk edildi. Zamanla yarış başladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Böylece Karadeniz'in ortasında yaşanabilecek büyük bir felaket son anda önlendi. Saldırıda hasar alan tanker tamir edilmek üzere Trabzon'a yönlendirildi. Gas Nero Trabzon'a ulaşırken olay Karadeniz'de artan güvenlik risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Futbol dünyası bahis soruşturmasına odaklandı yeniden. Şimdi kulüp yöneticilerinden bahsediyoruz. Beşiktaş ve Galatasaraylı yöneticilerin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Kulüp yöneticilerinin maçlarda rakip takım lehine bahis oynadıkları ortaya çıktı.
6: ...500'e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi bahis hesaplarından oynadığını biz tespit ettik.
1: O yöneticilerin bir kısmı gözaltına alındı. Kendi maçlarında karşı takımlara bahis oynadılar. 17 şüpheli arasında Galatasaray ve Beşiktaşlı yöneticiler de var.
7: Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz.
1: Türk futbolunda bahis soruşturması derinleşti. Futbolculardan sonra bahis soruşturması kulüp yöneticilerine de sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler detaylı olarak incelendi.
7: Çocuklarımıza, yarınlarına dokunmak istiyorsak herkes elini taşın altına koysun. Biz şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla beraber bunun risklerini göze alarak yola çıktık.
1: Yapılan çalışmalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde rakip takım lehine gol içerikli bahisler ve oyuncu yönünden bahis oynayan yöneticiler tespit edildi. 19 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Süper Lig takımları Galatasaray, Beşiktaş, Erzurumspor ve Gençler Birliği takımları yöneticileri de bulunuyor. Beşiktaşlı yönetici Tolga Kırgız'ın oynadığı bahis sayısı dikkat çekti. Şüpheliler arasında 1. Lig ve 2. Lig'de de mücadele eden takımların yöneticileri var. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı ve eylemin üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.
8: Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir.
4: Efendim, bahis soruşturması derinleşiyor. Kulüp yöneticilerine de sıçradı dedik. 17 şüpheli gözaltına alındı. Bahis soruşturması nereye kadar gidecek? Türk futbolunu ne bekliyor? Kıymetli bir konuğumuz var. Spor hukukçusu, avukat Emin Özkurt bizimle birlikte. Emin Bey, günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın Seda Hanım, iyi yayınlar.
4: Şimdi Türk futbolu ne bekliyor? Türk futbolu ne yaşamış? 2000-2026 yıllarını kapsayan verilerden bahsediyoruz. Yöneticiler işin içinde olduğu için konu başka yere gidiyor. Yani bu bir şike davasına mı evriliyor?
9: Evet, bunu söylemek için şu an erken. Ama belirli kurallar ve kanun ve yönetmelik hükümleri de bizim karşımızda duruyor. Bunları da yorumlamamız lazım.
4: Tabii.
9: Bu zamana kadar hakemlerle başlayan, futbolcularla devam eden, önümüzdeki günlerde işte şimdi yöneticilere gelen, daha önce kulüp başkanlarına sirayet eden bu bahis soruşturması halkaları genişleyerek sanırım 6. dalgası olmak suretiyle devam ediyor. Fakat bu kez yöneticilere, kulüp yöneticilerine, daha önceki gibi bazı başkanlar biliyorsunuz tutuklanıp gözaltına alınmıştı bazı kulüp yöneticileri, şimdi yeni bir dalgayla yeni yöneticilere sirayet etmiş gözüküyor ve baktığımız zaman bahis sayıları artık netleşmiş durumda. İlginçtir ki bu bahisleri Sayın Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada da resmi yetkili bahis firmaları üzerinden oynamışlar. Yani Türkiye'de lisanslı 5 tane firma var. Bunlar üzerinden oynanan bahislerden çekilen verilerle bulunan unsurlar bunlar. Bir de Seda Hanım, uluslararası büyük kriminal organizasyonların yasa dışı bahis şirketleri var. Bunların verilerine de ulaşmaya çalışıyor diyebiliyorum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Onlar gelince yeni bir sürecin daha başlayacağını düşünüyoruz ama şu anda kulüp yöneticileri, bazı kulüp yöneticileri bu işin içerisine girdiğine göre birkaç tespiti doğru yapmamız gerekiyor.
4: Tabii.
9: Şimdi kulüp yöneticisi kimdir? Bu bir kere ikiye ayrılan bir unsur. Şöyle ki, normalde iki türlü bir yapı var Türk spor hukuku sisteminde. Bir tanesi Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi köklü kulüplerimizin dernek, bir yandan dernek, bir yandan da bunlara bağlı anonim şirket olan yapıları var. Dernek genel kurulları derneğin yönetim kurulu üyelerini seçiyor ve bizim bildiğimiz hani başkan, yönetim kurulları aslında o dernek tarafından seçilen yönetim kurulları üyeleri oluyor. Bir de Borsa'ya kote bunların şirketlerinin yönetim kurulları var, anonim şirketlerin. Oraya atamayla geliniyor ve seçilen insanlar geçiyor. Yine kulüp yetkilileri tarafından seçiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla şu an gözaltına alınan büyük kulüplerimizden gözaltına alınan isimlerin hepsi olmasa bile birçoğu ama galiba hepsi bu ikinci neviden yönetici. Yani bir anlamda anonim şirket üzerinde daha sonra atamayla gelmiş olan yöneticiler. Bu önümüzdeki günlerde bu soruşturma derinleşirken fark oluşturabilecek bir unsurdur. Öte yandan bir yöneticinin ne kadar yasal bahis sitesinden bahis yaptığı doğrudan doğruya sayısının çokluğu evet. Şike olayını beraberinde getirmez. Şikenin olmuş olması için bir para trafiğinin, bir iletişim akışının, bir menfaatin kendisine veya başka birine sağlanmış olmasının tespit edilmesi gerekiyor. Yani paraların bir arabayla götürüldüğü veyahut da aracın kasası şeyinden bagajından çıktığı yahut da havalelerin yapıldığı masak üzerinden yapılan tespitlerle biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çeşitli para transfer şirketlerine el konuldu. Oradan gelen veriler de masanın çalışmasıyla para trafiğini bu bahisler çerçevesinde örtüştürüyorsa işte o zaman işin şikeye evrildiğini düşünebiliriz. Ama şu aşamada şikeyle alakalı konuda yorum yapmak erken ama eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa bunun sadece şikeyi yapmış olan yönetici sıfatındaki kişilerle ilgili değil onların takımlarıyla ilgili de sonuç doğurma riski var. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu talimatları bu noktada açık.
4: Tabii Süper Lig ve birinci liglerden çok önemli kulüpler var. Şimdi rakibe bahis oynadıkları ciddi bir şüphe anlamına gelir mi? Rakip lehine oynuyorlar ve bir yönetici 1488 kupon oynuyor. Bu ne demek Emin Bey?
9: Seda Hanım normalde kendi takımını tutkuyla tutan biri kendi takımı aleyhine kolay kolay bahis oynamaz. O tutku sizi böyle bir tavırdan alıkoyar. Ama tabii ki bahisin unutmayalım ki bir de kumar bağımlılığı diyebileceğimiz tarzda bir hastalık boyutu var. Bazı insanlar kişisel olarak bu eksikliklerinden dolayı bahise ve bu tür kumar yollarına girebiliyorlar. Bu illaki arkasında bir organizasyon, bir para trafiği, bir şike olayının olduğunu beraberinde getirmiyor.
4: Bakın ama şu anda, o zaman yöneticilik yapması bir problem değil mi?
9: Zaten temeldeki problem şu. Siz bir kulübe bir yönetici olduğunuzda Futbol Federasyonu'nun talimatlarına bağlı futbol ailesinin mensubu dediğimiz bir şahıs haline geliyorsunuz. Futbol ailesinin içerisinde hakemler var, futbolcular var, menajerler var, kulüp yöneticileri var, başkanlar var. Futbol ailesi mensuplarının bahis ile yasal dahi olsa bahis oynamaları yasaktır. Bunu yaptığınız anda profesyonel futbol disiplin talimatının 57. maddesi çerçevesinde cezalandırılırsınız. Ama kimilerinin şöyle savunma yaptığını görüyoruz. Biz bunu bilmiyorduk. Fakat kanunu bilmemek bir cezasızlık sebebi değildir. Sizin kanunu bilmiyor olmanız yarın öbür gün işlediğiniz suçtan ceza almayacağınız anlamına gelmez. Hangi işe talip oluyorsanız da liyakatlı bir insan olarak liyakatı gözeterek o işin gereklerini araştırmanız gerekir. Burada en başta bir eksiklik olduğunu net görüyoruz. Dediğim gibi şu an için bu soruşturma bir bahis soruşturması, bir bahis gözaltısı şeklinde yapılmış gözüküyor. Henüz şikeyle alakalı somut veriler veyahut da bir bulgular basına yansımış değil. Ama eğer oynanılan maçlarda özellikle de kendi takımı aleyhine oynadıkları maçlarda karşı takımın oyuncuları ya da hakemler ya da kendi oyuncularıyla alakalı bir iletişim ağı tespit edilirse savcılığın yapacağı HTS kayıtları, masak raporları, finansal hareketler çerçevesinde o zaman iş büyür ve risk sadece şahısları değil kulüplerle alakalı da soru işareti doğuracak noktaya gelebilir. Bunların hepsi potansiyel risk.
4: Çok büyük riskler aslında. Türk futbolunun ne bekliyor derken o zaman yani alınan sonuçların hatta şampiyonlukların dahi iptali söz konusu olur mu? Böyle bir tartışma var. Ne dersiniz?
9: Yani çok erken bu konulara yorum yapmak için. Biraz şunu görüyorum Seda Hanım. Spekülasyon yapıyor insanlar. Hukuku konuşmak yerine taraftar gömleğini giyiyorlar ve ondan sonra da işte gördünüz mü şu takımdan şu kulüpten bu filan gibi parmak işaretiyle sanki kendileri bu işin içerisinde kendi takımlarıyla alakalı hiçbir konu yokmuş gibi bir pozisyon almaya çalışıyorlar. Bir kere bu yanlış. Bu işi bir taraftarlık veyahut da bir sempatizanlık şeklinde yürütmemek lazım. Bu hukuki bir iş. Bu adaletle alakalı, ahlakla alakalı ve Türk futbolunun, Türk sporunun, Türk gençlerinin geleceğiyle alakalı bir mücadele. Bahisten de kurtarmamız gerekiyor. Bu kumar alışkanlığından da kurtarmamız gerekiyor. Bundan menfaat bulan yapıların da çökertilmesi gerekiyor. O açıdan Adalet Bakanlığı'nın ve Sayın Akın Gürley'in ve öte yandan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmayı başından beri, 8 aydır sürüyor Ekim ayından beri, ben çok olumlu buluyorum. Yapılan doğru şeylerin de arkasında durulması gerektiğini söylüyorum. Fakat bunu yaparken de kesinlikle kamuoyunda bu taraftarlık amacıyla bu işi acite etmeye de müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolunda iyi şeyler oluyor. Bakın bugün çok önemli dünya transferleri konuşuluyor. Çok büyük bir ekonomi Türk futbolu. Bugün yani eğer gelirse Muhammed Salah veyahut da Leonardo Trossard gibi büyük futbolcular
4: Türkiye'ye geldi. Pazartesi günü biraz netleşecek galiba Muhammed Salah'la ilgili durum. Vallahi Beşiktaş'a imza atabilir.
9: Tabii,
4: evet, böyle bir heyecanı, böyle bir dediğiniz gibi bu heyecanı da kirletmemek lazım. Ama tabii büyük soru işaretleri var söylediğiniz gibi. Buyurun lütfen.
9: Bu heyecanı da kirletmemek lazım. Bu gibi transferlerle Türk futbolunun ve Türkiye'nin dünyadaki imajı da çok olumlu etkilenebiliyor. İnşallah tabii ki Avrupa başarıları gelmeli bunların neticesinde. Türk takımlarının Avrupalıları yenmesi gerekiyor. Temel şey bu olmalı. Birbirimizle mücadele etmekten ziyade Avrupa'da başarı getirmeyi sağlamak lazım. Ama bunun için de sağlıklı bir futbol altyapısının olması gerekiyor. Bunun da temeli kesinlikle bu tür şaibeli işlere girmemiş insanların olmasını sağlamak adına Türk futbolundaki yanlış yapan insanları ayıklamak. Burada şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı bu işin lokomotifliğini yürütüyor. Ama bir sonraki aşamada iş ve top Türkiye Futbol Federasyonu'nun sahasına gelecek. Bu soruşturmalardan yapılacak gözaltılar, tutuklamalar ve ortaya çıkacak delillerle birlikte Futbol Federasyonu'na gönderilecek evraklarla Futbol Federasyonu'nun kendi hukuk birimi bir değerlendirme yapacak ve kişilerle alakalı sevk maddelerini işletmesi gerekecek. Profesyonel futbol disiplin talimatının 56. maddesi burada önemli bir madde olarak karşımıza çıkacak. Şu anda da 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 11. maddesi çerçevesinde süreçlerin yürüdüğü söyleniyor. Tabii ki bunlar netleşince PFDK'nın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun da bir disiplin yargılaması yapma ihtimali kuvvetle muhtemel.
4: Şimdi Sayın Emin Özkurt, önemli olan bataklığın kuruması, yani federasyon başkanının böyle bir sözü vardı. Bu bataklık, bu operasyonlar, bu soruşturma nereye kadar giderse ya da nereye kadar gider, onu sorayım önce.
9: Seda Hanım, bu işlerde, bu gibi soruşturmalarda en önemli olan şey süreklilik. Yani bir kere iki kere yapılıp soruşturmanın işte bu isimleri aldık ve bitti şeklinde kapatılmasından ziyade daima şunu hissettirmeniz gerekiyor. Ben bu tür yollara ne kadar sıklıkla girerseniz girin sizin arkanızdan gelmeye devam edeceğim. Bu konudaki kararlılığından zerre geri adım atmıyorum demek için sık aralıklarla, belirli aralıklarla bu tür soruşturmaların devam etmesi ve bu işe bulaşmış herkesin hesap kayıtlarının, HTS kayıtlarının takiple birlikte somutlaştırılarak gözaltına alınıp ve hukukun gereğinin icra edilmesi gerekiyor. Bence burada önemli olan süreklilik, ara verilmemesi gerekir. Şimdi biliyorsunuz Dünya Kupası'ndan dolayı olduğu söylenen bir ara da verildi. Bu da doğru değildi. Bakın biz olumlu şeyleri söylerken yanlış veyahut da eksik olan kısımları da belirtmeliyiz. Dünya Kupası'nın bizim içeride yürüttüğümüz süreçlerle hiçbir alakası yok. Ama yeniden başlaması soruşturmaların yerinde olmuştur. Öte yandan sadece futbolcularla, hakemlerle, yöneticilerle sınırlı kalmamalı. Bu işin önemli bir ayağı da menajerler. Menajerlik sistemi diye bir sistem var. Peki. Asıl organizasyon hareketleri oradan da ilerliyor. Hatta bu menajerlerle paralel hareket eden farklı meslek gruplarından insanlar. Bunlar her türlü kisve altında ortaya çıkabilir. Kimi zaman spor yorumcusu olarak karşımıza çıkabilir. Kimi zaman sözde avukat olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bütün yapıların çok net bir şekilde açığa çıkartılıp bu ilişkiler ağının çözümlenmesi lazım. Dediğim gibi şu an itibarıyla Adalet Bakanlığı'nın ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararlı bir şekilde süreci yürüttüğünü görüyoruz. Futbol Federasyonu'na da yakında yansıyacaktır. Orada yansıdığında da yeni şeylerle disiplin yargılama
4: çok önemli. Göreceğiz. Federasyona da yansıyabilir diyorsunuz. Sayın Emin Özkurt, çok teşekkür ederim kıymetli görüşleriniz için. Bahis soruşturmasındaki son durumu konuştuk. Uğurluyoruz Emin Bey'i, görüşmek üzere. Ve şimdi Çelik Kubbe'nin alt katmanı MKE Tolga yakın hava savunma sistemi geliyor. Sahada gövde gösterisi yaptı.
1: Sektör temsilcileri, askeri karar alıcılar ve komutanlar, güvenlik birimleri Savunma Sanayi Başkanlığı testini izledi. MKE Tolga 150 kişi önünde sahada gövde gösterisi yaptı. Şahit tipi kanatlı dronlar, mini ve mikro İHA'lar havalandı. Tam 7 farklı senaryo yansıtıldı. MKE Tolga yakın mesafeden hepsini birer kuş gibi avladı.
10: Bütün bu birikimlerimizi kullanarak hem ülkemiz için çok ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan problemi çözmüş olduk, hem de uluslararası arenada da ciddi bir pazar payına talip olma fırsatı bulduk.
1: Drone tehditlerine karşı özel geliştirilmiş mühimmatlar kullanıldı. Parçacıklı mühimmatları gönüllü katılımcılar bizzat test etti. Hepsi de tam not aldı.
10: Hem işin mühimmat tarafında hem silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız.
1: Türk savunmasının kalbi Aselsan'sa Kaan'ı F-35 seviyesine taşıyan Murat AESA radarını paylaştı. Bir radardan fazlası olan Murat için gökyüzünde oyun değiştiren teknoloji nitelemesi yaptı.
11: Bir radar değil, aynı anda birçok görevi yürüten görünmez bir beyin gibidir.
1: Gökvatan'da tehditler milisaniyelerle ölçülüyor. Görmek, fark etmek ve tepki vermek için bir göz kırpma sürecinden hızlı olmak gerekiyor. Binlerce küçük modül tek bir ortak akılla, yani Murat AESA ile işte pilotlara bu imkanı sağlıyor.
11: Farklı bölgelerde arama yapar, çevik hedefleri aynı anda takip eder ve birden fazla operasyonu zaman paylaşımlı olarak gerçekleştirebilir.
1: Aselsan imzalı Murat AESA, Kızıl Elma'yı ve insansız hava platformlarını da hava ve yer hedeflerine karşı kusursuz birer savaş makinesine dönüştürüyor.
4: ABD-İran savaşı yeniden alevlendi. Bölgesel bir çatışma kapıda mı? Amerikan ordusu şimdiye kadarki en sert saldırıyı düzenlediğini duyururken, İran kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa resmen dahil olduğunu öne sürdü.
1: ABD ile İran topyekün savaşa doğru sürükleniyor. Karşılıklı saldırılar giderek şiddetleniyor. İran kaynakları bölgesel savaşı tetikleyecek korkutan bir iddiada bulundu. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri de savaşa resmen katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa İran'ın Bender Abbas Limanı'nı vurarak girdiği söylenirken henüz bir doğrulama gelmedi. ABD ise saldırılarını kademe kademe artırıyor. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran topraklarına uzun zaman sonraki en ağır bombardımanı düzenlediklerini duyurdu. Amerikan ordusu özellikle İran'ın altyapısını hedef almaya başladı. Hassas füzelerle güneydeki İran şehrinde bir sivil havalimanı, haberleşme kulesi ve 6 sivil köprü vuruldu. Bender Abbas'taki lojistik bağlantılar kesildi. Amerikan donanması ise Umman Körfezi'nde İran bayraklı bir gemiye operasyon düzenleyerek görüntülerini paylaştı. İran cephesinde de körfeze sert misilleme devam ediyor. İran füzeleri ve kamikaze dronları bölgedeki ABD üslerine yağıyor. Katar'daki El Duhail kampı, Bahreyn'deki ABD askeri tesisleri ve petrol rafinerileri alev alev yanarken Kuveyt'te bir Amerikan HIMARS sistemi yok edildi. İran kaynaklarının iddiasına göre Bahreyn'i Suudi Arabistan'a bağlayan stratejik Kral Fahd Köprüsü de vurularak bölgedeki tüm lojistik trafik durduruldu. ABD'ye karşı İran elindeki en güçlü kozlardan birini ise devreye sokmaya hazırlanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu eğer ABD enerji tesislerimizi vurursa Husilere Babul Mendeb Boğazı'nı kapatma emri vereceğiz açıklamasında bulundu. Uzmanlara göre Hürmüz'den sonra dünya ticareti için önem taşıyan ikinci bir boğazın daha kapatılması tehdidi savaşı bilinmeze doğru sürükleyebilir.
4: Efendim, sıcak gelişmeler yeniden başladı. ABD'nin İran'a yeni bir saldırı dalgası başlatmasının ardından bölgeden misilleme haberleri geldi.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Sirik kentinde patlamalar yaşandı. Bölgedense peş peşe misilleme haberleri geldi. İran, Hint Okyanusu'ndaki ABD savaş gemisine seyir füzesi fırlattı. Erbil ve Süleymaniye'de ise Amerika Birleşik Devletleri üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldı. Süleymaniye kentinde saldırının ardından yangın çıktı. İran ayrıca Bahreyn'deki büyük bir yapay zeka merkezinin imha edildiğini duyurdu. ABD'nin altyapıları hedef alması durumunda ise bölgedeki Amerika şirketlerine saldıracağını belirtti.
4: Yunanistan, Ankara'nın bütün uyarılarına rağmen Ege Denizi'nde tehlikeli bir projeye hazırlanıyor. Atina, çevre konularını bahane ederek Ege ve İyon Denizi'nde ada kurmaya kalkıyor.
13: Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki egemenliğine karşı Yunanistan tehlikeli adımlar atıyor. Atina yönetimi çevreyi bahane ederek Ege Denizi'nde deniz parkları kurmaya hazırlanıyor. Yunan Taneia gazetesinin haberine göre Atina, Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkları kurulmasını öngören planı resmileştirmek için düğmeye bastı. Güney Ege Deniz Parkı'nın kurulmasına ilişkin hazırlanan taslak metin, hükümet tarafından hızlandırılmış bir süreçle Yunan parlamentosuna taşındı. Yunan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, Avrupa Birliği'nin deniz alanlarını koruma hedefini 2027 yılında erkenden tamamlamak istediklerini duyurdu. Atina, Deniz Parkı projesini ilk kez Nisan 2024'te açıklamış, Ankara ise çevre konularının siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı sert bir uyarıda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı, Ege'deki statüsü tartışmalı bölgeler üzerinde oluşturulmak istenen hiçbir fiili durumu asla kabul etmeyeceğini vurgulamıştı. Türkiye, Yunanistan'ın bu hamlesine misilleme olarak 2 Ağustos 2025'te Gökova, Foça, Datça ve Saros Körfezi'ni kapsayan 4 büyük deniz koruma alanı ilan etmişti. Atina'nın Ankara'nın restine rağmen Ege'de attığı bu son adımın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri nasıl etkileyeceği ise şimdilik belirsiz.
4: Evet, Ceddin Deden'den sonra dengeler biraz şaştı. ABD-İran savaşında Tahran kısasa kısas düğmesine bastı. Amerikan Başkanı Trump'ın İran bana suikast düzenlemek istiyor iddiası vardı, asılsız çıkmadı. Ailesiyle birlikte öldürülen Hamaney'in intikamı için İran açık propaganda başlattı. Tahran meydanında Trump ve eşi hakkında tabut afişleri asıldı.
13: ABD-İran hattında kısasa kısas. Tahran'dan gelen bu görüntü Trump'a ecel terleri döktürecek. İran'ın başkenti Tahran'da meydandaki dev bir binaya içinde Trump'ın yattığı açık bir tabut afişi asıldı. Üzerinde Trump'ı öldüreceğiz yazıyor. Başka bir binaya da Trump'ın eşi ve ailesinin fotoğrafları, altına da birer tabut görseli asıldı. ABD, İsrail saldırısında İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney, 4 yaşındaki torunu dahil aile üyeleriyle birlikte öldürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan dönüşte İran'ın kendisini öldürmek istediğini söylemişti.
14: İran'ın ölüm listesinde birinci sıradayım ama umurumda değil, işimi yapıyorum.
13: ABD Başkanı Ankara'ya yeni Air Force One uçağıyla gelmiş, ancak suikast tehditleri artınca güvenlik amaçlı farklı bir uçakla dönmüştü. Aynı tarihte İran'da ABD tarafından öldürülen eski dini lider Hamaney'in cenaze töreni vardı. Törende Trump'ın suikast iddiasını doğrulayan dev pankartlar açıldı. Pankartlarda Trump'ı öldüreceğiz yazıyordu. Bir gün sonra da Hamaney'in oğlu yeni lider Müçteba Hamaney yaptığı yazılı açıklamada babasının intikamının en alt kademeden üst kademeye kadar tek tek herkesten alınacağını duyurdu. Bazı uzmanlar İran'ın Trump'a suikast konusunu bir psikolojik harp unsuru olarak kullandığını ifade ederken bazıları ise Tahran yönetiminin Trump'a suikastı ajandasına aldığını düşünüyor.
4: Körfez'de yaşanan gerilim sadece diplomasi değil, turizmi de vurdu. ABD-İran hattındaki kriz tatil rotalarını değiştirdi. Petrol fiyatlarındaki artışsa havayolu şirketlerini zorluyor.
13: Körfez turistler için cazibe merkezi olmaktan uzaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden patlak veren savaş turizm sektörünü felç etti. Uzmanlara göre tatilciler seyahat etmekten vazgeçmiyor. Ancak başta Dubai olmak üzere Körfez ülkelerine yönelik rotalarını değiştiriyor. Özellikle Orta Doğu yerine daha güvenli ve evlerine yakın destinasyonlar tercih ediliyor. Çünkü dünya hava trafiğinin yaklaşık üçte biri bu kritik bölgeden geçiyor. Gerilim sadece rotaları değil, maliyetleri de etkiliyor. Yükselen petrol fiyatları uçak yakıtını pahalı hale getirirken havayolu şirketlerinin giderlerini artırıyor. Uzmanlar savaş sona erse bile artan yakıt maliyetleri ve güvenlik endişeleri nedeniyle turizm sektöründeki dalgalanmanın yıl sonuna hatta gelecek yıla kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor.
4: Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan tsunami uyarı sistemi depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu.
5: Yer yerinden oynadı, binalar beşik gibi sallandı, kırsalda heyran oluştu. Pasifik'te 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Meksika'nın Chiapas eyaleti açıkları. Sarsıntı Guatemala ve El Salvador'da da hissedildi.

0: İnsanlar panikle sokaklara çıktı. Bazı kamu binaları tahliye edildi. ABD tsunami uyarı sistemi alarma geçti. Kıyılar için tsunami uyarısı yapıldı. Guatemala'nın batısında Meksika sınırına yakın bir şehirde deprem sonucu bir duvar çöktü. İlk belirlemelere göre can kaybı yok ancak tehlike geçmiş değil. Çünkü depremin ardından 5,3 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede tedirgin bekleyişi sürüyor.
1: Avrupa ve Kuzey Amerika'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. İspanya'da binlerce dönüm kül olurken Kanada'daki yangınlardan yükselen duman Amerika'ya ulaştı. İtalya'da yangın alarmına geçti.
2: Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya alevler durdurak bilmiyor. Orman yangınları binlerce hektarı küle çeviriyor. İspanya'nın kuzeyindeki Aragon bölgesi yangının en ağır vurduğu noktalardan biri. Zaragoza yakınlarında başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 11 bin dönümden fazla orman kül oldu. Yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerleşim yerleri boşaltıldı. Bazı evler alevlerden zarar gördü. Yaklaşık 400 itfaiyeci gece gündüz demeden alevleri durdurmak için mücadele ediyor. Ancak kuvvetli rüzgar ekiplerin işini daha da zorlaştırıyor. Yangın tehdidi büyürken bölge yönetimi ikinci seviye acil durum ilan etti. Alevlerin etkisi sadece İspanya ile sınırlı değil, Kanada'da yüzlerce noktada orman yangını sürüyor. Kontrol altına alınamayan yangınlardan yükselen yoğun duman sınırları aşarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. New York semaları yoğun bir sis tabakasıyla kaplandı, görüş mesafesi düştü. Yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinde kalmaları çağrısı yaptı. Uzmanlar dumanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceğini belirtiyor. Ontario eyaletinde ise yangın tehdidi altındaki bölgeler tahliye ediliyor. Federal destek istenirken itfaiye ekipleri ve acil durum ekipleri zamana karşı yarışıyor. Bir diğer alarmsa İtalya'da. Aşırı sıcaklar ülkenin birçok kentinde kırmızı alarmı beraberinde getirdi. Roma, Floransa, Palermo ve Milano başta olmak üzere 16 şehir yüksek sıcaklık riski altında. Sicilya, Umbria ve Piemonte bölgelerinde ise orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Karadan ve havadan müdahale aralıksız devam ediyor. Uzmanlara göre artan sıcaklıklar, kuruyan bitki örtüsü ve şiddetli rüzgarlar yangınların hızla büyümesine neden oluyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 bakanlar toplantısında konuştu. Kurum Türkiye'nin COP31 sürecinde afet sonrası yeniden inşadan sıfır atık hareketine kadar birçok alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.
3: İklim değişikliği artık geleceğe ilişkin bir risk değil. Ekonomik kalkınmayı, şehirlerimizi, gıda güvenliğimizi, enerji sistemlerimizi ve toplumlarımızın refahını doğrudan etkileyen küresel bir sorundur.
2: İklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkat çekti. Mücadelenin yetersiz kaldığına vurgu yaptı.
3: İklim değişikliğiyle mücadele konusunda birçok alanda verilen sözlerle sahadaki uygulama arasında hala ciddi bir mesafenin olduğunu da bugün görmekteyiz.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ülkelerinin çevre ve iklimden sorumlu bakanlarını İstanbul'da ağırladı. Konuşma yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin çevre ve iklimi sürdürülebilir kalkınmanın merkezine aldığının altını çizdi.
3: Afet sonrası yeniden inşa tecrübemizden sıfır atık hareketine, dirençli şehirlerden enerji verimliliğine, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir altyapılar ve çevre teknolojilerine kadar pek çok alanda edindiğimiz birikimi COP31 sürecinde tüm taraflarla paylaşmaya hazırız.
2: Bakan Kurum 2035 hedefini anlattı.
3: 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e yükseltilmesini, küresel atık tüketimindeki yine buradaki üretimdeki artış hızının yarı yarıya indirilmesini, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az %25 azaltılmasını destekleyen küresel uygulama hedeflerini ortaya koyduk.
1: Ve TÜİK aylık motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında 194 binin üzerinde araç trafiğe çıktı.
2: Haziran'da trafiğe çıkan yeni araç sayısı arttı. Toplam araç sayısı 34,5 milyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 194.740 oldu. Haziran'da kayıtlı taşıtların %49,4'ünü motosiklet, %37,8'ini otomobil oluşturdu. Kamyonette bu oran %8,5, kamyonda 1,5, %1'ini ise minibüs ve otobüs oluşturdu. Aylık bazda özel amaçlı taşıtlarda %191, motosiklette %62,1, minibüste %53,2, traktörde %20,9 ve kamyonda %12,7 artış gerçekleşti. Aynı dönemde otobüste %14,5, kamyonette %5,8 ve otomobilde %2,9 azalış kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %11,7 azaldı, 962.739'a geriledi. Aynı dönemde kaydı yapılan otomobillerin %41,8'i benzinli, %31,6'sı hibrit, %17,8'i elektrikli oldu. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %2,9 arttı. Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34.545.132'ye ulaştı.
1: Ve boşanma davalarında tarihi karar geldi. Yargıtay takı içtihadını değiştirdi. Eski sistem bitti. Artık düğün takıları kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Bilezik ve kolye gelinin, damada takılan para, çeyrek altın ve saat ise damadın sayılacak.

0: Yıllardır süren tartışmada dengeler değişiyor. Yargıtay'ın emsal kararı düğün takılarında ezberleri bozdu. Boşanma davalarında milyonlarca çifti ilgilendiren tarihi bir karara imza atıldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düğün takıları ile ilgili yılların ezberini bozdu. Yeni uygulamaya göre artık düğün takıları kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Yeni içtihatla bilezik ve kolye gibi kadına özgü ziynetler geline kalırken damada takılan para, çeyrek altın ve saat artık doğrudan damadın olacak. Yüksek Mahkeme değişen ekonomik koşullar ve gelenekler nedeniyle bu kararı aldı. Özel bir anlaşma veya örf adet yoksa kural net. Takı kime takıldıysa onundur. Anlaşmazlıktaysa son sözü bilirkişi söyleyecek.
1: Eş olarak kabul ediyor musun?
2: Evet!
0: Emsal davada Yargıtay damada takılan 6 çeyrek altının erkeğe ait olduğuna hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Kadının sadece kendi üzerindeki 10 çeyreği alabileceğini belirten bu karar boşanma davalarında yeni dönemi başlattı.
3: Evet efendim, tartışmalı bir karar olacak gibi görünüyor ama düğün görüntüleri iyi geldi. 7 evin otoparklarına gidiyoruz. Araçların güvenle muhafaza edilmesi gereken yerlerde, ancak bir suç örgütü hacizli araçları tek tek parçaladı. Yapay zekayla sağlam otomobilleri hasarlı gibi gösterdi. Sahte raporlar hazırladı. 1,5 milyar liralık vurgun hikayesi geliyor.
0: Yedi Emin otoparklarından milyarlık vurgun çıktı. Suç örgütü hacizli araçları kazanç kapısına çevirdi. 32 şüpheli gözaltına alındı.

0: Türlü ekipleri 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. İstanbul merkezi 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen isimlerin yanı sıra doktor ve iş insanlarının da bulunduğu 32 şüpheli yakalandı. Şüpheliler suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi kaçırma başta olmak üzere çok sayıda suçlamayla adliyeye sevk edildi.
1: Kripto para ya da sanal bahis ya da kumarda Türkiye dünyada ön sıralarda yer alıyor. Akıl almaz bir durum. Peki çalışıp alın teriyle kazanmak yerine neden kolay para peşinde koşuyoruz? Çabucak köşeyi dönme hevesi çoğunlukla da hüsranla sonuçlanıyor. İşte görüşler.
2: Gençler de sosyal medyada para kazanma işlerinde çok etkileniyorlar bence. Yani havadan para kazanmayı genelde insanlar çok seviyor ya.
3: Toplum olarak kolay para kazanma peşindeyiz. Emek vererek, alın teriyle çalışarak para kazanmak yerine havadan gelecek parayı tercih edenler son zamanlarda arttı.
4: Bir şeye emek vermeden para kazanmanın yolunu arıyorlar. Herkesin bir influencer olma hayali var.
5: Bence emeğin karşılığını almak daha mantıklı.
6: Ülkenin geldiği hal ve durumdan da kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar maddi sıkıntılarını kendi helal kazancı yerine haram kazançla katlamaya meyilli olduğu için bu son zamanlarda. Bence bundan dolayı çok arttı bu durum. Bahis oyunları diyebiliriz.
7: Başka yollara başvuruyorlar. O başvurulardan birisi kripto.
3: Öyle ki dünyada en çok kripto paraya yatırım yapan ülkelerden biriyiz. Riskleri devasa boyutta olsa da birikimleri bir gecede katlama umuduyla Türkiye'de tam 3,2 milyon kullanıcının değeri 140 milyar lirayı aşan kripto varlığı bulunuyor.
8: Bir düşüyor, bir yükseliyor. Aslında o da bir nevi risk yani. Armut pissin ağzıma düşsün hesabı. İşte diyorlar ki ben çalışmayayım, para bana gökten yağsın falan filan. Emek olmadan yemek olmaz.
9: Çevremizde de var bu tür oyunlar oynayan.
3: Tablo sadece kripto ile sınırlı değil. Bahis ve kumar tehlikesi de giderek büyüyor. Aileler ve yuvalar dağılıyor. Yine de bu bataklıktan vazgeçilmiyor.
10: Şimdi gençler öyle. Kumar var, bahis var.
1: Meteorolojiye göre yeni haftada Poyraz bile kurtarmayacak. Nem ve sıcaklık birleşiyor. Aman efendim, rahatsızlıkları olanları uyaralım meteorolojinin bu hatırlatmasıyla. Peki 18 Temmuz Cumartesi günü hava nasıl olacak? Bakın, bütün doğudan batıya, kuzeyden güneye güneşli görünüyor. İstanbul 31 derece, Ankara 29 güneşli, İzmir 36, Antalya 37, Bursa 32, Trabzon 26, Diyarbakır 40 dereceye dayanan sıcaklığıyla bütün illerimizde güneşli bir hava var efendim. Güzel bir cumartesi günü diliyoruz sizlere. Arzu Budak'la Sanatın Kalbi bizden sonra ekranlarınızda olacak. Saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun?

Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatın dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.
3: Devrildikten sonra yangın çıktı. Ne yazık ki içindeki arkadaşlar yanarak can verdiler.
4: Hafriyat kamyonunun freni patladı. Kayan araç belediyeye ait iki kamyona çarptı. Kazada iki sürücü hayatını kaybetti.
3: Kardan gelen araç aşırı yükten dolayı freni patladı. İlk araca vurduğunda ilk aracı yoldan çıkardı. İkinci araca vurdu ve ikinci aracı...
4: Olay Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çalışması yaparken meydana geldi. Ömer Sütçü'nün kullandığı hafriyat kamyonunun freni patladı. Araç kontrolden çıktı, yokuş aşağı yuvarlandı. Önce Emre Çelik'in kullandığı hafriyat kamyonuna, ardından bir başka kamyona çarparak durabildi.
3: Allah kimsenin başına vermesin, ağır bir sektör. Yani bu yükün Ankara'dan kaldırılması lazım.
4: Çarpmanın şiddetiyle iki kamyon alev topuna döndü. Sürücüler Ömer Sütçü ve Emre Çelik kamyonların içinde yanarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Toplumsal yaraya dönen kadına şiddet boyut değiştirdi. Cani koca hem eşini darbetti hem de burnunu ısırarak kopardı. Mağdur kadının sözleri yürekleri sızlattı.
6: İçkiliydi. Merdivenden gelirken ben ona çok içtiğini anladım. Boğazımı sıktı, burnumu ısırdı. Burnumun acısıyla direkt balkona çıktım. İnsanlardan yardım istedim. Hani aşağı atlamaya kadar kalktı.
5: Akıllara durgunluk veren olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Gökhan Güler'le eşi İmran Güler arasında kavga çıktı. Hızını alamayan alkollü ve saldırgan koca 28 yaşındaki kadının burnunu ısırarak kopardı. Yaralanan kadının feryatlarına ise komşuları yetişti. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapılar açılmayınca bina önüne atlama yatağı kuruldu. Yaralı kadın itfaiye merdiveniyle balkondan kurtarıldı. Yaralanan Güler hemen ameliyata alındı. Kopan burun cerrahi operasyonda yerine dikildi. Tedavisi süren kadın dehşet anlarını anlattı.
6: Sonuna kadar şikayetçi. Bacağımdan ısıldı. Yani bacağım falan ısırdı, hatta videoda falan canım acısıyla camım vuruyordu böyle.
5: Saldırgan Gökhan Güler ise polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklandı. Hız ve dikkatsizlik, kaza geliyorum dedi. Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonunu savaş alanına çevirdi. İnanılmaz kaza Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Kömür tozu yüklü tır sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıktı. Son hız akaryakıt istasyonuna dalan tır akaryakıt pompalarını yıkıp geçti. Devrilen tır sürüklenerek markete daldı. Çiftçi Erdin Çirit kaza sırasında istasyonda alışveriş yapıyordu. Kazayı fark etti. Arkasına dönmesiyle markete dalan tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kasadaki görevli ise saniyelerle ölümden döndü. Dehşet dolu kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı. 54 yaşındaki adamın cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü. Çirit'in iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan çalışan ve tır şoförü de ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü kazanın bir anlık dalgınlık sonucu yaşandığını söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
7: İyi yırttık yani, bir bacak yarasıyla iyi kurtardık kendimizi.
5: Tıraşını beğenmedi, günler sonra berberi bıçakladı.
7: Allah korusun, öldürebilirdi. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka bir türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi defalarca. Yani ben kendimi kurtardım. Ben ona şükrediyorum yani.
5: Olay Kağıthane'de meydana geldi. 23 yaşındaki genç yeni saç modelinden memnun kalmadı. 10 gün sonra berberi bacağından bıçaklayıp yaraladı.
7: Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış burada dışarıda. Ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı.
5: Berber olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
7: Neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyor tıraşını beğenmediğini. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi. Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim.
5: Kanlar içinde kalan berber dükkana girerek canını zor kurtardı. Hastanedeki tedavinin ardından taburcu oldu.
7: Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi. Ben de işte yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım. Dedim kardeşinize sahip çıkın. Onun dedim hastalığı varsa tedavi ettirin.
5: Berber kendisini bıçaklayandan şikayetçi olmadı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan saldırgan yakalandı. Kasten yaralama suçundan tutuklandı.
8: Yalan sözleriyle nasıl kandırmış, yanıyor yüreğim, gel de ağlama.
5: Yüreği yanıyordu, sesi de bir an olsun susmuyordu. Polis denetim yapıyordu, oysa adeta konserini.
9: Ne için geldi?
10: Kim? Şarkı yap.
9: Ne için?
10: Şarkı yap.
8: Ben sensiz.
9: Bağırma.
10: Duruyorum.
9: Tamam, gel gel.
5: Yer Bursa. Görüntülerde ise alkollü olarak bisikletiyle denetim noktasına giren Okan Özdoğan var.
9: Kardeşim, elinde
8: söyleyeceğim bunu. Sen kullan.
5: Polis şaşkındı. Ayakta durmakta bile zorlanan adama bisiklet sürmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştı. Ancak alınan cevaplar polisleri bile gülümsetti.
11: Sen bisiklet sürüyordun değil mi buraya gelirken?
8: Neler sürüyorum
11: ya? Niye sürüyorsun böyle bu şekilde?
8: Ulan ne?
11: Bunun araç olduğunu bilmiyor musun sen?
8: Motoru var.
5: Alkolmetre üfleyen sürücü yasal sınırın tam 20 katı alkollü çıktı. O sırada kendisini çeken muhabiri fark ederek başladı şarkı söylemeye.
8: Yanıyor yüreğim, gel de ağlama. Ağlama, ağlama.
9: Hadi gel de işlemini yapalım artık. Gel de işlemlerini yapalım.
8: Yanıyor yüreğim, gel de ağlama.
5: Konser bitti. Bu kez de pazarlık başladı.
9: 2 liraya satarım.
8: Tamam, dur süreyim. Arkadaşlar 2 liraya satayım.
9: Bana mı satacaksın abi?
8: Fark etmez, size satarım. At dur bakalım, tur at bakayım.
9: Ya zincir atmış zaten abi.
8: Ne atmış zincir?
9: Sen ben... kendin söyledin ya zincir atmış.
8: Lan şimdi bin şimdi nasıl giriyor bak. Bin biner misin?
11: Ya ben niye bileyim, gel.
8: Beni seviyorsan biner misin?
5: Alkolün etkisiyle kendi dünyasında yaşayan sürücü ceza yazılırken de müziğe ara vermedi.
11: Müziği kapatalım ama. Müziği de kapat. İnsanlar rahatsız
8: olmasın. Niye oğlum?
11: Kapat.
5: Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi.
11: Sen bayağı içmişsin herhalde ya.
8: Ne içmişsin, ben iyiyim lan.
5: Polis alkollü sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Geriye ise izleyenleri gülümseten bu görüntüler kaldı.
12: Bir can kurtardım. Sadece kan vererek.
5: Yıllar önce yapılan bağış bir annenin yaşam umudu oldu.
13: Bu yaşa getirdim. Ne mutlu. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Allah razı olsun. Beni kurtardı.
5: Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen evinde aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisinin ardından acil ilik nakli kararı verildi. Kardeşlerinden uygun doku bulunamayınca devreye Türk Kök Ulusal Kemik İliği Bankası girdi. 1,2 milyon kişinin tarandığı veri tabanında hastayla %100 uyumlu tek bir donör tespit edildi. O kurtarıcı kadının 34 yaşındaki öz oğlu Sezer Çümen'di.
14: Bu milyonda bir gelecek pozitif bir rastlantı.
5: Milyonda bir dedirten bu nadir uyum Türkkök Ulusal Bağış Sistemi'nin hayati önemini bir kez daha kanıtladı.
12: Bir telefon geldi bana Kökücü Bankası'ndan. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Ben ağladım, açık ve net söyleyebilirim.
14: Donör programımız olmasaydı verici bulamayacaktık.
5: Tedavisi tamamlanan Fatma Çümen sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
15: Tüm insanların Türk kökü sadece bir tüp kanla bağışçı olması bizim için çok hayati.
5: Kanada'da günlerdir süren orman yangınları Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiledi. New York'ta özellikle Manhattan semalarında rüzgarın etkisiyle taşınan yoğun duman etkili oldu. Gökyüzü turuncu renge bürünürken kentte görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı. Uzmanlar dumanın hava kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek özellikle hassas grupların dikkatli olması uyarısında bulundu. Küfrederek gel dedi, kavgaya davetiye çıkardı, sonucunda uçan tekme yedi. Ancak o tekmenin sonrası tam bir felaket oldu. Tekme atan adamı araya aldılar, tekme, yumruk ve sopalarla saldırdılar. Ankara Sincan'da çocuklar arasındaki kavga ailelerin dahil olmasıyla adeta bir meydan savaşına dönüştü. Tekme, tokat, küfür ve hakaretler havada uçuştu. Çocukların parkta kavga ettiğini duyan aileler yanlarına gitti. Ortalık sakinleşecek diye beklerken bir anda tansiyon yükseldi. Çığlıkların birbirine karıştığı kavga polis ve bekçilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dolandırıcılıkta sınıf atladılar. Kuyumcuyu bile sahte altın diş satarak dolandırdılar. Ama polisin gülen yüzüyle karşılaştılar. İlginç dolandırıcılık olayı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 4 şüpheli bir kuyumcuya 15 adet sahte altın diş sattı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Şikayet üzerine polis şüphelilere yönelik gülen yüz operasyonu başlattı. 4 dolandırıcı gözaltına alınırken araştırmalar bunun ilk olay olmadığını gösterdi. Şüphelilerin daha önce başka bir ildeki kuyumcuya 12 adet sahte altın diş daha sattıkları tespit edildi. Şüphelilere ait araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalardaysa 79 sahte altın dişe de el konuldu. 4 şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Sosyal medyada viral olan görüntülerin adresi ABD. Yangın sonrası dumandan etkilenen güvercine Oakland İtfaiye Departmanı ekipleri oksijen desteği verdi. Lokal 55'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü ve bilgilendirmede kuşun kısa süre sonra toparlandığı ve yeniden uçarak bölgeden ayrıldığı belirtildi. Sosyal medyada büyük beğeni alan o anlar, ekiplerin sadece insanlara değil tüm canlılara yardım etme çabasını gözler önüne serdi. Görüntüler ABD'nin Texas eyaletinden. Görüntülerde yardım ekipleri tarafından Uvalde'de selde mahsur kalanların kurtarıldığı anlar yer alıyor. Bir aile köpekleriyle birlikte ekiplerin yoğun uğraşları sonucu halatlar yardımıyla helikoptere alınıyor. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelen mağdurlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer bölgede yağışların devam ettiğini ve binlerce yerleşim yerinin hala tehlike altında olduğunu duyurdu.
2: TGRT FM Haber.
16: Şimdi reklamlar.
17: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
17: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
19: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
5: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mirza Hüsamettin Ahmet, rahmetullahi aleyh. Namazı geciktiriyordu. Allah adamlarından alim ve veli bir zat bir gün namaz hakkında şöyle etti nasihat. Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir. İbadetler içinde hatta en mühimidir. Zira buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, çoluk çocuğunuza namazı öğretiniz. Çocuk 7 yaşına girince ayrıyeten namaz kılması için emredin ona hemen. İmam-ı Gazali de buyurdu ki bir derste, nefse ceza vermeli her günahta elbette. Eğer göz yumulursa daha azar, şımarır, önüne geçilemez, tehlikeli hal alır. Mesela haram yerse aç bırakmalı biraz. Harama baktı ise mübaha baktırılmaz. Ebu Talha vardı ki sahabe-i kiramdan namaz kılıyor idi bağ içinde bir zaman. O ara güzel bir kuş gelip kondu yanına. Kaç rekat kıldığını şaşırdı bakıp ona. O da kendi kendine dedi ki, bak ey nefsim, benim dünya malında asla yok bir hevesim. Rabbimin huzurunda ederken ona taat, ondan gayrı bir şeye edilir mi iltifat? Madem ki düşüyorsun sen böyle bir hataya, ben de tasadduk ettim bu bağı fukaraya. Amr bin Dinar vardı hem, evliyadan bir kişi. Der ki, vefat etmişti birinin kız kardeşi. Defini müteakip, kardeşi eve varıp, baktı para cüzdanı düşmüş ve olmuş kayıp. Defnederken düşmüştür diyerek hemen sonra birisini alarak geldi aynı mezara. Cüzdanı bulmak için o kabri tekrar açtı. Velakin çok feci bir şey ile karşılaştı. Ateşler içindeydi mezarı kardeşinin. Aklı gidecek oldu korkudan o kişinin. Mezarı tekrar örtüp koştu hemen evine. Gördüğü hadiseyi anlattı annesine. Dedi, hangi günahı ederdi ki irtikap? Kabirde ateş ile olunur böyle azap. Dedi, namazlarını geciktiriyordu hep. Azap olunmasına bu haldir belki sebep. Aşkı.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Cimriler Cennete Giremez. Cimrilik, Allahü Teala'nın kuluna ihsan ettiği malı, ilmi ve bütün iyi şeyleri dinin ve mürüvvetin, yani insanlığın vermeyi emrettiği yerlere vermemek yahut vermesi kendisine zor gelmek demektir. Zira Şakik-i Belhi Hazretleri Allahü Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir buyurmuştur. Dinin vermeyi emrettiğini vermeyenler daha çok cimridir. Zekatı vermeyen, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini temin etmeyenler veya bunları yük sayarak yapanlar böyledir. Bunlar tabiatlarında cimridirler. Zoraki cömert olmaya çalışırlar veya mallarının döküntüsünü yahut istemeyerek orta derecede vermek isterler. Yiyeceği çok olduğu halde aç komşusuna vermemek, önünde yemek varken uzaktan bir fakirin geldiğini görüp yemeği saklamak, mürüvvete, yani insanlığa aykırı olup cimriliktir. Yusuf Sinanüddin Hazretleri buyurdu ki, cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir. İbadetlerini yapmayan kimse nefsine cimrilik ettiği gibi Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini duyduğu halde salatü selam okumayan, Müslüman kardeşine rastlayıp selam vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur. Ebu Hafs Haddad Hazretlerine cimri kime derler diye sual edilince, ihtiyaç anında başkasını düşünmeyene diye cevap vermişlerdir. İnsanların nefsi bahildir, cimridir, tamahkardır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Cimriliğin altında mal sevgisi, uzun emel ve çoluk çocuk sevgisi yatmaktadır. Alimlerden bazıları cimriyi ipek böceğine benzetmişlerdir. Bu böcek gayet kısa olan hayatında nefsini korumak için bütün çabasını harcayarak bir koza yapar. Sonunda yaptığı kozanın içinde ölür de o kozadan başkaları faydalanır. Bir kimse bir iş için bize muhtaç olduğunda kıskançlık edip o şeyi ona öğretmez veya muhtaç olduğu şeyi vermezsek cimrilik etmiş oluruz. Cimrilerin en kötüsü Müslümana emri maruf ve nehi münker yapmayan, onlara dinlerini öğretmeyen veya yanlış öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz bahil, cimri olanlar her ne kadar zahid olsalar da cennete giremezler buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de cimrilikten sakınınız, çünkü cimrilik sizden öncekilerin helakine sebep oldu buyurmuşlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü üç tanedir. Bunlar bahilliktir, haset etmektir ve riyadır. Zeynül Abidin Hazretleri oğlu Muhammed Bakır Hazretlerine hitaben buyurdu ki, ey oğlum! Şu kimselerle arkadaşlık etme, zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. Cimriyle arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. Yalancıyla arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma. Zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Büşra Hafi Hazretleri, cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır buyurmuştur. Bekir bin Abdullah Müzeni Hazretleri de bir kimsenin cimrilik huyuyla öfke duygusu körelmedikçe mütteki sınıfına geçemez buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri, cimri birinin hastalandığı zaman sadaka dağıttığını görünce, Allah'ım bu kulunun hastalığını devam ettir. Çünkü bunun böyle sadaka dağıtması kendi günahları için kefaret, fakirler için de daha faydalı olmaktadır diye dua etmişlerdir. Netice olarak kul emanetçidir. Emanetçi kendine emanet edilene sahiplenemez. Bu benimdir diyemez. Kendisine verilen mal, ilim, güzel huy ve iyilikler nereye verilecekse oraya vermekle mükelleftir. Çünkü insana verilen her şeyin ahirette hesabı vardır. Herkese bunun için yaptın, niçin söyledin, niçin verdin diye hesap sorulacaktır. Onun için cimrilik de diğer kötü huylar gibi dinimizce men edilmiştir. Hatta cennete giremez buyurularak bunun çirkinliği, kötülüğü bildirilmiştir. Elbette ki cimri de bedelini ödeyince, cezasını çekince, eğer imanlı olarak vefat etmişse sonunda cennete girecektir. Hayattayken vermeye alışmalıdır. Zira bir gün en kıymetli şeyimizi, yani canımızı, ruhumuzu vereceğiz.
1: Hayatım Roman. Beni nereden tanıyorsun? Hikaye Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Seslendiren sanatçılar: Muhtemit Toygun Ateş, Mehmet Bican Mazlum Kiper, Kayınvalide Yaşar Özdemir, Kayınpeder Mehmet Ali İşgüder, Adam Nihat Enver.
2: Efendim, benim ismim Doktor Muhtemit Yazıcı. Sizlere anlatacağım hadise bundan çok uzun seneler evvel. Ben Elazığ Akıl Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimi olarak vazife yaparken yaşanmıştır. Birkaç yıl önce emekli oldum. Son nefesimde kelime-i şehadet getirerek ölmeyi bekliyor, bunun için dualar ediyorum. Bütün hayatım gözümün önünden bir film şeridi gibi geçiyor ve ben çoğu zaman ömrümün boşa geçen yılları için pişmanlık duyuyorum. Keşke daha fazla ibadet edebilseydim. Keşke daha fazla hatırlasaydım Allahu Teala'yı. Doktorluk yaptığım senelerde mesleğimi o kadar çok seviyordum ki bana hastalarımdan ayrılmak pek zor geliyordu. Fakat arada bir benim de istirahat etmem lazım geliyordu. Dinlenmeliydim ki hastalarıma daha fazla alaka gösterebileydim. Bu sebeple senede bir ay izne çıkıyordum. Sanırım 1951 yılıydı. O seneki kanuni iznimi kullanmak için gerekli hazırlıkları yaptım. Ertesi gün Ayvalık'a doğru yola çıkacaktık. Ayvalık'ta bizim hanımın anne ve babası oturuyorlardı. Biz de onları ziyaret ederek dualarını alacaktık. O gece bir rüya gördüm. Rüyamda meşhur Muhammediye kitabının yazarı Mehmet Bican Hazretlerini gördüm. O nurani yüzlü, bembeyaz sakallı, Evliyaullah'tan olan mübarek zat bana hitaben dedi ki:
3: Evladım Muhtemit, biliyorum kabrimi ziyarete geleceksin. Ancak orada bekleyen şu yanımda gördüğün zatın maddi sıkıntısı var. Onu hallediver.
4: Emredersiniz efendim.
2: Rüyamdan sonra hemen uyandım. Yatak odamız mis gibi kokuyordu. Kalkıp abdest aldım. 2 rekat namaz kıldım. Rüyamın tesirinden sabah ezanı okunana kadar kurtulamadım. Yeri gelmişken sizlere biraz da Mehmet Bican Hazretlerinden bahsedeyim. Kendisi Yazıcızade Muhammed Efendi ismiyle meşhur olan İslam alimlerinden biridir. O ve kardeşi Ahmet Bican Efendi'nin mezarları Gelibolu'dadır. Ahmet Bican Hazretleri de tıpkı kardeşi gibi Evliyaullah'tandır. Ve biz Ahmet Bican Hazretleri'nin soyundanız. Bu yüzden bizim sülaleye yazıcı oğulları derler. Ve yine bu yüzden Mehmet Bican Efendi rüyamda bana evladım diye hitap etmişti. 15. asırda yaşayan Ahmet ve Mehmet Bican Efendiler Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinden feyz almışlardır. İşte böyle mübarek bir zatı görmüştüm rüyamda. Tabii ki Mehmet Bican Hazretleri'nin bana söylediklerini bir emir olarak telaki ettim ve bir zarfın içine o günün rayicine göre epeyce yüklü bir miktar olan 500 lirayı koyarak bir kenara ayırdım. Ertesi gün yola çıktık ve Ayvalık'a ulaştık. Ayvalık'ta geçirdiğimiz birkaç günden sonra ben Gelibolu'ya gitmek için bir bahane ararken kayınpederim benden bir istekte bulundu.

0: Evladım, senden bir istirhamım var.
1: Estağfurullah babacığım. Buyurun, emredin.
0: Bizim hanımın bir miras işi var. Bu sebeple Tekirdağ'a gitmesi icap edildi. Malum biz ihtiyarladık. O kadar yola tahammül edebileceğimizi pek zannetmiyorum. Acaba onu sen götürebilir misin?
1: Başım gözüm üstüne. Nasıl isterseniz.
0: Allah razı olsun oğlum. Cenab-ı Hak tuttuğunu altın eylesin.

0: Oğlum, beni deniz tuttu. Gelibolu'da gemiden insek de karayoluyla devam etsek olur mu?
1: Tabii ki olur. Zaten benim de Gelibolu'ya uğramam gerekiyordu. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız.
0: Gelibolu'da ne işin vardı oğlum?
1: Orada bir kişiyi görmem gerek. Bende bir emaneti var da, hem Mehmet Bican Hazretleri'nin türbesini de ziyaret ederiz.
0: İyi olur tabii.

kayınvalidemi deniz tutunca ve Tekirdağ karayoluyla gitmemiz teklif edilince hemen kabul ettim. Gemi Gelibolu'ya yanaşınca indik. Kayınvalidemle beraber türbeyi ziyarete gittik. Fakat içimde bir şüphe uyanmıştı. Şöyle ki, rüyamda gördüğüm adamı nasıl bulacaktım ve kendisine nasıl yardım edecektim? Ama yine de fazla düşünmeden tevekkül ettim ve olacakları beklemeye başladım.

0: Anneciğim, işte burası Mehmet Bican Hazretlerinin türbesi.
1: Hadi gel içeri girelim.
0: Aman Allah'ım, rüyamda gördüğüm adam türbeden çıkarak bize doğru geliyor.
2: Siz burada yatan Mehmet Bican Hazretlerinin torunu değil misiniz?
0: Evet, torunuyum.
1: Allah Allah, bu adam seni nasıl tanıdı oğlum?
2: Öyleyse getirdiğin emaneti ver.
0: Pekala, buyurun. Size bir şey soracaktım.
2: Buyurun.
0: Benim bu zatın torunu olduğumu nasıl bildiğiniz söyler misiniz?
2: Anlatayım. Benim askerde bir oğlum var. Benden acil olarak para istedi. Fakat o gün için ihtiyacını giderecek parayı temin edemedim. Burada, yani Mehmet Bican Efendi'nin kabri başında Cenab-ı Hakk'a yalvardım. Allah'ım, Mehmet Bican Hazretlerinin hürmetine bu müşkilimi hallet dedim. Ve o gece bir rüya gördüm. Rüyamda seni bana gösterdiler. Ve dediler ki, bu adamı iyi belli, bizim torunumuzdur. Sana ihtiyacın olan parayı getirecektir. Ondan al. Ben de sizi beklemeye başladım. Uyandığımda da gördüğüm rüyayı aynen hatırlıyordum. İsminizi ve simanızı unutmadım. Hakikaten siz de çıkıp geldiniz. Ve aynen rüyamda olduğu gibi bana parayı verdiniz. Allah razı olsun.
3: Daha sonra bu türbedarla 13 sene boyunca mektuplaştık. Her ziyarete gidişimde oturup uzun uzun konuştuk. 13 seneden sonra irtibatımız kesildi. Kim bilir, belki de o türbedar Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İşte seneler önce yaşadığım enteresan hadiselerden bir tanesi de buydu. Sizlere iki tane daha hadise sonra nakledeceğim efendim. Ayrıca Mehmet Bican Hazretleri hakkında malumat edinmek isterseniz İslam Alimleri Ansiklopedisi'nin 13. cildinin 146. sayfasına bakabilirsiniz. Hürmetlerimle.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki bende bir rahatsızlık var. Bağışıklık sistemim çok zayıf. Dolayısıyla sürekli hastalanıyorum. Üzüldüğüm zaman çok aciz, yorgun, tembel hissediyorum kendimi. Bu da beni çok yoruyor. Namaz kılarken, iş yaparken kendimi çok yorgun hissediyorum. Bazen namazı kılmakta zorlanıyorum. Sadece farzını kılıyorum. Sonra da ne kadar kötü bir adamım ben veya kadınım deyip yine üzülüyorum. Bu sefer de hastalık ataklarım daha da şiddetleniyor. Namazı böyle diyor, kılınca bir sakınca olur mu diyor, bir sakınca.
1: Allah-u Teala kulların gücü nispetinde emretmiştir. Neyi? Bütün ibadetleri. Namaz, oruç, zekat, hac. Hepsi. Gücü nispetinde. Diğer emirleri de öyle. Hayır hasenat yapma konusundaki tavsiyeler de öyle. Herkes gücü nispetinde. Namazda namazın farzları bildirilmiş. Kıyam, ayakta durmak. Farzdır. Ayakta duramıyorsa oturur. Dizüstü oturamıyor. Bağdaş kurar. Bağdaş da kuramıyor. Ayaklarını kıble istikametine uzatır. Hatta sırtını da duvara yaslar. İma ile rükû için biraz eğilir. Secde için de ondan biraz daha aşağı eğilir. Bu şekilde ima ile kılar. Efem yattığı yerden başıyla ima ile kılar buyuruluyor. Efem suyla abdest alamıyor. Toprakla veya toprak çeşitleriyle teyemmüm yapar. Efendim gece geç vakitte geldik. Sabahleyin de aynı şekilde kalkmamız gerekiyor. İşte yatsıyı hemen farz vacip kılıversek. Evet, olur. Efendim işte tayyareyi kaçıracağız veya treni kaçıracağız. Yahut da aynı şekilde bir yere ulaşmamız gerekiyor. İkindiyi farzından kılabilir miyiz böyle durumlarda? Kılabiliriz. Öğleyi de kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Peki sabahı da kılabilir miyiz? Evet, kılabiliriz. Çünkü emredilen... Beş vakit namaz şartı farzlardır. Bir de vaciptir. Hanefi mezhebinde vitir namazı da vaciptir. Dolayısıyla böyle durumlarda biz sünneti terk etmiyoruz. Vaktimiz olmadığı için kılmıyoruz. Günah oluyor mu? Hayır, olmuyor. Hesaba çekilir miyiz? Hayır, çekilmeyiz.
0: Peki şöyle durumlarda olur mu? İşimiz var. Önemli bir iş yapıyoruz. Önemli bir adamız biz.
1: Tabii.
0: Örnek veriyorum hocam. Estağfurullah. yani işin aksamaması lazım bana göre. Ve aynı zamanda çalışmak da ibadettir. Dinimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla işim çok şu anda yoğun. Namazı sonra kılarım dersem.
1: Caiz değil. Sadece farzını kılarım dersen kurtarır.
0: Yok, namazı sonra kılarım diyorum.
1: Yani evvel vaktinde değil de sonra kılarım. Olur.
0: Yani kazaya da bırakabilirim.
1: Kazaya bırakmayacağız.
0: O çalışmak da ibadet ya, hani o onun yerini geçmez mi? O geçmiyor. Da ibadet, o da ibadet.
1: Onu uydurmuşlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh çok güzel cevap veriyor onlara. Çalışmak ibadet diyerek insanları aynı şekilde namazdan uzaklaştırmak. Kasıtlı söylenen sözmüş o.
0: Yanlış biliyormuşuz yani.
1: Kasıtlı söylenmiş insanları. Ya çalışıyormuş diye, zaten ben ibadet yapıyorum. Adam aynı şekilde namazı ehemmiyet vermiyor, imanı gidiyor, farkında bile değildir. Sadece beş vakit namazı kılarken, yani sıkıştığın zamanlarda sadece farzlarını kılmaya izin verilmiş, ruhsat verilmiştir. Böylece Allah-u Teala yine kulluk vazifesini yerine getirmişindir. Ama evvel vaktinde değil de ahir vaktinde, o vakit çıkmadan kılmışındır, tamam, olabilir. Hatta demin bir şey söylediniz de, mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, ki tek başına hazırladı o kitapları. Sonra işte talebeleri falan tahsih için gelip de çalışanlar oldu. O tahsih için giden talebelerinden bir tanesinden dinlemiştim ben. İkindi vakti falan gidiyordum dedi. İşim öyleydi dedi. Öyle rastlıyordu falan dedi. İşte şey yapıyorlar. İkindi vakti girince dedi, Hüseyin Hilmi Efendi farzını kılıyor ve çalışmaya devam ediyor. Sonra yine başka bir gün denk geldi. Yine farzını kıl, devam ediyor. Başka bir zaman yine denk geldi. Yine farzını kıl, öyle devam edince benim de dikkatimi çekti. Kalbimden geçiyor dedi. Soramadım ama dedi. Ama dedi benim kalbimden geçtiğimi anladılar ve döndüler dedi. Kardeşim buyurdular. Buyurmuşlar. Biz emir maruf için Allah-u Teala'nın kulları ateşte yanmasın diye Allah-u Teala'nın dini için çalışıyoruz. Dini için hizmet ediyoruz. Emir maruf için çalışıyoruz. Bu

0: ağır işte çalışıyor. Ramazan-ı Şerif yaza gelmiş. Çalışmasa çoluğunun çocuğunun nafakası aynı şekilde kimse temin edecek kimse yok. Öyle bir geliri de yok, başka bir geliri de yok. Çalışmazsa çoluk çocuk aç kalacak. Bu durumda olan kimse oruç tutmayabilir. Kısa günlerde onu kaza eder. Mesela en kısa günler Kasım Aralık ayında ya, şeyde Kuzey Yarımküre için söylüyoruz bunu. Şimdi mesela bunu cımbızla alıyor. Aa ben çalışıyorum işte, kitapta da yazıyor ya, çalışınca aynı şekilde böyle tutmayabilirmiş falan. O tutmayabilirin ne anlıyor biliyor musun vatandaş? Bir daha kaza etmem. Öyle değil o. Yani o 17-18 saat o uzun günlerde çoluğunu çocuğunun nafakasını temin etmekte zorlandığı için tutmayabilir. Mesela şey de olabilir. Zaman dilimli mahsul hasadı vardır. Tam oraya denk gelmiştir. Yani muhakkak onun kaldırılması lazım. Aksi halde israf olur. İsraf da haramdır. Böyle bir durumda şimdi izin verilmiş, ruhsat verilmiş. Orucu tutmaz. Bu iş tutmaz demek değildir. Bu kısa günlerde aynı şekilde kaza eder demektir. Ve o günlerde oruç tutarken de herkes böyle kuzu kesip de davullar çalarak buyurun gelin bizim soframıza denmez. Mümkün mertebe kıyıda köşede ben çocukken hatırlarım. Ya muayyen haldeki hanımlar tarlada bahçede oraya bakmak için buğday tarlasında bunların açıktan yediğini görmüyoruz. Halbuki Allah-u Teala kadın kullarına o muayyen zaman diliminde namaz kılmalarını emretmediği gibi oruç tutmalarını da emretmemiştir. Ha oruçları kaza ederler, namazlarını kaza etmesini emretmemiştir. Namazlarını kaza etmezler. Ama onlar da gizli yerlerdi. Bu şey unutuldu. Ya ben zaten aynı şekilde şeyim arkadaşım, ben diyabet hastasıyım. Ben aynı şekilde kadının muayyen halim zuhur etti. Ha benim midemde bilmem ne var, ben zaten tutamıyorum falan. Açık açık aynı şekilde kuzu kesip herkes davet etmek olmaz yani. Dolayısıyla
1: onu da gizli yer içerisinde yani öyle durumda. Gerçekten öyleyse yani.
0: Çünkü eğer benim insanlar görsen olacak ya. Hayır. Orada maksat insanların görmesi değil. Ha insanlar görmüş, ha cinler görmüş, hayvanlar görmüş. Mühim değil bu. Allah-u Teala oruç tutmayı emretti ya, sen alenen yersen, peki Allah-u Teala herkes bir her tarafı biliyor ve görüyor. Ama insan olarak senin gizli olarak, senin için gizli olarak yarattığı, gördüğü yerler, hani nereye çekilirsin, bir odaya çekilirsin, nereye çekilirsin, ne bileyim bir çallığın arkasına çekilirsin. Bu nedir? Allah-u Teala'dan haya etmektir. Elbette ki Allah-u Teala'nın görmediği bir yer yok. Ama bunu yapman Allah-u Teala buyurur ki ha kulum aynı şekilde böyle böyle hasadını kaldırmak için şey yapıyor. Ama benim emrime de bu aydaki oruç emrime de kıymet veriyor, değer veriyor. Yani işini halletmek için, bu hasadı kaldırmak için oruç tutmama iznini kullanıyor. Fakat bu iznini kullanırken de benden utanıyor, benden haya ediyor. Yani tedbirini alıyor, kıymet veriyor. Benim emrime kıymet veriyor. Dolayısıyla belki de orucu tutmadığı halde tutmuş gibi de sevap verir ona. Orasını biz bilemeyiz ki. Namaz da öyle. Ona ehemmiyet veriyor mu, vermiyor mu? Allah-u Teala rahmet eylesin Emen abiler, o toplantılarda bir şey naklediyordu. Kitaplarda var bu. Allah-u Teala senin tuttuğun oruç, kıldığın namaz, ne bileyim aynı şekilde verdiğin zekat buna bakmaz. Yani neye bakar? Sen bu emirlere ne derece kıymet ve değer veriyorsun ona bakar. Zekat mesela, ya ben veriyorum. O kadar veriyordur. Ben öyle Anadolu'da çok rastladım. Adam gani veriyor. Mesela diyelim ki 10 gram zekat verecek. Adam zengin olduğu için 10 gram değil de 100 gram şey dağıtıyor falan. Veriyoruz ya falan. Ha öyle değil. Öyle değil. Cenab-ı Hak buyuruyor ki zekat vermesi için zekat bir tane farz var. Arkadaş uşursa ne kadar çıkardın buğdayı, bunu bileceksin. Yağmur suyuyla sulanırsa onda bir ayıracaksın onu. Ben çuvala koymam lazım, şart değil. Ne çıktı? 10 ton çıktı. Kamyona yükledim, tarttık 10 ton geldi. Tamam. Bunun onda biri. 1 ton. O zaman yazacaksın 1 ton benim uşur borcum var. Ya 1 ton buğdayı alırsın, dağıtırsın herkese veya 1 ton buğday kaç para ediyor? Şu kadar. Bu kaç gram altın ediyor? Bu kadar altın ediyor. Tamam, o altın arası fakire verirsin. Fakire verirsin. Öbür türlü de aynı şekilde. Ne kadar ticaret malın var. Elinde ne kadar

0: Altının gümüşüm var. Hepsini bileceksin, toplayacaksın. Ondan sonra diyeceksin benim hepsi 5 milyon. 1 milyon da 25 bin liradır. 125 bin lira zekat vereceksin değil mi? Bunu yazacaksın. 125 bin liraya o zaman sen hesabını yaptığın zaman kaç gram altın ediyor? Efendim işte 50 gram altın ediyor. Misal olarak söyleyeyim. 50 gram yazdın. Benim 50 gram zekat borcum var. Ondan sonra bilen birisiyle 50 gram altını değiştirdin. Sonra da onları 10'ar bin, 5'er bin fakirlere dağıtmaya başladın. Sen 125 bin lira değil de 250 bin lira dağıttın. Dağıt. Ama öncelikle o 125 bin lira. Öncelikle o. Niye? Bu emir çünkü. Peki emir? İmam Rabbani Hazretleri emir emredildiği şekilde yapılır. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bizim beden eğitim öğretmeni vardı işte. Amuda kalkmak, bardak su çekmek falan filan. Şimdi amuda kalkmak, çocuk ittifa duymuş buna, yere yattı böyle. Öğretmen başladı gülmeye.
1: Amuda kalktı deyince yere
0: yattı. Yere uzandı böyle.
1: İyi ki askere gitmeden önce öğrenmiş yani.
0: Ya şimdi... emir emredildiği şekilde yapılır buyuruyor. Dolayısıyla hani orada da çocuğa o öğretmenin önce amuda nasıl kalkılır, barbiks nasıl çekilir onları göstermesi lazım. Onu sana istemesi lazım öğretmeninden. Allah-u Teala peygamberlerini gönderiyor. O peygamberler vasıtasıyla aleyhissalatü vesselam mesela namaz ibadeti nasıl yapılır gösteriyor. Oruç nasıl tutulur gösteriyor. Zekat nasıl verilir gösteriyor. Yani bizzat nasıl yapıldığını bildiriyor. Dolayısıyla önce bu bilgi olması lazım. Yoksa yani ilk defa duydun. Nasıl yapacaksın ki? Şey yapamazsın. Şeyde konuyla alakası yok da şimdi bilgi olmayınca bize İmam Hatip Okulu'nda bir öğretmen anlatmıştı. Şimdi bu dar koridorlu evler oluyor. Böyle bir metre veya 1,5 metre ende veya da 1 metre genelde öyle holler oluyor, tamam mı? Oralara yolluk dedikleri uzun böyle hallar yaparlar.
1: Doğru.
0: Yolluk diyorlar değil mi onlara?
1: Kullanılıyor.
0: Şimdi 5 metre boyunda olan da var, 6 metre boyunda olan da var. Bu yurt dışına gittiği zaman bayağı para ediyormuş falan. Bir tane bir arkadaşı demiş kolay demiş. Müslüman değil o arkadaşı. Ben demiş biliyorum o durumu. Çünkü demiş nereye gideceksin şu ülkeye, tamam demiş orada ibadet dediğin zaman demiş ben de merak için beraber gideyim yardımcı olurum sana demiş. Rahatla gümrükten geçeriz. İbadet deyince demiş gümrük almıyorlar. Neyse bu sonu anlatıyormuş bu. Beraber gitmişler gümrükte. Aç demiş gümrük memuru bakmış 5 metre. Demiş siz bunu gümrüksüz sokuyorsunuz. Hemen öbür arkadaşı işaret etmiş. Demiş biz buna ibadet yapıyoruz. Ya 5 metre boyunda. Adam nasıl ibadet yapıldığını merak etmiş.
1: Bir gösterdim.
0: Bir gösterdim.
1: İkna alalım yani.
0: İkna alalım. Şimdi şey yapıyor. Kıyam ondan sonra secdeye gidiyor. 4 metre duruyor.
1: 1 metresi yetiyor.
0: 1 metre yetiyor. 4 metre duruyor. Tabii onun dilinde değil kendi dilinde Türkçe soruyor. Şimdi ne yapacağım? Takla at takla at.
1: Devamını getir yani.
0: Takla at ara. Adam bakmış demiş. Böyle de bir ibadet var. O ülkede ibadet maksadıyla olunca gümrük alınmıyormuş falan diye. O zaman böyle bir şey anlattılardı. Hani belki hikayedir. Belki olmuştur belki olmamıştır. Ama yani burada esas maksat yapılacak olan bir şeyin nasıl yapılması gerektiği kitaplarda yazılmış. Ona ehemmiyet ve kıymet vererek o işi yapmalı. Bu namaz olur, oruç olur, zekat olur, hac olur. Hepsi aynı şekilde o emre uygun yapılması lazım. Ha tam yapamadın o ayrı bir mesele. Allah-u Teala buyururmuş ki ben işte bu Osman Ünlü kuluma bu kadar kabiliyet verdim, bu kadar becerdi. Ama benim emrime kıymet verdi, yapmaya çalıştı. Ben bunu tam kabul ediyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Meleklere de emrediyor. Böyle yazın. Amel defterine. Öyle yazın buyuruyor. Böyle bir Rabbimiz var.
1: Hocam bir soru daha yöneltmek istiyorum. Özellikle yaz aylarında bu sorular çok geliyor size. Güneşten korunmak için işte böyle şapka değil, ne bileyim kasket değil, bu askerlerin taktığı şeylerden de değil, keplerden de değil. Böyle değişik başlıklar var. Ama etrafında gene böyle bir siperlik var baştan sona. Fötür şapka gibi de değil tam olarak ama ona benziyor biraz.
0: Anladım, tarif ettiğini gördüm çünkü. Gene de uygun olmaya başka şey hatırlatıyor. Yalnız bir dinleyicimizin birisi bir resim çekmiş. Hakikaten dışarıda da gördüm ben. Bilhassa hakikaten böyle alerjisi vardır falan. Hanımların, erkekler de yapabilir onu. Hususi şemsiyeler yapmışlarmış abi. Bilhassa soğuk tarafında falan aynı şekilde. Onlar kendileri becerememiştir de dışarıdan gelmiştir o.
1: Çinliler yapmıştır.
0: Çinliler yapmışlardır. Şimdi kafana böyle geçirecek şekilde bir şey yapıyor. Açıyorsun.
1: Üzerinde küçük bir şemsiye var değil mi?
0: Üzerinde küçük bir şemsiye. Evet, evet. Böyle kafana geçiriyorsun. Dolayısıyla o başına, gözüne, yüzüne şey yapıyor. Gölgelik yapıyor. Gölgelik. O olabilir. Onun dışındakileri denememek gerekir. Yani bir hastalığı, bir şeysi olmadığı müddetçe de bunlara tevessül etmemeli. Çünkü hani normal diğer zamanlardaki suallerde de biz cevap verirken bazılar diyordur ya, bu hoca da hep böyle aynı şekilde kapıyı kapatıveriyor yüzümüze karşı.
1: Zora sokuyor
0: gibi, bizi. Zora sokuyor gibi cevap veriyor. Şimdi Mustafa Bey, ben gözümle gördüm, yaşadım. Yani annem, halam, teyzem, ondan sonra nenelerim ve onların emsalleri. Biz Bahar'la beraber evden hep tarlaya taşınırız. Dağa taşınırız. Hele buğday biçme zamanı orada yatar kalkarız. Nadas zamanı da orada yatar kalkarız. Ne erkekler ne kadınlar. Diyeceksin yanmaz mıydın? Vallahi köyde yaşayanlar yazın da esmerdir, kışın da. Yazın güneşten, kışında ayazda.
1: Hep kavruk olurlar.
0: Hep kavruk olurlar. Dolayısıyla yani öyle bir şey yok. Şimdi en ufak, ay güneş olur, ben gidiyorum, ölüyorum, bitiyorum. Ya ölmezsin, merak etme.
1: Mesela ben şeyde görürdüm eskiden. Kadınların taktığı bu tülbentler, yazmalar falan var ya, beyaz.
0: Yüzüne böyle çekiveriyordu.
1: Erkekler de onu tozdan kullanır, falan korunmak için burnunu da kapatır böyle.
0: Hele harman zamanı. Harman zamanı çekiyorlardı. Yani
1: onun bir mahsuru yok. Hiçbir erkeği yok kullanması.
0: Yani kadınlar.
1: Güneşten de koruyor. Beyaz takarsan güneşi şey yapar, çok almaz yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Mutlu hafta sonları, gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın, değerli izleyenler. Malatya güne sarsıntıyla başladı. Afat Saban ilk ışıklarında merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
1: Ben uyuyordum, bir baktım evde çatır çutur sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık.
2: Uykular kaçtı, yürekler ağza geldi. Bir anda hissedilen şiddetli sarsıntı korkuyu da beraberinde getirdi.
3: Alıp bir de bir vurdu cinası. Ama çocukların bile korkuyordu.
2: Saatler sabah 6.20'yi gösteriyordu. Malatya'nın Battalgazi ilçesi 5 büyüklüğünde yerin 15.59 kilometre derinliğinden gelen sarsıntıyla sarsıldı. Raftaki ürünler yerlerinden oynadı. Avizeler sallandı.
3: Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
2: Uykularından uyanan vatandaşlar büyük bir panik ve korku içinde kendilerini sokağa attı. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası sokaklarda kısa süreli panik yaşandı. Ekipler hemen sahaya indi. Battalgazi Göztepe mahallesindeki iki katlı müstakil bir binanın duvarında kısmi göçük oluştu. Kopan parçalar sokağa savruldu.
1: Evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş yani.
2: İhbarla bölgeye polis, AFAD ve itfaiye sevk edildi. Sokak güvenlik çemberini alınırken binada inceleme başlatıldı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır ifadelerini kullandı. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: ABD-İran savaşı bölgesel bir çatışmaya doğru genişliyor mu? Amerikan ordusu şimdiye kadarki en sert saldırı düzenlediğini duyururken İran kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa resmen dahil olduğunu öne sürdü.
2: ABD ile İran topyekün savaşa doğru sürükleniyor. Karşılıklı saldırılar giderek şiddetleniyor. İran kaynakları bölgesel savaşı tetikleyecek korkutan bir iddiada bulundu. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri de savaşa resmen katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa İran'ın Bender Abbas Limanı'nı vurarak girdiği söylenirken henüz bir doğrulama gelmedi. ABD ise saldırılarını kademe kademe artırıyor. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran topraklarına uzun zaman sonraki en ağır bombardımanı düzenlediklerini duyurdu. Amerikan ordusu özellikle İran'ın altyapısını hedef almaya başladı. Hassas füzelerle güneydeki İran şehrinde bir sivil havalimanı, haberleşme kulesi ve 6 sivil köprü vuruldu. Bender Abbas'taki lojistik bağlantılar kesildi. Amerikan donanması ise Umman Körfezi'nde İran bayraklı bir gemiye operasyon düzenleyerek görüntülerini paylaştı. İran cephesinde de Körfez'e sert misilleme devam ediyor. İran füzeleri ve kamikaze dronları bölgedeki ABD üslerine yağıyor. Katar'daki El Duhail kampı, Bahreyn'deki ABD askeri tesisleri ve petrol rafinerileri alev alev yanarken Kuveyt'te bir Amerikan HIMARS sistemi yok edildi. İran kaynaklarının iddiasına göre Bahreyn'i Suudi Arabistan'a bağlayan stratejik Kral Fahd Köprüsü de vurularak bölgedeki tüm lojistik trafik durduruldu. ABD'ye karşı İran elindeki en güçlü kozlardan birini ise devreye sokmaya hazırlanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu eğer ABD enerji tesislerimizi vurursa Husilere Babul Mendeb Boğazı'nı kapatma emri vereceğiz açıklamasında bulundu. Uzmanlara göre Hürmüz'den sonra dünya ticareti için önem taşıyan ikinci bir boğazın daha kapatılması tehdidi savaşı bilinmeze doğru sürükleyebilir.
0: ABD-İran savaşında tansiyon giderek artıyor. Axios'un haberine göre ABD yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının kapsamının genişletilmesi olasılığı çerçevesinde İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planlıyor.
4: İsrail'e askeri sevkiyat yapıldı. ABD İran'a yönelik saldırıyı genişletecek. Axios'un ABD'li ve İsrail'i yetkililere dayandırdığı habere göre Başkan Donald Trump Beyaz Saray'daki durum odasında İran'a yönelik yeni askeri seçenekleri değerlendirdi. Masadaki planların İran'ın kritik altyapı tesisleriyle nükleer programına yönelik daha kapsamlı saldırıları içerdiği öne sürüldü. İddialara göre elektrik santralleri hedef alınabilir, nükleer tesislere yönelik operasyonlar genişletilebilir ve yer altındaki yeni tesislerin vurulması gündeme gelebilir. Henüz nihai bir karar alınmış değil. Ancak habere göre Washington, Tahran üzerindeki askeri baskıyı artırabilecek seçenekleri değerlendiriyor. Dikkat çeken bir başka iddia ise İsrail'e yapılacağı öne sürülen askeri sevkiyat. İsrail'i kaynaklar ABD'nin önümüzdeki günlerde İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planladığını ileri sürdü. Bu uçakların uzun menzilli hava operasyonlarında kritik rol oynadığı belirtiliyor. İddialar uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken Washington yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
0: İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri Ant Burnham oldu. Burnham pazartesi günü resmen İngiltere Başbakanlığı koltuğuna oturacak.
4: İngiliz siyasetçi Andy Burnham artık başbakanlık için gün sayıyor. İktisadi ve siyasi krizlerle çalkalanan ülkede iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu. Manchester Belediye Başkanlığı döneminde bölge çıkarlarını savunma kararlılığı nedeniyle Kuzey'in Kralı lakabını alan Burnham, İngiltere'nin yeni başbakanı olmaya hazırlanıyor. Düzenlenen özel parti kongresinde kameraların karşısına geçen Burnham, iktidara hazır olduklarını ilan etti. We are
5: united. Birleşmiş durumdayız ve bu birlikten doğan gücü siyasetin yeniden umut vermesini çok uzun süredir bekleyen insanların ve bölgelerin hizmetine sunuyoruz. Herkes bilsin ki bizim yapacağımız şey tam olarak budur. Onlara umutlarını yeniden geri vereceğiz.
4: Yeni liderin en büyük vaadi ise son dönemde yükselişe geçen popülist Reform UK partisinin önünü kesmek. Andy Burnham pazartesi günü resmi olarak başbakanlık koltuğuna oturacak. Bu değişimle birlikte Burnham, İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı unvanını alacak.
0: Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD tsunami uyarı sistemi depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu.
4: Yer yerinden oynadı, binalar beşik gibi sallandı, kırsalda heyran oluştu. Pasifik'te 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Meksika'nın Chiapas eyaleti açıkları. Sarsıntı Guatemala ve El Salvador'da da hissedildi.

0: İnsanlar panikle sokaklara çıktı. Bazı kamu binaları tahliye edildi. ABD tsunami uyarı sistemi alarma geçti. Kıyılar için tsunami uyarısı yapıldı. Guatemala'nın batısında Meksika sınırına yakın bir şehirde deprem sonucu bir duvar çöktü. İlk belirlemelere göre can kaybı yok ancak tehlike geçmiş değil. Çünkü depremin ardından 5,3 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede tedirgin bekleyişi sürüyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Kurum, Türkiye'nin COP31 sürecinde afet sonrası yeniden inşadan sıfır atık hareketine kadar birçok alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. 2035 yılına yönelik küresel iklim hedeflerini de açıkladı.
2: İklim değişikliği artık geleceğe ilişkin bir risk değil, ekonomik kalkınmayı, şehirlerimizi, gıda güvenliğimizi, enerji sistemlerimizi ve toplumlarımızın refahını doğrudan etkileyen küresel bir sorundur.
3: İklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkat çekti. Mücadelenin yetersiz kaldığına vurgu yaptı.
2: İklim değişikliğiyle mücadele konusunda birçok alanda verilen sözlerle sahadaki uygulama arasında hala ciddi bir mesafenin olduğunu da bugün görmekteyiz.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ülkelerinin çevre ve iklimden sorumlu bakanlarını İstanbul'da ağırladı. Konuşma yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin çevre ve iklimi sürdürülebilir kalkınmanın merkezine aldığının altını çizdi.
2: Afet sonrası yeniden inşa tecrübemizden sıfır atık hareketine, dirençli şehirlerden enerji verimliliğine, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir altyapılar ve çevre teknolojilerine kadar pek çok alanda edindiğimiz birikimi COP31 sürecinde tüm taraflarla paylaşmaya hazırız.
3: Bakan Kurum 2035 hedefini anlattı.
2: 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e yükseltilmesini, küresel atık tüketimindeki yine buradaki üretimdeki artış hızının yarı yarıya indirilmesini, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az %25 azaltılmasını destekleyen küresel uygulama hedeflerini ortaya koyduk.
1: Sivas'ta düzenlenen 4. İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerine verildi. Gazeteci Nedim Şener de törende ödül alan isimlerdendi. Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte aynı uçakta hayatını kaybeden İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de yaptığı konuşmada dosyada yaşanan gelişmelerin kendileri için en büyük ödül olduğunu ifade etti.
4: Helikopter düştü demişsiniz.
5: Doğru.
4: Nerede düştü?
5: Bilmiyorum abi.
4: Siz neredesiniz şu an?
5: Helikopterin içinde.
0: Sivas'ta düzenlenen 4. İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu. 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte düşen helikopterde hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in adı bir kez daha yaşatıldı.
4: Helikopter düştü demişsiniz.
5: Doğru.
4: Nerede düştü?
5: Bilmiyorum abi.
4: Siz neredesiniz şu an?
5: Helikopterin içinde.
0: Güneş'in 112 ekipleriyle kayıtlara geçen bu konuşması halen hafızalardaki yerini koruyor. Törende en iyi program ödülüne layık görülen araştırmacı gazeteci Nedim Şener, ödülünü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin elinden aldı. Nedim Şener yaptığı açıklamada Yazıcıoğlu dosyasında yaşanan son gelişmeler hakkında da konuştu.
6: Meslektaşımız İsmail Güneş'in de ve bugün itibariyle söyleyebiliriz ki öldürüldüğü, kaza süsü verilmiş, düşürülen helikopterde hayatını kaybetmiş Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraber. Aslında bu dosya şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen dosya 2020-21 yılına dair tespitler. 2019'da tespitler 2021 yılında ciddi bir soruşturmaya dönüşmüştü. O zaman aslında yapılması gereken bir operasyondu. Fakat bir şekilde yine dosya Maraş'a gönderildi. Orada adeta uyumaya bırakıldı. Ama şimdi artık bence adalet yerini bulacak gibi.
0: Şener, İsmail Güneş'in ölümünün unutulmaması gerektiğini de vurguladı.
6: İsmail Güneş'in de artık çok meslektaşları tarafından görünür hale gelmesi ve hakkının aranması gerekiyor.
0: İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in bir yanı buruk, bir yanı da mutluydu.
7: Biz bu planlamayı yaparken aslında dosyayla ilgili bu süreci de bilmiyorduk. Çok büyük tevafuk oldu.
0: Çünkü ödül törenine saatler kala gelen tutuklama haberleri yıllardır beklediği umudun yeniden yeşermesine neden oldu.
7: İsmail'in ödül gecesinin olduğu gün bize en büyük ödülü tutuklamalarla Sayın Adalet Bakanlığımız, savcılarımız vermiş oldu.
8: TGRT FM Haber.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle mutluyum da sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya, herkese güzel bir gün diliyoruz. Efendim, hafta sonuna geldik. Hafta sonu annelerin bebekleri çocuklarıyla daha fazla vakit geçirdiği bir gün. Çalışıyorsanız çocuğunuza daha fazla vakit ayırabiliyorsunuz. Anne adayı iseniz evinize daha fazla vakit geçirdiğiniz için dolayısıyla biraz daha fazla bebeğinizle iletişim kurmaya, onun tekmelerine, kalp atışına, onun sıcaklığına odaklanmaya fırsat buluyorsunuz. Biz bugün anne adaylarına bilgiler vereceğiz. Hem hamilelikte hem de lohusalıkta beslenmeyle ilgili bilgiler aktaracağız. İkinci bölümde ise annelerin korkulu rüyası ateş. Çocuklarda, bebeklerde ateş ne anlama gelir? Hangi durumlarda doktora başvurmak gerekir? Evde neler yapılabilir? Bunları konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Biz bugün biraz anne adaylarını, anne olmuş bebeğini emzirenleri düşünerek yayın yapalım istedik. Çok zor bir süreç. Bir kere kilo almamaya ama bebeğinizi evet. iyi beslemeye çalışıyorsunuz. Doğumdan sonra da kilo vermeye ama yine bebeğinizi iyi beslemeye çalışıyorsunuz.
1: Evet, anne için kilo problemleri açısından önemli. Bebek sağlığı için de önemli. Tabii doğuma kadar hamilelikten sonra fazla kilo almamak, çocuğun doğru miktarda kilo almasını sağlamak, annenin ve bebeğin vitamin, mineral ve makro besin ihtiyacını tam olarak sağlayabilmek için tabii ki planlanmış ve takip altında bir beslenme programı gerekli.
0: Hatta belki bunu hamile kalmaya karar verdiğiniz zamandan itibaren mi başlatmak lazım?
1: Tabii hamile kalmaya karar verdiğimiz süreçten itibaren aslında hem annenin hem de babanın beslenme sürecini yönetmeye başlamak lazım. Çünkü babada da meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunu, metabolik bir hastalık aynı zamanda o genlerin çocuğa da taşınmasına neden olabilecektir. O yüzden mesela bizim yaptığımız çalışmalarda gebelik öncesinde hem anne hem babayla çalışıyoruz sağlık açısından.
0: İnfertilite konusunda da mı yine hem anne hem baba birlikte geliyorlar size?
1: Tabii. Yani bir bebek anne ve babayla birlikte olduğu için olmadan önce hem annenin hem babanın sağlık durumu son derece önemli.
0: Aslında hamile kalmadan önce kadının ideal sağlık durumunda olması gerekiyor galiba, değil mi?
1: Şöyle bir şey var. Gebe kalmadan önce sağlık durumunu gerçekten çok iyi bir şekilde düzene sokmak lazım ama tabii bu çoğunlukla böyle olmuyor. Çok planlı, gerçekten hayatını çok iyi kontrol edebilen kişiler var. Onlar da o söz konusu olabiliyor ama gebelik öncesinde planlı olabilmek adına olaya insanlar bir ay, bir buçuk ay önceden başlıyor. Ama bu yeterli bir süre değil. Yani gebe kalmadan önce bizim sağlık durumumuzu kontrol altına almış, ideal vücut ağırlığımızı kontrol altına almış, ondan sonra ben bebek istiyorum planına girmiş olması gerekiyor. Şimdi ben bebek istiyorum. Kaç kilom var? Atıyorum işte, örnek veriyorum, 10 kilo fazlam var. Ben hamile kalana kadar bir 10 kiloyu vereyim. Bu aslında doğru bir şey değil. Neden? Çünkü diyet programı uygulamaya başladığımız andan itibaren her ne kadar sağlıklı bir beslenme programı uygulansa da doğal olarak daha az miktarlarda beslenmiş oluyoruz ve belli bazı depolar boşalmış oluyor. Bu boşalmış depolarla biz gebe kalıyoruz.
0: Zaten boşalacak daha değil mi?
1: Anne tarafından. Özellikle ilk bebek anneden olduğu gibi alacağı için ikinci çocukta annenin yaptığı bu hata annede metabolik olarak ortaya çıkabiliyor. Birincisi bu. Yani eğer gebe kalmak istiyorsak bunu sağlık durumumuzu ve ideal vücut ağırlığımızı gebe kalmak istemeden önce, ya ben genç kadınım, çocuğum yok ya da bir tane var, bir tane daha yaparız deyip düşünüp önlemini alıp ondan sonra tamam şimdi oldu deyip ondan sonra gebe kalma hazırlıklarına başlamasında fayda var. Bunu tavsiye ediyorum aslında öncelikle.
0: Hatta bu böyle infertilite tedavisini de destekleyecek bir süreç. Evet. Fazla kilonuz varsa onu vermek, ideal sağlığınıza kavuşmak. Bazen de doktora gidiyorsunuz, bir sebebi belli olmuyor. Neden çocuk sahibi olamıyorsunuz? Açıklama yapamıyor doktor. İşte fazla kilonuzu verdiğinizde, metabolizmanız normal çalışmaya başladığında bakıyorsunuz ki kendiliğinden hamile kalmış.
1: Benim öyle çok danışanım var. Tüp bebek tedavisi görüp sonrasında artık yok ya olmuyor bu iş deyip ben artık hayatıma bakacağım, ideal kiloma bakacağım, sağlığıma bakacağım, her şeyi serbest bırakıyorum deyip programın ortasında hamile kalan çok hastamız oldu. Burada şunu da düşünmenizi istiyorum. Sadece kilo problemi olması değil, ideal kilonun çok altında olduğu zaman da çocuk olmayabiliyor. Benim mesela öyle danışanlarım oldu. Yağ oranı 5-6 kilolarda ise çocuk olmasını bu engelliyor. Yağ oranını 10'a 11'e çıkarttığımız anda kendiliğinden hamile kalan çok hastamız oldu, çok danışanımız oldu. Bu da ayrı bir konu. Sadece kilo değil, aşırı zayıflık da gebe kalmada problem teşkil edebiliyor.
0: Demek ki bazen beden kendi normaline kavuşmayı bekliyor.
1: Aynen, aynen. O set point noktasını vücut bulmak istiyor. Evet. Her anlamda.
0: Yani onu hissediyoruz da, değil mi? O evet, ideal kiloyu. Hani 3 kilo 5 kilo bile olsa fazlanız, o fazlalığın sizi rahatsız ettiğini hissediyorsunuz.
1: Eğer uzunca yıllar ideal kilosunda yaşamış bir bireyse 2 kilo aldığında 20 kilo almış gibi hisseder. Çok önemli. İşte o panikle acil bir şey yapıp düşük kalorili, ondan sonra sağlıksız bir beslenme programı uygulamaması gerekiyor. Çünkü asıl bu kilo alma problemleri o 2 kilolar yüzünden başlıyor. Ya onu ben acil derken, şu 2 kilomu vereyim deyip düşük kalori bırakıyor, üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, öyle öyle oluyor.
0: Bakıyorsunuz o 2 kilo 10 kilo olmuş.
1: Evet, aynen, aynen. Panik bunları, olmamak lazım.
0: Bunları hep konuşacağız. Özellikle işte mevsimsel değişimleri, bazı hastalıkların beslenme üzerindeki etkilerini, ama bugün biraz daha çok anne adaylarından konuşuyoruz. Halk arasında bazı deyimler var. İşte her hamilelik bir dişe mal olur gibi. Bunu biraz öncesi sonrasıyla konuşalım. Bu gerçek mi? Önce onu sorayım
1: ya
0: size.
1: Ya şöyle, sağlıksız beslenirseniz tabii ilk başta da söylediğim gibi özellikle ilk bebek annenin işte vücudundaki tüm depoları kullanma eğiliminde oluyor. Onu bitirmeye çalışıyor. Anne eğer sağlıksız besleniyorsa çocuk gayet sağlıklı bir şekilde doğabiliyor. Çünkü onun depoları anneden geliyor. Ama ikinci bebek de anne yaptığı hatayı daha fazla anlıyor. Çünkü o zaman artık problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Sağlıksız beslenirse anne tabii ki ilerleyen süreçte tabii işte dişte de problem, kemikte de problem, metabolik olarak problem, birçok şey ortaya çıkabiliyor.
0: Peki.
1: Sağlıksız beslenen hamileler için geçerli bu. Bence ya gördüğüm kadarıyla bizim takip ettiğimiz danışanlarımızdan da sağlıklı bir şekilde gebelik geçirdiyse
0: bir problem
1: sonrasında
0: yaşamadan
1: da zaten problem yaşamıyor. Çünkü gebelik sürecini sağlıklı bir kilo artışıyla bitirdiğinde emziklilik sürecinde vermesi gereken bir kilo kalmıyor ki.
0: Zaten normal doğumdan sonra birkaç hafta içinde o vücuttaki ödem vesaire de gidince bakıyorsunuz ki ideal kilosuna
1: mis gibi kilo
0: yaklaşmış.
1: Tabii.
0: Anne adayları için programın başında da söyledik. Çok hassas bir şey var. Kilo almayayım ben, bebeğim alsın. Ben sağlıklı besleneyim ama bebeğim de bu beslenme düzeni içinde, hani ben kilo almazken bunun olumsuz etkilenmesin. Etrafta hep bir baskı var. Sen iki canlısın. Hele de ikiz, üçüz bebek bekliyorsa normalden iki kat üç kat fazla yemesi gibi gerektiği gibi algılanıyor. Bunun
1: öyle
0: bir
1: şey
0: haklılık payı var mı?
1: Şimdi şöyle, annenin gebe kaldığı süreç içerisinde gebelik sonuna kadar kilo alması gerekiyor. Yani ben kilo almayayım, işte bebek beslensin, sadece böyle bir şey yok. Şimdi bu duruma göre değişiyor. Mesela ideal kilosunda eğer gebe kalmış ise hamilelik sonrasına kadar 9-10 kilo bir artış normal. Çünkü bebek büyüyor, amniyotik sıvı, o su bu su 10 kiloya yakın bir artış oluyor. Ve bittiğinde gebelik, çocuk çıktıktan sonra işte amniyotik sıvı vesaire, o ödemi vesaire gittikten sonra anne hamileliğe başladığı kilosunda kalır. Şimdi ideal kilo için bu 9-10 kilo diyoruz. Ama ideal kilosunun üzerinde olan başlamış bir anne adayı için ise biz şunu yapabiliyoruz. Şimdi birinci trimester ilk 3 ay. Bu ilk 3 ayda ılımlı bir şekilde anne adayına kilo verdirebiliyoruz. Ama böyle ayda 4-5 kilolar değil. Ayda 1-1,5 kilo olacak şekilde verdirebiliyoruz.
0: Bebek bundan etkilenmiyor. Hayır. Çünkü ilk 3 ay çok önemli bir dönem.
1: Hayır. Bebek bundan etkilenmiyor. Çünkü bebek için gerekli olan tüm makro ve mikro besin öğelerini karşılıyoruz. Onunla ilgili sıkıntı yok. İkinci 3 ay, ikinci trimesterde.
0: En rahat.
1: Aynı kiloda kalmasını sağlıyoruz. Anne aynı kiloda kalacak. Üçüncü trimesterde de 4,5-5 kilo civarında aldırıyoruz.
0: Çünkü zaten bebek büyüyor.
1: Bebek büyüyor. Hı hı. Ve doğumdan sonra doğuma başladığı kilonun hatta altında kalmış oluyor.
0: Yani o ilk 3 aydaki kilo düştüğü, evet, kiloda kalıyor.
1: Evet, evet, aynen, hı, öyle. Eğer anne adayı, anne çok zayıf başlamış ise biz gebelik sonrasına göre o ne kadar fark varsa o kadar farkı hesaplayarak 17-18 kiloya kadar bizim aldırabiliyoruz. Hmm. İzin veriyoruz. Beslenmeyi ona göre düzenliyoruz. Çünkü çok zayıf, hamilelik süresi boyunca 5-6 kilo aldığını düşünün. Yani bunu cevabını vermesi için uzman biri olmasına hiç gerek yok. Hı hı. Sağlıklı olmadığı net, evet, bir şekilde ortada.
0: Bir de bebeğin tutunması için de annenin biraz sanki böyle kilolu taşıyabilmesi için biraz güce, kuvvete, biraz kiloya ihtiyaç varmış gibi de algılanıyor.
1: Yani sağlıklı beslendiğiniz zaman kilo dediğimiz, bizim asıl kilodan bahsettiğimiz konu vücut yağı fazla, hı-hı, olması belli bölgelerde. Bunun da çocuğun tutunmasıyla çok büyük bir ilgisi, alakası yok. Bizim kasımız kuvvetli olsun, organlarımız, hı-hı, kuvvetli olsun, hücrelerimiz ve salgılarımız kuvvetli, güzel, düzgün olsun. Bizim için önemli olan o. Zaten sağlıklı beslenme de bunu sağlıyor. Enzimlerin doğru salınmasını, salgıların güzel, doğru miktarda salınıp işte sindirim enzimlerinin, emilim enzimlerinin hepsinin doğru bir şekilde olması ve vücuda faydasının olması, insülinin doğru salınması, hı hı, kan şekerinin doğru olması ve diğer kan parametrelerinin iyi olması, bizim amacımız bu. Bunun da çok fazla kiloyla alakası yok. Doğru bir şekilde beslendiğinizde bu, şeyi sağlayabiliyorsunuz, söylediğim faktörleri çok rahatlıkla.
0: Sağlıklı bir gebelik beslenme programında neler olmazsa olmazınız?
1: Şimdi bizim için, bütün aslında herkes için geçerli 5 grup besinimiz var. Bu 5 grup besini bizim doğru miktarda, doğru zamanda almamız gerekiyor. Bu kadar açık ve net. İşte ekmek grubu, hı hı, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubu. Bütün bunları dengeli bir şekilde almalıyız. Yağlar çok kötü. Asla. Hayır, öyle bir şey yok. Yani beslenmemizin %25-30'unu günlük almamız gereken enerjinin yağdan karşılamamız gerekiyor. Ama nasıl yağdan?
0: Hmm, hangi yağ?
1: İşte bu yağların çeşitlerini kişiye özel belirleyip ona göre, hamilelik durumuna göre işte omega 3'ü nasıl vereceğiz? Omega 6'yı nasıl sınırlayacağız? Bunların doymuş yağları nasıl ayarlayacağız? Hı-hı. Beslenme pişirme yöntemleri neler olacak? Saklama yöntemleri.
0: Ya da içinde yağ olduğunu bilmediğimiz ama yağlı neler var?
1: Evet, işte bunların o eğitimini alması gerekiyor. İşte sebze. Şimdi sebze tüketimi çok önemli diyoruz. Sebze meyve tüketimi.
0: Özellikle anne adayları için değil mi?
1: Kabızlık ama gereğinden fazla tüketmek de doğru değil. Sağlıklı değil. Hem fazla kalori hem de
0: meyve açısından mı söylüyorsunuz?
1: Evet, hı-hı, meyve ve sebzeyi de çok aşırı tüketmemek lazım. Ama günde 2 porsiyon sebze bir anne için, yani hamile bir bayan için, hı-hı, gayet uygun. Ama işte abartmamak gerekiyor. İçmesi gereken su miktarları, tuz miktarı, bunların hepsinin ayarlanması lazım.
0: Bir anne adayı size geldiğinde, şimdi şöyle düşünelim. Eğer planlı bir gebelik değilse hamile olduğumuzu anlamamız 8. 9. hafta
1: olabilir. Evet.
0: Aşağı yukarı. Size geldi. Belki de bazı destekleri kullanmak için biraz da geç kaldı. Siz geldiği andan itibaren eğer ideal kilosundaysa ona neler öneriyorsunuz? Evet. Şu anda bizi dinleyenlere neler önerebiliriz?
1: Yani
0: mesela
1: ideal kilosunda herhangi bir sağlık problemi de yok. Normal beslenme programını çiziyoruz. Kaçıncı ayda? İşte ilk 3 ayda. Ne yapacağız biz bu? Eğer, hı-hı, ideal kilosundaysa kilo aldırmayacağız. Hı-hı. Kilo da verdirmeyeceğiz. Doğal olarak kişinin sağlık, hı-hı, durumuna göre bir beslenme programı oluşturacağız. Evet. Sabah kahvaltısını düzgün bir şekilde vereceğiz. Sabah, öğlen, akşamlarını düzgün
0: mutlaka
1: bir şekilde
0: vereceğiz. Mutlaka kahvaltı edecek. Mesela mide bulantıları vesaire eşlik ettiğinde, özellikle ilk 3 ayda zor olabilir kahvaltı.
1: Şimdi şöyle, gebelik programı çok değişken bir programdır. Yani bugün verdiğiniz bir şeyi, ben çok istiyorum, ben bunu istiyorum dediği bir şeyi ertesi gün tamamen reddedebilir. O yüzden bir kere zaten çok iletişimle gitmesi gerekir bu programın. Mesela kahvaltı verdiniz, aldı, üçüncü gün tamamen reddediyor. O zaman öğünleri yer değiştirebiliriz. Yani sabah kahvaltısı yapmaz da sabah saatinde sabah ufak bir atıştırmalık alır. Besin redlerini veya isteklerini de göz önünde bulundurarak ufak bir atıştırmalık alır. 2 saat sonra kahvaltı yapar. Yani large bazı şeyleri düzenlememiz lazım. Mutlaka bir öğün et vermek istiyoruz ve bir öğün de sebze vermek istiyoruz. Ve ekmek türevi olarak da çok fazla böyle pilavdı, makarnaydı vesaire böyle şeylere değil de daha çok böyle çorba, ondan sonra bulgur pilavı, işte daha açmayacak ve daha uzun süre tok tutacak bir besin grubunu vermeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi de akşam ödem olmasın, annede herhangi bir rahatsızlık hissi olmasın, midede problem olmasın diye akşam yemeğinden sonra da hafif bir kuru yemiş desteği ve bir porsiyon civarında da meyve veriyoruz ve günü kapatıyoruz. Günlük su içimi 2-2,5 litre civarında istiyoruz ama suyu böyle alıp da lıkır lıkır lıkır içmesin istiyoruz.
0: Birden içmeyecek.
1: Hayır. Çünkü vücutta metabolik olaylarda su bizim için çok önemli ama biz lıkır lıkır suyu içtiğimizde özellikle gebelik döneminde metabolik olaylardaki o faaliyetini azaltıyoruz. Ama idrar olarak habire idrara çıkıyor. Tamam, idrara çıkması, böbreklerin çalışmasını da istiyoruz ama metabolizmada kullanılsın.
0: Ama o su bir dolaşsın istiyoruz değil mi?
1: Hemen güzel atılmasın. Gelsin metabolizmada, olaylarda bize destek versin diye yudum yudum yudum yudum. Zaten yudum yudum su içen birinin susama hissi artar ve özellikle gebelerde çayı, kahveyi çok fazla önermiyoruz. Hani ne kadar az içerse karımızdır diyoruz. İşte çay kahve içme miktarını da azaltıyorsunuz yudum yudum suyu vererek. Susama hissi de artıyor. Sonra günün belli saatlerinde ay çok susadım deyip böyle bir kana kana su içme isteği geliyor. Yavaş yavaş ben su içmeye başladım falan diyor yani. Hiç su içmeyen bir anne adayı. O yüzden hani beslenmeyi de ona göre ayarlayıp eğer bir mide problemi yoksa, mideyle ilgili bir ekşime, yanma vesairesi yoksa, özellikle salata bizim için çok önemli ve salataya, yağsız salatadan bahsetmiyorum.
0: Ona bir açıklık getirelim. Salata sanki böyle ot yermiş gibi olmayacak.
1: Hiçbir zaman özellikle yeşil salataları yağsız yemememiz gerekiyor. Anne adaylarının asla yememesi gerekiyor. Çünkü hem enerjiye çevrilmesini, yağ yakımını hızlandırıyorsunuz siz eğer içine yağ koyarsanız, K vitaminini aktive ederek bu yeşil yapraklı sebzelerdeki K vitaminini, hem de o vitamin ve minerallerin emilimini arttırıyorsunuz.
0: Yağda eriyenleri.
1: Evet. O zaman sadece ot yemiş olursunuz çünkü şey yapmazsanız, işte nar ekşisi, limon koydunuz, yağ koymadınız. Geçmiş olsun yani, hani bir anlamı
0: bir istifadesi
1: olmuyor.
0: Kalmadı bu işin.
1: O yüzden buna dikkat etmek lazım.
0: Peki şimdi gelelim doğum sonrasına. Bebeği kucağına aldı anne. Kendini tabii ki hem hormonal dengeler sebebiyle hem uykusuzluk sebebiyle yorgun, bitkin, bakımsız hissedebilir. En son aynaya ne zaman baktığını unutabilir. Üzerine bebeğinin kusmuğuyla dolu kıyafetini en son ne zaman değiştirdiğini düşünebilir. Ama bütün bunların içinde o ilk birkaç gün geçince, yavaş yavaş birbirlerine uyum sağladıklarında artık fazla kilolarından kurtulmak istediğini de düşünmeye başlayacak. Evet. Burada çok keskin bir yol ayrımı var. Kimileri hakikaten kulaktan dolma bilgilerle hızlı bir şekilde hem psikolojisini yükseltebilmek hem de yeniden işte iş hayatına, sosyal hayata dönecekse eskisi gibi dönebilmek için çok yoğun çaba harcıyor ve bazen de sağlıksız yollara sapıyor. Burada annenin kilo vermesi için nasıl bir yolu var? Bu yolun kilometre taşları nelerdir?
1: Bir kere biz emziklilik dönemine geldiğimizde hayda 2-3 gün sonra doğumdan ben diyet yapayım da şu kilolarımı atayım, unutun bunu. Zaten vücudun kendine gelmesi, o ödemini atması, rahmin oturması vesairesi yaklaşık 1,5-2 ayı alıyor.
0: Zaten 40 gün lohusa olup dediğimiz bu yüzden söyleniyor.
1: Bu süreçte yapılması gereken şey, şimdi sen süt veriyorsun, ye. Tatlı ye. Malt şurubu iç, yok işte şu şurupları, şu içecekleri al. Bunlar sadece sütün, anne sütünün tadını değiştirir. Tadını tatlı yaparsınız ve çocuğun damak tadını tatlıya alıştırırsınız.
0: O kadar keskin bir değişikliğe yol açar mı sütte?
1: Açar. Yediğiniz şeyin lezzeti de geçiyor. Hani
0: gaz sebebiyle işte gaz yiyecekler ya da gaz yapacak o yiyecekler nasıl geçiyor yemeyin. İşte
1: yani bak, o gaz geçiyor, tat geçmez mi? Geçiyor. Ve süt kalitesine ve miktarına yediğiniz tatlıların, o tatlı içeceklerin zerre kadar faydası yok. Sizin sütünüzün kalitesini artıracak, miktarını artıracak tek bir şey var: sağlıklı su tüketimi. Sıvı derken sudan suyu kastediyoruz. Ha, daha sıvı beslenebilirsiniz. Mesela smoothie'ler yapabilirsiniz sebzelerle ve meyvelerle.
0: Ya da her yemeğe çorbayla mutlaka başlayabilirsiniz.
1: Çorbayla başlayabilirsiniz. Hani yediğiniz miktarı da azaltır bu. Çok fazla tüketiminizi engeller. Ama ne olur o işte tatlılar, efendim kaymaklar, ballar, malt şurupları vesaire gerek yok. Sütünüzün tadını değiştiriyorsunuz ve çocuk da adama tatlı tat dilin en ucundadır ve en çabuk hissedilendir. O yüzden bunu hissettirdiğinizde, çocuk tatlı bir şey verdiğinizde daha mutlu oluyor, daha istiyor, bana bir daha ver gibi oluyor. Ama işte bunu engellemek adına sütün süt tadında gelmesi için lütfen çok fazla şekerli gıdalara, gereksiz basit karbonhidratlara girmemek lazım. Yine sebze tüketimimiz, et tüketimimiz okey. Meyveyi ılımlı bir şekilde tüketebiliriz. Taze sıkılmış olarak tüketebiliriz mesela. Hani sıvı miktarını artırabilmek adına, ki vitamin kaybı olmaması açısından biz çoğunlukla meyvenin kendisini öneriyoruz. Ve yine dengeli beslenme diyeceğim. Bir de son olarak şeye değinmek istiyorum. Hani bu ekmek tükaka ya. Ekmek asla yemeyelim falan. Böyle bir şey yok, ama ekmeğin türevine dikkat edeceğiz. Kompleks karbonhidrat, yani kana daha yavaş karışan, kan şekerini daha yavaş yükselten, dolayısıyla bizi daha geç acıktıran karbonhidratlara yönelmemiz lazım.
0: Doğru tercihler yani.
1: Emziklilik döneminde doğru tercih, doğru karbonhidrat tercihi almamız gerekiyor. İşte pirinç pilavı da karbonhidrat, bulgur pilavı da karbonhidrat. İkisinin de kalorisi eşdeğer, 100 gramın birbiriyle çok yakın. Ama birini, bulgur pilavını yediğinizde daha geç acıkırsınız, pirinç pilavını yediğinizde daha erken acıkırsınız. Bunu demek istiyorum, kalori farkından değil yani.
0: Burada aslında akıllı beslenme, akıllı tercihlerden geçiyor.
1: Aynen. Aynen öyle. Burada genel kurallardan bahsettik. Tabii ki hamile içinde, emzikli içinde kişiye özel bir beslenme programı ve takibi çok çok önemli. Hemen dediğim gibi emziklilikte hayda ben bir diyet programına başlayayım değil, su iç. Ondan sonra mümkün
0: bir
1: olduğu kadar.
0: Bir de emzir zaten değil mi? Emzirmek zaten kilo kaybına destek oluyor.
1: Yaklaşık 300 kalorilik fark yaratıyor. Bakacaksınız az, hayır hiç az değil. 300 kalori.
0: Hele de her gün.
1: Evet, evet. Yani çok ciddi bir rakam. Her gün 300 kalorilik sizde bir fark yaratıyor. Siz sadece fazladan normal günlük almanız gereken enerjiye 300 kalori eklemeniz sizin süt salınımınız ve kaliteniz açısından yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok.
0: Bir de tabii uygun havalarda bebekle beraber yürüyüş yapmak. Tabii. Hem annenin psikolojisine, bedenine hem de bebeğe iyi gelecek.
1: Evet, sürdürülebilir bir yürüyüş.
0: Keyifli yani olur.
1: 10 dakika, 15 dakika böyle haldır huldur bir şey değil. Devam etmesi. Çünkü o dolaşımı da düzenliyor. Aynı zamanda ödemin atılmasını da sağlıyor. Gayet de güzel olur.
0: Şimdi böyle annelerden bahsedince bebeklerden o süreç o kadar keyifli ki sanki böyle o kilolar o zaman hiç önemli değilmiş gibi geliyor. Ama doğru zamanda eğer doğru adımları atmazsak o da yerleşiyor. Bir bakıyorsunuz bebek büyümüş ama kilolar size kalmış. Peki süt vermeyi kesti anne. Ne zaman artık bir diyet programı düşünmeye başlayabilir?
1: Yani 6 aydan sonra diyet programı düşünülebilir. Emzirmeye devam etse bile 6 aydan sonra
0: ek gıdaya geçince.
1: Ek gıdaya geçmeye başlıyor zaten. Yavaş yavaş diyet programı, doğru bir diyet programı, kişiye özel ayarlanmış bir diyet programı sütün kalitesini artırır. Aksine sütü azaltmak değil. Hem süt miktarını hem de süt kalitesini artırır ve kilo vermeyi de kolaylaştırır. O 300 kalorilik fark güzel bir fark yani. Evet. Düzgün yönetilirse alınması gereken harcanan enerji muhteşem bir sonuç yaratır ve çok rahatlıkla da kilolarımızı verebiliriz.
0: Son sorum anne adayları, özür dilerim anneler. Hep benim sütüm yetmiyor ya da benim sütüm bebeğime yetiyor mu sorusunu sorar kendisine. Acaba sütüm yetmiyor diye düşünen annenin de önce bir diyetisyene uğraması gerekir mi?
1: Tabii sütü yani arttırmak için. Sütüm yetmiyor diye düşünmek ayrı bir şey. Sütün yetmemesi ayrı bir şey. Yani sütün çocuğa yetip yetmediği, çocuğa verdiği süt miktarıyla alakalı değildir. Yani bir anne, örnek veriyorum şimdi, tamamen rakamsal olarak şey yapmayalım. Mesela bir anne 300 mililitre süt veriyor. Çocuk hiçbir şekilde kilosunu düzgün alamıyor. Öbür anne 100 mililitre veriyor. Çocuk gayet güzel kilosunu
0: bu
1: alıyor.
0: Bu da kilo alımı.
1: Kilo alımı çünkü kaliteli süt. Sütün kalitesi önemli. Miktarı değil aslında her şeyden önce. Çocuğun kilo alımları takip edilerek sütün yarayıp yaramadığını ve kaliteli olup olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Yine doktor kontrolü altında, eğer süt kalitesi düşükse tabii ki beslenme şeklini bir belirliyoruz. Yani sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne yapıyorsun da sütünün kalitesi düşük, sütünün miktarı düşük, buna göre beslenme programını oluşturuyoruz beraberce.
0: Bu da onun stresini azaltıyor bence. Çünkü tek başına bazen ne yapmanız gerektiğini ya da o ses kalabalığı içinde doğrusunun ne olduğunu
1: çok karışan oluyor ya, maalesef. Emzikli ve hamile
0: kadının karışanı çoktur.
1: Evet, çok karışan oluyor. Bu da bizim toplumumuzun bir gerçeği. Sevgi dolu bir toplumdayız. Herkes iyilik olsun, güzellik olsun diye yapıyor. Ama maalesef bazen zararı dokunabiliyor.
0: Bir de her doğru herkese uymuyor. Bazen
1: çok
0: birine
1: doğru.
0: İyi gelen diğerine iyi gelmiyor.
1: Ya benim anneme iyi gelen bana iyi gelecek veya benim kayınvalideme iyi gelen bana iyi gelecek diye bir kaide yok. Ama işte bunu anlatamıyoruz. Herkes aynı süreçten geçiyor. Ondan geçiyor, o da kendi çocuğuna yapıyor maalesef.
0: Orada tabii artık bir tecrübeli bir bilen gibi konuşuyor herkes.
1: Aynen.
0: Herkes umuyoruz çocuğunu sağlıklı kucağına alsın ve büyüsün. Çok teşekkür ederim sevgili
1: Nesrin Hanım. Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Türkiye Sağlığı'ndan uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimleydi. Bizimle kalın efendim, programımız devam edecek.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: Biz ten ısısı olarak işte hani dokunarak, öperek
1: ay
0: işte
1: ateşi var
0: ay ateşi var deniyor ama hani bazen vücut ısısının yüksekliği de olabiliyor. Biz bunu ateş olarak kabul etmiyoruz. Normalde ateş dediğimiz bizim 36,5-37,5 arasında normal bir ateş diyoruz. 37,5'ün üzerine ateş diyoruz. Tabii ki yaşa bağlı olarak işte ölçülen yere göre de ateş değerlerimiz değişiyor bizim.
1: Peki
0: Hani
1: nasıl ölçmemiz lazım? Doğru bir
0: şimdi
1: kriter için.
0: şöyle hani bebeğin ayına göre de değişiyor. Normalde biz kulaktan ölçümü, timpanik ölçümü en çok değerli gördüğümüz ölçüm veya küçük bebeklerde rektal dediğimiz popodan ölçüm. Ama tabii ki şu aralar cıvalı derecelerimiz olmadığı için önceden cıvalı derecelerle beraber rektal ateş daha rahat bakıyorduk. Şimdi dijitallerde çok bakamıyoruz. O yüzden de küçük bebeklerden alından ölçüm hani dijital ölçüm yapıyoruz makineyle. Normalde biz ilk 3 aydaki aşı dışındaki tüm ateşlerde mutlaka hekime başvurmasını istiyoruz. Alından ölçüm istiyoruz. 37,5'un üzerinde mutlaka takip edilen hekime haber verilmesi gerekiyor. Çünkü ilk 3 ayda hani bağışıklık sistemimiz tam kuvvetlenmediği için, işte aşılarımız tam olmadığı için enfeksiyonlarımız çok hızlı ilerleyebilir. O yüzden de hani ilk 3 aydaki aşı olmadıysa mutlaka ateşte 37,5'un üzerindeki ateşlerde hekime başvurulması lazım. 3-6 ay arası dediğimiz ateşlerde hani diş çıkarmaya bağlı olabiliyor, işte aşıya bağlı olabiliyor ve enfeksiyona bağlı olabiliyor. Genellikle biz 3-6 arasındaki ateşlerde de yine hekim kontrolünde hani takibinin yapılması lazım. 6 aydan sonra da diş daha ön plana geliyor. Bizim için 37,5 üstü ateş dedik ama hani her ateşte mutlaka acilen hekime başvurmak şartında değil. Genellikle biz çocuklarımızı ayrı takip ediyoruz. Takip edilen hekime ateşin nereden ölçüldüğü, kaç derece çıkıldığı, yani evde hasta birileri var mı? Şu dönemde mesela ciddi salgınlar var. İnfluenza, domuz gribi, işte beta salgınları var. Okullar açıldı. İşte küçük bebeklerde okula giden abi abla varsa onlardan enfeksiyon bulaşabiliyor. Genellikle bize hep şöyle de söyleniyor. İşte influenza saptadık. İşte evde küçük bebeğimiz var. Ne yapalım? Onlarda sadece ateş takibi yapıyoruz. Yani ateşiyle beraber çünkü influenza ilaçlarını çok küçük bebeklere tercih etmediğimiz için ateş takibini yapıp İşte hangi durumda müdahale edilmesi gerektiğini genellikle 37,5'un üstü ateştir. 37,5'un üzerinde biz ayına uygun olarak ateş düşürücü parasetamol genellikle öneriyoruz. Yani şimdi parasetamol ateş düşürücüyü 37,5'un üzerinde ben genellikle üstünü açıyorum. Biraz ılık uygulama yapıyoruz. 38 ve üzerinde hani ateş düşürücü. Bu küçük bebeklerde. Normalde büyük çocuklarda 38,5'a kadar hatta 39'a kadar mesela Dünya Sağlık Örgütü 39 ve üzerinde ateş düşürücü verin deniyor büyük çocuklarda ama bizim ailelerimiz genellikle ateş İşte havaleden korktukları için küçük derecelerde bile ateş düşürücü verebiliyorlar. Biz özellikle hastalarımızı şey yapıyoruz, uyarıyoruz. 38 ve üzerinde verin diye. Hani çünkü bazen sadece tenle bakarak hani ateş düşürücü verilebiliyor. Verdiğimiz ateş düşürücü de bir ilaç esasında. Hani bunu da çok dikkate almak gerekiyor. Eğer diyelim ilk 6 aydaki bir bebek takibinde yaptığınızda hekim arkadaşımızda muayenesinde bir problem yok ise 72 saat ateş takibi yapabiliyoruz. Ama diyoruz ki ailelere 72 saatin üzerinde ateş devam ediyorsa 38,5 üzerine çıkıyorsa mutlaka tekrar hekim muayenesini yaptırılmasını istiyoruz. Genellikle dişe bağlı ateşlerde çok yüksek ateş görmüyoruz. Onun dışında
1: başka belirtileri de oluyor. Sadece ateş gibi bir belirtisi de olmadığı için belki aileler daha kolay da ayırt edebilirler dişe bağlı ateşle normal ateş.
0: Yani normalde dişe bağlı hep hani işte diş çıkardığı dönemlerde bir soğuk algınlığı belirtileri oluyor, işte sulu kaka yapma oluyor deniyor ama bunun tipi olarak bir şeyi yok. Hani genellikle denk geliyor açıkçası. Ama hani diş döneminde de ateş olabileceğini aileye vurgulamak gerekiyor. Dolayısıyla biz küçük bebeklerde mutlaka hekim kontrolüyle, büyük çocuklarda da mesela influenza'da çok ciddi dirençli ateşlerimiz var. Ailelere diyoruz ki ateş düşürücü verdiniz, duşa soktunuz. En güzel ateş düşürme yöntemi ılık duştur. Hani ailelere bunu en güzel şekilde söylemek lazım. Hani ateş düşürücüsünü verdiniz, hemen ateş düşecek diye bir kural yok. Çünkü o ateş düşürücünün etki etmesi için vakit gerekiyor. Hani genellikle ateş düşürücü verdik. Hani biz ailelerimizde bunu görüyoruz. İşte ateşi düşmedi. Biz diyoruz ki işte parasetamol, ibuprofen daha çok kullandığımız ateş düşürücüler. Verdiniz, duşa soktunuz. 1-1,5 saat içerisinde ateş düşmüyorsa veya işte 72 saat geçti ateş devam ediyorsa tekrar hekime başvurun. Çünkü normalde belli bir süreç vardır. Enfeksiyonda da olsa 72 saat ateş devam edebilir. Hani siz çok sık hastaneye başvurduğunuzda her hastaneye başvuruşta yeni bir enfeksiyon kapabilirsiniz. Bu da bir risk. Dolayısıyla hani evde takip konusunda özellikle aileleri uyarmaya çalışıyoruz.

0: biz. Hani ateş vücudun bir tepkisi, esasında bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için de bir tepki. Tamam, birazcık da rahat bırakmak gerekiyor esasında.
1: Biraz akışında mı bırakmak
0: evet,
1: lazım?
0: Evet, yani hani ateş, evet hani baktığınızda bir tarafta evet ateşle havaleden korkuluyor ama bir taraftan da bağışıklık sistemi için hani vücuda yabancı bir enfeksiyon etkeni giriyor. Vücut bunu fark ediyor ve ateşle beraber onunla bir bağışıklık sistemi
1: bir
0: kuvvetleniyor.
1: Mekanizma çalışıyor.
0: Evet, yani siz ateş düşürücülerle beraber bu mekanizmayı engellemiş oluyorsunuz. Ateşli havale ile ilgili korkuluyor. Mesela normalde 6-7 yaşa kadar ateşli havale görülebilir ama büyük çocuklarda ateşli havale görülmez. Yani işte mesela bazen geliyor ergen çocuğumuz, işte 37 derecede ateş düşürücü verelim. Hayır, 38,5-39'ları bekleyebiliriz. Yani yaşa göre değerlendirmek en uygunu. Ailede ben özellikle hani kendi takip ettiğim hastalarda ayına ve zamanlarına göre her çocuğumda ayrı ayrı dile getiriyorum. Çünkü nasıl takip edilecek, ne yapılacak? Mesela dediğim gibi ilk 3 ay çok önemli. Hmm. Mutlaka ateşte hekiminize haber vermeniz lazım. 3-6 ay arasında da ateş takip edilebilir ama hekim kontrolünde yapılmalı. 6 aydan sonrasında da işte diş çıkarma, enfeksiyonlar o açıdan takip edilmeli. Bizim için diğer önemli bir faktör de hani mesela işte ateş düşürücü verdim hani etki edecek, öyle bir şey yok, hani vakit gerekiyor. Ateş düşürme için en önemli yöntem ılık uygulama, ılık duş,
1: bol sıvı
0: zaten. Hı-hı. Ateşle beraber vücut sıvı kaybediyor. Hı-hı. Eğer bir de enfeksiyona bağlıysa zaten ağızdan yemek yemesi de biraz sıkıntılı oluyor. Annelere diyoruz az az sık sık sıvı desteğini sağlayın diye. Hekim kontrolünde ateş esasında çok korkulacak bir semptom değil, bulgu değil.
1: Peki ilk sorum, anne sütü emzirmeye devam edecekler mi? Bir. İkincisi, bir de anne eğer ateşliyse de enfeksiyonu varsa emzirmeye devam edecekler.
0: Yani şimdi şöyle, anne sütü en güzel çocuğu esasında enfeksiyonlardan koruyan beslenme şekli. Anne sütü bol bol, hani dedik ya sıvı ihtiyacı, su ihtiyacını sağlasın diye bol bol emzirmeye devam edecek. Çünkü genellikle zaten beslenme problemli olduğu için ek gıdalan bir çocuksa anne sütüne daha çok yöneliyor. O da bizim için bir avantaj esasında. Anne enfeksiyon geçiriyorsa, diyelim influenza, covid, emzirmeye devam edebilir. Sadece maskeyle beraber emzirmesi gerekiyor. Zaten enfeksiyon geçirdiğinde annenin de hani emzirdiği için kullandığı ilaçlar konusunda hekime mutlaka başvurması lazım. Maskeyle emzirmeye devam edebilir, bir sıkıntı değil.
1: Peki hassas bir soru şimdi. Biz ateş kadar ateş düşürücülerden de korkuyoruz. Hı hı. Özellikle sosyal medyada. Hangi ateş düşürücü verilir? Tek bir ateş düşürücü mü verilir? Değiştirerek mi verilir? Çocuğun tepkisine göre mi verilir? Burada doktorun yazdığı ateş düşürücü dışında şimdi elimizin altında hep ateş düşürücüler var ve her zaman doktora gitmiyoruz anneler. Evet. Bu konudaki yolumuz ne olmalı?
0: Yani şöyle, küçük bebeklerde parasetamol tercih ediyoruz. Tabii ki piyasa ismi olarak birçok ismi var. Hani büyük çocuklarda parasetamol ve ibuprofen beraber kullanabiliyoruz. Şimdi normalde dönüşümlü diye bir şey yok esasında. Öyle bir uygulama yok. Hı-hı. Yani parasetamol günde 4 defa, gerekirse 4 saat aralıklarla verilebiliyor. İbuprofen de 6 saat aralıklarla verilebiliyor. Ama aileler karıştırdığı için hani biz bazen kolaylık olsun diye, çünkü ateşten gerçekten aileler çok korkuyor ama hani korkulacak bir şey değil. Şunu da ekleyeyim. Hani ateşli havale o anki geçirilen enfeksiyona, çocuğun konvizyon dediğimiz havale eşiğine, işte o anki bağışıklık sistemine göre her ateşte geçirilebilir. Yani 37,5'ta da geçirilebilir, 40'ta da geçirilebilir. Hani siz ateş düşürücü verseniz de ateş düşerken de ateşli havale geçirilebilir. Yani bu bir süreç esasında. Bu vücudun verdiği bir tepki. Dolayısıyla ben hani ateş düşürücülerin çok fazla verilmesi taraftarı değil. İlk başta zaten konuşmaya başlarken de ten ısısıyla değil, mutlaka dereceyle kontrol edelim. Verdiğimiz de bir ilaç. Yani parasetamol karaciğerden metabolize oluyor, karaciğeri etkiliyor. İbuprofen küçük çocuklarda böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor, büyük çocuklarda mide kanamasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla doktor kontrolünde ve yeterli seviyede vermek en mantıklısı. Çok sık da ateş düşürücü vermemek lazım.
1: Peki bir son cümlemiz de havale ile ilgili olsun. Ailelere bu konuda ne söylemek istersiniz? Belki onunla ilgili ayrı bir yayın yaparız ama şimdi konu açılmışken.
0: Yani ateşli havale dediğim gibi enfeksiyonun bir süreci olabiliyor. Her enfeksiyonda ateşli havale geçirilecek diye bir şey yok. Öyle bir durumda hani ateşi varsa ılık bir duşa sokup en yakın bir merkeze başvurmak ailelerin en yapabileceği bir şey.
1: Başka
0: bir şey yok ne yazık ki.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hava çok sıcak. hem anneler anne adayları için, emzirenler için, hem bebekler çocuklar için bu sıcak havada sağlıklı dengeli beslenmek kolay değil. Sıvı alımını arttırmamız gereken günlerdeyiz. Bebeğinizi daha sık emzirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Çocuklarınız ek gıdaya geçtiyse su vermeyi unutmayın. Meyve suları, ayranlar ara ara içirebilirsiniz. Özellikle ayran, bu mevsimde evde yaptığınız yoğurtla hazırlayacağınız ayran çocuklarınız için gerçekten çok kıymetli. Dışarıdan katkı maddeli bir şeyler almak yerine evde yapacağınız limonatalar, ayranlar, dediğim gibi suyun içine katacağınız meyveler hem eğlenceye hem de sağlıklı içme suyuna dönüşebilir çocuklar için. Bu sıcak havalarda yine dışarıda olacağınız saatleri, evet biliyoruz çocuklar güneşten istifade etsin diyorsunuz, dışarıda olacağınız saatleri gözden geçirin lütfen. Çok sıcak saatlerde dışarıda olmayın, koruyucu ürün kullanmayı unutmayın. Tatildeyseniz de özellikle o çok sıcak saatlerde yine mutlaka gölgede ve mümkünse eğer birkaç saati hiç değilse çocuğun uyuyabilmesi için odanızda geçirmeyi planlayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın derken programın kaçıranlar için tekrarın yarın olduğunu da hatırlatalım. Hepinize sağlıklı, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Bebeğimle mutluyum.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü...

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: geleceğini açıkladı. O anlar kameralara an be an yansıdı.
1: Ben uyuyordum, yuvarladım. Evde çatışma sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık.
2: Uykular kaçtı. Yürekler ağza geldi. Bir anda hissedilen şiddetli sarsıntı korkuyu da beraberinde getirdi.
3: Alıp bir de bir vurdu cinası. Ama çocuklarım bile korkuyordu.
2: Saatler sabah 6.20'yi gösteriyordu. Malatya'nın Battalgazi ilçesi 5 büyüklüğünde yerin 15.59 kilometre derinliğinden gelen sarsıntıyla sarsıldı. Raftaki ürünler yerlerinden oynadı. Avizeler sallandı.
3: Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
2: Uykularından uyanan vatandaşlar büyük bir panik ve korku içinde kendilerini sokağa attı. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası sokaklarda kısa süreli panik yaşandı. Ekipler hemen sahaya indi. Battalgazi Göztepe mahallesindeki iki katlı müstakil bir binanın duvarında kısmi göçük oluştu. Kopan parçalar sokağa savruldu.
1: Benim çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktım her yer tüm duman olmuş yani.
2: İhbarla bölgeye polis, AFAD ve itfaiye sevk edildi. Sokak güvenlik çemberini alınırken binada inceleme başlatıldı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır ifadelerini kullandı. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 6 Şubat depremleri döneminde yardım çalışmalarında Haluk Levent'le birlikte hareket eden Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
4: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
5: Çevreci tarafın var. İnsanlara yardım ediyorsun. Bir türlü açıklamıyorsun. Televizyonlarda prim olsun istemiyorsun.
6: Seni soruşturmalar kapsamında. Soruşturma savcısı tarafından evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
7: Tabii. Birbirlerini övdüler, aynı dernek çatısı altında yardım topladılar. Gözaltına alınan isimler arasında bu kez Oğuzhan Uğur da vardı.
5: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
8: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
9: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
8: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
7: Depremzedelerin yaralarını sarmak için toplanan paraların kumar, bahis siteleri ve borsada kaybedildiğine yönelik iddiaların odağındaki isim Haluk Levent ve 17 kişi tutuklanmıştı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya bir operasyon daha eklendi.
5: Tebrik ediyorum ayrıca abi seni. Helal olsun. Helal olsun yani.
7: Bu kez soruşturmanın kapsamında 6 Şubat depremleri döneminde Ahbap'la işbirliği yaptığını sık sık dile getiren Oğuzhan Uğur vardı. Uğur'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.
10: Bana göre sen tamam ama ben sana hiç uymadı mı? Koşa koşa gel bana yine gel sana hiç vurmadı mı?
7: Oğuzhan Uğur'un depremin ardından yaptıkları çağrılar üzerine banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz girişi olduğu ortaya çıktı.
4: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
7: Özel bir bankadaki hesap hareketlerindeki olağan dışı hareketlilik söz konusu banka yetkililerince Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildirildi. Uğur'un hesap hareketleri mercek altına alındı. İnceleme başlatıldı. Oğuzhan Uğur'un evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı.
6: Seni soruşturmalar kapsamında soruşturma savcısı tarafından evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
8: Tabii.
7: Sorguya alınan Oğuzhan Uğur cep telefonunun şifresini polislere verdi. Saklayacağım bir şey yok, araştırın dedi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Parti Meclisi üyesi Emre Kartaloğlu da yer aldı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla birlikte Haluk Levent'in evlilik vaadi ve borç talepleriyle birçok kadını dolandırdığı iddiaları gün yüzüne çıktı. Peki soruşturma dosyasına giren ifadelerde o kadınlar neler anlattı? Detayları haberimizde var. Öte yandan Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik de tutuklandı. Alper Çelik'in incelenen telefonunda ikilinin bahis mesajları da ortaya çıktı. Aşkınla ruzane,
7: içinde ben mahkum. Kimi beni kandırdı dedi, kimi evlilik vaadiyle paramı aldı iddiasında bulundu. Kimi ise beni kullandı diyerek şikayetçi oldu.
11: İyi ki yapmışım. Akdeniz.
7: Okların hedefinde olan Haluk Levent'in dosyası Ahbap Derneği soruşturmasıyla bir bir açıldı. Dolandırıldığını iddia edenlere her gün yeni birisi eklendi. Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le evli olduğunu kabul etti. Kandırıldım, şu an kendimi salak olarak hissediyorum dedi.
12: Haluk Levent'le 2018'de evlendik. Şirketimi sattım, paraları ona gönderdim. Borcum var, peşimde tefeciler var, mafya var diyordu. Ona inandım. Çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu.
13: Yani birçok yerde pazarlık yaptı. Çünkü alımlar yapıyoruz.
14: Çok iyi gidiyor. Çok güzel ilerliyor.
7: Adli kontrole serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'e ahbaba yardım etmek amacıyla ulaştığını belirtti. Soruşturmanın ardından hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Ünlü şarkıcıya yönelik ağır ithamlarda bulundu.
15: Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Evleneceğiz, çocuk yapacağız diyerek beni kandırdı. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Amerika'daki 90 milyon liramı alıp ona verdim. Onun isteğiyle tanımadığım kişilere havale ettim. Evli olduğunu 2 gün önce nezarethanede öğrendim. Evlilik hayallerim çalındı. Mağdurum.
7: Soruşturmanın odağındaki Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti.
16: Hesabım üzerinden yapılan tüm transferler onun talimatıyla oldu. Adıma düzenlenen çeklerin arkasında benim imzamı taklit ederek kendisi imza atmış. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır. Beni resmen kullandı.
7: Öte yandan soruşturmada adı geçen ve tutuklanan avukat Ece Güner ifadesinde uzun yıllardır avukatlık yaptığını ve Haluk Levent'e toplam 1,5 milyon dolar borç verdiğini söyledi.
17: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
7: Gözaltına alınanlar arasında olan iş insanı Esin Önder Çağlayan'sa 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan toplamda 70 milyon dolar borç verdiğini söyledi.
18: Haluk Bey mahkeme kararı yol açın.
7: Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik de noterde işlem yaparken yakalandı. Çelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. MASAK raporunda Alper Çelik hakkında kapsamlı para hareketleri ve 190 milyonluk kupon kaybı yer aldı.
19: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
7: Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aşkınla Alper Çelik'in telefonunda yapılan incelemelerde Haluk Levent'le bahis konuşmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Levent'in bahis kuponu için yönlendirmeler yaptığı anlaşıldı.
20: Şu tutkart.
21: Efendim abi?
20: Almanya'dan dayı oğlu aradı. Şu Stuttgart maçı kesin kazanacakmış.
7: Levent'in Stuttgart Handicap yenecek 100, Espanyol yenecek 100 ve Gaziantep yenecek 100 şeklinde çok sayıda talimat verdiği görüldü. Çelik de talimatları yerine getirdi. Yazışmalarda tek seferde 500 bin lira tutarlı kuponlar oynanması da dikkat çekti. Soruşturmanın odağındaki Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti. Bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Ece Güner'in yurt dışına 400 bin avro para gönderdiği ve firar etmeye çalıştığı belirlenen kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke konuldu. Aşkınla ruzane, içinde
0: ben mahkum. CHP'deki koltuk kavgasında son sözü Yargıtay söyleyecek. CHP'nin 38. olan kurultayda şaibe karıştığı gerekçesiyle 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararı Yargıtay'a ulaştı.
22: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
23: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde
1: Hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
2: Hançer ve ihanet tartışmalarının gölgesinde kurultay yaptılar. Mahkemelik oldular. Yargı 38. olağan kurultayda şaibe var dedi. Koltuğu Özgür Özel'den alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na geri verdi. CHP'deki koltuk kavgasında son sözü Yargıtay söyleyecek. Mutlak butlan kararı 57 gün sonra üst mahkemeye ulaştı.
3: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
2: Yerel mahkeme mutlak butlanı reddetti, dosya istinafa gitti. Ankara Bölge Adliyesi 36. Hukuk Dairesi hem de tedbirli olarak şaibe var dedi, mutlak butlana hükmetti. Karar tedbirli çıktığı için Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanı koltuğuna oturdu.
21: Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilen mutlak butlan kararı bir siyasal partinin iç işi değildir. Türkiye'de demokrasiye yapılmış açık bir darbedir.
2: Özgür Özel mutlak butlan kararına jet hızıyla itiraz etti ancak o karar bir türlü Yargıtay'a gitmedi. Gecikme tartışmaları da beraberinde getirdi. Dosya 57 gün sonra üst mahkemenin önüne gitti. Mutlak butlanda nihai kararı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi verecek.
23: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
2: Şaibe gerekçesiyle verilen mutlak butlan kararını üst mahkeme ya onayacak ya da bozacak. Kararın onanması halinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki koltuğunu sağlama alacak.
24: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
25: Garanti BBVA.
26: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
27: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
28: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
24: Reklamları dinlediniz.

0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Sermet Muhtar Alus, Muhtar Paşa'nın torunu, zaman zaman kendisinden bazı hatıralar naklettiğimiz eski İstanbul hayatını, eski Osmanlı yaşayışını ve bunlarla alakalı hatıralarını naklettiğimiz bir yazar. Kendisi Osmanlı hayatını renkli kalemiyle, parlak üslubuyla anlatmayı çok severdi ve bize çok değerli hatıralar bırakmıştır. Sermet Muhtar Alus'un sizlere nakletmek istediğimiz hatırası Cuma selamlıkları ile ilgili. Ama Sultan II. Abdülhamid'in Cuma selamlığını, yani kendi şahit olduğu Cuma selamlığını anlatıyor. Cuma selamlığı nedir? Önce onu anlatalım. Değerli dinleyiciler, Osmanlı padişahı aynı zamanda Müslümanların halifesi olduğu için onun İslam dinine olan hizmeti, dinin yaşanmasına hizmet etmesi de bir vecibeydi, bir vazifeydi. Bu sebeple Osmanlı padişahları her hafta Cuma namazı, ki cemaatle kılınması mecburdur malum, Cuma namazı kılmak üzere camiye çıkardı. İstanbul'un çeşitli camilerinde kılabildiği gibi hep aynı camide de kıldığı olurdu. İşte Osmanlı padişahının Cuma namazı kılmak üzere bu camiye gidişi ve gelişi bir merasimdi. Buna selamlık alayı veya Cuma selamlığı da denirdi. Şimdi Cuma namazı farz olduğu için zaten bunun bir gösteriş olması düşünülemez. Ama bu merasimin Osmanlı tarihinde çok mühim bir yeri var değerli dinleyiciler. Böylece Osmanlı padişahı hem saltanatın hem de halifeliğin alameti olan bir işi gerçekleştiriyor. Hem teba padişahı her hafta yakından görme imkanını buluyor ve o zamanki anlayışa göre hükümdarın nazarına kavuşmak insanlara şifa ve bereket getirileceğine inanılıyordu. Bu Avrupa'da da böyleydi. Hatta kralın eli değdiği zaman insanların şifa bulacağına inanılırdı. Daha mühimi de değerli dinleyiciler, Cuma selamlığına çıktığında padişaha dilekçe verme imkanı doğardı. Her hafta padişah Cuma selamlığından çıkınca muayyen bir zaman bekler ve padişaha dilekçe vermek isteyenler, istida vermek isteyenler bu istidalarını, bu dilekçelerini padişaha takdim ederdi. Padişahın yakınları olan maben katipleri halkın dilekçelerini toplar, bunları sıraya koyar, padişaha arz ederler. Padişah bunları tetkik ettikten sonra gereği yapılmak üzere gereken yerlere havale eder, neticesini takip ederdi. Böylece Osmanlı ülkesinde padişaha hiçbir yerde halledilemeyen bir iş padişaha ulaştı mı halledilirdi. Burada da halledilmeyen bir iş zaten halledilemeyecek demekti. Bu sebeple Cuma selamlıklarının Osmanlı halkı bakımından çok mühim bir yeri vardır değerli dinleyiciler. Böylece halk hem padişahı görmüş, hem padişah ispatı vücut etmiş eski tabirle, hem de halkın şikayetleri, talepleri, arzuları padişaha ulaşmış oluyordu. İşte bu selamlıklardan bir tanesi Sultan II. Abdülhamit'in Cuma selamlığı, o zamanın şahitlerinden Sermet Muhtar Alus tarafından anlatılıyor, biz de sizlere naklediyoruz. Sultan Hamid tahta çıktıktan sonra Cuma selamlıklarını babası Sultan Abdülmecid ve amcası Sultan Abdülaziz gibi Beşiktaş civarındaki Sinan Paşa, Dolmabahçe, Kılıç Ali Paşa, Nusretiye camilerinden birinde yaptırmış. Cülusunun 9. yılı, yani 1885 senesinde Yıldız Sarayı'na yakın kendi adını verdiği arabesk stilli tek minareli caminin temelini attırmış. İnşaat ertesi sene tamamlanmıştı. Bina sarayın burnunun dibinde. Oraya gidip gelmek, etrafın inzibat altına alınması kolay. Öyle caddeler aşılması gerekmiyor. Esasen asayişin son derece bozulduğu bir devirde yaşayan, hele Ali Süavi vakasından sonra, ki çırağın sarayını bastı Ali Süavi, yanına topladı bir takım sergerdelerle beraber baskın önlendi ama Sultan Abdülhamid bundan dolayı tedbirleri bir kat daha arttırdı. Bu tedbirli hareketinden dolayı vehim sahibi ve korkak birisi olarak tanınmıştır Sultan Abdülhamid, ki bu yanlıştır. Sultan Abdülhamid'in korkak birisi olmadığını başka bir takım hadiseler ve hatıralar bize gösteriyor. Ancak tedbire riayet her zaman makbul, memduh, övülmüş bir şeydir. Padişah da işte bu tedbire uygun olduğu için bundan sonra Cuma namazlarını Yıldız Sarayı'nın yakınında yaptırmış olduğu Yıldız Camii, namı diğer Hamidiye Camii'nde kılıyor. Cuma namazına çıkmamak mümkün değil. Hele hele Müslümanların halifesi. Cuma namazı sarayın içinde de kılınmaz. Mutlaka cemaate çıkılması lazım. Ondan dolayı cuma selamlığının ehemmiyeti var. İşte bu Hamidiye Camii bitince Sultan Hamid'in üzerinden bu yük kalkmıştır. Tedbire riayet etmeye elverişli bir camidir. Her hafta Hamidiye Camii'ne gider. Selamlık resmi alilerinde bu güzergah, yani sarayla Hamidiye Camii arasındaki güzergah tıklım tıklım dolardı. Hassa ordusuna, yani padişahın hususi ordusuna merbut piyade kıtaları Bayezid'de daire-i askeriye gerisindeki kışlalardan, süvariler Davutpaşa ve Maltepe kışlalarından öğleden evvel çıkarlardı. Önlerinde mızıka, Galata Köprüsü, Karaköy, Tophane tarikiyle Yıldız yolunu tutardı. Yıldız'da Aramsaz 2. Fırka taburları bunlara katılırdı. Orada bekleyen 2. Fırka'nın taburları da bunlara katılırdı. Bunu seyretmek bile büyük bir eğlenceydi İstanbul halkı için. Erkan ve umeradan, yani gerek bürokratlardan gerek subaylardan selamlık resmine, selamlık merasimine iştirak edecek olanlar üniformalarını labis, üniformalarını giyerler, nişan ve madalyalarını hamil, onları takar olarak seyirtirler. Sivil halk ötelere üşüşür, sarayın cümle kapısı yanında biriken mızıkayı Humayun bandosu, mabeyin mensupları, hademe-i hassa efradı, yani saray halkı, tüfekçilerden bir cemmi gafir, intizardayken, yani tüfekçilerden kalabalık bir cemaat beklerken öğle ezanı okunur. Birkaç dakika geçer geçmez kapının iki kanadı açılır. Borazan kudüm-ü şahaneyi haber verir. Yani padişahın kudümünü, gelişini haber verir. Bando Hamidiye marşını çalmaya başlayınca selamdur vaziyeti alınır. Monarşilerde değerli dinleyiciler, milli marş her hükümdarda değişir. Osmanlılarda da milli marş ilk defa Sultan Mahmut zamanında yazılmıştır. Buna Mahmudiye marşı denir. Sultan Mahmut vefat edip yerine Sultan Abdülmecit geçince Donizetti Paşa'nın bestelediği Mecidiye marşı çalınmıştır. Sultan Mecid vefat edip de yerine kardeşi Sultan Abdülaziz geçince Aziziye marşı milli marş olmuştur. Sultan Aziz tahttan indirilip yerine Sultan Murat geçince Sultan Murat için ayrı bir beste yapılmamış, Mecidiye marşı çalınmıştır, babasının marşı olan. Sultan Murat da tahttan indirilip yerine Sultan Abdülhamid geçirilince Sultan Abdülhamid Hamidiye marşını besteletmiştir. Hamidiye marşı Sultan Abdülhamid'in hali saltanatında çalınmıştır. Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten sonra tahta kardeşi Sultan Mehmet Reşat geçirilmiştir. Sultan Mehmet Reşat da Reşadiye marşını, Cülüs marşını milli marş olarak çaldırmıştır. Sultan Reşat vefat edip de Sultan Mehmet Vahidettin tahta geçince memleketin karışık durumundan dolayı yeni padişah marş besteletmeyi lüzum görmemiş, babasının marşı olan Mecidiye marşını çaldırmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin son milli marşı da Mecidiye marşı olmuştur. Evet, padişah başında geniş asabalı fes, kınalı sakallı, sırtında gri renkli kaput, körü yarı inik faytonda arzı didar ederdi, yüzünü gösterirdi. Solunda ekseriya, en sevdiği şehzade olduğu zannedilen, bilinen, tahmin edilen Şehzade Burhanettin Efendi. Karşısında da mabeyin müşiri, yani saray mareşali Gazi Osman Paşa bulunurdu. Gazi Osman Paşa Sultan Abdülhamid'in sevdiği, saydığı bir kumandandı. Plevne Gazisi olarak bilinir. Gazi Osman Paşa 1900 yılında vefat edince onun yerine serasker, yani bugünkü tabirle Genelkurmay Başkanı Mehmet Rıza Paşa otururdu. Yani padişah umumiyetle, yanında Şehzade Burhanettin Efendi, karşısında da önceleri Gazi Osman Paşa, sonraları serasker Rıza Paşa ile cuma selamlığına çıkardı. Yarı körük, yarısı açık körüklü bir fayton içinde. Bu fayton araba pırıl pırıl. Arabayı çeken kadanalar mükemmel. Arabacı başı da sırmalarla pıtrak al cepken, altta potur. Aynı kıyafette gidiş ağları, kolları kavuşuk, faytonun iki tarafında yayan yürürlerdi. Aralarında bendegandan, yani padişahın yakın hizmetkarlarından İstablı Amire Müdürü, yani saray ahırlarının müdürü olan paşa ve padişahın göz bebeği yaveri hususilerden, hususi yaverlerinden bazı paşalar bulunurdu. Yine anane mucibince, gelenek gereği kafileyi uzaktan 3-4 kupa takip ederdi. Öndekinde makamı Mehdi Ulya, valide sultan. Öbürlerinde yine kıymetli sultan efendiler bulunurdu. Kadınlara cuma namazına gitmek farz değildir. Fakat sarayda yüksek rütbeli hanımlar, ki bunların başında valide sultan geliyor, cuma selamlığını seyretmeyi çok severlerdi. Bundan dolayı onlar da cuma selamlığına çıkarlar. Erkekler namaz kılana kadar bir köşede beklerler. Cuma selamlığını takip ederlerdi. Valide-i Mehdi Ulya valide sultanın makamıdır. Sultan Abdülhamit'in annesi Çerkez asıllı Tiri Müjgan kadın efendi genç yaşta veremden vefat etmiştir. Sultan Abdülhamit'i babası Sultan Abdülmecid çocuğu olmayan bir başka hanımına, Perestu, o da Çerkez asıllı olan Perestu kadın efendiye evlatlık vermiştir. Sultan Abdülhamit'i Perestu kadın efendi büyütmüştür. Sultan Abdülhamit de bu analığına çok hürmet etmiştir. Ve tahta çıktıktan sonra makamı Mehdi Ulya'yı, yani valide sultanlık makamını kendisine tevcih etmiştir. Öz annesi olmadığı halde. Ve Perestu valide sultan vefatına kadar Sultan Abdülhamit'ten ve saray halkından çok itibar görerek yaşamıştır. Sultanahmet geçerken padişahım çok yaşa avazları gürlerdi. Araba caminin kısa duvarlı parmaklıklı dış avlusuna girdiği lahza mızıkalar susardı. Padişahım çok yaşa alkış derler değerli dinleyiciler buna. Bizde alkış iki eli birbirine vurmakla olmaz. Böyle yaşa, var ol, aferin diye bağırmakla olur. Hatta alkış vermek birisini teşvik etmek demektir. Osmanlı geleneğinde de alkış çok mühimdi. Alkışçı çavuşlar vardı değerli dinleyiciler. Hususi vazifeleri bu olan çavuşlar vardı. Bunlar padişahın geçeceği yola iki taraflı dizilirler. Padişah geçerken önce padişahım çok yaşa diye bağırırlar. Arkasından da mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye bağırırlardı. Bu alkış Osmanlı saray geleneğinde, teşrifatında, protokolünde vardı. Cuma selamlıklarında bu alkışçı çavuşlarla beraber halk da padişahım çok yaşa diye bağırırlardı. Mekteplerin kapanış günlerinde, haftada bir mektepler kapanıyor, perşembe günü öğlenleyin, orada da talebe hep bir ağızdan padişahım çok yaşa diye bağırır ve dağılırlardı. İşte bu avazlardan sonra araba caminin kısa duvarlı parmaklıklı dış avlusuna girerdi. O anda mızıka susardı. Bir anda mızıka çalıyor. Artık mabede gelindi. Mabedin şimal köşesindeki mahfil-i seniyenin 8-10 basamaklı merdivenine inen hünkâr içeri dalar. Caminin padişaha mahsus yeri vardır. Halife Osman, Hazreti Ömer camide şehit edildiği için camide namaz kılarken kendisine mahsus emniyetli bir yer ittihaz etmişti. Çünkü Halife Ömer'in camide öldürülmesi böyle bir tedbiri lüzumlu kılmıştı. Daha sonra hariciler Hazreti Ali'yi, Hazreti Muaviye ve Hazreti Amr bin As'ı da camide öldürmeye niyetlendiler malum. Hazreti Ali camide şehit edildi. Hazreti Muaviye yaralandı. Amr bin As o gün hastalanıp camiye çıkmadığı için suikastten kurtuldu. Bu sebeple Emevi halifelerinden itibaren artık halifeler camide kendilerine ayrılmış hususi parmaklıkları bir yerde namaz kıldılar. Buna maksure adı verilir. Osmanlılar buna hünkâr mahfili demişlerdir. Hünkâr mahfilinin girişleri Selahaddin camilerinde ayrı bir girişi vardır. Padişah oradan girer, oradan çıkar değerli dinleyiciler. İşte Sultan Abdülhamit de Hamidiye Camii'ne geldiğinde mabedin şimal köşesindeki mahvili seniyeye gelir, oradan camiye girerdi. Padişahın içeride kaldığı 20 dakika ila yarım saat zarfında İmamın cemaatle kıldırdığı cuma namazını eda ettikten sonra pencerelerden şöyle bir mayyet-i seniyeye göz gezdirirdi. Binlerce asker dizilmiştir. Nişancılar, itfaiye, bahriye, silahendaz taburları, ikinci fırkaya mensup, Suriye, Irak, Hicaz vilayetlerinden seçilme, fesleri yeşil sarıklı, kısa saltalı, kırmızı şalvarlı zuhaf kıtaları, Rumeli'den gelme Arnavut neferleri, süvarilerinden Karakeçili aşiretinden müteşekkil Ertuğrul alayı, mızraklı alayı vesaire. Bunlar dizilmişler. Padişah pencereden şöyle bir bakardı. Biraz evvel de sizlere arz ettiğimiz gibi kafileye katılan valide makamındaki hanım ve diğer sultanlar kupalarından çıkmazlar. Caminin dışında beklerlerdi. Şefketli hünkâr dönüşte demin geldiği faytona binmez, başkasına ikbal buyururdu. Bazen arabayı bizzat kullanarak avdet ederdi. Yabancı seyyahların, misafirlerin çoğu selamlık resmini, cuma selamlığını kaçırmazdı değerli dinleyiciler. Almanya İmparatoru Kaiser II. Wilhelm'in 1889 yılında İstanbul'u ilk ziyareti münasebetiyle kurdurulan merasim dairesinin taraçasından merasimi seyrederlerdi. Ondan önce sokakta seyrederlerdi. 1901 yılında bu usul kaldırıldı. Ecnebiler kendi sefaretlerine müracaat ederek diplomatik kart almaya başladılar. Arabalarını yol kenarına çektirdiler. Yanlarında katiyen dürbün ve fotoğraf makinesi bulundurmadan yalnız uzaktan temaşa etmeye izinli oldular. Halk ise rahatça cuma selamlığını seyrederlerdi. Bugün Avrupa'da da böyle kralların, kraliçelerin dışarı çıkışları, düğün merasimleri, nöbet değiştirme de aynı şekilde turistler gidip seyrederler. Hatırlı müşürlerden bazıları, mesela Sırbistan cengine kumandanlık eden Ahmet Eyüp Paşa, Rus harbinde Elena kahramanı diye nam salan Deli Fuat Paşa, 5. Ordu müşürlüğünden münfasıl ayrılmış olan Tahir Paşa, Müşiran'dan Mahmut Nedim Paşa gibi zevat selamlık resmi ailesine memurdu. Bu işi onlar hazır bulunurlardı. Rahatsızlığını ileri sürerek ekserisi icabet etmezse bile bir ikisi gelirdi. Yani mutlaka cuma selamlığına resmi protokolde katılanlar vardı. Devrin sonlarında ortalığı dolduran paşazadeleri say sayabildiğin kadar, diyor Sermet Muhtar Alus. 10-12 yaşında küçücük hünkâr çavuşları, Yaverani Şehriyari'den, padişah yaverlerinden, mülazımlar, yüzbaşılar, mülazım teğmen demek, henüz bıyıklanmış miralaylar, hatta mirlivalar vardı. Değerli dinleyiciler, şehzadeler küçük yaşta askeri eğitime başlarlar. Aynı zamanda ileri gelen üst düzey paşaların çocukları da askeri eğitime başlarlar. Ve bunlara mektepte okurken bazı rütbeler verilirdi. Çocuk küçük bir çocuktur ama yüzbaşıdır, binbaşıdır, o mektepteki rütbesidir. Yani buna bir kıta verilmez. Bu onları teşvik için konulmuş bir usuldür. Nitekim Almanya'da yakın zamana kadar subay çocukları ve asilzade çocukları ancak askeri mekteplere alınırdı. Yani bu usul Avrupa'da da vardı. Fakat çok tenkit edilmiştir. Osmanlıların küçük çocukları böyle subay rütbesi vermesi tenkit edilmiştir. Halbuki bu gerek ilmiye ricalinin çocuklarına ilmi rütbeler, askeriyenin çocuklarına da askeri rütbeler verilmesi monarşilerde çok rastlanan bir usuldür. Her nedense Osmanlı'da olunca bir şeyi tenkit ediyorlar. Avrupa'da olup bitenlerden ya haberleri yok ya da onları tenkit etmeye kimsenin gücü yetmiyor. Biraz evvel de arz ettiğimiz gibi değerli dinleyiciler, padişah cuma selamlığını kılıp da çıktıktan sonra avluda bekleşen ve padişaha bir arzusu, bir talebi, bir dilekçesi olanlar toplanırlar. Bunlar ellerindeki dilekçeleri, yazdıkları dilekçeleri mabeyin katiplerine sırayla verirler. Mabeyin katipleri bu iş için halkın arasına karışır, istidaları toplar ve padişahla beraber saraya dönerlerdi. Bu dilekçeler sarayda değerlendirilir, gereği neyse yapılırdı. Ondan dolayı herkes padişaha müracaat edebileceğini bilir ve bundan dolayı büyük bir rahatlık duyardı. Yani monarşilerde son merci hükümdara müracaattır. Osmanlılarda da, Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar cuma selamlıklarında bu usul takip edilmiştir. Padişah cuma selamlığından salimen saraya ayak basınca kurbanlar kesilir. İkinci fırka kumandanı Şevket Paşa'ya zapturaptı temin hususunda sadıkane hizmeti için ihsanlarda bulunulur. Böylece sarayda hareketli bir gün daha tamamlanmış olurdu. Değerli dinleyiciler, yeri gelmişken şu bomba hadisesini de anlatalım madem cuma selamlığından bahsettik. Zaten Sermet Muhtar Alus anlatıyor. 18 Cemazil Evvel 1323, iyi ki 21 Temmuz 1905'e tesadüf ediyor. Cuma günü tam camiden çıkılacağı sırada ansızın müthiş bir infilak afakı ufukları titretti. Yeri göğü inleten bu seda İstanbul'un her canibinden, Üsküdar, Kadıköy, Göztepe ve Erenköy havalisinden bile işitildi. Padişaha müthiş bir suikast yapılmıştı. Patlayan bombaya birçok bir günah kurban gitmişti. Süvari ve piyade neferlerinden, başı bozuk ahaliden 26 kişi vefat etmiş, 58 kişi yaralanmıştı. Kuru kalabalık neye uğradığını bilmeyerek korkudan şaşırıp kaçışmıştı. Beşiktaş, Maçka, Şişli civarlılar hiç duymadıkları bu gürültüden sokaklara fırlamışlardı. Yıldız Camii'nin camları hurdahaş olmuştu. Her tarafta kan gövdeyi götürüyordu. Başı, kolu, bacağı kopan biçareler cansız toprağa seriliydi. Sağ kalanların vücudu delik deşik olmuştu. Kimi ecelle pençeleşiyor, kimi inleye inleye yatıyor. İnsan ve hayvan cesetlerinden geçilmiyordu. Yeşil parmaklıklara, duvarlara kanlar fışkırmıştı. Sultan Hamit suikasttan ucuz kurtulmuştu. Şeyhülislam'la, caminin imamıyla camiden çıkacağı esnada lakırdıya tutuşmuştu. O sırada ecnebilere ait yakınlara sokulmuş bir faytonun seyir sandalyesi altına yerleştirilen cehennem makinesinin ayarlı tapası birdenbire ateş almıştı. Bu 15-20 saniye gecikiş padişahın canının kurtulmasına sebebiyet vermişti. Sultan Hamit arabaya atlar atlamaz beygirlerin dizginini yakalayıp hemen saraya kapağı atmıştır. Şeyh Rüstem Cemalettin Efendi'yi de ihsanlara gark eylemiştir. Rivayet o ki. Peki ne konuşmuşlardı? Bunu da ben Sultan Abdülhamit'in torunlarından Şehzade Ertuğrul Efendi'den öğrendim. Çünkü Burhanettin Efendi babası Cuma selamlığındaydı. Yıldız Camii, Hamidiye Camii'ni padişah yaptırdığı için sarayın da önünde olduğu için ayrı bir yeri var Osmanlı protokolünde. Çatıda bir takım akmalar var. Öndeki saçakların, olukların, su oluklarının değişmesi icap ediyor. Bununla ilgili imam Şeyhülislam'a müracaatta bulunuyor. Şeyhülislam da imamı bu müracaatını padişaha naklediyor. İşte bu hayırlı işi konuşmak üzere 15-20 saniye gecikme padişahın hayatını kurtarmıştır. Kurtarmıştır ama Tevfik Fikret gibiler buna çok üzülmüşlerdir. Bir Lahzayı Taahhür adlı şiirinde ve bir Şanlı Avcı diye başlayan şiirinde Tevfik Fikret bu suikastı yapan kişiyi Şanlı Avcı diye övmekte ve o bir lahzalık gecikmeye hayıflanmaktadır. Buna da şaşmamak mümkün değil. 26 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı, Müslümanların halifesine ve Osmanlıların padişahına yapılmış bu suikaste Tevfik Fikret'in bu kadar sevilmesini anlamak mümkün değil. Sonra bu bomba hadisesinde kimlerin medhali bulunduğunu meydana çıkarmak için bir tahkik heyeti kuruldu. Komisyonu mahsus. Bunun reisliğine Ticaret ve Nafa Nezareti Müsteşarı Necip Melhame Paşa getirildi. Azalığına da istinaf müddei umumi muavinlerinden yani istinaf mahkemesi savcı vekili Necmettin Molla zamanın meşhur hukukçularından getirildi ve birkaç cinayet mahkemesi reisi tayin edildi. İşin iç yüzü nihayet anlaşıldı. Keyfiyeti ön ayak olanların Ermeni komitacıları idüğü, saatli bombayı taşıyan mükellef gıcır gıcır faytonu da Belçika tebasından Joris adında biriyle hempalarının Avrupa'dan getirttiği mufassalan gazetelerde neşredildi ve faillere gereken cezalar verildi.
0: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyiciler, sizlere Müntefik Kahramanı diye bilinen Şeyhül Meşayih Uceymi Sadun Paşa'nın 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı ordusuyla beraber İngilizlere karşı aslanlar gibi çarpıştığı ve İngilizleri senelerce titrettiği hadiselerden bahsetmek istiyoruz. Evet, yıllarca Araplar Türkleri 1. Dünya Savaşı'nda arkadan vurdu. Teraneleri söylendi durdu. Fakat Uceymi Sadun Paşa'nın hatıraları hadisenin hiç de öyle olmadığını bizlere gösteriyor. Evet, şimdi Uceymi Sadun Paşa'nın yani Uceymi aşiretinden Sadun Paşa'nın Müntefik Kahramanı 1. Cihan Harbi'nde İngilizlerle mücadelesinden bazı hatıralar sizlere nakletmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hatırayı anlatan Hamza Osman Erkan, 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı ordusunda çarpışmış. Şöyle diyor müellif, 1. Dünya Harbi'nin başlarında ve Irak cephesindeyiz. Müntefik sancağının merkezi olan Naşiriye'den Nuhayle Çöl Karargahı'na Ferhan isminde bir kılavuzun delaletiyle yol göstermesiyle ve birkaç sadık gönüllü yerli jandarma ile beraber vazifeyle gidiyorduk. Setir kuvvetlerimiz kumandanı kaim makam yani yarbay Seyfullah Bey'e merkezin bazı emir ve emanetlerini götürüp dönecektik. Korku ve esrarla dolu bir diyarı rüzgar gibi geçiyorduk. Hamisiye'de bir gece kaldıktan sonra Gabişiye harabelerinde durmadık. Zavallı yorgun hayvanlarımız bu çılgınca yürüyüşten şaşırmışlardı. Seyahatimizin üçüncü günü sert bir kum fırtınası başladı. Şehile mevkiine birkaç saatlik mesafedeydik. Birdenbire karşı taraftan kum fırtınasının içinden bir süvari müfrezesinin bize doğru gelmekte olduğunu gördük. Biz muhtelif tahminlerde bulunurken atlılar kum fırtınası şiddetiyle birkaç saniyenin içinde yanımıza yaklaştılar. Bunlar genç ve yakışıklı bir şeyhle bedevi muhafızlarıydı. Karşılıklı selamlaştık ve bir saniye sükût içinde bakıştık. Şeyh, hakim fakat çok tatlı bir sesle bir arzumuz olup olmadığını sorduktan sonra büyük bir nezaketle, büyük bir tevazu ile bir emriniz var mı? Müsaade ederseniz yanınıza adamlarımdan ikisini vereceğim dedi ve sonra eliyle selam işareti vererek hızla ayrıldı. Kim olduğunu bilmediğim bu çöl şövalyesi kayboluncaya kadar arkasından baka kaldım. Sonra yanımdakilere sordum, kim bu adam? Bedevi kılavuzumuz Ferhan mukabele etti. Müntefik çöllerinin sonuna kadar emirleri kayıtsız, şartsız cari olan Şeyhül Meşayih Uceymi Sadun Paşa işte budur. Birkaç sene evvel Halep hapishanesinde zehirlenerek ölen Emir Sadun Paşa'nın oğludur. Asaletiyle, servetiyle, şecaatiyle bütün Irak'ta meşhurdur dedi. Evet, Bağdat'tan beri hikayelerini, menkıbelerini işitmekte olduğumuz ve düşman kuvvetleri ileri karakollarının rüyalarına giren, uykularını kaçıran, dehşet uyandıran bu genç aşiret reisini o gün ilk defa görmüş oluyordum. Fav'ın sükutundan yani düşmesinden ve Basra'nın tahliyesinden sonra ana vatanla irtibat ve münasebeti tamamen kesilmiş olan ve çok faik, çok üstün düşman kuvvetleri karşısında kahramanca mukavemetten sonra çekilmek mecburiyetinde kalan Adil Bey'in kumandasındaki fedakar Cenub müfrezemizi kuş uçmayan, kervan geçmeyen çöllerden geçirerek kurtaran da işte bu zat idi. Müfrezenin bu çöl ricati, geri dönüşü başlı başına bir maceradır. Bu müfrezenin cesur kumandanı Kurmay Binbaşı Erkan-ı Harp Binbaşısı Trabzonlu Adil Bey Uceymi Paşa'nın sadakatini, fedakarlıklarını anlata anlata bitiremezdi. Askerlerimize taarruz eden ve soygunculuk yapan bedevileri Uceymi Paşa adamları vasıtasıyla buldurur ve umumun muaceyesinde herkesin gözü önünde cezalandırırdı. Basra önlerinde şu Aybe Muharebesi'nin ikinci günüydü. Düşman süvarilerinin ani bir ihata yani orduyu çevirme tehlikesine karşı kumandanımız daha evvelden Zübeyir'in işgaline ve Basra Şuaybe yolunu kesmeye memur ettiği aşiretler gönüllü süvari teşkilatından yardım istedi. Uceymi Paşa tam zamanında Hızır gibi yetişti. Maiyetindeki süvarilere gür sesiyle bağırarak hücum emrini verdi. Koca müntefik kahramanı o günde her vakitki sade kıyafetiyle ve birkaç yüz atlının başında olduğu halde yıldırım süratiyle düşman ateşi altında sağ cenahtan sol cenaha koşmuş ve gelmişti. Uceymi Paşa'nın emsali nadir görülen bu cüretkârâne hücumu kıtaatımızın yani kıtalarımızın bir kısmını ve sağ cenah karargahını muhakkak bir felaketten kurtarmış bulunuyordu. Düşman süvarileri şaşkın bir vaziyette bu korkunç, müthiş fırtınadan sakınarak geri çekilmişti. Başka bir gün de muharebe meydanına geç yetişen dayızadesinin üzerine yürüyerek rovelverle, tabancayla ateş ederek yaralamıştı. Niye geç geldin diye. İşte bu asil çöl çocuğu ta Basra kapılarından Urfa'ya kadar ordumuzun kahraman bir muavini olarak harp ede ede çekilerek geldi. Bu Cemil Paşa daha sonra da Yunan Harbi'nin daha ilk günlerinde Ankara'ya gelerek vatan hizmetine koşmuştu. Ve cenip hudutlarımızda, güney hudutlarımızda mühim ve unutulması küfranı nimet olacak, kadir bilmezlik olacak hizmetlerde bulunmuştu. Nihai zaferden sonra Urfa'da yerleştiğini ve ziraatle uğraştığını işitmiştim. Seneler sonra Uceymi Paşa'ya Ankara'da rast geldim. Üzerinde setre pantolon, başında şapka, ufalmış sakalıyla onu adeta güçlükle tanıdım. Yanında çok vefakar ve faziletli insan rahmetli General Kenan vardı. Gençliğinin bütün zindeliği, bütün atılganlığı ve bütün varlığı içinde bıraktığım arz-ı müntefikin genç emir ve kahramanını, gözlerinin feri biraz kaçmış, saçları dökülmüş gördüğüm zaman duyduğum acı çok şiddetli oldu. Gözlerim yaşlı yaşlı, Uceymi Paşa'nın benim için uzanmış olan kollarına atıldım. Aynı acıyı o da duymuş olacak ki, hasret ve melal, yani usanç dolu bir bakışla hatırımı sorup beni kucakladıktan sonra birdenbire adresimi istedi. Döndü ve yoluna devam etti. Onda yıkılan, kırılan bir hal vardı. Arkasından uzun uzun ve hürmetle, minnetle, hürmet ve minnet dolu nemli gözlerimle bir müddet takip ettim. Ölüm ve ateş içinde vuruşan yiğitler arasında geçirdiğim günleri, onun şerefli mazisi, fedakarlıkları ve hizmetleri bir an içinde hayalimden geçti. Ve dudaklarımdan gayri ihtiyari şu cümle döküldü: unuttuğumuz kahraman. Şu kadar ki Uceymi'yi kendilerine teslim etmeyi isteyen İngilizlere Anadolu hükümetinin verdiği ret cevabı beni teselli ediyordu. Evet, 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı ordusuna subaylık yapmış olan Hamza Osman Erkan'ın meşhur müntefik kahramanı Arap Şeyhi Uceymi Paşa hakkındaki hatırası bu kadar. Değerli dinleyiciler, Marco Paşa halka mal olmuş bir tiptir. O anlatılamayacak meramın muhatabı, dinlenir gibi görülür de dinlenmez dertlerin devasıdır.

bu Marco Paşa'nın? Muhayyel, hayali bir şahsiyet mi? Yoksa devrini ikmal etmiş bir fani mi olduğunu herkes merak eder. Çok kimse de Marco Paşa'yı hayali birisi zanneder. Marco Paşa yaşamıştır. Mektebi Tıbbiye-i Şahane'de, yani Osmanlı Devleti zamanında tıp fakültesinde ders nazırı olan, yani öğretim işleri müdürü, bir nevi dekan olan Rum asıllı bir doktordur. 1871 senesinde bu vazifeye tayin edilmiş. Çok kuvvetli bir cerrah olduğu için Sultan Abdülaziz'in hususi doktoru olmuş ve bu sayede yükselmiş ve ders nazırlığına getirilmiş. Ders nazırı, değerli dinleyiciler, aynı zamanda Sağlık Bakanı'nın vazifesini de gören itibarlı bir makamdı Osmanlılar zamanında. Bakın, bir Rum liyakatiyle yükselerek Osmanlı Devleti'nde Sağlık Bakanı, Tıp Fakültesi Dekanı olabiliyor. 1912 yılında Mirat-ı Mektebi Tıbbi adında bir eser telif edilmiş. Yani Tıbbiye Mektebi'nin, Tıp Fakültesi'nin aynası demek. Telif eden Binbaşı Tahsin Bey, askeri doktor. Kitabının 75. sayfasında Marco Paşa'yı anlatıyor. Şöyle anlatıyor. Marco Paşa bütün manasıyla hür, müstakil, nabız aşina, yani herkesin nabzına göre şerbet verir. Hakperest, yani doğruyu sever. Adaletperver, adaletten ayrılmaz. Bir nazırı bir nazir idi. Benzersiz bir nazırdı. Hengam-ı nezaretinde, yani nazırlık yaptığı zamanlarda, efkar ve idare-i hürriyet perveranesi sayesinde, yani hürriyet perver idaresi ve fikirleri sayesinde, Mektebi Tıbbiye, yani Tıp Fakültesi, tamamıyla istiklaliyetini, yani bağımsızlığını mükemmelen muhafaza etmiştir. Ve o muhit-i feyiznak içinde serbestçe neşv-i nema bulan rüşeym-i hürriyet, yani hürriyet fikri burada gelişmiş ve kolay kolay etrafa kol salmaya muvaffak olmuştur. E doğru söylüyor, nitekim Jön Türklerin çoğu, İttihat ve Terakki Fırkası'nın kurucularının hepsi Tıp Fakültesinden yetişmiştir değerli dinleyiciler. Osmanlı Devleti'nin en mükemmel eğitim kurumu olan Tıp Fakültesi, o zaman rejim aleyhtarı gençlerin de bu fikirleri kazandıkları ve bunu yaymaya başladıkları, gizli teşekküller kurdukları bir yer olmuştur. Bunda Marco Paşa'nın biraz gevşek davranmasının da rolü vardır. Evet, devam ediyor Binbaşı Tahsin Bey. Müşarün ileyh, yani Marco Paşa, bir seneyi mütecaviz bir zaman, yani bir seneyi aşkın bir zaman, esiri firaş, yatağa esir olduktan sonra 1304, yani 1888 miladi senesinde Burgaz Adası'nda vefat etmiş. Adada yaşıyor demek. Rumlar umumiyetle adada yaşarlar. Daha doğrusu adalılar umumiyetle Rum'dur. Bütün Mektebi Tıbbiye talebesi ve muallimin marifetiyle, yani Tıp Fakültesinin talebeleri ve muallimleri marifetiyle cenazesi Mezkür Adadan kaldırılarak Burgaz Adası'ndan alınmış, Kuzguncuk'taki metfeni mahsusuna defnedilmiştir. Hususi kabre defnedilmiştir. Kuzguncuk'ta o zaman Rumların ekseriyette yaşadıkları bir semt idi. Değerli dinleyiciler, Marco Paşa hem doktor, tabip, hem de ders nazırı olunca birçok kimselerin dertlerini dinlemek mevkiinde kalmıştır. Bütün bu dertlere deva bulmanın imkansızlığı karşısında kendi kendine bir çare bulmuş. Evvela derdini anlatmaya geleni büyük bir dikkatle dinliyormuş. Dertli hikayesini bitirince güya vakayı anlamamış gibi kendisine has Rum şivesiyle hemen sorarmış. Anladık ama ne? Şikayetçi bir daha uzun uzadıya anlatırmış. Marco Paşa bu sefer gene anladık ama ne sualini tekrar edince dertli bir daha anlatırmış. Marco Paşa gene anladık ama ne deyince zavallı adam büsbütün dertlenip kendini dışarıya dar atarmış. Yani anladık ama ne yapayım? Fakat eğer ziyaretçi kendisinden daha belalı çıkarsa, o zaman da Marco Paşa'nın sağ kolu demek olan başkatip Muhtar Efendi'yi çağırırmış. O şikayetçinin duyamayacağı bir tarzda, Zanim Efendi, yaz buna bir sudan kalafat dermiş. Ve en usta hırsızı bastıracak bir ev sahibi maharetiyle dertliyi atlatırmış. Marco Paşa'ya dert anlatmanın imkanı ve ihtimali yokmuş. İşte paşanın bu huyu halk arasında şai olmuş ve devasının bulunmasına bir türlü muvaffak olunamayan dertler için Marco Paşa'ya anlat tabiri dilimizde yerleşmiş kalmış. İyi ama bu da iyi bir haslet. Yani dertlinin derdini dinlemek de

Hele bu zamanda ne kadar nadir insanların derdiyle hemhal olması. Marco Paşa hiç değilse dinliyormuş. Bu da iyi bir şey. Keşke şimdi de insanlar karşısındakinin derdini, sıkıntısını dinlese de varsın çare bulamasın. Dinlesin, o içini döksün. Modern tabirle deşarj olsun. Bu da bir fayda, bu da bir deva sayılır. Değerli dinleyiciler, dert dinlemekte ve bu dertlere çare bulmamakta üstad olan Marco Paşa'nın halkça meşhur olmasına sebep daha birçok hikayeleri vardır. Marco Paşa hakkında bildiklerini anlatmaları için vaktiyle Besim Ömer Paşa, Ali Paşa bu hatıraları sağda solda anlatmışlardır. Ve Marco Paşa'yı bunlar tanıdıkları için, doktor olmak itibariyle de onun talebesi oldukları için Marco Paşa'nın hatıraları günümüze kadar intikal etmiştir. Onlardan birkaç tanesini sizlere nakledelim. Mesela Marco Paşa bir gün Mektebi Tıbbiye'nin kapısında iki talebeyle karşılaşmış. Birisi sarhoşmuş bunları. Bu sarhoş olan birisi öbürüne niye baktın öyle diye çıkışmış. Aralarında kavga başlamış. İçki şişede durduğu gibi durur mu? Tam bu sırada Marco Paşa görünmüş. Ayık olan talebe hemen Marco Paşa'nın önünde eğilmiş ve sarhoştan şikayette bulunmuş. Ve bekliyor ki Marco Paşa sarhoşu paylasın. O onu beklerken Marco Paşa'dan şu cevabı almış. Anladık anladık o sarhoş, ama senin burada ne işin var? Tıbbiye Mektebi o zamanlar demir kapıda dört yüksek duvarlı bir bahçenin ortasında imiş. Talebeler arasında hürriyet fikirleri yayılmaya başladığı bir zamanda bir gün akşam yoklamasında adet olduğu üzere talebeye üç defa "Padişahım çok yaşa" diye bağıracak yerde hep birden "Padişahım al aşağı" diye feryadı basmışlar. Sınıf zabitleri bunu duyunca etekleri tutuşmuş. Ertesi sabah Marco Paşa mektebe gelince hemen zabitler Marco Paşa'nın huzuruna çıkıp keyfiyeti anlatmışlar. Fakat Marco Paşa dert dinler mi? Talebelerin bir kısmını çağırtmış. İçlerinde Besim Ömer Paşa, o zaman talebe, onun da bulunduğu bir talebe murahhas heyetini istiğbaba başlamış, sual sormaya başlamış. Tabi talebeler kendilerini müdafaa etmişler. Demişler ki, "Paşam, siz tabii fizik okudunuz. Ses dört duvar arasında akisler bırakır ve kelimelerin tonu değişir. Biz çok yaşa diye bağırdık. Sınıf zabitleri uzakta idiler. Ses kanunları mucibince onların kulağına alaşağı şeklinde gitmiş. Bunda bizim suçumuz yok" diye kendilerini müdafaa ediyorlar. İnkar da tövbe sayılır. Bu tevil Marco Paşa'nın pek hoşuna gitmiş olmalı ki hemen zabitlere dönüp "Talebeler haklıdır. Fizik ve fen bunu emreder" demiş. Fakat zabitler Marco Paşa'nın yanından çıktıktan sonra talebenin bu tevilini yutmayan paşa talebelere şiddetle çıkışmış. "Anladık anladık, ses aksettirir ama ne?" demiş. O meşhur tekerlemesini orada da söylemiş. Değerli dinleyiciler, anlatıldığına göre Marco Paşa şaka yapmayı seven, latife gü nüktedan bir kişi imiş. Zamanında Sultan Abdülaziz'in Yaman'daki efendi adında bir boyacı başısı varmış. Sultan Abdülaziz sakalını bu Yaman'daki efendiye boyatırmış. O zamanlar sakal bıyık boyatmak adetti değerli dinleyiciler. Sık sık padişahın yanına giden Marco Paşa, padişaha verdiği boyadan Yaman'daki efendinin de kendi bıyıklarını boyadığını farkına varmış. Bunu Sultan Abdülaziz'e söylemiş. Sultan Abdülaziz ihtimal vermediğini söyleyince ispat edeceğini vaat etmiş. Marco Paşa bu iddiasını ispat için sürüldükten yarım saat sonra yeşil renk alan bir boya yapmış ve bunu alarak Yaman'dakiye gitmiş. "Al bu boyayı, sakın kimseye verme. Bu kadarı 500 liradır ve yalnız padişaha mahsustur" demiş. Yaman'daki dinler mi? 5 dakika sonra hemen çıkarıp kendi bıyıklarını boyamış. Yarım saat sonra Marco Paşa padişahı keyfiyetten haberdar etmiş. Yaman'daki acele huzuru padişahiye çağrılmış. Fakat üzerine çeki düzen vermek için aynaya bakınca ne görsün? Yemyeşil bıyıklar. Hemen bir mendille başını sarıp Sultan Abdülaziz'in padişahın huzuruna gitmiş. Padişahın emriyle derhal sargılar çözülmüş. Boyacı başının yüzü yeni yeşermeye başlayan arpa tarlası gibi meydana çıkınca bu hal gerek padişahın gerekse etrafındakilerin pek hoşuna gitmiş ve günlerce gülme mevzu teşkil etmiş.
Marco Paşa geniş bir fes giyerdi değerli dinleyiciler. Yakası açık bulunurdu. Hiç eskimek bilmeyen bir avniye kaputu giyerdi. Avniye kaputu Serasker yani Genelkurmay Başkanı Hüseyin Avni Paşa zamanında çıkarılmış kukuletalı bir kaput biçimiydi. Devamlı onu giyerdi. Belinde bir kılıç devamlı. Elinde de şemsiye. Böyle ala işi sevmez mütevazı bir şahsiyet. Mektebe katiyen arabayla gitmezdi. Zamanına göre çok kuvvetli bir cerrahtı ve nebatatçıydı. O zaman başkatip olan Doktor Celal Muhtar ile Akil Muhtar'ın babaları Muhtar Efendi'nin dirayeti sayesinde Mektebi Tıbbiye'deki nazırlığı pek parlak geçmiştir. Gerek karısı gerekse 7 çocuğu üst üste kuş palazına yani difteriden ölmüştü. İnsan bunu duyunca içinden diyor ki acaba herkesin derdini dinlemekle meşhur olan Marco Paşa bu derdini kendisine dinletebildi mi? Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Hatıralar. Şimdi reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Evde şu an küçük sesler geliyor. Kendini dışarı attın.
3: Uykular kaçtı. Yürekler ağza geldi. Bir anda hissedilen şiddetli sarsıntı korkuyu da beraberinde getirdi.
4: Alıp bir de bir vurdu cinası. Ama yani çocuklarım bile korkuyordu.
3: Saatler sabah 6.20'yi gösteriyordu. Malatya'nın Battalgazi ilçesi 5 büyüklüğünde yerin 15.59 kilometre derinliğinden gelen sarsıntıyla sarsıldı. Raftaki ürünler yerlerinden oynadı. Avizeler sallandı.
4: Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
3: Uykularından uyanan vatandaşlar büyük bir panik ve korku içinde kendilerini sokağa attı. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası sokaklarda kısa süreli panik yaşandı. Ekipler hemen sahaya indi. Battalgazi Göztepe mahallesindeki iki katlı müstakil bir binanın duvarında kısmi göçük oluştu. Kopan parçalar sokağa savruldu.
2: Benim çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktım her yer tüm duman olmuş yani.
3: İhbarla bölgeye polis, AFAD ve itfaiye sevk edildi. Sokak güvenlik çemberini alınırken binada inceleme başlatıldı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır ifadelerini kullandı. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin 9 fezleke meclise sunuldu. Fezlekelerden 3'ü Özgür Özel'e ait. Son gelen fezlekelerle Özel hakkındaki dosya sayısı 60'ı aştı.
6: Fezlekeler hazırlandı. Dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Tam 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de var. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Meclis başkanlığınca kabul edilen fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Meclise 7 milletvekili hakkında 9 dosya sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekiller arasında Özgür Özel başı çekiyor. Özel hakkında 3 ayrı dosya bulunuyor. Bu dosyalarla Özel hakkındaki fezleke sayısı 60'ı aştı. Meclis başkanlığına sunulan dosyalar arasında CHP milletvekilleri ilk sırayı çekiyor. Listede bu partiden 6 milletvekilinin adı yazıyor. Yeni Yol Partisi'nden ise bir vekil listede yer alıyor. Dosyaları karma komisyona sevk edilen 7 milletvekilinin tam listesi şöyle. CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan.
5: İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik düzenlenen son operasyonda yeni gözaltılar olmuştu. 2 şüpheli tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7: İyi akşamlar.
8: İyi akşamlar.
7: Alaaddin Köse'ye.
6: Şüpheliler arasında iş insanları, belediye meclis üyesi ve eski belediye çalışanları vardı. İkisi tutuklandı. İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapılmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Alaaddin Köseler dönemine ilişkin ele alınan dosyada 8 şüpheli hakkında daha karar verilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumdaki 2 şüpheli ise yakalama çalışmaları sürüyor.
5: Kırıkkale'deki irtikap davasında MHP'li eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türk Yılmaz hapis cezası aldı. Eski başkanın yanı sıra 10 kişi daha hapis cezasına çarptırıldı.
0: İrtikap suçlamasıyla yargılanan 11 sanık ceza aldı. Aralarında eski MHP'li belediye başkanı da vardı. Kırıkkale'de 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada yargılanan 11 sanıktan birisi Yahşihan eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'dı. Sanıklar arasında Yahşihan Belediyesi eski imar müdürü Mustafa Teker Tarla da vardı. Bu bizim hikayemiz. Türk Yılmaz savunmasında davanın şahsına yapılan siyasi bir kumpas olduğunu iddia ederek beraatini istedi. Teker Tarla ile diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. İrtikap suçundan yargılanan Türk Yılmaz ve Teker Tarla'ya 6 yıl 8'er ay, diğer 9 sanığa ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
5: Adaletin hafızası silinmedi. 6 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Adalet Bakanlığı'nın özel dairesi 2005-2016 arasındaki cinayetleri teknolojileriyle çözerek ailelerin acısını hafifletti.
3: Zaman geçti, izler silindi sanıldı ama takip bırakılmadı. 6 faili meçhul cinayet titiz operasyonlarla çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin hafızası güçlüdür, hiçbir cinayet unutulmayacak dedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı, DNA, HTS ve yeni ifadeleri inceledi. 11 şüpheli tutuklandı. Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde ölen çocuk Esra Aşık'ın dosyası yeniden açıldı. Bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de ise iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in katil zanlısı 2 şüpheli HTS ve tanık ifadeleriyle tutuklandı. Samsun'da Ali Sarıoğlu cinayetini yanlış yönlendiren eski ihbar deşifre edildi. Teknik analize belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Hatay'da ise 14 yıl önce kaybolan Selbi Uygur'un cinayete kurban gittiği itirafla anlaşıldı. Kazıda bulunan kemiklerin DNA'sı Uygur'la eşleşti. İstanbul'da da yine 2 cinayet aydınlatıldı. Bayrampaşa'da Gültekin Yıldırım cinayeti olay yerindeki biyolojik bulguların yıllar sonra şüphelinin DNA'sıyla eşleşmesi ve HTS kayıtlarıyla tutuklamayla çözüldü. Fatih'te Yusuf Sayaner cinayetinde şüpheli yeniden açılan soruşturmayla köşeye sıkıştı. Suçunu itiraf ederek tutuklandı. Bakan Gürlek, ilgili başsavcılıklar, emniyet, jandarma, BTK ve adli tıp personeline teşekkür ederek hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacak dedi.
5: Bir dönem merkezi hastane randevu sistemi MHRS'den muayene almak için randevu almak işkenceye dönüşmüştü. Alınan tedbirlerin ardından sorun büyük oranda çözüldü. Hastanelerde bekleyen randevu sayısı 1,5 yılda 4 milyondan 250 bine kadar düştü.
8: Randevu konusunda büyük bir çalışma içine girdik.
3: Randevu sisteminde hayata geçirilen yeni planlama ve hekim atamaları sonuç verdi. Hastanelerde muayene ve tedavi için sıra bekleme dönemi sona erdi. Bekleyen randevu sayısı 1,5 yılda 4 milyondan 250 bine kadar indi.
8: 79 branşımızdan 67'sine ilk 24 saat içinde randevu verebiliriz.
3: Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol mecliste milletvekillerinin konu hakkındaki sorularını cevapladı. Demirkol, 1,5 yıl önce randevu bekleyen hasta sayısının 4 milyona ulaştığını anlattı. Ancak geçen ay itibariyle bu sayının 370 bine düştüğünü vurguladı.
8: Kurucu sağlık, aile hekimliğinin güçlenmesiyle de bu oranlar daha da azalacaktır.
3: 370 bin kişiden 120 bini de seçenek önerilmesine rağmen başka doktora gitmek istediği için beklemeyi tercih etti.
9: Abi de aklın grafiğe bir bakabilir misin?
3: Demirkol ayrıca bu ay mezun olacak yaklaşık 15 bin uzman hekimin devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında 81 ilde göreve başlayacağını açıkladı.
9: Önce bekleyelim.
1: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Take it a tap.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Evrengzip Alemgir Şah'ın hayatının kalan kısmını konuşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz programda İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey, Hindistan'da 50 yıl adaletle hüküm süren Evrengzip Alemgir Şah'ın hayatını anlatıyordu. Vaktimiz yetmedi. Bugün devam edeceğiz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
0: Hindistan'da 50 yıl hüküm süren bir padişah, Evrengzip Alemgir Şah, çok büyük hizmetleri olmuş. Hindistan coğrafyasında İslamiyet'in gelişmesi, yayılması adına çok büyük hizmetler etmiş. Bugün kaldığımız yerden onun hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Kanuni Sultan Süleyman Han, Alper Bey, Osmanlı'da 46 sene zannedersem.
0: En çok hüküm süren padişah o. 46 yıl.
1: Evrengzip Alemgir Şah ise Hindistan'da 50 sene padişahlık yapmış.
0: Evet.
1: Yani Kanuni Sultan Süleyman Han'dan daha uzun süre padişahlık yapmış bir hükümdar. Tabii onun zamanında geçen bazı hadiseleri geçen sefer almıştık, anlatmıştık. Şimdi devam ediyoruz ona.
0: Evet, buyurun.
1: Efendim malum haliniz mesela Kafkasya için Ahmet Cevdet Paşa der ki Cebeli Lisan. Cebeli Lisan, Cebel Dağı demek, Lisan Dağı. Yani o kadar çok konuşulan lisanlar var ki, kavimler var ki onun için Lisan Dağı demiş, Cebeli Lisan demiş Kafkasya'ya. Yani bu Hindistan'da da efendim bozuk, uydurma filan. Yani bir sürü din var.
0: Din var değil mi?
1: Din var.
0: Sihler,
1: evet,
0: Budistler,
1: evet.
0: Brehmenler.
1: Evet. Mesela Sihler enteresandır, çok enteresan. Sarık gibi bir şey
0: kafalarına
1: sararlar. Efendim onu gören işte bilmeyenler Müslümanlar zannediyorlar. Bir de sakalları da var.
0: Halbuki Müslüman değiller.
1: Halbuki Müslüman değiller. Bozuk bir dine mensuplar. İşte 1675 yılında miladi o Sihlerin lideri olan Guru Tek Bahadır, yani bu Evrengzip Alemgir Şah'ın adil idaresini gören Sihlerden bazıları Müslüman olmuşlar. Bayağı bir Sih Müslüman olmuş. Tabii Tek Bahadır da, Guru Tek Bahadır da bunu hazmedemiyor, isyana kalkışıyor, isyan ediyor. Kendisinin ermiş bir kişi olduğunu, kerametler gösterdiğini filan iddia ediyor. Cahil kimseleri kandırdığı gibi Müslümanları da kandıracağını zannediyor. Efendim tabii yakalandı ve kendisini Delhi'de Alemgir Şah'ın huzuruna getirdiler. Ya Alemgir Şah, bakın ne kadar adil. Ya Müslüman olacaksın veyahut da Sih inancının doğruluğunu ispat edecek bize deliller söyleyeceksin.
0: İki alternatif sunuyor,
1: evet.
0: Adaletli bir şekilde yani.
1: Guru Tek Bahadır da Sihlerin lideri bunu kabul etti. Kağıt kalem istedi. Çok enteresan. Getirdiler, verdiler. Kağıda bir şeyler yazdı. Bu kağıdı boynuma asacağım ve kılınç boynumu kesmeyecek dedi Guru Tek Bahadır. Kağıdı katladı, ip getirdiler, iple boynuna bağladı kağıdı.
0: Kolye gibi astı, evet. Demek ki.
1: Usta bir cellat getirdiler. Cellat Tek Bahadır istiyor yani. Ne kadar usta olursa olsun, ne kadar kuvvetli vursa vursun bu boynumu kesmez diyor, kılıç diyor. Cellat kılıncı bir çaldı, boynu bir tarafa düştü, pis gövdesi bir tarafa düştü.
0: Hani kesmeyecekti.
1: Kağıt da uçtu bir tarafa. Hani kesmeyecekti değil mi?
0: Yani.
1: Kağıda açıp baktılar.
0: Ne yazıyor acaba diye.
1: Acaba kağıtta ne yazıyor? Kağıtta şu yazıyormuş Alper Bey. Ser verir sır vermem. Yani başımı veririm sırrımı vermem. Allah Allah. Yani böylece Tek Bahadır cehennemi boyladı.
0: Evet.
1: Halbuki Alemgir Şah elinden geldiği kadar bir kimseyi öldürmeye yanaşmaz. İşi sulhlen, halletmeye uğraşırdı. Ama Tek Bahadır kılıncın boynuna çalınmasını kendisi istedi. Yani artık iş onun kellesini vurmaktan çok sapıklığını ispat şekline dönüşmüştü. Evet, evet. Mecburen kendisi istediği için boynunu
0: cezasını bulmuş yani.
1: Boynunu vurdurdu Evrengizip Alemgirşah. Şimdi tabii Timuroğullarının soyundan Babürşah. Babürşah'ın torunları bunlar da, evet. Yani Evrengizip Alemgirşah.
0: Timur'a dayanıyor.
1: Yani. Timur Han'a evet. Dayanıyor. Babürşah'ın ünvanı Zahirüddin Babürşah'tır. Ünvanı ilk o geliyor Hindistan'a. Sonra oğlu Hümayun Şah tahta geçiyor. Babürşah'ın oğlu. Sonra Hümayun Şah vefat edince Ekber Şah geçiyor. Fakat Ekber Şah dini ilahi diye sapık bir din uydurdu. Yani İslamiyet'le Hristiyanlığı birbirine karıştırdı. Böyle bir din uydurdu. O zaman Ekber Şah, Babür Şah'ın ve Hümayun Şah'ın gayrimüslimlerden, yani Müslüman olmayanlardan almış olduğu cizyeyi kaldırdı. Yani cizye şöyle efendim, bir beldeye İslam hükümetinin reisi, başı, başında kim varsa, padişahı, hükümdarı, emiri, her kimse Peygamber Efendimizin tatbikatıdır. Şöyle yapar, ona mektup yazar. Der ki Müslüman ol, kardeşimiz ol, selamet bul. Müslüman olursan bizimle aynı haklara sahip olursun ve bizim vatandaşımız olursun. Eğer bunu kabul etmezsen bize cizye ver, cizye ver. Bunun karşılığında biz senin can güvenliğini sağlayalım, mal güvenliğini sağlayalım, tapunu koruyalım, tabii, mülkünü yani. Dininde serbest ol, istediğin gibi dininin icaplarını, gereklerini yerine getir. Kendi dinine göre nikahını kıyabilirsin, dinine göre.
0: Evet.
1: Dinine göre mirasını paylaşabilirsin. Yani dinin ne emrediyorsa, o bozuk dinin neyi emrediyorsa
0: serbestsin,
1: bunu
0: diyor
1: serbestsin
0: yani.
1: Ama karşılığında cizye bana vereceksin. Cizye vereceksin. Eğer cizye de vermezsen seninle harp ederim, erkeklerini öldürürüm, kadınlarını ve çocukları esir ederim. Eğer bunu da kabul etmezsen. Bak, 3 tane alternatif sunuyor. İşte vakti zamanında cizye ile eman verilmiş bunlara. Evet. Ama cizyeyi ödeyecekler. Cizye bir sağlık vergisi gibi bir şey. Efendim, Peygamber Efendimizin tatbikatı, Peygamber Efendimizin Hulefai Raşidi'nin yaptığı şey, Osmanlıların tatbik ettiği şey.
0: Gayrimüslimlerden cizye vergisi alınmış.
1: Evet, alınmış efendim. Tabii Ekber Şah kaldırmış.
0: O da gayrimüslimlere yaranmak için, hoş görünmek için
1: demek
0: yaptı
1: ki,
0: muhtemelen.
1: Yani onları kendi o uyduruk dinine çekmek için evet. Yapmış tahminim. Tabii cizye mesela din adamlarından, ruhbanlardan filan alınmaz Alper Bey. Çocuklardan alınmaz, çok ihtiyarlardan alınmaz.
0: Gayrimüslimlerden alınıyor. Alınan
1: evet,
0: bir vergi.
1: Gayrimüslimlerden evet. Alınıyor efendim.
0: Hatta o yüzden gayrimüslimlerin çoğu zenginlerinin kendilerini fakir gibi gösterdikleri
1: evet,
0: söyleniyor.
1: Zelil bir vaziyette yaşıyorlar.
0: Vergi tabii, vermemek için.
1: Tabii. İşte bunu almaya başladı.
0: Evrengizip Alemgirşah bunu tekrar almaya başladı.
1: Tekrar almaya başladı. İslamiyet'in emriydi evet. Çünkü. Hatta cizye vermemek için birçokları İslamiyet'i kabul etti.
0: Müslüman
1: Alper
0: oldu
1: Bey.
0: Değil mi?
1: Müslüman oldular evet. Sonra öğrendikçe İslamiyet'i eski dinlerinin sapıklığını anladılar.
0: Evet.
1: Kendilerinin nasıl kandırıldığını anladılar. Halis Müslüman oldular. İslam dinine sıkıca sarıldılar Alper Bey.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi tabii Müslümanların çoğaldığını, kendi oturdukları yerde Müslüman olanlar için cami ve mescit yapılmasını hazmedemeyen Hindular ve Sihler camileri yıkıp Müslümanlara zulmetmeye başladılar. Alemgir Şah onlara çok güzel cevap verip hadlerini bildirdi. Onları kışkırtıp devleti karıştırmak, Müslüman-Hindu çatışmasını çıkartmak isteyen İngilizlere karşı da, İngilizler de ticaret için oraya geliyorlar. Hindistan zengin bir yer tabii. Evet. O zamanlar
0: tabii.
1: İngilizlere karşı tedbirler aldı. Şimdi Alemgir Şah koskoca Avrupalılar Hint-Moğol İmparatorluğu diyorlar Hindistan'daki Babürlü Devleti'ne. Efendim o devletin hükümranı, padişahı, sultanı olduğu halde kendi nafakasını, alim bir zat aynı zamanda, kendi nafakasını yazdığı kitapları satarak temin edermiş. Yahu ne enteresan, yani kendi yazdığı kitapları satarak temin ediyor.
0: Geçen bölüm söylemiştiniz, Fetavai Hindiyi şerh etmiş.
1: Şerh edip, evet şerh etmiş. Efendim ben söyleyeyim, Fetavai Alemgiriye de derler onun için, Fetavai Hindiyi'ye.
0: O yazdırmış zaten,
1: evet,
0: alimlere,
1: evet,
0: onu.
1: Evet tabii. Kendisi zaten günün birçoğunu oruçla geçirirmiş vakitlerinin. Oruç tutarmış. Yani haram olan günler hariç oruç tutmaya çok gayret edermiş. Oruç tutarmış. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri arpa ekmeği yerdi diyerek Efendimiz'e uyabilmek için, onun sünnetine sarılabilmek için buğday ekmeği yemez, arpa ekmeği yermiş Alper Bey. Çok enteresan yani. Yani Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin sünnet-i seniyyesine uymaya son derece dikkat edermiş. Namazlarını ise devamlı cemaatle kılarmış. Abdestsiz durmazmış. Hep abdestli olmaya çalışırmış. Gecelerini de ilim talimiyle, ilim öğrenmekle kıymetlendirirmiş.
0: Evet.
1: Böyle bir padişah.
0: Yani evliya bir padişah.
1: Evet, zaten Mehmet Masum Hazretleri'nin bir sürü 7000 civarı halifesi var.
0: Onlardan
1: o
0: birisi.
1: O halifelerinden bir tanesi de Alemgir Evrengzip Şah'tır. Şimdi Alemgir Şah hakkında bir zat, Hafi Han isminde, bu alim bir zat, Müntehabül Lübab isminde bir kitap yazmış. Şöyle diyor, bakın çok enteresan. Timuroğulları arasında, belki de Delhi'nin gelmiş geçmiş padişahları arasında Alemgir Şah gibi ibadet, riyazat ve adalet bakımından mümtaz bir padişah yoktur. Hindistan'da eski Hindistan padişahlarından İskender-i Lodi'den sonra böyle padişahlar pek az gelmiştir. Bu padişahlar şecaatta, yiğitlikte, sıkıntılara tahammülde ve sabretmekte, görüşünde isabet etmekte eşsiz idiler, benzerleri yoktu. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarının haricine çıkmazlar. Siyaset icabı kan dökmekten de hiç hoşlanmazlardı diye methediyor.
0: Evet.
1: Yani Evrengzip Şah kendi zamanına kadar gelen efendim şahların hepsinden daha yüksek idi demesine getiriyor.
0: Evet.
1: Hatta vefat ettiği zaman 90 yaşını mütecavizdi. O yaşta bile rahat döşeğinde, yatağında ölmedi. Allah-u Teala'nın rızası için cihatla meşgul idi. Maratha adı verilen isyankar Hindularla çarpışıyordu 90 yaşındayken. 1706 miladi senesinde Bombay'ın, şimdi Mumbai diyorlar herhalde,
0: evet,
1: Bombay'a, Bombay'ın kuzey doğusuna düşen Evrengabad yanında Ahmed Nagar'da vefat etti. Orada Kuldabad, yani Ravza denilen yerde defnedildi. Türbesi orada. Hatta Hindular, efendime söyleyeyim, birkaç sefer yakmaya kalkıştılar türbesini. Alemgir Şah'ın vefatından sonra taht kavgaları başladı şehzadeler arasında. Yani 13 senede 10 şehzade başa geçti. Devlet zayıfladı. Bazı devletçikler ortaya çıktı.
0: Boşluk o zaman oldu demek.
1: Evet. Büyük bir cihangir var. Nadirşah İran'da ortaya çıktı. Avşarlardan Nadirşah çok kıymetli bir padişah. Ben çok seviyorum onu. O Nadirşah, inşallah bir gün Nadirşah'a da program yaparız.
0: Yapalım mı? Evet.
1: Hindistan'ı yağmaladı. Yani Hindistan'ı yağmaladı ha. Çok zengin çünkü Hindistan. Tabii Evrengizip Alemgir Şah'ın vefatından sonra Avrupalı sömürgeciler, bilhassa İngilizler, Mümbit Hindistan topraklarına üşüştüler. İngilizler zulümlere başladılar filan. Müslüman ve Hindu çatışmasını körükleyip kendileri, yani insanların birbirini katletmelerini zevkle seyrettiler.
0: Böl, parçala, yönet.
1: Evet. Bu vahşetlerini de dünyaya medeniyetin bir numunesi olarak ilan ettiler diyor. Evet, tabii dedik ya, Muhammed Masum Faruk-i Serendi Hazretleri'nin büyük evliya,
0: büyük evliya,
1: Allah-u Teala'nın büyük sevgili kulu, Silsile-i Aliye denilen zatlardan bir tanesi. İşte onun Alemgir Şah'a yazdığı mektuplar var Alper Bey. Yani mektup yazmış, düşünebiliyor musunuz?
0: Evet. Hocası yani.
1: Evet. Şimdi yazdığı, yani Alemgir Şah'a yazdığı mektupta bak neler tavsiye ediyor Alemgir Şah'a Muhammed Masum Hazretleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki diyor, cennette 100 derece vardır. Allahu Teala onları Allah yolunda cihat edenler için hazırlamıştır. 2 derece arasında gökte yer arası kadar mesafe vardır. Bu hadis-i şerif Buhari'de vardır buyuruyor. Buhari şerifte vardır buyuruyor İmam Muhammed Masum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti diyor İmam Muhammed Masum. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, sevgili peygamberimizden naklediyor yani, evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah yolunda yani düşman karşısında bir müddet durmak, bir müddet ya, Kadir gecesini Mekke'yi mükerremede, Kabe'yi muazzamada, Hacerül Esved'in yanında sabaha kadar ibadetle geçirmekten hayırlıdır. Bu hadisi şerifi de efendim hadisi şerif alimlerinden Beyheki rivayet ediyor buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri. İbni Hibban sahihinde, hadis-i şerif kitabı, diyor ki alimler bir müddet, kısa bir zaman yani bir müddet Allah yolunda bulunmak, yani düşman karşısında durmak, içerisinde böyle bir zaman bulunmayan milyonlarca ayı ihya ile geçirmekten hayırlıdır buyurmuş. Böyle buyuruyor diyor. Yani onu cihada teşvik ediyor. Evet. Evrengizip Alemgir Şah'ı. Enes dediği Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'den aleyhisselam rivayet etti. Allah için bir gece bir kimse, yani Peygamber Efendimiz buyurmuşlar, Allah için bir kimse bir gece İslam hudutlarını yani sınırlarını bekler, Müslümanları muhafaza ederse onların oruç ve namazı sevabına kavuşur. O Müslümanların tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı o müminlere, Müslümanlara verildiği gibi hepsinin toplamı
0: o bekleyen
1: nöbetçi askere verilir. Bekleyene verilir yani. Yani Alemgir Şah, sen böyle kıymetli bir iş yapıyorsun demek istiyor.
0: Evet.
1: Ya sonra diyor ki İmam Muhammed Masum Hazretleri, Mehmet Masum Hazretleri, ne yazık ki bu maksattan uzak, böyle lezzetli nimetlerden zahiren mahrumum diyor. Ben mahrumum bunlardan diyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Bazı mani ve engeller sebebiyle Allah yolunda çarpışmaktan uzak kalmaktayım diyor. Keşke onlarla, yani Allah yolunda cihat edenlerle beraber bulunsaydım. Bu büyük büyük bir kurtuluşa vesiledir. Fakat kalpten beni sizinle beraber biliniz. Fakirlerin yapacağı iş olan dua ve teveccüh ile size yardımcı olduğumu kabul ediniz. Uzlette bulunanlar, uzlette hani insanlardan uzaklaşıp da bir dağ başında, bir mağarada, hani uzlette bulunup da senelerce riyazet çekseler. Ya riyazet, yani nefsin istediklerini yapmamak. Anladın?
0: Evet.
1: Senelerce riyazet çekseler ve 40 gün açlığa katlansalar, 40 gün hani erbain derler veya çile çekmek çile derler ona. Çil, Farisi de 40 demek, erbain de Arabi de 40 demek. Yani çile çekmek derler ona. Çile çekmek oradan gelir. 40 gün aç durmak yemiyor ha. Bu büyük işin yanına yaklaşamazlar. Allah Allah. Uzette bulunanlar yani. Ya hele o cihat esnasında eda edilen ibadet ve taatlar uzlette yapılanlardan kat be kat üstündür. Ya yani düşman karşısında sınırda yapılan ibadet uzletteki yapılan ibadetlerden
0: kat be kat
1: üstündür. Riyazatta, çilede yapılan ibadetten kat be kat üstündür. Orada yapılan zikir ve tesbihlerin sevapları da böyledir. Hele oradaki namazın derecesi, üstünlüğü bambaşkadır. Orada yapılan iyilikler, ikramların derecesi yüksek. O harp meydanında hasta olanların hali çok değişiktir. Nitekim Resulullah Aleyhisselam Allah yolunda yapılan cihatta Allahu Teala'yı çok zikredenlere müjdeler olsun. O, çünkü onun her bir kelimesine 70 bin sevap verilir. Her sevapta 10 misli yazılır buyuruyor. Bu hadisi şerifi Taberani bildiriyor. Büyük hadis-i şerif alimi Taberani bildiriyor. Allah Allah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
2: TGRT FM.
3: Yine bir hadis-i şerifte benim mescidimdeki namaz, benim mescidimdeki namaz dediği Mescid-i Nebi'de kılınan namaz. Medine-i Münevvere'de.
4: Mescidi, evet.
3: Namaz diğer mescitlerde kılınan namazdan namazın 10 bin namaza bedel. Efendimiz buyuruyor bunu. Mescid-i Haram'daki, yani Mekke-i Mükerreme'deki, Beytullah'ın olduğu Mescid-i Haram'daki
4: yanında, evet,
3: bir namaz 100 bin namaza. Muharebe meydanındaki, yani Allah Allah, düşmanlarla
4: cihat ederken
3: o meydandaki namaz ise 1 milyon namaza mukabildir.
4: Ne kadar kıymetli.
3: Allah Allah. Yine bir hadis-i şerifte Allah yolunda durmak kılıç çekilmese de, süngü kullanılmasa da, ok atılmasa da, içinde bir an Allah-u Teala'ya isyan edilmeyen 60 senelik ibadetten daha faziletlidir. Allah Allah. Efendim bir de diyor hani muharebe meydanında, hudutlarda, serhatlerde, Osmanlı serhat yerde, sınırlarda, düşmanla sınır olan yerlerde Allah demek, Allah-u Teala'yı zikretmek çok büyük sevaptır ve çok faydalıdır buyuruyor. Onun için bizim askerimiz düşmana saldırırken Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah diyerek saldırır. Öyle hücum eder.
4: Evet.
3: Değil mi efendim? Evet. Allah Allah nidaları arş-ı alaya kadar çıkar yani. Efendim hatta Muhammed Masum Faruki Serendi Hazretleri'nin kudse sırru, Seyfettin Faruki'den başka oğulları da var tabi. Onlar da hepsi birer evliya. Bu oğullarından Muhammed Ubeydullah Faruki, Faruki denilmesinin sebebi Ömerül Faruk radıyallahu anh hazretlerinin soyundandır. İmam-ı Rabbani hazretleri, onun oğlu Muhammed Masum hazretleri hepsine Faruki derler. Evet. Bu zata da Muhammed Ubeydullah Faruki diyorlar. Hazreti Ömerül Faruk hazretlerinin radıyallahu anh soyundan oldukları için. Alem, o da Alemgir Şah'a mektuplar yazarak nasihatta bulunmuş. Nasihatlarda bulunmuş. Diyor ki bak ne enteresan, ne güzel nasihatlar ya. Hem de padişaha yapıyor bu, evet, nasihatlara. Kıymetli ömrümüz günah işlemekle, kusur kabahat yapmakla, yanılmakla geçip gidiyor. Yahu kendisini de işin içine katıyor o yüksek zat, evliya zat, evet, Muhammed Ubeydullah Hazretleri. Kıymetli ömrümüz günah işlemekle, kusur kabahat yapmakla, yanılmakla geçip gidiyor. Bunun için tövbeden, Allah-u Teala'ya boyun bükmekten söyleşmemiz, vera ve takvadan konuşmamız hoş olur. Allah-u Teala Nur Suresi 31. ayet-i kerimesinde mealen, ey müminler hepiniz Allah-u Teala'ya tövbe ediniz, tövbe etmekle kurtulabilirsiniz buyuruyor. Ya o ayet-i kerime. Rahmetli Enver abiler, Allah rahmet eylesin, vakfımızın kurucusu,
4: evet,
3: çok söylerlerdi şu sözü: İ'mel ve sagfir. Ne demek i'mel? Amel et, yani namaz kıl, oruç tut, hayır yap, hasenat yap. İ'mel ve sagfir. Ama peşinden istiğfar et. Tövbe et yani ya. Allah Allah. Ameline de güvenmeyeceksin. Hata yaptım efendim diye, hata yapmışımdır, tam layıkıyla ibadet yapamamışımdır diye onlar için istiğfar et yani, tövbe et yani. Allah Allah. Onun için öyle diyor ayet-i kerimede, hepiniz Allah-u Teala'ya tövbe ediniz, tövbe etmekle kurtulabilirsiniz buyuruyor. Sonra devam ediyor, günahlarına tövbe etmek herkese farz-ı ayındır. Yani bir cemaatte dediğim toplulukta, yani cemiyette, toplulukta, yani sosyal olarak söylüyorum, sosyoloji olarak söylüyorum, bir toplulukta bir kişi tövbe etse, öteki hani 100 kişi olsa o toplulukta 99 kişi tövbe etmese, bir kişi ancak farzı yerine getirdi. Farz-ı ayn. Farz-ı kifaye değil yani.
0: Yani diğerlerinin üstünden kalkmıyor, kalkmıyor. Tövbe etmeli.
3: Herkesin tövbe etmesi
0: herkes
3: lazım.
0: Herkes tövbe etmeli.
3: Evet. Cenaze namazı gibi değil,
0: değil
3: yani.
0: Evet.
3: Efendim yani 3-5 Müslüman gitse
0: kılınca,
3: cenaze namazı kılsa diğerlerinin üzerinden sakıt olur.
0: Evet.
3: Buna farz-ı kifaye derler. Tamam.
0: Ama tövbe etmek farz-ı
3: evet.
0: ayın.
3: Mesela bir beldede, bir kasabada en azından bir tane hafız bulunması, yani Kur'an-ı Kerim'i hıfz edenin olması
0: yeterli.
3: Farz-ı kifayedir.
0: Evet.
3: Ama hiç olmazsa şehrin ahalisinin, kasabanın ahalisini yetiştirmesi lazım. Hepsi o farzı yapmamış gibi sorulacak. Ya bir tanesi bile değil hafız yani.
0: Evet.
3: Yani Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmemiş, ezberlememiş. Evet. Herkese farz-ı ayındır tövbe etmek. Hiç kimse tövbeden kurtulamaz. Nasıl kurtulur ki? Peygamberlerin aleyhisselam hepsi tövbe ederdi. Peygamberlerin sonuncusu ve en yükseği olan Muhammed aleyhisselam buyuruyor ki, kalbimde envar-ı ilahiyenin gelmesine mani olan perde hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 kere istiğfar ediyorum. Yani bunun niye? Allah Allah. Yani envar-ı ilahiyenin gelmesine mani olan perde hasıl oluyor. Nerede? Kalbimde. Envar-ı ilahiye demek Allah-u Teala'dan gelen nurların kalbime gelmesine mani olan perde hasıl oluyor. O perde nedeniyle, sebebiyle o nurları kalbim alamıyor. Bunun için her gün 70 kere
0: İstiğfar
3: ediyorum. Yani estağfirullah diyorum.
0: Evet.
3: Yani ne demek estağfirullah? Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Ben ettim, sen etme ya Rabbi demek. Bir de izah ediyor o Ubeydullah Faruk Hazretleri. Muhammed Masum Hazretleri'nin oğlu. Yapılan günahta kul hakkı bulunmayıp zina yapmak, alkollü içki içmek, çalgı dinlemek, yabancı kadınlara bakmak, Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak ve bozuk inanışlara saplanmak gibi yalnız Allah-u Teala ile kendi arasında olursa, yani bu günahlar, böyle günahlara tövbe etmek, pişman olmakla, istiğfar okumakla, Allah-u Teala'dan utanıp, sıkılıp, ondan af dilemekle olur. Farzlardan birini özürsüz terk ettiyse, mesela namaz farzdır.
0: Evet.
3: Özürsüz namazı kılmayı terk ettiyse, namaz kılmadıysa tövbe için yani efendim pişman olmaktan, tövbe etmekten başka o farzı da yapmak lazımdır. Yani
0: kazasını yerine getirmesi lazım.
3: Evet. Evet. Yani dolayısıyla böyle çok güzel şeyler var. Mesela Lokman Hakim var. Kimisi de Lokman Hekim der.
0: Lokman Hekim der.
3: Kur'an-ı Kerim'de ismi zikrediliyor. Ya peygamberdi ya veliydi. Ama açıkça bildirilmemiş.
0: Evet.
3: Bir büyük zat muhakkak.
0: Büyük zat, muhakkak.
3: Efendim veli veya peygamberiydi bu zat muhakkak. Ya veli ya peygamber. Oğluna yıllarca, yani yüzyıllarca hatta, çok uzun yaşamış.
0: Uzun yaşamış.
3: Nasihat etti Lokman Hakim. Hatta onun yaptığı nasihatlardan birçoğu İslam alimleri ansiklopedisinde muhtelif alimler tarafından nakledilmiş. Ezberlemişler. Efendim talebelerine söylemişler. Onlar da yazmışlar veya bizzat kendileri yazmışlar. Oğlum diyor, tövbeyi yarına bırakma. Çünkü ölüm ansızın gelip yakalar. Ya
0: ne zaman öleceğimizi
3: evet.
0: bilmiyoruz.
3: İmam Mücahit buyuruyor ki her sabah ve akşam tövbe etmeyen kimse kendine zulmeder. Hatta Eşrefoğlu Rumi Hazretleri var.
0: Meşhur evet.
3: Efendim kabri İznik'tedir. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Ankara'da metfun ya türbesi
0: evet.
3: var.
0: Hı hı.
3: Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin damadıdır aynı zamanda. Çok güzel şiirleri var. Yani beni çok etkiliyor onun şiirleri. Yunus Emre Hazretleri gibi yani mübarek. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin de çok güzel şiirleri vardır. Tevbesiz yatan kişi, zor olur anın işi. Zebaniler yoldaşı, tövbeye gel tövbeye, tövbeye gel tövbeye. Bu nakaratla, tövbeye gel tövbeye nakaratıyla biten çok güzel bir şiiri var. Efendim, insanlar onu arama motoruna yazıp bulabilirler. Yani o şiirini benim çok hoşuma gidiyor. Abdullah İbni Mübarek buyurmuş ki, tabiinin büyüklerinden. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh. Haram olarak ele geçen bir kuruşu sahibine geri vermek 100 kuruş sadaka vermekten daha sevaptır. Bazı alimler de buyurmuşlar ki, haksız alınan bir kuruşu sahibine geri vermek kabul olan 600 nafile haçtan daha sevaptır. Yani bir insan 600 kere hacca nafile gitse, hacca gitse, Beytullah'a gitse,
0: hefsi de kabul olsa,
3: efendime söyleyeyim, Arafat

0: sordu ki sizin yolunuzda nağme, sima ve müzik var mıdır? Hacı Hazretleri, yani Bahattin bu arada Nakşibend Hazretleri buyurdular ki hayır, yoktur. O zat tekrar sordu, sizin yolunuzun esası nedir? Bahattin Buhar Nakşibend Hazretlerine. Bahattin Buhar Nakşibend Hazretleri dediler ki yolumuzun esası halvet der encüme. Yani bu tasavvufi bir tabir. Yolumuzun esası halvet der encümendir. Allah Allah, bu ne demek? Yani kalbi ve ruhu, yani gönlü ve ruhu canı, yani ruhu hak ile, hak yani Allah ile meşgul edip zahirde, dış görünüşte bedeniyle insanlar arasında bulunmaktır.
1: Uzlet değil yani.
0: Evet, uzlet değil. Yani onun için derler ki Allah-u Teala evliyasını, yani mübarek kullarını gök kubbenin altında saklamıştır. Bu şu demektir,
1: insanların içinde, arasında saklamış. Arasında, evet. Ya. Aslında halvet der encümen çok güzel bir ifade.
0: Evet. Allah-u Teala Nur suresi 24. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki o yüksek insanlara ticaret, alışveriş Allah-u Teala'yı unutturmaz. Halkın içinde ya.
1: Evet.
0: Ticaret,
1: yani normal günlük yaşantısını yaşıyor, evet, gibi ticaretini yapıyor, evet, alışverişini yapıyor.
0: Ama
1: kalbi Allah-u Teala ile.
0: Kalbi Allah diyor Celle Celaluhu.
1: Aklıma gene o Mina pazarında on binler altınla alışveriş yapıp ama evet, Allah-u Teala'yı zikreden, evet, tüccar geldi yani.
0: Evet. Genç bir tüccar.
1: Genç bir tüccar geldi.
0: Bez tüccarı.
1: Evet. Manifatör.
0: Arşın endazeyle bez
1: kumaş,
0: örtüyor.
1: Kumaş alıyor, satıyor.
0: Satıyor. Mina pazarında kalbine nazar ettim buyuruyor bu Hacı Bahattin Buhar Nakşibend Hazretleri. Kalbinde bunların hiçbirisi yok. Kalbi hep Allah diyor. Celle Celaluhu. Evet. Yani ne mübarek
1: işte,
0: insanlar
1: iş bu.
0: Yani. Değil mi?
1: Evet.
0: Sonra bir mektubunda da buyuruyor ki bu fakir, bak kendisine çok büyük evliya ya o, Mehmet Masum Faruk Serendi Hazretleri. Bu fakir diyor, yani kendisini böyle söylüyor. Büyük zaferinizi bir harpten efendim zaferle çıkmış acaba Alemgirşah. Bu harpten bu fakir büyük zaferinizi tebrik eder. Manen yüksek derecelere kavuşmanız için dua ederim buyuruyor. Rana Mihracesi Hint Yarımadası'ndaki Müslümanların en büyük düşmanıdır. Bu kafire karşı kazanmış olduğunuz zafer bütün bu duacınızı ve bütün Müslümanları sevinçlere gark etti. Bu sevinci anlatmak kitaplara sığmaz. Şüphe yoktur ki Rana Mihracesi'nin kesin mağlubiyeti ve onun vergiye bağlanması Hindistan'da İslamiyet'in tam hakimiyeti demektir. Allah Allah. Sonra başka bir mektubunda da diyor ki halen de İslamiyet'i kuvvetlendirmek için Dekken bölgesine yeni bir sefere çıkmak üzere olduğunuz öğrenilmiştir. Bu teşebbüsünüz büyük cihattır. İslam ülkelerini asilerin kötülüklerinden ve şerlerinden temizlemek bu seferin mühim neticelerinden olacaktır. Hicaz yolunun açılması da, demek ki Hicaz yolunu kapatmışlar. Hicaz yolunun açılması da bu seferi gerektirmektedir. Allah-u Teala sonsuz ihsanıyla bu seferinizi de zaferle bitirmeyi nasip eylesin. Ne büyük bir bahtiyarlıktır ki böyle büyük bir sefere azmetmiş bulunuyorsunuz. Bu tarihi sefer iyi bir niyetle çok hayırlı ve bereketli meyveler verecektir. Ebedi saadet yolunda yüksek manevi derecelere kavuşmanıza vesile olacaktır buyuruyor. Kime? Evrengizip Alemgirşah'a yazdığı mektupta kim buyuruyor? İmam Muhammed Masum Faruk Serendi Hazretleri.
1: Allah Teala hepsine rahmet eylesin, şefaatlerine bizleri dahil eylesin. Evet.

0: sizden de Allah razı olsun teşekkür Amin. Ediyoruz. Vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın sadaka hattı var.
1: Evet.
0: Sadaka hizmeti veren bir
1: Tabii.
0: hat. İnsanlar o hatta
1: Tabii.
0: sadaka gönderiyorlar. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize bu hatla ilgili Tabii. nasıl buraya sadaka gönderebilecekleriyle ilgili bilgi vermenizi istirham
1: Tabii
0: ediyoruz.
1: Tabii efendim.
0: Buyurun.
1: Şöyle tabii sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri yani ne güzel övmüş ya sevgili Peygamberimizi efendim Yunus Emre Hazretleri değil mi?
0: Evet.
1: Canım kurban olsun senin
0: yoluna.
1: Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Allah Allah.
0: Ne güzel söylemiş gerçekten.
1: Evet ne güzel söylemiş. Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri buyurmuşlar ki az sadaka çok belayı def eder. Ya sadaka az sadaka çok
0: Evet.
1: belayı def eder. Sonra efendim kitaplarda yazıyor ki dua etmeden önce bir sadaka ver. Sadaka ver. Ondan sonra dua et buyuruluyor. Yani o sadaka Allah-u Teala'nın merhametini celbediyor. Rahmetini celbediyor. Yani duanın kolay kabul olması için böyle yapılması lazım. Yani bir iyilik yap.
0: Evet.
1: Ondan sonra dua et. Yani hani
0: mesela
1: bir yere giderken hediye götürürsün ya.
0: Evet.
1: Ya Allah-u Teala'nın efendime söyleyeyim Allah-u Teala'dan Allah-u Teala'ya arz ediyorsun halini. Ya Rabbi senden istiyorum diyorsun. Değil mi? Ya bir sadaka ver işte ya. Bir şey kaybetmezsin. Duan kolay kabul olur.
0: Evet.
1: Efendim. İşte tabii nereden ihtiyaç sahibini bulacaksın?
0: Çevrende
1: kolay
0: var
1: değil.
0: Yok evet.
1: Var yok. Düzgün insan nereden bulacaksın? Değil mi?
0: Evet.
1: İşte bunun için İhlas Vakfımız şöyle bir hizmet ifa ediyor. Sadaka hattı diye bir hat teşekkül ettirdik. Cep telefonlarından efendim 8350 sadaka hattımız var.
0: Kısa mesajla.
1: Evet. SMS diyorlar ya
0: evet,
1: şimdi
0: kısa
1: mesaj. Sadaka yazacak. 8350'ye gönderecek. Tuşa basacak. Gidecek. Zaten mesaj geliyor. Efendime söyleyeyim 50 TL tutarında vermiş olduğunuz efendime söyleyeyim bağış alınmıştır filan diye. Yani 50 liraya daha çok vermek istiyor. Birkaç tane gönderse.
0: Birkaç defa yollayacak.
1: Birkaç
0: evet.
1: defa yollasın.
0: Yineleyecek yani.
1: Tabii. Demek ki 8350'ye efendim SMS kısa mesaj 8350'yi bulacak.
0: Evet.
1: Oraya efendim sadaka yazacak. Başka bir şey yazmayacak.
0: Büyük harflerle
1: parantez
0: sadaka.
1: Parantez falan yazmayacak.
0: Yok.
1: Bilmem ne tırnak içine almayacak.
0: Evet.
1: Sadece sadaka düz sadaka yazacak. Efendim onu 8350'ye gönderecek. Böylece 50 lira
0: sadaka
1: bağış
0: vermiş olacak.
1: Yapmış olacak. Allah-u Teala cümle izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi kazalardan, belalardan, hatalardan, Amin. Kötülüklerden muhafaza Amin. Eylesin. Allah-u Teala umduklarına nail eylesin, korktuklarından emin eylesin. Tekrar ediyorum 8350 sadaka yazacak. 8350 kısa mesaj, SMS sadaka yazacak. Tuşlayacak, gönderecek, 50 lirayı vermiş olacak. Cenab-ı Hak hepimize, izleyicilerimize, dinleyicilerimize iyilikler lütfeylesin inşallah.
0: Amin. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun efendim.
0: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız hem yeni videolarımızdan hem de yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Hafta sonu haberleriyle, gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, ABD-İran savaşında cephe genişliyor mu? ABD'den korkutan adım. Amerikan basını Pentagon'un İsrail'e askeri sevkiyat yapmaya hazırlandığını öne sürdü. İran'sa 4 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'daki üsleri hedef aldı.
1: ABD-İran savaşı tüm şiddetiyle sürerken Washington cepheyi genişletmeye hazırlanıyor. ABD merkezli İsrail'e yakın Axios haber sitesi, Amerikan ordusunun İsrail'e büyük çaplı bir askeri sevkiyat yapmaya hazırlandığını, Trump yönetiminin savaşı genişletmeyi planladığını öne sürdü. İran kaynakları da iddiaya geniş yer verirken Hürmüz ve çevresinde saldırılar şiddetlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a 7. kez hava saldırısı düzenlediklerini, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya devam edeceklerini duyurdu. ABD'nin İsrail hamlesine karşı İran'da cepheyi genişletti. İran ordusu tam 4 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'daki Amerikan üssünü vurdu. Ayrıca İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'deki askeri noktalara füze ve dronlarla yoğun saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları ordusu, Kuveyt'teki Arifcan üssüne yaptıkları saldırıda bazı Amerikan askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Ayrıca Amerikan 5. filosunun da hedef alındığı iddia edildi. İran bu kez Kuzey Irak'ı da hedef aldı. Süleymaniye kentinde Amerikan destekli terör gruplarına saldırı düzenlendiği açıklandı. Denizde de karşılıklı operasyonlar şiddetlendi. İran, Hint Okyanusu'ndaki bir Amerikan gemisini vurduğunu duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda da İran'ın uyarılarını dinlemeyen bir Tayland gemisiyle bir petrol tankerinin vurulduğu açıklandı. Tayland gemisine dair görüntüler hasarın büyüklüğünü ortaya koydu. İran devrim muhafızları ordusu yaptığı son açıklamayla ABD'ye bir kez daha meydan okudu. Ordu tüm Amerikan savaş gemilerinin atış menzilinde olduğunu hatırlatarak sıfır saatine her an daha çok yaklaşıyoruz. Bekleyin uyarısını yaptı.
0: Gazze'de ateşkes bir kez daha kanla gölgelendi. İsrail ordusu Nusayrat mülteci kampında düzenlenen bir cenaze törenine hedef aldı. İnsansız hava aracıyla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
1: İsrail Filistin topraklarında kana doymuyor. Gazze'de ateşkesin gölgesinde bir saldırı daha. İsrail ordusu Gazze kentindeki Nusayrat mülteci kampında düzenlenen bir cenaze törenini insansız hava aracıyla hedef aldı. Yas için bir araya gelen kalabalık patlamayla birlikte büyük panik yaşadı. İlk belirlemelere göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ve hayatını kaybedenleri El Avda Hastanesi'ne sevk etti. Filistinli yetkililer saldırının daha önce İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir kişi için düzenlenen cenaze töreni sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Bölgeden paylaşılan görüntülerde patlamanın ardından yükselen duman, can havliyle kaçışan siviller ve yaralılara müdahale anları dikkat çekti. Ekim 2025'te İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak soykırımcı Netanyahu yönetimi Gazze'de katliamlarına uluslararası hukuku hiçe sayarak devam ediyor.
0: Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, milli muharip uçak Kaan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını söyledi. F-35 ile ilgili sürecin ayrı olduğunu belirten Kulaklıkaya, onun için bir yasa değişikliği gerektiğini belirtti.
2: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.
3: You see it. I mean, it's beautiful. You get off the road.
4: Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. S-400'lerle ilgili herhangi bir endişe duymuyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede ABD ile Türkiye arasındaki savunma sanayi alanında yaşanan sorunları çözme sözü verdi. İlk adımda milli muharip uçak kağanın motorlarından geldi.
3: That should be controlled by the United States.
4: Bir uçak aldınız, bir motor aldınız, bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
1: Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya Meclis Dışişleri Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Yerli ve milli savaş uçağımız Kaan'da kullanılacak motorların tedarikinde sorun olmadığını söyledi.
5: ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinden sonra Amerika'ya gittiği zaman da bu açıklamayı yaptı. Katsa'yla alakalı zaten Kongre'ye mektup yazdı ve bu konuda da olumlu gelişmeler oldu. Yani artık Kaan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı.
1: Ancak F-35 konusundaki belirsizlik devam ediyor. Çünkü F-35 savaş uçakları Katsa yaptırımlarını bağlamıyor. Yaptırımlar kaldırılsa dahi F-35'lerin teslimi konusunda daha farklı bir prosedür işletilmesi gerekiyor.
5: Yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız ama bunu da Rusya'nın onayını alarak yapmamız gerekiyor veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor. Amerikan başkanına verilmiş bir yetki yok orada.
3: I think we have an obligation.
4: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
2: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
1: Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da sorunun aşılacağını belirtti. F-35 programına döneceğiz. Sadece alıcı olmayacağız. Parça yapma görevleri dahil hepsine geri döneceğiz dedi.
0: İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri Ant Burnham oldu. Burnham pazartesi günü resmen İngiltere Başbakanlığı koltuğuna oturacak.
6: İngiliz siyasetçi Andy Burnham artık başbakanlık için gün sayıyor. İktisadi ve siyasi krizlerle çalkalanan ülkede iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu. Manchester Belediye Başkanlığı döneminde bölge çıkarlarını savunma kararlılığı nedeniyle Kuzey'in Kralı lakabını alan Burnham, İngiltere'nin yeni başbakanı olmaya hazırlanıyor. Düzenlenen özel parti kongresinde kameraların karşısına geçen Burnham, iktidara hazır olduklarını ilan etti.
7: We are united.
8: Birleşmiş durumdayız ve bu birlikten doğan gücü siyasetin yeniden umut vermesini çok uzun süredir bekleyen insanların ve bölgelerin hizmetine sunuyoruz. Herkes bilsin ki bizim yapacağımız şey tam olarak budur. Onlara umutlarını yeniden geri vereceğiz.
6: Yeni liderin en büyük vaadi ise son dönemde yükselişe geçen popülist Reform UK partisinin önünü kesmek. Andy Burnham pazartesi günü resmi olarak başbakanlık koltuğuna oturacak. Bu değişimle birlikte Burnham, İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı unvanını alacak.
0: Adaletin hafızası silinmedi. 6 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Adalet Bakanlığı'nın özel dairesi 2005-2016 arasındaki cinayetleri teknolojiyle çözerek ailelerin acısını hafifletti.
1: Zaman geçti, izler silindi sanıldı ama takip bırakılmadı. 6 faili meçhul cinayet titiz operasyonlarla çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin hafızası güçlüdür, hiçbir cinayet unutulmayacak dedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı DNA, HTS ve yeni ifadeleri inceledi. 11 şüpheli tutuklandı. Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde ölen çocuk Esra Aşık'ın dosyası yeniden açıldı. Bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de ise iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in katil zanlısı 2 şüpheli HTS ve tanık ifadeleriyle tutuklandı. Samsun'da Ali Sarıoğlu cinayetini yanlış yönlendiren eski ihbar deşifre edildi. Teknik analize belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Hatay'daysa 14 yıl önce kaybolan Selbi Uygur'un cinayete kurban gittiği itirafla anlaşıldı. Kazıda bulunan kemiklerin DNA'sı Uygur'la eşleşti. İstanbul'da da yine iki cinayet aydınlatıldı. Bayrampaşa'da Gültekin Yıldırım cinayeti olay yerindeki biyolojik bulguların yıllar sonra şüphelinin DNA'sıyla eşleşmesi ve HTS kayıtlarıyla tutuklamayla çözüldü. Fatih'te Yusuf Sayaner cinayetinde şüpheli yeniden açılan soruşturmayla köşeye sıkıştı. Suçunu itiraf ederek tutuklandı. Bakan Gürlek, ilgili başsavcılıklar, emniyet, jandarma, BTK ve adli tıp personeline teşekkür ederek hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacak, dedi.
0: Malatya güne sarsıntıyla başladı. Afat Saban ilk ışıklarında merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. O anlar kameralara an be an yansıdı.
7: Ben uyuyordum, uyandım. Evde çalışıp tüm sesler geliyor. Kendimi dışarı attım.
1: Uykular kaçtı. Yürekler ağza geldi. Bir anda hissedilen şiddetli sarsıntı korkuyu da beraberinde getirdi.
9: Alıp bir de bir vurdu cinası. Ama yani çocuklarım bile korkuyordu.
1: Saatler sabah 6.20'yi gösteriyordu. Malatya'nın Battalgazi ilçesi 5 büyüklüğünde yerin 15.59 kilometre derinliğinden gelen sarsıntıyla sarsıldı. Raftaki ürünler yerlerinden oynadı. Avizeler sallandı.
9: Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
1: Uykularından uyanan vatandaşlar büyük bir panik ve korku içinde kendilerini sokağa attı. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası sokaklarda kısa süreli panik yaşandı. Ekipler hemen sahaya indi. Battalgazi Göztepe mahallesindeki iki katlı müstakil bir binanın duvarında kısmi göçük oluştu. Kopan parçalar sokağa savruldu.
7: Benim çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktım her yer tüm duman olmuş yani.
1: İhbarla bölgeye polis, AFAD ve itfaiye sevk edildi. Sokak güvenlik çemberini alınırken binada inceleme başlatıldı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır ifadelerini kullandı. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mirza Hüsamettin Ahmet rahmetullahi aleyh namazı geciktiriyordu. Allah adamlarından alim ve veli bir zat bir gün namaz hakkında şöyle etti nasihat: namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir. İbadetler içinde hatta en mühimidir. Zira buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, çoluk çocuğunuza namazı öğretiniz. Çocuk 7 yaşına girince ayrıyeten namaz kılması için emredin ona hemen. İmam-ı Gazali de buyurdu ki bir derste, nefse ceza vermeli, her günahta elbette. Eğer göz yumulursa daha azar, şımarır, önüne geçilemez, tehlikeli hal alır. Mesela haram yerse aç bırakmalı biraz. Harama baktı ise mübaha baktırılmaz. Ebu Talha vardı ki sahabe-i kiramdan namaz kılıyor idi bağ içinde bir zaman. O ara güzel bir kuş gelip kondu yanına. Kaç rekat kıldığını şaşırdı bakıp ona. O da kendi kendine dedi ki, bak ey nefsim, benim dünya malında asla yok bir hevesim. Rabbimin huzurunda ederken ona taat, ondan gayrı bir şeye edilir mi iltifat? Madem ki düşüyorsun sen böyle bir hataya, ben de tasadduk ettim bu bağı fukaraya. Amr bin Dinar vardı hem, evliyadan bir kişi. Der ki, vefat etmişti birinin kız kardeşi. Defini mütakip, kardeşi eve varıp, baktı para cüzdanı düşmüş ve olmuş kayıp. Defnederken düşmüştür diyerek hemen sonra, birisini alarak geldi aynı mezara. Cüzdanı bulmak için o kabri tekrar açtı. Velakin çok feci bir şey ile karşılaştı. Ateşler içindeydi mezarı kardeşinin. Aklı gidecek oldu korkudan o kişinin. Mezarı tekrar örtüp koştu hemen evine. Gördüğü hadiseyi anlattı annesine. Dedi, hangi günahı ederdi ki irtikap? Kabirde ateş ile olunur böyle azap. Dedi, namazlarını geciktiriyordu hep. Azap olunmasına bu haldir belki sebep. Aşkım.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Cimriler Cennete Giremez. Cimrilik, Allahü Teala'nın kuluna ihsan ettiği malı, ilmi ve bütün iyi şeyleri dinin ve mürüvvetin, yani insanlığın vermeyi emrettiği yerlere vermemek yahut vermesi kendisine zor gelmek demektir. Zira Şakik-i Belhi Hazretleri Allahü Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir buyurmuştur. Dinin vermeyi emrettiğini vermeyenler daha çok cimridir. Zekatı vermeyen, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini temin etmeyenler veya bunları yük sayarak yapanlar böyledir. Bunlar tabiatlarında cimridirler. Zoraki cömert olmaya çalışırlar veya mallarının döküntüsünü yahut istemeyerek orta derecede vermek isterler. Yiyeceği çok olduğu halde aç komşusuna vermemek, önünde yemek varken uzaktan bir fakirin geldiğini görüp yemeği saklamak, mürüvvete, yani insanlığa aykırı olup cimriliktir. Yusuf Sinanüddin Hazretleri buyurdu ki, cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir. İbadetlerini yapmayan kimse nefsine cimrilik ettiği gibi Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini duyduğu halde salatü selam okumayan, Müslüman kardeşine rastlayıp selam vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur. Ebu Hafs Haddad Hazretlerine cimri kime derler diye sual edilince ihtiyaç anında başkasını düşünmeyene diye cevap vermişlerdir. İnsanların nefsi bahildir, cimridir, tamahkardır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Cimriliğin altında mal sevgisi, uzun emel ve çoluk çocuk sevgisi yatmaktadır. Alimlerden bazıları cimriyi ipek böceğine benzetmişlerdir. Bu böcek gayet kısa olan hayatında nefsini korumak için bütün çabasını harcayarak bir koza yapar. Sonunda yaptığı kozanın içinde ölür de o kozadan başkaları faydalanır. Bir kimse bir iş için bize muhtaç olduğunda kıskançlık edip o şeyi ona öğretmez veya muhtaç olduğu şeyi vermezsek cimrilik etmiş oluruz. Cimrilerin en kötüsü Müslümana emri maruf ve nehi münker yapmayan, onlara dinlerini öğretmeyen veya yanlış öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz bahil, cimri olanlar her ne kadar zahid olsalar da cennete giremezler buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de cimrilikten sakınınız, çünkü cimrilik sizden öncekilerin helakine sebep oldu buyurmuşlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü üç tanedir. Bunlar bahilliktir, haset etmektir ve riyadır. Zeynül Abidin Hazretleri oğlu Muhammed Bakır Hazretlerine hitaben buyurdu ki, ey oğlum! Şu kimselerle arkadaşlık etme, zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. Cimriyle arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. Yalancıyla arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma. Zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Büşra Hafi Hazretleri, cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır buyurmuştur. Bekir bin Abdullah Müzeni Hazretleri de bir kimsenin cimrilik huyuyla öfke duygusu körelmedikçe müttaki sınıfına geçemez buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri, cimri birinin hastalandığı zaman sadaka dağıttığını görünce, Allah'ım bu kulunun hastalığını devam ettir. Çünkü bunun böyle sadaka dağıtması kendi günahları için kefaret, fakirler için de daha faydalı olmaktadır diye dua etmişlerdir. Netice olarak kul emanetçidir. Emanetçi kendine emanet edilene sahiplenemez. Bu benimdir diyemez. Kendisine verilen mal, ilim, güzel huy ve iyilikler nereye verilecekse oraya vermekle mükelleftir. Çünkü insana verilen her şeyin ahirette hesabı vardır. Herkese bunun için yaptın, niçin söyledin, niçin verdin diye hesap sorulacaktır. Onun için cimrilik de diğer kötü huylar gibi dinimizce men edilmiştir. Hatta cennete giremez buyurularak bunun çirkinliği, kötülüğü bildirilmiştir. Elbette ki cimri de bedelini ödeyince, cezasını çekince, eğer imanlı olarak vefat etmişse sonunda cennete girecektir. Hayattayken vermeye alışmalıdır. Zira bir gün en kıymetli şeyimizi, yani canımızı, ruhumuzu vereceğiz.
1: Hayatım Roman. Beni nereden tanıyorsun? Hikaye Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Seslendiren sanatçılar: Muhtemit Toygun Ateş, Mehmet Bican Mazlum Kiper, Kayınvalide Yaşar Özdemir, Kayınpeder Mehmet Ali İşgüder, Adam Nihat Enver.
2: Efendim, benim ismim Doktor Muhtemit Yazıcı. Sizlere anlatacağım hadise bundan çok uzun seneler evvel. Ben Elazığ Akıl Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimi olarak vazife yaparken yaşanmıştır. Birkaç yıl önce emekli oldum. Son nefesimde kelime-i şehadet getirerek ölmeyi bekliyor, bunun için dualar ediyorum. Bütün hayatım gözümün önünden bir film şeridi gibi geçiyor ve ben çoğu zaman ömrümün boşa geçen yılları için pişmanlık duyuyorum. Keşke daha fazla ibadet edebilseydim. Keşke daha fazla hatırlasaydım Allahu Teala'yı. Doktorluk yaptığım senelerde mesleğimi o kadar çok seviyordum ki bana hastalarımdan ayrılmak pek zor geliyordu. Fakat arada bir benim de istirahat etmem lazım geliyordu. Dinlenmeliydim ki hastalarıma daha fazla alaka gösterebileydim. Bu sebeple senede bir ay izne çıkıyordum. Sanırım 1951 yılıydı. O seneki kanuni iznimi kullanmak için gerekli hazırlıkları yaptım. Ertesi gün Ayvalık'a doğru yola çıkacaktık. Ayvalık'ta bizim hanımın anne ve babası oturuyorlardı. Biz de onları ziyaret ederek dualarını alacaktık. O gece bir rüya gördüm. Rüyamda meşhur Muhammediye kitabının yazarı Mehmet Bican Hazretlerini gördüm. O nurani yüzlü, bembeyaz sakallı, Evliyaullah'tan olan mübarek zat bana hitaben dedi ki:
3: Evladım Muhtemit, biliyorum kabrimi ziyarete geleceksin. Ancak orada bekleyen şu yanımda gördüğün zatın maddi sıkıntısı var. Onu hallediver.
4: Emredersiniz efendim.
2: Rüyamdan sonra hemen uyandım. Yatak odamız mis gibi kokuyordu. Kalkıp abdest aldım. 2 rekat namaz kıldım. Rüyamın tesirinden sabah ezanı okunana kadar kurtulamadım. Yeri gelmişken sizlere biraz da Mehmet Bican Hazretlerinden bahsedeyim. Kendisi Yazıcızade Muhammed Efendi ismiyle meşhur olan İslam alimlerinden biridir. O ve kardeşi Ahmet Bican Efendi'nin mezarları Gelibolu'dadır. Ahmet Bican Hazretleri de tıpkı kardeşi gibi Evliyaullah'tandır. Ve biz Ahmet Bican Hazretlerinin soyundanız. Bu yüzden bizim sülaleye yazıcı oğulları derler. Ve yine bu yüzden Mehmet Bican Efendi rüyamda bana evladım diye hitap etmişti. 15. asırda yaşayan Ahmet ve Mehmet Bican Efendiler Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinden feyz almışlardır. İşte böyle mübarek bir zatı görmüştüm rüyamda. Tabii ki Mehmet Bican Hazretleri'nin bana söylediklerini bir emir olarak telaki ettim. Ve bir zarfın içine o günün rayicine göre epeyce yüklü bir miktar olan 500 lirayı koyarak bir kenara ayırdım. Ertesi gün yola çıktık ve Ayvalık'a ulaştık. Ayvalık'ta geçirdiğimiz birkaç günden sonra ben Gelibolu'ya gitmek için bir bahane ararken kayınpederim benden bir istekte bulundu.

0: Evladım, senden bir istirhamım var.
1: Estağfurullah babacığım. Buyurun, emredin.
0: Bizim hanımın bir miras işi var. Bu sebeple Tekirdağ'a gitmesi icap edildi. Malum biz ihtiyarladık. O kadar yola tahammül edebileceğimizi pek zannetmiyorum. Acaba onu sen götürebilir misin?
1: Başım gözüm üstüne. Nasıl isterseniz.
0: Allah razı olsun oğlum. Cenab-ı Hak tuttuğunu altın eylesin.

0: Oğlum, beni deniz tuttu. Gelibolu'da gemiden insek de karayoluyla devam etsek olur mu?
1: Tabii ki olur. Zaten benim de Gelibolu'ya uğramam gerekiyordu. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız.
0: Gelibolu'da ne iş vardı oğlum?
1: Orada bir kişiyi görmem gerek. Bende bir emaneti var da, hem Mehmet Bican Hazretleri'nin türbesini de ziyaret ederiz.
0: İyi olur tabii.

kayınvalidemi deniz tutunca ve Tekirdağ karayoluyla gitmemiz teklif edilince hemen kabul ettim. Gemi Gelibolu'ya yanaşınca indik. Kayınvalidemle beraber türbeyi ziyarete gittik. Fakat içimde bir şüphe uyanmıştı. Şöyle ki, rüyamda gördüğüm adamı nasıl bulacaktım ve kendisine nasıl yardım edecektim? Ama yine de fazla düşünmeden tevekkül ettim ve olacakları beklemeye başladım.

0: Anneciğim, işte burası Mehmet Bican Hazretlerinin türbesi.
1: Hadi gel içeri girelim.
0: Aman Allah'ım, rüyamda gördüğüm adam türbeden çıkarak bize doğru geliyor.
2: Siz burada yatan Mehmet Bican Hazretlerinin torunu değil misiniz?
0: Evet, torunuyum.
1: Allah Allah, bu adam senin nasıl tanıdı oğlum?
2: Öyleyse getirdiğin emaneti ver.
0: Pekala, buyurun. Size bir şey soracaktım.
2: Buyurun.
0: Benim bu zatın torunu olduğumu nasıl bildiniz, söyler misiniz?
2: Anlatayım. Benim askerde bir oğlum var. Benden acil olarak para istedi. Fakat o gün için ihtiyacını giderecek parayı temin edemedim. Burada, yani Mehmet Bican Efendi'nin kabri başında Cenab-ı Hakk'a yalvardım. Allah'ım, Mehmet Bican Hazretlerinin hürmetine bu müşkilimi hallet dedim. Ve o gece bir rüya gördüm. Rüyamda seni bana gösterdiler. Ve dediler ki, bu adamı iyi belli, bizim torunumuzdur. Sana ihtiyacın olan parayı getirecektir. Ondan al. Ben de sizi beklemeye başladım. Uyandığımda da gördüğüm rüyayı aynen hatırlıyordum. İsminizi ve simanızı unutmadım. Hakikaten siz de çıkıp geldiniz. Ve aynen rüyamda olduğu gibi bana parayı verdiniz. Allah razı olsun.
3: Daha sonra bu türbedarla 13 sene boyunca mektuplaştık. Her ziyarete gidişimde oturup uzun uzun konuştuk. 13 seneden sonra irtibatımız kesildi. Kim bilir, belki de o türbedar Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İşte seneler önce yaşadığım enteresan hadiselerden bir tanesi de buydu. Sizlere iki tane daha hadise sonra nakledeceğim efendim. Ayrıca Mehmet Bican Hazretleri hakkında malumat edinmek isterseniz İslam Alimleri Ansiklopedisi'nin 13. cildinin 146. sayfasına bakabilirsiniz. Hürmetlerimle.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki bende bir rahatsızlık var. Bağışıklık sistemim çok zayıf. Dolayısıyla sürekli hastalanıyorum. Üzüldüğüm zaman çok aciz, yorgun, tembel hissediyorum kendimi. Bu da beni çok yoruyor. Namaz kılarken, iş yaparken kendimi çok yorgun hissediyorum. Bazen namazı kılmakta zorlanıyorum. Sadece farzını kılıyorum. Sonra da ne kadar kötü bir adamım ben veya kadınım deyip yine üzülüyorum. Bu sefer de hastalık ataklarım daha da şiddetleniyor. Namazı böyle diyor, kılınca bir sakınca olur mu diyor, bir sakınca.
1: Allah-u Teala kulların gücü nispetinde emretmiştir. Neyi? Bütün ibadetleri. Namaz, oruç, zekat, hac. Hepsi. Gücü nispetinde. Diğer emirleri de öyle. Hayır hasenat yapma konusundaki tavsiyeler de öyle. Herkes gücü nispetinde. Namazda namazın farzları bildirilmiş. Kıyam, ayakta durmak. Farzdır. Ayakta duramıyorsa oturur. Dizüstü oturamıyor. Bağdaş kurar. Bağdaş da kuramıyor. Ayaklarını kıble istikametine uzatır. Hatta sırtını da duvara yaslar. İma ile. Rükû için biraz eğilir. Secde için de ondan biraz daha aşağı eğilir. Bu şekilde ima ile kılar. Efendim yattığı yerden başıyla ima ile kılar buyuruluyor. Efendim suyla abdest alamıyor. Toprakla veya toprak çeşitleriyle teyemmüm yapar. Efendim gece geç vakitte geldik. Sabahleyin de aynı şekilde kalkmamız gerekiyor. İşte yatsıyı hemen farz vacip kılıversek. Evet, olur. Efendim işte tayyareyi kaçıracağız veya treni kaçıracağız. Yahut da aynı şekilde bir yere ulaşmamız gerekiyor. İkindiyi farzından kılabilir miyiz böyle durumlarda? Kılabiliriz. Öğleyi de kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Peki sabahı da kılabilir miyiz? Evet, kılabiliriz. Çünkü emredilen beş vakit namaz içerisinde farzlardır. Bir de vaciptir. Hanefi mezhebinde vitir namazı da vaciptir. Dolayısıyla böyle durumlarda biz sünneti terk etmiyoruz. Vaktimiz olmadığı için kılmıyoruz. Günah oluyor mu? Hayır, olmuyor. Hesaba çekilir miyiz? Hayır, çekilmeyiz.
0: Peki şöyle durumlarda olur mu? İşimiz var, önemli bir iş yapıyoruz. Önemli bir adamız biz.
1: Tabii.
0: Örnek veriyorum hocam. Estağfurullah. yani işin aksamaması lazım bana göre. Ve aynı zamanda çalışmak da ibadettir. Dinimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla işim çok şu anda yoğun, namazı sonra kılarım dersem.
1: Caiz değil. Sadece farzını kılarım dersen kurtarır.
0: Yok, namazı sonra kılarım diyorum.
1: Yani evvel vaktinde değil de sonra kılarım. Olur.
0: Yani kazaya da bırakabilirim.
1: Kazaya bırakmayacağız.
0: O çalışmak da ibadet ya, hani o onun yerini geçmez mi? O geçmiyor. Da ibadet, o da ibadet.
1: Onu uydurmuşlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh çok güzel cevap veriyor onlara. Çalışmak ibadet diyerek insanları aynı şekilde namazdan uzaklaştırmak. Kasıtlı söylenen bir sözmüş o.
0: Yanlış biliyormuşuz yani.
1: Kasıtlı söylenmiş insanları. Ya çalışıyormuş diye, zaten ben ibadet yapıyorum. Adam aynı şekilde namazı ehemmiyet vermiyor. İmanı gidiyor. Farkında bile değildir. Sadece beş vakit namazı kılarken yani sıkıştığın zamanlarda sadece farzlarını kılmaya izin verilmiş, ruhsat verilmiştir. Böylece Allah-u Teala yine kulluk vazifesini yerine getirmişindir. Ama evvel vaktinde değil de ahir vaktinde, o vakit çıkmadan kılmışındır. Tamam, olabilir. Hatta demin bir şey söylediniz de, mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ki tek başına hazırladı o kitapları. Sonra işte talebeleri falan tahsih için gelip de çalışanlar oldu. O tahsih için giden talebelerinden bir tanesinden dinlemiştim ben. İkindi vakti falan gidiyordum dedi. İşim öyleydi dedi, öyle rastlıyordu falan dedi. İşte şey yapıyorlar, ikindi vakti girince dedi Hüseyin Hilmi Efendi farzını kılıyor ve çalışmaya devam ediyor. Sonra yine başka bir gün denk geldi, yine farzını kıl, devam ediyor. Başka bir zaman yine denk geldi, yine farzını kıl, öyle devam edince benim de dikkatimi çekti. Kalbimden geçiyor dedi, soramadım ama dedi. Ama dedi benim kalbimden geçtiğimi anladılar ve döndüler dediler. Kardeşim buyurdular, buyurmuşlar. Biz emir maruf için Allah-u Teala'nın kulları ateşte yanmasın diye Allah-u Teala'nın dini için çalışıyoruz. Dini için hizmet ediyoruz. Emir maruf için çalışıyoruz. Bu farz buyurmuşlar. öyle kendine sünneti gayri müekked bir süngendir. Dolayısıyla ona ayrıca vakti buraya ayırmak suretiyle biz yani Rabbimizin emrine muhalefet etmiş olmuyoruz. Hatta onun emretmiş olduğu emir maruf emrine daha çok itibar ediyoruz. Dolayısıyla büyüklerin hayatlarında bu ve benzeri şekilde tatbikatlar olmuş. Kitaplarına da yazılmış. Delilleriyle beraber, senetleriyle beraber yazılmış. Onun için terk etmek yok. Mesela hani işi oruca kaydıralım. Ya ben böyle oruç tutarken böyle geliriyorum, tuhaf bir şey oluyorum, acayip bir koku da oluyor falan. İnsanlar da rahatsız etmeyeyim düşüncesi var. Çalışıyorum da ben hem falan. Ya şimdi çalışıyorum lafını koyunca o başka bir parantez açmış diyeyim büyükleri zaten. Başka bir parantez açmış. Mesela ağır işte çalışıyor. Ramazan-ı Şerif yaza gelmiş. Çalışmasa çoluğunun çocuğun nafakası aynı şekilde kimse temin edecek kimse yok. Öyle bir geliri de yok, başka bir geliri de yok. Çalışmazsa çoluk çocuk aç kalacak. Bu durumda olan kimse oruç tutmayabilir. Kısa günlerde onu kaza eder. Mesela en kısa günler Kasım Aralık ayında ya, şeyde Kuzey Yarımküre için söylüyoruz bunu. Şimdi mesela bunu cımbızla alıyor. Aa ben çalışıyorum işte, kitapta da yazıyor ya, çalışınca aynı şekilde böyle tutmayabilirmiş falan. O tutmayabilirin ne anlıyor biliyor musun vatandaş? Bir de kaza etmem. Öyle değil o. Yani o 17-18 saat o uzun günlerde çocuğun nafakasını temin etmekte zorlandığı için tutmayabilir. Mesela şey de olabilir. Zaman dilimli mahsul hasadı vardır. Tam oraya denk gelmiştir. Yani muhakkak onun kaldırılması lazım. Aksi halde israf olur. İsraf da haramdır. Böyle bir durumda şimdi izin verilmiş, ruhsat verilmiş. Orucu tutmaz. Bu iş tutmaz demek değildir. Bu kısa günlerde aynı şekilde kaza eder demektir. Ve o günlerde oruç tutarken de herkes böyle kuzu kesip de davullar çalarak buyurun gelin bizim soframıza denmez. Mümkün mertebe kıyıda köşede ben çocukken hatırlarım. Ya muayyen haldeki hanımlar tarlada bahçede orada bakmak için buğday tarlasında bunların açıktan yediğini görmüyoruz. Halbuki Allah-u Teala kadın kullarına o muayyen zaman diliminde namaz kılmalarını emretmediği gibi oruç tutmalarını da emretmemiştir. Ha oruçları kaza ederler, namazlarını kaza etmesini emretmemiştir. Namazlarını kaza etmezler. Ama onlar da gizli yerlerdi. Bu şey unutuldu. Ya ben zaten aynı şekilde şeyim arkadaşım, ben diyabet hastasıyım. Ben aynı şekilde kadının muayyen halim zuhur etti. Ha benim midemde bilmem ne var, ben zaten tutamıyorum falan. Açık açık aynı şekilde kuzu kesip herkesi davet etmek. O olmaz yani. Dolayısıyla
0: onu da gizli yer içersin. Ha, yani gizli yer içersin. Gerçekten öyleyse.
1: Çünkü hem insanlar görsen olacak ya. Hayır. Orada maksat insanların görmesi değil. Ha insanlar görmüş, ha cinler görmüş, hayvanlar görmüş. Mühim değil o. Allah-u Teala oruç tutmayı emretti ya. Sen alenen yersen. Peki Allah-u Teala herkesi her tarafı biliyor ve görüyor. Amenna. Ama insan olarak senin gizli olarak senin için gizli olarak yarattığı gördüğü yerler, hani nereye çekilirsin, bir odaya çekilirsin, nereye çekilirsin, ne bileyim bir çalının arkasına çekilirsin. Bu nedir? Allah-u Teala'dan haya etmektir. Elbette ki Allah-u Teala'nın görmediği bir yer yok. Ama bunu yapman Allah-u Teala buyurur ki ha kulum aynı şekilde böyle hasadını kaldırmak için şey yapıyor. Ama benim emrime de bu aydaki oruç emrime de

0: para salın. Adam gani veriyor. Mesela diyelim ki 10 gram zekat verecek. Adam zengin olduğu için 10 gram değil de 100 gram şey dağıtıyor falan. Veriyoruz ya falan. Ha, öyle değil. Öyle değil. Cenab-ı Hak buyuruyor ki zekat vermesi için zekat bir tane farz var. Arkadaş uşursa ne kadar çıkardın buğdayı? Bunu bileceksin. Yağmur suyuyla sulanırsa işte onda bir ayıracaksın onu. Ben çuvala koymam lazım. Şart değil. Ne çıktı? 10 ton çıktı. Kamyona yükledim. Tarttık 10 ton geldi. Tamam. Bunun onda biri. Bir ton. O zaman yazacaksın. Bir ton benim uşur borcum var. Ya bir ton buğdayı alırsın dağıtırsın herkese veya bir ton buğdayı kaç para ediyor? Şu kadar. Bu kaç gram altın ediyor? Bu kadar altın ediyor. Tamam o altın arası fakire verirsin. Fakire verirsin. Öbür türlü de aynı şekilde. Öbür türlü de ne kadar ticaret malın var? Elinde ne kadar altının gümüşün var? Hepsini bileceksin, toplayacaksın. Ondan sonra diyeceksin benim hepsi 5 milyon. 1 milyon da 25 bin liradır. 125 bin lira zekat vereceksin değil mi? Bunu yazacaksın. 125 bin liraya o zaman sen hesabını yaptığın zaman kaç gram altın ediyor? Efendim işte 50 gram altın ediyor. Misal olarak söyleyeyim 50 gram yazdın benim 50 gram zekat borcum var. Ondan sonra bilen birisiyle 50 gram altını değiştirdin. Sonra da onları 10'ar bin, 5'er bin fakirlere dağıtmaya başladın. Sen 125 bin lira değil de 250 bin lira dağıttın. Dağıt. Ama öncelikle o 125 bin lira. Öncelikle o. Niye? Bu emir çünkü. Peki emir? İmam Rabbani Hazretleri emir emredildiği şekilde yapılır. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bizim beden eğitim öğretmeni aradı işte. Amuda kalkmak, bardak çekmek falan filan. Şimdi amuda kalkmak çocuk ittifa duymuş buna yere yattı böyle. Öğretmen başladı gülmeye.
1: Amuda kalktı deyince yere
0: yere uzandı böyle.
1: İyi ki askere gitmeden önce öğrenmiş ya.
0: Ya şimdi emir emredildiği şekilde yapılır buyuruyor. Dolayısıyla hani orada da çocuğa o öğretmenin önce amuda nasıl kalkılır, barbiks nasıl çekilir onları göstermesi lazım. Ondan sonra istemesi lazım öğretmeninden. Allah-u Teala peygamberlerini gönderiyor. O peygamberler vasıtasıyla aleyhissalatü vesselam mesela namaz ibadeti nasıl yapılır gösteriyor. Oruç nasıl tutulur gösteriyor. Zekat nasıl verir gösteriyor. Yani bizzat nasıl yapıldığını bildiriyor. Dolayısıyla önce bu bilgi olması lazım. Yoksa yani ilk defa duydun. Nasıl yapacaksın ki? Şey yapamazsın. Şeyde konuyla alakası yok da şimdi bilgi olmayınca bize İmam Hatip Okulu'nda bir öğretmen anlatmıştı. Şimdi bu dar koridorlu evler oluyor. Böyle bir metre veya 1,5 metre ende veya bir metre genelde öyle holler oluyor tamam mı? Oralara yolluk dedikleri uzun böyle hallar yaparlar.
1: Doğru.
0: Yolluk diyorlar yani, onlara.
1: Kullanılıyor.
0: Şimdi 5 metre boyunda olan da var, 6 metre boyunda olan da var. Bu yurt dışına gittiği zaman bayağı para ediyormuş falan. Bir tane bir arkadaşı demiş kolay demiş. Müslüman değil o arkadaşı. Ben demiş biliyorum o durumu. Çünkü demiş nereye gideceksin şu ülkeye tamam demiş orada ibadet dediğin zaman demiş. Ben de merak edeceğim beraber gideyim yardımcı olurum sana demiş. Rahatla gümrükten geçeriz. İbadet deyince demiş gümrük almıyorlar. Neyse bu sonu anlatıyormuş bu. Beraber gitmişler gümrükte. Aç demiş gümrük memuru. Bakmış 5 metre. Demiş siz bunu gümrüksüz sokuyorsunuz. Hemen öbür arkadaşı işaret etmiş. Demiş biz buna ibadet yapıyoruz. Ya 5 metre boyunda. Adam nasıl ibadet yapıldığını merak etmiş.
1: Bir gösterdim.
0: Bir gösterdim.
1: İkna alalım yani.
0: İkna alalım. Şimdi şey yapıyor. Kıyam ondan sonra secdeye gidiyor. 4 metre duruyor.
1: 1 metresi yetiyor.
0: 1 metre yetiyor. 4 metre duruyor. Tabii onun dilinde değil kendi dilinde Türkçe soruyor. Şimdi ne yapacağım? Takla at takla at.
1: Devamını getir yani.
0: Takla at ara. Adam bakmış demiş böyle de ibadet var. O ülkede ibadet maksadıyla olunca gümrük alınmıyormuş falan diye. O zaman böyle bir şey anlattılardı. Hani belki hikayedir. Belki olmuştur belki olmamıştır. Ama yani burada esas maksat yapılacak olan bir şeyin nasıl yapılması gerektiği kitaplarda yazılmış. Ona ehemmiyet ve kıymet vererek o işi yapmalı. Bu namaz olur, oruç.

0: olur, zekat olur, hac olur, hepsi aynı şekilde o emre uygun yapılması lazım. Ha tam yapamadın, o ayrı bir mesele. Allah Teala buyurmuş ki ben işte bu Osman İbni Kulma bu kadar kabiliyet verdi, bu kadar becerdi ama benim emrime kıymet verdi, yapmaya çalıştı. Ben bunu tam kabul ediyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Meleklere de emrediyor, böyle yazın. Amel defterine öyle yazın buyuruyor. Böyle bir Rabbimiz var.
1: Hocam bir soru daha yöneltmek istiyorum. Özellikle yaz aylarında bu sorular çok geliyor size. Güneşten korunmak için işte bir böyle şapka değil, ne bileyim kasket değil, bu askerlerin taktığı şeylerden de değil, keplerden de değil. Böyle değişik başlıklar var. Ama etrafında gene böyle bir siperlik var baştan sona. Fötr şapka gibi de değil tam olarak ama ona benziyor biraz.
0: Anladım, tarif ettiğini gördüm çünkü. Gene de uygun olmuyor, başka şey hatırlatıyor. Yalnız bir dinleyicimizin birisi bir resim çekmiş, hakikaten dışarıda da gördüm ben. Bilhassa hakikaten böyle alerjisi vardır falan. Hanımların, erkekler de yapabilir onu. Hususi şemsiyeler yapmışlar Mustafa abi. Bilhassa Suud tarafında falan aynı şekilde. Onlar kendileri becermemiştir de dışarıdan gelmiştir o.
1: Çinliler yapmıştır.
0: Çinliler yapmışlardır. Şimdi kafana böyle geçirecek şekilde bir şey yapıyor. Açıyorsun.
1: Üzerinde küçük bir şemsiye var değil mi?
0: Üzerinde küçük bir şemsiye. Evet. Böyle kafana geçiriyorsun. Dolayısıyla o başına, gözüne, yüzüne şey yapıyor. Gölgelik yapıyor. Gölgelik. O olabilir. Onun dışındakileri denememek gerekir. Yani bir hastalığı, bir şeyse olmadığı müddetçe de bunlara tevessül etmemeli. Çünkü hani normal diğer zamanlardaki suallerde de biz cevap verirken bazılar diyordur ya bu hoca da hep böyle aynı şekilde kapıyı kapatıveriyor yüzümüze karşı.
1: Zora sokuyor
0: gibi,
1: bizi.
0: Zora sokuyor gibi cevap veriyor. Şimdi Mustafa Bey, gözümle gördüm, yaşadım. Yani annem, halam, teyzem, ondan sonra nenelerim ve onların emsalleri. Biz Bahar'la beraber evden hep tarlaya taşınırız. Dağa taşınırız. Hele buğday biçme zamanı orada yatar kalkarız. Nadas zamanı da orada yatar kalkarız. Ne erkekler ne kadınlar. Diyeceksin yanmaz mıydın? Vallahi köyde yaşayanlar yazın da esmerdir, kışın da. Yazın güneşten, kışında ayazda.
1: Hep kavruk olurlar.
0: Hep kavruk olurlar. Dolayısıyla yani öyle bir şey yok. Şimdi en ufak bir şey, ay güneş olur, ben gidiyorum, ölüyorum, bitiyorum. Ya ölmezsin, merak etme.
1: Mesela ben şeyde görürdüm eskiden. Kadınların taktığı bu tülbentler, yazmalar falan var ya, beyaz.
0: Yüzüne böyle çekiveriyordu.
1: Erkekler de onu tozdan kullanır, falan korunmak için burnunu da kapatır böyle.
0: Hele harman zamanı. Harman zamanı çekiyorlardı. Yani
1: bunun bir mahsuru yok. Mahsuru erkeğin yok kullanması.
0: Yani kadınlar
1: yapabilir. Güneşten de koruyor. Beyaz takarsan güneşi şey yapar, çok almaz yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

ifade etti. Keşfin uzay teleskobu yerine yer tabanlı bir teleskopla yapılması da bilim dünyasında dikkat çekti.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Hafta sonu haberleriyle, gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, ABD-İran savaşında cephe genişliyor mu? ABD'den korkutan adım. Amerikan basını Pentagon'un İsrail askeri sevkiyat yapmaya hazırlandığını öne sürdü. İran'sa 4 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'daki üsleri hedef aldı.
1: ABD-İran savaşı tüm şiddetiyle sürerken Washington cepheyi genişletmeye hazırlanıyor. ABD merkezli İsrail'e yakın Axios haber sitesi, Amerikan ordusunun İsrail'e büyük çaplı bir askeri sevkiyat yapmaya hazırlandığını, Trump yönetiminin savaşı genişletmeyi planladığını öne sürdü. İran kaynakları da iddiaya geniş yer verirken Hürmüz ve çevresinde saldırılar şiddetlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a 7. kez hava saldırısı düzenlediklerini, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya devam edeceklerini duyurdu. ABD'nin İsrail hamlesine karşı İran'da cepheyi genişletti. İran ordusu tam 4 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'daki Amerikan üssünü vurdu. Ayrıca İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'deki askeri noktalara füze ve dronlarla yoğun saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları ordusu, Kuveyt'teki Arifcan üssüne yaptıkları saldırıda bazı Amerikan askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Ayrıca Amerikan 5. filosunun da hedef alındığı iddia edildi. İran bu kez Kuzey Irak'ı da hedef aldı. Süleymaniye kentinde Amerikan destekli terör gruplarına saldırı düzenlendiği açıklandı. Denizde de karşılıklı operasyonlar şiddetlendi. İran, Hint Okyanusu'ndaki bir Amerikan gemisini vurduğunu duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda da İran'ın uyarılarını dinlemeyen bir Tayland gemisiyle bir petrol tankerinin vurulduğu açıklandı. Tayland gemisine dair görüntüler hasarın büyüklüğünü ortaya koydu. İran devrim muhafızları ordusu yaptığı son açıklamayla ABD'ye bir kez daha meydan okudu. Ordu tüm Amerikan savaş gemilerinin atış menzilinde olduğunu hatırlatarak sıfır saatine her an daha çok yaklaşıyoruz. Bekleyin uyarısını yaptı.
0: Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali Washington ve Tel Aviv hattında ipleri kopardı değerli izleyenler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eleştirilerine çok sinirlenen ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda söz söylemeye hakkı yok diyerek kapıyı yüzüne kapattı.
1: Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimali Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında yeni bir diplomatik krize dönüştü. Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki gösterdiğini yazdı. Krizin fitili Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ateşlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını yeniden değerlendirdiklerini açıkladı. Bu açıklama İsrail'in uykularını kaçırdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına konuşarak Trump'ın bu kararını açıkça eleştirdi. Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan Beyaz Saray ve İsrail kaynaklarına göre Trump bu röportaja çok sinirlendi. ABD Başkanı'nın İsrail Başbakanı için bu konuda görüş bildirme ve söz söylemeye hakkı yok dediği aktarıldı. Yaşanan bu gerilim perde arkasındaki ilişkilere de yansıdı. Son dönemde Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek için adeta çırpınan Netanyahu, Beyaz Saray'dan somut bir geri dönüş alamadı. I will work every day. İsrail Başbakanı Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin öne alınmasını gerekçe göstererek Amerika seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Washington, Ankara ile F-35 ortaklığını yeniden canlandırmanın formüllerini ararken Tel Aviv'in bu sürece takoz koyma girişimi Trump engeline takılmış görünüyor. Şimdi gözler iki lider arasındaki bu soğuk savaşın askeri işbirliklerine nasıl yansıyacağına çevrildi.
0: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya mafyasına savaş açtı. Meloni, bu canilerle mücadelemiz lafla değil, icraatla olacak dedi.
1: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan mafyasının kökünü kazımak için düğmeye bastı. İtalya'da toplumu ve devleti kanser gibi sarmış mafya yapılanmasına karşı İtalyan meclisi tarihin en büyük temizlik operasyonu için düğmeye bastı. Tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen yeni anti mafya yasası suç örgütlerinin en hassas noktası olan aile yapısını hedef alıyor. Devrim niteliğindeki kanun mafya ailelerinde doğan çocukların, gençlerin ve kadınların suç şebekelerinden tamamen koparılarak başka bölgelere nakledilmesini öngörüyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak mafyaya meydan okuyan Meloni, devlet mafya ailesinde doğan ama mafya olmak istemeyenleri kurtaracak dedi. Yeni düzenlemeyle İtalyan devleti suç ağından kaçmak isteyen kadın ve çocuklara gerekli tüm korumayı sağlayarak onlara yeni ve güvenli bir hayat inşa edecek. Yasanın Via D'Amelio katliamının yıl dönümünde yasalaşması ise sembolik bir mesaj olarak yorumlandı. 34 yıl önce yaşanan olayda ünlü savcılar Falcone ve Borsellino mafya tarafından katledilmişti. İtalya'yı mafya belasından tamamen kurtarmaya ant içtiklerini söyleyen Başbakan Meloni, bu canilerle mücadelemizi lafla değil icraatle sürdüreceğiz dedi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Türkiye ekonomisinin son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdiğine dikkat çekti.
2: Son 23 yılda dünya ekonomisi ortalama %3,5 büyüme sağlamış. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde %5,3 büyüme kaydetmiş.
1: Türkiye ekonomisinin son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdiğine işaret etti.
2: Son 6 yılda 20-25 döneminde dünya sadece %19 büyümüş. Düşük bir büyüme performansı. Kümülatif diyoruz buna. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde %35 büyümüş.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: 2002 yılında 238 milyar dolarlık bir ekonomiymiş Türkiye. Bir yılda bütün toplumun ürettiği mal ve hizmetlerin bedeli bu kadarmış. Geçen yıl bu 1.6 trilyon dolar olarak gerçekleşti.
1: Yılmaz, kişi başına gelirinde 3600 dolar seviyesinden 18 bin doların üzerine çıktığını hatırlattı. Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerine değindi.
2: Geçen yıl itibariyle söylüyorum yine, nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz. Satın alma gücü paritesiyle dünyanın 11. büyük ekonomisi konumundayız.
0: Sivas'ta düzenlenen 4. İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerine verildi değerli izleyenler. Gazeteci Nedim Şener de törende ödül alan isimlerdendi. Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte aynı uçakta hayatını kaybeden İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de yaptığı konuşmada dosyada yaşanan gelişmelerin kendileri için en büyük ödül olduğunu ifade etti.
3: Helikopter düştü demişsiniz.
4: Doğru.
3: Nerede düştü?
4: Bilmiyorum abi.
3: Siz neredesiniz şu an?
4: Helikopterin içinde.
5: Sivas'ta düzenlenen 4. İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu. 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte düşen helikopterde hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in adı bir kez daha yaşatıldı.
3: Helikopter düştü demişsiniz.
4: Doğru.
3: Nerede düştü?
4: Bilmiyorum abi.
3: Siz neredesiniz şu an?
4: Helikopterin içinde.
5: Güneş'in 112 ekipleriyle kayıtlara geçen bu konuşması halen hafızalardaki yerini koruyor. Törende en iyi program ödülüne layık görülen araştırmacı gazeteci Nedim Şener, ödülünü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin elinden aldı. Nedim Şener yaptığı açıklamada Yazıcıoğlu dosyasında yaşanan son gelişmeler hakkında da konuştu.
6: Meslektaşımız İsmail Güneş'in de ve bugün itibariyle söyleyebiliriz ki öldürüldüğü, kaza süsü verilmiş düşürülen helikopterde hayatını kaybetmiş Muhsin Yazıcıoğlu'la beraber. Aslında bu dosya şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen dosya 2020-21 yılına dair tespitler. 2019'da tespitler 2021 yılında ciddi bir soruşturmaya dönüşmüştü. O zaman aslında yapılması gereken bir operasyondu. Fakat bir şekilde yine dosya Maraş'a gönderildi. Orada adeta uyumaya bırakıldı. Ama şimdi artık bence adalet yerini bulacak gibi.
5: Şener, İsmail Güneş'in ölümünün unutulmaması gerektiğini de vurguladı.
6: İsmail Güneş'in de artık çok meslektaşları tarafından görünür hale gelmesi ve hakkının aranması gerekiyor.
5: İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in bir yanı buruk, bir yanı da mutluydu.
7: Biz bu planlamayı yaparken aslında dosyayla ilgili bu süreci de bilmiyorduk. Çok büyük tevafuk oldu.
5: Çünkü ödül törenine saatler kala gelen tutuklama haberleri yıllardır beklediği umudun yeniden yeşermesine neden oldu.
7: İsmail'in ödül gecesinin olduğu gün bize en büyük ödülü tutuklamalarla Sayın Adalet Bakanlığımız, savcılarımız vermiş oldu.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası devam etti değerli izleyenler. Duruşmada tutuksuz sanıklara ve avukatlarına söz hakkı verildi. Duruşma pazartesi günü ertelendi.
8: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
5: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bir duruşma günü daha geride kaldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava devam etti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar esas hakkındaki mütalaya karşı beyanda bulundu. Söz alan tutuksuz sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Esas hakkındaki mütalaya karşı savunma yapan bazı sanıkların avukatları da müvekkillerinin iddia edilen eylemlere karşı suçlarının olmadığını öne sürdü. İddianamedeki ve mütaladaki eylemlerin soyut ve mesnetsiz olduğunu savunan avukatlar özellikle ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarının gerçekleşmediğini iddia etti. İhalelerin usulüne ve hukuka uygun yapıldığını öne süren avukatlar ortada işlenilen bir suç olmadığından dolayı müvekkillerinin cezalandırılamayacağını söyledi. Sanık avukatları suçlamalardan dolayı müvekkillerinin mağdur olduğunu ifade ederek tüm suçlardan beraatlerini talep etti. Bir sonraki duruşma 20 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.
0: Kırıkkale'deki irtikap davasında MHP'li eski Yahşiyan Belediye Başkanı Osman Türk Yılmaz hapis cezası aldı. Eski başkanın yanı sıra 10 kişi daha hapis cezasına çarptırıldı.
9: İrtikap suçlamasıyla yargılanan 11 sanık ceza aldı. Aralarında eski MHP'li belediye başkanı da vardı. Kırıkkale'de 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada yargılanan 11 sanıktan birisi Yahşihan eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'dı. Sanıklar arasında Yahşihan Belediyesi eski imar müdürü Mustafa Teker Tarla da vardı. Bu bizim hikayemiz. Türk Yılmaz savunmasında davanın şahsına yapılan siyasi bir kumpas olduğunu iddia ederek beraatini istedi. Teker Tarla ile diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. İrtikap suçundan yargılanan Türk Yılmaz ve Teker Tarla'ya 6 yıl 8'er ay, diğer 9 sanığa ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Baba Nizamettin Kabayış ise kızının ölüm nedeninin kesinleşmesi için diatom testi talep ettiklerini açıkladı.
5: Rojin Kabayış dosyasında yeni adımlar atıldı. Baba Nizamettin Kabayış ise yeni açıklamalar yaptı.
10: Rojin de intihar etmemiş.
5: Van Gölü kıyısında 18 günlük kayboluşunun ardından cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin'in şüpheli ölümünün aydınlatılması için çalışmalar hız kazandı.
11: 3. sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
5: Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Roje'nin kaybolduğu tarihten cansız bedeninin bulunduğu güne kadar Van Gölü'nde seyreden tekne, yat ve küçük gemilerin GPS ve kamera kayıtları mercek altına alındı. Tekne sahipleri ve personelden DNA örnekleri alınacak. HTS baz istasyonu kayıtlarının geriye dönük incelenmesi için de çalışma başlatıldı.
12: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
5: Soruşturmanın dijital ayağında da önemli bir adım atıldı. Meta'nın Türkiye temsilciliğinden bölgenin sosyal medya verileri istenirken baba Nizamettin Kabayiş'te kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla diatom testi başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Fethi kabir işleminin aile açısından son derece zor olduğunu ifade eden baba Kabayiş, buna rağmen gerçeğin ortaya çıkması için mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.
13: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz.
5: Yeniden sahaya inen ekipler tüm çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri Bardakçı Köyü ile Çarpanak Adası çevresinde yeniden çalışma başlattı. Bu bölgelerden elde edilecek biyolojik materyaller üzerinde DNA incelemesi yapılacak ve sonuçlar dosyada bulunan mevcut örneklerle karşılaştırılacak.
0: Nevşehir'de kırık bacak şikayetiyle yatan yaşlı kadına başka bir hastanın kanı verilmiş ve hayatını kaybetmişti. Yerel mahkemenin hapis cezasını 45 bin lira para cezasına çevirdiği o skandal dava istinafa taşındı ve sanık hemşireye para cezasının yanı sıra 6 ay meslekten men cezası verildi.
1: Hastaneye kırık bir bacak şikayetiyle yattı. Bir hemşirenin vahim hatası yüzünden tabutla çıktı. Sadece basit bir isim ya da barkod kontrolü yapılsa bugün hayatta olacaktı.
14: Annelerini kaybeden müvekkillerin asla içi soğumamış ve yaraları açık bırakılmıştır.
1: Nevşehir'de 2023 yılında yaşanan olayda ameliyat sonrası dinlenen 75 yaşındaki Emine ikinciye barkoduna bile bakılmadan başka bir hastanın kanı enjekte edildi. Yaşlı kadının kalbi durdu, ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından aile adalet aradı. Ancak taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanan hemşire Menekşe Yolalan hapishanenin kapısından bile geçmedi. Verilen 2 yıllık hapis cezası 45.500 liraya çevrildi. Üst mahkeme kararı bozdu ama oradan da sadece 6 ay meslekten men cezası geldi.
14: Söz konusu suçun üst sınırı 6 yıldır ve hemşire asli kusurludur. Hiçbir hafifletici neden de bulunmamaktadır.
1: Sosyal medyada tepki çeken bu karar, bir insan canının bedeli 6 ay uzaktan izlemek mi yorumlarına neden oldu.
0: Afrika'da Ebola salgını ürkütücü noktaya doğru ilerliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 2000'i aşarken can kaybı 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün alınan önlemlerden daha hızlı yayıldığı uyarısında bulunuyor.
1: Afrika ölümcül Ebola virüsüyle bir kez daha zorlu bir mücadele veriyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgın farklı bölgelere yayılıyor. Ülkede Ebola kaynaklı vaka sayısı 2000'i aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün alınan önlemlere rağmen hızla yayılmayı sürdürdüğünü açıkladı. Örgüt yaptığı açıklamada yaşananların tarihteki en büyük 3. Ebola salgını olduğunu belirtti. Virüsün önceki salgınlara kıyasla çok daha hızlı yayıldığı kaydedildi. Öte yandan Uganda'dansa umut veren bir haber geldi. Ebola tedavisi gören son hasta taburcu edilirken ülkede 42 günlük kritik gözlem süreci başlatıldı. Bu süre içinde yeni vaka tespit edilmemesi halinde Dünya Sağlık Örgütü Uganda'yı Ebola'dan arındırılmış ülke ilan edecek. Uzmanlarsa salgının kontrol altına alınabilmesi için erken teşhis, teması takibi ve uluslararası desteğin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
15: TGRT FM Haber.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Ömer Sasunlu yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim uzman psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Fark Bey.
0: Nasılsınız efendim, görmeyelim.
1: Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Bizi yalnız bırakmadınız.
1: Ne demek?
0: Evet, bugün sizinle ne konuşacağız hocam? İyimserlik, trajediyi inkar etmeden hayata devam edebilmek. Doğru mu?
1: Evet, trajik evet. İyimserlikten bahsedeceğiz bugün. Trajik aslında iyimser. Hayatın içerisinde var olan ama farklı anlamlara, farklı taraflara kayan bu konuyu birlikte bugün ele alacağız.
0: İnşallah. Evet, trajedik. Trajediyi inkar etmeden.
1: Evet.
0: İyimserlik. Trajik olmak ne demek hocam? Neler trajiktir? Bunlardan biraz söz edelim başlangıçta.
1: Olur. Sanki böyle hayatta iki seçeneğimiz varmış gibi bir algı oluşturuyoruz. Hani insan ya trajik olmak zorunda ya da iyimser olmak zorundaymış gibi. Yani ya trajedi tarafını seçersem karamsar bir insan olacağım. Ya da iyimser olacaksam acıları görmezden geleceğim. Hani öyledir ya, iyimser insanlar sanki yok bir şey yok, her şey devam ediyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Ama oysa gerçek hayat böyle işlemiyor. Çünkü hayatın içerisinde trajedi de var. İyimserlik de var. Hani devam edebilmek de var.
0: Evet.
1: İkisi bir arada var. Trajik olmak demek yani ne demek? Trajik kelimesine baktığımızda köken olarak Yunanca, eski Yunanca'dan gelen bir kelime olduğunu görüyoruz. Yani tragedia sözcüğünden geliyor. Günlük dilde de çoğu zaman böyle çok üzücü anlamda kullanılsa da aslında tamamen böyle bir anlama gelmiyor. Daha derin bir anlamı var. Hani trajik bir kaza dediğimizde böyle ölüm, ağır yaralanma gibi sonuçlanan bir olay geliyor zihnimize. Trajik bir hayat hikayesi dediğimizde de böyle acıların, kayıpların, işte zor seçimlerin damga vurduğu bir yaşam. Hani trajedi çok evet. Ağır bir kelime. Evet. Günlük hayatta da işte trajik bir kaza, trajik bir hayat, trajik bir yaşam. Tabii ki hani hayatın içerisinde acı, kayıp, çatışma ve bunlar hani kaçınılmaz sonuçlar içeren şeyler. İnsanın kontrolü dışında gelişen olaylar nedeniyle derin bir yıkım yaşamasını hani ifade eden, çözümü olmayan ya da hangi seçim yapılırsa yapılsın bir bedel ödenmesi gereken bir durum gibi karşımıza çıkıyor trajedi günlük hayatta. Ama biz trajediyi şöyle ele alacağız. Trajik olmak hani böyle felsefi ve psikolojik anlamda sürekli üzgün olmak demek değil. Sürekli o acının, o çıkmazın içinde kalmak değil. Aksine o acıda bir çıkmaz bulmak. Yani bir çıkar yol bulmak pardon.
0: Evet, bir çıkış yolu
1: bulmak. Bir çıkış yolu bulmak. Hayatın bazı acılarını ve hayatın bazı taraflarını kabul etmek demek. Trajik olmak işte günlük dilde sadece çok üzgün olmak anlamına gelmez. Böyle toparlayacak olursak trajedi. Daha derin varoluşsal bir anlam taşıyor. Hayatın acı, kayıp, belirsizlik ve kontrol edemediğimiz gerçeklerini inkar etmeden, onları da kabul ederek yaşamak ve o duyguda kalabilmek. Evet, başımıza bir şey geldiğinde, bir acı geldiğinde, bir yaşam olayı, yani zorlantılı bir yaşam olayı geldiğinde hemen ne onu inkar etmek, evet. Yok bir şey demek ya ne de Allah öldüm bittim ben, buradan bir çıkış yolu yok, ne yapacağım ben evet. Şimdi demek o duygunun bizi umutsuzluğa çekmemesi.
0: Dramla dramatikle karşılaştırırsak nasıl izah etmemiz gerekir trajediyi? Dramda malum hem komik şeyler var hem ağıtlı şeyler var, acıklı şeyler var. Nasıl izah edebiliriz dramatikle karıştırmamak için?
1: Dramatiklik sanırım biraz daha böyle melankoliye yakın bir duygu durumu, değil mi? Hani böyle daha depresif, daha böyle melankoli, ama trajedide daha böyle kaygı, korku, ondan sonra bir çıkış yolu bulamama gibi bir durum var. Dramatiklik daha böyle içe dönmek, ondan sonra dramdan beslenmek, acıdan beslenmek gibi bir ayrım yapabiliriz herhalde.
0: Evet. İyimserlik ne değildir?
1: İyimserlik ne değildir? Yani hayatın içerisine baktığımızda, başımıza gelen olaylara baktığımızda ya da böyle bütüne baktığımızda gördüğümüz bir şey var ki ilişkiler bitebilir. İşte emek verdiğimiz bir şeyler istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir. Bir şeyi çok isteriz, emek veririz, üzerinde çalışırız ama istediğimiz gibi bir nihayete ermeyebilir. Bir sınavı geçemeyebiliriz. Bizim için çok önemli olan bir sınavı geçemeyebiliriz. Bizim için kıymetli olan birisi canımızı çok çok acıtabilir. İşte hastalık var, yaşlanma var, ölüm var. Bunlar çok kontrol edemediğimiz ve çok insani olan şeyler.
0: Kazalar var.
1: Evet, kazalar var. Mesela trajik bakış bunları inkar etmez. Bunlar insan olmanın bir parçasıdır inancıyla yaklaşır. İyimserlik de bazen çok yanlış anlaşılabiliyor. Hani böyle iyimser olmak demek, her şey çok güzel olacak, hep güzel olacak demekmiş gibi. Bir polyanacılık vardır ya. Bir şey yok, çok güzel, tamam gibi devam etmek. Hatta şey vardır, bir komedyen bununla ilgili, polyanacılıkla ilgili bir espri yapmıştı. Hani bir kolumu kaybettim, tamam önemli değil, bir kolum daha var gibi bir şey değil. Oysa hani gerçek iyimserlik her şey yoluna girecek garantisi de değildir. Her şey istediğim gibi gitmese bile yaşamaya devam edebilir miyim?
0: Evet.
1: İyimserlik biraz da bunlara rağmen yaşama cesareti göstermektir. Cesaret dediğimiz şey de odur ya, hani cesaret dediğimiz şey hiç korkmamak değil. Korkuya rağmen devam edebilmek, korkuya rağmen onun üzerine gidebilmek. İyimserlikte hayatın içerisinde olan o zor yanlara rağmen yaşama cesareti göstermek demektir diyebiliriz. Acıdan kaçmamak, onu yok saymamak değil. Korkuya rağmen, hayatta başımıza gelebilecek insani durumlara rağmen devam edebilir, devam edebilir olmak. Çünkü hani nedir? Baktığımızda insan hayatına çok çok zorlu sınavlarla karşılaşan insanlar var. İşte bir anne çocuğunu kaybedebiliyor. Bu evet, belki de bir insanın başına gelebilecek en zor sınavlardan evet, bir
0: ölüm
1: tanesi.
0: Acılarının en ağırı.
1: Evet. Tabii ki acı kıyas götürmez ama bu da çok zor bir şey, ama bakıyoruz sonra, yıllar sonra o anne başka çocukların hayatına dokunmaya başlayabiliyor. O acının içerisinde bir anlam buluyor. Bir insan boşanabiliyor. Boşanma da literatürde kayıptan sonra gelen en zor yaşam deneyimlerinden, en zor yaşam olaylarından bir tanesi. Yani birini kaybetmekle, ölümle karşılaşmaktan hemen sonra ardından gelen en derin acılardan bir tanesi boşanmadır. Çünkü orada da bir şeyi kaybediyorsunuz. İşte bir evliliği kaybediyorsunuz, bir rolü kaybediyorsunuz, bir kimliği kaybediyorsunuz. Birinin gözündeki sizi kaybediyorsunuz. Vefatta da öyledir. Birinin gözünde eşini kaybeden bir insan mesela eşinin gözünden gördüğü kendisini kaybediyor.
0: Evet.
1: Boşanma da buna benzer bir şey, ama sonra bu zorlu yaşam olayından kişi bir şekilde kendine izin verip yeniden güvenmeyi, yeniden bağ kurmayı öğrenebiliyor. Bir kişi işini kaybediyor ama bu süreç ona bambaşka bir kapılar açabiliyor. İşte belki nasıl kaybettiğine bağlı, belki biraz daha hırslanabiliyor, belki işte sektör değiştirebiliyor. Onun içerisinden de bir anlam, bir yol bulabiliyor. Acı yok olmuyor tabii. Hani birini kaybettikten sonra, boşandıktan sonra ya da işimizi kaybettikten sonra, işimizi değiştirdikten sonra bir şehri de değiştirebiliriz. Bu da bir kayıptır mesela. Bir yaşam şekli de olabilir, bir yaşam şeklinin kaybı da olabilir. Buradaki acı yok olmuyor. Ama zaman geçtikçe eskisi kadar acıtmamaya, aynı yerden kanamamaya başlıyor. Ve insan sadece acıdan ibaret de değil. Acı dediğimiz şey insanı büyütüyor, dönüştürüyor, geliştiriyor. Ve hani ben şimdi bunu neden yaşadım, ya böyle bir isyankar bir bakış açısı ya da isyankar bir sorgu değil, ama hani bu bana ne öğretecek, bana ne katacak, beni nereden değiştirecek gibi bir bakış açısıyla yaklaşmak sanırım devam edebilmek için, o acının içerisinde anlam bulabilmek için daha böyle şey bir yer olacak, daha böyle insani bir duruş olacak gibi.
0: Evet. Sevindiren şeyleri çok rahat kabul ediyoruz. Ama üzenleri normal karşılamıyoruz. Halbuki bunların her ikisi de, hem üzülmek hem sevinmek, hayatın içinde olan şeyler. Gerek böyle olmasına rağmen bu acılar neden insanları tükenişe sürükler?
1: Yani sanki böyle hep mutlu olmamız gerekiyormuş gibi bir şey var değil mi? Bir baskı var. Hani hayat sanki böyle sorunsuz olacakmış gibi, sorun olmaması gerekiyormuş gibi bir algı, bir inanış var. Halbuki öyle bir hayat, öyle bir dünya yok, mümkün değil. İşte yolumuzu çıkan bu engebeler, işte taşlar, yolun değişikliği bazen sanki bir sorunmuş gibi görüyoruz. Ama halbuki o yolun kendisi. Yol öyle yani. Hayat evet. Öyle. Öyle bir toplumsal bir baskı var. Bu işte gerek sosyal medyayla, gerek farklı kanallardan bize empoze edilen bir şey. İnsanların sürekli mutlu oldukları anları göstermeleri, her şeyin yolunda olduğu zamanları göstermeleri, diğeri ya da onu izleyenler, takip edenlerin üzerinde de öyle bir algı oluşturuyor. Hani demek ki insanların hayatı böyle sorunsuz, her şeyi her şeyleri yolunda, işte çok güzel paralar kazanıyorlar, çok güzel bir aile hayatları var, işte tatillere gidiyorlar falan, ama o insan sadece göstermek istediği kadarını gösteriyor ve onu izleyenler, takip edenler de zannediyor ki onların hayatı sadece ondan ibaret. Ve hemen bir sorgulamaya, bir kıyasa başlıyoruz. Zaten kıyas çok insan çok mutsuz eden bir şey, kıyaslamak ve
0: iyilerle kıyaslamak insanı mutsuz eder diyelim.
1: Yani şey, başkasının acısıyla da kıyaslamak da bence çok şey değil. Hani vardır ya, bak gördün mü insanlar neler yaşıyorlar. İşte bak, onunki daha büyük bir acı, onunki daha büyük bir kayıp. Mesela bu da çok kıyas yapan kişiye çok bir şey katmaz. Bu da kendi acısına, kendi zorlantısına tam olarak bakamadığını da gösterir. Kendi acısını taşıyamıyor ve bu şekilde baş ediyor. Gördün mü bak, onlarınki daha kötü gibi bir kıyas. Çünkü her zorlantı, her kayıp ya da her zorlu yaşam deneyimi o kişinin hayatının içerisinde bir anlam kazanır. İşte sizin başınıza zor bir olay gelmiştir, bir acı yaşıyorsunuzdur. O sizin hikayenizde anlamlıdır.
0: Evet.
1: Sizin hikayenizle birleştiğinde anlamlıdır. İşte başkasının acısı o hikaye içerisinde, onun hayatı içerisinde ele alındığında bir anlam kazanır. Yani neden ona böyle bir şey geldi? İşte sizin başınıza gelen bir zorlantı demek ki onu büyütmeyecekti. O sizi büyüten bir şey olacak. Size bir şey katan, size güzel şeyler katan ya da sizi büyüten bir durum olacak. O yüzden başımıza gelen şeyler sadece o hayatın içerisinde ele alındığında anlam kazanır.
0: Bu trajedi dediğimizde en fazla insanı aklına gelen yahut da ilk gelen ölüm hadiseler oluyor. Onun dışında yani yine sonucu ölümle biten hadiseler, vakalar, olaylar oluyor. Onun dışında hafif olanlar da var tabii. Hafif acılar da var. Burada kastettiğimiz daha çok ağır acılar değil mi?
1: Yani trajedi dediğimiz şey, biraz önce işte kelime anlamını da şey yaptığımızda, anlattığımızda, zorlu yaşam deneyimleri, hani gerçekten zor olan şeyler, baş etmekte, içerisinden çıkmakta biraz zaman alacak durumlardan bahsediyoruz. Biraz trajedi o anlama geliyor, kelime anlamı olarak.
0: Evet. Dünya cennet değildir denir. Böyle acılar karşısında işte dünyada her şey olabilir, her sıkıntı olabilir. Cennet hayatı ölümsüz, her şeyin en güzel olduğu, tasavvur bile edemeyeceğimiz güzelliklerin olduğu bir ortam. Cennet hayatı. Dünyada böyle bir şey zaten beklemek, yani cennet hayatı beklemek zaten normal değil.
1: Çünkü burası olma yeri bence, değil mi? Hani,
0: evet.
1: İnsanın büyümesi, kendini geliştirmesi, bir insanı kamil denen bir yer var.
0: Seviyeye çıkması.
1: Her seviyeye çıkması. Burası onunla ilgili bir yer. İnsanın büyümesi, olgunlaşmasıyla alakalı ve sadece hayatın pozitif yönde gitmesi, işte hep güzel şeylerin olması, baktığımızda da insanı büyüten bir şey değil. İnsanı büyüten şey zorlantıları, acıları, işte baş etmekte o anda zorlandığı şeyler. Yani bugün şöyle bir düşündüğümüzde başımıza gelen işte zamanında zorlandığımız şeyleri silseydik, hani başımıza gelen bu zor olayları silseydik, bugünkü biz olur muyduk? Yani siz kendi hayatınıza baktığınızda zorlandığınız dönemleri düşündüğünüzde ve o dönemleri hayatınızdan çıkardığınızda bugünkü siz olur muydunuz?
0: Mümkün değil tabii.
1: Mümkün değil.
0: Evet. Elbette hayatın bize vermiş olduğu acı tatlı her şeyler bizim olgunlaşmamızda, bugüne gelişimizde büyük sebepler.
1: Evet. Bir de o başımıza gelen şeyleri, o zorlantıları nasıl değerlendiriyoruz? Gerçekten ah ah vah vah neden benim başıma geldi deyip onun içinde bir çıkmaza mı giriyoruz? Yoksa onun içinde bir anlam bulup onu hayrımıza mı çeviriyoruz? Bununla ilgili Freud diyor ki, Freud'un sevdiğim şeylerinden bir tanesidir. Bakış açılarından bir tanesidir. Bir gün geriye dönüp baktığınızda hayatınızın en güzel zamanlarının mücadeleyle geçen zamanlar olduğunu fark edeceksiniz diyor. Yani o mücadele ederken olduğunuz siz, mücadele ederken kendinize kattıklarınız, geriye dönüp baktığınızda hayatınızın en güzel zamanları olduğunu fark edeceksiniz diyor.
0: Evet, şüphe yok. Böyle. Çünkü insan mesela en çok zorluklar ne zaman yaşar? Çocukluğunda başlar, okul hayatı başlar, dersler, sınavlar değil mi? Efendim işte orada acı tatlı birçok hatıralar. İleriye dönüp baktığında, yaşlandığında onların gerçekten o günlerin güzel günler olduğunu seziyoruz.
1: Zaten işte yaşlandığımızda, yaş ileriye geldiğinde o dönemki mücadelemizin artık olmadığını da, olmayacağını da fark ediyoruz.
0: Evet. O günler bir daha yaşanmaz. Evet. Hocam bir ara verelim.
1: Olur hocam.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım. Kendisiyle iyimserlik, trajediyi inkar etmeden hayata devam edebilmek konusunda sohbetimiz devam edecek.
2: Şimdi reklamlar. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle iyimserlik, trajediyi inkar etmeden hayata devam edebilmek üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet, iyimserlik. Peki hocam, iyimserlik diyoruz da kötümserlik bir karakter midir? Yahut da iyimserlik de aynı şekilde bir karakter midir?
1: Bir tercih olabilir, bir seçim olabilir. Tabii ki seçimlerimiz, tercihlerimiz, düşüncelerimiz, davranışlarımız gün sonunda karakterimize dönüşebiliyor. Bizi biz yapan şeylerden bir tanesi olabiliyor. İnsan kötümser düşündükçe bir kısır döngüye giriyor ve bundan sonra oradan çıkması bir tık daha zorlaşıyor. Ama kendisine bir pencere bulup oradan, yani bir çıkış yolu bulup oradan çıkarsa tabii ki bunu dönüştürebilir ve bundan sonraki yaşam olaylarına da sirayet eder o bakış açısı. Ama kötümser düşünmek, kötümser düşüncenin fitilini ateşleyen bir şey oluyor. Evet. Bir durum oluyor.
0: Onu şöyle soracaktım. Kötümser olmak daha büyük trajedilere yol açar mı?
1: Tabii ki şöyle düşünebiliriz burada. Bazen başımıza gelen şeyleri de çekebiliyoruz. Hayatımıza çekebiliyoruz. İşte kötünün içinde kaldıkça, kötü düşünceye saplandıkça sürekli onu görür ve onu çeker oluyoruz hayatımızda. Bu işte hazır oluştukla da alakalı bir durumda olabilir. Yani şöyle, her şeyi bilinçli bir yerden yapmıyoruz. Çoğu davranışımızda bilinç dışı bir kanaldan yapıyoruz. Atıyorum işte zihinsel olarak kendisini evlenmeye çok hazır gören birisi olmasın ama bunun farkında değil. Evlilikten korkuyor diyelim ya da kendisini çok evlenmeye hazır hissetmiyor. Bir ilişkiye hazır hissetmiyor. Ve hep şeyden yakınır. Karşıma kimse çıkmıyor. Ya da işte kimseyle karşılaşmıyorum. Çünkü dikkati orada değil. Çünkü ona hazır değil. Bilinç dışı olarak kendi dünyasında buna hazır değil. Kötümserlik ya da iyimserlik de böyle bir şey olarak değerlendirebiliriz. İşte sürekli kötü düşünce dikkati de oraya vermeyi veren şeylere yol açabilir. İyi düşünce de keza öyle. Aslında dikkatimizi neye verirsek onu büyütürüz hayatta. Nereye odaklanırsak, dikkati nereye verirsek oraya orası daha fazla büyür hayatımızda.
0: Yani buradan şunu çıkarıyorum söylediklerinizden. Kötümserlik de, iyimserlik de bir karakter değil. Kendimizi onlardan birisine yönlendirmek suretiyle.
1: Yani şöyle, hani kötümser olarak doğduk, iyimser olarak doğduk gibi bir şey diyemeyiz. Zaman içerisinde işte seçimlerimiz, tercihlerimiz, bir olay karşısında ona verdiğimiz tepkiler, tutumlarımız zaman içerisinde karakterimize sirayet eder, bulaşır. Evet. Yani işte sürekli depresif düşünen bir insanın depresyona yakalanması gibi daha kolaydır. Evet. Onun gibi bir şey, işte sürekli kötümser bir şeyin olumsuz taraflarına odaklanan bir insanın da bir sonraki olayda daha kötümser düşünmesi ya da kötümser bir bakış açısıyla bir olayı değerlendirmesi daha beklendik bir şey olur.
0: Hani bazı insanlar vardır, onların yanına derler çok yaklaşmayın. Yahut da onlarla beraber olmayın. Çünkü iyi şeyler düşünmezler. Hep hayatın kötü taraflarına bakarlar. Kötü şeyler akıllarına gelir. Hatta onlara için denir yani, ya bu kadar kötümser olma gibi şeyler de söylenir. Evet, bunlarda bu gibi düşüncede olanlardan uzak mı durmamız lazım hakikaten?
1: Yani bu da bir seçim, bu da bir tercih. Bu insan sizin çok yakınınızda biri ise, ailenizden biri ise mesela çok uzak durmak çok da şey olmaz hani.
0: Hoş karşılanmaz.
1: Hoş karşılanmaz ya da gerçekçi olmaz.
0: Evet.
1: Atıyorum eşiniz böyledir, atıyorum anneniz böyledir, aynı evde yaşıyorsunuzdur. Ne kadar uzak durabilirsiniz? Ha, şey olarak yakınlığınız bir şey yaşadığınızda ona açmak kısmında tedirgin olabilirsiniz. Bence ben şöyle düşünüyorum, bu insanlar karşısında kendinizi ne kadar koruyabiliyorsunuz? Ne kadar kendinizi ifade edebiliyorsunuz ya da onun yaptığı şeyi durdurabiliyorsunuz? İşte siz güzel bir şey yapmışsınızdır, paylaşıyorsunuzdur. Ve o kötümser bir bakış açısıyla bakıyordur. Kötümser bir nazarla bakıyordur.
0: Evet.
1: Mesela orada onu durdurup sınır koyup kendinizi koruyabiliyor musunuz ona karşı? Tabii ki hani yakınınız değilse, daha mesafeli olduğunuz biri ise orada ilişkinizin yakınlığını, uzaklığını belirleyebilirsiniz.
0: Evet. Bu ikisini birleştirince, yani trajik iyimserlik ve kötümserlik mi?
1: Trajik iyimserlik diyebiliriz.
0: Evet. Bu bize ne diyor hocam?
1: Trajik iyimserlik kavramını ortaya atan kişi aslında Viktor Frankl. Viktor Frankl psikiyatrist. Hatta bir kitabı var, biz danışanlarımıza ya da arkadaşlarımıza çokça öneririz. İnsanın Anlam Arayışı kitabı. Bu kitabı toplama kamplarından kurtulduktan sonra yazıyor Viktor Frankl. Trajik iyimserliği de burada aslında nasıl diyeyim, bu kavramı burada oluşturmuş gibi diyebiliriz. Toplama kamplarında ailesini kaybediyor, büyük acılar yaşıyor. Buna rağmen insanların en zor koşullarda bile yaşamda bir anlam bulabileceğini söylüyor.
0: Bu toplama Frankl kampından kastınız Almanya'daki yaşanan olan.
1: Evet. Almanya'da yaşanan Avustralya'da bir psikiyatrist Frankl. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kamplarına gönderiliyor. Hatta o kamplarda farklı kamplara da naklediliyor. Annesini, babasını, kardeşini ve hamile eşini bu kamplarda kaybediyor. Hayatındaki neredeyse herkesi yitiriyor. İşte sadece bu kayıplarla değil, açlık, ağır çalışma şartları, aşağılanma ve her gün ölüm tehdidi altında yaşıyor. Böylesine insanlık dışı koşullarda yaşarken insan aklına şu soru geliyor. Bir insan böyle koşullarda ya da böyle şeyler yaşarken nasıl devam edebilir? Neye tutunabilir? Neden devam edebilir? Çoğu insan belki ölmek isteyebilir bu koşullarda, bu şartlarda, işte bütün ailesini yitirdikten sonra acılar içerisindeyken tek çıkış yolunun ölüm olduğunu düşünebilir. Böyle bir ortamda insanı hayatta tutan şey ne olabilir diye düşünüyor insan. Ve kitabında da buraları çok iyi bir şekilde anlatıyor. Frankl tabii bir psikiyatrist olduğu için bir Rus

0: şeylere bir anlam, bir inanç yani. Hı-hı. Neden bunu yaşıyorum? Neden bu benim başıma geldi? Buradan ne çıkartabilirim? Ya da bunun içinde nasıl bir anlam bulabilirim? Yani mesela birinin dışarıda kavuşmayı beklediği bir çocuğu vardı. O onu orada tutuyordu. Hani bir gün buradan kurtulacağım ve çocuğuma kavuşacağım. İşte bir başkasının tamamlamayı hayal ettiği bir kitabı vardı. Bir şey yarım kaldı ve gittiğimde, buradan kurtulduğumda, çıktığımda o kitabı tamamlayacağım. Hani öyledir ya, bizi de sabah uyandırmaya muktedir bir şey lazımdır. Sabah uyanmaya sebep bir anlam, bir amacımız, bir anlamımız yoksa sabah çok uyanmak istemeyiz. Niye uyanalım ki? Niye hani kalkalım ki? Evet. Onun gibi bir şey. Kimisi sevdiği insanın hayalini zihninde canlı tutuyordu. Kimisi sadece bir gün yeniden özgür olacağına inanıyordu. Yani onları ayakta tutan şey sadece ekmek ya da fiziksel güç değildi. O biyolojik güç değildi. Yaşamak için bir nedenleri olmasıydı. Frankl da şöyle bir anlam buldu diye hatırlıyorum kitabında. Ben burada yaşadıklarımı, burada gözlemlediklerimi, burada başıma gelen şeyleri bir gün buradan çıktığımda hastalarıma ve arkadaşlarıma, yakınlarıma anlatacağım. Ve onun hayaliyle her gününü geçirdi. Burada biraz böyle hani şeye bakabiliriz. Umut mu etti? Hani bu bir umut mu? Umut ile anlam birbirine yakın bir şey mi gibi. Evet, birbirine çok yakın gibi görünüyor ama birbirinden de böyle çok ince bir yerden ayrılıyor. Umut ile anlamı birbirinden ayıran şey böyle sadece kör bir umut etmek değil. Hani bir gün her şey düzelecek diye beklemek değil. Hani bu iyimserlikten bahsettik ya, her şey çok güzel olacak, hep güzel olacak gibi bir şey değil. Düzelmese bile, hani her şey istediğim gibi olmasa bile benim yaşamam için bir nedenim var diyebilmek. Evet. Bir sebebim var diyebilmek. İşte biz buna trajik iyimserlik diyoruz. O kötü şeyin içerisinde, o zorlantının içerisinde yine devam edebilmek. Bence bir insanın en zor sınavlarından bir tanesi devam edebilmek.
1: Evet. Yaşama, hayata devam.
0: Yaşama, o yaşadığı şeylerden, zorlu şeylerden sonra, zorlantılı olaylardan sonra bir kayıp yaşamışsınızdır. Evet. Hayatın devam edebildiği çok böyle, isterseniz ki kayıp yaşadığınız anda zaman dursun, insanlar dursun, her şey orada dursun ama öyle olmuyor. Akıyor, gidiyor. İnsanlar sabah kalkıyorlar, işlerine gidiyorlar, işte bir yerlere gidiyorlar, geliyorlar, karınları acıkıyor, yemek yiyorlar falan. Baştan öfkeleniyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz sizin için de hayat devam ediyor. Devam etmek zorundasınız. İşte size sabah kalkmak zorundasınız, gitmek zorundasınız, devam etmek, yaşamak zorundasınız ve bu kolay gibi görünüyor. Kolay gibi, ne varken sabah ama kalkacaksın falan. Ama öyle olmuyor. O devam edebilmek insanın hayatında zorlu sınavlardan bir tanesi diyebiliriz.
1: Mesela müebbet hapis alan birisiyle idam cezasıyla karşılaşan birisini düşünürsek herhalde hiç kimse idam cezasını istemez diyelim. Halbuki müebbet hapis aldığında da ölene kadar bir daha dışarıyı görememek gibi bir acı netice var. Buna rağmen insanlar yine de ölmeyi istemezler. Buradaki durum umut mudur?
0: Buradaki durum umuttur. Evet, burada insan hayatta olduğu sürece, nefes aldığı sürece her şeyin mümkün olabileceğine inanıyor. Tutuyor. Kendini orada tutuyor. Öldüğünüz zaman, işte hayat sona erdiği zaman bir şeyler bitiyor artık. Hani burayla ilgili şey bitiyor. Ama nefes aldığımız sürece bir şeylerin değişebileceğine dair her zaman fırsatlar varmış gibi
1: bir beklenti
0: oluyor. Yani orada müebbet hapis alan birisi belki zihninde bir gün bir şeylerin değişeceğine ve oradan çıktığında bir şeyler yapabileceğine dair inancı onu...

0: ayakta tutar. Ama bazıları için de bu çok zor bir şeydir. Bazıları da ölmek ister. Ölmek isteyen insanlar oluyor ya, ötenazi falan yaptırıyorlar kendilerine.
1: Evet. Ama çok daha böyle az olan bir şey diyelim. Hı hı. Yani ölmek isteme herhalde pek olmaz insanlar. Hı
0: hı. İşte nefes aldığımız sürece her şey mümkün oluyor. Evet. Frankl'dan şunu da söyleyecektim. Frankl işte bu kamplardan kurtulduktan sonra bir kitabı, İnsanın Anlam Arayışı kitabını yazıyor. Ve o kitabında çok ses getiren ya da meşhur bir sözü var. İnsanın elinden her şey alınabilir. Ancak tek bir şey alınamaz. Herhangi bir durumda nasıl bir tutum alacağımız, nasıl bir yerde duracağımızı seçme özgürlüğü. Yani mesela biz başımıza gelen şeyleri seçemeyiz. Başımıza gelen şeyleri kontrol edemeyiz. Buradan çıktıktan sonra ya da yarın başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Ama o başımıza gelen şeylere verdiğimiz tepkiyi seçebiliriz. Bu bir özgürlüktür. Değil mi? İşte evet. Karma olacağız. Ondan sonra onun içinde kalacak mıyız? Yoksa onun içerisinde üzüntümüzü, duygumuzu yaşadıktan sonra ondan bir anlam bulup oradan çıkacak mıyız gibi bir şey. Yani olaylara nasıl karşılık vereceğimiz büyük ölçüde bizim elimizde. Ama dediğim gibi başımıza gelenler bizim elimizde olan şeyler ya da kontrol edebildiğimiz şeyler değil.
1: Evet. Kişi üzülmemeye kendini inandırmalı mı? Böyle bir şey.
0: Yani çok gerçekçi gelmiyor kulağa. Hani nasıl üzülmemeye kendimizi inandırabiliriz? Öyle bir dünya yok. Üzüleceğiz.
1: Ama ağır üzülmemeye diyelim. Hı hı. Yahut da yani kendini kaybedecek derecede üzülmemeye. Hı hı. Böyle bir inanç olabilir mi?
0: Yani herkesin üzüntüyü, duyguyu, işte mutluluğu, yaşama şekli, şiddeti, süresi birbirinden farklı olabiliyor. Bu olaylara karşı da değişebiliyor. İşte birisi bir kayıp yaşadığında bunu nasıl gösterdiği kişiden kişiye göre değişiyor. Derin üzülmek, çok üzülmek kişiye göre de değişen bir durum olabilir. Bırakalım insanlar üzüntüsünü, duygusunu istediği gibi yaşasınlar. Zaten o orada kalmayacak. Yani ne kadar derin de üzülsek, ne kadar yüzeysel de üzülsek, her duygu yaşandıktan sonra, bir müddet sonra zaten sonlanacak, bitecek. Evet. Öyle kalmayacak.
1: Nasıl yaklaşılmalı üzüntüsü olan insanlara, hı hı, bir trajedi yaşamış olan insanlara nasıl yaklaşılmalı?
0: Hı hı. Yani o anda o kişinin neye ihtiyacı var? Bence bu çok güzel bir yöntem olabilir. Bazı insanlar üzüntü, acı yaşarken yalnız kalmak isterler. Ya da bir destek isterler. Ya da dışarıya çıkmak isterler. O anda o kişinin neye ihtiyacı var? Eğer çok kendi yalnız kalmak isteyen birisi ise, acısını tek başına yaşamayı seçen birisi ise, sadece gidip yanında durmak, hiçbir şey yapmasa, konuşmasa bile onun yanında oturmak, varlığıyla orada olmak bile yeterli oluyor. Ama ne yapılmaması gerekir diye sorarsanız bence aman üzülme, geçer gibi şeyler söylenmemeli. Bunda da üzülecek ne var canım? Hani bu kadar da üzülür mü? Bak insanlar neler yaşıyor gibi şeyler kesinlikle söylenmemeli. O insana duygusunu yaşayacak, üzüntüsünü yaşayacak bir alan açılmalı. Ve o an neye ihtiyacı var o insanın? Bu gözlemi yapıp ona göre davranmak daha yerinde olacaktır. Ama kesinlikle yaşadığı duyguyu hiçe saymamalı ya da ne var ki bunda? Bunu çocuklara çok yaparız değil mi?
1: Evet.
0: Bunda üzülecek ne var? Üzülme. Ya da tehdit ederiz. Sus yoksa şunu yapmam, bunu yapmam gibi. Bu sefer insan veya çocuk kendine yabancılaşıyor. Aa, ben buna üzülüyorum ya da benim duygum şey değil mi, geçerli değil mi, bu kadar üzülmemem mi lazım? Kendisine yabancılaşabiliyor bu sefer insan.
1: Evet. Hocam bir ara daha verelim.
0: Olur hocam.
1: Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle iyimserlik, trajediyi inkar etmeden hayata devam edebilmek üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: TGRT FM Haber.

0: etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Beyanları dosyada yeni bir başlık açtı. Alper Çelik de Haluk Levent'i suçladı. 2017'de Ahbap Derneği'nin kuruluş sürecinde yer aldığını, 2021'de ayrıldığını söyledi. Derneğin mali işleyişini bilmediğini savundu. Çelik, banka hesaplarının Haluk Levent'in talimatlarıyla kullanıldığını öne sürdü. Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım dedi.
1: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
0: Masak incelemesinde Alper Çelik'in hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri dikkat çekmişti. Çelik, paraların borç olarak geldiğini, bir bölümünün bahis, borsa ve çeşitli ödemelerde kullanıldığını söyledi. Transfer açıklamalarındaysa borç, borç iadesi, ahbap borç ve Haluk için borç ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
2: Öyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim.
0: Dosyadaki en dikkat çeken başlıklardan biri de bahis iddiaları oldu. Çelik parayı yatırmayı onun talimatıyla ben yaptım. Oynanan bahislerin hepsi ona aitti şeklinde ifade verdi. Ayrıca zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, aldığı döviz ve Türk liralarını hesaplara yatırdığını anlattı. Haluk Levent'e bir tepki de yakın dostu Mahsun Kırmızıgül'den geldi. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından "Keşke ellerin kırılsaydı da bu alışkanlıklara bir daha dönmeseydin" sözleriyle sitem etti.
3: Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin katıldığı bisiklet festivalinde tayt giymesi tartışmalara neden olmuştu. O vali görevden alındı. İşte o gelişmenin ayrıntıları.
4: Bir vali bisiklet sürer mi? Mesela ben ilk vali olduğumda kendime şunu sormuştum. İçimden bir kötü bir ses. Vali bisiklet sürer mi? Çocuk musun sen? Sonra hakikatin sesi bana dedi ki ne alakası var?
5: Ardahan valisi. Tight'tan geziyor lan, akşama kadar bisiklet sürüyor.
0: Katıldığı bisiklet etkinliğinde giydiği tight gündem oldu. İlginç bir biçimde Türkiye'nin gündemine oturdu. Öyle ki o görüntüler mecliste dahi konu oldu. Tartışmalar devam ederken Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.
4: Sen vali oluncaya kadar spor yapmadın mı? Yaptın evet. Yarın bunlar bir gün mutlaka bitecek ki bitiyor. Bittiğinde yine yapacak mısın? Tabii ki. Arada niye kendin olmaktan vazgeçiyorsun ki? Bunlar kötü şeyler de değil. Herkesin yapması gerek.
0: Çiçekli 7 Ocak 2026 tarihli atama kararıyla Ardahan valiliğine getirildi. Sportif kimliğiyle dikkat çekti. Çiçekli kısa süre önce bisiklet festivaline katıldı. Giydiği tayt tartışmalara yol açtı.
6: Valim, bir bisiklet festivali düzenle gelelim dediniz. Sonuç, bir kişi başladım. 1000 kişi arkada. Muhteşemsin Ardahan.
0: Tartışma siyasetin de gündemine taşındı. Kars milletvekili İnan Akgün Alp, valinin taytla gezmesinin devlet makamının ağırlığına gölge düşürdüğünü savundu. İçişleri Bakanlığı'na görevden alma veya uyarma çağrısında bulundu.
5: Ardahan valisi taytla geziyor lan, akşama kadar bisiklet sürüyor. Önünde arkasında 4 tane koruma taytla geziyor. Vatandaşın içerisinde de böyle taytla geziyor akşama kadar. Böyle vali mali olmaz. Böyle şehrin ortasında gezemez vali.
0: 17 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çiçekli görevden alındı. Ardahan valiliğine ise Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Görevden alınan Çiçekli ise tayt tartışmalarına cevap verdi. Üzerimdeki kıyafet tayt değil, bisiklet kıyafeti dedi. Bundan sonra da pedallamaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Görevden alınmasını da karar büyüklerimizin takdiridir diyerek yorumladı.
3: Malatya güneye sarsıntıyla başladı. Afat merkez üssü Battal Gazi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. O anlar kameralara an ve an yansıdı.
7: Ben uyuyordum, uyandım. Evde çaldı, tüm sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık.
0: Uykular kaçtı, yürekler ağza geldi. Bir anda hissedilen şiddetli sarsıntı korkuyu da beraberinde getirdi.
8: Alıp bir de bir vurdu cinası. Ama şu yani çocukların bile korkuyordu.
0: Saatler sabah 6.20'yi gösteriyordu. Malatya'nın Battalgazi ilçesi 5 büyüklüğünde yerin 15.59 kilometre derinliğinden gelen sarsıntıyla sarsıldı. Raftaki ürünler yerlerinden oynadı. Avizeler sallandı.
8: Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
0: Uykularından uyanan vatandaşlar büyük bir panik ve korku içinde kendilerini sokağa attı. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası sokaklarda kısa süreli panik yaşandı. Ekipler hemen sahaya indi. Battalgazi Göztepe mahallesindeki iki katlı müstakil bir binanın duvarında kısmi göçük oluştu. Kopan parçalar sokağa savruldu.
7: Benim çatısı da aşağı doğru uçmuştu, baktık her yer tüm duman olmuş yani.
0: İhbarla bölgeye polis, AFAD ve itfaiye sevk edildi. Sokak güvenlik çemberini alınırken binada inceleme başlatıldı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır ifadelerini kullandı. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. AFAD Akdeniz'de de saat 12.04'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 6.85 kilometre olarak kaydedildi.
3: Çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak için gündeme gelen doğa yönetim sisteminde 18 günde 33 milyon içecek ambalajı ekonomiye kazandırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili bakın neler söyledi.
0: Çevre bilinci için yeni bir adım atıldı. İçecek ambalajlarının doğaya kazandırılması amaçlandı. Doğa sistemiyle 18 günde 33.033.090 adet ambalaj toplandı.
9: Biz hep toplarız. Böyle 20-30 tane toplarız. Ondan sonra hepsini beraber atarız.
10: Daha geçen gün attık.
11: Karton, plastik bunları hep ayırt ediyoruz.
0: Depozitosu olan ambalajlar yani doğa sistemi 1 Temmuz itibariyle 81 ilde hayata geçirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son verileri Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor notuyla paylaştı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı. Bu uygulamayla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının kaynağında ayrıştırılması, dijital olarak izlenmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlandı.
11: Şişelere hep biriktiriyoruz.
9: İçtikten sonra otomata oraya atıyorum.
12: 1 lira da kazanıyorsun.
9: Hı hı, evet.
0: Doğa logolu plastik, cam, alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim edenler her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazandı.
3: Yaz sıcaklarında serinlemenin en tatlı yollarından biri olan dondurmada bazı işletmeler fiyatlarıyla şaşırtıyor. Bir top dondurmanın 400 liraya satıldığı bir işletmeyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
13: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
0: Bir dondurma en fazla ne kadar olabilir ki deniliyor. Ancak bazı noktalarda fiyatlar adeta cep yakıyor.
13: Topu ne kadardı? 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
14: Toplam 840 TL, topu da 200 liraymış. Bir para ödedik.
0: Yaz aylarında serinlemenin en çok tercih edilen yollarından biri dondurma. Ancak bazı işletmelerde bir top dondurma için istenen ücret serinletmek yerine şaşkına çeviriyor.
14: 3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim, 840 TL verdik.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletme bir top dondurmayı 400 liradan sattı. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne taşıdı. Şikayetin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmede denetim gerçekleştiren ekipler satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamalarını inceledi. Mevzuata aykırılık tespit edilmesi üzerine işletme hakkında idari işlem uygulandı. Ayrıca şikayete konu olan dondurma fiyatlandırması değerlendirilmek üzere haksız fiyat değerlendirme kuruluna sevk edildi.
3: Sevgili seyirciler, adaletin hafızası silinmedi, silinmiyor. 6 faili meçhul dosya daha Adalet Bakanlığı'nın özel birimi tarafından teknolojinin de yardımıyla aydınlatıldı ve ailelerin acısı hafifletildi.
0: Zaman geçti, izler silindi sanıldı ama takip bırakılmadı. 6 faili meçhul cinayet titiz operasyonlarla çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin hafızası güçlüdür, hiçbir cinayet unutulmayacak dedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı, DNA, HTS ve yeni ifadeleri inceledi. 11 şüpheli tutuklandı. Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde ölen çocuk Esra Aşık'ın dosyası yeniden açıldı. Bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de ise iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in katil zanlısı 2 şüpheli HTS ve tanık ifadeleriyle tutuklandı. Samsun'da Ali Sarıoğlu cinayetini yanlış yönlendiren eski ihbar deşifre edildi. Teknik analize belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Hatay'da ise 14 yıl önce kaybolan Selbi Uygur'un cinayete kurban gittiği itirafla anlaşıldı. Kazıda bulunan kemiklerin DNA'sı Uygur'la eşleşti. İstanbul'da da yine 2 cinayet aydınlatıldı. Bayrampaşa'da Gültekin Yıldırım cinayeti olay yerindeki biyolojik bulguların yıllar sonra şüphelinin DNA'sıyla eşleşmesi ve HTS kayıtlarıyla tutuklamayla çözüldü. Fatih'te Yusuf Sayaner cinayetinde şüpheli yeniden açılan soruşturmayla köşeye sıkıştı. Suçunu itiraf ederek tutuklandı. Bakan Gürlek, ilgili başsavcılıklar, emniyet, jandarma, BTK ve adli tıp personeline teşekkür ederek hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacak dedi.
3: Bursa'da sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon yapıldı. 7 kişi tutuklandı.
0: Sahte alışveriş sitesi kurdular, vatandaşları dolandırdılar, yapılan operasyonla yakayı ele verdiler. Bursa'da sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şebekeye 7 ilde 14 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.
10: Sahte alışveriş sitesi kurarak milleti dolandıran şebekeye Bursa İl Jandarma ve İzlik İlçe Jandarma operasyon düzenledi. Hesaplarında 1 milyarlık hareketlik bulunan kişiler bugün adliyeye çıkarıldı. 7 kişi tutuklandı.
0: Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 28 adet cep telefonu, 34 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet harici bellek, 1 adet bilgisayar kasası ve 11 adet flash bellek ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15: TGRT FM Haber.
16: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz. Çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
17: Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, Gecenin sessizliğini sana en güzel melodilerle yaşatan tek radyo
16: TGRT FM.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım'la birlikteyiz. İyimserlik, trajediyi inkar etmeden hayata devam edebilmek üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, trajediden bahsediyoruz. Geçmişte siz de büyük bir trajedi yaşadınız. Biliyoruz, bir programda da konuşmuştuk sizinle. Evet, bir sene kadar önce tahmin ediyorum eşinizi kaybettiniz. Bu gerçekten büyük bir acı. Konuşmalarınızın başında söylediğiniz gibi hani boşanmak da trajedilerin büyüklerinden demiştiniz. Burada her ikisi de olmuş oluyor. Bir ölüm var. Ve bir
1: kimlik kaybı var.
0: Evet, bir de eşinden ayrılma kaybı kaybı var. Sizi bu dönem nasıl etkiledi? Bu geçen bir sene içerisinde neler hissettiniz, neler yaptınız? Hangi noktadan hangi noktaya geldiniz? Etrafınızdaki kişiler sizlere bu konuda neler söyledi? Onlara nasıl davrandınız? Kendi hayatınızdan bir örnek olarak bize anlatır mısınız?
1: Tabii. Dediğiniz gibi kayıp yaşadım yaklaşık bir yıl önce. Çok zor bir şeydi, çok zor bir kayıptı benim için. O bir de ani bir kayıptı. Hani sabah vedalaştığım, yani normal işe giderken evden hiçbir şey yokmuş gibi vedalaştığım bir insana akşam saatlerinde morgda karşıladım. Morg'da karşılaştık, gördüm. Sonrasında çok düşündüm. Hani bu böyle şok bir ayrılık olduğu için mi bu kadar üzüldüm, yoksa böyle daha kademeli bir veda olsaydı, ne bileyim bir hastalık süreci, bir hastane süreci falan olsaydı bu kadar sarsıcı olur muydu diye. Ama sonrasında bunun geliş şeklinin böyle olması nın da bir anlamı olmalıydı. Olana razı oldum. Bu süreçten bir yıldır ne değişti derseniz, ne oldu derseniz, büyüdüm. Yani psikolojik olarak da büyüdüm ve insan olarak da büyüdüm. Farklı, yani kendi hayatımda farklı yerlere temas ettim. Farklı diğerlerde beni büyüten bir kayıp oldu. Hani tabii ki çok üzüldüm, tabii ki yıkıldım, tabii ki hani kalkmakta zorlandığım zamanlar oldu. Hala da oluyor ki, hala da oluyor ki, kayıp öyle bir şey zaten. Hani yas süreci biten bir şey değil, devam eden bir şey. Böyle evin ortasında kocaman bir boşlukta yaşamak gibi bir şey. Dikkatli sanki böyle o boşluğa yaklaşırsanız içine düşersiniz. Ama o boşluğu da inkar etmeden, yok saymadan etrafında yaşamayı öğreniyorsunuz. Bu süreçte çok şükür ki hani benim etrafımda benim acımı yok sayacak kimse olmadı. Herkes duygumu, bu yası yaşamamı eşlik edenler oldu, alan açanlar oldu. Yargılayan kimse ya da hani geçti bak insanlar neler kaybediyorlar, seninkinden daha büyük şeyler var gibi diyenler olmadı. Ben bu süre zarfı içerisinde gerek dostlarımın gerek de ailemin, seçtiğim ailemin çok büyük desteğini gördüm. Hamdolsun. Bu şekilde yani bu benim kaybım da benim hayatımda anlamlıydı.
0: Etrafınızdaki kişiler genelde sizin gibi psikologlar. Onların da tesiri olmuştur sanıyorum.
1: Mutlaka, evet, onların. Ya sadece psikolog olarak değil, çünkü kendi özel hayatımızda psikolog değiliz. Evet, benim çevremde psikolog arkadaşlarım var ama ben eşimi kaybettim, onlar da arkadaşlarını kaybettiler. Benim eşim onların arkadaşıydı. Dolayısıyla biz hep beraber bir yas sürecine girmiş olduk. Yani onlar da acıyı yaşadılar. Onlar da hem bana eşlik ettiler hem de kendi kayıplarının acısını yaşadılar. Daha çok böyle mesleki olarak değil de insan olarak yaklaştılar, insani olarak yaklaştılar. Dolayısıyla biz beraber bu yaz sürecini, kaybımızı inkar etmeden hala da geçiyoruz. Ben hala da böyle zaman zaman tetiklendiğim şeyler oluyor. Konuşuyoruz, paylaşıyoruz.
0: Evet.
1: Yani dünya üzerindeki en büyük acı değildi elbet benim yaşadığım şey. Ama kendi hayatımın en büyük acısıydı. Dolayısıyla şu anda mesela benim empati kapasitem ya da empati yeteneğimi çok geliştiren bir şey oldu bu yaşadığım şey, yaşadığım durum. Hani öyle derin bir acı yaşadım ki sanki bundan sonra dünya üzerindeki her acıyla empati yapabilirmişim gibi. Yani acı çeken bir insan, acı yaşayan bir insan o anda gerçekten neler hissettiğini daha derinden hissederim. Empati dediğimiz şey bu arada şey, bir bilişsel empati var, bir duygusal empati var. Bilişsel empati kısmı siz o anda ne hissediyorsunuzu bilişsel olarak anlayabilmem. Hani bakıyorum Faruk Bey şu anda üzgün. Evet, üzgünsünüz falan. Bunu bilişsel olarak anlıyorum üzüldüğünüzü. Bir de duygusal olarak üzgün olduğunuzu hissedebilmem var. İşte bu empatinin duygusal kısmını geliştiren bir şey oldu yani benim için bu acıyı yaşamak. Ama işte devam edebilmek, kalkabilmek. Japonların burada çok sevdiğim bir sözü var. 7 kez düş, 8 kez kalk diye.
0: 7 kez düş,
1: 8 kez kalk.
0: 8 kez kalk.
1: Hiç yıkılmamak değil, yıkıldıktan sonra yeniden ayağa kalkabilmek. Öyledir ya hani bizim Anadolu'da da yiğitlik ya da işte şey, hiç yıkılmamak değil. Yıkıldıktan sonra yeniden organize olabilmek, yeniden kalkabilmek, yeniden devam edebilmek. İnsanı güçlü yapan şey, güç dediğim şey bence bu.
0: Yiğit düştüğü yerden kalkar diye de bir şey.
1: Evet, kalkar.
0: Evet. Peki danışanlarınızdan böyle trajedi yaşamış olanlara karşı, hı-hı, oldu mu hiç bu dönem içerisinde bu tip bir danışanınız? Onlara etkiniz nasıl oldu?
1: Yani varsa. Trajedi dediğiniz şey nedir?
0: Yani ölüm.
1: Kayıp. Çok enteresandır ki ben eşimi kaybetmeden bir yıl öncesinde bana kayıpla ilgili de çok fazla danışan gelmeye başladı.
0: Enteresan.
1: Enteresan. Evet, çekmişim herhalde ya da benim hazırlamış bir şekilde. Allah. O süreçte bana çok kayıpla ilgili işte eşini kaybeden, babasını kaybeden, kardeşini kaybeden çok danışan gelmişti. Ondan sonra da tabii ki geldi. Özellikle bu durumu bilip gelmek isteyen danışan daha fazla oldu. Hani bir kayıp yaşamış olan insanın daha hani derler ya duvardan düşenin halini duvardan düşen anlar diye. O mantıkla da daha fazla gelmek isteyen kişiler oldu. Oluyor. Kimisi biliyor. Kimisi bilmiyor. O şekilde devam ediyoruz.
0: Evet. Yetişkin evlatlarınız da var.
1: Çok şükür.
0: Onların maşallah. Onlar nasıllar? Hı-hı. Onların durumlarındaki değişiklikler neler? Hı-hı. Nasıl, neler sezdiniz?
1: Yani onlar da birisi 18 yaşında, birisi 13 yaşında. O yaşlarında bir ebeveyn kaybı yaşadılar. Tabii ki bu süreçte ben eşimi kaybettim. Onlar babalarını kaybettiler. Bir kayıp yaşadık ama farklı kayıplar yaşadık. Mesela ben hiç babamı kaybetmedim. Benim babam hayatta. Ama evlatları babalarını kaybettiler. Aynı gibi görünse de evden bir kişinin gitmesi o çocuklarla benimle farklı bir kayıp olduğu için farklı bir yerden değerlendiriyorum. Ama şöyle bakıyorum, demek ki onların da büyümesi için, hayata hazırlanması için gerekli olan bir şeydi ya da gerekli olmasından ziyade bu onlara bir şey katacak. Hayatlarında ileride devam edebilmeleri için bir yerden, evet, bir eksiklik ama bir de büyütücü bir tarafı olacak yaşamla ilgili.
0: Evet. Kız çocuklar babaya daha çok düşkündür. Hı hı. Sizin erkek evlatlarınız var. Hı hı. Onların eksikliği, babanın eksikliği erkek evlatları daha mı çok etkiler? Hı. Yahut da kız evlatları mı daha çok etkiler?
1: Yani bilemiyorum. Bununla ilgili hani kesin şöyle demek çok yerinde bir şey olmaz. Bu her ilişkinin dinamiği içerisinde değerlendirilir. Çocukların babayla ilişkisi nasıldır? Baba onlar için ne ifade eder? Bugüne kadar doyurucu bir ilişki var mıydı aralarında? Bunlar önemli şeyler. Kız çocuklarını daha fazla etkiler, erkek çocuklarını daha az etkiler gibi bir durum söz konusu değil. Kayıp herkesi bir şekilde etkiler. Mesela çok toksik, çok zorlu bir evlilik bile bitmiş olsa, o bile insan üzerinde bir hüzün, üzüntü, kayıp,
0: evet,
1: yaşatır yani. Dolayısıyla daha az ya da daha fazla değil de her kayıp insanı her yaşta etkiler. Ve bu kaçınılmaz bir şey. Etkileyecektir yani.
0: Bu boşanmaların büyük bir travma olduğunu yine belirtmiştiniz. Hı hı. Bunun üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Hı hı. Zamanımızda boşanmalar oldukça fazlalaştı. Yani sanki insanlar boşanmaya doğru evliliklerini yaptıkları anda bile, hı hı, bir boşanmaya doğru gidiş var. Hı hı. Bunu nasıl ifade edersiniz? Nasıl izah edersiniz? Onlar üzülmez mi?
1: Neyler üzülmez mi?
0: Yani boşanan kişiler, hı hı, yahut da işte ille de boşanayım diyen kişiler.
1: Hı hı. Yani bir kere boşanma ne bu kadar çok kolay olmalı ne de bu kadar çok zor olmalı. Evet, sizin bahsettiğiniz şey, günümüzde gençler, bu kuşak bir tık daha böyle evliliği kolay bitirebilir bir yerde oluyorlar. İlişkiyi hemen sonlandırmayı seçebiliyorlar. Tek çıkışın bu olduğunu düşünebiliyorlar. Ama daha önceki jenerasyonda mesela evliliğe çok anlam yüklüyordu ve kendi nezdinde, kendi içinde bitmiş olan evlilikleri sırf çok fazla anlam yüklediğimiz için de kolay bir şekilde bitiremiyordu. Bu da çok sağlıklı bir tutum değil. Boşanma hani evlilik kadar normal kabul edilmesi gereken bir şey. Toplumda böyle özellikle boşanmış insanlara, boşanmış kadınlara karşı farklı bir tutum, farklı bir anlayış oluyor. Ama bilmiyorum, bu kadar fazla şey yapmaya gerek var mıydı? Bitmiş olan evliliği de sırf sürdürmüş olmak için sürdürmeye gerek var mı?
0: Yeni evlenenlere dua şöyledir mesela daha çok. Hı hı. Allah bir yastıkta kocatsın, hı hı, derler. Hı hı. Herhalde ki bu böyle olması güzel ki bu dua yapılıyor. Hı
1: hı. Ama bazen de olmuyor. Hani bazen de aynı nasıl diyeyim, anlaşabileceğimiz ya da bizim için doğru insan olmamış olabiliyor eşimiz. Vardır sizin de çevrenizde, etrafınızda, işte ne bileyim, ailesine çok fazla sahip çıkmayan, eşine gerekli ihtimamı göstermeyen insanlar, kişinin kendini o evlilikte mutsuz hissetmesi, mutsuz hissettiği, mutsuz olduğu için evlatlarına, etrafına da mutsuzluk yayması, sırf bunun için sürdürmeye değer mi bilmiyorum. Tabii ki her evlilik için bunu konuşmuyoruz. Tabii ki böyle çok sudan sebepler yüzünden bitmesin, ömür boyu sürsün, bir insanlar bir yastıkta kocasınlar ve bir yastıkta kocayacak kişilerle evlensinler. Ama işte her zaman böyle olmuyor. Ömür boyu mutsuz, bazen şey, o küçük acılara tahammül edemediğimiz için daha büyük acıları kabul etmiş oluyoruz. Nedir o? İşte belki boşanma o anda bir acı ya da bir onunla ilgili bir şeyi göğüslemeniz gerekiyor. Hani insanların bakışı, söylentileri falan filan. Bunları yapamadığımız için daha büyük acıya razı geliyoruz. O da nedir? Bir ömür boyu mutsuz bir evliliğin içerisinde kalmak.
0: Evet. Dinimizde helaller var, haramlar var. Hı hı. boşanmak helallerin içerisinde olan bir eylem.
1: Hı hı.
0: Yani Rabbimizin yasaklamadığı, haram etmediği bir hı hı. eylem. Ama yine Rabbimiz buyuruyorlar ki arşım sarsılır boşananlarla alakalı olarak.
1: Hı.
0: Yani Rabbimizin istemediği bir şey hı hı. boşanmak.
1: Bununla ilgili ayet var mı?
0: Olması lazım. Hı. Ya en azından hadis-i şerifler var.
1: Hı hı. Evet. Çünkü hani peygamberimizin de yaptığı bir şey ya, boşanmak, boşandığını biliyoruz. Bazı eşlerinden boşandığını biliyoruz peygamber efendimizin. Ve mehir diye de bir şey var mesela İslamiyet'te. O mehir denen şey de kadının boşandıktan sonra bir miktar yaşamını devam ettirmesi için verilen, erkek tarafından verilen bir şey. Hani mehir varsa demek ki hani boşanmanın da kapısı bu anlamda açıktır açık. İslamiyet'te.
0: Ama işte buradaki boşanma şartları önemli. Yani here heçe Anadolu tabiriyle boşanmak değil.
1: Evet.
0: Hakikaten boşanmaya sebep olacak önemli sebeplerin olması lazım.
1: Evet. Evet, kesinlikle ben de aynısını düşünüyorum. İşte kesinlikle boşanmaya sebep olacak önemli şeyler varken hali hazırda sırf işte diğerleri ne der, ailem ne der diye o evliliği sürdürmenin zulüm olduğunu, kişiye zulüm olduğunu düşünüyorum. Ve kendimiz üzerindeki hakkımız olduğunu da düşünüyorum. Yani şöyle bir düşünün belki hani sizin de evlatlarınız vardır. Zannedersem kızlar vardı. Çok böyle mutlu olmadıkları ve eşlerinden iyi bir muamele görmedikleri bir evlilik içerisinde ömür boyu kalmaları ve mutsuz olmaları, mutsuz çocuklar yetiştirmelerini siz de istemezsiniz.
0: Kimse istemez.
1: Kimse istemez. Evet, bunun da yolunun açık olması gerekiyor. Bu boşanmak da bu kadar zor olmamalı bence. Ve yine nihayetinde hani ikinci evliliklerin yapıldığı bir şeyi de biliyoruz. İslam geçmişini de biliyoruz ama ikinci evliliklerin yapıldığı, bununla ilgili bir iddet süresi var. O iddet süresi bittikten sonra kişi ikinci evliliğini yapabiliyor. Buyur. Burada çok kapılar açık aslında İslamiyet olarak da bu helal kabul edilen bir şey. Bunu zorlaştıran sanki biziz. Bununla ilgili de bir ayet vardı. İşte size helal kılınanı siz kendinize haram kılmayın gibi bir şey. Hı hı. Tam olarak böyle cümlesini hatırlamıyorum ama bu da mesela hani nefsimize zulmetmekle ilgili bir şey.
0: Tabii ki nefse zulmetmek de yok yani. Hı hı. Etmemek.
1: Evet.
0: Evet hocam. Bir soruya geçmek istiyorum ancak
1: süremiz mi?
0: Süremiz de azaldı. Hı hı. Başlayalım, sonraki bölümde devam edelim o zaman.
1: Tamam.
0: Güçlü insan kimdir? Nasıl tanımlarız güçlü insanı?
1: Hı hı. Evet, aslında biraz bahsettik bunlar. Bu kavramdan, güçlü insan kavramında. Yani güçlü insanı nasıl tanımlarız? Güçlü insanlar hiç yıkılmayan insanlar mıdır? Yoksa yıkıldıktan sonra yeniden ayağa kalkabilen insanlar mıdır? İşte o Japonların dediği 7 kez düş, 8 kez
0: kalk.
1: Bu aslında güçlü olmayı biz psikolojide rezilyans olarak tanımlarız. Psikolojik sağlamlık olarak tanımlarız. Hı hı. Daha önce burada sizinle bu konuyu konuşmuştuk, psikolojik sağlamlığı. Acıyı inkar etmemek, işte yas tutabilme kapasitesi insanın, zorlanınca yardım isteyebilmek, hayatın başına gelenlerin, acıların seni değiştirmesine izin vermek, izin verirken tabii ki değerlerinden vazgeçmemek, düştüğünde eskisi gibi olmasa bile yeni bir şekilde yeniden ayağa kalkabilmek, işte o esneklik. Baktığımızda çok sert olan çabuk kırılır. Ama esnek olan daha dayanıklıdır. Dolayısıyla esnek olabilmek psikolojik rezilyans açısından güçlü insan olarak tanımlayabiliriz.
0: Evet, bir ara verelim hocam. Hı-hı. Aradan sonraki bölümde buradan devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle iyimserlik, trajediyi inkar etmeden hayata devam edebilmek konusunda sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: uygulamasını yükleyebilirsiniz. iTunes veya Apple Store'dan ücretsiz yükleyebileceğiniz uygulama için arama bölümüne TGRT FM yazmanız yeterli. TGRT FM uygulamasını iPhone'unuza yükleyin. Dünyanın her yerinde TGRT FM'de radyo dinlemenin keyfini yaşayın. Radyo dinlemenin keyfini yaşayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
4: TGRT efendim.

0: Değerli dinleyicilerim, Tekrar FM'de iletişim dünyamızdayız. Değerli misafirim, uzman psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle iyimserlik, trajediyi inkar etmeden hayata devam edebilmek konusunda sohbetimiz devam ediyor. Evet, programın son bölümündeyiz değerli dinleyiciler. Hocam, bundan önceki bölümde güçlü insan kimdir, nasıl tanımlarız demiştik. Hı hı. Oradan devam edelim isterseniz. Hı
1: hı. Evet, güçlü insan kimdir, ondan bahsediyorduk. İşte güçlü insan hiç güçlü insan dediğimiz kişi hiç böyle düşmeyen ya da işte acı çekmeyen kişi olarak tanımlamamıştık. Aksine acıyı inkar etmemek, yas tutabilmek, zorlanınca yardım isteyebilmek. Mesela birinden yardım istemeyi birçok insan güçsüzlük olarak tanımlıyor. Halbuki birinden yardım isteyebilmek de bir güç göstergesidir, bir esneklik belirtisidir. Resilience, işte psikolojik sağlamlık, yeniden uyumlanabilme, yeniden adapte olabilme, hayata karışabilme, devam edebilme becerisi. Güçlü insan olarak tanımlayabiliriz. Ama toplum bize böyle güçlü olmayı, güçlü olmakla ilgili bir öğretisi var. İşte çoğu zaman hiç ağlamamak, hiç sarsılmamak, hiç hata yapmamak gibi şeklinde öğretiyor bize. O yüzden psikoloji bize tam tersini söylüyor. Güçlü insan yıkılmayan değil, yıkıldığında acısını yaşayabilen, sonra yeniden hayatla ilişki kurabilen insandır. O işte o acının, o yıkıntının içerisinde bir anlam bulup sabah kalkıp yeniden yola koyulabilen insandır. Hiç kırılmamak çok insanüstü bir şeydir. Yani insan dediğimiz canlı zaten eksik bir canlıdır, yaralı bir canlıdır, kusurlu bir canlıdır. Bende bir şey yok, işte ben devam ederim, hiç kırılmam, böyle hiç canım yanmaz demek çok insanüstü bir çabadır. Kırıldıktan sonra yeniden bütünleşebilmek daha böyle insan olmanın olgun halidir. Mesela biraz önce Frankl'dan bahsettik. Toplama kampından çıkan Frankl, gücü kampta hiç umutsuzluğa kapılmaması değil. O da umutsuzluğa kapıldı. Kitabını okuyan insanlar bilecektir. Yani o yaşadığı korku, acı, yas. Ama yaşadığı acının içinde yine de yaşamın anlamını aramayı seçti. Yani onu güçlü yapan şey yıkılmamış olması değil. Defalarca yıkıldığı halde, işte annesini kaybettiğinde yıkıldı o toplama kamplarında. Eşini kaybettiğinde yıkıldı. Eşi hamileydi bu arada. O yıkıldığı halde anlam sayesinde yeniden ayağa kalkabildi. Hani bu acının içerisinde bir şeyler yapabilmem gerekiyormuş gibi. İşte bu konuyla ilgili bize modern dünyanın öğrettiği büyük yanılgılardan bir tanesi. Yani bence modern dünyanın en büyük yanılgılarından bir tanesi, sanki mutluluk normal, acı bir arıza gibi görülüyor. Yani sürekli hep mutlu olmamız gerekiyormuş gibi. Acı çıktığında karşımıza ya da bir yaşamda yolunda gitmeyen bir şeyle karşılaştığımızda ondan hemen kurtulmamız gerekiyormuş gibi. Bize bir arıza varmış gibi geliyor. Hemen bitsin istiyoruz. Yani dediğim gibi işte hiç yıkılmamak çoğu zaman güçten çok duygulara temas etmemeyi, inkar etmek, aşırı kontrol ihtiyacını da gösteriyor kişinin. Hani ben başıma bir şey geldiğinde, bir acı yaşadığımda o duyguya temas etmezsem biraz kaçınmış oluyorum ve kontrol etmiş oluyorum. Korkuyorum çünkü beni nereye götürecek bilmiyorum. O yüzden kendimi bırakamıyorum. O duyguyu yaşamak bana zor geliyor. Bunda tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi o sosyal medyada herkesin mutluymuş gibi bir dünya çizmeleri ve ondan sonra da başımıza bir şey geldiğinde herkes mutlu, bende bir sorun var hayal kırıklığına giriyoruz ve bunu artık tolere etmekte zorlanıyoruz. Belki de sorun hayatın ya da hayatın içerisinde zorlukların olması değil de bize sanki böyle hayatın zor olmaması gerektiğine inanmamız gerekiyormuş gibi bir bilgi empoze edilmesi. Yani hayatın zor olması bir sorun değil. Hayatın içerisinde zaten zorluklar olacak, sıkıntılar olacak, ondan sonra kayıplar olacak, işte o sınavı geçemeyeceğiz. istediğimiz yere gidemeyeceğiz. Yani her istediğimiz şeye ulaşamayacağız. Bize kim söyledi ki her istediğimiz şeye ulaşabileceğiz, her gün mutlu olacağız diye? Bize kim bunun garantisini verdi? Her şeye, her istediği şeye ulaşmayı düşünen şeyler çocuklardır. Evet. Ama yetişkinler bunu bilir. Her istediğimiz her zaman olmayacak.
0: Evet.
1: Çok çalışsak da olmayacak. Çok üzerine gitsek de olmayacak. Ve bu kayıpla öğrenme, bu kayıpla yaşamamız, bunu öğrenmemiz ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. İşte dediğim gibi sorun hayatın içerisinde zorlukların olması değil, bize hayatın hiç zor olmaması gerektiğine dair bir inanç empoze edilmesi.
0: Evet. Çocuklara da zaten karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak sürekli işte bir şeyler öğreterek, anlatarak devam ediliyor ve onlar da o şekilde kendilerini geliştiriyorlar. O şekilde büyüyorlar. Evet, yine çocuklar demişken şöyle devam edelim hocam. Bu trajediler insanları daha mı çok geliştiriyor? Yahut da az trajedi yaşayan, yahut da işte böyle zengin aile sıkıntılar da görmemişler. Yani ekonomik olarak gayet iyiler. Bunun dışında ölümle de karşılaşmamışlar çokça. Veya kendilerini öyle üzecek bir ölümle karşılaşmamışlar. Bu tip insanlar daha mı zayıf oluyor yaşlandıklarında? Çokça trajedilerle karşılaşanlar daha mı güçlü oluyorlar?
1: Travmanın büyütücülüğü diye bir şey var. Yani travma dediğimiz şey illa böyle çok büyük yaşam olayları olarak bakmıyoruz tabii ama böyle bir yaşam içerisinde, özellikle bizim jenerasyon, mesela bu jenerasyon değil de daha zor şartlarda, daha böyle istediklerini alma noktasında, istediklerini elde etme noktasında daha böyle beklemeyi bilen, mücadele eden bir jenerasyonduk biz. Ve yolumuzun üzerinde şeyler vardı, yol kazaları, işte engebeler vardı. Ama mesela bu bizim rezilyansımızı güçlendirdi, psikolojik sağlamlığımızı, esnekliğimizi güçlendiren bir şey oldu. Mesela şeyi biliyorum, kozadan çıkan kelebeğe yardım edildiğinde yaşayamıyor bu kelebek.
0: Evet.
1: Çünkü o mücadele sırasında, o kanatlarını çırpma mücadelesi sırasında kanatlarına bir sıvı pompalanıyor ve kanatları güçleniyor. Bu çok güzel bir metafor aslında, değil mi? Ama bu demek değildir ki her acı bizi güçlendirecek, her acı başımıza geldiğinde bize bir şeyler katacak gibi bir beklentiye de girmemek lazım. Ama bazı mücadeleler de gelişimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Nereden baktığımıza da bağlı. İşte o trajik iyimserlik bence tam burada devreye giriyor. O trajedinin içerisinde, o başımıza gelen zor yaşam olayının içerisinde takılıp kalacak mıyız? Bazıları da yıllarca çıkamıyor içerisinden. Hani Allah, öldüm bittim ben. İşte bir kendiyle bir kavgası var, hayatta bir kavgası var. Neden benim başıma geldi, ben niye bunu yaşıyorum ki diye. Bu da bir seçim. Bu mesela nereden baktığınıza bağlı. Bu bizi büyütmez. Büyüten bir yaklaşım olmaz. Ama buna daha farklı bir yerden, işte biraz önce konuştuğumuz gibi bir yerden bakmayı seçersek bu zorlu yaşam deneyimleri gelişimimizin vazgeçilmez bir parçası olur diyebiliriz.
0: Evet. Bu çevre ne der düşüncesi etkiler mi insanı? Etkiler mutlaka da. ne yapmalı bu konuda?
1: Yani kulaklarımıza tıkamalıyız. Çevre her zaman her şeyi söyler. Toplum baskısı ya da mahalle baskısı, el alem ne der kaygısı. Baktığımızda insanlar her zaman her şeyi söylüyor. Bir şeyi söylemek isteyen bir şekilde onu söylemenin bir yolunu bulacaktır ve söyleyecektir. Siz onu kontrol edemezsiniz. Onu yani engelleyemezsiniz. Bugün siz de, ben de, bir başkası için bir başkasıyız, el alemiz yani. İstediğimiz şeyi söyleyebiliriz. Bizi durduran şey vicdanımızdır. Bizi durduran şey işte ahlakımızdır.
0: Yetişme tarzımızdır.
1: Yetişme tarzımızdır, inancımızdır. O ancak bizi onlar durdurabilir. Kendi iç sistemimiz durdurabilir. Başkası bizi durduramaz. Bizim için de aynı şekilde. Biz de gidip başkalarını bizim hakkında ne düşündüğünü, ne konuştuğunu durduramayız. Ama biz onlara önem verdiğimiz sürece onları hayatımızın merkezine koyarız ve onlara göre yaşamayı seçeriz. Ama biricik bir hayatımız var. El alem bizim hakkımızda iyi düşünsün, iyi şeyler söylesin diye mi ben bu hayatı yaşayacağım? Yoksa ben ne istiyorum, ne yapıyorum, hayattan ne bekliyorum, nasıl bir hedeflerim var, ona göre mi yaşayacağım? O el aleme yüklediğim anlam da aslında şey oluyor. Ben onlara ne kadar anlam yüklersem, ben onları hayatımın neresine koyarsam onlar orada dururlar. Böyle bir bakış açısıyla bakmak daha gelişimimizi destekleyen bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Zaten hani siz, ben bunu terapi ortamında da çok görüyorum. Ne yaparsa yapsınlar, ağızlarıyla kuşta tutsalar, çok yüksek başarılar da alsalar, söylemek isteyen, neyi söylemek isteyen onu bir şekilde söylüyor yani. Mutlu olmuyorlar. El alem denen şey mutlu olmuyor.
0: Evet. Neleri kontrol edebiliriz?
1: Neleri kontrol edebiliriz? Hayatta kontrolümüzde olan şeyler var. Kontrolümüzde olmayan şeyler var. İşte mesela el alemi kontrol edebildiğimiz bir şey değil. El alemi kontrol edemeyiz. Evet. Ama el aleme yüklediğimiz anlamı kontrol edebiliriz. O benim seçimim, benim tercihim. Evet. El aleme çok fazla anlam yüklersem, aman onlar mutlu olsun, benim hakkımda iyi şeyler düşünsünler dersem, hayatımı, ömrümü, bu biricik hayatımı onlara adamış olurum. Hiç gerek yok bence. Kontrolümüzde olmayan diğer şeyler, mesela dışarıda şu anda hava işte atıyorum 35 derece olsun. 35 derece havayı kontrol edemem ama bu havada nasıl dışarıya çıkacağımı, ne giyeceğimi, yanıma ne alacağımı kontrol edebilirim. Hastalık bir yere kadar kontrol edebilirim. Belki yani yaşam şeklim, çok böyle sedanter bir yaşamım varsa daha kolay hasta olurum ama gıdalarım, yaşam şeklim, sporum falan ama geldikten sonra da

0: ödemeyiz. Geçmiş artık.
1: Bitmiştir.
0: Gitti. Geçmişe yüklediğimiz anlamı kontrol edebiliriz. Dediğim gibi işte hastalık, ölüm, el alem bunlar kontrol edebildiğimiz şeyler değil. Ama tutumlarımız, seçimlerimiz, davranışlarımız, değerlerimiz, bir olay karşısında verdiğimiz tepki bunlar kontrol edebildiğimiz şeyler.
1: Evet. Çok acı olaylarda da bir çıkış yolu var demiştik değil mi efendim? Olmalı.
0: Yani elbette hayat devam ediyorsa çok acı olaylarda da zorlantılı yaşam deneyimlerinde de bir çıkış yolu mutlaka vardır. Vardır ama ya şeyin durumuna göre çıkışın süresi şekli değişir. Olayın durumuna göre çıkışın süresi şeyi değişir. Mesela bir kayıp yaşamışsınızdır. Buradan çıkış şekliniz, süreciniz, zamanınız, yasanız çok farklıdır. Tekrarı olan bir sınavı ilkinde geçememişsinizdir. Bu da zorlu bir yaşam deneyimidir sizin için. Buradan çıkış şekliniz, süreciniz, bundan sonra alacağınız aksiyon birbirinden farklı olur. Ve kendi hayatımda da bu son zamanlarda deneyimlediğim, yaşadığım, hissettiğim bir şey var ki gerçekten de zorlukla beraber birçok kolaylık var.
1: Evet.
0: Gerçekten bakmayı, hissetmeyi, görmeyi niyet edersek onu görüyoruz, deneyimliyoruz.
1: Evet.
0: Hatta o ayeti de yanlış biliyormuşum. Bu süreçte onu da fark ettim. İşte zorlukla beraber bir kolaylık vardır şeklinde biliyordum. Halbuki öyle değilmiş. Tefsirinde bir zorlukla beraber birçok kolaylık vardır.
1: Bir zorlukla beraber birçok kolaylık.
0: Evet.
1: Evet. Hani bir de söz vardır böyle. Allah-u Teala bir kapıyı kaparsa birçok kapıyı açar deriz.
0: Evet.
1: Evet. Onun için bir çıkış yolu var yani.
0: Bir çıkış yolu var ama dediğim gibi o çıkış şekli, çıkış yolu, çıkışın süresi değişebiliyor, farklılaşabiliyor olaylara göre.
1: Evet. Son 4 dakikadayız hocam. İsterseniz şöyle bir toparlayalım.
0: Olur.
1: Bir özetleyelim. Neler konuştuk?
0: Neler konuştuk? Kontrol edebildiğimiz şeyleri konuştuk. Güçlü insanı konuştuk. İşte güçlü insan kimdir dedik. Güçlü insan hiç ağlamayan mıdır? Hiç kırılmayan mıdır? Yoksa işte kırıldıktan sonra yeniden ilişki kurabilir midir? İşte psikolojide güç, incinmez olmak değil, incindikten sonra yeniden bağ kurabilmek, yeniden güvenebilmek, hayatla yeniden ilişki kurabilmek, esnek olabilmek, başımıza gelebilecek şeyleri kabul etmek ve hayatta hiç sorun olmayacağına dair bir inanca tutulmamak ve neden sürekli mutlu olmak zorundaymışız gibi hissediyoruz. İşte bu sosyal medyanın olsun, diğer şeylerin olsun bir baskısı. İşte son yıllarda özellikle daha fazla böyle bir baskı oluştu bununla ilgili. Mutluluk neredeyse bir performans kriterine dönüştü. İyi hissediyorsan, işte mutluysan, sürekli iyi görünüyorsan, başarılısın, kötü hissediyorsan yanlış bir şey yapıyorsun demek ki. Hani yolunda gitmeyen bir şeyler var ve bundan kurtulman gerekiyor. Hemen o üzüntüden kurtulman gerekiyormuşsun gibi. Sanki böyle acıya tahammül eşiğimiz düştü. Sanki hayatta hiç acı olmayacakmışız gibi bir algı. Mutsuz olduğumuzda hemen oradan çıkmamız gerekiyormuş gibi. Ama Frankl bence bu Viktor Frankl örneği Hayatın Anlam Arayışı kitabı bu sohbetin şey oldu, damgası oldu ya da sohbetin odak noktası oldu. Hayatı, belki de insanı hayata tutan şey işte Frankl'ın dediği gibi acı çekmemesi değil, acının boşuna olmadığını hissedebilmesidir. Yani acının boşuna gelmediğini hissedebilmesidir diyebiliriz.

0: Ve hani bir başımıza gelen şeyleri ya da o yaptığımız o anda çıkışımız, mücadelemizi de bir anlam yüklemek. İşte atıyorum bir taş ustasına sormuşlar ne yapıyorsun diye. Biri demiş ki taşı kırıyorum. Diğeri demiş ki işte duvarı örüyorum. Biri demiş ki katedral inşa ediyorum. Evet. Yani o anki mücadelemize yüklediğimiz anlam da çabamızı daha belirgin kılıyor ya da daha anlam yüklediğimizde o şeye karşı tutumumuz, bakışımız değişiyor. İşte bir taş kıranın motivasyonuyla, bir duvar örenin motivasyonuyla, bir katedral inşa ettiğini düşünen taş ustasının motivasyonu birbirinden tabii ki farklı olacak. Biz de o acılarımızdan, başımıza gelen zorlantılardan, yaşam deneyimlerimizden kendimizi inşa ediyoruz.
1: Evet. Peki hocam, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İçin.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Sal, programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Ömer Sasundu yardımcı oldu. Bugün program misafirim uzman psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım'dı. Kendisiyle iyimserlik trajediyi inkar etmeden hayata devam edebilmek üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: İyi akşamlar. Akşam haberlerine TGRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ben Alper Altun. Gelişmelerle yeniden karşınızdayım. Ahbap Derneği soruşturmasında yargı süreci devam ederken dosyaya giren yeni ifadeler gündem oldu. İşte detaylar.
1: Benim o manavın çekmecesinden müşterinin geldiğinde paranın üstünü ödeyip de bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
2: Çocukluk yıllarına dair bu itiraflar yeniden gündeme geldi. Geçmişte anlattıkları kumar iddialarıyla birlikte tartışılmaya başlandı.
1: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım, bir evlat olamadım.
2: Türkiye'nin konuştuğu Ahbap Derneği soruşturmasında detaylar tek tek ortaya çıkıyor. Haluk Levent'in 20 yıllık arkadaşı tutuklu Alper Çelik etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Beyanları dosyada yeni bir başlık açtı. Alper Çelik de Haluk Levent'i suçladı. 2017'de Ahbap Derneği'nin kuruluş sürecinde yer aldığını, 2021'de ayrıldığını söyledi. Derneğin mali işleyişini bilmediğini savundu. Çelik, banka hesaplarının Haluk Levent'in talimatlarıyla kullanıldığını öne sürdü. Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım dedi.
1: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
2: Masak incelemesinde Alper Çelik'in hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri dikkat çekmişti. Çelik, paraların borç olarak geldiğini, bir bölümünün bahis, borsa ve çeşitli ödemelerde kullanıldığını söyledi. Transfer açıklamalarındaysa borç, borç iadesi, ahbap borç ve Haluk için borç ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
3: Böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
2: Dosyadaki en dikkat çeken başlıklardan biri de bahis iddiaları oldu. Çelik parayı yatırmayı onun talimatıyla ben yaptım. Oynanan bahislerin hepsi ona aitti şeklinde ifade verdi. Ayrıca zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, aldığı döviz ve Türk liralarını hesaplara yatırdığını anlattı. Herkes Haluk Levent'e bir tepkide yakın dostu Mahsun Kırmızıgül'den geldi. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından "Keşke ellerin kırılsaydı da bu alışkanlıklara bir daha dönmeseydin" sözleriyle sitem etti. Öte yandan yardım adı altında 60 milyon dolar dolandırıldığını iddia ederek soruşturmanın fitilini ateşleyen iş insanı Hüseyin Başarı'nın Haluk Levent'le görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Haluk Levent'in mini konser verdiği yansıdı.
4: Seni görmeyince fenadır halim.
0: Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin katıldığı bisiklet festivalinde tayt giymesi tartışmalara neden olmuştu. O vali görevden alındı. İşte bu gelişmenin detayları.
5: Bir vali bisiklet sürer mi? Mesela ben ilk vali olduğumda kendime şunu sormuştum. İçimden bir kötü bir ses. Vali bisiklet sürer mi? Çocuk musun sen? Sonra hakikatin sesi bana dedi ki ne alakası var?
6: Ardahan valisi. Tight'la geziyor lan, akşama kadar bisiklet sürüyor.
2: Katıldığı bisiklet etkinliğinde giydiği tight gündem oldu. İlginç bir biçimde Türkiye'nin gündemine oturdu. Öyle ki o görüntüler mecliste dahi konu oldu. Tartışmalar devam ederken Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.
5: Sen vali oluncaya kadar spor yapmadın mı? Biz yaptın. Evet. Yarın bunlar bir gün mutlaka bitecek ki bitiyor. Bittiğinde yine yapacak mısın? Tabii ki. Arada niye kendin olmaktan vazgeçiyorsun ki? Bunlar kötü şeyler de değil. Herkesin yapması gerek.
2: Çiçekli 7 Ocak 2026 tarihli atama kararıyla Ardahan valiliğine getirildi. Sportif kimliğiyle dikkat çekti. Çiçekli kısa süre önce bisiklet festivaline katıldı. Giydiği tayt tartışmalara yol açtı.
7: Valim, bir bisiklet festivali düzenle gelelim dediniz. Sonuç, bir kişi başladım. 1000 kişi arkada. Muhteşemsin Ardahan.
2: Tartışma siyasetin de gündemine taşındı. Kars milletvekili İnan Akgün Alp, valinin taytla gezmesinin devlet makamının ağırlığına gölge düşürdüğünü savundu. İçişleri Bakanlığı'na görevden alma veya uyarma çağrısında bulundu.
6: Ardahan valisi taytla geziyor lan, akşama kadar bisiklet sürüyor. Önünde arkasında 4 tane koruma taytla geziyor. Vatandaşın içerisinde de böyle Tight'la geziyor akşama kadar. Böyle vali mali olmaz. Böyle şehrin ortasında gezemez vali.
2: 17 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çiçekli görevden alındı. Ardahan valiliğine ise Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Görevden alınan Çiçekli ise tayt tartışmalarına cevap verdi. Üzerimdeki kıyafet tayt değil, bisiklet kıyafeti dedi. Bundan sonra da pedallamaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Görevden alınmasını da karar büyüklerimizin takdiridir diyerek yorumladı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğine devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırıların hız kazandığı bir dönemde Hakan Fidan Katar'a gidiyor.
8: Ya Allah!
2: ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar, Hürmüz Boğazı'nın durumu, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çantasındaki kritik konu başlıklarıyla 19 Temmuz Pazar günü Katar'ı ziyaret edecek.
9: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi ama bunu tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor.
2: Bakan Fidan, Katar'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini bir kez daha tekrarlayacak. Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin ve yeniden tırmanmanın önlenmesinin en acil öncelik olduğunu belirtecek.
10: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
2: Görüşmelerde ayrıca bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Ahmet El Sani'nin başkanlıklarında gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek. Ziyaretin ağırlıklı gündem maddesini ise ABD ile İran arasındaki gerilim oluşturacak. Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanması için atılacak adımlar görüşülecek.
11: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
2: Görüşmelerde Gazze'deki durum ve barış planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler de yapılacak. İsrail'in istikrar bozucu faaliyetlerine ayrı parantez açılacak. Fidan, bu tarz faaliyetlere karşı uyanık olunması gerektiğini belirtecek.
0: Terör devleti İsrail, Filistinlilere işkence etmek için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Sözde Güvenlik Bakanı Ben-Gvir. Bakın bu kez nasıl bir vahşilik için harekete geçti.
2: Filistin'de soykırım ve işgal İsrail'e yetmiyor. Soykırımcı Tel Aviv yönetimi cezaevlerinde tuttuğu 9000'i aşkın Filistinli esire yönelik insanlık dışı bir uygulamaya hazırlanıyor. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hapishanelerin etrafını timsahlı hendeklerle kuşatmak için harekete geçti. Ben-Gvir, bunun için ABD'nin Florida eyaletindeki Timsah Alcatraz adıyla meşhur göçmen gözaltı merkezinden esinlendi. Göçmen gözaltı merkezi etrafı timsahlarla çevrili olduğu için kaçışın imkansız olduğu düşünülen bir yerdi. Yoğun eleştirilerin ardından merkez geçen ay kapatıldı. İsrail Çevre Koruma Bakanı Nil timsahlarını koruma altındaki tür statüsünden çıkarıp kamu kurumlarına ait tesislerde bulundurmanın önünü açan kararnameyi imzaladı. Tel Aviv yönetimine göre tanesi 20 bin doları bulan timsahların hapishane etrafındaki hendeklere yerleştirilmesi güvenlik maliyetlerini düşürecek. İlk etapta güneydeki Ketsiot hapishanesinde uygulanması beklenen bu vahşi plan Filistin ve dünya kamuoyunu ayağa kaldırdı. 7 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9600'den fazla Filistinli İsrail zindanlarında esir tutuluyor. İnsan hakları örgütleri son 3 yılda gözaltındaki 105 Filistinlinin işkence ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak İsrail'in bu son hamlesiyle uluslararası hukuku bir kez daha çiğnediğini vurguladı.
0: Müzik Gazze'de ise ateşkes bir kez daha İsrail'in döktüğü kanla gölgelendi. Nuseirat mülteci kampında İsrail insansız hava araçlarıyla bir cenaze törenini hedef aldı. 8 Filistinli hayatını kaybetti, 19'u da yaralandı.
2: İsrail Filistin topraklarında kana doymuyor. Gazze'de ateşkesin gölgesinde bir saldırı daha. İsrail ordusu Gazze kentindeki Nuseirat mülteci kampında düzenlenen bir cenaze törenini insansız hava aracıyla hedef aldı. Yas için bir araya gelen kalabalık patlamayla birlikte büyük panik yaşadı. İlk belirlemelere göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ve hayatını kaybedenleri El Avda Hastanesi'ne sevk etti. Filistinli yetkililer saldırının daha önce İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir kişi için düzenlenen cenaze töreni sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Bölgeden paylaşılan görüntülerde patlamanın ardından yükselen duman, can havliyle kaçışan siviller ve yaralılara müdahale anları dikkat çekti. Ekim 2025'te İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak soykırımcı Netanyahu yönetimi Gazze'de katliamlarına uluslararası hukuku hiçe sayarak devam ediyor.
0: Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya büyük bir kayıp yaşatan devasa bir saldırı düzenledi. Ülkenin en büyük lojistik deposuyla bir petrol tesisi büyük zarar gördü.
2: Bu dumanlar Moskova'dan yükseliyor. Rusya-Ukrayna savaşı şiddetleniyor. Ukrayna ordusu Rusya'nın başkenti Moskova'ya devasa kayıp yaşatan bir saldırı düzenledi. Ukrayna'nın kamikaze İHA saldırıları Rus başkentinde büyük bir yıkıma yol açtı. Moskova'nın doğusundaki Elektrostal kentinde ise Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketine ait devasa lojistik merkezi vuruldu. Saldırının hemen ardından depoda yangın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Şirketin kurucusu ve Rusya'nın en zengin kadınlarından Tatyana Kim, Rusya ve şirketleri için korkunç bir gece yaşandığını söyledi. Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rus ordusuna drone parçaları ve navigasyon ekipmanı sağlayan iki kritik lojistik tesisin başarıyla vurulduğunu duyurdu. Ukrayna füzeleri ve dronları ayrıca bölgedeki stratejik bir petrol tesisini de hedef aldı. Moskova semalarından yükselen kara dumanlar savaşın Rusya'nın kalbinde yol açtığı lojistik krizi gözler önüne serdi.
0: Monaco'da bir milyarderi hedef alan bombalı bir saldırı, günler sonra Kiev'de ormanlık alanda bulunan bir ceset. İstihbarat servislerinin hikayesi ayrıntılarıyla haberimizde.
2: Monaco'da düzenlenen bombalı saldırı Avrupa'nın gündemine oturan uluslararası bir soruşturmaya dönüştü. 29 Haziran'da Ukrayna Kıbrıs çifte vatandaşı iş insanı Vadim Yermelov ve ailesinin yaşadığı lüks konutun girişinde patlama meydana geldi. Saldırıda Yermelov ve ailesi yaralandı. Yermelov, Ukrayna tarafından Rusya ile işbirliği yapmakla suçlanmış ve kara listeye alınmıştı. Bundan dolayı gözler Ukrayna istihbaratına çevrildi. Monaco savcılığı da saldırının faili olduğundan şüphelendiği 39 yaşındaki Ukraynalı Anastasia Berezovskaya'yı uluslararası arama listesine aldı. Ancak bu karardan kısa süre sonra Berezovskaya'nın cansız bedeni Kiev yakınlarındaki bir ormanda bulundu. Ukrayna polisi cinayetle bağlantılı oldukları iddiasıyla istihbarat birimleriyle ilişkili olduğu öne sürülen iki kişiyi gözaltına aldı. soruşturma dosyasına göre Berezovska'nın Ukrayna'ya döndükten sonra sadece ailesi ve gözaltındaki iki şüpheliyle iletişim kurduğu belirlendi. Savcılık saldırının arkasındaki isimlerin ve olası azmettiricilerin ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma yürütüyor. Dosyada Ukrayna istihbaratı, Rusya bağlantısı ve siyasi motivasyonlara ilişkin farklı iddialar gündeme gelirken bu iddiaların hiçbiri resmi olarak kesinlik kazanmış değil.
0: Yaz sıcaklarında serinlemenin en tatlı yollarından biri olan dondurma, özellikle Bodrum'da bazı işletmelerin pahalıya satılan fiyatıyla bir kez daha gündeme geldi. Bodrum'da bir işletme bir top dondurmayı 400 liraya satınca Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti.
12: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
2: Bir dondurma en fazla ne kadar olabilir ki deniliyor. Ancak bazı noktalarda fiyatlar adeta cep yakıyor.
12: Topu ne kadardı? 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
13: Toplam 840 TL, topu da 200 liraymış. Bir para ödedik.
2: Yaz aylarında serinlemenin en çok tercih edilen yollarından biri dondurma. Ancak bazı işletmelerde bir top dondurma için istenen ücret serinletmek yerine şaşkına çeviriyor.
13: 3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim, 840 TL verdik.
2: Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletme bir top dondurmayı 400 liradan sattı. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne taşıdı. Şikayetin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmede denetim gerçekleştiren ekipler satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamalarını inceledi. Mevzuata aykırılık tespit edilmesi üzerine işletme hakkında idari işlem uygulandı. Ayrıca şikayete konu olan dondurma fiyatlandırması değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.
0: Depozito iade sistemi yaygınlaşıyor Türkiye'de, yoğun olarak kullanılıyor, gündemimizde de yer alıyor. Az önceki haberimizde de vermiştik, son 18'de 33 milyon içecek şişesi ekonomimize kazandırıldı demiştik ama bazı uyanıkların yaptıkları bazı uygulamalarda şikayetlere neden olunca bu konuda yeni bir düzenlemeye gidildi.
14: Şu anda 25 tane attım. Ortalama bir 15-20 tane daha var büyük ihtimalle. Şu ana kadar 250 lira birikmişti.
15: Para biriktirmek için şişe toplar mısın?
16: Toplarım yani. Kendi harçlık yaparım. Dondurma alırım.
14: Depozito iade sistemi 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Vatandaşlar poşetler dolusu atıklarını getiriyorlar. Otomata attıkları her atık için 1 lira elde ediyorlar.
15: Çevreyi korumak için bir para almak gerekir mi?
17: Ya aslında teşvik amaçla bu uygulamaya geçtiler ama hiçbir gerek yok. Biz Türk insanı olarak da bu işe çok güzel bir riayet etmemiz lazım.
14: Vatandaşlar evlerinde plastik, cam ve alüminyum şişeleri topluyor, iade sistemine atıyor. Bununla hem doğaya hem de ceplerine katkı sağlıyor.
18: Aslında parasız da toplamak lazım. Her şey para değil. İsteyen istediği kadar atsın. Önemli olan toplamak.
14: Sisteme kişisel bilgilerle giriş yapılıp en fazla 200 tane ambalaj atılabiliyordu. Ancak bunu da suistimal edenler çıktı.
19: Saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz onları. Bir de onlar daha çok attığı için ücret olarak daha çok alıp kullanabiliyorlar. Yani haksızlık bence.
20: Ben o an bir pet şişede su içiyorumdur. Onu çöpe atmam, gider oraya atarım. En fazla. Ama evde toplayıp da götürüp de o şekilde atmam yani.
14: Yakınlarının bilgilerini kullananlara karşı geçici kısıtlama getirildi. Bir süreliğine işlemler yalnızca QR kod ile yapılabilecek.
21: Bazı insanlar sırf para için böyle 3-4 kişinin hesabından yapabilir ve insanlar bu kalabalık olduğu için bir tane kendi hakkından yapmak isteyen de yapmak istemez. O yüzden bence mantıklı bir şey olmuş. Güzel.
14: Cihazlar yıl sonuna kadar market ve bakkal önlerine de yerleştirecek. Bunu işletmelerin önüne koyanlar 30 kuruş hizmet bedeli alacak.
22: Vatandaş rahat eder. Çok rahat eder. Çünkü bunun geliştirilmesi lazım. Bu şekilde kurumlarda olursa sadece kurum personeli faydalanmış oluyor. Park bahçelerde bile olabilir.
23: Çoğalırsa mantıklı. Eğer yani çöpe atacağımıza oraya atabiliriz. En azından o kuyruk olmadığı zaman insanları teşvik edebilir atmaya. Ama ben elimde iki tane şişe var, önümde de 10 kişi varsa atmam şimdi doğrusu.
0: Ordu'nun Çamaşır ilçesinde sokakta yürüyen 10 yaşındaki bir çocuğun etrafını başıboş köpek sürüsü sardı. Çığlıklar içinde kaçan çocuk büyük bir faciadan sonunda kurtuldu.
2: Elinde scooter ile yürüyordu, bir köpekle karşılaştı. Kısa sürede etrafını köpekler sardı. Neyse ki yaralanmadan kaçabildi. Başıboş sokak köpekleri Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Son olayın adresi Ordu'nun Çamaş ilçesi oldu. 10 yaşındaki çocuk akşam saatlerinde sokakta yürüyordu. Önce bir köpekle karşılaştı. Sonra bir anda etrafı köpeklerle çevrildi. Küçük çocuk panikle kaçmaya çalıştı. O anları gören çevre esnafı hemen harekete geçti. Çevredekilerin yardımıyla çocuk kurtarıldı.
0: İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir altın vurgunu gerçekleşti. Hırsız kayıplara karıştı.
1: Bak çantayı aldı. Bak altınları aldı. Gidiyor. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bizden biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
2: Sonra da harekete geçip altınları alıp kayıplara karıştı.
1: 2 kilo benim gitti. Bir de başka arkadaşım var. Onda 2, toplamda 4 kilo altın. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında.
2: İstanbul Fatih'te film sahnelerini aratmayan dolandırıcılık. Yabancı uyruklu şüpheli küçük alışverişlerle kuyumcu Murat Gültekin'in güvenini kazandı. Ardından 2 kilo altın siparişi verdi. Gültekin ve arkadaşı da şüphelinin sözde iş yerine altınları götürdü.
1: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu. Dışarı gidecek bir olay olmadığından dolayı biz de güvendik. Altın nasıl orada? Abi dışarıdan ne parayı getireyim geleyim demesiyle.
2: Dolandırıcılık planı tıkır tıkır işledi. Şüpheli hazırladığı düzenekli altınları gizlice dışarı çıkardı.
1: Meğerse dışarı orada pencere açmış. Dışarı salmış altınları. Dışarıdan çıkıp altını aldığı gibi arkadaşıyla iki kişiler bunlar galiba. Altını alıp ortadan kaçıyor.
2: Yaklaşık 300 bin dolar değerindeki altınlarla kayıplara karışan şüpheli için polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Bak çantayı aldı.
0: Gümüşhane'de tayini başka bir ile çıkan memur evini taşımak için ve nakliye için 50 bin liraya anlaşmıştı. Ama sonrasında bakın neler yaşandı.
3: Haksız oldukları için o kadar sinirliler ki.
4: Resim çekme bana!
3: Sakin, sakın!
4: Bana resim çekme!
3: Sakın!
2: Nakliye için anlaştılar. Taşınma günü fiyat değişti, ortalık karıştı.
3: Bak sakın! Sakın Taner abi!
2: Taşınma gerginliğinin adresi Gümüşhane. Yaklaşık bir ay önce tayini başka bir ile çıkan kamu görevlisi iddiaya göre nakliye firmasıyla 50 bin liraya anlaşmıştı. Ama taşınacağı gün nakliye için anlaşılan ücret yerine 80 bin lira istendi.
3: 50 bin lira dedim nakliye ile konuştuk.
4: Telefonu o zaman niye açmattık? Bak kamera var burada.
3: Bak Taner abi bağırıyor. Tamam hadi. Aslan lan. Hadi abi.
2: Ortam gerildi. Taşınan vatandaşla nakliye firmasının çalışanları arasında tartışma yaşandı.
3: 6 kişi gelip benim üstüme çullanıyorsunuz. Hadi. Burada bu adamlar olmasa beni döveceksiniz.
2: Yaşanan arbede sırasında cep telefonuyla kayıt almaya başlayan vatandaş hem saldırı girişimlerini hem de kendisine edilen tehditleri görüntüledi.
3: Bak sakın. Sakın Taner abi. Bak sakın. Küfür etme.
4: Yalanlar çıkma.
3: Sakın.
4: Şov yapma.
3: Sakın.
2: Nakliye çalışanlarından biri tehditlerine devam etti.
4: Resim çekme bana!
3: Sakin, sakın!
4: Bana resim çekme!
3: Sakın!
4: Bir de tehdit edemezsin!
3: Ağzımdan öyle bir şey çıkmadı!
4: Bak, bizi satın aldın, tehdit edemezsin! 100 bin lira tutuna gideceğim bu
3: Çekiyor.
2: Vatandaşlar araya girdi, nakliye çalışanı uzaklaşırken yine hakaretlerine devam etti.
3: Etek gidiyor şu anda bana.
2: Mağdur vatandaş nakliye firmasının çalışanlarından şikayetçi olacağını belirtti.
3: Telefonda diyeceksin. Tamam, bitti. Tamam götürmeyin. Kapora dayaldık, vermeyin istiyorsanız. Nasıl olsa mahkemelik olacağız.
0: Kütahya'da ihbar üzerine bir daireye giden ekipler ruhsatsız olarak işletilen bir korku evinde yaşları 18'den küçük 8 çocuk buldu. Sorumlular hakkında işlem başlatıldı.
2: Şüpheli faaliyet yürütüyor denildi, polise şikayet edildi. Korku evine baskında şok görüntüler ortaya çıktı.
5: Ne yapıyorsunuz? Ne işleriniz var ya?
2: Kütahya'nın Paşam Sultan Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki korku evine polis ve zabıta ekipleri denetime gitti. Yaşları 18'den küçük 8 kız ve erkek çocuğunun bulunduğu belirlendi.
5: Bak o kadar polis gelir. Hadi. Kalkın.
2: Binanın çok sayıda güvenlik kamerasıyla izlenmesi, ekiplerin binaya girişine rağmen kapının uzun süre açılmaması dikkat çekti. İşletmenin ruhsat ve izinler olmadan korku evi olarak işletildiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Adaletin hafızası silinmedi. 6 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Adalet Bakanlığı'na bağlı özel ekipler bu dosyaları aydınlatırken teknolojiden de faydalanıyor.
2: Zaman geçti, izler silindi sanıldı ama takip bırakılmadı. 6 faili meçhul cinayet titiz operasyonlarla çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin hafızası güçlüdür, hiçbir cinayet unutulmayacak dedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı, DNA, HTS ve yeni ifadeleri inceledi. 11 şüpheli tutuklandı. Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde ölen çocuk Esra Aşık'ın dosyası yeniden açıldı. Bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de ise iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in katil zanlısı 2 şüpheli HTS ve tanık ifadeleriyle tutuklandı. Samsun'da Ali Sarıoğlu cinayetini yanlış yönlendiren eski ihbar deşifre edildi. Teknik analize belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Hatay'da ise 14 yıl önce kaybolan Selbi Uygur'un cinayete kurban gittiği itirafla anlaşıldı. Kazıda bulunan kemiklerin DNA'sı Uygur'la eşleşti. İstanbul'da da yine 2 cinayet aydınlatıldı. Bayrampaşa'da Gültekin Yıldırım cinayeti olay yerindeki biyolojik bulguların yıllar sonra şüphelinin DNA'sıyla eşleşmesi ve HTS kayıtlarıyla tutuklamayla çözüldü. Fatih'te Yusuf Sayaner cinayetinde şüpheli yeniden açılan soruşturmayla köşeye sıkıştı. Suçunu itiraf ederek tutuklandı. Bakan Gürlek, ilgili başsavcılıklar, emniyet, jandarma, BTK ve adli tıp personeline teşekkür ederek hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacak dedi.
0: Sivas'ta düzenlenen 4. İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan isimlerden biri de gazeteci Nedim Şener'di. İsmail Güneş'in eşi de törende konuştu.
6: Helikopter düştü demiştiniz.
7: Doğru.
6: Nerede düştü?
7: Bilmiyorum abi.
6: Siz neredesiniz şu an?
7: Helikopterin içinde.
0: Sivas'ta düzenlenen 4. İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu. 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte düşen helikopterde hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in adı bir kez daha yaşatıldı.
6: Helikopter düştü demiştiniz.
7: Doğru.
6: Nerede düştü?
7: Bilmiyorum abi.
6: Siz neredesiniz şu an?
7: Helikopterin içinde.
0: Güneş'in 112 ekipleriyle kayıtlara geçen bu konuşması halen hafızalardaki yerini koruyor. Törende en iyi program ödülüne layık görülen araştırmacı gazeteci Nedim Şener, ödülünü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin elinden aldı. Nedim Şener yaptığı açıklamada Yazıcıoğlu dosyasında yaşanan son gelişmeler hakkında da konuştu.
8: Meslektaşımız İsmail Güneş'in de ve bugün itibariyle söyleyebiliriz ki öldürüldüğü, kaza süsü verilmiş, düşürülen helikopterde hayatını kaybetmiş Muhsin Yazıcıoğlu'la beraber. Aslında bu dosya şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen dosya 2020-21 yılına dair tespitler. 2019'da tespitler 2021 yılında ciddi bir soruşturmaya dönüşmüştü. O zaman aslında yapılması gereken bir operasyondu. Fakat bir şekilde yine dosya Maraş'a gönderildi. Orada adeta uyumaya bırakıldı. Ama şimdi artık bence adalet yerini bulacak gibi.
9: Şener, İsmail Güneş'in ölümünün unutulmaması gerektiğini de vurguladı.
8: İsmail Güneş'in de artık çok meslektaşları tarafından görünür hale gelmesi ve hakkının aranması gerekiyor.
9: İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in bir yanı buruk, bir yanı da mutluydu.
10: Biz bu planlamayı yaparken aslında dosyayla ilgili bu süreci de bilmiyorduk. Çok büyük tevafuk oldu.
9: Çünkü ödül törenine saatler kala gelen tutuklama haberleri yıllardır beklediği umudun yeniden yeşermesine neden oldu.
10: İsmail'in ödül gecesinin olduğu gün bize en büyük ödülü tutuklamalarla Sayın Adalet Bakanlığımız, savcılarımız vermiş oldu.
0: Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarıyla kavruluyor. Sıcaklar hem fizyolojimizi hem de psikolojimizi alt üst ediyor. Uzmanlarsa bakın nasıl uyarıyor.
21: Terlemek ve susuz kalmak, vücudun susuz kalması tabii ki en büyük olay. Yorgunluk, böyle hiçbir şey yapmak istememe falan sıkıntı oluyor.
11: Yoğun sıcak hava vücudumuzda yoğun bir terlemeyle mineral ve sıvı kaybına, su kaybına sebep olmakta. Erken evrede halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kusma şeklinde seyreden sıcak bitkinliğiyle de kendini gösterebilir.
12: Türkiye adeta sıcaktan kavruluyor. Sıcaklar psikolojimizi de, fizyolojik dengemizi de bozdu.
21: Nefes alamıyoruz. Çok sıcak olduğu için psikolojik anlamda da rahatsız oluyoruz. Fiziken de rahatsız oluyoruz.
24: Sıcaktan dolayı çarpıntı yapıyor. Mesela böyle bir yürüyüşe çıkmak istiyorum bazen. Böyle hızlı hızlı nefes almaya başlıyorum. Böyle sanki nabzım mı yükseliyor bilmiyorum.
11: Tansiyon düşüklüğü, bilinç kaygısı gibi ölüme de sebebiyet verebilen sıcak çarpması dediğimiz çok ciddi bir durumla ortaya çıkabilir.
12: Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş üstü vatandaşlar, çocuklar ve bebekler risk altında.
25: Saat 4 gibi, 5 gibi o civarlara yayıyoruz dışarıya çıkış için.
21: Normalin üstünde seyrediyor bu yaz sıcaklıklar. Bu da doğal olarak fazla bunaltıcı oluyor. Bazen o kadar sıcak oluyor ki mide bulantısı bile yaşayabiliyorum.
11: Susama hissi gelmeden su ihtiyacımızı düzenli aralıklarla su tüketerek karşılamamız gerekmektedir.
12: Peki sıcaklığın etkisini azaltmak için ne yapmalıyız?
11: Güneş ışınlarının çok yoğun geldiği öğle saatlerinde 11-16 saatleri arasında hani mümkünse dışarı çıkılmaması gerekir. Çıktığımız zaman gölge ve serin alanlarda sık sık dinlenme molaları vererek dinlenebiliriz.
26: Çok su içiyoruz. Mümkün olduğu kadar güneşin altında kalmamanın yollarına bakıyoruz.
11: İnce kıyafetler, açık renkli kıyafetler, bol kıyafetler tercih etmemiz gerekir. Mutlaka güneş kremi sürmemiz ve bunu 2-3 saatte bir yenilememiz gerekmektedir.
0: Türkiye'nin en uygun fiyatlı tatil beldeleri araştırması yapıldı. Akçakoca ilk tercihlerden biri haline geldi.
27: Plajları, denizi, her şeyi, doğası, her şeyle bence çok güzel.
28: Benim ikinci gelişim çok harika bir ilçeymiş ya.
29: Düzceli olduğum halde bu kadar iyi, güzel olduğunu hatırlamıyordum. Bilmiyordum daha doğrusu.
2: Ne Bodrum ne Fethiye. Tatilcilerin yeni rotası Düzce Akçakoca. Masmavi denizi, temiz sahilleri ve Karadeniz'in serin sularıyla dikkat çeken ilçe, büyük şehirlere yakın konumuyla da tercih sebebi oluyor.
30: İstanbul'dan buraya geliyoruz, nefes alıyoruz. Oksijeni çok bol.
31: Siz Ankara'dan geliyoruz, süper ya. Bizde yazlık var burada da.
2: Yüksek fiyatlı tatil beldeleri Bodrum ve Antalya'nın aksine Akçakoca'daki şezlong otopark ücretlerinin uygunluğu pahalı tatil beldelerine güçlü bir alternatif haline getiriyor.
28: Bize otopark 50 TL. Basit bir örnek. Evet. İt Marmaris'e bir otopark 500 TL.
32: Yazların 4 ay 5 ay burada geçiriyoruz.
28: Güzel bir ilçe, doğası var. Denizi güzel, sahili güzel.
2: Bu durumu tescilleyen bir araştırma da yapıldı. Türkiye'nin en uygun fiyatlı tatil beldeleri arasında Düzce'nin Akçakoca ilçesi 10. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasındaysa Aydın Didim bulunuyor.
29: Gayet sakin. Her şeyle mükemmel.
27: Çok güzel.
33: En güzel yer cidden burası.
0: İtalya Başbakanı Giorgio Meloni, İtalyan mafyasına savaş açtı. Mücadelemiz lafla değil, icraatla olacak dedi.
2: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya mafyasının kökünü kazımak için düğmeye bastı. Müzik İtalya'da toplumu ve devleti kanser gibi sarmış mafya yapılanmasına karşı İtalyan meclisi tarihin en büyük temizlik operasyonu için düğmeye bastı. Tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen yeni anti-mafya yasası suç örgütlerinin en hassas noktası olan aile yapısını hedef alıyor. Devrim niteliğindeki kanun mafya ailelerinde doğan çocukların, gençlerin ve kadınların suç şebekelerinden tamamen koparılarak başka bölgelere nakledilmesini öngörüyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak mafyaya meydan okuyan Meloni, devlet mafya ailesinde doğan ama mafya olmak istemeyenleri kurtaracak dedi. Yeni düzenlemeyle İtalyan devleti suç ağından kaçmak isteyen kadın ve çocuklara gerekli tüm korumayı sağlayarak onlara yeni ve güvenli bir hayat inşa edecek. Yasanın Via D'Amelio katliamının yıl dönümünde yasalaşması ise sembolik bir mesaj olarak yorumlandı. 34 yıl önce yaşanan olayda ünlü savcılar Falcone ve Borsellino mafya tarafından katledilmişti. İtalya'yı mafya belasından tamamen kurtarmaya ant içtiklerini söyleyen Başbakan Meloni, bu canilerle mücadelemizi lafla değil icraatle sürdüreceğiz dedi.
0: Çocukların telefon ve tablet başında geçirdiği uzun süreler aileleri en çok endişelendiren konuların başında geliyor. Uzmanlarsa anne babalara 5 önemli tavsiyede bulunuyor.
2: Çocukların ekran başında geçirdiği süre her geçen gün artıyor. Bu durum doğal olarak aileleri tedirgin ediyor. Uzmanlara göre ise ekran süresini azaltmanın ilk adımı küçük ama kalıcı değişiklikler yapmak. Çocuk psikologları ekran kullanımını azaltmak için öncelikle küçük ve sürdürülebilir adımlar atılması gerektiğini belirtiyor. Evde telefon ve tabletler için ortak bir şarj alanı oluşturulması ekran süresinin kontrol altına alınmasına yardımcı olabiliyor. Uzmanlar özellikle büyük çocuklar ve ergenlerle kuralların birlikte belirlenmesini öneriyor. Yasaklayıcı bir tutum yerine çocukların sosyal medya ve dijital dünya ile ilgili düşüncelerini dinlemenin daha etkili olduğu ifade ediliyor. Ekranda geçirilen zamanın aynı zamanda bir öğrenme fırsatına dönüştürülebileceğine dikkat çeken uzmanlar, çocuklarla izledikleri içerikler üzerine konuşulmasını ve doğru bilgiye ulaşma becerisinin geliştirilmesini tavsiye ediyor. Anne ve babaların ekran kullanımı konusunda çocuklarına örnek olması gerekiyor. Uzmanlar ailece telefondan uzak geçirilen zamanın sağlıklı alışkanlıkların kazanılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. En önemli noktalardan biri ise panik yapmamak. Amaç teknolojiyi tamamen hayatın dışına çıkarmak değil, çocuklara bilinçli ve dengeli ekran kullanımı alışkanlığı kazandırmak.
0: Karadeniz'in bereketi dünya pazarına taşındı sayın seyirciler. Ordu'da yetiştirilen Türk somonu ve levrek ekonomiye milyonlarca euroluk katkı sağlıyor.
1: Hayvansal protein ihtiyacının giderilmesinde deniz ve iç suların önemi her geçen gün artmakta.
2: İşte bu sebeple Karadeniz'in berrak sularında Türk somonu ve levrek yetiştiriliyor. Ekonomiye katkı sağlanıyor.
1: Sürüleri yetiştirici bakımından Perşembe ve Altınordu ilçelerinde deniz sahasında ağ kafeslerde alabalık ve levrek balığı yetiştiriciliği yapılmaktadır.
2: Ordu'da deniz ve iç sulardaki kafeslerde Türk somonu ve levrek yetiştiriliyor. Bunlar başta Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor.
1: 2026 yılı ilk ayında elimiz deniz sahasında 4400 ton Türk somonu ve 250 ton levrek balığı hasat edilerek pazara sevk edilmiştir.
2: Mesudiye ilçesindeki Topçam Barajı'nda üretilen Türk somonu hem yurt içi piyasasına hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Ordu ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
1: Türk somonu üretiminin artmasıyla birlikte ağ kafeslerde yurt dışına özellikle Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkelerinin İhracat yapılarak ilimiz ekonomimize katkı sunulmaktadır.
2: Su ürünleri yetiştiriciliği yalnızca ihracat rakamlarıyla değil, istihdam ve bölge ekonomisine kazandırdığı katma değerle de öne çıkıyor.
1: 30 milyon euro civarında avcılık, 28 milyon euro civarında da yetiştiricilik
3: yapılarak ilimiz ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.
0: MIT ve Harvard Üniversitelerinde görev alan Türk bilim insanı Profesör Doktor Ömer Yılmaz başarılarıyla gururlandırıyor. Yılmaz babasının vasiyetine uyarak Amerika Birleşik Devletleri ile İzmir arasında bir bilim köprüsü kurdu.
2: Bir sözle başlayan yolculuk binlerce kilometre ötede umut oldu. Türkiye'nin bilim geleceği için atılan güçlü adımlar okyanusları aşıyor.
4: Vasiyeti yani her zaman Türkiye'yi unutmayın, Türkiye ile bağınızı koparmayın, Türkiye'deki bilim insanlarla çalışın, hastalara faydalı olun.
2: MIT ve Harvard'da görevli Profesör Doktor Ömer Yılmaz akademik gücünü Türkiye için kullanıyor. Deneyimli isim 2019'dan beri Ege Üniversitesi ile ortak projeler ve öğrenci değişimi yürütüyor.
5: İndüklenmiş bir grup vatan kök hücrelerinde.
2: Bu işbirliğinin arkasında duygusal bir hikaye var. Profesör Doktor Yılmaz babasının Türkiye'deki bilim insanlarıyla çalış vasiyetini tuttu. 2019'da Ege Üniversitesi ile ortaklığa başlayan Yılmaz pandemi döneminde ailesiyle İzmir'e yerleşti.
4: Babam hep Türkiye'yi çok severdi. Amerika'da Türk olarak büyütüldük.
2: Ege Üniversitesi yönetimi işbirliğinden memnun. Üniversite yetkilileri Yılmaz'ın tam bir Türkiye sevdalısı olduğunu belirtiyor. TÜBİTAK burslu Türk öğrenciler de Yılmaz sayesinde Amerika'da küresel bilimin kapılarını aralıyor.
4: Türkiye biyoteknolojide, tıbbi bilim alanlarında çok büyük adımlar atacak.
2: Babasının vasiyetini tutan Profesör Doktor Ömer Yılmaz hem Türkiye'nin biyoteknoloji vizyonuna katkı sağlıyor hem de Türk bilim insanlarına okyanus ötesinde ışık tutuyor.
5: Bizim nihai hipotezimiz ve hedefimiz her türlü hücre yani kendi beynimizdeki gibi.
0: Akşam haberlerine devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
6: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.
13: Garanti BBVA.
14: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TGRT FM Haber.
1: Devrildikten sonra yangın çıktı. Ne yazık ki içindeki arkadaşlar yanarak can verdiler.
2: Hafriyat kamyonunun freni patladı. Kayan araç belediyeye ait iki kamyona çarptı. Kazada iki sürücü hayatını kaybetti.
1: Kardan gelen araç aşırı yükten dolayı freni patladı. İlk araca vurduğunda ilk aracı yoldan çıkardı. İkinci araca vurdu ve ikinci aracı...
2: Olay Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çalışması yaparken meydana geldi. Ömer Sütçü'nün kullandığı hafriyat kamyonunun freni patladı. Araç kontrolden çıktı, yokuş aşağı yuvarlandı. Önce Emre Çelik'in kullandığı hafriyat kamyonuna, ardından bir başka kamyona çarparak durabildi.
1: Allah kimsenin başına vermesin. Ağır bir sektör. Yani bu yükün Ankara'dan kaldırılması lazım.
2: Çarpmanın şiddetiyle iki kamyon alev topuna döndü. Sürücüler Ömer Sütçü ve Emre Çelik kamyonların içinde yanarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Toplumsal yaraya dönen kadına şiddet boyut değiştirdi. Cani koca hem eşini darbetti hem de burnunu ısırarak kopardı. Mağdur kadının sözleri yürekleri sızlattı.
4: İçkiliydi. Merdivenden gelirken ben ona çok işini anladım. Boğazımı sıktı, burnumu ısırdı. Burnumun acısıyla direkt balkona çıktım. İnsanlardan yardım istedim. Hani aşağı atlamaya kadar kalktı.
3: Akıllara durgunluk veren olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Gökhan Güler'le eşi İmran Güler arasında kavga çıktı. Hızını alamayan alkollü ve saldırgan koca 28 yaşındaki kadının burnunu ısırarak kopardı. Yaralanan kadının feryatlarına ise komşuları yetişti. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapılar açılmayınca bina önüne atlama yatağı kuruldu. Yaralı kadın itfaiye merdiveniyle balkondan kurtarıldı. Yaralanan Güler hemen ameliyata alındı. Kopan burun cerrahi operasyonda yerine dikildi. Tedavisi süren kadın dehşet anlarını anlattı.
4: Sonuna kadar şikayetçi. Bacağımdan ısıldı. Yani bacağım falan ısırdı, hatta videoda falan canım acısıyla cama vuruyordu böyle.
3: Saldırgan Gökhan Güler ise polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklandı. Hız ve dikkatsizlik, kaza geliyorum dedi. Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonunu savaş alanına çevirdi. İnanılmaz kaza Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Kömür tozu yüklü tır sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıktı. Son hız akaryakıt istasyonuna dalan tır akaryakıt pompalarını yıkıp geçti. Devrilen tır sürüklenerek markete daldı. Çiftçi Erdinç Cirit kaza sırasında istasyonda alışveriş yapıyordu. Kazayı fark etti. Arkasına dönmesiyle markete dalan tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kasadaki görevli ise saniyelerle ölümden döndü.

0: çürüp bıçaklayabilirdi defalarca. Yani ben kendimi kurtardım. Ben ona şükrediyorum yani.
1: Olay Kağıthane'de meydana geldi. 23 yaşındaki genç yeni saç modelinden memnun kalmadı. 10 gün sonra berberi bacağından bıçaklayıp yaraladı.
0: Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış burada dışarıda. Ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı.
1: Berber olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
0: Neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyor tıraşını beğenmediğini. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi. Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim.
1: Kanlar içinde kalan berber dükkana girerek canını zor kurtardı. Hastanedeki tedavinin ardından taburcu oldu.
0: Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi. Ben de işte yaşlı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım. Dedim kardeşinize sahip çıkın. Onun dedim hastalığı varsa tedavi ettirin.
1: Berber kendisini bıçaklayandan şikayetçi olmadı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan saldırgan yakalandı. Kasten yaralama suçundan tutuklandı.
2: Yalan sözleriyle nasıl kandırmış, yanıyor yüreğim, gel de ağlama.
1: Yüreği yanıyordu, sesi de bir an olsun susmuyordu. Polis denetim yapıyordu, oysa adeta konserini.
3: Ne için geldi?
4: Kim?
3: Şarkı yok.
4: Ne için?
3: Şarkı yok.
2: Ben sensin.
3: Bağırma.
1: Tamam gel. Yer Bursa. Görüntülerde ise alkollü olarak bisikletiyle denetim noktasına giren Okan Özdoğan var.
3: Kardeşim kullanamazsın. Tamam elinde tutuyorum.
2: Elimde söyleyeceğim oğlum. Sen kullan.
1: Polis şaşkındı. Ayakta durmakta bile zorlanan adama bisiklet sürmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştı. Ancak alınan cevaplar polisleri bile gülümsetti.
5: Sen bisiklet sürüyordun değil mi buraya gelirken?
2: Neler sürüyorum ya?
5: Niye sürüyorsun böyle bu şekilde?
2: Sürüyorum ya.
5: Bunun araç olduğunu bilmiyor musun sen?
1: Alkol metre üfleyen sürücü yasal sınırın tam 20 katı alkollü çıktı. O sırada kendisini çeken muhabiri fark ederek başladı şarkı söylemeye.
2: Yanıyor yüreğim, gel de ağlama. Ağlama, ağlama.
3: Hadi gel de işlemini yapalım.
2: Gel
3: de işlemlerini yapalım.
2: Yanıyor yüreğim, gel de ağlama.
1: Konser bitti. Bu kez de pazarlık başladı.
2: 2 liraya satarım.
3: Tamam dur.
2: Aga 2 liraya satayım.
6: Bana mı satacaksın abi?
2: Fark etmez, size satarım. Attır bakalım, tır at bakalım.
3: Ya zincir atmış zaten abi.
2: Ne atmışsın zincir?
3: Sen ben... kendin söyledin ya zincir atmış.
2: Lan şimdi bin şimdi nasıl giriyor bak? Bin biner misin?
3: Ya ben niye bineyim gel.
2: Beni seviyorsan biner misin?
1: Alkolün etkisiyle kendi dünyasında yaşayan sürücü ceza yazılırken de müziğe ara vermedi.
3: Şu müziği kapatalım ama. Müziği de kapat, insanlar rahatsız olmaz.
2: Kapat.
1: Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi.
3: Sen bayağı içmişsin herhalde ya.
2: Ne içmişim ben, iyiyim ben.
1: Polis alkollü sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Geriye ise izleyenleri gülümseten bu görüntüler kaldı.
3: Bir can kurtardım. Sadece kan vererek.
1: Yıllar önce yapılan bağış bir annenin yaşam umudu oldu.
7: Bu yaşa getirdim. Ne mutlu. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Allah razı olsun. Beni kurtardı.
1: Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen evinde aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisinin ardından acil ilik nakli kararı verildi. Kardeşlerinden uygun doku bulunamayınca devreye Türk Kök, Ulusal Kemik İliği Bankası girdi. 1,2 milyon kişinin tarandığı veri tabanında hastayla %100 uyumlu tek bir donör tespit edildi. O kurtarıcı kadının 34 yaşındaki özoğlu Sezer Çümen'di.
8: Bu milyonda bir gelecek pozitif bir hastalandı.
1: Milyonda bir dedirten bu nadir uyum Türk Kök Ulusal Bağış Sistemi'nin hayati önemini bir kez daha kanıtladı.
3: Bir telefon geldi bana Kök Hücre Bankası'ndan. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Ben ağladım, açık ve net söyleyebilirim.
8: Donör programımız olmasaydı verici bulamayacaktık.
1: Tedavisi tamamlanan Fatma Çümen sağlığına kavuşarak...

0: burcu oldu.
1: Tüm insanların Türk kökü sadece bir tüp kanla bağışçı olması bizim için çok hayati.
0: Kanada'da günlerdir süren orman yangınları Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiledi. New York'ta özellikle Manhattan semalarında rüzgarın etkisiyle taşınan yoğun duman etkili oldu. Gökyüzü turuncu renge bürünürken kentte görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı. Uzmanlar dumanın hava kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek özellikle hassas grupların dikkatli olması uyarısında bulundu. Küfrederek gel dedi, kavgaya davetiye çıkardı, sonucunda uçan tekme yedi. Ancak o tekmenin sonrası tam bir felaket oldu. Tekme atan adamı araya aldılar, tekmeye yumruk ve sopalarla saldırdılar. Ankara Sincan'da çocuklar arasındaki kavga ailelerin dahil olmasıyla adeta bir meydan savaşına dönüştü. Tekme, tokat, küfür ve hakaretler havada uçuştu. Çocukların parkta kavga ettiğini duyan aileler yanlarına gitti. Ortalık sakinleşecek diye beklerken bir anda tansiyon yükseldi. Çığlıkların birbirine karıştığı kavga polis ve bekçilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dolandırıcılıkta sınıf atladılar. Kuyumcuyu bile sahte altın diş satarak dolandırdılar. Ama polisin gülen yüzüyle karşılaştılar. İlginç dolandırıcılık olayı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 4 şüpheli bir kuyumcuya 15 adet sahte altın diş sattı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Şikayet üzerine polis şüphelilere yönelik gülen yüz operasyonu başlattı. 4 dolandırıcı gözaltına alınırken araştırmalar bunun ilk olay olmadığını gösterdi. Şüphelilerin daha önce başka bir ildeki kuyumcuya 12 adet sahte altın diş daha sattıkları tespit edildi. Şüphelilere ait araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalardaysa 79 sahte altın dişe de el konuldu. 4 şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Sosyal medyada viral olan görüntülerin adresi ABD. Yangın sonrası dumandan etkilenen güvercine Oakland İtfaiye Departmanı ekipleri oksijen desteği verdi. Lokal 55'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü ve bilgilendirmede kuşun kısa süre sonra toparlandığı ve yeniden uçarak bölgeden ayrıldığı belirtildi. Sosyal medyada büyük beğeni alan o anlar ekiplerin sadece insanlara değil tüm canlılara yardım etme çabasını gözler önüne serdi. Görüntüler ABD'nin Texas eyaletinden. Görüntülerde yardım ekipleri tarafından Uvalde'de selde mahsur kalanların kurtarıldığı anlar yer alıyor. Bir aile köpekleriyle birlikte ekiplerin yoğun uğraşları sonucu halatlar yardımıyla helikoptere alınıyor. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelen mağdurlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer bölgede yağışların devam ettiğini ve binlerce yerleşim yerinin hala tehlike altında olduğunu duyurdu.
2: TGRT FM Haber.
3: Sağlıklı Türkiye.
4: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız.
2: boyun fıtıklarını ve kol ağrılarını, boyun fıtıklarıyla kol ağrıları arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nden çok değerli hekimimiz operatör doktor Levent Akduygu ile birlikteyiz. Kendisi beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı. Bu konuyu konuşacağız enine boyuna. Şimdi daha önceki haftalarda bel fıtıklarını konuştuk. Boyun fıtıklarına biraz değinmiştik. Bugün tamamıyla boyun fıtıklarını ayıralım istedik. Boyun fıtıklarının belirtileri arasında şimdi kol ağrısından bahsettik ama kol ağrısı, işte boyunda yaşanan ağrı, bu ağrılarla ilişkilendirilebiliyor, belirtileri sayılabiliyor ama her zaman gerçekten bir kol ağrısı boyun fıtığının belirtisi midir? İsterseniz bu konuyla başlayalım, sonrasında teşhis ve tanısı, tedavi yöntemleri.
3: Daha önce dediğiniz gibi bel fıtığından bahsettik ayrıntılı, boyun fıtığına biraz girdik ama boyun fıtığı deyince mutlaka kol ağrısı konusunun da işin içinde olması lazım. Çünkü belden ayağa giden ağrılar vardı. Boyundan çıkan sinirler de kola gidiyor. Dolayısıyla boyun ağrısı, kol ağrısı çok iç içe bir konu. Tanıda çoğu zaman bazen zorlansak da doğru tanıyı koymak için ayrıntılı muayene buradaki ilk şart. Şimdi şu makette de göreceğimiz gibi şöyle başın arkasını düşünürsek yandan bakışta, bu yukarıdaki şu anda mor gözüken kısım boyun omurları. Şimdi bu boyun omurlarının yanından çıkan şu sarılar, işte bunlar omurilikten çıkan sinirler. Bunlar bir ağ yapıyor ve kola doğru gidiyor. Bu sinirlerin çeşitli dağılımları var. İşte omuz, ön kol, kol, el, parmaklar ve bir kısmı da sırta gidiyor. Tam kürek kemiğinin arkasına, ki işte boyun fıtığının karıştığı kola ve sırta doğru giden ağrılar burada çok ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gereken şeyler.
2: Peki şimdi kol ağrıları o kadar enteresan ağrılar ki zaman zaman kas ağrılarıyla karıştırılabiliyor. Zaman zaman kalp krizinin belirtisi olarak söylenebiliyor. Zaman zaman işte karpal tünel tabir edilen bir rahatsızlığın belirtisi olarak, ya da işte bilmiyorum bu ne kadar doğru da, tenisçi dirseğe denilen hastalığın belirtisi olarak da sayılabiliyor. Nasıl ayırabiliriz?
3: Kol ağrısı çok genel bir kavram. Şimdi isterseniz şöyle söyleyeyim, bunda karışan çok ciddi hastalıklar var. Bazen görüyoruz, yani yanlışlıkla işte gözden kaçmış bir hastalık nedeniyle hasta ihmal edilmiş oluyor, başka bir sürü ameliyatlar, tedaviler geçirebiliyor, sonunda buluyorsunuz ki bu başka bir şey, başka bir kol ağrısı. Şimdi direkt boyun dürsek, hemen boynun önünde ve altında bizim göğüs kafesimiz var. Dolayısıyla ilk sinirler çıktığı zaman göğüs kafesinden çıkan akciğerin tepesi dediğimiz bir yapıyla çok bağlantılı. Akciğer apeksi dediğimiz hemen buradadır. Yani bir akciğer tümörünün eğer yukarıda yerleşmesiyle, büyümesiyle bu sinirlere baskı olursa bile bu boyun fıtığı bulgusu gibi ortaya çıkabilir. Yani bunu meslek hayatımızda çok gördüğümüz bir şey. Akciğer tümörlerinin ilk belirtisi boyun fıtığına benzer bir ağrıyla meydana gelebiliyor. Yukarıdan aşağı doğru gidersek sonra omuz kavşağı geliyor. Omuz kavşağında işte halkın donuk omuz dediği, bizim impingement dediğimiz çok ciddi bir sorun var. Ciddi bir sorun dediğim, bu hastalık ne öldürüyor ne güldürüyor. Omuzda belirli bir adele grubu geçtiği yerde dar bir bantın içinde sıkışıyor. Ve orada yırtılmadan ödem derecesine kadar çeşitli derecelerde rahatsızlıklar veriyor. Bu hastalar hep çevresine der ki ceketimi bile giyemiyorum, omzunu kaldıramaz, arkaya doğru çeviremez. Şimdi hastalığın özelliği başladı mı, tedavi dahi bazen etseniz seneler sürüyor. Sonunda artık hastalık bunu hasta bunu bir hastalık hali değil, sanki doğal durumuymuş gibi algılamaya başlıyor. Evet, sol kolunu unutuyor veya sağ kolunu unutuyor. Hayatını öyle idame ettiriyor. Bu boyun fıtığıyla karışan diğer bir hastalık. Özellikle ilk başlangıç safhasında kolun, omzunuzda bir ağrı hissediyorsunuz. Bu boyun fıtığıyla çok karışabilir. Hatta bu nedenle yanlışlıkla yapılan boyun fıtığı ameliyatları dahi olabilir dikkate alınmazsa. Daha sonra aşağıya geldiğimizde özellikle sizin demin söylediğiniz tenisçi dirseği, dirseğe yapışan bir adele grubunun zorlanmasıyla oradaki kalın tendon dediğimiz adelenin en kuvvetli kemiğe yapıştığı yerde bir reaksiyon meydana geliyor ve çok şiddetli ağrılar oluyor. Bunun tenisçi dirseği denmesi de, tenise ilk başlayanlarda veya çok uzun süre oynayanlarda bu adele çok kuvvetle kasılması gerekiyor. Onlar da meydana geldiği için. Bu da çok kronik bir şey. Kronik düzeliyor, kötüleşiyor, düzeliyor, kötüleşiyor. Bu ağrıda bazı bana insana bu elini unutturabiliyor yani. Hmm. Kullanmaması gerektiğini. Aynı bölgede yine hemen dirseğin yan tarafında ulnar oluk sendromu diye bir sinir sıkışması var. Bu da çok gençlerde özellikle gördüğümüz bir durum. Neden gençlerde? Gençler artık tamam böyle kuvvet gerektiren işte bir takım beden gücüyle çalışıyorlar ama masa başında çalışan çok genç, zinde ve okumuş bir grup var. Bunlar sürekli bilgisayar başında.
2: Klavye ve mouse kullanmak.
3: Sadece klavye ve mouse değil. Bakın şu dirsek bölgenize. Masanın üstünde uzun süre tuttuğunuzda bu sinirde sıkışma başlıyor. Bu kişilerin muayene ile ayrımı da çok kolay. Hemen bunlara diyoruz ki bak dirseğinizi masanın dışına çıkarın. Burayı boşta bırakın, birkaç gün içinde rahatlayacaksınız. Çünkü hastalık bu da kronik bir hastalık. Ameliyata kadar gidebilen vakalar var. Başladıktan sonra özellikle iki parmağınızda, baş parmağınıza ciddi kuvvet kaybı yapabiliyor, felç yapabiliyor. O dönemlere gelmeden mutlaka saptırıp çok basit önlemlerle önlenebilecek bir hastalık.
2: Farkında olmadan yaptığımız bir hareket aslında.
3: Evet. Ya yani mesela masası çok yukarıda, telefon da burada. Telefonla konuşurken sürekli alıyor. Bu böyle hep. Özellikle de az kullandığı kolunda görüyoruz bunu. Öbürü hareketli çünkü.
2: Evet.
3: Az kullandığı sürekli masa üstünde. Buna özellikle izleyicilerimizin masa başında oturanların çok dikkat etmesi gereken bu konu. Bu dirsek bölgesinin hep dışarıda kalması. Dışarıda kalması. Hemen aşağıya indiğimizde el bileğine geliyoruz. El bileğinde de çok parmaklara giden çok fazla miktarda kas ve tendon dediğimiz onun kalın uzantıları var. İşte burada tendinit dediğimiz el bileğinin hastalıkları var. Özellikle baş parmağın hareketi ister istemez günde en fazla hareket eden yerdir. Yani çay tutarsınız, mouse tutarsanız hep baş parmak aktiftir.
2: Aslında hiç kullanmıyormuşuz gibi geliyor baş parmağı.
3: Yok, baş parmak çok aktiftir. Ne yaparsanız yapın, kalem tutun, iPad'inizi tutun, hep baş parmağa biner yük. Dolayısıyla onun tendinitleri çok fazladır. Yani sürekli bir ağrı yapar. Bu tendinit dediğimiz şey işte kasın kalın beyaz böyle halkın sinir dediği bir kısım vardır kemiğe yapışan. Onun bir tür bir cevabı yani enflamatuar bir cevabı. Bunlar da çok uzun sürer. Bir de tabii el bileğinde özellikle orta yaşa yaklaşan kadınlarda ortaya çıkan karpal tünel sendromu dediğimiz bir durum söz konusu.
2: Onun nedenleri nedir? Çok fazla işte temizlik yapıp eli zorlamak mı yoksa?
3: Karpal tünel sendromu şimdi dediğim gibi orta yaş. Gençlerde biraz daha az. Orta yaşta ortaya çıkıyor. Böyle 50 yaşına doğru tam kadının hani menopoz döneminde ortaya çıkabiliyor. Bunda bir takım hormonal nedenler söz konusu. Hastalığın şeyi el bileğinde bir sinir var. Bunun üstte de bir bant var. Bu bant normalde hani olmasa da olacak bir bant ama yaratılmış bir şey. Ancak çok profesyonel el bileği kuvveti gerektiren kişilerde cidden bir fonksiyonu var. Bu bantın kalınlaşmasıyla sinire baskı yapması, özellikle geceleri hastanın uyanması, elinin ağrıması, sallamaya başlaması, ne yapacağını bilememesi. Şimdi bu karpal tünelde bildiğimiz şu var. El bileğinizde ritmik hareketleri seneler boyu yapıyorsanız ev kadınları.
2: Evet.
3: Her gün soy soy soy. Tabii.
2: Yazı yazıyor.
3: Bilgisayar kullanıcıları. Ama bilgisayar kullanıcılarında böyle çok ani ortaya çıkan bir şey değil. Seneler sonra ortaya çıkar bu. Bunu internette zaten çok meşhur karpal tünel sendromu. Genç kişiler hemen tendinit dediğimiz diğer ağrılar nedeniyle ben karpal tünel sendromu oldum diye geliyorlar ama karpal tünel sendromu böyle 10 günde 5 günde çok fazla hareketli olacak bir hastalık hali değil. Seneler boyunca el bileğinin ritmik hareketleriyle meydana geliyor. Bazen de işte uzun süreli şeker hastalarında devam etmiş. Tiroid hormon bozukluklarında guatr hastalığının bir kısmında meydana gelebiliyor. Ama bildiğimiz orta yaş kadınlarda ve uzun seneler ritmik hareket gerektiriyor. Bu da ameliyata kadar giden bir durum olduğu için tabii ki rahatsız edici bir durum.
2: His kaybı, zaman zaman cisimleri tutamama
3: tabii,
2: gibi sorunlar yaşıyor.
3: Öyle sorunlar var ama hastalığın esas ileri döneminde yine baş parmak kuvvet kaybına uğruyor. Özellikle baş parmağınızın şuradaki kalın adeli erimeye başlıyor. O dönemlerde zaten ameliyat etseniz pek geri dönmüyor hastalık.
2: Aslında şimdi siz kol ağrılarının nedenlerini özetlediniz ama boyun fıtığı ile ilişkisine gelecek olursak, şimdi birçok nedeni var, birçok hastalığın da belirtisi anladığımız kadarıyla boyun fıtığı ile ilişkisi olduğunu nasıl anlayabiliriz?
3: Şimdi boyun fıtığı da hangimizin boynu ağrımadı ki? Hayatının bir döneminde mutlaka böyle bir boyun tutulması, boyun ağrısı geçirdiğimiz bir şey muhakkak hepimizin olmuştur. Şimdi boyun fıtığı hastalığı öncelikle böyle bir ciddi iş gücü kaybına yol açan bir hastalık olduğunu vurgulamak lazım. Düşünün ki bugün burada oturan siz ve ben de herhangi birimizde bir boyun fıtığı olsa, böyle birbirimize dönüp konuşmamızda bile zorlanmalıyız çoğu zaman gerçek boyun fıtığında. Şimdi boyun fıtığı önce ciddi bir boyun ağrısı yapar. Çok nadirdir direkt kolda ağrı yapması. Bel fıtığında daha sıktır direkt ayakta ağrı yapması bel fıtığının. Fakat boyun fıtığında mutlaka başlangıçta şiddetli bir boyun ağrısı vardır. Bu bir günden bir hafta 10 güne kadar sürer. Daha sonra hastalarda genelde kola vuran ağrılar. Fakat bunun özelliğinde bir şeyi uyarmak istiyorum. Kola vuran ağrılarla eğer özellikle arkanızda kürek kemiğine doğru giden de bir ağrı ekleniyorsa, bunun boyun fıtığı olma olasılığı daha yüksektir. Sadece boyun adenlerinde spazm dediğimiz bir durumla ortaya çıkan ağrılarda genelde hiçbir şey yapmasanız bile böyle basit sıcak uygulamaları, sıcak duş gibi biraz da basit ağrı kesicilerle 2-3 gün içinde, bu bir süresi var bunun, böyle giderek azalır geçer. Ama boyun fıtığında maalesef bu ağrı kesicilere rağmen ağrı çok rahatlamaz. Ve dediğim gibi kürek kemiğine ve kola vuran ağrılar ortaya çıkar. İşte o aşamada kol ağrısıyla karışmaya başlıyor. Çünkü sizde boyun fıtığı olabilir ama tenisçi dirseği de olabilir birlikte veya karpal tünelde olabilir. Şimdi oradaki problem işte hangisi sizi daha çok hayatınızı etkiliyor? İkisi birden mi var? Yoksa bu hastalık sadece boyun fıtığı mı? Esas önemli olan o. Bir de çocukluk çağında özellikle belirtmek istiyorum. İzleyicilerimizden mutlaka başına gelmiştir. Çocuklarını büyütürken günün birinde çok böyle çocuğun boynunu dahi oynatamadığı bir dönem olabilir. Çok ağrılı. Bunu da görüyoruz çok sık. Aşağı yukarı ayda ben çok sık hasta görmeme rağmen 5-6 tane bazen 10 tane böyle çocuk geliyor. Genelde anne babaya söylenmeyen bir travma var. Taklatma, düşme. Hatta çocuğun belki de unuttuğu bile bir olay. Çok şiddetli bir adale spazmıyla çocuk böyle kasılmış boynunu oynatamıyor geliyor. Direkt röntgende eğer bir yapısal bir anormallik yoksa bunlara bir sıcak uygulaması, basit ağrı kesicilerle 2-3 günde düzeliyorlar. Çünkü bu çocuğumuz olduğu zaman çok sıkıntılı bir durum. Ne oldu, ne bitti? Kendimizde olsa aynı ağrı daha sakin geliyoruz da izleyicilerimden o kadar telaşlanmamaları. Bu duruma yol açabilen ciddi şey özellikle çocuklarda ateşle birlikte ise dikkate alınması. Ama tek başına ateş yoksa, yani yüksek ateş, böyle boyun tutulmaları için hemen telaşlanmasınlar.
2: Ateş varsa?
3: Ateş varsa tabii beyin iltihabı, menenjit veya şeyle ilgili olabiliyor. Tonsil dediğimiz bademciklerin şişmesiyle genzin arkasında apse yapabiliyor. Bu çok ciddi bir problemdir. Onun için yüksek ateşle değilse çok çabuk telaşlanmalarına gerek yok. Ama yüksek ateşle birlikte bir boyun sertliği başladıysa çocukta çok kısa sürede hekime başvurmak lazım. Yoksa telaşlanmasınlar. Çünkü bir kapıdan girişleri var. İnsan yani ne diyeceğini bilemiyor. Hepimizin de çocuğu olduğu için benim var.
2: Allah bağışlasın.
3: Sağ olun, büyüttüm. Hakikaten telaşlı bir durum.
2: Bir de tabii dertlerini yetişkinler kadar iyi anlatamıyorlar. Dile getiremiyorlar. Anlamakta zor. Birazcık da anne babaların tercüman olması gerekiyor o durumda. Evet. Şimdi siz aslında belirtilerinden bahsettiniz. Teşhis ve tanıya da geleceğim ama en sık kimlerde görülür? Çocuklar dediniz. Çünkü bir soru geldi. Olma ihtimali var mı? Bu konuyu da size danışayım isterseniz. İsa Koluman göndermiş ama eşi adına göndermiş herhalde. İkiz bebeğim, ikiz gebeyim, kol ağrım var. Acaba belirtisi olabilir mi boyun fıtığının diyor. Gebelikte sıkça meydana gelen bir rahatsızlık
3: mıdır
2: boyun
3: değil
2: fıtığı?
3: Şimdi bel fıtığı olabiliyor. Hı-hı. Çünkü şöyle bir fark söyleyeyim. Bakın bel bölgesi, boyun bölgesi. Şimdi ikisinin arasında mekanik bir büyük farklılık var. Hı-hı. Şimdi birine binen yük aşağı yukarı 3-4 kilo. Baş ve başın taşıdığı beyin gibi organlar. Diğerinde bir 50-60 kiloluk bir yük var. Dolayısıyla gebelerde yük aşağıya biniyor. Dolayısıyla bel fıtığı olasılığı daha yüksektir. Bel ağrılarına daha çok rastlıyoruz. Gebelerde böyle bir bağlantı kuramadım. Şimdi bana kadın doğumdan da çok gönderiliyor. Özellikle işte bel ağrısı var. Nasıl doğum yapalım? Sezaryen mi? Normal doğum mu falan? Bu bel fıtığı mı? Ama boyun fıtığı nedeniyle nasıl doğum yapalım diye böyle bir gönderilen hasta grubu yok. Yani bende olasılık neyse benim grubumda, bir hamilelikte de boyun fıtığı olma olasılığı o kadardır. Yani direkt kol ağrısının ben zannetmiyorum boyun fıtığıyla ilgisi olduğunu.
2: Tamam, evet. Çünkü enteresan bir soruydu. Zaman zaman da bel fıtığı konusunda hep söylenir, gebelikte sık rastlanan rahatsızlıklardan biri diye, belki bu yüzden ilişkilendirmiş olabilir sevgili izleyicimiz. Peki nasıl teşhis edilir?
3: Boyun fıtığı. Şimdi bir kere muayene eden hekimin konuda tecrübeli olması lazım. Bu boyun ağrısı, kol ağrısı ilaçlarla geçmiyor. En kolay yolu bizim MR dediğimiz teknik. Hı hı. Gerçekten çok efektif. Ancak bazen de aldatıcı. Hı. Bazen de aldatıcı, onu söyleyeceğim. Şimdi MR'ı çektik. Elinde MR'la birlikte bana çok gelen hasta oluyor. Benim 5 tane diyor boyun fıtığım varmış diyor. Hı hı. Şimdi sevgili izleyiciler, yani büyüyoruz, orta yaşa geliyoruz, yaşlanıyoruz. Nasıl gözlük takıyoruz, saçımız dökülüyor. Boyundaki omurlarda da bir takım değişiklikler meydana geliyor. Yani doğduğumuz gibi hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla bu 3 tane 5 tane şey konuyu iyi bilmeyen, muayenesini yapmamış kişi de senin boyun fıtığın var, kolun buna bağlı diye. Bunlar dejenerasyon dediğimiz kıkırdakların bozulması. Hı hı. Boyun fıtığı farklı bir olay. MR'la tanısı kolaydır. Ama ben MR'da bunu gördüm diye lütfen diğer hastalıkların tanısına yönelik işlem yapmamazlık gibi bir şey olmasın. Hı hı. Yani mesela boyun fıtığı MR'da gördüm. Evet, bu buna uyuyor ama ben bir akciğer filmi mutlaka çektirmeliyim. Bu çok ciddi bir şey, akciğer tümörü. Muayenesini mutlaka yapmalıyım. Yani orada fıtık gördüm diye ameliyat oluyor, fizik tedavi oluyor. 3 ay sonra geliyor bana düzelmenin omuzu aslında. Yani ikisi birlikte bir arada olabiliyor.
2: Şimdi ben geçen konuşmamızı hatırlıyorum. Siz özellikle bahsetmiştiniz bu MR konusunda da. Bazen değerli izleyicilerimizden o şekilde talepler de geliyor. İşte biz MR'ımızı gönderelim, doktor bey acaba teşhis koyabilir mi diye. Ama siz özellikle bel ve boyun fıtıklarında doktorun elle muayenesinin çok daha önemli bir tanımlayıcı.
3: Birinci numarada budur. Değil mi? Birinci. Şimdi bu dediğiniz konu hakikaten böyle, bana da günde 2-3 tane geliyor. Personelden getiriyor, komşumun MR'ı diyor. Eğer diyor ameliyatlıksa getireceğim diyor. Şimdi diyorum ki ben insana ameliyat edeceğim. Bu filmi ameliyat edecek olursam üstünde Photoshop'ta düzeltirim. Hadi götür geriye derim. İş biter. Dolayısıyla bizim mesela biz MR'ları, filmleri ameliyat etmiyoruz. Hastaları ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla öncelikle muayene, hadi etmediniz ama ağzından benim şuram ağrıyor, şu zamandır şöyle oldu falan, bu kelimeyi, hikayeyi hastanın ağzından almak çok farklı.
2: Peki çok kritik bir soru soracağım bu noktada. MR'da %100 ameliyat gerektirdiği görünüyor. Ama sizin elle yaptığınız muayenede ya da işte hastanın özgeçmişini de dinleyerek yaptığınız muayenede bazen ameliyat teşhisi ya da ameliyat gereksinimi duymadığınız durumlarda olabiliyor mu?
3: Olabiliyor. Evet. Bu çok doğru. Dediğim gibi filmler ameliyat edilmez, hasta edilir. Ancak bazen filmler neden ameliyat edilir? Şimdi bakın, şimdi insan böyle bir tek bir varlık değil. Yani biliyorsunuz kimimizin boyu 1.60, kimimizinki 2 metre. Şimdi mesela bu omurilik kanalının içinde geçiyor her şey. Bu omurganın içindeki bir kanal. Hı hı. Bu kanal çapı 11 milimetre olan da var, 18 milimetre. Şimdi bunun içindeki bir yırtık 18 milimetrelik çaptaysa çok iyi tolere edebiliyor hasta, bekleyebilir. Ama 11 milimetre çapında veya 10 milimetre çapında dar bir kanalda bir fıtık ortaya çıkıyorsa, o pek tolere edemez o işi. Hı hı. O nedenle bazen biz başka kriterlere bakarak da şey yapıyoruz. Ama daima insana ameliyat ediyoruz. Filmlere ameliyat etmiyoruz. Çok küçük fıtıklarda hastanın ayağında kuvvetsizlik başlıyor. Bunu ameliyat ediyoruz. Hı hı. Ama çok büyük fıtıkta hastada hiçbir kuvvetsizlik yok. Ben rahatım diyor yaşantımı. Ben size ekstra ne katabilirim ameliyatta? Şimdi ben ameliyat ettiğim zaman sizin hayatınıza ekstra bir katkım olması lazım. Yani şu anki durumunuzdan çok daha iyi olmanız lazım. Bunu beklentisi içindesiniz. Benim yaptığım, siz de rahatsanız, işinize gidiyorsunuz, çocuğunuzla oynuyorsunuz, bisiklete biniyorsunuz, araba, bunların hepsi normalse ben sizin yaşantınıza ekstra bir şey katamam.
2: Doğru.
3: Dolayısıyla böyle bir ameliyat saçmadır.
2: Peki, şimdi hangi meslek grupları risk altında? Sonrasında da ameliyatlara geçeceğim. Çünkü mesela boyun fıtığı ameliyatlarının genelde tehlikeli olduğu düşünülür. Çünkü kafaya ve beyne yakın olduğu
3: çok
2: için. Bu konuyu biraz ilerleyen dakikalarda konuşalım. İsterseniz kimler risk altında? Hangi meslek grupları?
3: Kimler risk altında? Burada şimdi iş değişiyor bel fıtığına göre. Mesela çok şişmanlar risk altında gibi bir laf söylenemez.
2: Evet.
3: Burada ritmik boyun hareketlerini mesela sürekli boyun hareketiyle çalışan kişiler var. Bu bilgisayar başında çalışan kişiler. Hı hı. Bunlar risk altında. Trafik kazası geçiren ciddi kişiler risk altında. Çok korkuyoruz. Mutlaka kemer takmamız lazım. Her zaman söylüyorum. Hı hı. Ağır spor yaralanmaları geçirenler. Bir de hiç beklemediğimiz şekilde özellikle bu vurucu, kırıcı, işte güreş, boks gibi spor yapanların seneler sonra boyun fıtığı olduğunu çok sık gördüğümüz bir durum. Bunun aksine böyle hani bel fıtığındaki gibi ağır kaldırdım falan gibi bir hikaye olmuyor. Hı hı. Buradaki en önemli şey kıkırdağın yırtılması için dejenerasyon dediğimiz bir bozulma olması lazım kıkırdakta. Bu da sabit masa başı iş yapanlarda çok fazla. Yapmayalım mı? Yapılacak birileri bu işi.
2: Peki gerçekten çok hassas bir bölge midir? Çok çabuk deforme olabilir.
3: Yok, çok çabuk deforme olmuyor. Yani o kadar çabuk deforme olmuyor ama bu dejenerasyon dediğimiz kıkırdağın esnekliğini yitirmesi çok sık, özellikle 30 yaşın üstünde başlıyor bu olay. Hı hı. 30 yaşından önce biraz az. Ama senelerce böyle çalışmak etkiliyor. Sonunda bir şey artık yırtılmasına neden oluyor. Ama önemli olan kıkırdağın esnekliğini yitirmesi. Bunu engelleyecek bir aşı da yok.
2: Evet. Yani
3: koruyucu bir şey de yok ama benim gördüğüm, hemen tarif ediyorum hastaya. Diyorum ki siz şöyle mi çalışıyorsunuz? Yani telefon burada, bilgisayar burada.
2: Hepimiz öyle çalışıyoruz zaten.
3: İşte böyle çalışanlar da çok.
2: Aha.
3: Ama telefonu burada alıyor, böyle konuşuyor. O arada bilgisayarını buraya gitmiyor falan. Bunlar da daha az. Onu söyleyeyim. Yani masa düzeni çok önemli.
2: Ya demek ki teknoloji çok da yararlı bir şey değil. Çok ileri evrelerde
3: sağlığa tehdit ediyor. Yok, o da olacak. Yani teknoloji de olmaz.
2: Biz biraz bağımlı olduk.
3: Biraz bağımlı olduk.
2: Peki nasıl korunabiliriz?
3: Nasıl korunabiliriz? Şimdi bu biraz evvel masa başında işinden bahsettiğimiz kişilerde eğer böyle sürekli günün belirli saatlerinde boyun ağrıları falan başlıyorsa bunlar dejenerasyon bulgularıdır. Bu kişilerin bir masa düzenlerini bir hale yola koymaları, çalışma sırasında mutlaka böyle yarım saatte bir kalkıp bir iki dakika dolaşmaları, bu durumu saptıyorlarsa bir hekim tarafından boyun egzersizlerine başlamaları lazım. Biz böyle bir kemik değiliz, çok kuvvetli adellerimiz var. Bu adelleri kuvvetlendirirsek, hı hı, masa başı egzersizleriyle, ki masa başında yapılabilir boyun egzersizleri, kemiğe binen yükü azaltırız. Bir de nasıl korunabiliriz? Yani şimdi boyun fıtığı olabilirsiniz ama ameliyata gitmeyecek aşamalara gitmeden bu işi çözümleyebilirsiniz. Çünkü ilaçla tedavisi var bu işin. Fizik tedavisi var. Bu tip sıkıntı biraz uzun sürdü mü hekime gidip böyle bir şeyin başlangıcı olup olmadığını mutlaka saptarlarsa, hı hı, kendilerini ileri dönemlerde zor durumda kalmaktan kurtarırlar.
2: Peki ilaç ve fizik tedavi önleyici mi, yoksa biraz
3: yok,
2: hani
3: önleyici
2: bu hastalığı
3: rahatlatıcı
2: değil. Bir
3: önleyici olan egzersizler olabilir.
2: Hı hı.
3: Yani böyle bir durum başlıyorsa ama ilaç da tam bu işi hani kıkırdağı alıp geri çekmiyor ama oradaki omurgalardaki ödem dediğimiz su toplanmasını gidermekte sizi rahatlatıyor. Fizik tedavinin böyle traksiyon dediğimiz çekme gibi yöntemleriyle bir takım şeyler var. Yöntemler var. Fizik tedavi de etkili tabii. Ama bunlar önleyici değil. Yani hastalık başladıktan sonra. Hı hı. Yani gelecek sene boyun fıtığı olacağım diye şimdiden ilaç kullanırsanız böyle bir şey yok.
2: Önleyici aslında yanlış sordum. Tedavi edici mi %100? Onu
3: edici tabii. Yani şimdi mesela edici olmadığını düşünelim. Ben günde 20-25 tane boyun fıtığı eve gidemem. Yani hepsini ameliyat edeyim. Hı hı. Bunların birçoğunu kullanarak fizik tedavi, ilaç, boyunluk kullanma, boyun. Bunların birçoğu normal yaşantılarına dönüyorlar. Bu durumda hasta normal yaşantısına dönüyorsa özellikle mesela gerçek boyun fıtığında ilk başladığında boyunluk takın. Hı hı. Yani boyunu %70-80 hareketsiz bırakacak şekilde bir sistemle %80 hasta 10 gün içinde her şey normale geliyor.
2: Tekrarlar mı peki?
3: Aynı yerden tekrarlayabilir hastalık, boyun hı hı. fıtığı. Ameliyattan bahsetmiyorum yalnız. Tekrarlayabilir. Ama o biraz geri çekildikten sonra siz işte o masa başı düzenini sağlar, egzersizlerinize başlar, kendinize biraz daha önem verirseniz ömür boyu da hiçbir problem olmadan yaşarsınız.
2: Aa, ne güzel. Şimdi tabii ameliyata geçeceğim. Ameliyatla tedavi nasıl olur, kalıcı mı, tekrarlar mı yine ameliyat sonrasında, hı-hı. nelere dikkat etmemiz gerekir, ama araya gitmeden önce gelen sorular var. İsterseniz tabii, bu sorulardan tabii. birkaçını cevaplandıralım. Murat Bey göndermiş. Kürek kemiğimde ani ağrı sonrasında omuz ve boyuna geldi bu ağrılar. Hı-hı. 20 gündür ilaç kullanmama rağmen geçmedi. Ne önerirsiniz diyor.
3: MR çektirmesine hı-hı. ve bir hekime gitmesine. Biraz evvel bahsettiğim şey, kürek kemiğinize özellikle arkaya doğru vuruyorsa boyun fıtığının çok ayırt ettirici bir şeyi. Özellikle 5 ila 6 ve 6 ila 7. omurgalar arasında görüyoruz biz boyun fıtığını. Buradan çıkan bir sinir de bir dağılımı yeri de orası. Dolayısıyla bu çok ayırt edici bir olay. Hani kolunuza, boyun ağrınıza ve sırtınıza o dediğim yere vuruyorsa mutlaka bu konuyla ilgili bir beyin ve sinir cerrahi uzmanı veya fizik tedavi doktoruna gitmenizde fayda var.
2: Peki, bir başka soruyla devam ediyorum. Aydın Becan göndermiş. Tenovizit ve karpal tünel hakkında bilgi verebilir misiniz demiş. Gerçi aslında karpal tüneli
3: değildik. Anlattık. Tenosinovit dediğimiz şey de biraz evvel tendinit dediğimiz bir şey. Şimdi kalın kaslarımız var. Şöyle söyleyeyim, böyle eve kuzu kolu alınır, hı hı. kasaptan. O kolun ucunu kasap böyle keser. Kestiği yerde de kalın böyle beyaz bir sinir dediği halkın dokular vardır. Onları temizler falan. İşte bunlar tendonlar. Tendon dediğimiz şey kasların kemiğe yapıştığı yerler ki hareket etsin. Yani bir yerden alsın. Kuvvet alsın kas. İşte bu tendonların ve kasın dışında kalın bir zar var. Biz bu tendonu çok zorlayınca o zar tendon şişmeye başlıyor. O zarın içinde sığamıyor. Ağrıyı yaratan bu. Tendinit de genelde el bileğine, çok sık gördüğümüz tendinitlerde el bileğine ya ritmik hareketler vardır ya da sizin gücünüzün dışında ani bir yük bindirmişsinizdir. Böyle bir konu bu.
2: Peki, şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yine gelen soruların birkaçını daha cevaplandıralım. Tabii. Sonrasında boyun fıtığı ameliyatlarını konuşalım. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Operatör Doktor Levent Akduygu bugün konuğumuz. Boyun fıtıklarını ve tedavisini konuşuyorduk. Hocam, az önce aradan önce izleyicilerimizden mailler gelmişti. Tamam. Onları da cevaplandıralım.
3: Tabii.
2: Çünkü zaman zaman programımızın süresi yetmeyebiliyor. Onlara da mahcup olmayalım. Kerem Doğan göndermiş. Hocam, ben erkek kuaförüyüm diyor. Sol elimde 3 parmağım ve sağ elimde 2 parmağım gece uykuda ağrıyor. Ve sabah 10'a kadar bu ağrılar devam ediyor. Sonra kolumdan omzuma doğru yayılıyor. Sinir sıkışması diye bir EMG çektirdim. Ama sonuçlar temiz çıktı diyor. Boyun fıtığıyla alakası olabilir mi diyor.
3: Yok, boyun fıtığına çok benzeyen bir durum değil. Bu ritmik hareketlerle ortaya çıkan tendinit daha çok biz berberlerde görüyoruz.
2: Meslek hastalığı.
3: Meslek hastalığı artı berberlerin diğer problemi hep burada. Belde. Çünkü yarı eğik çalışıyorlar. Bele en çok yük bindirdikleri şey. Yani bel fıtığı ve koldaki ağrılar, ama bahsettiği tendinit gibi daha çok. Hı hı. Yani yapacak bir şey var mı? O mesleğe devam ettiği sürece biraz zor. Patron olacak artık.
2: Faruk Küçük göndermiş, diyor ki o da yine, ben mesleğimden dolayı günde uzun bir süre bilgisayar başındayım, sizin bahsettiğiniz grup. Boynum ve bileğimden rahatsızım. Bana bilgisayarın başında çalışırken neler önerebilirsiniz? Almanya'dan göndermiş sevgili izleyicimiz.
3: Demin aslında söylediğimiz gibi, bakın, bilgisayar başında bir kere sadece bilgisayar olmuyor. Özel cep telefonumuz oluyor. Büronun telefonu oluyor. İşte fax cihazı, printer, yazıcı. Şimdi bunlarla iyi geçinmek lazım. İyi bir ilişkiye gireceksiniz. Yani simbiyoz dediğimiz yaşantınız. Bir kere aceleci olmayacaksınız. Ya yani buradan alayım, o arada telefon çaldı, onu da bir cevaplayayım falan. Bu hareketlerin ciddi şekilde zararı var. Dediğim gibi çalışırken kollarınız hep dışarıda olsun. Özellikle dirsek bölgeleri. Şeyin de, bileğin de böyle çok yapışık olmaması da fayda var. Onu da havada olması daima faydadır. Sadece boyunla ilgili değil, belle de bir destek kullanmalarında fayda var. Bir de biraz ara verecekler. Yani yarım saatte bir kalkacak, bir çay alacak, bir hareket edecek. Bunlara dikkat etmesi gerekir.
2: Evet, birazcık hayatı yavaşlatmamız gerekiyor. Patronların pek hoşuna gitmeyecek ama Ersan Uysal göndermiş. 7 senelik tip 1 diyabet hastası. Şeker kontrollerinde her şey normal çıkmış ama eşinin kollarında ve parmaklarında bazen ağrı, bazen de uyuşma oluyor. Siz az önce diyabetten de bahsetmiştiniz. Boyundan kaynaklanan bir sorun olabilir mi acaba, diyor.
3: Olabilir efendim. Bakın, yani siz şeker hastasısınız, boyun hastalığınız olmaz diye bir şey yok. Bunu tabii böyle maille şusunuz demek çok zor, ama şeker hastalarının özel bir durumu var. Özellikle 5 seneyi biraz da kontrolsüz geçerseniz, 5 sene, hatta 10 seneyi geçtiniz mi şeker hastası olarak, kontrolü de ihmal ediyorsunuz. Polineuropati dediğimiz sinir ucu iltihapları başlıyor. Bu sinir ucu iltihapları da ekstremite dediğimiz kol ve ayaklarımızın uç kısımlarından başlar. Yani ayaklarınızda yanıcı bir ağrılar, parmaklarda uyuşmalar. Daha çok şeker hastası ise öncelikle onun göz önüne alınması lazım. Polineuropati şeker hastalığının bir komplikasyonu, en sık da görülen komplikasyonlarından birisi. Korunulmasının tek şeyi de başlayınca, çünkü öyle tedavisi falan çok zor, şekerinizin iyi kontrol edilmesi. Yani diyabette böyle ben işte 300 çıkıyor ama iyiyim falan, bu yok yani.
2: Evet.
3: Bunun iyi kontrol edilmesi ve aylar boyunca böyle gitmesi. Yani artık ilacı aldım, benim 150'nin altında, öyle bir günde iki günde olmuyor. Çünkü diyabet bir anda bir damar hastalığı aynı zamanda. Sinir uçlarındaki sinirlerin damarlarında bozulmalar meydana geliyor.
2: Evet. Bir izleyicimizin daha sorusunu alalım, sonra ameliyatlara geçelim. Oktay Bey göndermiş, diyor ki belime 6 vida takıldı 2 yıl önce de, şimdi sökülmesi gerekiyor, diyor.
3: Nasıl? Belle ilgili. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir. Lomber vida enstrümantasyon ameliyatı. Neden yapılmış bilmiyorum. Bu bir geçirdiği kazadan dolayı olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Normalde bu tip ameliyatlarda belle ilgili, şimdi bizim koyduğumuz vidaları izleyicimiz şey gibi düşünsün, alçı gibi. Yani burada bir hareket ettirmesi, yani bir kırık var düşünün burada. Biz bunu alçıya alıyoruz. Bu vidalar aslında birer alçıdır. Burayı hareketsiz bıraktırır. Bizim bu ameliyatta aynı zamanda füzyon dediğimiz kemikleri birbirine kaynatıcı, sentetik veya hastalığı kendisinden almış kemikler sereriz. Bunlar kaynar. Bunlar kaynadıktan sonra vidanın bir önemi yok artık. Yani vidalar, bunlar hareketsiz kalsın da bu bölge kaynasın diyedir. Dolayısıyla belirli bir dönem sonra aslında çıkartılabilir, kaynama olduktan sonra. Ha, bu nedenle mi çıkartılıyor? Başka bir kırılabilir vida. Sonuçta bir mekanik, şu an için titanyumdan yapılan bir şey. Böyle bir şeyden de olabilir. Ama Hani 6 sene geçmiş, o kaynama olduysa o vidanın çıkarılmasının hastaya bir problemi yok.
2: Yani. Olmaz. Peki, son bir soru hocam, çünkü şey enteresan geldi de o yüzden, siz az önce ilaç tedavisi ve fizik tedaviden bahsetmiştiniz. Benzer bir soru olabileceğini düşünüyorum. Bir yıl önce eşi parmak uyuşması ve boyun ağrısından dolayı doktora gitmiş, boyun fıtığı teşhisi koyulmuş. Sema Ülke'nin sorusu. Ve ilaç tedavisi başladı. 2 ay önce yeniden bir kol ağrısı ve sırt üstü yatamamaya başladı. MR'da fıtığın ciddi boyutlarda olduğu söylendi. İlaç kullandıktan 10 gün sonra ağrı azaldı ve doktorumuz fiziksel muayenede güç kaybı yok, ameliyata gerek yok demiş. Tamam. MR'da çok ciddi büyüklükte ameliyat gerekli dedi, işte az önce konuştuğumuz konu. Ve kortizon iğneleri verildi. Şu an ağrısı yok diyor. Sizce ne yapmalıyız? Kortizon kullanılması gerçekten hani bu tedavinin bir parçası mı?
3: Değil. Kortizon kullanımı bu tedavinin parçası değil. Kortizonun buradaki etkisi, tabii kortizon enjeksiyon tarzında boyuna da yapılabilir bazı zaman. Spinal kanalı içine veya eklemlere veya ağızdan alınabilir. Ödem giderici etkisi vardır. Ondan faydalanma amaçlı kortizon yapılıyor. Ama kortizon normal tedavide çok kullanılmaması lazım. Yine de hastanın yaşantısı normal, kuvvet kaybı yoksa boyundaki fıtık için öyle bir ameliyat olmaz.
2: Az önce programın aslında başında konuştuğumuz konu. İsterseniz şimdi ameliyata gelelim.
3: Tamam, geçelim.
2: Birkaç ameliyat tekniği mi var yoksa tek bir teknikle mi yapılıyor ve bu ameliyatlar basit midir? Hani programın en başında da söylediğim gibi boyun bölgesi kafa ve beyne çok yakın olduğu için biraz bizim tereddüt ettiğimiz bir bölge. Acaba felç kalır mıyım ya da herhangi bir başka bir zararı olabilir mi şeklinde?
3: Evet, size doğru. Gerçekten boyun fıtığı ameliyatı deyince ilk karşımızdaki tepkiden bizim komşu oldu çok kötü gibi bir şey. Aslında bir yerde bir hata var ama ben bu konuyu anlayamam. Şimdi boyun fıtığı ameliyatı tek tip değildir tabii ki. Arkadan da yapılır, daha nadirdir. İleri evrelerinde yapılır. Boyun birçok mesafede fıtıklar dolayısıyla kireçlenmiştir. Önden girişim artık 5-6 yere mümkün değildir. Arkadan sadece kanal genişlettir. Böyle bir ameliyat şekli vardır ama standardı önden yapılır. Sebebi de şudur. İşte şimdi şurada baktığımızda bakın arka bu taraf, ön bu taraf. Şimdi kıkırdağın kendisi önde. Arkadan yaptığımız ameliyatta önümüze oraya gitmek için omurilik çıkıyor. Dolayısıyla omurliğe dokunmamamız lazım. Önden yaptığımız ameliyatta omurilik önümüze çıkmıyor. Ha, belde niye arkadan yapıyoruz? Belde çünkü omurilik yok. Sadece sinir uçları var. Onları oynatabiliyoruz istediğimiz gibi. Yani sağa çekebiliyoruz, sola çekebiliyoruz. Onlarla bir oynama hakkımız var. Ama omurilikte oynama hakkımız yok cerrah olarak. Dolayısıyla önden yapıyoruz. Gerçekten şimdi şuradan yapılan bir ameliyat korkutucu gibi geliyor. Boyun düşünün, yani orada bir sürü damarlar var, beyne giden damarlar var.
2: Şah damarı var.
3: Yemek borusu var, işte nefes aldığımız nefes borusu var. Guatr burada. Ama inanın bu işi sık yapan kişiler için teknik çok basit. Böyle bir bu yapıların arasında bir aralık var. O aralığı bulduğunuz zaman parmağınızla bile omurgaya dokunabilirsiniz. Bunu alışkın eller çok basittir. Kısa sürer. Hatta bel fıtığı ameliyatına göre daha kısa sürer. Ve son derece başarılıdır sonuçları. Komplikasyon aralığını hala söyleyebilirim. Bel fıtığına göre çok daha azdır. Ama alışkın kişilerin yapması lazım. Yani ilk böyle bu işi senede bir iki yapmak da olmaz. Yani çok alışkın kişilerin yapması lazım. Şunu net söyleyebilirim. İyi yapılmış bir boyun fıtığı ameliyatı dünyanın en iyi sonuç veren ameliyatlarından birisidir. Çok dramatik düzelir hasta.
2: Hemen akabinde hasta istediği konfor
3: çıktığı zaman hafif bir yutkunma güçlüğü falan olur. Çok az da bir ameliyat ağrısı. Çok az diyorum. Genelde ertesi gün, yani gerçekten size dua eder. O kadar dramatik değişir. İzleyicilere bunu söylüyorum. Bilindiğinin aksine komplikasyon riski çok azdır. Çok iyi sonuç verir. Ha şöyle bir şey, ama sinirlerinizde, omurliğinizde ameliyat öncesi bir hasar olduysa bunun geri dönüşü çok zordur. İşte problem orada. Yani hasar olacağını hissettiğiniz zaman, nörolojik defisit dediğimiz kuvvetsizlikler başlıyorken bunu hekimin hissedip artık gelin bu işi cerrahi yöntemle halledelim dediği zaman sonuçlar mükemmeldir. Genelde standart önden yaptığımız ameliyatlarda Onun da birkaç çeşidi var. Araya bazı sentetik materyaller koyuyoruz şu anda. İki omurga birbirine ileride yapışıyor ara boş kalınca diye. Çünkü bel fıtığında arkadan girip yırtık kıkırdağı çıkartırsınız ama burada bütün kıkırdağı çıkartırsınız. Omurgaya baskı yapan bölüme gitmek için. Araya bir takım kafes dediğimiz, protez dediğimiz materyaller koyuyoruz. Bu yapanın kendi tecrübesine bağlı bir şey. Bazen koymayabiliriz de böyle bir şeyi. Ama dediğim gibi mesela ikinci gün gerçekten size dua eder. Hastaneden çıkabilir. Boyun yarası çok hızlı kapanır. Üçüncü gün yıkanır. Beşinci gün dışarı çıkabilir. Hatta böyle standart araba kullansa dahi 10. gün falan her türlü işine gücüne gidebilir. Böyle bir ameliyattır
2: yani. Şimdi siz demiştiniz ki birden fazla noktada olabilir. Tek bir operasyonda tüm bu noktalara müdahale edilme şansı var mı?
3: Var efendim. Birden fazla. Ama şöyle bir şey var yani. Şimdi bakın. Şimdi burada var. Burada da var. Şimdi buna ya ayrı ayrı yani bir şöyle küçük bir şey açtığımızda yukarı git aşağıya git böyle bir şey yok. Ya ayrı ayrı kesiler yapılacak ya da boylamasına açılır bu sefer. O şekilde müdahale edilebilir. Bir iki üç mesafeye kadar bu tip fıtıklara müdahale kolaydır. Yeter ki omurluya bası yapıp omurlukta problem yaratmasın. Çünkü birden fazla fıtık varsa sadece kol giden sinirde değil omurlukta hasar olabilir. Omurluk gerçekten ciddi bir yapıdır. Bakın burada sinirlere bası. Sonuçta bu sinir diyelim ki çürüdü bası nedeniyle. Ön kolunuzu ittiremezsiniz. Ama bunun içindeki bakın şu sarı omurluk dediğimiz yapıya bası yapıp da bunu çürütürse beyinden kollara bacaklara giden bütün emirler gider. Yani her taraf birden hasar görür. Dolayısıyla en büyük ciddi komplikasyonu budur. Böyle bir şey olmaması lazım. Yani bu 2-3 mesafede. Hadi biri kurtardı, ikincisi, üçüncüsünde böyle bir şey olma riski vardır. Genelde bu hastalar böyle bir şey olur. Bir bana yorgunluk gelmeye başladı. Ben doğru dürüst yürüyemiyorum. Her tarafım uyuşuyor. Ağrı da çok azdır bu birden fazla olan boyun fıtıklarında. Sonra gün be gün derler ki bu kansız bilmem ne falan. Sonra anlaşılır ki bir bulgular boyunda birden fazla mesafede omurlukta ciddi hasar yaratan spondiloz dediğimiz boyun fıtığının en ağır şekli söz konusudur. Ve bu hastalarda yüz güldürücü sonuç her zaman alınmaz. Ama tabii mutlaka müdahaledir. O baskı kaldırılacak omurluğun kendi kendini tedavi edebilmesi için. Yani üstteki baskı kalkmadan tedavisi yoktur. Boyun fıtığı ameliyatlarının en ciddi problemi budur. Yani sinir dokusuna bası tamam bir yere kadar çürüse bile tolere edilebilir. Yani diğer elinizi aktifleştirirsiniz. Ama omurluya baskıyı hasta yatalak kalır yani.
2: O kadar ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Evet. Peki ameliyat sonrası siz dediniz ki hemen hasta normal hayatına dönebilir. En azından 10 günlük süre zarfında artık her şeyi yapabilir hale gelebilir. Peki nelere dikkat etmesi gerekir? Çünkü bu operasyonlardan sonra da artık ameliyat oldum. Orada bir daha boyun fıtığı oluşmaz. İstediğimi yapayım gibi bir havaya bürünebilir.
3: Yaprak Hanım, boyun fıtığı ameliyatının tabii diğeri bele göre bir farkı daha var. Çok güzel söylediniz. Bir daha olur mu falan gibi. İyi yapılmış boyun fıtığı ameliyatınız bir problem yok. Her şeyin aynı yerden bir daha tekrarlama olma ihtimali yok.
2: Ne güzel.
3: Çünkü dedim ya bakın önden giriyoruz. Bütün kıkırdağı çıkartarak arkaya gidiyoruz. Bel fıtığında öyle değil. Yırtık kısmı alıyoruz arkadan. Yani bütün kıkırdağı çıkartmıyoruz. Dolayısıyla boyun fıtığında bu kıkırdağı çıkartıp yerine sentetik bir materyal koyduğunuz için orada zaten sentetik materyal var. O bir daha öyle onun fıtık yapıcı bir etkisi yok. O sen. Dolayısıyla ama boyun fıtığında diyelim ki buradan ameliyat ettik. İleride buradan olmayacağı veya alttan olmayacağı gibi bir garantisi yok. Tekrarlama bu şekilde olabilir. Yani siz boyun fıtığı ameliyatı oldunuz. 2 ayın sonunda da her şey normal. Aynı yerden bir daha boyun fıtığı olma ihtimali yoktur. Ama başka mesafelerden olma riski vardır. Bu hastalarda şöyle bir geçmişine göz at. Yanlış yaptığın şeyleri anlatıp bunları bir hayatından yok et gibi bir öneride bulunmak lazım. Ayrıca bir ayın veya 1,5 ayın sonunda boyun kuvvetlendirici egzersizler de veriyoruz. Ama ameliyat ne zaman bitiyor biliyor musunuz? Şimdi biz belde yapıyoruz boyunda. Şuradan çıkıp gitmesi lazım. Bu işin bel fıtığı ve boyun fıtığı ameliyatlarının çok ciddi psikolojik ameliyat sonrası sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü inanın geliyor bir komşu bizim Mustafa Bey oldu, şöyle oldu, bu böyle
2: evet, evet,
3: oldu.
2: Biz bu çok fazla konuştuk.
3: Yani gerçekten ameliyat sonrası bu kafadan çıkmadan bu iş bitmiyor. Hı hı. Böyle hala şikayeti olan kişiler işte ameliyat sonrası geliyorlar, böyle oturuyor 2-3 kişi. Diyorum ki biraz rahat olun, artık bu iş bitti. Bakın 2-3 ayda geçti. Siz neyseniz ben oyum. Ben neysem siz osunuz. Komşusu arkadan böyle yapıyor. Söyleyeyim falan. Hani gerçekten evde ciddi bir baskı var. Yani sosyal medya mı diyeyim bunu? Nasıl
2: o
3: diyeyim?
2: O daha tehlikeli.
3: Çok şimdi, tehlikeli.
2: Şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi beyin çok yönlendirici bir unsur. Çünkü evet, diş kaybına bile uğradığınızda bir süre sonra diğer tarafla yemeye başlıyorsunuz. Onu öğreniyor. Beyin evet, öğretiyor. Evet. Ondan sonra oradaki durum düzeldiği zaman, diş takıldığı zaman hala öbür bu tarafla da yemeye devam ediyorsunuz. Demek ki evet, bu sorunu beyinde çözmek
3: evet,
2: gerekiyor.
3: Mahalledeki sosyal medya inanın çok etkili bu ameliyatların sonucunda.
2: Bizde çoktur. Cem Yılmaz'ın bile şey esprilerinde var. Enişte mi oldu? Ameliyat sonu.
3: Bel fıtığı, adi bir hastalık diyor.
2: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Tabii sorular geldi. Çok fazla soru var. Bunların birçoğunu burada cevaplayamadık. Sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programının sonuna geldik. Biz aynı.
5: Sağlıklı Türkiye. Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, birinin evi önünde nehir olsa, her gün 5 kere bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı? İşte 5 vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolunur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ucup. Değerli dinleyenler, kibir kendini başkasından üstün göstermek, ucupsa kendini başkasından üstün bilmektir. Hiç kimsenin bulunmadığı yerde insan ucup sahibi olabilir fakat kibirli olamaz. Çünkü insan kimse olmasa da kendini ve işini beğenebilir. Fakat kimse olmadığı için kendini büyük gösteremez, kibirlenemez. Ucup, yaptığı iyi işler sebebiyle kendini beğenmektir. İnsan kendini beğenince başkalarından üstün görebilir. Bu üstün görme işi de kibirdir. Ucuptan kibir doğar. Bir örnek, bir kadın evinde güzel bir dantel işledi. Bir marangoz güzel bir masa yaptı. Bir ressam güzel bir tablo çizdi. Bunların yaptıkları şeye bakıp da beğenmeleri ucup olur. Bunların ne maharetli kimseyiz, bizim gibi kaç kişi çıkar diye övünmeleri ucup olur. Eğer yanında başkaları da varsa, bakın bendeniz veya üstadınız neler yapabiliyor diye büyüklenerek onlara sanatını göstermesi kibir olur. Ucbu onu kibre sürüklemiş oluyor. Günahkarları beğenmemelidir. Fakat kendini günahkarlardan üstünde görmemelidir. Kendini cennetlik, günahkarı cehennemlik bilmemelidir. Hatta kafir için bile böyle düşünmemelidir. Kafir bir kelime-i şehadet getirerek cennetlik, kendisi bir söz söyleyerek cehennemlik olabilir. İsrail oğullarından bir eşkıya 40 yıl günah işler. Bir gün Hazreti İsa'yı havarilerinden biriyle giderken görür. Yaptığı eşkıyalığa pişman olur. Ben bunlara katılayım diyerek peşlerine takılır. Havarinin yanına yaklaşır. Benim gibi bir eşkıyanın böyle bir zatın yanında gitmesi uygun olur mu diye düşünür. Havari de bu yol kesici nereden çıktı? Benimle nasıl gelir diyerek ondan uzaklaşıp İsa aleyhisselama yaklaşır. Allahü Teala Hazreti İsa'ya vahyeder ki ikisine de söyle, ikisinin de geçmişlerini mahvettim. Yeniden amele başlasınlar. Kendini beğendiği için havarinin ibadetini mahvettim, kendini aşağı gördüğü için de eşkıyanın günahlarını affettim. Hazreti İsa durumu her ikisine de bildirir ve eşkıyayı havarileri arasına alır. Amr bin Şeybe Hazretleri anlatır. Mekke'de Safa ile Merve arasında bulunuyorduk.

de insanın helaki ucub ve ümitsizliktendir buyurdu. Ucbeden yani kendini beğenen, kendini ihtiyaçsız hissedip ümitsiz olanlar gibi isteğinde gevşek olur. Bir abid vardı. Namazını düzgün kılar, bütün ibadetlerin bütün edeplerini gözetmeye çalışırdı. Gencin birisi bu abide hayran hayran bakınca abid dedi ki, şeytan da uzun yıllar ibadet etti. Fakat sonunu biliyorsun. Mühim olan sondur. İbadetlerimin kabul olup olmadığını bilmiyorum. Hepsi kabul olsa bir gözümün şükrü değildir. Ucbeden kendini herkesten üstün bilir, günahlarını hatırlamaz. İbadetine şükretmez. Şükre ihtiyaç olmadığını zanneder. Allahü Teala'nın kendine ihsan ettiği ibadet etme nimetini kendinden bilir. Kabiliyetiyle övünür. İlmiyle ucbeder, yani ilmini beğenir, kimseye bir şey sormaz. Nasihat dinlemez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, üç şey insanı felakete götürür. Cimrilik, nefse uymak, ucuplu olmak. Ucbun zıddına minnet denir. Minnet, nimete kendi eliyle, kendi çalışmasıyla kavuşmadığını, Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmektir. Böyle düşünmek, ucup tehlikesi olduğu zaman farz olur. Allahü Teala kime ilim, ibadetlerde kolaylık ve başka nimetler verdiyse bunların elden gitmesinden korkmalıdır. İnsanı ucba sürükleyen sebeplerin başında cehalet ve gaflet gelir. Böyle ucuptan kurtulmak için her şeyin Allahü Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla meydana geldiğini, akıl, ilim, ibadet, mal, mevki, güzel yazmak, güzel konuşmak, kaliteli iş yapmak gibi nimetlerin Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olduklarını düşünmek gerekir. Bize faydalı ve tatlı gelen bütün nimetleri gönderen Allahü Teala'dır. Ondan başka yaratıcı, gönderici yoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, günah işlemeseydiniz, bundan daha zararlı olan ucuptan korkardım. Eğer mümin ameli sebebiyle ucba düşmeseydi, günahlardan korunurdu ve hatta aklından bile geçirmezdi. Lakin günah onun için ucuptan hayırlıdır. Günah işleyenin boynu bükük olur, tövbe edebilir. Ucup sahibi ilmiyle, ameliyle mağrur olur, egoist olur, tövbe etmesi güç olur. Günah işleyenlerin iniltileri Allahü Teala'ya tesbih çekenlerin övünmesinden iyi gelir. Ucbun en kötüsü hatalarını, nefsinin hevasını beğenmektir. Hep nefsine uyar, nasihat kabul etmez. Başkalarını cahil zanneder. Halbuki kendisi çok cahildir. Bilmediğini bir bilene sormaz. Ucbun sebebi cahillik hastalığı olduğuna göre, ilacı da ilim ve marifettir. İlim, ibadet, takva gibi salih amellerin Allahü Teala'nın bir lütfu ve ihsanı olduğunu bilip şükreden kimse ucuptan kurtulur. Bir kimsenin ucup sahibi olup olmadığı şu alametlerden belli olur. Ucuplu kimse kibirli olur. Günahlarını ve Allahü Teala'nın azabını unutur. Büyüklerden istifade edemez. Alimlerin sohbetinden mahrum kalır. Kimseyle meşveret etmez, danışmaz. Kibirden kurtulmak için tevazu sahibi olmaya, ucuptan kurtulmak için de minnet ehli olmaya çalışmalıdır. Diyelim ki bir kimsenin hitabeti güzeldir. Bundan dolayı kendini beğenir, yani ucbeder. Minnet, nimete kendi eliyle değil, Allahü Teala'nın lütfuyla kavuştuğunu düşünmektir. Hitabet güzelliğinin Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olduğunu düşünen kendini beğenmez. Bütün taatlerini, ibadetlerini kusurlu bilmeli, hakkıyla yapamadığını düşünmelidir. Ebu Muhammed bin Menazil Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala Ali İmran suresinin 17. ayetinde sabredenleri, sadıkları, namaz kılanları, zekat verenleri ve seher vakitlerinde istiğfar edenleri metih buyurdu. Hepsinden sonra istiğfar edenleri bildirmesi insanın her ibadetini kusurlu görüp daima istiğfar etmesi içindir. Cafer bin Sinan Hazretleri de buyurdu ki, ibadet yapanların kendilerini beğenmeleri fasıkların günahlarından daha kötü ve daha zararlıdır.

Şiirlerle menkıbeler. Ali bin Muvaffak rahmetullahi aleyh. Günah işleyeceksen, İslam alimlerinden olan bu evliya zat bir gün talebesine şöyle etti nasihat: halis mümin odur ki ödü kopar günahtan, ufak bir günah için haya eder Allah'tan. Kötü bilmez kimseyi, asla etmez suizan, bunun çirkinliğini bilmiyor çoğu insan. Halbuki bir Müslüman çok nafile ibadet yaparak ömür boyu eylese buna gayret, bunlardan kazandığı o sevapları yine, mesela terazinin konsa bir kefesine, öbürüne de bir tek suizan seyyiesi konulsa ağır gelir iş bu günah kefesi. Çünkü kul hakkı olup vebali çok büyüktür. Ahirete kalırsa tahammülü zor yüktür. Bir günde huzuruna gelerek bir Müslüman nasihat isteyince buyurdu ki o zaman, günah işleyeceksen iyice düşün taşın. Allah'ın gönderdiği bir rızkı yeme sakın. Ona isyan etmeyi düşünüyorsan şayet, onun mülkünden çık da başka yerde isyan et. Hem mülkünde oturup, hem rızkını yiyerek, hem de gördüğü yerde olur mu isyan etmek? Melekül mevt gelince almak için ruhunu, müsaade etme sakın ve yanından kov onu. O Müslüman dedi ki, efendim nasıl olur? İmkan var mı hiç buna? Melek nasıl kovulur? Buyurdu ki, öyleyse tövbe eyle durmadan. Zira ölüm meleği ani gelir çok zaman. Mezarda Münker Nekir ismindeki melekler, gelirse kov onları suale çekmesinler. Dedi ki, ey efendim, kovamam ben onları. Buyurdu ki, öyleyse hazırla cevapları. Bir günde bir Müslüman gelerek bu veliye rica etti, bana bir nasihat eyle diye. Buyurdu, bir günaha deme sakın bu ufak. Sen onunla Rabbine asi oldun, ona bak. Günahın küçüğü de büyüktür, eyle haya. Çünkü İsyan etmektir o da Hak Teâlâ'ya. Birine mektup yazıp buyurdu ki, evladım, ecel hep ardımızdan geliyor adım adım. Hesaba çekilmeden görün hesabınızı. Ölmeden tövbe edip isteyin affınızı. Zira kıyamet günü mazeret kabul olmaz. Tövbe için bugünden müsait gün bulunmaz. Herkes amelleriyle gelir mahşer yerine. İnsanların halleri benzemez birbirine. Ne mutlu şu kula ki çok azdır günahları. Ne yazık şunlara ki arşa çıkar ahları.

Geceleyin bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar, neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu. Aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana, neredesin? Bütün sevgiler atıp içimden. Varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana geldi sana.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi Allah Teala ahireti kazanmayı emrediyor. Yani dünyayı kazanmaktan ziyade ahireti kazanmayı. Bütün Müslümanlar da bunu biliyorlar. Şimdi ahireti kazanmak için böyle bir arzumuz varsa ben o zaman dünyadan kendimi izole mi etmem lazım? Yani yemekten içmekten kesilmem lazım, bir köşeye çekilmem lazım, kimseyle görüşmemem lazım, sürekli böyle ibadetle meşgul olmam lazım diye mi düşünmeli? Yani arzusu ahiret olan bir kimsenin dünyayla hiçbir işi kalmaması mı lazım?
1: Mustafa Bey, o konu mesela biz İmam Hatip ve İlahiyat'ta bana şey yaparken de Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını tavsiye etmiyorlardı. Onlar kitaplarından nakil yapmıyorlardı. Dolayısıyla bizim de kafamız karışıktı. Şimdi, peki o kafa karışıklığı nereye götürür insan? Dinsizliğe götürür.
0: Dinsizliğe?
1: Evet, dinsizliğe götürür.
0: Tehlikeli.
1: Ya böyle bir emir falan. Oğlum böyle şey falan filan dersin, aynı şekilde reddedersin. Onlar aynı şekilde reddedersin. Halbuki Ehl-i Sünnet alimler o kadar güzel izah etmişler ki bunu. O kadar güzel de misaller vermişler ki. Yani zihninde soru işareti, ünlem işareti kalmıyor. Soru işareti, ünlem işareti kalmıyor. Cenab-ı Hak bu dünyayı yaratmış mı? Yaratmış. Biz bu imtihan olarak yaratmış. Neyle imtihan edecek? Neyle imtihan edecek? Geldim ben yem içeyim böyle duruyor. Gözümü de kapattım. Öyle mi? Bir şey yapmadı ki. Yani yarın mahşer günü açacaklar amel defteri. Günah da yok, sevap da yok. Gözü kapalı. Üç ay öyle durmuş durmuş açlıktan ölmüş.
0: Ot gibi yaşamış.
1: Acayip parlak ya. Evet. Öyle değil ya. Öyle değil. Yiyeceksin de, gezeceksin de, bakacaksın da, söyleyeceksin de, konuşacaksın da, her şeyi yapacaksın. Efendim dünya dünya diyor. Dünyayı da iyi anlatmışlar. Ben ilk mesela İmam Hatip İlahiyat'ta falan böyle şey yaparken dünyayı öğrenmiştik. O yuvarlak küre. İmam Rabbani Hazretleri mektubatını okurken dünyayı kötülüyor. Ya dedim, dünyayı biz biliyoruz. Ha, bir ifade rastlamıştım. Dünyayı tanıyan dünyanın sıkıntılarını aldırış etmez. Ya dedim, biz tanıyoruz dünyayı ya. Coğrafya derslerinde öğrendiydik ya.
0: Yabancı değil yani.
1: Yabancı değil. Ama sıkıntıya bir türlü şey falan. Öyle değilmiş o. Orada şey yaptıkları bir. Yani bizim bildiğimiz şekilde bu dünyayı söylüyor. Bu dünyayı tanıyan bunun sıkıntısına itibar etmez, aldırış etmez. Niye? Cenab-ı Hak burasını imtihan yeri yarattığı için şimdi gülersin, bir saat sonra ağlayabilirsin. Evet. Şimdi sağlamsın, bir saat sonra hasta olabilirsin. Şimdi iyisin, bir saat sonra bir yakının ölebilir. Şimdi genel müdürsün, bir saat sonra alabilirler. Şimdi paran var, birisi seni dolandırabilir, elinde avucunda bir tek metelik kalmayabilir. Burası böyle bir yer. Bunu böyle kabul edince ya burada böyle şeyler olacak. Bunlar olmayacak demek değildir ki. Efendim bunlar olmasa cennette öyle. Onun kazanması da zor. Buradan geçecek oraya giden yol. Gelelim aynı şekilde öbür türlü dünya. Dünyayı tarif edin. Dünya Allah'tan yasak ettiği şeyler buyuruyorlar. Haramlar, günahlar, küllüm hepsi aynı şekilde dünyadır buyuruluyor. Mal kötülenmemiş ki. Mal kötülenmemiş. Ama bunun sevgisinin kalpte olmasını İslamiyet men etmiştir. Allah Teala kalbi kendisi için yaratmış. Onun için bütün kullarında uzun kısa, esmer sarışın, siyah beyaz ne olursa.
0: Kadın erkek fark etmez.
1: Kadın erkek fark etmez. Senin şekline, şemaline, konumuna, makamına, mevkine, parana, malına, mülküne değil. Kalbine bak. Bunu ne niyetle yaptı? Onun için kalp kırmak Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır buyuruyor. 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Dolayısıyla ahireti arzu eden bir Müslüman çalışmayacak mı? Mal sahibi olmayacak mı? Olmayacak olur mu ya? Gönderdiği, Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberlerine Süleyman Aleyhisselam, ya Rabbi bugüne kadar hiçbir kuluna vermediğin saltanatı senden istiyorum diye Allah-u Teala'nın talep ediyor. Allah-u Teala da verdi. Mustafa Bey öyle bir saltanat ki tabiat kuvvetleri emrindeydi. Rüzgar, yağmur, dolu neyse hepsi emrindeydi. Cinler emrindeydi. Hayvanlar emrindeydi. Cinlere aynı şekilde kaleler yaptırıyordu. Oturduğu sandalyesi Yani özel uçak gibi havalanıp uçuyordu. İstediği yere o şekilde gidiyordu. 99 hanımı, 1000 tane de cariyesi vardı. Peygamber Efendimiz'in efendim işte 10 tane hanım var diye şey yapıyorlar. Süleyman Aleyhisselam 99 tane hanım vardı. İşte uzatmıyorlar. Biz uzatsın diye söylemiyoruz aşağı. Yani öyle bir saltanat. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam hep sena ediliyor. Ne güzel kuldu diye.
0: Bütün peygamberlerin bir mesleği var mesela.
1: Hepsinin var. Yani. Gelelim mesela bu tarafa doğru. Eshab-ı Kiram'da Hazreti Osman radıyallahu teala hazretlerinin malını mülkünü kimse bilmiyor hesabını. Abdurrahman bin Avf. Bu ikisi de aşere-i meşerden. Dünyada cennette çok malı mülkü var. Mal mülk kötülendiyse, bunlar olmayacaksa bunlar niye mal mülk sahibi oldular? Niye cennetlik dendi? Niye Süleyman Aleyhisselam ne güzel kul diye aynı şekilde? Geç yaratılmışların ikincisi İbrahim Aleyhisselam. Yarım milyondan fazla sığırı vardı.
0: Zengindi yani.
1: Tabii senin 50 tane bir aynı şekilde tanım olsan küplere binirsin. Ne falan filan dersin. Yani
0: tabii. Kurban bayramını ertelettiririm.
1: Tabii. Ya, dolayısıyla Allah-u Teala ve yaratılmışların ikincisi Halilullah'tır İbrahim Aleyhisselam. Efendim işte peygamber farkı o ayrı bir mesele. Allah-u Teala her birisi için o ayrı bir mesele. Onun başka hikmetleri, sebepleri var. Geçelim aynı şekilde ümmetinden. Mesela Silsile-i Aliye Büyükleri diye Evliyalar Silsilesi var. Ya onların içerisinde Ubeydullah Ahrar Hazretleri var. Hani mübalağalı anlatım şekliyle bir ifade kullanılmış. 3000 çiftliği var. Her bir çiftliğinde de 3000 çalışanı var. Allah adam bu. Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyurdu ki diye naklediyoruz. Böyle bir zat. Dolayısıyla mal kötülenmemiş, mülk kötülenmemiş, makam kötülenmemiş. Kötülenen nedir? İşte Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ne bahsettik. Orada çarpıcı bir yaşanmış hadise var. Bak Ubeydullah Ahrar Hazretleri hayattayken birisi duymuş Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin şöyle meşhur evliya olduğunu falan. Bir gideyim bir ziyaret edeyim. Neyse adam çıkmış. Ben de köy çocuğu olduğum, için iyi biliyorum. Tarlalar arasında böyle hani ona alan da bazı yerlerde başka tabirler de kullanırlar. Yani bir belirti. İki tarlayı birbirinden ayıran bir sınır. Boşluk, sınır. Gözükmüyorsa bir kişiye ait demektir o.
0: Tabii.
1: Bir kişiye ait. Adam bir gelmiş bakmış ki araziyle alabildiğine. Bir kişiye ait. Kim demiş bu? Ubeydullah arazi. Yapma ya. Ya Allah adamı bu. Bağlar gelmiş. Kim bu? Ubeydullah. Aa demiş öyle mi ya? Allah. Bağlar, bahçeler. Ondan sonra kimin? Ubeydullah arazi. Bakmış sığır sürüleri bu kim? Ubeydullah arazi dedi. Koyun sürüleri bu kimin? Ubeydullah arazi. Keçi sürüleri bu kimin? Yok demiş şey yapın demiş. Allah adam falan değil.
0: Bu bildiğin
1: dünya adamı. Dünya adamı. Dünya adamı. Geliyor işte kapı açıkmış içeride rahlenin üzerinde bir şeyler yapıyor da dışarıdan geliyor. Demedim mi diyor dünya adamı. Hesabı kitabı yapıyor falan. Neyse Uygunlu Arazi'den geliyor içeri buyuruyor oturuyorlar falan. Adam gelirken de bir heybesi varmış. Heybeye de bir tas koymuş. Hani bir yerde birisi çorba verirse veyahut da ince su içersem elimle şey yapayım buna koyayım falan diye. Neyse Uygunlu Arazi'de böyle sohbet ederken hadi demiş dışarıda dolaşalım. Bu torbayı heybeyi orada bırakmış. Ondan sonra gidiyorlar bir müddet gidince... demiş benim heybe sizde baş ver demiş falan. İkinci defa
0: uzaklaştıkça bu heyecanı artmış.
1: Olsa benim diyor ki benim heybe diyor ki boş ver. Üçüncü defa bir yere orada da şey yapınca meğer yağmur yağmış böyle yollarda da kasisler var. O kasislere yağmur sular dolmuş. Bir ara bu böyle işte arada sınır olmayan bahçeleri, bağları falan gördükçe böyle afallamış. İşte o bir iki şeyleri bayağının birisi suya girip çıkmış. O zaman Ubeydullah Hazretleri dönmüş ona. Üçüncü sefer benim torba, benim heybe sizde kaldı deyince buyuruyor ki bak diyor sen bir torbadan bir heybeden vazgeçemedin. Biz bağları geride bıraktık. Sığır sürülerini, koyun sürülerini, keçi sürülerini geride bıraktık. Ondan sonra tarlaları, ekin buğday tarlalarını, arpa tarlalarını hepsini geride bıraktık. Bir defa söylemedik. Sen demiş bir tası demiş üçüncü defadır şey yapıyorsun. Üçüncü defadır şey yapıyorsun. Biz buyurmuşlar bu kadar mala mülke rağmen senin hani ayağını o suya batırıp çıkaracağın kadar bir zaman diliminde bile Allah-u Teala'yı unutmuyorsun. Şimdi İslam alimleri bunları yazmışlar buyuruyorlar ki mesele Allah-u Teala'nın yarattığı diğer mahlukatın sevgisini kalbe koymak dünyadır.
0: Sevgisini koymayacaksın.
1: Tabii.
0: Bütün mesele o yani.
1: Tabii. Koltuğun altından olmuş. Tahtadan olmuş. Arasında fark görmüyorsun. Mesele yok o zaman. Mesele yok o zaman. Yani efendim o yasak mı? Hayır yasak değil. Yasak değil. Ya adam aynı şekilde ne bileyim ben onu çok seviyorum. Köpeğimi çok seviyorum. Bilmem neyimi çok seviyorum. Bilmem şuyumu çok seviyorum. Koltuğumu çok seviyorum. Vardı öyle bir tane. Ben Türkiye Gazetesi'nde çalışırken adam şey yaptı falan. İşte Emen abilere bir koltuk aldı. Emen abi bana bu koltuğu verdi diye. Giderken koltuğu da götürdü. Emen abiye söyledik. Götürsün.
0: Unutamayacak çünkü.
1: Unutamayacak. Benim koltuk orada kaldı diyecek. Orada kaldık. Dolayısıyla bir kimsenin arzusu ahiretse, yemesini, içmesini, yatmasını, uyumasını, insanlarla görüşmesini, alışverişini, çalışıp kazandıklarını, her şeyi ahiret planına göre hazırlar. Uyumasını, ya Rabbi sabahleyin sabah namazına vaktinde kalkmak, yarın ibadetlerimi dinç ve kuvvet olarak yapmak diyetiyle yatıyorum. Yemeği, ya Rabbi bunlardan hasıl olacak olan enerjiyi sana itaat etmek, sana ibadet etmek, senin kullarına faydalı olmak için kullanacağım. Ya Rabbi işte üniversiteyi bitirdin, üniversiteye başlarken ya Rabbi burada elde edeceğim bilgilerle senin dinine, senin kullarına faydalı olmak için yapıyorum. Dolayısıyla o dünyalık olan her şeyi, çok para kazanırsam senin fakir kullarına yardım edeceğim, destek vereceğim. Bunun için yapıyorum. Ve hayatında öyle imkanlar eline geçtiği zaman da bunları yapıyor. Ne oldu şimdi? Bunun eline geçen dünyalıktan hepsi ahiretlik oldu.
0: Ahiretlik oldu.
1: Yani yolda gidiyor. Ahirete gidiyor. Eline bu imkanlar geçiyor falan. Bazen at geliyor ona biniyor, bazen merkebe biniyor, bazen yayan yürüyor, bazen parası oluyor. Ama hep Allah için yapıyor bunları.
0: Hedefinden şaşmıyor.
1: O zaman bu kimse zengin de olsa, fakir de olsa değişen herhangi bir şey söz konusu olmaz. Çünkü hadis-i şerifte arzu ahiret olup ahiret için çalışana Allah-u Teala dünyayı hizmetçi yapar. Ya. Onu çok güzel bir misal vermişler Mustafa Bey. Şimdi güneşte yürürken, güneş bu tarafta, gölgen bu tarafta. Sen yürüyorsun, gölgen arkanda geliyor. Dünyayı gölgeye benzetmişler. Sırtını çevirirsen dünya peşine geliyor. Ama sen gölgeye doğru yürüyünce gölgeyi tutamıyorsun.
0: Kaçarsan kovalar, kovalarsan kaçar.
1: Aynen öyle buyuruyor. Böyle yaratmış Cenab-ı Hak. Onun için arzusu ahiret olana Allah-u Teala dünyada da ahirette de ona yardımcı olur. Hatta Ahmet Mürşid Efendi'nin talebesine bir nasihat var da, nasihattan bir kısmı da talebesine diyor ki, evladım diyorum, malım mülküm yok deme, olmadı diye gam çekme. Bu benim mülkümdür diyene bir gün ecel gelir. Bu surette o malın sahibi olduğuna dair iddiası yalan olur. Bu yalan dünya daima insanlara gaflet gömleği giydirir. Bu fani mülkü elimizden alır, kendine ona sahip sanacak bir yalancı müşteri bulur. O da ölür. Yerine başkası çıkar. Dünyanın adeti böyledir. Verir alır, alır verir. Çok güzel söylemiş ama değil mi? Evet. Verir alır, alır verir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 8. senesinde 3000 kişilik bir orduyu Şam'ın bir beldesi olan Mute'ye gazaya gönderdi. Zeyd bin Harise'yi radıyallahu teâlâ anh emir tayin etti. Buyurdu ki, eğer Zeyd şehit olursa Cafer bin Ebi Talib radıyallahu teâlâ anh emir olsun. Eğer Cafer şehit olursa Abdullah bin Revaha radıyallahu anh emir olsun. Eğer Abdullah da şehit olursa, Müslümanlar kendi aralarında kimi seçerlerse o emir olsun. İslam ordusu Mute'de kâfirler ile savaşa başladığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de minbere çıktı ve bayrağı Zeyd aldı, şehit oldu. Ondan sonra bayrağı Cafer aldı, şehit oldu. Bayrağı Abdullah aldı, o da şehit oldu. Ondan sonra bayrağı Halid bin Velid aldı. Onun elinde fetih oldu buyurdu. Halid bin Velid için, Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardım eyle, diye dua etti. O günden sonra Halid bin Velid'e radıyallahu anh Seyfullah denildi. Ya'la bin Münebbih radıyallahu anh Mute Harbi'nden haber vermek üzere Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Resulullah ona sen mi anlatırsın ben mi anlatayım buyurdu. Ya Resulallah siz anlatınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mute gazasında meydana gelen hadiseleri bir bir anlattı. Ya'la bin Münebbih, seni alemlere peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için aynen anlattığınız gibi oldu dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala yeryüzünü benim için aradan kaldırdı. Harp meydanını gördüm. Hicretin 8. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe çıkacaktı. Ya Rabbi, biz Mekke'ye ulaşıncaya kadar Kureyş'i gafil eyle diye dua etti. Muhacirinin büyüklerinden ve Bedir ehlinden olan Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh ailesinin Mekke'de olması ve Kureyşlilerin onları gözetlemelerini sağlamak maksadıyla Kureyşlilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan gün sizin üzerinize Mekke'ye hareket edecek diye bir mektup yazdı. Mektubu Ebu Leheb'in azatlı cariyesi Sariye ile gizlice gönderdi. Cebrail aleyhisselam bu durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Zübeyr'i, Hazreti Miktad'ı, Hazreti Ammar'ı, Hazreti Talha'yı ve Hazreti Eba Mersed'i radıyallahu teala anhum ecmain gönderdi. Hah bahçesine kadar gidiniz. Orada bir zayıf kadın vardır. O kadında bir mektup var. O mektubu Hatip Mekkelilere gönderdi. O mektubu alıp getirin. O kadını da salıverin. Eğer direnirse ve mektubu vermezse boynunu vurun buyurdu. Gidip kadının peşinden yetiştiler. Hazreti Ali radıyallahu anh kılıcını çekince kadın mektubu saçlarının arasından çıkarıp verdi. Mektubu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem getirdiler. Resulullah Hatib bin Ebi Belta'yı huzuruna çağırdı. Niçin böyle yaptın diye sordu. Ya Resulallah, sana iman ettiğim günden beri küfre dönmedim. Nasihatını dinlediğimden beri hiç ihanette bulunmadım. Fakat ailem Kureyşlerin arasındadır. İstedim ki Kureyşler ailemi gözetsinler. Yoksa kesin biliyorum ki benim mektubumdan onlara fayda gelmez dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tasdik etti. O sırada meali şerifi, ey iman edenler, düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Kur'an'dan size geleni inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı peygamberi ve sizi yurdunuzdan, Mekke'den çıkarıyorlardı. Eğer sizler benim yolumda ve rızamı kazanmak için cihada çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa artık doğru yoldan sapmış olur. Olan Mümtehine suresi birinci ayeti kerimesi nazil oldu.

0: Talip, sadık olan insan demektir. Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez. Geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabr ve affeder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür. Gaflet ile yaşamaz, kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allahü Teala'nın evi bilir. Eshab-ı kiramın hepsini radiyallahu teala anhum ecmain diyerek iyi bilir. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Şimdi böyle hakiki talip kalmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek, Allah'ın Resulünü sallallahu teala aleyhi ve sellem sevmenin nişanıdır, alametidir. Kendi bilgisiyle, kendi görüşüyle evliya-i kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime ile ve hadis-i şerif ile ve sahabe-i kiramın söz birliğiyle bildirmeleriyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır. Aşk sahibi mazurdur.
1: Bid'at itikadı. Bid'at itikadı yanlış, sapık inanmaktır. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organlarıyla anlaşılamayan, hesapla ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak insanı bu hastalığa sürükler. Her Müslümanın itikatta mezhebin iki imamından birine, yani Maturidi veya Eş'ari mezhebine tabi olması lazımdır. Bu iki imamdan birini taklit etmek insanı bu hastalıktan kurtarır. Çünkü ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala aklın ermediği bilgilerde yalnız Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymuşlar. Akıllarını yalnız bu ikisinin manalarını arayıp bulmakta ve anlamakta kullanmışlardır. Bu manaları eshab-ı kiramdan, onlar da Resulullah'tan öğrenmişler ve öğrendiklerini kitaplarına yazmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan bir şeye inanmayan veya şüphe eden kâfir, Allah'ın düşmanı olur. Açık olarak bildirilmemiş, şüpheli olan emirlere yanlış mana vermek bid'at olur. Kur'an'dan, hadisten yanlış mana çıkarana bid'at sahibi denir. Kendi anladıklarına, düşüncelerine Kur'an, hadis diyene zındık denir. Bu yanlış anladığına inanan bid'at sahibi olur. Böyle şey olmaz, aklım kabul etmez derse kâfir olur. Bir harama mübah diyen kimse, bir ayete veya hadis-i şerife dayanarak söylüyorsa kâfir olmaz, bid'at sahibi olur. Ebu Bekr ile Ömer'in hilafete seçilmeleri haklı değildi demek bid'attır. Hilafete hakları yok idi demek küfürdür.
2: Bugün de sizlere Antalya ilimizin Asude ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Elmalı'ya kıymetli bir hayrat bırakan Manavgatlı Ketenci Ömer Paşa'nın camini daha önceki bölümümüzde avlusunu anlatmaya başlamış ve zamanı yetirememiş idik. Şimdi ona devam ediyoruz. Son cemaat yerindeyiz. Ketenci Ömer Paşa Diyarbakır'da beylerbeyliği yaptı dedik, kaldık bundan önceki programda anlatırken. Efendim, Diyarbakır'a Osmanlı epeyce bir beylerbeyi tayin etmiş. Hep de güçlü beylerbeylerini vermiş o dönemde. Çünkü imparatorluk merkezine uzakta ve sıcak bir memleket. Halkının zorluklarla uğraştığı, cebelleştiği bir memleket. Buraya giden beylerbeylerinden 15 tanesi orada birer tane kalıcı eser, mükemmel eser bırakmış. Cami yaptırmış. Hatta bir kısmı külliye yaptırmış. Ömer Nebi Camii var. Ömer Nebi Camii'ni işte çeşitli şekillerde orada dillendiriyorlar. Ama ben zannediyorum ki Manavgatlı Ömer Paşa'nın orada böyle bir eseri yaptırma ihtimali çok kuvvetli. Yaptırmış olabilir. Elmalı'ya bunu yaptırdıysa, valilik merkezi olan, yani eyalet merkezi olan bir şehre haydi haydi yaptırmıştır. Şimdi son cemaat yerinde 3 sağda 3 de solda olmak üzere bazalt sütunlar var. Çok mükemmel sütunlar. Yani İstanbul'da birçok camide, tarihi camide bunların emsaline rastlayamayabiliyoruz. Üstü kubbelerle örtülü. Ortadaki kubbe biraz daha büyük, ötekiler de küçük. Her iki tarafta da mihrabiyesi var. Yalnız caminin kıbleye dönünce sağ tarafındaki mihrabiyesinde çatlaklar peyda olmuş. Caminin ana bünyesinde de var. Demek ki caminin bu meyilli arazide, deriye doğru olan arazideki kısmı başka şeyler yapabilmek için birazcık daha alınmış. Alınca da ister istemez bu taraftaki yük dengesi bozulmuş. Onun için zaten yaptırırken dışlarında duvarlar düz gitmemiş. 3 tane sağ duvarda, 3 tane de sol duvarda ayrıca payandalar koymuş. Duvara gizleyerek payandaları koymuş. Ön tarafta kıble duvarında ise mihrabı koymasına rağmen yine orada 3 tane payanda koymuş. Ondan aralarına da bir kısa insan boyunda destek payandaları koymuş. Mimar bunu güzel yapmış ama etrafını siz açıp da park haline getirirseniz, biraz da dengesiz oyarsanız bu cami kımıldar efendim. Şimdi burada sizlere göstermek istediğim şu pencerenin üzerinde 1610'larda yazılmış, çizilmiş olan, yapılmış olan o dönemin 16-17. yüzyılların İznik Çinileri, İznik Çini Ustası Mustafa Efendi imza da atmış. Caminin içinde o imza size rahat göstereceğim. Burada yazılar çeşitli boylarda yazılmış. Büyük boylarda yazılanların çoğu Besmele-i Şerif'le başlayan ayet-i kerimelerdir. Osmanlı namaz kılarken kıble tarafına gelen, gerek harimin içindeki mihrap duvarına, gerekse son cemaat yerindeki mihrabiler olduğu duvara mutlaka ayet-i kerime koymuş. Oralara hadis-i şerifleri falan koymamış. Yanlara hadis-i şerifleri ve duaları koymuş. Duaları arkaya da koymuş. Edirne'deki Üç Şerifli Camii'nde buna çok riayet edilmiş. Çünkü ön tarafında insanın kafasını karıştırmayacak şekilde böyle değişik bir atasözü şu bu gibi yazmaya hiç gerek yoktu. Osman da buna riayet etmiş. Güzel bir taç kapısı var. Taç kapısının üzerinde iki sıralı, dört eden, sekiz satırlık bir dua kitabesi ve yapılış tarihini bildiren bir şey var. Zarif bir yazıyla yazılmış. Devrinin yazısıyla yazılmış. Güzel bir şekilde. Zaman zaman bu cami onarımlar geçirmiş. Çok hoş bir minaresi var. Minaresi Elmalı'nın belki de en uzun minaresi. 40 metre falan. Kubbesinin yerden yüksekliği 28 metre civarında deniyor. Tam ölçüldüğünde o yine o civarda çıkacağını zannediyorum. Şimdi buradan hemen taç kapıdan girelim. Mermer söveli ve yanları işlemeli taç kapıdan girelim. Caminin içerisinde harim kısmını ve oradaki diğer camilerden farklılıkları ve güzellikleri anlatmaya çalışalım. Şimdi Ömer Paşa Camii'nin harim kısmına girmiş bulunuyoruz. Harim kısmı geniş bir mekan. Ortada herhangi bir paye, direk, sütun yok. Sütunlar yan mahfillere, iki taraftaki yan mahfillere kısa sütunlar olarak yerleştirilmiş ve üst mahfilleri bir U düzeni şeklinde, kıbleye doğru dönüldüğünde bir U düzeni şeklinde böyle kıble duvarına doğru uzatılmış. Ama burada birleştirilmemiş efendim. Eminönü'nde yeni camide mesela aynı dönemde yapılmıştır. Caminin temeli atılmıştır ama 69'larda falan bitmiş. Bundan 50 sene sonra bitmiş. Onunki kıble duvarına bitiştirilmiş. Burada ise bu sağ taraftaki kıble duvarına bitiştirmemiş, sol taraftaki bitiştirilmiş. Neden? İhtimal ki oraya daha fazla yük bindirmeyelim diye. Çünkü o tarafı caminin eksilen bir yeri. Ona ait de bir iki tane böyle taşlarda bir oynama olduğu alametleri yukarılara bakınca görülüyor. Şimdi yanlara koydukları sütunlar kısa, bir adam boyunda sütunlar koymuşlar efendim. Mermer sütunlar. Tabii zaman içerisinde bunlar boyanmış moyanmış ama sonra vakıfların gayretiyle Türkiye çapında bu boyaların çoğu çıkartılmıştı. Azıcık izleri kalmış ama o izler kalacak efendim. Ne yapalım yani? Camiyi de yıkacak değiliz ki. Aman burada bir iz bulunmasın. Bu kadar temizlendiğine şükrediyoruz. Bundan sonra sürmeyeceğimize karar vermek bile bizim için büyük bir kazançtır. Ortada bir büyük avizesi var. Kubbeye bağlı vaziyette. Akustiği gayet güzel. Akustiği nasıl sağlamışlar onu da sizlere söylemeye çalışacağım. Malum camilerdeki bu mahfiller daha ziyade namaz kıldıktan sonra oralarda bazı ilim adamlarının cemaate ayrı ayrı köşelerde dersler vermesi için, yani bir mektep, bir okul olarak düşünülmüş. Camiler sadece günde 5 defa kapısını aç, burada oku, namazını kıl, git değil. Otursun, hoca falandan ders öğrensin, cemaatin kültürü artsın. Kimin işi müsait olursa efendim. Yok sen şu derse geldin, bu derse gelmedin, hadi kardeşim muntazam gelmiyorsan gelme. Yoktu böyle bir şey efendim. Zaten avlunun öbür tarafında da şimdi kütüphane kullanılan bir medrese vardı. Medrese talebelerinde burada icabında hocaya ders yaptıkları da olur idi. Pencerelerin hepsi kepenkli yapılmış. Kepenkler gayet sade tutulmuş ve bir de fıstıki yeşille falan bir boyanmış. Boyanması da normal halinde kalsa iyi olurdu. Caminin iki tarafında hem sağ kıbleye doğru döndüğümüzde sağ duvarında hem sol duvarında simetrik olarak iki tane kitapların konması için yapılmış yerler var. Şimdi bazı camilerde gidiyoruz kütüphane diye böyle göbekten aşağıda Kur'an-ı Kerimlerin konduğu kitap rafları var. Hiç uygun olmuyor efendim o. Bunun aslı böyle değil. Kıbrıs'ta bu işi halletmişler. Hep yukarılarda kalacak şekle getirmişler. Yani biz ana kıtada bunu niye yapmayalım efendim? Burada ise bu kitapların konması için, muhafaza edilmesi için yapılmış iki tane güzel dolap var. Ve bu dolapların üzerinde de çok güzel yazılar var. Efendim, Estağfirullah, inna fetahna leke fethe mübina yazıyor. Ayet-i Kerime'nin bir kısmı devam ediyor. Kapağın öbür tarafında da bitiriyor. Sonra efendim birçok böyle güzel hoş sözleri de efendim, mesela namazın vaktinde kılınması için olan şeyleri ve buna benzer bazı tembihleri efendim, Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifleri mesela yazılmış ki müminler camide, mescitlerde dururken denizdeki balık gibidir. Balık denizden bıkar mı efendim? Dışarıya çıkar mı hiç? Bazı uçan balıklar oluyor ama o da gene denize şap diye düşüyor. Biz şimdi ise camiye girdiğimizde çıktığımız bir oluyor. Yani süresi tutulsa birkaç dakikada işi halledip çıkıyoruz. Mümin olmayanlara ise, yani münafıklara ise, camide münafık olmayanlar kafesteki kuş gibidir. Habire kanatlarındaki tüyleri kafese vura vura döker, canı yanar. Kafasında bazı kuşların görüyorum tüy kalmıyor kafasını vurmaktan. Şu kafesten bir kurtulayım diye. Demek ki müminler mescitlerde hadis-i şerif uyarınca denizdeki balıkların durduğu gibi çok hoş canları çıkmayı istemez. Münafık olanlar ise aman ya şuraya girdik yani ayıp olmasın diye ama bir an önce de kaçalım şuradan dermiş buyuruluyor. Şimdi buradan minbere doğru gidelim efendim. Minberini bu Ketenci Ömer Paşa'nın topçu başısı varmış efendim. Abdülkerim Ağa. Bu minbere o koymuş efendim. Peki başka minber yok muydu? Vardı elbette. Yani Ömer Paşa yaptırdığında da vardı. Büyük bir ihtimal o yaptırılan minber ahşaptı. Buralar tahta memleketi olduğu için ahşabın bol olduğu yer ahşap yapılmış olabilir. Tabii biraz da rutubet falan olunca minberler senede işte 52 hafta cumalarda çıkılıyor. İki defa da bayramlarda çıkılıyor. 54 defa çıkılıp iniliyor. Yani kontrol de fazla olamıyor. O yüzden de minberlerde bazen tehlikeler böyle vukua geliyor az da olsa. Şimdi tamamıyla minberi sade mermer plakalar halinde korkulukların da olsun ana gövdeyi de yapmış. Ama taş işçiliğinin o dönemin taş işçiliğinin sade, gözü rahatsız etmeyen, çok süse kaçmayan, namaz kılanların dikkatini dağıtmayacak şekilde yapılmasına dikkat edilmiş. Ta caminin taç kapısının iki tarafında girerken olan motiflerden itibaren baktım. Burada demek ki Ömer Paşa bu konuda mimarın kulağını epeyce bir çekti. Aman dedi, camiyi yapıyorum diye süse boğup da cemaat namaz kılarken kafası da süslere nakışlara gitmesin diye, doğrusu da budur efendim. Şimdi bakıyorsunuz bir caminin her tarafı Çin ile beraber efendim. Ne motifler ne çiçekler var mı? Doğrusu yok bu. Yok. Buna bazı yerlerde cevaz verilmiş. Biraz daha yüksek işte bir kuşaklar şeklinde yapılmış veya bir mihraba yapılmış. Ama geri kalan aslında yok. Hoş bir mihrabı var. Mihrabının mermerden olduğu %100 gibi. Mermerden olduğu mihrabının. Ama boyalarla bir hallere konmuş. Biz boya aleyhinde konuştukça seyircilerimiz ya yeter abi boya için söylediklerim veya hocam diyorlar ama ne yapalım ki böyle tarihi yerlerde bu boyaları bence bırakmamak lazım. Ha yazı varsa yazı için bir söyleyeceğimiz yok. Efendim ama yazı olmayan motif olan kısımlarda hele hele düz böyle boyalarla renklendirme mermere katletmek demektir. Çünkü mermerde nihayet bir insan nasıl nefes almadan ölürse mermer de havayla temas etmediğinde hastalanıyor efendim. Hatta verem oluyor. Verem olan hayvanın bile eti yenmiyor efendim. Bazı cins verem olan hayvanın. Veteriner diyor ki bu cins verem insana da geçebilir. Bunun yenmesi yasaktır. Şimdi İznikli Usta'nın bu koca caminin son cemaat yeri harim kısmında bütün pencere üstlerindeki, siz diyeceksiniz ki ya maşallah sağlam kalmış. Yok yok, bazı kötü eller uzanmış ama şu andan itibaren artık öyle Paris'teymiş, Berlin'de filan müzedeymiş demiyor Kültür Turizm Bakanlığımız. Kendilerine hakikaten müteşekkiriz. Yüzlerce binlerce eseri oralardan söke söke getiriyorlar. Son Louvre Müzesi'nde şimdi bir takıntı kaldı. İnşallah onu da getirecekler. İkinci Selim Han'ın efendim ve üçüncü Murat Han'ın, bir de Eyüp Sultan'dan götürülen çiniler var. Bu çinileri hikayeleriyle beraber ortaya dökmüşler. Kiminle görüştüler? İçeriden kimleri hırsız ayağıdılar? İki tane diş doktoru efendim. Doktorluk yapmaya gelmişler. Ama bu doktorlar işleri görüntüde doktorluk, tarihi eser kaçakçısı. 20 yıl dişlerini sıkmışlar efendim bunu çaldırmak için. Şimdi de Paris'te bunları sergilere koydular. Türkiye'de gitti, çatır çatır resimlerini çekti. Bunları şimdi oradan söke söke alacak. Başka yolu yok. İşte elmalı sikkeleri. Onu da zamanı gelince söyleyeceğiz. Burada şimdi İznikli Mustafa Usta'nın imzasını da gösterip programı noktalayacağım. Ben şimdi caminin sol arka köşesine gidiyorum efendim. Yapılan böyle tarihi eserlerde ustası bir amele hanesi olur. Oraya amele yazar. Amele Ali. Mesela Divriği'deki Ulu Cami'nin o güzelim ahşap veya abonoz ağacından da diyebiliriz. Bazıları değildir falan iddiası ama bana göre abonozdur. Koca minber yapmış efendim 8 metre yüksekliğinde, yine 8 metre kadar da uzunluğunda, köşesine bir ufacık yer koymuş. Amele Ali demiş. Amele yaptı. Kim? Ali. Ali yaptı. Mustafa Usta, İznikli Mustafa Usta Çinici efendim. Tabii mecburen gene bu kadar Çinilerin içerisinde kendisine de iki karışa bir karışlık bir yer yapmış. Mustafa İzdiki'nin elinden çıkmıştır bu diye yazmış. Esas üzerindeki şu yuvarlak olan mühür gibi duran bir güneş kursuna benzeyen ama dairenin dış çemberi ile içerideki kursun olduğu yere bir İhlas-ı Şerif'i yerleştirmiş. Bu camide belki 7-8 yerde yapmış bunu efendim. 7-8 yerde bu yuvarlağı gördük mü içinde Ayet-i Kürsi var. Ne kadar güzel. Biz Ömer Paşa'ya da efendim bu caminin çinilerini yapan Mustafa Uslu'ya da ve mermerine efendim amelelerine hepsine birden rahmetler dileyerek bugünkü programımızı noktalıyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 136. bölüm. Geceleyin bir tehlike işareti verince askerler panik içerisinde ellerine ne geçirdiyse alıp, böyle tehlike de ne tehlikesi yani, o bile belli değil. Fakat maalesef tehlikede şişirme, uçurma bir haberden başka bir şey değildi. Bu 21 Ekim'de yaşanan, 22 Ekim kara bir gün diyor. Not elmiş. 22 Ekim kara bir gün. Bölüm en ileri siperleri işgal etti. Düşmanla aramızda artık başka dost birlik yok. Bu o demek. Emrime birkaç Çerkes atlı bunlar verildi. İleri mevzileri teftiş ediyorum. Birkaç saat sonra döndüğümde Ferik beni çağırdı. Gidip geliyorum Çerkes atlarla. Çerkezler bir Bulgar ailesine taarruz etmiş. Kadınlara saldırıp bir bebeği ölüm haline getirmişler. Erkek

soruyorsunuz. Ferik baktı, baktı, baktı. Gidebilirsin. Fakat bir daha böyle yapma dedi. Ne demekse bu. Gidebilirsin fakat bir daha böyle yapma. Ne yaptı ki adam yani? Bir Çerkes gitmiş bu hadiseyi kurcalamış. Bir eve taarruz etmiş. Belki namusa ilişti. Benim için mesele bitmişti. Çerkesler divanı harbe verip ağır cezalar verildi onlara. İşin kötü tarafı, bu Bulgar ailesi kaçmıyor. Müşirin izniyle Plemre'den çıkıyordu. Bundan dolayı buradan geçmelerinde bir mahsur yoktu. Bu aile buradan geçebilirdi. Müşir izin vermiş Bulgarlara. Onlar da demişler aman efendim biz şu savaş şartlarından çıkalım. Müşir de izin vermiş. Bulgarla Müslüman Türk'ü ayırmadı ki Osman Paşa. Hiçbir emrinde böyle bir ayrım yoktur efendim. Buradan da geçebilirler. Bir asker de bunu yapar benim haberim olmadan. Binbaşım bir iki saat bana karşı çok şiddet davranmaya başladı. Suratı asıldı böyle. Yani bir dövmedi yıkaldı beni. Tabur komutanı. Ki araları çok iyi, onu çok beğeniyor Taki Bey. Fakat ondan sonra ondan af dileyip Plemine'deki kadını bana verdiği cigaralardan ikram ettim. Plemine'de tanıdığı bir kadından daha doğrusu bir tütün bulmasını rica ediyor. O da tütünü buluyor. O da parayla alıyor onu. Binbaşı gülümsedi. Ve bir daha artık bu mevzuya dönmedi. Yani bana da surat asmayı da bıraktı. Kumandanım bir cigara lütfen kabul eder misiniz deyince memnun kaldı. Miralay da en korkunç bakışlarıyla bakıyor. Fakat 2-3 saat sonra o da ikram ettiğim cigarayla düzeldi. Alay komutanı da düzeliyor, tabur komutanı düzeliyor efendim. Niye? Ya bizim bulunduğumuz alayımıza niye söz getirdin? Niye senin yanındaki Çerkeslerden, Emreveli Çerkeslerden birisi bu saldırı yapmış? Yapar efendim. İnsanoğlu bu. Eğer bu adamları zincirlerle birbirine bağlayıp sonra da kendilerine kelepçeleyeceksen zaten bu adamlara ihtiyacın yok demektir. Bu adamları serbest bırakacaksın ki sana muhtelif yerlerden haber getirecek, haber götürecek. Böyle olunca da hepsi bir odanın içinde cereyan etmiyor ki hepsini göresin. Evliya değilsin ki kerametle Allah-u Teala dilerse anlayabilesin. Yani böyle suçlamalarda kıymetli dinleyenlerim mümkün mertebe tedbirli olmakta fayda var. Asker idaresiyle uğraşan kardeşlerimiz bu hususta çok temkinli olmalıdır. Peşin fikirle birisi ha bu böyleydi bu da böyleydi dersiniz. Halbuki o iş öyle çıkmayabilir. Bir ihtimal daha vardır ama siz o andaki bu yapılan uygunsuz hareketten dolayı kestirmeden bir karar vermişsinizdir. Her alternatifi düşünmek lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh cezalandırmada daima teennili hareket ederdi. Onun kızından torunu olan Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de bilhassa ölüm cezalarında bir haftaya yakın tehir edin derdi. Ne olur ne olmaz bir şahit çıkar, bir şey akla gelir, bir ihtimal. Bu tip böyle peşin hükümle birilerini suçlamanın ızdırabını çekenlerden biriyim. Ha kimseye çok şükür bir zarar ziyan olmadı ama yani insan sonradan bakıyor ya tüh be ben bunu niye düşünemedim de bu çocuğun kalbini kırdım diyorsunuz. Bu çok olur. Peki benim düşündüğüm gibi yapan daha çok mu? Evet. Benim onu suçladığım şekilde yapan daha çok aslında. Ben de o elbiseyi

0: giydirmiş. Halbuki o çok masum bir şekilde başka bir şeyden dolayı öyle hareket etmiş. Ayırmak çok zor. Onun için Allah-u Teala kul hakkıyla karşıma gelmeyin buyuruyor efendim. Biz de böyle davrandığımız hayatta olan gençlerimiz varsa, bizi dinleyenlerden benim yaşımdaki gençler yani şimdiki halimle, efendim onlar da haklarını helal etsinler, bulup da helal edecek halim yok. Evet, dolayısıyla Miralay'la da binbaşıyla da arayı birer cigara ikramıyla, bir ikramla efendim. İnsan ihsanın kulcağızdır derler ya efendim. Evet, acıkta 136. bölümün süresinin fazlasını kullanmaya başladık. 137. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Hafta sonu Taksim Meydanı kalabalık bir kadroyla huzurlarınızdayız. Öyle Türkiye gündemi hafta sonu dinlemiyor. Tatil de dinlemiyor. Alev alev yanmaya devam ediyor. Gerçekten Türkiye birkaç gündür Haluk Levent ve Ahbap olayını konuşuyor. Daha doğrusu olayın şokunu yaşıyor. Biz de bu konuyu uzun ve etraflıca ele alacağız. Çünkü her geçen dakika hem soruşturma genişliyor hem de bambaşka yeni bilgiler bizlere ulaşıyor. Bunları sizlerle tek tek konuşacağız, anlatacağız. Türkiye tarihinin belki de en büyük yardım skandalıyla karşı karşıya. Bir, Ahbap'a yardım edenler, doğrudan yardım edenler, Ahbap'la işbirliği içerisinde olanlar. İki, Ahbap'a gönlünden koptuğu için yardım edenler, Ahbap'a bir de gönüllü olarak para toplamaya çalışanlar. Üç, bunlardan hiçbirinden habersiz olup gerçekten safiyane bir şekilde sırf yardım olsun diye kesesinden bir bütçeyi ayırıp ya Ahbap'a gönderenler. Yani konunun çok bileşenleri var. Gerçekten Türkiye böyle bir skandalı uzunca bir süredir görmemişti, yaşamamıştı. Şimdi bir baktığınız zaman bir Netflix filmi seyreder gibi oluyorsunuz, onu söyleyelim. Hem üzücü hem şaşırtıcı ama aslında ibret verici. İbret verici bir hikaye. Dersler de çıkarmamız gerekiyor. Peki bugün kimlerle beraberiz? Hemen değerli konuklarımıza başlayalım. Ankara'dan ayağının tozuyla geldi. Hep Ankara'dan bize bağlanıyor ama ara sıra İstanbul stüdyomuzda da kendisini ağırlıyoruz. Sevgili gazeteci arkadaşımız Mustafa Yavuz. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Güzel bir yayın olacak.
0: İnşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Mehmet Faraç. Mehmet Bey, daha da ilerleyecek mi sizce bu şey Ahbap işi?
2: Toplumu sarsılacak, çok ilginç bağlantılar çıkacak. Bu iş bir organize suç örgütü, bir çete olarak
0: kamuoyuna savcılık şu anda Ahbap suç örgütü, suç örgütü tanımlama, efendim Ahbaplar suç örgütü tanımlamasını kullandı. Evet.
2: Önceki yayında ben bu yüzden bir çeteyle karşı karşıyayız dedim ve ortaya saçılan ilişkiler, para transferleri, yeni işte itiraflar falan vesaire zaten bunu kanıtlıyor. Savcının bu tespiti bu soruşturmanın çok derinleşeceğini ve çok sarsıcı sonuçlara gideceğini gösteriyor zaten. Gösteriyor.
0: Peki. İyi yayınlar. Hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar.
0: Ali Turan, bir önceki dönem AK Parti Sivas Milletvekili. Ali Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Size de konuşacağız, değerlendireceğiz.
3: Değerlendireceğiz de bakın şimdi konuşmanın çok anlamı yoktur. Niye? Çünkü bunlar o yalanlar uydurulduğunda o zamanki konuşmalarım vardı. Tam bugünü tarif ediyormuş. Biraz sonra konuşacağız.
0: Konuşacağız tüm ayrıntılarıyla. Çok ilginç bilgiler var sevgili izleyiciler. Gerçekten program hazırlarken biz hangisini değinelim, hangisini kenarda bırakalım şaşırdık. Öyle söyleyelim. Öyle orijinal bilgilerimiz var. Ferhat Murat, Ferhat bugün iki dosyayla geleceksin. Evet. İki dosyada anlatacaksın. Bahis işi.
4: Enteresan detaylar var.
0: Detaylar
4: Alper
0: var.
4: Çelik'in ifadesi var. İfadeleri onun içerisinde var. Bulduğumuz detaylar var. Hani hep soruyoruz ya bu işin ucu nereye gidecek? Hı-hı. Biz de hep çok farklı, çok şaşırtıcı isimlere ulaşabilir yorumlarını yaptık geçtiğimiz programlarda. Bakın bu ahtapot metaforu boşa konuşulmuş, kurulmuş bir metafor olmayabilir.
0: Peki ve mutlaka olmazsa olmaz bir hukukçu, değerli hukukçumuz Hadi Dündar. Hadi Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Size çok müracaat edeceğiz bugün.
5: Estağfurullah.
0: Şimdi sevgili izleyiciler, bu arada hashtag'imizi hatırlatalım. Taksim Meydanı hashtag ile bizlere soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Tüm program boyunca Taksim Meydanı hashtag ile bize etiketimizden ulaşabilirsiniz. Bunları hatırlatalım ve programımıza hızlıca başlayalım. Ahbaplar yani, suçu...
1: Bir Haluk Levent'le ilgili bir anekdot anlatabilir miyim?
0: Dur, onu biraz ilerleyelim de unutma sözünü. Tamam, şimdi konunun insicamını bozmayalım. Anlatacaksın sen, geleceğim. Şimdi... Ahbaplar suç örgütü de çözülme. İlk manşetimiz bu geliyor sevgili izleyiciler. Çözülme başladı. Ahbaplar çözülüyor. Manşetimiz bu. Yani şimdi şunu söylemek lazım. Gerçekten bir günde böyle hayatımıza giren bir dernek. Dernek bir girdi hayatımıza. İşte dedi ki biz bu kadar yardım yapıyoruz, bu kadar bağış yapıyoruz, bu kadar çocuğa dokunuyoruz. Sonra derken orman yangını, orman yangınında koşturuyoruz ediyoruz derken toplumdaki kredibilitesi arttı, arttı. Sonra o büyük asrın felaketi olan 6 Şubat depremiyle karşılaştık ve o büyük felaket sırasında o reorganize olunan durumda, yani herkesin her yere yetişemediği, devletin de her an yetişemediği, hani illa birinci saatte ulaşması imkansızdır, dünyanın bütün felaketlerinde böyledir. O zaman aralığında insanların çaresizce ne yapacaklarını bilemediği anda kafalarını çevirdiklerinde gördükleri bir yer vardı. Tabii oraya o kafalarını niye çevirdiler? Mesele o sevgili izleyiciler. Çünkü insanlar niye Kızılay'ı, niye AFAD'ı, niye devletin diğer kurumlarını düşünmediler veya önemli bir kısmı diyelim veya bir kısmı diyelim düşünmediler, hemen ahbaba yöneldiler. Doğrusunu söylemek gerekirse işte bu 6 Şubat depremi ahbabın tam anlamıyla Türkiye'de hakimiyetini ilan ettiği, büyük yardımsever bir kuruluş olarak kendini tescillediği bir tarih oldu. Ondan sonra olaylar gelişti. Aradan 3 yıldan fazla bir süre geçti ama hesaplar, kitaplar ortada yok. İşte bunlar üzerine savcılık soruşturma başlattı ve bir suç örgütü tarifi yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı. Bir suç örgütü tarifi yaptı ve şimdi ilk kez Alper Çelik, ben 20 yıldır Haluk Levent'in yanındayım diyor. 20 yıldır beraberiz biz diyor. Onun gözaltındaydı. Onun etkin pişmanlıktan faydalanma talebi geldi. Bir ifade verdi ve ifadesinde de ben etkin pişmanlıktan faydalanacağım dedi. İşte biz de onun için ahbaplar çözülüyor manşetini attık. Açılış manşetimiz bu sevgili izleyiciler. Şimdi önce ben şu Alper Çelik'le affedersiniz. Alper Çelik'le ilgili bölümlerden kısa başlıklar aldık. Onları bir okuyayım. Tamam. Sonra bölüm bölüm ilerlemeye başlayalım. Evet, bollerde getirelim sevgili arkadaşlar. Alper Çelik. Ya, böyle adamlar hayatımıza giriyor şimdi. Kimdir Alper Çelik? Ne alaka yani? Biz şimdi oturduk adamın ifadesini okuyoruz. Böyle böyle insanlar o soruşturma dosyalarında tanımadığın, bir daha yolda görsen ne olduğunu bilmeyeceğin insanlar hakkında oturuyorsun. Şimdi saatlerce konuşuyoruz. Niye? Çünkü toplumun bütün o masum duygularını, saf duygularını oturmuşlar. Yani bir amaç uğruna insanları bu konuda istismar etmişler aslında. Bu
2: bir ortada bir tane tanınmış figür var. Hiç tabii ilgisi yok. Arkada bir çoğu şaibeli, mahkemelerde yargılanan, dolandırıcılıktan çekten bir grup var. Bir olaya sokmuşlar ve tarihin en büyük resmen vurgununu yaptılar. Evet. İnanın bir vurgun bu. Ben bunun, bu derneğin, yok baştan işte hayvanseverler doğadır, tarımdır vesaire.
0: Oradan başladı.
2: Ben bu amaçla kurulduğuna inanmıyorum. Evet. Çünkü neden söyleyeyim sevgili Gürkan? Bunun çok basit bir kanıtı var. Hı hı. 1995'ten bu yana suç içerisinde dolandırıcılık iddiasıyla, çek senet olaylarıyla cezaevine girip çıkan biri var. Mesela biraz önce Adana'da iş adamı İsa Ceylan beni arıyor. Bu adamda 95'ten beri 110 bin dolarım var diyor. Bu adam diyor Antep, Adana'da diyor bir galericinin diyor hasta etti, ölümüne yol açtı. Adamı batırdı diyor. Yani olay çok derinlere gidiyor. O yüzden ben bu derneğin de bir yardım derneği olarak kurulduğuna artık inanmıyorum. Kimse beni inandıramaz. Bu kadar ortaya saçılan rezalet varken,
0: peki,
2: bir yardım derneği kurulsa arkasında içinde şaibeli insanlar olmaz. Mahkemelerde çekten, senetten, dolandırıcılıktan yargılanmış insanlar olmuş. Bunlar dolandırıcılığı bir kurum üzerinden, bir dernek üzerinden sürdürmek için bir oturup karar vermişler. İçine gazetecileri, avukatları, şarkıcı, türkücüleri de sahneye çıkarmışlar.
0: Şimdi onlarla vitrine ilgili videolar var mı?
2: Gelecek. Evet,
0: birazdan göstereceğiz.
2: Yani onu
0: ibretlik, ibretle izleyin. Hani örgüt, Netflix filmi dedik ya sevgili izleyiciler.
2: Evet.
0: İbretle izleyeceğimiz aslında bir belgesel.
2: Evet.
0: İbretle. Yani bir daha ders çıkartalım. Hani biraz pahalı bir ders oldu ama gene de ders çıkarmak lazım. Başlayalım. Alper Çelik, Ahbap'ın kurucularından ve 20 yıldır Haluk Levent'in yanında. Diyor ki Haluk Levent bana, ben de bahis sitesinin hesabına parayı gönderirdim. Kendisi oynardı. Şimdi birazdan Ferhat Murat anlatacak sevgili izleyiciler size. Nasıl büyük paralarla bahisler oynamış. Ne kadar böyle, o kadar rahat, o kadar büyük büyük paraları böyle hiç gözünü kırpmadan harcamış, bahislerde kullanmış ki şaşacaksınız. Ya ibretlik derken bunu kastediyorum. Sıklıkla bana da söyler, ben parayı yatırır, Levent'in söylediği maçlara bahis oynardım diyor. Gönderiyor bol bol. Halbuki kendisinin kredi kartı alacak durumu yok. Kredi kartı vermiyor bankalar. Hatırlatalım. Bankalar çek defteri vermiyor. Çek hesabı açmasına müsaade etmiyor. Kredi kartı vermiyor. Bankaların böyle kredi konusunda sicili kapkara olan bir kimseden halkımız gönderiyor paraları. O da bahislere basıyor. Benim hesaplarımı kullanmaktadır diyor Haluk Levent. Onun da sebebi şu, çünkü kendi hesabına para yatırıldığı an icralık olduğu için hesaplar blokeli. Para gitmiyor.
2: Aynen.
0: Ödemelerini benim hesaplarımla yapmaktadır diyor. Devam edelim. Çoğu bahis sitelerinde de benim hesaplarım üzerinden oyun oynamaktadır. Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazar. Mesajını böyle atıyormuş. Şu maçlara kupon yap. Milyonlarca liralık bahislerin hepsi Haluk Levent'e aittir. Gerçekten de söylediği miktarlar kadar para kaybettik diyor. Bakın. Dehşet. Şimdi birazdan dehşete düşeceksiniz. Böyle büyük sayılar kaybedilmiş. Devam edelim. Hızlanalım arkadaşlar. Şimdi Zafer Yay ile yapılan transferler. Zafer Yay'dan Alper Çelik'e 1359 işlemde 138.593.208 TL gönderildi. Bu arada rakamı görüyor musunuz sevgili izleyiciler? 138 milyon TL'den bahsediyoruz. 138 milyon. Bu vatandaşlar normalde 30 bin lira, 40 bin lira maaş, SSK maaşları gözüken, SGK'da 30-40 bin lira gelirleri gözüken.
4: Bu arkadaş
0: gözüken,
4: 30 bin lira beyan
0: etmiş. 30 bin lira beyan eden bir kişi.
2: Bir de kim? Şu Zafer Yayın geçen ekrana mahkeme şeyini uyap
4: kayıtlarını çıkardık.
2: Getirdik ya.
0: Uyap.
2: Ya,
0: suç, evet. Suç makinesi gibi.
2: Çok yani. Suç makinesi
0: ve
2: olan bir insan.
0: Ve iktisadi suçlar. Yani evet. Ekonomik suçlar hepsi.
2: Ya kimse. Hani
4: kasten yaralama olanı da var.
0: O var ama ağırlıklı olarak. Tabii. Ya işte dolandırıcılık var. Evrakta sahtecilik var. Çoğu takipsizlik olmuş. Bir kısmı mahkeme düşmüş falan ama neticede hep mali problemler, mali suçlara yönelik mahkemeyle muhatap olma hali var.
2: Ve onu çapraz söyleyeyim. Bir para gidişi para var. Suçlu birinden, UYAP'ta dosyası olan birinden 138 milyon gidiyor. Ya evet. Dikkat çekmiyor mu bu ya?
0: Evet. Şimdi devam ediyoruz.
5: Suçlu biri dersek eksik kalacak. Ahbap'ta yetkili olan, yani söz sahibi olan birinden bahsediyor.
2: Evet. Yani Haluk ama Levent'in, UYAP'ta da dosyası kabarık.
5: Haluk Levent'in en yakındaki olan kişi yani. Ya sanki dışarıdan biri değil. Ahbap Derneği'nin yönetiminde söz sahibi olan birinden bahsediyor.
2: Evet, inanılmazca evet. Pervasız ama. Evet. Şimdi çok rahatlar.
0: Devam ediyoruz. Diyor ki Alper Çelik'ten de Zafer Yay'a 213 işlemde 24.352.000 küsur para gönder. Bu transferler Haluk Levent'in talimatıyla yapılmıştır. Bu paralar genelde bahis, borsa veya borç ödemelerine gidiyordu. Yani şimdi katmanlı bir skandal var sevgili izleyiciler. Hem yardım paralarını al, o yardım paralarıyla bahise parayı bas, oradan borsadan para toplamaya çalış. Batırdığın paralarla sonra git tekrar bazı insanları duygularıyla oynayarak onlardan bir kez daha para topla. Tabii bu bir basit dolandırıcılık gibi gelebilir. Ama bir, rakamın büyüklüğü. İki, Türkiye'de kahirekseri insanların Haluk Levent'e açtığı sorgusuz sualsiz kredinin, sorgusuz sualsiz gösterdikleri güvenin biz peşindeyiz. Yani o nasıl oldu? Bir insan nasıl bu kadar sorgusuz sualsiz, hakkında bu kadar dava varken, hakkında bu kadar haber çıkmışken nasıl oldu da bunlar oldu diye bunun peşine takılıyoruz. Devam edelim. Şimdi Yeliz Kaya ile yapılan transferler bu sefer. Gene Alper Çelik devam ediyor. Yeliz Kaya'dan Çelik'e 60 milyon. Alper Çelik'ten de Yeliz Kaya'ya işte bir dolu işlem sırasında 16 milyon para gönderildi. Paralar Haluk Levent talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle ahbap, borç vesaire yazılanlar gibi bunlar benim de dikkatimi çekmiştir. Kendisine bunu sorduğumda bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralardır. Geri iadesi yapılmıştır demiştir. Bu paralarla ödemeler bahis, borsa ve kumar oynanmıştır diyor Alper Çelik. Evet devam edelim. Şimdi Alper Çelik'ten bahis sitesine, şimdi Alper Çelik'in cep telefonundan ve hesabından bahis sitesine 6126 işlemde 279 milyon ödeme yapıldı. Sevgili izleyiciler ne olursunuz bu rakamı tam olarak gözünüzde bir canlandırmaya çalışın. 279 milyon. aylık gelirin 30 bin lira olduğunu beyan eden bir vatandaş. Bakın 6 bin işlemde 280 milyon TL ödeme yapmış. Nereye? Bahis sitesine parayı basmış ya. Bahise basmış parayı. Haluk Levent bas dedi, bastım diyor.
3: Millet alıştı artık Gürkan Acır ya. Yani belediyede bak, çalışıp dur, 70 bin lira maaş alıp.
0: Geliyor. Dur. İlginç şimdi bak Ali Bey. Geliyor. Bahis sitesinde ise 1894 işlemi 89 milyon 90 bin ödeme. Bu da para kazanmışlar.
4: Yani, 200...
0: yani 279 vermişler, basmışlar. Evet. 89'unu geri almışlar. Arada ne kadar kayıp? 190 milyon lira parayı vatandaşın kursağından, cebinden, kenarında köşesinde bulunan parayı, bunlara bağış olarak verdiği parayı götürmüşler bahis sitesine, basmışlar 190 milyon 270 bin lira. Bakın bu bir artık savcılık iddiası falan değil. Doğrudan bir
4: tespit.
0: Etkin pişmanlık. Adam itiraf ediyor. Şeyi. Bir itiraf.
4: Ama yanı sıra tespit de tabii, var. Tespit, yani ilgili tabii, bahis sitesi, tabii. Şimdi ismini vermek istemiyorum buradan ama yasal bir bahis sitesi. Bu site az önce senin de belirttiğin gibi 279 milyon 367 bin lira ödeme aldık. 89 milyon 90 bin lira da ilgili kişiye, Alper Çelik'e ödeme yaptık diyor. Yani dediğin gibi 190 milyon 270 bin lira zarar etti diyor. Evet. Alper Çelik isimli ya, kullanıcı.
0: Yani dehşet bir rakam. Sadece bir kişinin hesabından kaybedilen para, bahiste kaybeden, kazandıkların düştükten sonra kalan para 190 milyon lira sevgili izleyiciler. Yani ibretlik bir olayı izliyoruz beraber. Bu millet paraları burada... Levent borç olarak aldığını, o oynadığını söylemiştir. Parayı yatırmayı Levent'in talimatıyla yaptım. Oynanan bahislerin hepsi Haluk Levent'e aittir diyor. İtirafı bu. Net. Günaydın. Alper Çelik'in.
2: Günaydın. Halk burada o deprem anını ve sonrasını, sabahını, bu kampanyaların başladığı anı gözlerimizin önüne geliyor.
0: Hiç gözlerinin önüne getirmeyin. Göstereceğiz.
2: Evet, hayır, başka
0: o anı
2: şey
0: da göstereceğiz.
2: Başka bir şey söyleyeyim. İnsanlar ağlıya ağlıya cansiperen şekilde bankalara koştular. Hı-hı. Paralar çektiler, bozdurdular, götürdüler. Ağıtlara, gözyaşlarına bulanmış o paraları yatırdılar. Bu çetede dalga geçer gibi, alay eder gibi milletin merhamet üzerine zar atarak utanmadan parayı batırmış. Ya ben burada bunu parlatanlara çok kızıyorum Gürkan'cığım. Bak, ona gözden kaçırıyoruz. Bunları parlatan o şarkıcı, türkücü, yok oyuncu. O...
0: Dur, geleceğiz oraya. Bir dakika, geleceğiz.
3: Mehmet Baraj, o gün konuştuk bunları.
0: Evet, Alper evet. Çelik, bu arada ilginç bir şey var. Şimdi burayı bir doğru çözümlemek lazım. Tabii burada her zaman dikkat ettiğimiz bir şey var sevgili izleyiciler. Biz bir kere konu adli yargıya yansımadan bir konuyu gündeme almıyoruz. Yani adli mesele olacak, savcılık veya mahkemenin aldığı bir karar, bir belge, bir ifade, bir masak raporu, bunlar olmadan bir kez daha yeniliyorum. Biz konuyu gündemimize almıyoruz. Ancak burada ilginç bir yerden bahsediyor. Alper Çelik hesaplarından Merit Kıbrıs firmasına, Merit Kıbrıs Otel, bu bir otelcilik.
4: Kıbrıs'ta
0: ve tanınan bir isim buranın sahibi Besim Tibuk. Şimdi Besim Tibuk'a da savcılığın aldığı bu ifadede, etkin pişmanlık ifadesinde onun şirketine yönelik de böyle bir küçük gönderme var. Ama bunun sonucu acaba bir kumar parası mı? Acaba karşılıklı bir ilişkileri mi var? Onları bilmiyoruz. Şimdi kimsenin gereksiz yere günahını alamayız. Ancak savcılığın şu an basınla paylaştığı bu etkin pişmanlık ifadesinin içerisinde Merit Kıbrıs, o firma yazmış ama otelcilik var. Otelcilik diye de bir alt başlığı var. 3 milyon 47 bin lira para yatırmış. Bu paraları Levent borç olarak oynadığını söylemiştir. Orası bir kumarhane, onu söyleyelim. Kıbrıs'ta, ya Kıbrıs'ın yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren bir otel. Otelin de içerisinde bir kumarhane var. Haluk Levent'in de en sık gittiği yermiş orası. Artık oraya borç mu yazdırdı, onu mu ödüyor? Bunları bilmiyoruz. Ama bu soruşturma ilerledikçe göreceğiz. Parayı yatırmayı Levent'in talimatıyla yaptım. Oynanan bahislerin hepsi Haluk Levent'e aittir. Aynı şeyleri tekrarlıyor gibi oluyor ama ısrarla söylüyor. Alacakları, ona ulaşamadıkları zaman... Ha, bu arada şimdi başladık. Alacaklar arıyor Haluk Levent'i. 1000 yıldır bitmeyen borçları için alacaklar arıyor. Ona ulaşamadıkları zaman beni ararlardı. Onların baskı ve zorlamalarına maruz kalırdım. Hatta bir gün borç alışverişi üzerinden başkaları tarafından darp edilmiştim. Adamı dövmüşler. Adamı dövmüşler. Artık Alper Çelik diyor ki Haluk Levent'in alacakları bir gün kıstırdılar beni ve dövdüler diyor. Darp edildim bu yüzden diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani perde önünde
3: o gün niye gidip bu gitar anlatmamış?
0: İşte artık bir girdaba girmiş Ali Bey.
3: O gün girdaba. Niye gidip anlatmamış bunları?
0: Ya Ali Bey kim anlatıyor?
3: Kim niye anlatmamış?
0: Kim anlatıyor? Kim anlatıyor?
3: Yok. Onları? Konuşacağız onları.
0: Her seferinde size yardımcı olacağım, hayatınızı kurtaracağım denilerek bekletildim. Bak cevabını böyle veriyor. Levent'in borçlarının kumar yüzünden olduğunu düşünüyorum. Başka var mı? Efter. Bir tane daha var. Ha. Beni bir iki kez kapalı çarşıya gönderdi. Bir dükkandan isimlerini hatırlamadığım kişilerin adını verdim. Onlar da konuya hakim oldukları için döviz veya nakit veriyorlardı. Ben de bu parayı hesaba atıyordum. Paranın bir kısmını borsaya, bir kısmını bahse yatırıyordum. Kalan paraları da ödemeler için kullanıyordum. Bir ay içinde Levent beni arayarak telefonumu ve numaramı değiştirmemi istemişti. Bu son bir ay içerisinde galiba böyle bir numara değiştirmesini istemiş. Çünkü akış bozulmaya başlamış. Ne geliyor şimdi?
4: Şimdi burada bir duralım Gürkan Acır.
0: Enteresan. Hayır dur dedi. Kuponlara geldik. Yok kuponları verme bir dakika.
4: Kuponlar
0: bir dakika.
4: Önceye burada bir duralım.
0: Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bundan önce sen kalkmadan önce bir de Mehmet Bey dedi ya. Sanatçılar topladılar mopladılar. Şimdi evet. Aslında burada biz kimseyi gene zan altında bırakmak istemiyoruz. Ancak bir yorum almadan önce şu görüntüyü de sizlerle paylaşmak isterim sevgili izleyiciler. Durumun şeyine bakın. Yani bunu bir ibretlik belgesel gibi seyredin dedim ya. Şimdi bir görüntü vereceğiz size. Görüntüde Türkiye'nin en tanınmış isimleri oturmuşlar. Tamam mı? Böyle çift telefon karşılıklı. Sen ne kadar gönderiyorsun ah baba, ben ne kadar gönderiyorum. Burada şu araba var, şurada şu var, şunu bu yardımları. İbretlik bir kısa video. Çünkü Türkiye'nin çok tanıdığı isimler, güvendiği isimler. Ekranda tanıdığı için güvendiği isimler. Bakın Haluk Levent o paraları toplarken nasıl da aslında keyifli.
6: Sağolsunlar dostlarım geldiler. Birçok yerde pazarlık yaptık. İnanılmaz oldu. Çünkü ünlü alımlar yapıyoruz. Bölgeye hemen göndereceğimiz ilk etapta 2000 çadırı hemen sabah ayarladık. Tırlarımızı bölgeye gönderiyoruz. Sağolsun Van kasabalı burada. Avukatımızda avukat Özge Özpirin için burada yurt dışıyla görüşüyor. Çok iyi İngilizcesi var Allah'tan. Sevgili Kenan Ünlüzalı güneş panelleriyle görüşüyor. Sevgili Tumaş Tatlı bölgelerde tırların nasıl girebileceği konusunda yetkililerle görüşüyor. Sevgili Oktay Kaynar da sabahtan beri başını saçını yoldu. Elinden gelen her şeyi herkes yapıyor. Azaplar da burada. Sonra tekrar gelişmeler sana veriyoruz. Sağ olun.
0: Sevgili izleyiciler gördünüz herhalde. Türkiye'nin en tanınmış simaları, kimi yarışma programı sunucusu, kimi dizi film oyuncusu, kimi sinemada başrol oynayan, reklam filmlerinde oynayan isimler, Türkiye'nin en tanıdığı isimler ki bunların sosyal medyada takipçileri de böyle milyonlarla ifade edilen takipçileri var. Oturtmuş bir masaya pekala. Yani milletin o saf duygularını onlar aracılığıyla kullanarak oraya getiriyor. Paraları oraya topluyor. Ve o sanatçılarımız da buna alet olmuşlar. Ama hiç sorgulama yapmamışlar. Sadece evet. Oraya gelmişler ve oturup paraları toplamışlar. Mehmet Bey sizden başlayalım sonra evet. Ali Bey'le devam edelim.
2: Şimdi
0: geleceğim.
2: Benim üzerinde en çok durduğum bu. Bak açık söyleyeyim. Bir yağma operasyonu yapılmış. Bir tane örgüt kurulmuş. Takkiye dernek adı altında kurulmuş. Bunun kanıtını biraz önce söyledim. Sabıkalı biri bir dernek kuruyor. Ben bu derneğin ne olursa olsun deprem değil kıyamet olsun iyi niyette kurulduğuna inanmıyorum arkadaş. Bu saatten sonra kimse beni inandıramaz. Bu şahıs Levent, Efe Haluk Levent sanatçı kimliğinde kullanarak o kadar oyuncuları, sanatçıları götürüp ikna etmiş ve oraya getirmiş. Şimdi şunu söylüyorum. Şu magazin dünyasına bakın. Televizyonlarda dönüyor. Kim kimle geziyor? Kim Miami'de? Kim New York'ta? Kim Bodrum'da? Kim kimle evlendi? Kim kimle boşandı? Kim hangi kıyafeti giydi diye hepsi birbirini akşama kadar takip ediyor mu? Ediyor. Bir magazin dünyası var. Herkes kimin ne yaptığından haberdar ama arkadaş beşer onar milyonlara bölüm başına o para alan köşe olmuş insanlar ahkam kesem insanlar bir tanesinin aklına ya bu Haluk Levent kim diye sormak gelmemiş mi? Sen sanatçı kadınlar birbirinin ayakkabısını paylaşıyorlar.
1: Sonra da linç ettiler.
2: Bak ayakkabısını paylaşıyorlar, arabasını paylaşıyorlar. Efendim İngiltere'de kebapçı açtı. O her şeyi herkes biliyor. Ama kimsenin aklına Bu böyle kendini sana çımana çol olarak düşünenler, ya arkadaş bu adam 95'ten beri sabıkalı, 97'de cezaevine girmiş, dolandırıcılıktan, çek sahteciliğinden. Şimdi bunların suçu yok mu? Telefonda konuşuyorlar. Hakikaten. O gün iyi niyetle bir şey yaptıklarını mı zannediyorlar? Ben sabıkalı birinin arkasından sürüklenip orada canhıraş biçimde insanları arayan sanatçıların burada suçsuz olduğuna inanmıyorum. Bunlar nasıl hesap verecekler? Bir de ona bakılsın. Ortada bir yağma, bir büyük dolandırıcılık var. Tarihte görünmemiş bir dolandırıcılık var. Çünkü başında dolandırıcılıktan cezaevinde yatmış biri var. Ya bu nasıl bir gaflettir? Bu nasıl bir ihanettir? Şimdi çıkmış bir karşı tanesi diyor ki, efendim işte bilmiyorduk da şöyle. Neyi bilmiyorsun arkadaş? Bu adam hepinizden önce sanatçı. Haluk Levent çoğunun babası yaşında. Ya yüzlerce kez gazetelere kelepçeli, jandarma, polis arabasında çıktı bu. Adına bir sürü, ben bir tane vatandaşım bile bu deprem sırasında bu paraları kumara basacak mısın diye tweetini gördüm ya. 2023'te bakın o tweet duruyor. O vatandaş kadar akılları yok mu bunların? Şimdi geçen burada sevgili Gürkan dedim ya, bu olayın arkasında bak, bu olay medyaya uzanacak. Sonra iş adamlarına uzanacak. Bak hukukçulara uzandı. Herkes burada kendini masum görüyor. Biraz önce itiraflarını yansıttığın insanlara bak. Onlar bile her haluk suçtu. Arkadaş sen 30 bin liraya çalışan birisin değil mi? 190 milyon, 270 milyon lirayı kumar masasına yatırıyorsun. Sanal kumarı değil mi? Sen kimsin? Nereye gidiyor bu para? Peki, biz sende vicdan ahlak yok mu?
0: Bir saniye duralım. Bir hukukçumuza sorayım Ali Bey'e gelmeden.
2: Şimdi onlar da para vicdan toplayan, ahlakı sorgulamalar lazım.
0: Ya vicdan ahlak tamam, onu sorgulayalım da bir hukuksal durumunu da bir öğrenmeye çalışalım. Şimdi bu burasını artık savcılık bir ahbaplar suç örgütü diye tanımladı.
5: Evet.
0: Muhtemeldir ki dava açıldığı zaman bu isimle açılacak ve bir örgüt tanımlaması üzerinden yargılama başlayacak. Peki bu örgütün istemeden de olsa veya art niyetli olmadan bu örgütün para toplamasına aracı olmak, yardımcı olmak bir suç olarak kabul edilir mi?
5: Şöyle, yani örgüte üye olmamakla birlikte örgüt üyeliği
0: öyle bir laf var değil mi?
5: Evet, öyle bir husus var, ancak burada da şöyle bir durum söz konusu. Birlikte hareket ettiği kişiler gerçekten bu adamın böyle olduğunu biliyor muydu, bilmiyor muydu? Bu soru çok önemli. Çünkü bu şahsın kastını ortaya koyar. Örneğin Atilla Taş'ın geçtiğimiz günlerde bir tweet'i vardı. Ne diyordu? Oğuzhan Uğur'la konuştum. 2023 tarihinde bunun böyle olduğunu öğrendim. Ancak mahalle baskısından dolayı çıkıp anlatamadım. Ama aramıza mesafe koydum.
2: Sana bir parantez örnek açayım. Ondan lütfen yürür müsün?
5: Estağfurullah.
2: Bak diyorsun ki bu adamın böyle olup olmadığını biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Değil mi bu şahıslar? Bu benim için şu an hiç önemi olmayan bir şey. Nedeni şu.
5: Hukuk için söylüyorum.
2: Evet evet, şunu söyleyeyim. Ya sen kimsin? O parayı niye götürüp kumara basıyorsun? Kimin parasını basıyorsun? Bunu bu sorgulamamış şey. İnsan.
5: Hayır.
2: Bu olaydan bilinçsiz olamaz. Hayır, olamaz.
5: Hayır biz.
0: Hayır. Oradaki mesela Kıvanç Tatlıtuğ veya yani, Kenan İmirzalıoğlu.
5: Para toplayanlarla ilgili bir şey konuşuyoruz.
2: Ben onları habersiz, biraz önce ona dikkat çektim.
5: İşte oradaki kriteri anlatayım. Bir anlatsın. İzleyicilerimiz de anlasın. Peki. Bakın orada ne diyor? 2023 yılında Oğuzhan Uğur'un bunu bildiğini, arasına belli bir zaman mesafe koyduğunu ve yurt dışından gelen bir paranın kara para olma, kara parayı aklama gibi bir durumu ortaya çıktığında bunu öğrendiklerini ve aralarına mesafe koyduklarını belirtti kendi paylaşımında. Fakat biz bakıyoruz ki Oğuzhan Uğur'un o tarihten sonra Haluk Levent'le birden fazla programı var.
2: İşte.
5: Yani birlikte halen hareket ediyor, bunu bilmenize rağmen. Ne yapıyorsunuz? Adamı parlatmaya
0: Oğuzhan
5: çalışıyorsunuz.
0: Oğuzhan Uğur dosyası da üçüncü dosyamız. Onu da geleceğiz.
4: Ayrıcaz.
5: Örnek görüyoruz. Diğer taraftan.
0: Oğuzhan Uğur'u ayrı tut. Evet. Mesela şurada toplanan.
5: Bu burada toplanan görüntüde bazı ünlüler gördük değil mi?
0: Ünlülerin hukuksal durumu nedir?
4: Evet, Oktay bakın, Kaynarca.
0: Mesela Oktay Kaynarca bakın, veya Kenan Emirzalıoğlu.
5: O ünlülerin yaşına bakalım. O ünlülerin Haluk Levent'i ne zamandan beri tanıdığına bakalım. Haluk Levent'in böyle bir adam olup olmadığını bilip bilmediklerine bakalım. Bunu yaparken devamında bununla ilgili Haluk'la herhangi bir iletişim kurmuşlar mı, ne yapmışlar ya da böyle Haluk'un böyle bir durumun olup olmadığını öğrenmişler mi? Bunlar tabii dosyanın tarafı olacaklar, ifade verecekler, o ifadelerde biz öğreneceğiz. Ya da dosyanın içerisinde etkin pişmanlıktan faydalanan şahıslar olacak, şunu söyleyeceklerdir. Bu şahıslarla birlikte bu organizasyon yapıldı cümleleri göreceğiz.
0: Hadi dur, ben senden net cevap istiyorum. Bak şimdi geldi. Biliyorsa, herhangi bir dernek. Üçkağıtçı, dolandırıcı vesaire. Ben bilmiyorum. Biz de tanınayız. Bizim adımızı kullanarak abi şuradan bağış toplayalım. Bir dakika dur arkadaşlarım ya. Senin hesabını kitabını kim denetliyor? Biz bilmiyoruz ki. Sana ben nasıl kefil olayım? Olmam. Benim adımı kullanarak da para nasıl toplarsın?
3: Onun cevabını ben vereyim.
0: Nasıl istiyorsun? Olur? Yani bu hukuksal olarak nedir bunun karşılığı?
5: Bilip bilmemesiyle ilgili.
0: Eğer ama bilip bilmediğini kim nasıl tespit edecek?
5: Burada da dosyanın içerisindeki az önce mesela bir tane örnek verdi. Mesela adam bildiğini biri söylüyor. Adam bilmiş, öğrenmiş ama daha sonra halen parlatmaya çalışıyor. Alın sana şeyi, kriteri ortaya koyma durumu yani. Ve bu ünlülerle ilgili de aynı durum söz konusu olacak. Daha sonra iletişimleri nasıl oldu? Daha sonra bu konuyu nasıl takip ettiler?
0: Ya mesela
5: siz
0: şöyle
5: sadece
0: bak.
5: İşte para topladınız sonra kenara çekildiniz mi? Yoksa para topladıktan sonra tekrar dernekle ilgili sonuçta siz orada reklam yüzüsünüz ve para topladınız. Sizin vasıtanızla insanlar oraya para gönderdi. Bunun takibini yaptınız mı? Bunun takibini yaparken nelere ulaştınız? Bir aksiliğe ulaştığınızda bunu bildirdiniz mi? Bütün bu sorulara cevap verilecek. Ancak dediğim gibi bu bir büyük bir organizasyon ve bu organizasyonun içini anlatacak olan şahıslar ortaya çıkacaktır. Niye anlatacaklar ortaya çıkacaktır diyoruz. Az önce biz etkin pişmanlık ifadesi diye bir ifade okuduk değil mi? Hı hı. Ancak o ifadede neyi gördük? Sadece MASAK raporunda kendi önüne konulan şeyleri anlattığını gördük. Peki Ahbap Derneği'nin paralarının nereye aktarıldığı ile ilgili bir ifade gördünüz mü orada? En yakını Ahbap Derneği'nin kurucularından 20 yıldır beraber çalışıyor.
4: 2021'de ayrıldığını söylüyor.
5: Yani kardeşim. bu süreç içerisinde
4: kim? Alper Çelik. Bak, 2021'de ben Ahbap Derneği'nden ayrıldım diyor.
0: Dernekten ayrıldı ama
3: dernekten ayrılmış tabii. Orada
4: Haluk
3: iş yapıyor.
4: Haluk Levent de beraberliği devam ediyor.
5: Tabii. İşte burada dernekle köşeyi ilgili olan bilgileri mesela ayrılmış. Paylaşmadı halen. Biz o dernek bilgilerini ne zaman göreceğiz? Savcılık şu an bilirkişi heyeti atadı. O bilirkişi heyeti bu derneğin işte gelen paraları, giden paraları, hangi şirkete gitti, hangi fatura şişirildi, hangi şirketlerle iş yapıldı, hangi iş adamıyla iş yapıldı, bunları hepsini ortaya koyacak ve onların ifadeleri sonucunda da bu sefer derneğin içerisindeki organizasyonu görme fırsatımız olacak. O zaman peki. İşte burada para toplayanların tabii ki iki türlü değerlendireceğiz. Birincisi hukuken gerçekten bunu biliyorlarsa ve bilerek bu derneğe para toplamak için adım atmışlarsa bu suçun ortağıdırlar.
0: Peki.
5: Eğer bilmeden dahi bunu yapıyorsa ancak takibini yapmamışsa.
0: Ama ben gene kafamda oturmadı tam. Biliyor bilmiyor dengesi nasıl olacak yani mesela?
5: İşte orada dosyanın içerisindeki.
0: Ya mesela ben burada atıyorum Türk Kızılay'ına da bağış isteyebilirim. Derim ki kardeşim televizyondayız. Milyonlarca insan bizi izliyor. Derim ki paralarınızı bağışlarınızı lütfen Yeşilay'a bağışlayın, Kızılay'a bağışlayın. İşte sonra mesela ama Yeşilay'da veya Kızılay'da tabii bu arada örnek olarak veriyorum ha yanlış anlaşılmasın. Onların mesela bir yolsuzluğa vesaire bulaşmasından ben sorumlu olur muyum?
5: Olmazsınız işte.
4: Şöyle bir fark var ama orada.
5: İşte oradaki
4: devlet.
5: Oradaki bir
4: şöyle bir nüans var.
0: Değil mesela yani. Başka bir dernek
4: şöyle
0: değil.
4: Bir nüans var. Yani. Bak şöyle bir nüans var.
3: Tanımadığın bilmediğin bir yere olmaz.
4: Şöyle bir nüans var.
3: Yapıyorsan onun suçlusun.
5: Ya şurada bu soru çok önemli.
4: Şu nüansı söylersem aydınlanabilir. Kızılay'la Yeşilay kamu yararına dernek. Yani tamam. Bakanlar Kurulu onayıyla.
0: Tamam oldu diyelim. Kamu yararı.
4: Kızılay'la. Yeşilay'a.
0: Ya Kızılay örneği örnek vermeyelim örnek de başka
4: veriyorum.
0: Bir dernek.
4: Yine diyelim. Örnek veriyorum. Kızılay aha. Ve Yeşilay'a destek olmak amacıyla çağrıda bulunmuş ancak Kızılay'da olumsuz iş yapılmış. Zaten bakanlık buna kamu yararına statüsünü verdiği için orada sorumlu tutulmayabilir. Ama burada kamu yararına bir kamu pozisyon yararı. Söz konusu değil.
5: Ama burada da valilik izniyle bir para toplama kararı olduğundan dolayı aynı durum söz konusu.
4: Ama valilik izniyle ben tabii kendi şahsi hesabımda para toplayıp ahbaba aktarabilir miyim?
5: Örnek vereyim.
4: Bak Adem soruyu kaçırıyorsunuz.
5: Söyleyin.
4: Ben valilikten herhangi bir izin almadan şirketime gelen paraları ahbaba gönderebilir miyim?
5: Gönderemez. Zaten gönderemediği için işte sorumlu tutuluyor. Biz şu an ünlülerden bahsediyoruz. Orada reklam yüzü olan şahıslardan bahsediyoruz. Peki şöyle Gürkan Bey. Diyelim ki siz üst geçitlerde hep lösemili çocuklarla ilgili para toplanan birimler görürsünüz.
0: Şey,
5: böyle kutular
0: de,
5: görürsünüz.
0: SMA
5: hastaları, lösemi evet. Bu SMA hastası ile ilgili diyelim ki siz gittiniz, gördünüz, böyle çok etkilendiniz, geldiniz akşam da yayınınızda bahsettiniz. Dediniz ki ya valilikten izin almış, böyle bir durum söz konusu. Ben de buradan bir sesleneyim, en azından bir yardım oraya toplansın. Sizin burada bir kastınız olmadığı için herhangi bir sorumluluğunuz da yok. Fakat o şahıs alıp o parayı gidip eğer işte kendi şahsi menfaati için kullanırsa, bir suça bulaşırsa o zaman sizi sorumlu tutulmazsınız. Burada tamamen niyet önemli. Bizde kast çok önemli yani Türk Ceza Kanunu 21 çerçevesinde bu şahısların kastı neydi? Mesela şu en önemli soru şu olacaktır. Diyecektir ki ya
0: Bu arada i̇şte bir izleyicimiz çok aslında kışkırtıcı, ilginç bir soru sormuş. Diyor ki Gürkan Bey, diyor, o ünlüler Ahbap Derneği'ne ne kadar para göndermişler? Yani topluyorlar ama bir de kendileri bağış yapmış mı?
5: O da ortaya çıkacak.
0: Tabii bu da bir ilginç. Yani sen milletten topluyorsun ama milletten tabii para topluyorsun sen ama sen ne kadar ödedin?
5: Bilir kişi raporunda
0: o da bir kriter değil mi?
5: Bilir kişi raporunda hepsi ortaya çıkacak. Ne peki kadar para geldi, ne kadar çıktı. Peki. Ama burada daha önemli bir soru var. O soru da şu. Diyelim ki siz ünlüsünüz, işte göz önünde bulunan birisiniz ve bir sürü takipçiniz var. Bir dernek gelip işte 6 Şubat depremi tamamen ülkeyi böyle bir felakete sürüklemiş, 10 ilimiz etkilenmiş, 50 bin insan orada hayatını kaybetmiş gibi bir durumda siz devlet kurumunu seçmeyip, ki seçebiliyorsunuz bakın öyle bir özgürlüğünüz var, devlet kurumunu seçmeyip Ahbap Derneği'ni seçmenizdeki kriter neydi? Bunun organizasyonu mu yapıldı? Birileri tarafından siz oraya götürülüp bakın buraya destek vereceksiniz mi denildi? Yoksa şahsi olarak mı kendiniz mi gittiniz? Bu soru çok önemli. Niye? Çünkü bakın uluslararası medyaya baktığınızda Ahbap'ın çalıştığını, devletin iflas ettiğiyle ilgili haberler yapıldı.
0: İşte bak asıl bak, kritik nokta o.
5: İşte
0: onlarca yayın var.
5: Eğer burada
0: onlarca tweet var, yüzlerce, binlerce tweet var. Buraya yardım yapmayın, devletin kuruluşlarına yapmayın, devlet çöktü, devlet bitti deyip Ahbap'a yönlendiren kanaat önderleri var. Toplumun tanıdığı, bildiği ünlüler var. İşte, bunlar yapıyorlar bunu.
4: İşte siyasetçiler burada da yapıyor.
0: Ha? Siyasetçiler de yapıyor tabii.
5: İşte Özgür burada Özel'i o önemli soru ortaya
0: getireceğiz onu.
5: İşte burada o önemli soru ortaya peki çıkıyor. Diyor ki sen bunu bilmene rağmen, bunu görmene rağmen devlet kurumu duruyorken neden özel bir kurum için bu adımı attın? Eğer bir organizasyon varsa o organizasyon işte o örgüt çerçevesi içerisine girecektir. Ayşe Bar'ın mevzusunda Gezi Parkı'nda biz bunu gördük çünkü. Ayşe Bar'ın bir şirket, yani kendi şahsına ait olan bir şirket
0: organizatör
5: var. O şirkete, o menajer, şirkette aynı o şirkette bulunan menajerliğini yaptığın bütün ünlüleri ne yapıldığını, organize edildiğini ve Gezi Parkı'na götürüldüğüyle ilgili iddia vardı ve bununla ilgili ceza alındı. Burada da tabii aynı durum söz konusuysa o zaman çok farklı bir durum peki olacaktır. O yani peki oradaki bütün ünlüler de bu dosyanın kapsamına girme durumu söz konusu olacaktır.
0: Peki. Ali Bey buyurun sizdeyiz şimdi.
3: Şimdi bugün bunları konuşmak ne kadar yerinde bilmiyorum. Kamuoyu aydınlanması gerekiyor. Ben öncelikle sizi tebrik ediyorum. Bu konuya da bir parmak bastığınız için. Ama içim yanıyor. Neden? Çünkü 2023'te deprem olduğu zaman siz de biliyorsunuz ki siz başka bir kanalda program evet yapıyordunuz, tabii modülatördünüz. Ben de gelip bu programlara katılıyordum. Ve o programa katıldığımda hiç unutmuyorum. O zaman söylemiştim. Dedim ki ya bakın bu olup bitenleri ben şöyle anlıyorum ve doğru olan da bu olduğuna inanıyorum demiştim. Siz de boyun bükmüştünüz çünkü tarafsız bir yayın yaptığınız için. Ben demiştim o zaman bakın bu olup bitenlerin tamamı Tayyip Erdoğan karşıtlığı, Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla birlikte iktidar karşıtlığı, iktidar karşıtlığı birlik neticesinde devlet karşıtlığı bir görüntü burada sergileniyor demiştim. O zaman karşı mahalleden demişlerdi ki ya adamlar yardım ediyor bunu bile kıskanıyorsunuz devlet yok ortada demişlerdi. O gün söylemiştik demiştim ki bakın devletimize güvenelim. 149 tane yalan uydurulmuştu deprem döneminde. 149 yalanın 4 tanesi birisi neydi? Kızılay çadır satıyor. İkincisi neydi? Devlet yoktur orada insanlar aç. En önemlisi neydi?
0: TSK girmedi.
5: Asker sahaya
3: burada notumda bakın. Dört tanesini. Bir tanesi de silahlı kuvvetler oraya girmedi. Ve en önemlisi neydi biliyor musun? Hatay'da baraj patladı. Ya adamlara ben oradan canlı yayında söylüyorum ya Hatay'da baraj yoktur kardeşim.
4: Var var.
3: Böyle hayır öyle patlayacak bir baraj yoktur.
4: Hayır Hatay'da Yarsili barajının duvarı çatladı şeklinde bir
3: neyse bunun burada
4: gerçek gün, değildi tabii.
3: Gerçek değildi ama bakın orada o depremzedeleri kurtarmak için insanlar tereddüt ettiler. Gerçekten baraj mı patladı? Böyle bir şey mi var? Bir tanesi de neydi? TOKİ'nin yaptığı bütün binalar çöktü. Bir tane camı bile kırılmamıştı. Şimdi 149'un 145 tanesini bir kenara bırakıyor. 4 tane yalanla. O zaman söylediğim için şimdi rahatlıkla söylüyor. Bu Tayyip Erdoğan karşıtlığı artı Tayyip Erdoğan karşıtlığı, iktidar karşıtlığı, iktidar karşıtlığı, devlet karşıtlığı. Şimdi burada Kızılay orada yoktur dediler. Kızılay yoktur dedikleri gün Biz gittik, siz de gittiniz, biz de gittik orada, oraları gördük, oralardaydık. O Kızılay yoktur, devlet yoktur dedikleri gün Kızılay 2,5 milyon insana sıcak yemek veriyordu, biliyor musunuz? Sıcak yemek veriyordu ve Kızılay yok, devlet yok deniyordu. Şimdi burada siz biraz önce bir tanımlama, ilk başlangıçta bir tanımlama yaptınız. Dedin ki birincisi bunu bilerek isteyerek yardım edenler buraya. İkincisi kendisi yardım edip bir de başkalarını da yardıma çağıranlar. Bir de safiyane duygularla
0: para
3: buraya para gönderenler. Niye? Benim de bir katkım olsun da. Sadece söylediğiniz, hani FETÖ'nün, Cumhurbaşkanımızın bir tanımı vardı ya, alttakiler ibadet, üst ortadakiler ticaret, üsttekiler ihanet içerisinde demişti ya.
0: Aynen,
3: bunların da şu anda geçen, sizin söylediğinizin oradaki tek orada safiyane duygularla benim de bir çorbada tuzum olsun diyen insanları ayrı tutarak şunu söylüyorum.
5: Para gönderdim.
3: Bakın, müsaade edin, müsaade edin, müsaade edin. Bakın, içim yanıyor, müsaade edin. Şimdi bu o gün onları ayrı tutarak şunu söylüyorum. İnancımızda şu var. Bugün konuşmak kolay. O gün konuştuğumuz için söylüyorum. İnnemâ l'amâlu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göre olduğu için Tayyip Erdoğan karşıtlığı, devlet karşıtlığı, iktidar karşıtlığı olduğu için bunları pop pofladılar. Bugün şaşkınım diyen o günkü pişkinler, bugün şaşkınım diyorlar ya, aa şaşkınım. Pişkin, o zaman niye şaşkın değildin? Nasıl sen milleti oraya çağırıyordun? İşte sanatçılar, siyasetçiler, efendim Türkiye'nin %60 kamuoyunda destek alan, güvenilir desteği olan insanlar diye lanse ettikleri insanlar, buralara para yatırın, devlete yatırmayın, devlet çöktü diyen insanlar. Ama hani dedim ya, bizim Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi, innemel amalü bin, ameller niyetlere göredir. Allah bunların yaptığı yardımı depremzedelere bile nasip etmedi, kumara nasip etti. Bilerek, isteyerek orada bunu yaptılar. Ama devletimize karşı çıktılar, milletimize karşı çıktılar, iktidara karşı çıktılar, Tayyip Erdoğan'a karşı çıktılar. Onun için de Allah onların parasını, onlara yardımlarını bile nasip etmedi. Kumara gitti, bahislere gitti, başka yerlere gitti, başka yerlere peşkeş çekildi. Şimdi siz biraz Mali önce Bey, dediniz ki
2: toplam suçta bir değil şey, o kadar.
3: Yok, sadece o şeyleri söyledim.
0: Onu bir ayırt edelim aslında. Şöyle bir dakika. Onu bir ayırt edelim. Şimdi şöyle.
3: Sizin söylediğiniz burada, onu ayırdım zaten.
0: Safiyane duygularla.
3: O, dedim onu.
0: Bir de Kahir ekseriyesi insanlar tabii kesesinden, bütçesinden.
3: Ben o safiyane onu ayırdım zaten.
0: Ayırarak, keserek,
2: sofrasından
3: onu ayırdım, baştan ayırdım zaten. Baştan
0: onlar
3: ayırdım
0: gerçekten
3: zaten.
0: Gerçekten takdire şayan insanlar.
3: Baştan ayırdım onu. Baştan söyledim onu. Dedim ki o safiyane duygularla yardım edenler ayrı. Onların hiçbir suçu günahı yok. Çünkü o da benim torba. Ama öbür taraftan dikkat ettiniz mi? Bir gazeteci, ünlü gazeteci. O ağlıyor. Ondan sonra arkadan kameralar kapandı zannediyor. Arkasından nasıl yaptım diyor. Ya bu tiyatroyu bu millete yutturdular o zaman. Biz bunların doğru olmadığını, devletimize güvenin dedik. Ama bakın, o güvenmedikleri devlet, çöktü dedikleri devlet bugün 2 yılda 455 bin konutu teslim etti. Onlar da 7 milyar palayı topladılar. Altı 60 milyon doları topladılar. Ortada hiçbir şey yoktu. Peki. Şimdi siz dediniz ki ya
2: kurt,
3: bu
2: kurtlu
3: ünlüler,
2: havayı sever. Kurtlar gelmiş merhametin ortasına bu, çökmüş
3: şimdi,
2: arkadaş ya.
3: Şimdi evet. Şimdi orada siz dediniz ki ya bununla 97'den beri ya PKK'ya yataklıktan, dolandırıcılıktan, her şeyden ceza almış birisini getirdi, böyle parlattılar. Milletin gözünün içine baka baka dediler ki buraya yardım edin dediler. Şimdi orada biraz önce gösterdiniz. Onların hiç suçu yok mu? O insanları toplumun önünde diye onlara güvendiler. Millet götürdü. O safiyana duygularla para verenler işte onun için götürdü, oraya verdiler.
0: Bak Ali Bey, izleyicilerimizden yazanlar var. Bir kez daha açıklık getirin. Diyor ki ben emekli maaşımdan kestim, oraya yatırdım.
3: Ben de onu ayırdım ama. Dedim ki
0: bir teyzemiz yazıyor.
3: Ben
0: emekli maaşımdan
3: ki,
0: para yatırdım şey, diyor oraya.
4: Neden duygular mesela oraya yatırmış?
3: Ben de dedim
0: ya, neyse,
3: yok yok ben yok yok.
4: Yatırabilir.
0: Hayır, bir dakika.
4: Önemli bir soru. Ama
0: hayır, olur mu öyle şey? Ben katılmam ona, yatırır ya.
4: İşte onu açacağız ya. Mahalle baskısı. Neden yatırdığını açacağız.
1: Sosyal medyanın yan kodaları bu hale getirdi.
2: Bak ben bir geçen program bir örnek verdim. Bak Göztepe'de evden çıktım. Dehşet bir kalabalık bir okulun önünde dedim, değil mi? Aklıma gelmedi, inanın, deprem yardım. Ya içeri girdim. O gerçekler, o Kurtuluş Savaşı'nın eski siyah beyaz görüntüleri geldi. Ya insanlar evlerden, yaşlı kadınlar koli taşıyor. Biz bunların paralar kumara gitti diyemeyiz. Bunlar ben pratikte o para gitti.
5: Hayır, ayırdı zaten. Hayır.
1: Onu ayırdı.
2: Manevi olarak insanları saygıyla karşılamak lazım.
5: Dedim ki safiyane duygularla yardım edenlere hiçbir sözüm yok. Çünkü o onun oraya gittiğini biliyor. Ne bilsin onun parasıyla? Ama öbür ihanet içerisinde olanlar bunu bile bile, biraz önce söyledi Ferhat Bey, çocuğu yaşında olan sanatçılar var, gazeteciler var.
0: Ama Ali Bey, ben size para verin diyorlar. Bak, bir dakika bir şey söyleyeyim. Ya hiçbir kimse kalkıp parasını Haluk Levent gitsin bayislerde yesin diye göndermez ya.
5: Ya bakın para yatıranların bu konuyla bir ilgisi yok.
7: O ayrı bir şey, ayrı. Ama bak biraz önce diyorum ki devlet çöktü. Buradan medet umuyorlar. Bakın devlet çöktü diyorlar. İktidar yoktur. Devlet yoktur diyorlar. Hükümet yoktur diyorlar. Kızılay yoktur diyorlar. Yoktur dedikleri.
2: Ali Bey,
7: Kızılay 2,5 milyon insana.
2: Bak biraz önce bir şey, bir dakika izni. Bak güzel bir şey söyledin. Bak bu olayı kimse kendini kandırmasın. Ülkede izninle bir saniye abi. Bak ülkede iktidara bir tepki vardı kardeşim. Var. Tepki vardı. O tepki
7: tepki olmaz olur mu Mehmet Bey? Niye olmasın? 2 yılda 455 bin konut yapmış. Tabii ki olacak ya.
2: Başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey.
7: Tabii ki olacak. İktidar bunu yaptı.
2: Başka orada bir şey. Ben yardımla ilgili söylediğin şeye geleceğim. Bir izin ver. Bak dedin ki o tepki Tayyip Erdoğan'a öfkesinden dolayı gidip bir gafletin içine düşüp. Bak burada doğruluk var. Ben bunu kabul ediyorum. Toplum tepkili. İktidara tepkili. İktidar karşısında kim varsa gittir arkasına. Allah var, bu doğrudur. Bunu neden gördük. Acaba? Kızılay bir hata yaptı. Kızılay öfkeye yapıp gittir.
7: Kızılay hata yapmadı. Kızılay hayır. Ya, Kızılay hata yapmadı.
2: Çıktı,
7: Kızılay yapma. Bakın o gün
2: bunu kabul
7: bunları
2: edelim.
7: Konuşurken etmem niye?
2: Niye?
7: Eğer bakın burada Gürkan Acır burada. Yıllardır programlarına çağırıyor, ben de geliyorum. Burada AK Partili birisinin bir şeye olumsuzluğu olduğu zaman ne diyorum? Buradan İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunuyorum. Adalet Bakanlığı'nı buradan göreve çağırıyorum.
2: Evet, evet.
7: Burada hiç tereddütünüz olmasın. Ama o gün orada Kızılay yanlış yaptı derseniz, Kızılay'ın orada kendine ait bir sürü şirketleri ya,
2: Kızılay
7: var. Kızılay orada çadır
2: da,
7: yapıyor.
2: Kızılay bakın, başkanı da bunu kabul etti.
7: Ya kabul etti tabii ki.
4: Başka bir şey
7: bakın
4: var ya.
7: Orada
4: ya,
7: çadır yapıyor.
2: Bakın öfke ya, doğru açıyor.
7: Çadır yapıyor.
4: Bakın, bakın olayın üzerinden 3 yıl geçmiş. Olayı çadır doğru satıyor, bilmeden satıyorsun. Yanlış yorum yapmayalım.
2: Ah
7: Kızılay, ben Kızılay çadır yapıyor, çadır satıyor. Çadır yapıp satıyor.
1: Bu olay nereden
4: bir
1: çıktı?
4: Dakika.
2: Ya bunu kabul edelim. Bakın o gün o insanlar.
4: Var ki
2: o insanlar. Bir dakika arkadaşlar. Ya tamam bak ben burada CHP'nin de yanlışını söylüyorum. AK Parti'nin de söylüyorum. AK Parti'nin doğrusunu da söylüyorum. CHP'nin de doğrusunu da söylüyorum.
4: Tabii,
2: o gün
4: öyleyiz.
2: O gün manşetlere bakın, Kızılay'a korkunç bir öfke vardı.
4: Bunu neden vardı edelim. İşte Mehmet Bey? Ben de onu soruyorum.
7: Ben de diyorum ki.
4: Neden vardı? Bak çok önemli bir soru.
0: Mehmet Bey tamamlasın geleceğim. Bir dakika tamamlasın geleceğim.
2: Arkadaşlar evet. Bakın Kızılay'ı hiç savunmayın karşımda. Ben de savunurum Kızılay'ı. Gidip kan veriyordum. Yapmayın. Kızılay'a bir şey dediğim yok. O gün bir hata yapıldı. Bu hatada zaten iktidara bir öfke vardı. Gitti Kızılay'dan birleşti. Karşıda da ahbapçılar hücum etti. Böyle bir karambol oldu. Biraz önce bir şey söyledim. Kurt puslu havayı sever. Haluk da bunu kullandı. Marjinal gruplar da kullandı. Ben bugün ne yaptığını görüyorum Kızılay'ın. O gün Kızılay'ın dediler ki devlet yok burada, asker nerede? Ben olayın gerçeğini söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde 11 şehri sarsan bir depreme hiçbir devlet, bakın Amerika Birleşik Devletleri dahil, anında refleks gösteremez. Kaymakam ölmüş, milletvekili ölmüş, AFAD'çı ölmüş, AFAD binası çökmüş. Bunu kabul ediyorum. Sonra devlet toparlandı. Ama o gün halkın bu
7: devlet
2: kadar ahbabın kucağına gitmesini.
7: Sabah oradaydı. Bakanlar oradaydı.
2: Ya başka bir şey söylüyorum. Yapma, harekete geçmesin.
0: Orada ama
2: Sayın
0: Ali
2: Cumhurbaşkanı
0: Ali,
2: bile tamam, kabul etti yani.
4: Mehmet Bey, bir deprem değil. Bir deprem değil, iki deprem.
0: Tabii doğru.
2: İki deprem.
4: Dünyada biriyiz.
0: Şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi bir dakika.
4: Kızılay meselesi.
0: Şunun altını bir çizelim. Şunun altını bir çizelim. Bir saniye Mehmet Bey. Şöyle bir çizelim. Şimdi orada yurttaşlarımızın safiyane duygularla keselerinden, emekli maaşlarından, kenarda biriktirdikleri 3 kuruştan oradaki yurttaşlarımıza ellerini uzatabilmek için, oradaki depremzedelere yardım edebilmek için koşup safiyane duygularla, tertemiz duygularla bağış yapması sorgulanabilecek bir şey değil.
7: Asla. Kesinlikle. Asla. Ne dedim? Kimse? Altı ibadet, üstü ticaret.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
7: En üst tepesi ihanet.
0: Ama burada biz şunu yapıyoruz. Burada riskli ve hukuksal olarak da problem yaratacak konu, İnsanları evet, doğrudan denetleneceğini bilmediğiniz veya nasıl harcanacağına tam olarak kestiremediğiniz, bilmediğiniz bir yere kendi tanınmışlığınızı, tanınırlığınızı kullanarak insanların para göndermesini sağlamak, aracı olmak ciddi bir soru işareti.
7: Kendi, sicilini bildikleri abi. Sicilini bildikleri. Ben tamamlayayım. Şunu söyleyeyim. Bak biraz önce siz dediniz ki bu adama bankalar kredi vermiyor. Hı. Devlet buna devletin nezdinde bir sürü sicili var dediniz.
2: Kart vermiyor ya.
7: Ama
2: kredi kartı.
7: Ama kredi kartı vermiyor. Ama buna o toplumun önünde sanatçı diye kendilerini tabir eden insanlar, o pişkinler, şimdi pişkin diyorum onlara, şimdi şaşkınım diyorlar ya, bu pişkinler orada bu adama kredi verdiler. Siyasetçiler kredi tamam. verdiler. Özgür Özel bunun yerine düştü. Özgür Özel bunun yerine düştü. Buna yardımcı oldu.
0: Peki,
7: buna
0: yardım. Mustafa geleceğim ben.
7: Siyasetçiler, Özgür Özel tamam, çıktı. Ama son nokta şunu söyleyeyim. Buyurun, bu son, sadece milletin parası çalınmadı. Milletin merhamet duyguları çalındı.
0: Bravo,
7: milletin hayırseverlikleri çalındı. Milletin güven duygusu çalındı. Milletin yardımseverlik duyguları çalındı burada.
0: Peki.
7: Onun için burada gerçekten devlet üzerine düşeni yapıyor ve yapmak da, fakat iş işten geçmiş değil. Kim bilir bunun ucu nerelere dokunacak? Nereye dokunursa dokunsun bunların mutlaka aydınlanması gerekiyor. Ben hem İçişleri Bakanımızı hem bundan önceki İçişleri Bakanlarımızda Adalet Bakanımızı, bundan önceki bakanlarımızda devletin devamlılığı esastır kardeşim. Ali o Bey. Gün başlamıştır bugün Sayın Süleyman Soylu, o efsane İçişleri Bakanı, kar yağdığı zaman, fırtına olduğu zaman, deprem olduğu zaman o sarı montunu giyinip evet. çizmelerini çekip evet. o bütün şeyden önce Elazığ'da deprem oldu. Ben televizyon açtım, sabah oradaydı. Bu şeydeki Hatay depreminde orada aynen yine sabah televizyon açtığımda hem Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum hem de İçişleri Bakanı oradaydı. Bunların hakkını peki. yememek lazım.
0: Kısa bir reklama gidelim mi? Bülent geldi mi reklam? Ya kesmeyeyim çünkü diğer konuklarımızı. Önce Mustafa Yavuz'la devam edeceğim. Arslan Ferhat Murat hem söyleyeceklerini söyleyecek hem de bu bahis kuponlarında mevzu nasıl, nerelere varmış? Bunları konuşacağız sevgili izleyiciler. Kısa bir ara.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu?

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Belki de Türkiye tarihinin en büyük yardım skandalı. Skandalına dönüşen Ahbap. Ahbap organizasyonu. Şimdi bu örgüt müydü, değil miydi? Bunlar hukuksal meseleler. İlerleyen günlerde bununla ilgili yeni gelişmeler oldukça zaten örgüt olup olmadığı da ortaya çıkacak. Ancak savcılığın şu anki değerlendirmesi Ahbaplar suç örgütü diyor. İlk tanımlama bu. Evet. Bu daha sonra mahkeme tarafından kabul edilir ve bir örgüt dosyası açılırsa, örgüt yargılaması açılırsa o zaman örgüt üyeleri olmuş olacak. Biz de o gün Türk insanının kahir ekseriyesi nasıl oldu da Ahbap'a oluk oluk para akıttı, nasıl para yardımı yaptı, buna kimler vesile oldu, o ortam nasıl yaratıldı, kimler hani bu meselenin arkasında bir hinlik aramadı, bütün bunları bulmaya, konuşmaya, değerlendirmeye çalışıyoruz.
4: Savcılık oradaki örgüt kelimesini şunun için kullanıyor. Çünkü kanunda 3 kişiden fazla birleştiğinde örgüt oluyor. Burada örgüt dediğimizde böyle yüzlerce kişi olmasına gerek yok. İfadelere bakıldığında hep neyi gördünüz? Haluk Levent'in talimatıyla şunu yaptım. Haluk Levent'in talimatıyla şunu gerçekleştirdim diyor. Mesela birinin üzerine 53 tane taşınmaz alıyor. Ama hiç sorgu yok, sual yok. Ne söylendiyse koşulsuz bir şekilde yapılıyor. Biri az önce ifadesini okuduğumuz şahıs 190 milyon TL'yi bahiste kaybettiriyor, yani oynatıyor ya da kupon yapıyor. Örnek veriyorum, yani koşulsuz, şartsız, hiç soru yok. Gelen emri ne yapıyor? Hemen uygulamaya geçiriyor. Yani örgütteki en önemli kriter nedir? Kendi iradeniz olmayacak.
3: Hiyerarşi.
4: Kendi iradenizi örgütün iradesine teslim edeceksiniz. Başkasından gelen emir talimatı koşulsuz bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Anladım. Böyle olduğu için de hali hazırda böyle bir izlenim var. Sizin de dediğiniz gibi ileriki aşamalarda daha netleşecek.
3: Peki yani. Mustafa Yavuz, sendeyiz. Yani şeyin peşine takıldık. Şu sorunun peşine takıldık. Nasıl öyle bir ortam oluşturuldu da insanlar hani artık tartışılmıyordu bile. Ben hatırlıyorum şimdi Mehmet Faraç yerden göğe kadar haklı. Ya insanlara bu düşünme fırsatı bile verilmiyordu ki. Aa, yoksa sen ahbap.

0: Ahbaba yardım yapmıyor musun? Ne demek? Ahbaba karşı mı çıkıyorsun? Ne alakası var kardeşim? Olur mu öyle şey? Yuh sana filan.
1: Linç ediyorlar. Ya.
0: Linç operasyonu. Linç, evet, linç ediyorlar. Bu ortam nasıl oluştu? Bunun peşindeyiz.
2: 2017 yılının 18 Mart Çanakkale zaferinin olduğu gün, bizim tüm toplumumuzun en hassas, milli duyguların en yüksek olduğu günde İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını çok coşkulu bir şekilde paylaştı.
1: Damardan girdi.
2: Evet. Çok böyle bütün herkesin, böyle bu ülkede yaşayan herkesin böyle 18 Mart'ta böyle milli duyguların en yoğun olduğu günde çok böyle prodüksiyonu çok güçlü bir marş yayınladı. Marş yayınlandıktan sonra yer gök, işte Haluk Levent işte bu derneği kuruyor Temmuz ayında ve Haluk Levent çok yoğun bir X, yani eski adıyla Twitter kullanıcısı. Haluk Levent'in her
0: kaç kişiydi takipçisi ya?
2: 9 küsür milyon.
3: 9,5.
2: 9,
0: yani Türkiye'nin ilk 10'dadır demek, yani en tabii çok takipçisi olan, değil mi?
1: Acaba kaça düştü?
2: Haluk Levent'in
0: bakalım. Attı,
1: bir bakalım hele.
2: Haluk
1: gerçekten
2: Levent'in attığı Ferhat, her
0: tweet. Bakıyorum.
2: Attığı her tweet, işte paylaştığı her paylaşım olay oluyor. Dolayısıyla toplumsal desteği
0: 9 milyon 45 bin.
2: Toplumsal desteği arkasına almış ve işte yaptığı yardımlar, işte yeşil yelekli çocuklarla fotoğraflar, onlar bunlar, bir iyilik kahramanı. O sosyal medyanın da vermiş olduğu katkıyla, çünkü o sosyal medyanın yankısı maalesef, özellikle troll terörü burada da aslında görüyoruz. Yani burada geçen yılın Ağustos ayında bir tweet atmış. Ahbap Derneği denetlendi, devletin işte İçişleri Bakanlığı şu bu gibi dernekler tarafından denetlendi. İşte çok da bunu iyi de anlatmış. Yaklaşık 4 milyona yakın da etkileşim almış. Ki muhtemelen geriye gidip baktığınız zaman benzer tweetleri atmış. Az önce de konuştuk. Tam o depremi de fırsat bilmiş. O puslu havayı da iyice tespit etmiş. Orada o orada o sosyal medyanın da gücünü kullanarak ahbaba yardımı, hatırlayın o tarihlerde ya. Haluk Levent'in her paylaşımı, Haluk Levent'in her söylemi, işte devlet mi önce gitti, ahbap mı gitti tartışmalarıyla o toplumsal desteği de arkasına aldığı için hiç kimse Haluk Levent'in arkasında önünde duramadı. Arkasından böyle milyonları sürükledi Haluk Levent. Yani parti kursa, seçim olsa iktidar da Haluk Levent o tarihte. Yani
3: yok hiç öyle bir şey yok.
2: Ama
3: hiç
2: Ferhat Bey, yani o tarihi hatırlayın.
3: Yani Türkiye'nin bakın, tamamını. Hayır, o tarihi çok iyi hatırlıyorum. Biz ekranlarda yani bakın, 2023'te devlete bakın, güvenmenin o önemli olduğunu, doğru, farklı organizasyonların doğru güven bu vermediğini söyledik. Kayıtları var. Bakın, ve o zaman biz ya, linçe tabi tutulduk ama bir işte kesim tarafından.
2: Bak,
3: bir
2: o, kesim işte tarafından. Linçe tutulduğunuzun sebebini anlatıyorum. Bu
0: Mustafa Beyciğim, kendi mahallesi için söylüyor. Kendi
3: mahallesi için söylüyor. Bakın, ben geçen yayında da söyledim. Bahsettiğiniz algı gerçek olsaydı, birazdan örnek vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun, bakın, Sosyal Politikalar Bakanı Haluk Levent olsun, tweetleri atılıyordu ve milyonlarca etkileşim oluyordu.
2: Ya çok uzak değil. Yani bir önceki yerel seçimde Özgür
3: tercihini kullandı ama
2: Haluk Levent'i Hatay Büyükşehir yani Belediye Başkanı adayı yapmayı düşündüler ya.
3: O yüzden Türk halkının
2: ya
3: ferasetini bu kadar da küçümsemeyin.
2: Haluk Levent seçimi açık ara kazanıyordu.
3: Ya şey emin var olun ya, o zaman bakın, parti kurardı. Emin olun parti kurardı.
2: Buradaki toplumun
3: Türk milletinin de
2: yanlış reaksiyonunu
3: bu kadar aşağıya indirmeyelim. Türk
2: ama o tarihlerde öyleydi ya. Ya. Bakın bir geçen sene tweet atmış, attığı tweet böyle herkes ahbap tertemiz pürü pakmış gibi anlatıyor.
3: O başka ama, burada anlattık. Ama, Mustafa Beyciğim onu anlattık. Bak bakın, o dönemde şahibelerin çıktığı.
2: Bir geçen programda ben bir cümle sarf yapıyorum. Ettim.
3: Bir dakika Mustafa Bey. Bir cümle sarf ettim, birçok yerde haber oldu. O dönemde Mustafa Bey, siz de duyun o zaman. Var mıydınız bilmiyorum. Salı akşamı söyledim zannediyorum burada. 100 bin lira o günün parasıyla, dolar üzerinden hesaplarsak bugün 300 bin lira tweet atma veya röportaj karşılığında gazetecilere teklif yapıldı ve kabul edenler oldu. Ben biliyorum.
2: İşte bakın aynı şeyi konuşuyoruz.
3: İşte bu o depremzedelere gönderilen paralardan yapılan ödemelerdi. Bunu
2: i̇şte
3: da bilin.
2: Bu burada bir yani Haluk Levent'in kurduğu bir tezgah var.
3: Organik bir tezgah bu. Dolayısıyla tezgah bunu sanki kamuoyunun görüşüymüş o gibi düşünmeyin.
2: Nasıl?
3: Çok organik tezgahlar bu ülkede çöktü biliyorsun.
2: Tamam şu anda da çöktü. Aynı şeyi konuşuyoruz. Burada toplumun bir öz eleştiri yapması
3: ben
2: lazım.
3: Şunu diyorum,
2: onu konuşuyoruz.
3: Millet yani felaket gösterir. Sosyal medyadaki görüntü sahaya yansımaz.
2: Devletin burada asli unsur olduğunu konuşuyoruz. Haluk Levent gibi kompedanların bu tip işleri fırsata çevirip, ranta çevirip toplumun, milletin en hassas dönemlerinde ortaya çıkıp...
4: Ya buna biz inanmadık Mustafa Bey.
0: Ben ama
4: siz inandınız.
0: Siz inandınız.
4: Sizin mahalle inandı. Sizin mahalle inandı.
3: Mustafa Bey, ben de bir tane tweet atmadım.
4: Ona inandığınız gibi Ekrem İmamoğlu'na da inandınız.
2: Deprem dönemindeki yardım kampanyası çıktı. Bağış yaptı. O zaman da bütün kanallar Haluk Levent'in yaptığı yardımı konuştu.
4: O inandığınız adamlar hepsi böyle çıktı.
3: Bakın,
4: işte. Yangın zamanı aynı ekip. Biz inanmadık ki.
3: Yani. Yangın zamanı aynı ekip çıktı. Help Turkey dedi. Türkiye'ye acil destek çağrısında işte bulundu. Bunun da bir organizasyon yanlış olduğu ortaya
2: sosyal
3: çıktı.
2: Medyada,
3: ben
2: sosyal
3: o gün
2: medyada...
3: deprem, özür dilerim, yangın zamanında bunun bir organizasyon olduğunu tweet atmışım. Ben tamam, Haluk Levent'e 1 lira aynı göndermemişim. Ahbap'ın bir tane olumlu ya, tweetini işte atmamışım.
2: Aksine olumsuz şeyler söylemişim. Aldanıp, sosyal medyanın yankı odalarına aldanıp bu tip bir daha bunun bir ders olması, acı bir ders, kötü bir ders ama buradan bir ders çıkartmak.
4: Ama bu millete o kadar ders verdiniz ki Mustafa Bey, ne yapalım şimdi yani kardeşim ya. Belediye başkanı getiriyorsunuz. Bir başka bir şey çıkıyor.
0: Toplumun lütfen.
4: Hayır.
1: Bir dakika.
0: Şunu anlatalım.
4: Ben,
0: ne olur.
4: Hayır. Mustafa Bey'e
0: şuna
4: söylüyorum.
0: Müsaade edin. Toplumun bir kesimi tamamen doğruların, ilkenin yanında öbür kesimi hataya sürüklenmiş olamaz.
1: Yürkancığım.
0: Bir toplumda böyle bakın, bir ayrım olamaz.
4: Ama bir tanesi doğru çıksın ya.
0: Efendim, Onur mu? Yunus Emre Vakfı'da çıktı mesela. Onda da 7 yıl hapis cezası
3: aldılar. Bir dakika. Yunus Emre Vakfı'nda, Yunus Emre Vakfı vatandaşa gidip para topladı mı? İdeolojik bir sayıkla.
0: Olmayabilir.
3: Hatası olanı devlet tespit
0: devlet
3: etti.
0: Aldı, 7 yıl hapis
3: bakanlık
0: aldı.
3: Şikayet yani, etti. Savcılık gerekli işe
0: yapıyor. Yani burada da yapıyor.
1: Ben bir şey söyleyeyim.
4: Hayır, bu sana bir ders olsun dediği için söylüyorum.
2: Burada haklısınız ama. Burada yapmak zorunda abi.
0: Geçmişte Ferhat Murat, hiç öyle deme. Geçmişte çok örnekler var. Her tarafın suistimali olur yani.
4: Olmaz olur mu? İnsan olduğu
0: bir taraf
4: yerde her şey olur.
0: Şimdi bir toplumu ikiye böleceğiz. Bu taraf muhalif kesim aldanıyor, kandırılıyor, sürekli bir yere gidiyor. Öbür taraf hiç aldanmıyor, hiç kandırılmıyor.
4: Bakın
0: hiç,
4: öyle demiyorum. Bakın orada meydana çıkıyor. Diyor siz biraz Mustafa Bey, Mustafa Bey biraz önce söylediği için söylüyorum. Biraz önce siz anlattınız. Diyorum, siz ona istinaden söylüyorum. Ya rüşvet var, irtikap var, suistimal var, karşılıklı çek var, dolandırıcılık var, PKK'ya yardım var, yataklık var, hepsi var adamda. Ama kalkıyor buna siyaseten, o zaman dönem Özgür Özel'in şeylerini gördünüz oradaki, o yardım edin buna, şeye yardım edin dediklerini gördünüz. Biraz önce söyledim.
0: Var videosu da var onun.
1: Ya bir dakika,
4: bunlar varken Mustafa, ben onu tamam söylüyorum. Mustafa Bey de haklı olarak diyor ki, bunlardan diyor ders alınsın diyor. Hanginisinden ders alınmalı? Tamam,
0: şimdi o zaman şöyle yapalım.
1: Ben bir şey söyleyeyim de. Bakımı devletle ilgili bir şey söylemem lazım ya.
0: Buyurun.
1: Burada devlet mevlet. Bu devlet hepimizin. Ben bu devlet konusu geldim. Bak siyasetten devleti ayırt ederim bir defa. Hı-hı. Devlet gitmedi. Devlet ne devlet gitmedi ya? Devlet gider. Bir dakika dur. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bu milletin bir kesimi hiçbir şeyden habersiz. Bir deprem gördü, çığlıklar gördü, yıkılan şehirler gördü. Ne falanı dinledi, ne filanı, ne siyaset umurunda değil ya. Parasını götürdü verdi, ekmeğini suyunu kamyonlarla, ekmekler sular taşıdır her şeyi yaptılar. Ben bunları hiç sorgulamıyorum, sorgulanmaması da gerekiyor. Bu halkın merhametini sorgulamayalım. Bu ülkede her an deprem olabilir. Bu ülke kritik bir coğrafya üzerinde duruyor değil mi? Ya iki deprem vurdu gitti. İkincisi mesele. Ha devletin üzerine bu kadar gidilmesin. Bak devlet başka bir şey. Devlet geç kaldı. Devlet geç kalır. Erken gider. Önemli değil ki. Devlet enkazı kaldırdı. Bak
0: siyaset, yaptı.
1: Siyaseti eleştirelim. AK Parti'yi eleştirelim. CHP'yi mi? Hepsini eleştirelim. Ama bak bu ülkede 100 tane parti geldi gitti. 50 iktidar geldi gitti. Devlet duruyor. Bu devlet var olduğu için biz varız. Devletin bizi ayakta tutuyoruz. Devlet de bu toplumu ayakta tutuyor. İkincisi, geçen hafta Hak Habibullah dedim. Bak gittim ben Araş'ta, Antep'ten, Adıyaman'dan indim uçağa. Ben şaşırdım. Adıyaman ufacık bir yer. Dağ taş, beni taş gönderen, arkada götüren dedim ki bunlar ne dedim ya, dağın başına her taraf ev yapmışlar. Abi TOKİ dedi. Nedir bu da deprem konutları? Bak gerçekten şaşırdım. Biz burada okuyoruz. Mesela diyorlar ki devlet nerede yapmadı, işte şurada çamur var, evler olmadı, sokak. Arkadaşlar bakın devlet yapmış. Devlet yapmış. Adıyaman'ın dağı taşı yer.
5: Daha ileri gidiyorsun. Köylere bir ev yapmışlar. Amerikan evleri. Bakın bunları görelim. İnsanlara.
2: İşte tam da bu noktada Haluk Levent'e bu desteği verenler. Mesela Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da aynı desteği versinler.
5: Bir dakika bitireyim.
2: 400 bin mi 500 bin mi konut yapıldı?
3: 455 bin.
5: Ya bir dakika bitireyim. Bak bitireyim bir dakika. Bak bu toplum bizi dinliyor. Halk bizi dinliyor. Ben bu halkın merhametine inanın hastayım ya, saygıyla karşılıyorum. Devlet de gereğini yapmış. İnan birçok ülkede depremler oldu. Gidin o bakın. Halen enkazlar duruyor. Ben gördüm ya Adıyaman'ın Urfa'ya kadar. Ya villalar yapmış. Villa tipi evler yapmışlar gerçekten. Şaşırdım ya. Bunlar dedim zenginler falan mı yapmış çip bağları? Yo dedi Toki'nin evleri. Şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Türk milleti de duysun. Devlet ayağa kaldırmış orayı. Eksik olur fazla olur. Yapılıyor gidiyor. İkincisi burada asıl mesele şu. Karşıda bir çete var. Bu çete bir inanılmaz perdeleme yapmış. Şarkıyla, türküyle, şarkıcıyla, oyuncuyla, artistle yaptı. Burada onlar ne derse desin siz Yozgat'taki, Urfa'daki, Ordu'daki Fadime teyzeyi, Leyla teyzeyi, Ahmet amcayı engel durduramazsınız. Halk enkaz altında. Bir baba tutmuş orada. O ölmüş kızının üç gün elini tuttu değil mi? Bırakmadı. Onu gören insan canını götürür. Bileziğini götürür. Sofrasından ekmeğini götürür. Bunları sorgulayalım. Kızılay'a gelince Kızılay toparlansın, güçlensin arkadaş. Burada her şey oluyor. Bakın bu ülke terörle uğraştı 40 sene. Depremler oluyor. Kızılay o gün bir şey oldu gitti. Bu saatten sonrasına bakacağız. Kızılay güçlensin. Devlet de ayakta dursun. Bu devlet giderek büyüyor. Coğrafyalarda büyüyor. Diplomatik açıdan büyüyor. Coğrafi açıdan büyüyor. Uluslararası arenada büyüyor. Bunları sorgulamayalım. Devletin ve milletin merhametini sorgulamayalım. Peki. Ben karşıyım arkadaşlar.
0: Tamam. Ben kısa bir Murat seni alalım buraya. Başlayalım.
3: Şimdi bir de şu konularla ilgili bir şey söyleyeyim. Tamam. Çok not aldım çünkü. Bir, şimdi bu Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Oktay Kaynarca, bu isimler Ahbap Derneği'ne para topladılar. Şimdi bu isimlerin hepsi sanat dünyasından, işte kimisi dizi sektöründen, film sektöründen, kimisi müzik sektöründen isimler. Bunların hepsi Haluk Levent'in geçmişini çok iyi biliyorlardı. Bir kere bunun altını çizelim. Ancak sosyal medyanın linç kültürüne maruz kalmamak için gittiler. Orada en iyi niyetlisi kendisi gitti, kimisi gitmek zorunda kaldı. Ancak Levent'in ofisine gitmek zorunda kaldılar. Şimdi bu birincisi. 2023'ün sonunda bu işlerin bir tuhaf olduğunu iddia edenler var. Ancak yine aynı linçe tabi tutmamak için kendisini, tutulmaması adına sustuğunu ifade ediyor. Mahsun Kırmızıgül mesela prestij müzikte birlikte yola çıktığı isimlerden biridir. Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül prestij müziğin 3 başat sanatçısı olarak Hilmi Tapoloğlu tarafından Türkiye'ye tanıtılmıştı. Şimdi bu isimlerden Mahsun Kırmızıgül zaten Haluk Levent'in geçmişteki sıkıntılı hayatında bildiği için borçlarının bir kısmını ödemişti. Peki Mahsun Kırmızıgül ne yaptı deprem döneminde? O da Ahbap'a para topladı. Yani para toplamak için tweet attı. Var tweette. Siz şimdi geçmişin ne olduğunu çok iyi bildiğiniz, borcunu ödediğiniz, kumar borcunu ödediğiniz bir ismin tekrar pazarlamasını niye yaparsınız? Bunun çok iyi görülmesi lazım. Ben bunlara sadece şunu söyleyebilirim. Yani Ahbap için para toplayıp sonrasında Haluk Levent'in ne olduğunu görüp susuyorsanız haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytan. Siz dilsiz şeytansınız kardeşim.
0: Yalnız Ferhat
3: en Murat, iyi niyetle Ferhat bunu söyleyeyim.
0: Şöyle bir şey var. Ben o dönemi çok sosyal iyi hatırlıyorum.
2: Sosyal medya baskısı değil mi Ferhat?
3: Bir dakika geleceğim. Daha oraya geleceğim.
0: Şöyle bir tablo vardı. Mesela tanınan bir sanatçı değil mi? Şimdi diğer sanatçılar gitti. Para topluyorlar, yardımda bulunuyorlar veya yardımları organize ediyorlar. Neyse. Gitmeyen sanatçı, ya tamam ben karışmıyorum bu işe. Evinde oturuyor adam. Ya onu da dürtüklüyorlar. Onu da evet.
5: Kalk para ver.
3: Hayır diyor. Şey, oraya geleceğim.
0: Bak diyor. Şurada
4: gitmeyenler
0: diyor. Veli gitmiyor. Görüyor musunuz? Onu alıyor.
5: Aynen bu da oldu.
0: Tweet atıyor. Ondan sonra altına 5000 kişi toplanıyor.
5: Evet ya.
0: Ondan sonra diyorlar ki bu zaten zamanında da şunu yapmıştı. Zamanında bunu yapmıştı. Ya korkunç
3: bu
0: bir şey.
3: Bu bir organizasyonel yapı.
0: Aslında bu ne biliyor musun sevgili izleyiciler? Sosyal medyanın bir toplumu esir alması. Bir toplumu esir alıyor.
3: Evet bak şimdi.
0: Siyasetçiyi esir alıyor, medyayı esir alıyor, sanatçıyı alıyor.
5: Bu bir belki organizasyonel yapı. Belki o sanatçıdan bazıları zorunda gitti.
3: Bir müsaade edin gözünüzü seveyim ya. Bir müsaade edin Allah aşkına. Bak tamam. 22.11 oldu daha yeni analiz yapıyorum. Yani o kadar fazla müdahale oluyor.
0: Sen de çok konuşacağız.
3: Eyvallah ben konuları aktaracağım ama şu yorumlarım önemli. İnsanlar çünkü bunu da bekliyor.
0: Peki.
3: Şimdi Oktay Kaynarca, Kıvanç Tatlıtuğ, Mahsun Kırmızıgül, orada yer alan Hazal Kaya, hangileri hayatlarının bir bölümünde lojistik sevkiyatı ile ilgili bir organizasyon yapısı içerisinde yer almışlar? Bu birincisi. Hangisi afet yönetimi ile ilgili bir bilgiye sahip? Hangisi kriz masası yönetmiş?
0: Bilgisi şimdi çıkmışlar.
3: Orada tabii ki bilginiz olacak. Lojistik yönetmeliği dediğiniz çok önemli bir şey. Ben deprem bölgesinde gördüm. Koordinatör valiler geldi. İlim valilerin haricinde kimisi sağlıkla ilgili yardımları organize etti, kimisi gıdayı organize etti, kimisi farklı ihtiyaçları organize etti. Bu bir kriz masasında bir araya gelinerek organize edilen bir süreçti. AFAD yaptı bunları. Şimdi AFAD'ın ilk günlerde özellikle her tarafa yetişme gibi bir zarureti söz konusu olduğu için, işin başında olduğu için PR'a, reklama çok da vakit ayıramadılar. Bu bir gerçek. Bu boşluğu kim doldurdu? İşte Haluk Levent gibi tipler. Ahbap üzerine yıllardır zaten 2017 yılında kurulan ve iktidara muhalifim diyerek kendine bir taban oluşturan Enver Aysever'in programında çıkıyor. Diyor ki ben iktidara muhalifim. Muhalif bir insanım. Atatürkçüyüm. Mustafa Kemal Atatürk benim önderim. Ardından çıkıyor yine 18 Mart'ta söylediği gibi İzmir Marşı'nı ortaya koyuyor. Bunların hepsi tesadüfi ortaya çıkan konular değil. Bunlar önceden stratejilendirilmiş. Hatta 15 Temmuz'da Türkiye'yi ele geçiremeyen yapının arkasında kimler varsa bunların iktidarı zayıflatmak için ortaya koyduğu figürlerden sadece bir tanesidir Haluk Levent. Bunu bence bambaşka çok iyi görmemiz lazım. Bak çok iyi görmemiz lazım. Şimdi devlet dediğim gibi az önce kriz masasını oluşturdu. Eksikler, aksaklar vardı, doğru. Kızılay meselesini bile hala yanlış tartışıyoruz. Kızılay çadır sattı haberini yapan gazeteciler bugün çıkmış eleştiri yapıyorlar. Kızılay çadır AŞ, Kızılay'ın alt şirketlerinden bir tanesidir. Kızılay'a gelir oluşturmak amacıyla ve Kızılay'ın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş bir alt iştirak şirkettir. Bunun bir altını çizelim. Yani Kızılay çadır AŞ'ye gittiğiniz zaman selamünaleyküm, aleykümselam, bana iki tane çadır ver dediğiniz zaman size çadır vermez. Herhangi bir dernek gitse de vermez. O dönemde Kızılay Başkanı'nın yaptığı hata iletişim hatasıdır. Aynen. İlk gün bu konuyu bu şekilde anlatıp ertesi gün yine o toplumsal baskı ya da sosyal medyadaki bir kesimin baskısından kaynaklı olarak haberim olsaydı bunu sattırmazdım demesi çok büyük bir hatadır. Bu iletişim krizi de aslında ilk günlerde oluşturulan stratejiye hizmet eden bir noktaya gitmiştir. Bunu da iyi bilelim. Yani Kızılay iştiraki çadır AŞ Kızılay'ın ve AFAD'ın ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için ücreti mukabilinde onlara çadır satan, farklı yerlerdeki talepleri de dünyadaki birçok yardım organizasyonuna da çadır üreten bir iştiraktır. Çadırın satıldığı gibi Kızılay'ın farklı gelir modelleri de var. Soda da satıyor.
4: Yalnız bir şey
3: soda da satıyor. Biliyorsun gelir elde etmek için.
0: Şimdi o dönem Kızılay'ın başkanı olan genel başkanı.
3: Ki Kerem Kınık'ın büyük iletişim hatası var bak orada. En büyük
0: sadece
3: hata.
0: Sadece iletişim hatası değil ama Kerem Kınık diyor ki çadır satılmasına ilişkin yaptığı açıklamada bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür.
3: İkinci gün işte.
0: Kızılay böyle bir çadır satma fiiline işine giremez. Süratle bu yanlışın düzeltilmesi gerekir diyor. Ardından
3: Gürkan Bey Sağlık ilk gün ne diyor?
0: Sağlık Bakanı diyor ki, dönemin Sağlık Bakanı.
4: İlk günkü açıklamasına bakın bir de.
0: Tamam bir dakika. Bir saniye abi dur. Okuyoruz burada. Fahrettin Koca dönemin Sağlık Bakanı Kınık'a istifa çağrısında bulunuyor. Yani işler orada da iyi gitmedi o dönem. Şimdi durduk yere her şey güllük gülistanlık demeyelim.
3: Bakın ben
0: Kınık niye istifa etti?
3: Kınık niye istifa etti? Kınık süreci doğru yönetemediği için istifa etti. İlk gün bu benim dediğim mevzuyu aynen bu şekilde olduğu gibi anlattı. O gün yine o muhalif kesimin yoğunlukla üzerine çökmesi ciddi bir zaten insanlarda bir infial var. Zaten duygular yukarıda. Bu konu doğru bir şekilde anlatılamadı. Ya arkadaşlar Halk TV'nin yaptığı yayınları gördük ya izledik. Sözcü TV'nin yayınlarını izledik arkadaşlar. Orada haber yapan gazetecilerin bakın gidip enkaz kaldırılmışken enkazlı olmayan bir bölümde taşla duvarın önünde yayın yaptıklarını gördük. Şimdi bunların hepsi biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun da muhalefetini yapıyorlar. Şunu tartışmalıyız. Birkaç cümle daha söyleyeyim. Neden acaba emekli teyzemiz gidip Ahbap'a bu bağışı yapmak zorunda kaldı? Peki o Kızılay çadır sattı haberini yapanlarla devlet yok Ahbap var diyenler aynı kişiler olduğu için olabilir mi? Olabilir mi bu
4: nasıl
3: mesela?
4: Nasıl bir daha söyle? Nasıl?
3: Kızılay çadır sattı diyerek toplumda bir infial oluşturanlar aynı zamanda devlet yok Ahbap var diyenler aynı kişiler olduğu için olabilir mi?
4: bilinçli bir kötülük
3: olabilir. Bakın bunlar bilinçli yapılmış şeyler.
2: Buna ama oradaki Kızılay'ın yani bakın yani şunu tespit
3: bir üçüncü, edelim. Bir üçüncü cümlemi yapayım.
2: İletişim hatası diyorsun ama o tarihte biliyorsunuz bu çadır hikayesi ahbaba satılmasıyla ortaya çıktı. Kızılay'ın o günkü yapması gereken asli iş sadece bir iletişim
4: iletişim bakın orada kendini kurta yani Kızılay, orada bir şey şirin gözükmeye çalıştı.
3: Kızılay peki. Önüne gelen her derneğe ben bu kadar çadır istiyorum dediğinde
4: İyi ki
3: veremez.
4: Verseydi o ahbaba. Verseydi
3: bak, Kızılay veremez.
4: Onlar da götürüp satacaklardı.
3: Bak az önce söyledim. Kızılay çadır
4: onların
3: sattı.
4: Onların parası da gidecek.
3: Ali abi bir müsaade et. Kızılay çadır sattı yalanını ortaya atanlar aynı şekilde bu Kızılay'ın üzerine yoğunlaşanlar devlet yok ahbap var diyenler ve ahbap pazarlaması yapanlar aynı kişilerdi kardeşim. Tamam bunun bir altını çizelim. Tamam. Şimdi devam edelim. Hı-hı. 2017'deki mevzularını anlattım yani bu konunun ama hani iktidara muhalifim diyenin hemen sarıp sarmalandığı sürecin zeminini kim oluşturdu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu siyasetinin merkezine iktidar karşıtlığını oturtturmasa, iktidarın 13 yıllık zaman diliminde bir tane bile doğru işi olmadığı gibi bir siyaset ortaya koymasa bu olabilir miydi?
0: Muhalefetin işi olmuyor.
3: Engin Altay bu tabii ki. Bir tane doğru işi olmaz mı? Mesela Allah Allah. 50 tane yanlışını doğru söylersin, bak, 2 tane de doğrusunu söylersin. Bak Mehmet Bey diyor ki.
0: Elinde kantar yok.
3: Mehmet Bey diyor. Elimde kantar var.
0: Muhalefet partisinin işi iktidarı eleştirmektir.
3: Evet ama Engin Altay gibi çıkıp mecliste iktidar dünyanın en doğru işini de yapsa biz buna doğru diyemeyiz dememektir.
0: Dünyanın bence her muhalefet, yerinde muhalefetin görevi iktidarı eleştirmek.
3: İktidarın işi eleştirmektir, eksiklerini bulmaktır, önerisini koymaktır. Alkışlamak demiyorum. Ama dünyada bir tane doğru iş yapmıştır ki millet seçiyor. Hani 13 yıldır Kemal Bey dönemini kastederek söylüyorum. Her girdiği seçimde Erdoğan'ı seçiyorsa en azından bir tane doğru işini görmüştür.
0: Peki.
3: Muhalefetin de bu tutumda olması kutuplaştırmayı ortadan kaldırabilir ve Haluk Levent gibi tiplerin türemesinin önüne geçebilirdi. Bence siyasette bunu da iyi büyük, görmemiz lazım.
5: Büyük şimdi, felaketlerde ben siyaset Haluk ortadan kalkar.
3: Haluk Levent peki, mevzusu peki. Üzerinde konuşulmaya başladığı an dedim ki muhalif peki. Bir kesimin akıl tutulması sonucunda kahramanlaştırılan bir ismin hazin sonuçlarıyla karşı karşıyayız demiştim. Biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz.
2: O dönemde Haluk Levent'in attığı bir tweet var. Bu çadır mevzusuyla ilgili. Derneğimizde tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçilmiştir. Ancak depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticileri mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetini karşılayamamışlar. Arkadaşlarımız Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır Tekstil AŞ ile görüşme gerçekleştirdi de elindeki 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırın sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 çadırı deprem bölgesine gönderdik. Şimdi bu tweet'i gören toplumda da o hassasiyet zaten...
3: Bir dakika o ne zaman atıldı Mustafa Bey?
2: İşte deprem.
3: Ne zaman atıldı biliyor musunuz o?
2: Deprem.
3: O Haluk Levent devlet tarafından uyarıya tabi tutulduktan sonra atılan bir yanıt tweet'idir. Asli bir tweet de değildir. Dolayısıyla hani zevahiri kurtarma adına yapılmış bir tweet'tir. Ben sonuçta sürücü çok iyi yaşadığım için, paylaşıldı. Bölgede olduğum için biliyorum.
2: Sonuçta görüntüleri paylaşıldı. Bu
3: ya paylaşıldı da iş işten geçti. Kerem Kınık o açıklamaları yaptı. Devlet yok, ahbap var propagandası
2: dönemde,
3: yapıldı.
2: Bakın Kerem
3: millet
2: Kınık
3: olup
2: o dönemde,
3: paraları aktardı. Ondan sonra milletin bir bölümünün verdiği paralardan
2: en başında istifa etseydi, günlerce koltukta kalmak için
3: i̇stifa
2: direndi.
3: İstifa edebilirdi, bu başka bir şey.
2: Ya etseydi
3: İlk
2: o zaman.
3: İlk günkü tutumunu sürdürseydi, bunu sağlıklı bir şekilde anlatabilseydi zaten istifa etmesine gerek kalmazdı. Onu
4: ya bu konuyu konuşarak cümle, asıl konuyu...
3: Son cümle ama Kızılay'la ilgili bir saattir yanlış yorum yaptık. Yani bilgi üzerine yanlış yorum yaptık. Yanlış yorum derken yorumlar yanlış demiyorum. Bilgi doğru değildi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Alt iştirakinin yaptığı bir herkese yaptığı Kızılay'a da parayla satılıyor. AFAD'a da parayla satıyor. Hani baktığın zaman. Peki AFAD ne yaptı kardeşim? Bir de Kızılay dernek. Kamu yararına dernek. İktidarın bir alt kurumu değil ki.
2: O zaman özel eleştiri yapın mesela o tarihte.
3: Niye devlet yok ahbap var eleştirisi yapıldığında sizin mesela buna bir eleştiriniz oldu mu o dönemde?
2: Tweet'le ahbaba mesela. Yardım şey etmedim.
3: Veya mesela. Mehmet Bey'in oldu mu?
4: Hadi.
3: Burada, olduysa tebrik ederim. Burada, devlet yok ahbap var diyenleri eleştirdiğiniz ya böyle bir şey denir mi kardeşim?
5: Ben orada ben o tarihte
0: ya bir o olarak ama bir anlamı yok ki onun. Ya. Mehmet Bey dedi mi demedi mi yani ne olacak?
4: Hadi bir şey söyleyeyim. Bizim bugün burada konuşmamız gereken ana kısım
6: Burada bir dernek var. Bir para toplatıldı ve bu dernek bilinçli olarak parlatıldı. Parlatılmanın sebepleri konuşulabilir. Ancak burada halkın vergileri, halkın kendi cebinden 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuğun kumbarasından çıkardığı parayı 70 yaşındaki az önce okuduğunuz bir teyzemizin kendi emekli maaşından kestiği bir parayı sırf o görüntülerde, o insani duygularla, o vicdanla, o insanlara bir nebze olsun, yardım olsun diye gönderdiği paraların ne yazık ki başka yerlere harcandığını gördük ve bunun hesabının sorulması
0: lazım. Hadi Bey, şunu merak ediyorum. De, mesela bir kişi tekil şikayetçi olursa bu davanın sonunda, yani bu davada paraların çünkü bilirkişi atandı savcılık tarafından. Bilirkişi bir inceleme yapacak ve bir rapor hazırlayacak. Bu rapor sonucunda da savcılık bir iddianame hazırlayıp mahkemeye gidecek. Mahkemede şöyle bir karar çıkarsa, Ahbap Derneği gelen bağış paralarını usulüne uygun kullanmamıştır ve gereği gibi yapması gereken yerlere yardımları yapmamıştır, kendi kişisel çıkarları için kullanmıştır, cezalıdır dese, arkasından oraya yardım bağışında bulunan kişiler teker teker teker teker dava açmaya başlasalar tablo ne olur?
6: Şöyle, oradaki suç tipi önemli. Mesela diyelim ki güveni kötüye kullanma suçundan dolayı bir ceza alırsa, o zaman burada böyle bir işte gelen bağışın geri verilmesiyle ilgili bir durum söz konusu olmaz. Fakat eğer dolandırıcılık suçu vardır dese, çünkü siz bu derneği insanların duygularını kandırarak, onları kandırarak, duygularından faydalanarak o derneği kurup para almışsanız, amacınıza ulaşmak için bunu kullanmışsanız, nitelikli bir dolandırıcılık suçu var derse, o zaman ne olacaktır? Bu derneğe para gönderen herkes parasını bu dernekten talep edebilecektir.
0: Ben talep etmesi anlamında söylemiyorum da
6: şikayetçi olabilir. Tabii ki. Olabilir. Hatta şuradan şunu söyleyelim. Diyelim ki Ahbap Derneği'ne para gönderen bütün vatandaşlarımız en yakın yere gidip şikayetçi olsunlar. Bu şu demek değil. Haluk Levent hemen ceza alsın anlamında söylemiyorum. Şikayetçi olsun, dekontunu ortaya koysun, desin ki ya ben bu kadar para verdim. Bu paranın gerçekten yardım olarak kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Kamuoyunda da böyle bir haber çıktı. Bakın şahsın işte MASAK raporları çıktı. Kendi kişisel harcaması için kullanmış ya da işte kumarda kullanmış diye bir durum söz konusu. Bunun araştırılmasını istiyorum. Eğer gerçekten kendisi kullanmışsa bu parayı, kumarda kullanmışsa cezalandırılsın, şikayetçiyim demesi lazım. Eğer kullanmadıysa zaten beraat alacaktır. Bir de daha önemli bir husus var. Ahbap Derneği'ne elden para verme durumları da söz konusu. Öyleymiş. Çünkü bazı şahısların ifadesinde...
0: Bir de yurt dışından gelen paralar da var.
6: Elden para aldığını söylüyor. Yurt dışından gelen yine kayıtlı en azından.
3: Hayır, orada bak, şimdi başka bir şey var da gelince anlatayım.
6: Elden para veren şahıslar da en yakın savcılığa gidip bakın ben bu kadar parayı bu şu tarihte elden verdim. Çünkü yanınızda bir makbuz düzenlenmiş olabilir, bir evrak düzenlenmiş olabilir. Arkanızı döndüğünüzde yırtılmış olabilir yani. Bu da tamamen kayıplara karışır. Peki. Kayıplara karışmaması için de böyle bir peki yola başvurulması
0: şimdi
6: gerekir.
0: Şimdi o zaman bu bahis evet meselesine gelelim. Gel sevgili Ferhat.
2: Şimdi bahis meselesine... Çok kısa bir Haluk Levent'le ilgili bilgi verebilir miyim?
0: Evet, ne?
2: Ankara'yı bilirsin Gürkan abi. Anıt Parkı. Orada konserler yapılır. Hı-hı. Ben Haluk Levent Çankaya Belediyesi'nin bir konser etkinliğine gelmişti. Hı-hı. Bundan önceki yönetimde. Ben de Bahçeli 7. Cadde vardı. Anıt Park'la dip dibe çok yakın bir mesafe. Konser etkinliği, bir de partili arkadaşlar gelince ben de böyle başlangıcına yetiştim. Haluk Levent sahneye çıktı. Bu konuştuğumuz İzmir'in dağlarını çiçekler açar marşı. Yani bu kadar aslında o büyük prodüksiyonlarla işte gösterilen şarkıyı defalarca o şarkı içerisinde 3-4 dakika içinde sözlerini karıştırdı. O şarkıyı bile, o marşı bile okuyamıyor.
0: Aa, gerçekten mi?
2: Evet.
3: Oh, ama son bölümünde de işte selam olsunla başlıyor.
0: Bu ama şey, klip bayağı çekimi olduğu için.
6: Ya ben de onunla ilgili.
2: O milli orada, mücadele
0: orada, evet, oradaki milli mücadele çekim şey değil.
4: Gürkan Hacı, ben de onunla ilgili bir cümle bir şey söyleyeyim. Aklıma rahmetli Uğur Mumcu geldi. Uğur Mumcu demişti ki bu ülkede banka soyarken kar maskesi takıyorlar. Milleti soyarken de Atatürk maskesi takıyorlar. O da demek ki o maskeyi iyi kullanmış. Fakat şarkıyı unutmuş.
2: Şarkıyı söyleyemedi.
0: Peki.
3: Alper Çelik'in
0: bahis evet meselesine
3: Alper
0: gelelim.
3: Çelik'in
0: bahiste çok ilginç sahneler var sevgili izleyiciler. Bahis meselesine gelelim. Ahbap tekten yattı diye bir başlık attık. Biraz esprili, ironik bir başlık. Tekten yattı. Bu bahis jargonu diyelim. Tekten bahis jargonu.
3: Tekten, tek maçta kupon yattı
0: tek
3: filan
0: derler. Tek maçta yattı gibi. Tekten yattı. Yattıkları var, kazandıkları da var.
3: Çok ilginç şeyler var.
0: Evet.
3: Şimdi
0: başlayalım. Evet.
3: Bu Alper Çelik'in ifadeleri, itirafları. Bunun altını yine çiziyoruz. Kapalı Çarşı ile ilgili yaptığı itiraflarına da bunu anlattıktan sonra bir dönelim. Şimdi burada
0: tamam.
3: Ne
0: bu mesajlar
3: var?
0: Kimle kim
3: bu
0: arasında?
3: Haluk Alper Çelik'le Alper Çelik arasında geçen WhatsApp mesajlaşmaları.
0: Bu arada Alper Çelik'in dijital verileri bu.
3: Evet, Alper Çelik'in telefonundan elde edilen Haluk Levent'e ait bir hattan yapılan yazışmalar bunlar. Burada neler var? Tabii ki normal rutin görüşmeleri de var. Bunun yanı sıra şunu söylüyor. Bak, ilginç şeylerden bir tanesi. Varan bir. Tek maçtan yattı diyorsun ya. Augsburg diyor. 4.5 üst. Ve yenecek diyor. Augsburg maçı yenecek diyor. Stuttgart Augsburg maçı. Şimdi evet. Onunla ilgili ben maç sonucunun ne olduğuna da baktım.
0: Onu gönderdim.
3: Şimdi üst ne demek? İzleyicilerimize bir anlatalım. Yani 3'ten fazla gol olursa üst deniyor. 3 ve altında, 3'ün altında olursa alt deniyor. Yani az gol atıldığı zaman alt, çok gol atıldığı zaman üst deniyor. Hem üst oynayabiliyorsun. Hem de maçı kimin kazanabileceğini oynayabiliyorsun. Augsburg Stuttgart maçına ne demiş Haluk Levent? Yani Alper Çelik'e oyna dediği şey 300 yazıyor bir de bu arada galiba.
0: O 300 ne?
3: 300 bin liralık.
0: 1000 liralık.
3: 300 bin liralık.
0: Paralara bakar mısınız?
5: Vay vay vay.
3: Stuttgart maçı üst olur ve Augsburg kazanır demiş. Verelim maç sonucunu.
0: Maç sonucunu ver. Eftal.
3: Ne olmuş?
5: Batmış.
0: Verdik, gönderdim ya.
3: Stuttgart Augsburg'a 5 gol atmış. Evet, üst olmuş.
0: Kaç iki kaybetmiş?
3: Üst olmuş 5-2.
5: Kaç para kazanmış?
3: Hepsini kaybetmiş. Yani
5: batmış
3: hepsi
5: işte, onu söyledim.
3: Kaybedilmiş. Yani şöyle, ikisinin de tutması gerekiyor. Evet, yani hem evet. Üst
0: çocuklar,
3: hem
0: gönderdim ben size o görseli.
3: Hem Augsburg'un maçı kazanmış olması gerekirken Stuttgart maçı kazanmış.
5: Batmış.
3: Evet, üst olmuş, çok gollü bir maç olmuş ama Stuttgart 5 gol atmış. Bunun gibi baktım ben mesela şu Stuttgart Borussia Dortmund hep Alman Ligi oynuyor Gürkan Acır.
0: Niye?
3: Yani Almanya Ligi'ne yoğunlaşmış.
0: Bir de Bayern şekilde takıntısı var herhalde.
3: Bayern Münih evet iddia oranları düşüktür. Çünkü kazanma oranı ihtimali yüksek olduğu için düşük bir oran.
0: Yani diyor ki el alemin parası geldi. Ben 1 milyonluk oynayayım 1-200 kazanayım. 1-100 evet. Kazanayım 100 lira cebim olsun. Böyle bir garantici kafa yapısıyla
3: böyle bir kafa yapısı
5: yine
3: var
5: de kaybetmiş.
0: Ama yine de kaybetmiş.
3: Rakamları gördük. Aha. Yine 190 milyon eksi de. Ama tabii elin taşıyla elin kuşunu vurduğu için cebinden bir şey çıkmadığı için kaybedilen parayı da ciğerde hissetmediği için emekli teyzemizin belki maaşından artırdığı depremzedelere gönderdiği para olduğu için
0: çok vahim
3: bu
0: ya.
3: Kadar
0: çok
3: önemli
0: vahim.
3: Olmuyor. Şimdi burada maç sonuçları var.
0: Bu arada Ferhat Murat sadece deprem için para toplamadı tabii.
3: Bak onu ayrıca
0: arada,
3: parantez açacağız.
0: Yani hasta çocuklar için, ne tabii, bileyim tabii. Çaresiz hastalıklar pençesinde boğuşan insanlar için, sokak hayvanları için, fakir fukaranın çocuğunun işte okula gönderilmesi, burs paraları için. Bunlar için de para toplandı. Sadece deprem deyip hani sadece bir konuyu bir yere sıkıştırmayalım.
3: Evet.
0: Evet.
3: Yani aslında insani duygulardan istifade ederek toplanan paraların oynanan bir bölümünü gösteriyoruz şu anda. Bir maç daha var mesela. Stuttgart Borussia Dortmund maçı var. Borussia Dortmund deplasmanda diyor ki Stuttgart alır diyor. Ona oyna diyor. Borussia Dortmund 2-0 kazanıyor. Yani aslında nereden bu tüyoları alıyor veya kendi beklentilerini mi ortaya koyuyor bunu bilmiyoruz. Ama aslında ağırlıklı olarak yanıldığını hem zaten zarar ettiği rakamdan görmek mümkün. Hem de diğer noktadan mümkün. Mesela bak burada diyor ki Real Madrid 0-3 handikaplı 1 milyon yatır diyor. 1 milyon.
0: Ya korkunç ya.
3: Handikap nedir? Handikap da şu. Bir handikap dediğiniz zaman Real Madrid'in handikaplı maçı kazanması için maçı 2-0 kazanması gerekiyor. Yani 1-0 biterse kaybediyor. 2-0 kazanırsa.
0: Real Madrid'in 2-0 kazanması.
3: Burada 0-3 dediğine göre 3 handikap dediğine göre 4-0 kazanmasını oynuyorlar.
0: Burada diyor ki 2-0 handikap var diyor. Ne 0, veriyor 2, diyor? 5.98 veriyor yani
3: 5.98 diyor.
0: O zaman 1.5 milyon yapıştır
3: o diyor. O zaman 1.5 milyona çık diyor. Vay yapıştır be. Diyor. Çünkü 5.98
2: o kadar para yatırmış. Milyonlar yatırmış. Hiç mi kazanmamış?
0: Kazanmış canım.
3: Ya toplamda 80 milyon civarında geri ödeme almış ama kaybettiği rakam 280 milyon, 290 milyon. Dolayısıyla hani yatırdığıyla aldığı arasında fahiş bir makas var. Burada yine maç sonuçlarını gösteriyor. Devam edebiliriz. Yani bu bir bahis sitesi. Resmi yasal bir bahis sitesinin ekran görüntüleri. Bak burada Yunanistan Ligi bu. NS Voles yenecek diyor.
0: Bu arada bir şey 100 söyleyeceğim.
3: Bin.
0: Şimdi Yunanistan Ligi, Almanya Ligi, İngiltere Ligi bunların hepsini oynanabiliyor mu yani?
3: Evet oynanabiliyor. Eğer iddia programında varsa resmi olarak bu programı alındıysa.
0: Bunları takip ediyor mu peki?
3: Takip ediyor tabii ki her birine işte NEC Voles PAOK maçı vardı mesela. Orada da üst alt oynuyor. Burada diyor ki NEC Voles yenecek 100 bin ardından o da oynadığını
0: gösteren
3: belirten,
0: ekran görüntüsünü gönderiyor.
3: Oynadım yatırdım bu parayı ekran görüntüsü de bu diyor. Sonra Union sen
0: Gloss
3: Olise maçının
0: Olise mi? Gloss
3: kalanı ne diyor?
0: Bender yenecek diyor.
3: He, den, 200 bin lira da buna yatır diyor. Kaçıncı açılışın
0: kaçıncı açılsın? Kapandı açılsın ha, diyor.
3: Kapandı açılsın. Evet. Bu canlı bahis.
0: Evet.
3: Şimdi maç oynanırken maç başlarken de oynanan canlı bahis imkanları var.
0: Ya korkunç ya.
3: Evet. Bunu da takip ediyor. Yine OHL Levsen yenecek Stuttgart maçı 3-5 3.5 gol üstü diyor. Genk atacak diyor. 400 binde ona yatır diyor. Yani devam ediyor. Almanya Ligi var. Yunanistan Ligi var. Fransa Ligi var gördüğümüz kadarıyla. Yine burada Augsburg en az 1.5 üstü gol atacak diyor mesela. Bu tabii az önce söylediğimiz gibi söylediği, verdiği talimatların uygulandığını gösteren ekran resimleri. Buna da 100 yatır diyor mesela Augsburg'a. Augsburg'a da bir takıntısı var. Çok oynuyor Augsburg takımını.
0: Evet.
3: Hah, az önce verdiğimiz bak. Augsburg yener ve üst olur dediği maçın gerçek sonucu.
0: 5-2
3: Augsburg 2, Stuttgart 5. Bu Mart ayının
0: burada kaç parası gitti?
3: 22'sinde.
0: Kaç parası
3: burada gitti? 400 bin yatırdı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Geri gel.
6: En altta 400 bin yazıyor ama geri hangi gel. Maç bilmiyorum.
3: Şu burada maç.
6: Görünmeyen en altta 400
3: bin. Bir önceki. Augsburg Stuttgart'ı oynamış. Bunun bir de
0: bir öncekine gel.
3: Ha.
0: 300 bin oynamış.
3: 300 bin oynamış. 300 bin liralık yatırmış. 300 bin burada ne olmuş? Maç sonucuna gelelim. 300 bin lira burada pul olmuş. Yani iddiasını tutturamadığı için yani hem üst toplamda 7 gol olmuş bu tutmuş. Üst olmuş maç. Ancak Augsburg'da kazanmış olsaydı Haluk Levent'in oynadığı bahis tutmuş olacaktı. Dolayısıyla bu sonuçla tutmamış olduğu ortaya çıktı. Bunun gibi ben baktım bazı maçlara tutturamadığını gördüm.
0: Şimdi bahis meselesini görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Milyon milyon paraları yani ne kadar güzel başkasının parası başkasının dişinden tırnağından arttırdığı paraları 300 bin 400 bin milyon 1,5 milyon böyle böyle bahislere yatırmış ve tek telefon mesajıyla bir mesaj atmış. Kendi adına oynamıyor başkasının adına bir hesap var o hesaptan bahis hesabı açılmış ve oradan böyle şakır şakır herkesin yardım paralarını kullanan harcayan bir kişiyle karşı karşıya.
3: Bir de şu olmuş mesela Gürkan Acır. 1,5 diyor ya birden 1,5'ı artırıyor. Hı hı. Site 500 limit koymuş diyor. Yani 500 binin üzerinde bunu oynayamazsınız demiş diyor. Onu da farklı kişilerle, 3 farklı kişiyle çözüyor.
2: Yasa dışı oynadığı bahis var mı?
3: Yasa dışı şu an benim gördüğüm yazışmalarda yok. Ama var mıdır? Bak burada kapalı çarşı detayını ben yine altını çiziyorum. Bunu yasa dışı bahis içinde söylemiyorum. Biz bu kapalı çarşı konularını nerede konuştuk? Döviz buralarını nerede konuştuk?
0: Şeyde İBB davasında.
3: Yani oradan gidip bakın şunu söylüyor. Alper Çelik beni bir iki kez kapalı çarşıya gönderdi. Bir dükkandan isimlerini hatırlamadığım kişilerin adını verdim. Hangi sisteme benziyor? Muhittin Böceği de unutmayın.
0: Tabii.
3: Onlar da konuya hakim oldukları için döviz veya nakit veriyorlardı. Ben de bu parayı hesaba atıyordum. Paranın bir kısmını borsaya bir kısmını bahse yatırıyordum. Kalan paraları da ödemeleri için kullanıyordum.
0: Ne kadar eşit payım.
3: Evet. Ahtapot peki. Derken boşa söylemedim.
0: Şimdi sevgili izleyiciler bahisle ilgili mevzu bu. Ama bir başka konu daha var. Şimdi Oğuzhan Uğur sosyal medyada ve özellikle YouTube'da çok fazla takipçisi olan yaptığı Babala TV ile milyonlarca gence özellikle gence ulaşmayı başaran açık mikrofon programıyla hemen hemen bütün siyasi partilerden temsilcileri alıp orada ağırlayan ve onların da milyon kere izlenmesini sağlayan çok popüler bir sosyal medya ve internet fenomeni aslında. Tabii yeni nesil bir yayıncılık yapıyor. Oğuzhan Uğur deprem döneminde dip dibeydi. Şeyle, Haluk Levent'le. O kadar dip dibelerdi ki insanlar artık Babala'ya da para yollamaya başladılar. Ve Babala topladığı paraları biz de hiç elimizi sürmüyoruz, doğrudan Ahbap'a gönderiyoruz diye kendi beyanları vardı. Şimdi Oğuzhan Uğur gözaltında. Ve hakkında MASAK tarafından tespit edilmiş şüpheli bir işlem dolayısıyla gözaltına alındığı söyleniyor. Bu arada gözaltı işlemi sırasında yeni bir tanımlama daha duyduk. Neydi? Kendisi adına değilmiş
6: şirket. Gerçek faydalanıcı.
0: Ha, gerçek faydalanıcı diye ilk defa. Ben hatta yayın öncesi sevgili Hadi Dündar'a sordum. Bu ne, nasıl bir laf dedim?
6: Şirket Oğuzhan,
0: şirket
6: Uğur'un,
0: Oğuzhan
6: adına,
0: Uğur'un adına değil. Ancak, annesinin adına.
6: Ancak
0: ama
6: kendisi
0: fiilen. Gerçek faydalanıcı. Ben hukuksal terminolojiye de yeni bir tanım girmiş oldu. Gerçek faydalanıcı kendisi olduğu için.
6: Evet, fiilen sorumlu, kullanan kişi.
3: Fiilen kullanan aslında. Evet. Evet.
0: Bu tanım yoktu çünkü ben duymuyordum. Hatta siz biliyor musunuz?
6: Biz de kullanmıyoruz öyle bir tanım. Yani çok böyle yaygın olan bir şey değil.
0: Peki,
6: yani. Değil mi?
0: Peki.
3: Ama
0: şimdi
3: bence
0: geldik
3: bir tanımlama olmuş.
0: Oğuzhan Uğur'un durumuna. Bu evet. Arada mahkemeye sevk durumu henüz netleşmedi Oğuzhan Uğur'un.
3: Tutuklanacak
0: arkadaşlar,
3: mı, tutuklanmayacak mı?
0: Evet, onu bilmiyoruz. Mahkemeye sevkinden tabii ne olacak, nasıl evet, çıkacak bilmiyoruz. Ahbap Babala diye bir başlık attık. Bu da bu başka bölümümüzün adı. Şimdi nasıl sosyal medya paylaşımları vardı Oğuzhan Uğur?
3: Şimdi neyi konuşacağız aslında? Oğuzhan Uğur'la Ahbap bağlantısı ne? Hı-hı. Yani nasıl bir ilişki içerisindeler? Hı-hı. Şimdi bu konu ortaya çıktığında, yani aslında Haluk Levent olayı patladığında Ahbap ile ilişkisini açıklayan bir paylaşım daha yapmıştı Oğuzhan Uğur. Demişti ki ben sadece gittim orada yardımda bulundum. Emeğimizi işte sosyal medya gücümüzü kullandık. Ben herhangi bir para toplamadım demişti. Hı hı. Yani açıklamasını arkadaşlar bulursa yeni en son açıklamasını gözaltı işlemi öncesinde.
0: Yani bu birkaç gün öncekini.
3: Para toplamadığını birkaç ifade gün etmişti. Yeni. Ama şimdi o döneme bakarsak 11 Şubat 2023.
0: Yani 5 gün olmuş depremden sonra.
3: Depremden 5 gün sonra yaptığı açıklama diyor ki kendi ifadesi paylaşımı. Ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kuruluş kurumlara tek kuruş yollamadık. Bakın. Az
6: Kızılay'ın
3: önce konuştuğumuz
6: altını çiziyor orada.
3: Devlet ha?
6: Kızılay'ın
3: yok,
6: altını
3: Ahbap
6: çiziyor.
3: Var.
6: AFAD'ın, AKOT'un.
3: PR psikolojisinin burada ne kadar vurgulandığını görüyoruz. Bak diğer kurumlara tek kuruş yollamadık. Yani bu konuda bizi suçlamayın. Biz en güvenilir kuruluş. Tırnak içi ifadeyle.
6: Bence öyle değil. Suçlama değil. Bence birilerine mesaj veriyor. Bakın burada Ahbap bilinçli bir şekilde parlatılıyor. O bilinçli tamam, bir şekilde parlatan zaten. Olan kişilere
5: aynı
6: de burada söylüyor. Bir mesaj
5: aynı
6: var.
5: Şey
3: ben de diyorum
5: zaten.
3: Ki zaten yani. İşte devlet kurumlarını yok sayıp Ahbap'ı parlatanlar o dönemde vardı. Yine aynı psikolojiyi burada paylaşımıyla sürdürüyor. Diyor ki biz devlete göndermiyoruz ya da Kızılay'a göndermiyoruz kardeşim.
5: Bu mahalle
3: en
5: baskısı
3: güvenilir
5: değil
3: Ahbap'a
5: mi?
3: Gönderiyoruz.
5: İşte mahalle baskısı oluşturuyor.
3: Şimdi bu çok önemli. Tek kuruş yollamadık. Yollasanız suç mu işlemiş olacaktınız? Hı-hı. Bak bugün mesela belki de tamamını devlete yollamış olsaydınız ki sizin para toplama yetkiniz yok, o da ayrı bir mesele. Ama en azından
0: ama şimdi para
3: iddia,
0: almadım.
3: Bahis,
0: para
3: borsa ve benzeri diye, konulara Bey. Paraların gitmesine sebebiyet vermeyecektir. Yani bu işin çok bağımsız olduğunu düşünmemek lazım. Devam edelim.
0: Ha, şimdi bu enteresan.
3: Bak 72 saatte diyor. Bu da ne zaman? Depremden tam 3 gün sonra. Yani 9
0: saatte
3: Şubat.
0: Sayenizde bu sayılara ulaştık. Devam ediyoruz buradayız diyor.
3: Ne kadar
0: Babala'nın topladığı 29 milyon artısı var diyor.
3: Ahbap'a aktarılıyor.
0: Ahbap'a
3: diyor.
0: Aktarılıyor. 2 milyon değerinde tıbbi malzeme. 2526 tır koordinasyonu. 518 otobüs koordinasyonu. 19.000 çadır. 1015 jeneratör. 315 iş makinesi. 8.000 aile 3 aylık konaklama koordinasyonu. 1 ton mama. 3 ro-ro gemisi koordinasyonu yaptık. 240.000 insan ile birebir iletişim kurduk diyor. Ama burada
6: buradaki
0: tabii
6: önemli sorulardan bir tanesi Babala'nın topladığı paraların tamamının Ahbap'a aktarılıp aktarılmama konusu da yani.
0: Oğuzhan Uğur'un problem olarak yaşayacağı mesele bu mudur?
6: Evet, çünkü
0: burada beyan ettiği 29 milyonu şu anda savcılık soracak mı? Kardeşim sen toplamışsın, beyanın
3: nerede
0: var.
3: Nerede bu para?
0: Bu parayın tamamını Ahbap'a gönderdin.
6: Hem bunu soracak hem de diyecek ki sen Ahbap için neden para topluyordun? Çünkü eğer Ahbap'ta ısrarla bunun altını çiziyoruz. Ahbap Derneği ile ilgili o Ahbaplar suç örgütü dediğimiz örgütle ilgili bir suç vasfı ortaya çıkarsa bu örgütteki en büyük organik bağ işte orada bize gelen parayı para topluyorsunuz.
7: Orada oradan Gürkan da Acık parıyorsunuz.
4: Bir önce şey önemli bir ayrıntı var, o da şu. Bakın ahbap için para topladık demiyor. Biz para topladık diyor. Çok büyük bir suç.
6: Yo, o
3: daha önemli şey... ayrıntılar var. Mesela...
0: Doğru ama Ali Bey doğru söylüyor. Bak bu ahbaba aktarılıyor diyorsun.
4: Ahbaba biz
0: ben,
4: para
0: ben kendim topladım.
3: Zaten yani, bir önceki paylaşımda da söylüyor onu. Topladım. Asıl orada söylüyor. Diyor ki bir önceki paylaşımında açıkça ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı ahbaba aktardık. Yani i̇şte para nereye orada, geldi?
4: Para Oğuzhan Uğur'un ahbap adına gelmedi. Para bizim evet, adımıza geldi evet. diyor. Sen de kimin adına para topladın, ne adına topladın?
3: Başka kişi ve kurumlara tek kuruş olamadı. Bence kritik noktalardan bir tanesi. Oğuzhan Uğur'un şirketi vergi levhasına baktığımız zaman para kazanmayan bir şirket. Ancak Oğuzhan Uğur'un kişisel yaşantısına baktığımızda da 28 milyon değerinde bir Alman marka araca binen, çok lüks yerlerde yaşayan bir isim.
0: Evet.
3: Şimdi bu soruşturmanın sonucunda şu da gelecek.
4: 28 bin lira galiba. Bunun aylık geliri de 28 bin lira galiba.
0: Öyle bir beyanı var mı ya?
4: Yok ben söylüyorum.
3: Burada bence
4: 30 bin olsaydı belki biraz daha lüks arabaya binerdi.
3: Burada asıl bakılması gereken meselelerden bir tanesi de bu soruşturma sonucunda bu olacak. Yani şirketiniz para kazanmıyor ama siz kayıt dışı gelir elde ediyor olabilirsiniz. Ya da bu paralardan kendi zimmetinize mi geçirdiniz sorusu mutlaka ki sorulur. Devam edelim. Şimdi mesela bir canlı yayın yapmışlardı burada bu süreçte. Ve canlı yayında da ilginç isimler yer aldı. Danla Biliç, sosyal medyada bilinen bir isim. Cemal Canseven, Hazal Kaya, Nurgül Yeşilçay, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Beril Pozam, Caner Topçu, Burak Can, Farah Zeynep Abdullah... 5 milyon gibi bir kısa sürede parayı canlı yayında topladıklarını ifade ediyorlar. Burada diyorlar ki
0: ya korkunç bir olay yaşıyoruz ya.
3: Değil mi? Ahbap hesabına
0: ibretlik bir olay yaşıyoruz.
3: Şimdi burada şu çok net açık. Aha. Ahbap hesabına canlı yayında 5 milyon para topladık diyorlar. Yani ahbabı biz promote ettik. Propagandasını yaptık, tanıttık ve bunun adına bize para gönderin ey Türkiye dedik diyorlar. Burada açıkça yer alıyor. Yine Babala TV'nin resmi Twitter hesabından, o gün Twitter'da ismi, şimdi X hesabından kışa uygun eşyalar, konserve, yiyecekler olabilir. Videoda bahsettiğim gibi lütfen uygunsuz şeylerle insanların değerli vaktini, yaşama sürelerini ellerinden almayın. Varsa maddi destek için herkesi bu bilgiye hakim ama ekleyelim diyor. Neyi link olarak koyuyor.
0: Maddi yani destek ahbabın, için ahbabın linkini veriyor oraya.
3: Resmi sitesinin uzantısı. Hadi
0: dinler. İşler kötü mü gidiyor şu anda?
4: Bakın
0: şu
4: burada 5
0: Oğuzhan, milyon... Oğuzhan Uğur için kötü mü gidiyor?
6: Oğuzhan Uğur için gerçekten işler çok daha kötü bir yöne evrilecek. Çünkü tamamen ahbap organizasyonunun eş başkanı gibi. Çünkü bak,
4: bu rakamlara en az 5'le çarpacaksa
6: burada... Oğuzhan Uğur da büyük ihtimalle o kadar sorumlu tutulma ihtimali söz konusu olacak.
0: Değil mi? Hukuksal.
3: Şimdi bak burada ne diyor? Ahbap bağışçısı ol. Yani paylaştığı linkten nereye ulaşıyorsun? Ahbap bağışçısı oluyorsun. Yani kendini orada kaydettirip ahbaba para gönderebiliyorsun. Yine Oğuzhan Uğur zaten bu ilişkiyi o dönemde 7 Şubat 2023.
6: Şu üsttekinde bir önemli kriter var, onu unutmayalım lütfen. Bakın orada ne söylüyor? Diyor ki kışa uygun eşya, konserve, yiyecek falan olabilir. Videoda bahsettiğiniz
3: para gibi. Gönderin, para
6: göndereyim,
3: para
6: diyor. Bunları göndermeyin diyor. Zamanınızı harcamayın.
3: Burada para var diyor.
6: Para gönderin.
0: Doğru.
3: Tabii yani, tabii.
0: Ya doğru. Beni oyalama diyor şu
6: an. Tabii
0: anda.
6: Bak, yani bak maddi burada... destek için hemen link veriyor, diyor ki buraya para gönder.
3: Şunu söylüyor. Kışa uygun yiyecekler ve giyecekler olabilir ama uygunsuz şeyler bak, gönderiyorsunuz. Vakitimizi harcamayın. Siz para gönderin. Biz en doğrusunu
0: varsa
3: yaparız diyor.
0: Varsa maddi destek için herkes bu bilgiye hakim ama ben bir kez daha ekleyeyim diyor. Ahbaba destek diyor.
3: Evet.
0: İşte bunlar aslında savcılık soruşturmasında çok önemli. Çok önemli.
3: Sonra da...
6: bu, bir örgüt varsa bu örgütün tamamen belki yönetici kadrosunda yer alabilecek şekilde bir
3: en azından
6: hiyerarşi durumu
3: örgüt
6: ortaya
3: üyesi yani. Olarak örgütü duyurmak, pazarlamak, üye toplamak İşte veya örgütle, oraya bir gelir oluşturmak için
6: örgüt yöneticisi vasfı o zaman ortaya çıkar eğer bir örgüt hiyerarşisi çizilirse dosyada.
3: Tabii biz bir yargılama yapmıyoruz ama dediğiniz gibi geçmişteki tecrübelerinizi ifade ediyorsunuz.
0: Sevgili Ferhat bir saniye, izleyicilerimizden gelen çok yoğun mesajlar da var. Hem WhatsApp'tan gönderiyorlar hem bilenler hem de sosyal medyada şu anda da TT'yiz. Çok teşekkür ediyoruz bu Türkiye'nin yakıcı meselesine. Türkiye'nin gerçekten son yıllarda yaşadığı en büyük yardım skandalını ele aldığımız ve dosya dosya incelediğimiz bu konuya gösterdiğiniz ilgiye ve hassasiyete de çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Devam edeceğiz. Bu konuyu bırakmıyoruz peşini. Ama soru ve cevap istiyorsanız, hani şu anda cevap yok ama siz altta yazmaya devam edin lütfen. Editör arkadaşlarım bazı soruları bize aktaracaklar. Biz oradan sizlerle paylaşacağız. Buyur Ferhat, devam edelim.
3: Evet, şimdi 7 Şubat 2023 tarihinde Oğuzhan Uğur'un yaptığı bir paylaşım. Bugünlerde farklı ifadelerini duyuyoruz. Diyor ki Oğuzhan Uğur 7 Şubat 2023'te, sevgili Haluk Levent abim, ben ve ekibim için özel uçakta yer ayarladı. Hatay'a doğru yola çıkıyoruz. Minnettarız. Sıfır noktasından devam edeceğiz diyor. Ve aslında yine depremin bir gün sonrasında Haluk Levent'le beraber sürecin içerisinde olduğunu kendisi ifade ediyor. Yine ambulans uçakla Adana'ya ulaştık. Hatay için karayolu ile devam edeceğiz. Teşekkürler Haluk Levent diyor. Burada da aslında yolculuk serüvenini Haluk Levent'le birebir adım adım birlikte olduğunu bize gösteriyor. Yine devam ediyoruz aslında.
0: Bir sonraki vole gelelim.
3: AFAD gibi ahbap içinde para topluyoruz dedik diye dayak yemiştik bir kesimden. Artık dövmezler umarım diyor. Kerem Kınık'ın aslında ilk gün yaptığı açıklama. Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ gerek günlük 1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurt dışı fason imalatla AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir açıklamasının üzerinde. İşte bakın, yavaş yavaş belirli bir strateji doğrusunda depremin ilk günlerinde Kızılay'ı yıpratarak ahbabı parlatma stratejisinin bir bölümü
0: de
3: yine...
0: Çok da ilk gün değil ama 26'sını atmış. 20 gün sonra.
3: Yani yine sürecin...
0: Kerem evet. Kınık'ın 20. günde attığı tweet bu. Evet.
3: Burada AFAD gibi ahbap içinde para topluyoruz dedik diye dayak yemiştik bir kesimden. İşte bu bahsettiğim dönemleri, bazı eleştirileri hem Oğuzhan Uğur'a hem Haluk Levent'e, benim de içinde olduğum bazı gazetecilerin yaptığı eleştirilerle ilgili bir tweet. Artık dövmezler sanırım diyor. Yani bizim söylediğimiz şey, o gün ortaya attığımız şey doğru. Kızılay çadır satıyordu diyor. Yine konuyu saptırarak meseleyi karşımıza çıkartıyor. Buradaki en önemli noktanın bence devleti yıpratma stratejisi olduğunu iyi görmek lazım. Devam ediyoruz. Yine Haluk Levent'le bir paylaşımını, bir fotoğrafını paylaşıyor Oğuzhan Uğur. Haluk Levent de altına bir yanıt veriyor. Senin YouTube kanalına programa geldiğimde en az 10 foto çektirmiştik. Bu ne şimdi? Sen gayet karizmatik, ben palyaço gibi, çabuk yeni fotoğraf yükle çabuk diyor. Ne zaman? 20 Temmuz 2022. Bu deprem öncesindeki aslında kişisel ilişkilerini gösteren bir yaklaşım. Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'in paylaşımını hemen diyerek karşılık veriyor. Burada geçmişte de, yani 2023 öncesinde de Haluk Levent'le temaslarının da olduğunu.
0: Peki.
3: Aslında hani dedik ya, 2017 sonrasında bir plan var. Tıkır tıkır işliyor. Bir, oho, pazarlama yapılıyor.
0: Hadi Dündar. Mevzu gitgide sarpa sarıyor bence.
6: Evet.
0: Şimdi diyor ki, sen en büyük espriyi kaçırıyorsun. Tebrik ederim demiş birisi. Haluk Levent, Washington ahbap hadi canlarım diyor. Ya Türkiye'yi bitirdi. Yani Türkiye bitti sevgili var. İzleyiciler. Washington, Amerika'daki Türk yurttaşlarımız.
3: Tabii.
0: Türk vatandaşlarımız kaldı. Oraya da bir el atalım. Oradan da bir şeyler gelsin. Nitekim daha sonra Amerika'da yaşayan bazı insanlarla kurduğu diyaloglar ve onlardan edindiği paralar ortaya
6: çok
0: çıkacak.
6: Önemli, çünkü bir kaynağın nerede olduğunu biliyor.
0: Evet.
6: Çok zeki.
3: Her yere oltayı atıyor. Evet. 2021 yılının 7 Ocağı. Tabii zaten aslında Ahbap Derneği'nin kuruluşu bu işte. Haydi canlar, haydi ahbaplar. İşte Elazığ'da şu var, Erzurum'da bu var, Antalya'da bu var diyerek daha dernek olmadan böyle başlamıştı. 2017'de derneğe dönüşen bir hal aldı. Evet, elleri görelim diyor. Peki. Burada da. Acaba tabii bu, Oğuzhan Uğur'un ifadesi elleri görelimden kastımız alkış için mi, yoksa pamuk eller cebe?
1: Pamuk eller cebe.
5: Bu orada evlenmeye çalıştığı, kızla evlenmeye çalıştığı dönemi Amerika'ya
0: mesela. 2021 mi bilmiyorum, galiba daha sonra o. Biraz yani, daha sonra. Ama belli olmaz ne zaman ne yaptı, bilemeyiz artık. Yani.
5: Hayır, ondan sonra para geldiyse çok vahim yani.
0: Değil mi?
5: Amerika'dan.
6: İsviçre'de evlendiği kadın 2018 yılı.
5: O zaman, doğru. O zaman evet. Amerika
1: bu mesaj çok
8: bu başka bir,
1: manidar bir mesaj. Evet.
9: Ama diğer hanımefendi de diyor ki ben diyor evli olduğunu diyor şey, nezarette öğrendim diyor.
10: 3 gün evet. önce öğrendim.
1: Doğru. Herkes doğru. mi uyutulmuş doğru. arkadaş ya, bu nasıl ya, bir şeydir ya?
8: Deveye sormuşlar.
1: Ya herkes mi ya?
9: Ya boynum nasıl herkes ya diye. İnanmadık diyorum.
8: Ya
9: bugün
8: tweet'i
9: ya
8: görüp
9: feryat ettik Mehmet Bey.
1: Amerika'da evli olduğunu kimse bilmiyordu. Nasıl gizlemiş bunu ben anlamadım ki. Nasıl gizlemiş bunu ya? Bu nasıl ya, bir senaryo?
9: Gizlememiş ya.
8: Takipçisi
9: bir programın olup... birinde ne diyor Mehmet Bey? Bir programın birinde kimin karşısında bilmiyorum. Diyor ki siz diyor 60 yüzde Türkiye'nin %60'ının güvenini kazandınız. O da diyor ki çok güvenmeyin satabilirim.
1: Evet
9: diyor.
1: Evet. Yani
8: diyor ki ben Türkiye'nin güvenilir kişisiyim diyor. Bugün o avukat hanımefendi bir şey paylaştı. Orada da ifadelerde de var. Ben de Türkiye'nin en güvenilir kişisiyim diyor. Bana para vermeyeceksin de kime para vereceksin diyor.
9: Ama öbürüne de
10: bu arada bir cümlede şey edelim yani sürekli Türkiye'nin

0: Bence ya çok büyük bir dolandırıcının peşinden ahali çıldırmış diye bir cümle kurmuştun ya.
1: Tabii. Ya dolandırıcı dememişimdir ama millet çıldırdı gidiyor peşinden dedim.
2: Gidiyor gitti.
1: Allah sonunda hayretsin dedim.
2: Milleti yönlendirdi bir yürük bak. Evet, yönlendirdi. Evet, onlar da bak bu uyuşturucu operasyonları yapılıyor ya. Burada şey dedi Ersan Hoca dedi ki ya efendim hukuk bilmem ne. Ya ne hukuk? Hukuk bir tarafa. Adam dizilerde oynuyor. Magazin dünyasının içinde adam uyuşturucu kullanıyor. Onu da gençleri izliyor. Örnek alıyor kendine. Burada da o sanatçılar var ya bir tanesi mi arkadaş bu adam eskiden dolandırıcıydı, çek sahtekarıydı. Ya yapmayın etmeyin dedi. Bir kişi dedi değil mi? Kim dedi?
1: Cem
2: dedi,
1: Yılmaz.
2: Adamı neredeyse asacaklardı. Şey
3: dedi, yani. Cem Yılmaz da dolandırmış onun için. Cem
1: dolandırmış
3: Yılmaz
1: mı?
3: Tabii canım dolandırma dedi hiç kimse kalmamış.
1: Cem Yılmaz şey
3: onlara
1: dedi.
3: Onlara da o gidip orada para topluyor.
1: Büyük soygun yakında sinemalarda ya dedi. Adamı
2: anda,
1: da ezdi geçtiler.
2: Şu anda kendini dolandırıldığını.
4: Espri zannettiler.
2: Dolandırıldığını.
1: Hayır o da geri adım
3: hayır,
1: attı.
3: Hayır o cevap sildi. Verme. Haluk Levent ona cevap vermiş.
1: Cevap da veremedi.
2: Bak dolandırıldığını itiraf eden 10 kişi var. İş adamı var. Ya geçen söyledim. Bir tane televizyon
4: kendisi
2: bir kere
4: diyor
2: aradı.
4: Ya o, bana bu kadar güvenmeyin diye kendisi diyor.
3: Diyor. Kendisi ya. Söylüyor güvenmeyin diyor kendisi
4: bana
3: adam.
4: Bana bu kadar güvenmeyin diye ya. O en güvenilir isimler anketinde yaptığı paylaşım
3: abi,
4: var.
3: Bir adam.
2: Ne diyor bu lisede diyor ben diyor çalıştığı annemin çalıştığı yerden diyor para çalardım diyor. Giderdim diyor dota oynardım diyor. Bak kendi tweetinde var bu ya açıklamasında
4: şimdi
2: var.
4: Burada peki. Bakın bunun sistematik bir parlatma çalışmasının sonucu olduğunu görmemiz ya. Lazım. O anket nasıl yapılıyor biliyor musun Gürkan Hacı? Şöyle yapılıyor. Tekniğini söyleyeyim. Mesela ben buradaki 5 kişiyi de ankette
1: kapalı soruyorlar değil mi?
4: Hayır diyor ki Gürkan Hacı'na ne kadar güveniyorsun? Gürkan Hacı'nın ismini söylüyorum. Orada 20 kişi 30 kişi sıralıyorum. 30'un içerisindeki ilk 20'yi de en güvenilir listesine koyuyorum. Asıl güvenilmesi gereken isimleri o listeye koymuyorum. Yani mesele bu. İşin hilesi
1: ya
4: bu.
1: Ya biraz da tabii popülerlikle
4: ucu
1: güvenirlik.
4: Ucu açık sorsa o liste öyle çıkmaz.
1: Popülerlikle
4: herkes
1: güvenirlik.
4: Herkes kendi güvendiği popüler, insanı
5: popülerlikle
4: tabii.
5: Güven. Aynen sosyal medya takip.
1: Evet, bir es verelim bir reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Ufak ufak bu konuyu toparlıyoruz. Başka konularımız da var ama ilginç bir iki başlık daha kaldı. Onları vereceğiz. Ondan sonra bu konuda...
2: Efendim? Sonra neye geçeceğiz?
1: Sonra bir biz futbolda değil. Bahis meselesi var. Çok yankı uyandıran bir şey. Bahis evet. Soruşturması da sürüyor. Ona gireceğiz. Çok kısa bir bağlantımız var. Değerli spor yazarımız Tahir Kum hattımızda olacak. Sonrasında CHP'yle da ilgili kulisleri CHP'de mi? De kulisleri bekliyor herkes.
2: Kulisler, evet önemli kulisler
1: evet,
2: var.
1: Evet kısa bir ara sevgili izleyiciler tekrar burada olacağız.
6: TGRT FM Haber. Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
7: Bugün sizlere HPV
8: ya da belli yöntemler var.
7: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
8: Doğum sonrası yapılan
7: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
8: Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
6: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
7: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
8: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
6: TGRT FM.
9: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
10: Bebeğimle Mutluyum'da her cumartesi saat 12'de

Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu.

0: değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.
3: Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı sürüyor. Şimdi bu konudan çıkıyoruz herhalde. Eftal çıkalım mı?
4: Son bir iki paylaşım vardı. Orada da aslında Oğuzhan Uğur'un 2021-22 itibariyle de aslında Haluk Levent'le çok yakın bir ilişki içerisinde olduğunu. Hatta o son paylaşımı verelim istersen. Vol 15. Hı hı. Onu da izleyicilerimize gösterelim ki aslında çok daha net bir şekilde karşımıza bu ilişkinin biraz mazisi çıkmış olsun. Şimdi Haluk Levent burada, hepiniz nankörsünüz sevgili takipçilerim diyor. Twitter'dan kendi takipçilerine nankör diye devam ediyor. 4 yıldır bir şeyi istemedim sizden. İlk kez dedim ki YouTube kanalıma üye ol.
5: Ya süper adam ya.
4: Yol hale yapıyor bak, şu anda.
5: Hiçbir şey istemedim. Daha ne isteyeceksin ya?
4: Daha yol yapıyor.
5: Daha ne isteyeceksin yani?
4: 4 milyon takipçimden o zaman 4 milyon takipçisi var. Bak, 1 Mayıs 2020'de 4 milyon takipçisi var. Sonra 9,5'ları görüyor. Şu an 9'a kadar düşmüş. 4 milyon takipçimden sadece 8 bin kişi YouTube kanalıma abone oldu. Parti kur iyi verelim abi diye kendi ifadesi. Derdiniz hep yani parti kur oy verelim abi derdiniz hep. Oy vereceğine abone ol diyor. Haluk Levent'in
6: orada da
4: YouTube
6: bak,
4: kanalı koymuş.
6: Bir parti kuruma
4: abone olan
6: var.
4: Kim? Bak buna destek veren kim? Orada 2020 yılında Oğuzhan Uğur oldum abone diyor. Seni her türlü destekliyorum diyor. Sonra şimdi itiraflarıyla karşı karşıya kaldığımız, aslında pişmanlıklarını duyduğumuz isim haline dönüşüyor Oğuzhan Uğur. Ne zaman? Soruşturma başlayınca. Ve şu itiraflarda bulunuyor. Diyor ki ben kendisinin 2023 yılı içerisinde depremde kendisi adına bağış topladıktan sonra yanlışlıklarını gördüm. Ancak mahalle baskısı nedeniyle bunu dile getiremedim. Şimdi az önce söylediğim cümleyi tekrar hatırlatıyorum. Hı hı. En basitiyle Oğuzhan Uğur'un yaptığı şudur. Dilsiz şeytanlıktır. Haksızlık karşısında susan
7: şöyle,
4: dilsiz şeytandır.
7: 2024 yılında kendi Babala TV kanalına davet edip parlatan kişidir yani. Sanki 2023 yılında aramıza mesafe koyduk
4: bazı değil. Arkadaşlarla
7: hiç ilişki
4: görüşmüş.
7: Kurmadık
4: mesela,
7: demiyor ki.
4: Sosyal medyada yine
7: değil.
4: Çok takipçisi yüksek bir arkadaşla o dönemde 2023 yılında yaptığı bir telefon konuşmasını o sosyal medya takipçisi yoğun olan arkadaş anlatıyor. Diyor ki bir Oğuzhan'la diyor şu şahitliğimi koymam lazım diyor. Hı hı. 2023 sonlarına doğru Haluk Levent'in yaptığı işlerden pis kokular aldığını gördükten sonra ilişkisini kestiğini kendisine söylemiş.
8: Ferhat'cığım başka...
4: Ama niye susmuş o zaman bu, değil mi işte? Burada bu, önemli olan nokta burası.
8: Bundan
4: niye sessiz kaldı?
8: Oğuzhan Uğur'un bu sitesi dışında başka böyle internet üzerinde örgütleme var mı? Kanalize var
4: olmaz
8: mı?
4: Olmaz mı? Murat Arel. Halk TV evet. Ahbap için yayın açtı. Yani işte. Para toplama yayını
5: Murat
4: yaptılar.
5: Arel mi açtı?
4: Hayır, şöyle. Murat Arel destek. Ahbap'a üye olun. Ahbap'a abone olun. Ahbap'a bağış yapabilirsiniz.
7: Mehmet.
4: Benzer tweetleri
7: Mehmet Faraç'ın söylediği şey para. Çok önemli. Çünkü
4: para toplayan dediğin...
7: Ahbap Derneği'ni parlatan, Ahbap Derneği'ne ünlüleri götüren, oradaki ünlülerin oraya aracılık edip Ahbap Derneği'nin parlatılmasını sağlayan bir yer var. Orası da sadece Oğuzhan Uğur'a ait olan şirketlerdi.
5: Peki.
7: Çünkü oranın ofisini kullanıyor.
5: Şöyle.
7: Oranın şimdi... sosyal medyasını evet. kullanıyor. Oranın evet. YouTube'unu kullanıyor. Orada ünlüler birleşiyor ve Ahbap Derneği'ne bir bağış toplama organizasyonu ortaya çıkıyor.
5: Sevgili izleyiciler, son olarak şunu söyleyeyim. Bu konu devam edecek. Önümüzdeki programlarda da ele alacağız. Çünkü soruşturma devam ediyor. Bir kez daha söylüyorum. Genişleyerek ve derinleşerek.
8: Ve neler çıkacak?
5: Derinleşerek. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Biz dosya savcılık makamından ilerledikçe bu konuları ele almaya devam edeceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim. Şu ana kadar gördüklerimiz gerçekten bizi şoka sokmuş durumda. Ben böyle bir tablo görmedim. Bu tıpkı Türkçe'ye sıkıysa yakala diye çevrilen ama orijinal adı Catch Me If You Can olan bir film var. O filmi evet. hararetle tavsiye ederim. Steven Spielberg'in yönetimindeki bir filmdir. Tom Hanks oynuyor, şey oynuyor.
4: Ama bu film daha ilginç bir senaryo sahip.
5: DiCaprio onu oynuyor. Onun oynadığı bir filmdir. Bir dolandırıcının, gerçek hayatta yaşayan bir dolandırıcının inanılmaz öyküsünü anlatır o film. Şimdi biz gerçekten burada canlı, kanlı bunu seyrediyoruz. Bir toplumu, bir toplumun tüm hassasiyetlerini, tüm manevi ve ruhani duygularını istismar ederek bunları kullanan bir önemli hikayeyi izliyoruz. Canlı izliyoruz yani. Canlı olarak gerçek hayatta izliyoruz. O filmi de bir ara vaktiniz olursa bir bakın, eğer izlemediyseniz diyelim. Ve çıkıyoruz konudan. Şimdi nereye geliyoruz? Bir başka soruşturma konusu. Bir yasa tane... dışı bahis. Abi girme.
8: Yok yok, bir şey söyleyeceğim. Heh. Türkiye'deki gibi o Bernie Wadolf diye bir adam Amerika'da tam 64 bin insanı 65 milyar dolar çarpmıştı. Tarihin en büyük dolandırıcılarından biri. Dünyanın her tarafında bu tiplere böyle peşinden giden zavallılar var.
5: Evet. Evet. Peki, doğru. Ne dedin Eftel?
4: Ah o zavallılara.
5: Yo yo, şey yapalım, bir buradan konuşuruz. Şimdi Tahir Kum hattımızda mı? TGRT Haber spor ekranlarından tanıdığınız deneyimli spor yazarı Tahir Kum. Tahir Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na.
6: İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum.
5: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ya durdurak bilmiyor. Hani bu soruşturmalar ayrı, bahis soruşturmaları ayrı. Ya bu bahis soruşturmalarının ucu bucağı gözükmüyor, değil mi?
6: Vallahi öyle. Az önce Haluk Levent'in bahis kuponlarına bakıyordum. Orası benim çok dikkatimi çekti.
5: Bu işi iyi şöyle... anlayacak sizsiniz. Buyurun.
6: Yani estağfurullah, şöyle, yani maçlara bu kadar yüksek miktarda para yatıran, kupon yapan bir kişinin mutlaka bir futbol geçmişi olması gerekir diye düşünüyorum. Veya bir futbol aklı olması gerekir diye düşünüyorum. Acaba buradaki yazışmalarda futbol ailesinden bu konuda fikir aldığı, fikir jimnastiği yaptığı kişiler var mıdır? Düşünüyorum. Doğru. Çünkü yani bugün biz biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır Türkiye'de bahis konuşuluyor ve yapılan kuponlar ortaya çıktı. Bu işin içinde olan, futbol ailesinden olan hakemlerin, teknik adamların ve futbolcuların, yani her birinin 1000 TL, 2000 TL, maksimum 10.000 TL kupon yaptığı bir yerde Haluk Levent gibi bir sanatçının, futbol ailesinden olmayan bir kişinin 300 bin, 400 bin, 500 bin böyle kupon yapması bana biraz manidar geldi.
5: 300 bin de değil, yani milyon oynadığı yer var. Milyon oynadığı yer.
4: 1,5.
5: 1 milyon, 1,5 yani, milyon.
6: Vallahi çok, bana çok tuhaf geldi. Yani neye istinaden, nasıl oynanıyor, nasıl
7: para
6: yapılıyor?
7: Para size ait olmayınca çok kolay olabiliyor demek ki.
5: Ama ya başka çok, bir şey çok, daha işaret ediyor. Çok yani biraz bir alt bilgi de gerekiyor.
7: Evet,
5: diyor.
7: Evet,
5: yani
7: orası da çok önemli.
5: Neye göre diyor Tahir Bey? Kesinlikle. Doğru söylüyor. Şimdi Tahir Bey.
6: Yani belki bu incelemeden, belki bu incelemeyle ilgili, Ahbap Derneği'yle ilgili bu incelemeyle ilgili futbol ailesine de bu işin sıçrama ihtimalinin olabileceğini öngörüyorum.
4: Tahir
6: onu söyleyeyim.
4: Bey'in işaret yani ettiği nokta önemli. Genellikle Alman Ligi'ni oynuyor ama Türkiye Ligi'nden de oynadığı değerlendirilen maçlar var. Mesela bir gün tweet atmış Haluk Levent. Teşekkürler Beşiktaş diye. O gün de Beşiktaş Gaziantep Sporu, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ediyor. Hı-hı. Onun ardından teşekkürler Beşiktaş diye, saatleri de o maç sonrasına tekabül ettiği için teşekkürler Beşiktaş diye bir tweet atıyor. Yani muhtemeldir ki o gün Beşiktaş maçına yine yüklü bir kupon yapmış olabilir. O da başka birisinin, hı-hı, hesabında karşımıza çıkabilir.
5: Evet. Peki. Şimdi gelelim yasa dışı bahis sitelerinde 2020-2026 arası bahis verileri analiz edilmiş sevgili izleyiciler. Ve bazı kulüp yöneticilerinin rakip takım lehine bahis yaptığı tespit edilmiş. Ya ben çok. Türkiye bu işlerin içerisinden nasıl çıkacak? Bazen umutlanıyorum, bazen umutsuzluğa kapılıyorum sevgili izleyiciler. Hani umutlanıyorum, hakikaten yapanın yanına kar kalmıyor gibi hissediyorum. Bazen umutsuzluğa kapılıyorum. Elinize attığınız her yerden bir şey çıkıyor. Akıl alır bir şeydi. Ya şimdi kulüp yöneticisin. Mesela bir takımın yöneticisin. Ya rakip takımın kazanması lehine bahis oynanır mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Akıl alır bir şey değil. Yani ya ona... Ya, söyleyecek laf bulamıyorum. Tayyip Bey sizdeyiz.
8: Mağlubiyeti baştan kabul etmiş.
5: İsimler var. İsimler var. Mesela burada... Tolga Kırgız. Bunları siz biliyorsunuz, evet. Tanıyorsunuzdur herhalde. Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488 kupon oynamış.
9: Kim bu?
5: Tolga Kırgız diye bir vatandaş. Kerem Gürel gene Beşiktaş'tan. Yönetici kendi kulübün maçında rakip takımı lehine veya gol bahislerine 996 kupon yapmış. Ahmet Akçelik gene Beşiktaş'tan, o da rakip takıma 53 kupon yapmış. Maruf Güneş Galatasaray'dan, o da yöneticilik yaptığı dönemde rakip takım lehine 48 kupon yapmış. Liste böyle gidiyor. Gençler Birliği'nden var, Erzurum'dan var, Erzurumspor'dan, Adana Demirspor var, Adana Spor var, Altay var, Altınordu var, Balıkesir var, Bandırma var, Bodrumspor var, Bolu Spor var. Bolu Spor'dan çok var, 3-4 kişi. Bir de Karaman'dan var. Şimdi ne diyorsunuz, bu daha liste uzayacak mı? Bunun sonu gelecek mi Tahir Bey?
6: Gökhan Bey şunu söyleyeyim. Bununla ilgili Dünya Kupası öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz bir açıklama yapmıştı. Ve dört büyük kulübün yöneticilerinin de içinde olduğu bazı kişilerle ilgili tespitler olduğunu söylemişti. Bunların Dünya Kupası sonrası açıklanacağını ifade etmişti. Şimdi bunun sinyalini almıştık zaten. Biliyorsunuz geçen sezon, yani Ekim ayından, 2025 Ekim ayında hakemlerle ilgili başlayan bir bahis soruşturması, akabinde futbolcular, teknik adamlar, malzemeciler derken bugün kulüp başkanı ve yöneticilere geldi. Ancak sizin isimleri okuduğunuz ve bahsettiğiniz konu bir bahis operasyonu değildir. Hatta ben dün Türkiye Gazetesi ile konuşurken arkadaşlara şöyle bir başlık attırdım. Bahis değil, şike dalgası dedim. Çünkü bugün savcılık makamı, adli makamlar bahis soruşturması yapmazlar. Çünkü Türk Ceza Kanunu'na göre herhangi bir Türk vatandaşının futbol ailesinin içinde de olsa, bu kişiler kulüp başkanı, yönetici, futbolcular da olsa, yasal bahis oynaması bir suç teşkil etmiyor kişiler.
5: Eğer bu arada kişiler, bunlar yasal bahis oynamışlar değil mi?
6: Tabii, bunlar yasal bahisle ilgili tespitler. Eğer bu kişiler kendi müsabakalarında rakip takımın kazanmasına yönelik bir bahis yapmışlarsa, bu Türk Ceza Kanunu'na göre bir suç teşkil ediyor. 62-22 sayılı kanun 11'e 4. maddesi olması lazım. Bir şike eylemine girdiğinden dolayı bu kişilerle ilgili bugün gözaltı kararı verilmiş durumda. Bu kısma bakalım. Yani bugün...
5: Doğru siz çok önemli bir noktaya değiniyorsunuz. Doğru. Bu yasa dışı bahis değil, aslında bir şike operasyonuna dönüşüyor diyorsunuz.
6: Bu işin adı bahis değil, şike dalgasıdır bu. Yani dün yapılan operasyon bahisle ilgili değildir. Bu kişilerin zaten açıklamada da ifade ediliyor.
9: Yasal bahisle oynanan. Ama
6: mensup olduğunuz takımın
8: ahlaki mi?
9: Futbol ailesinden olduğu için.
5: Hayır ahlakinden ziyade. Kendi takımının yenilmesi üzerine para yatırıyorsun.
8: Evet, bunu bu kabul etmiş peşin. Evet.
5: Kabul etme değil ya. Diyor ki ayarladın mı sen
7: orayı? Zaten. Yani 6222 sayılı kanun çerçevesinde yürüyor. Burada bahis yok zaten. Şike üzerinden yürüyor.
9: Sade vatandaş olsa suç değil ama kulüp yöneticisi tabii. Ve kendi takımının aleyhine oynadığı için lehine de oynasa problem bu arada. Tabii.
5: Peki.
6: Bakın. Daha önce birkaç yayında da oldu. Savcılıktan yapılan açıklamada kendi müsabakasına oynadığı maçlar ifadesi kullanılmıştı. Ama sonrasında yapılan, dün yapılan ve önceki yapılan açıklamalarda savcılık makamı yöneticilerin kendi takımlarının maçlarına rakiplerin kazanmasına yönelik bahis oynadıklarını ifadesini kullanmış olması ortada bir şike teşebbüsü olduğunu söylüyor bize. Böyle bir şüphe var. Bununla ilgili adli makamlarca devam edecek. Ben çok uzun uzadıya söylemeyeyim. Çünkü bugün daha isimlerin sayısı 19-20. Bu böyle kalmayacak. Belki bugün, tabii bakın bugün ben size, bu tabii adli makamlarca yapılan bir soruşturma. Bakın Ağustos ayının ilk haftasında 2026-27 sezonu başlamadan önce Türkiye'de fırtına kopacak. Hani bu bir şey değil. Bu bir bilgiye dayalı bir fikir şey söylüyorum size, aktarıyorum.
5: Tahmin ediyorum, tahmin ediyorum.
6: 2026-27 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu, isimlerini bakanlıktan aldığı ve 4 Mayıs itibariyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na verdiği son 5 yılda Türkiye profesyonel liglerinde görev almış başkan ve yöneticileri kapsayan yaklaşık 13 bin 14 bin kişinin TC'sini Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na verdi. Bununla ilgili veriler Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi ve bunlar büyük bir ihtimalle, aksilik olmazsa, Ağustos ayının ilk haftasında veya ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşılacak. Yani burada onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz Gürkan Bey. Bakın bunu.
5: Tahir Bey, peki bunun içerisinde federasyon yetkilileri de var mı sizce?
6: Kesinlikle. İyi, tam ben de onu söyleyecektim.
8: Spor yazarları var mı? Değil mi? Gazeteciler.
6: Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim. Hepsi de bu listelerin içinde. Eğer bunlar varsa bunlar da kamuoyuyla paylaşılacak.
5: Çünkü ne olur bir daha tekrarlar mısınız? O laf tam anlaşılmadı. Futbol Federasyonu yetkilileri de var dediniz değil mi?
6: Bakın, Türkiye Futbol Federasyonu mevcut olan federasyon başkanı ve yönetim kurulu ve yedek üyeleri dahil tüm kişilerle ilgili de tıpkı kulüp başkanı ve yöneticiler de olduğu gibi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na TC'lerini verdi. Bunlarla ilgili bahis verilerini talep etti ve bunlar geldi Türkiye Futbol Federasyonu'na. Türkiye Futbol Federasyonu bunların ayıklamasını yaptıktan sonra kamuoyuyla kimlerin bahis oynadığı konusunda bir açıklama yapacak. Tabii bu Futbol Federasyonu ayağı. Tabii adli makamlarca da bu iş devam edecek. Bu kişiler içinde kendi müsabakalarına bahis oynayan, tıpkı dünkü gibi rakip takım kazanır şeklinde oynayan kişiler varsa, ki mutlaka vardır diye düşünüyorum daha fazla, bunlar da kamuoyuna önümüzdeki günlerde paylaşılacak.
5: Çok enteresan şeyler söylüyorsunuz Tahir Bey. Türkiye Gazetesi'nde de yazıyor Tahir Kum, sevgili izleyiciler, onu söyleyelim. Hakikaten önümüzdeki fırtına bekliyor diyor. Türk futbolunu bir fırtına bekliyor diyor. Özellikle 2026-2027 sezonunun açılışından önce Türk futbolunda büyük bir fırtına esecek. Bunu aynı zamanda Futbol Federasyonu yetkililerinde kapsayacak bu fırtına diyor.
8: Gürkan'cığım, bir şey sorabilir miyim?
5: Bir saniye, bir dakika, bir dinleyeyim, bir dakika.
8: Ha, kendisine bir şey soracağım.
5: Tamam.
6: Gürkan, onu şundan dolayı söylüyorum. Kulüp başkanı ve yöneticileri futbol ailesinin diğer bireylerinden ayıran en büyük özellik şudur. Futbol disiplin talimatının 56. maddesinde, evet, sonucun etkileme eylemiyle ilgili bir madde düzenlenmiştir. Eğer bir kişi, bir kulüp başkanı ve yöneticisi kendi müsabakasıyla ilgili müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir eylemi olursa, bu takdirde bağlı olduğu kulüp bir alt kümeye düşer diyor.
8: Oo,
6: yani bir futbol, bir teknik adamın bahis yapması, kendi müsabakasına bahis yapmasından öte bir kulüp başkanı ve yöneticisi sorumluluktan dolayı kendi müsabakasına bahis yaparsa bu şike eylemi içine girer ve bundan dolayı da kulübü bir alt kümeye düşürülür diye madde düzenlenmiş. Bundan dolayı önemli. Yani bir futbolcunun, bir teknik adamın bahis oynamasından önemli olan bir kulüp başkanının ve yöneticinin bahis oynamasıdır.
5: Peki bunu bilgiye dayalı söylemezsiniz. Ben tahmin etmiyorum ama söylerseniz tabii çok enteresan olur benim için. O, kabul ederim de. Kulüp başkanı da çıkacak mı bu listelerin içerisinde sizce?
6: Vallahi bu bir tahmin olur, bilmiyorum. Ama ben şunu söyleyebilirim. Yani biz bugün sayı 19'dan bahsediyoruz. Biz onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz. Çünkü yaklaşık son 5 yılda Türkiye profesyonel liglerde görev yapmış kulüp başkanı ve yöneticileri, Futbol Federasyonu başkanı ve yöneticileri dahil olmak üzere yaklaşık 13 bin ile 14 bin kişi taramadan geçirildi. Bugün futbol ailesiyle ilgili, hakemlerle ilgili yapılan taramada hakemlerin %26'sının bahis oynadığı tespit edilmişti. Eğer hakemlerle ilgili bu oran %26 ise kulüp başkanı ve yöneticilerle ilgili oranın ne olabileceğini futbol ailesi sizlerin takdirine bırakıyor.
5: Çok çok ilginç başlıklar verdi Tahir Kum sevgili izleyiciler. Hakikaten yani bahis olayında bahisle başlayıp şikeye evrilen ve sonucunda Türk futbolunu derinden etkileyecek ama belki kulüp başkanları da çıkarsa bu işin içerisinde başkanın yaptığı kulübün bir alt lige düşmesine yol açacak gelişmelerden söz ediyor. Manşet veriyor Tahir Kum. Buyurun Mehmet
8: Tahir Bey. Tahir Bey şunu soracağım. Şimdi zaten sorumun yarısını ben sormadan yanıtladı. Bir tüzükte bir madde varmış zaten. İşte sen de tekrar ettin alt gruba düşer. Tahir Bey aslında burada bir iç denetim olması gerekmiyordu. Mesela bu tür bahislerde de futbol kulüplerinin yasalarında, tüzüklerinde, hakemlerle ilgili, kulüp başkanlarıyla ilgili bu tür şey bahis işlerine girmelerini engelleyen bir yasa çıkması gerekmiyor.
10: Bunların var zaten.
8: Ama işte bak oynuyor 6200. Adam. Var oynuyor.
10: Tamam da yasa var ama yasa var zaten. Gerekli olan ceza da veriliyor fakat şahıs
8: oynayamaz demiyor ki. Ben bahisten söz ediyorum.
10: Bahis ya diyor. Hayır. Ki futbolcu.
8: Bak, etkileme ile ilgili diyor ama direkt bahis yok ki.
9: Futbol ailesi üyesiysen 6222 sayılı kanun gereği işleme tabi tutuluyorsun. Zaten Türkiye'de yasal bahis oynamak suç değil. Yasa dışı bahis oynamanın da hapis cezası yok değil mi?
10: Evet.
9: Kabahatler kanuna göre ceza kesiliyor. Ancak kulüp yöneticisiysen, futbolcuysan, antrenörsen,
8: hakemsen. Burada bir boşluk var o zaman.
9: Futbol ailesi.
8: Hayır, bu kadar insan aptal mı? Yasa varsa niye oynuyorlar?
9: Ya oynuyor işte. Hırsızlıkla ilgili de yasa var. Yaptırlar.
5: Kimsenin yasal bahis içinde oynadığı maç skorunun takip edileceği düşüncesi yoktu kimse.
9: Evet. Hırsızlıkla ilgili de yasa var.
5: Yok yani. Hayır Bey, bugüne kadar öyle bir şey oldu mu hiç?
8: Hayır,
5: yani benim oynadığım şeyin maçın sonucunun takip edileceği, hatta ben bir spor adamıysam hakem olabilirim, futbolcu olabilirim veya kulüp yöneticisi olabilirim. Benim skorum takip edilir diye bir düşünce, bilgi var mıydı spor camiasında?
6: Yani maalesef bugüne kadar böyle bir operasyon yapılmadı. Futbol tabii ailesi böyle yapılmadı. Bir şey yok. Aslında bizim talimatlarımızda olmasına karşılık futbol ailesi, ki bugüne kadar vermiş oldukları ifadelerde biz bunun bir suç olduğunu bilmiyorduk şekliyle. Çünkü 10 liralık 15 liralık yani Haluk Levent'in kuponları yanında okyanusta damla kalacak kuponlar yüzünden meslek hayatı biten hakemlerimiz var. Bak bunun altını çiziyorum. Liralık 15 liralık kuponlardan dolayı.
5: Doğru.
6: Çünkü
5: doğru.
6: Bunun milyonu. Bunları mesleği.
8: O hakeme nasıl güveneceksin ya?
9: İşte zaten dışarı çıkarılıyor.
8: Nasıl rezalettir
9: bak,
8: ya?
9: Bak Metehan Baltacı, Galatasaray'ın futbolcusu. Mert Hakan
8: ya.
9: Yandaş. Bu insanlar bahis oynadığı için hapis cezasına çarptırılmadı ya da tutuklu kalmadılar. Ne için cezaevine gönderildi? Futbol ailesinin üyesi olup da bahis oynadığı için. 6222 sayılı kanun gereği cezaevine.
8: Dünyada
9: senin
8: böyle
9: dediğin
8: bir şey
9: Mehmet
8: yok
9: abi
8: ya.
9: Şuraya gider. Yani hırsızlığın da yasası var. Adam evet, öldürmenin hırsızlık, de yasası hırsızlık var. Hırsızlık, hırsızlık yapılıyor.
8: Ama burada ben biraz sanırım anlatamadım. Burada açık bir madde var mı arkadaş? Diyor mu ki futbol kulübü yöneticisi, başkanı, hakem vesaire yasal bahis oynayamaz diye bir madde var mı?
10: Var.
8: Nerede
10: var
8: o madde?
10: Var.
8: Peki
5: Tahir Bey
8: dinle. Ama soru bitmedi ki.
5: Cevabını verin.
10: 6222 sayılı kanunda
8: soru bitmedi. Bir dakika. Arkadaşlar bunun bakın bunun içerisinde siz listeye baktınız ama fark etmemişsiniz. Türkiye'nin en büyük müteahhitlerinden bazıları var burada.
9: Olabilir. Bak, müteahhitin bahis oynaması suç değil.
8: Burada o kadar bak bunların bir bölümünü tanıyorum. İçinde master yapanlar var. Bir sürü böyle çok evet, eğitimli insanlar var. Bir tanesi bilmiyor mu bunu ya? Suç olduğunu bunun. Bir de ne hani zamandan beri yapılıyor bu operasyon için diye bu kadar beklendi.
9: Üstüne gidilmez deniliyor da olabilir. Yani efendim? Üstüne kimse gitmez. Zaten bu
8: çünkü
9: zamana kadar gitmediler.
11: Buradan
8: bak 5 senedir
11: Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlüğü'yü ben kutluyorum. Bu
5: Tahir
11: konunun
5: Kuma
11: üzerine
5: bir soru
11: gitmesi
5: soracağım.
11: Önemli.
5: Tahir Bey, bu isimler siz tanıyorsunuz kim kimdir? Az önce okudum. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray, bu takımlardaki, bu kulüplerdeki isimleri söyledim. Bu isimler etkin isimler midir kulüp yönetiminde?
8: Başkan.
6: Öyle tabii, yönetim kurulu üyesi kişiler.
5: Tabii ama yani mesela, yetkin mesela futbol şube sorumlusu oluyor. Ne bileyim, hani böyle daha etkin görevde mi yoksa?
8: Başkan yardımcısı vesaire.
9: Fark etmiyor.
6: Yani hani bizim futbol ailesinin çok aşina olduğu kişiler değil. Çoğu, birçoğu diye. Bir tek Maruf Bey ki hala Galatasaray Spor Kulübü'nde Sportif AŞ'de yöneticiliği devam ediyor. Bilinen bir iki kişisi öyle. Diğerleri açısından söyleyemeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Belki vaktimiz tamam olacak. Biz biliyorsunuz şu anda Dünya Kupası'nı yaşıyoruz.
5: Doğru. Final maçına geldik.
6: Bakın, bir ülke düşünün ki son bir yıldır bahisi ve şikeyi konuşuyor. Ondan öncesinde hakemleri konuşuyor. Ondan önce yabancı sayısı kaç olsun, az olsun, çok olsun, bunu konuşuyor. Böyle bir ülkenin Dünya Kupası'na 24 yıl hasret kalması veya gittikten sonra gruptan çıkmaması sürpriz olmasa gerek. Yani bu iş Montella'nın yetersizliği veya futbolcuların yetersizliği değil, Türkiye'deki futbol ikliminin kirliliğinden kaynaklanır. Bence önce Türk futbolunun ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var.
5: Güzel bir laf. Kentsel dönüşüm, doğru. Tahir Bey, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sarsıcı bilgiler verdiniz. Yani bu iş çok su kaldırır. Çok su kaldırır herhalde.
6: Kesinlikle öyle. Biz ilerleyen günlerde daha sıcak havalar göreceğiz diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
5: Sevgili izleyiciler, biz burada aslında programımızın mesela cumartesi ligler başladığında Taksim Meydanı bitiyor. Tahir Beylerin futbol programı başlıyor. Çıkışta hep böyle karşılaşıyoruz stüdyoyu devir teslim yaparken. Ben soruyorum, nasıl gidiyor? Gürkan Bey, daha da kötü gidiyor. Daha da dosyalar büyüyor. Daha da şey yapıyor. Artık geldik. Dedi ki sayı binlerle ifade edilecek dedi Tahir Bey canlı yayında. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok ilginç bilgiler paylaştınız bize. Kolay gelsin.
6: Ben de iyi yayınlar diliyorum.
5: Sağ olun.
6: Sağ olun.
5: Mehmet Bey, bu işlerin içinden çıkamayacağız. Nasıl çıkacağız?
8: Her taraf o kadar kirlenmiş ki. Ya bu nedir ya? Bir dakika. Üniversitelerde rezaletler, futbol kulübünde, partilerde rezaletler, sanayicilerde rezaletler, alışveriş merkezlerinde rezaletler, oyuncular arasında rezaletler, siyasiler. Ya bu ülkede ne hale geldi böyle ya? Kirliliğin olmuş. Şunu şok geçirdim. Bak okudun ya. Diyor ki bazı kulüp yöneticilerin rakip takım lehine bahis yaptı. Ya bundan sonrası da sen kanalizasyondur
10: bir
8: ya.
10: Bir yönetici 1500 kere, 1488 ya, kez
8: şuna bakar mısın ya? Yani. Adam kendi takımına güvenmiyor. Yenilgisini baştan şey yapmış, kabul etmiş. Karşı tarafa prim veriyor. Milleti de oynatmıştır ha binlerce.
9: Mehmet Bey, Türkiye'de şikeler yapılır zamanında.
8: Evet, yani şiker rezaletleri.
9: Belirli bir para karşılığında maç bağlaması dediğimiz. Ben geçmişte futbol oynadım. Yani futbolun içerisinde.
8: Utanç verici.
9: Futbolun içine daha da girdiğiniz zaman çok ilginç tablolarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Mesela benim tanık olduğum meselelerden biridir. Bir kulüp başkanı, bir kulübün başkanı maç oynandığı esnada kulübeye mesaj atayım. Hani salsınlar, belirli bir pazarlık gerçekleştiğinde demiş birisi ve şahit olmuş birisiyim. Dolayısıyla hani Türkiye'de şike dediğiniz, hatır şikesi dediğiniz,
8: eskiden maç satarlardı,
9: teşvik birimi dediğiniz meseleler hep vardı. Ne hale gelmiş diyorsunuz da şu an en az olduğu zaman dilimi. Şu anda şöyle bir fark var. Akın Gülley'in gerçekten Adalet Bakanı olmasıyla, hatta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından başlattığı yasa dışı bahise açtığı savaş ve özellikle futboldaki kirlilikle ilgili verdiği mücadelenin sonucunda bize zaten dokunmaz kimse. Bu devran böyle gelmiş böyle gidiyor meselesinin tam aksine olayın seyrettiğini görüyoruz. Burada Akın Gülley'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, şu anki başsavcı Fatih Dönmez'in ve diğer savcıların süreç içerisinde spor savcılığının gerçekten büyük
8: bütün
9: bir özverisi var. Bunun sonucunda bir düğmeye basıldı. Artık her şey çok net bir şekilde karşımıza
8: devlet, bütün
9: çıkıyor.
8: Bütün kirliliği üzerine acımadan gitsin kardeşim. Sonuna kadar gitsin ya.
11: Türk futbolu içine düştüğü, ben biraz sporla da ilgim vardı spor yöneticiliği noktasında. Türk futbolunun içine düştüğü bu bahis sadece az önce ifade ettiğiniz bugün için değil. Son yıllarda, son 7-8 yılda çok derin bir şekilde, evet, bu bahis sarmalının içerisine
9: çok
11: düştü.
9: Çok büyük bir ekonomi bir de.
11: Evet. futbolun ülkemiz için şöyle bir önemi var. Ben İspanya'dan bir örnek vereceğim. İspanya'nın iki tane takımı var. Real Madrid ve Barcelona. İspanya'nın turizmine inanılmaz katkısı vardır. İşte Türkiye'de işte...
9: Barcelona özellikle. Ben mesela geçtiğimiz aylarda Barcelona'daydım. Her yerde Mustafa Bey Barcelona'nın store'u vardır. Yani mağazası vardır. Sadece kendi çocuklarıma iki tane forma aldım ve isimlerini yazdırdım. Yani buradan çok büyük... Hem dediğiniz gibi şehre çekiyorlar, şehrin içerisinde de harcama yaptırıyorlar size.
11: Futbol endüstrisi. Dolayısıyla Türkiye'nin bir an önce buraya dönmesi lazım. Buradan hem bizim 3 tane daha da büyük kulüplerimiz
9: Trabzon
11: var.
9: Trabzonspor'u unutma.
11: Tabii.
9: Hayır. Bursa Spor'u da unutma bak.
11: Tam onu çektim
9: aslında. 5 büyük şampiyon.
12: Sivas Spor'u ne yapalım yani?
13: Ya dedim ki Ali Bey oradan durur mu ya?
12: Oradan durur mu yani?
9: Sivas şampiyon olmadığı için söylüyorum.
12: Bir Sivaslı olarak durmaz o.
13: Peki
12: Hadi Bey bu hukuksal olarak da bir değerlendirmenizi isteyelim. Şikeye girer diyor. Bahis değil diyor. Şimdi izleyicilerimizin de bunu bilen var bilmeyen var. Yani futbola uzak olan var yakın olan. Bu iş bahis skandalı daha doğrusu bahis soruşturmaları ayrı fasıl ama burada diyor... Kulüp başkanının yasal sitelerden bahis oynaması ama kendi takımı aleyhine oynaması, rakip takım lehine oynaması bir şike suçu barındırır. Kulüp başkanı eğer bunu yaparsa alt lige güle güle diyor. Çok ilginç bir şey söylüyor.
10: Burada Türkiye Futbol Federasyonu sınıfta kaldığını söylemekle başlamak lazım. Niye? Geldiğimiz aşama işte yapay zekanın bu kadar ilerlemesi, ayrıyeten Türkiye Futbol Federasyonu'nda bulunan bütün şahısların TC kimlik numarayla siz eğer yasal firmaya başvuru yaptığınızda anında size cevabı gelebiliyor ve siz bunu kalkıp her yıl yapamıyorsanız bu kadar şahıs doğrudan kendi hesapları üzerinden kendi TC kimlik numaraları, kendi numaraları, kendi mail adresleriyle üye olup eğer bunu yapıyorsa burada Türkiye Futbol Federasyonu oturup bir öz eleştiri yapması gerekir.
12: Çünkü ne yapacaktı Futbol Federasyonu?
10: İlgili firmalardan şu an ne yapıyor? İlgili firmadan bilgi ama istiyor. Aynı gün geliyor bilgisi. Yapıyor.
9: Önceki federasyonlar yapmamış.
10: O bir ayrı bir konu. Ben şu an şahısları tabii ki yargılamıyorum bu konuda. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu isterse her yıl ya da 6 ayda bir dahi ne olacak? İlgili firmalardan bilgileri talep edecek. Bilgiler gelecek. Bu konuda ihmalkar davranan ya da işte en azından disiplinnameye uygun hareket etmeyen kişiler varsa ne yapacak? Onunla ilgili gerekli işlemleri yapar ve durum da buraya
12: daha
10: kadar evrilmez.
12: Daha önce hiç olmamış Hadi Bey. Daha önce hiç olmamış. Şu andaki
10: maalesef
12: federasyon,
10: onu,
12: şu andaki federasyon hiç değilse ya bir şey yaptı. Suyu bulandır denemez.
10: Ben karşılaştırma
12: tabii doğru
10: yapmıyorum.
12: Tabii da bu bahis kaç senedir Türkiye'de var?
10: Uzun bir süredir.
9: Soruşturmadan mı bahsediyorsun?
12: Yok soruşturmayı demiyorum. Yok, yani şey, bahis oynama.
9: Bahis meselesi 20 küsür yıldır var. Var tabii var. İddia ile başlayan bir süreç. Daha öncesinde de var aslında. Spor Toto. Hatırlarsan 0-1-2 oynanıyordu. Spor Toto Teşkilatı organizasyonu. Sonra bu özelleştirildi kısmi olarak. Hem dijital hem fiili olarak bahis şirketleri kuruldu. Resmi, legal ve belirli şirketler üzerinden yürütülmeye başlandı. Futbola da çok büyük bir ekonomik getiri sağladı. Yani kulüplerin gelir kaynaklarından önemli bir bölümü de bu bahis şirketlerinden aldıkları gelirler. Dolayısıyla hani normalde şunu dememiz lazım. Ben hep savunduğum şey kumarın yasalı, gayri yasalı olmaz. Hepsini yasaklayacaksın. Bu iddia meselesinde böyle ama futboldan da ciddi gelir sağladığını ifade etmemiz lazım futbola.
10: Peki. Burada şöyle bir şey var. Şimdi bahis ve şikeyi ayırmamız gerekiyor. Bahis dediğimiz şey az önce Mehmet Bey'in söylediği kısmı futbol disiplin talimatnamesinin 57. maddesinde şunu söylüyor. Birinci maddenin A fıkrasında. Diyor ki futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunlarını oynamaları yasaktır. Bakın illegal bahisten bahsetmiyoruz. Doğrudan ya da dolaylı olarak da oynaması yasak. Ama oynuyor. Oynadığında ne oluyor? Gerekli olan cezalar veriyor.
9: Yani peki, kendi takımının cezasını. Lehine oynaması da
10: hiç önemli sorun değil. Sadece oynaması, sadece hesabının olması dahi yeterli olabiliyor. Biz geçtiğimiz soruşturmalarda şunu gördük.
13: Niye bu
10: bazı
13: kadar
10: futbolcularla
13: sürede
10: ilgili Türkiye
13: niye
10: Futbol
13: bu kadar
10: Federasyonu
13: 1488 kupon oynayana kadar niye beklemişler? Onu
10: onun için edin diyoruz ya sınıfta kalmış yani belge ve bilgileri istememiş
12: ama
10: bugüne
12: eski
10: kadar.
12: Eski yönetici olabilir
9: şu
12: mi?
9: Şu önemli. Mesela
12: eski yönetici olabilir
9: şu
12: mi?
9: Şu bak şu bilgiyi yapayım. Bilmiyorum. Çünkü geçtiğimiz soruşturmada ediyorum karşımıza çıktı. Mesela bir hakem onun adına açılmış, onun TC'si kullanılmış bir hesap açıldı. Futbol Federasyonu kendisini tedbiren görevden aldı, maçlara vermedi. Sonra kendisini gitti savcılıkta da akladı, federasyonda da akladı. Tekrar döndü göreve. Yani burada anlatayım şimdi. İddia üzerine, soruşturma üzerine
13: bu yasanın daha sertleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
10: Sert, şu an
13: bu
10: çok kadar sert bir şekilde gidiyor.
9: İdam cezası mı gelsin? Ne olsun Mehmet
13: abi? Hayır, idam değil, başka bunu caydırıcı, bu pervasızlığın önüne tam geçecek bir şey yapasın. Adam 1488 kupon ne kadar sürede oynanır ya? Yapmayın arkadaşlar.
10: Ama sanki yanına kar kalmış gibi söylüyorsunuz. Zaten Şahıs şu an göz altında tutuklandı ya. Yani.
12: Ya bir dakika, bunlar tutuklandı mı ya?
10: Tabii canım, çoğu tutuklandı. Göz altında ifadeleri.
13: Göz altında. Göz altında.
10: Tamam, evet. Yanlış bir bilgi
13: tutuklama
10: olmasın.
13: Yok, tutuklama yok.
10: Şöyle.
13: Sorgulanıyorlar.
10: Şimdi peki, bu bahis konusu az önce dediğimiz gibi futbolcuların hiçbir şekilde futbolla ilgili ne Türkiye'de ne de yurt dışında dünyanın hiçbir yerinde futbolla ilgili bir bahis konusunda oynama durumları söz konusu olamaz. Biz Türkiye'de şunu gördük. Dediler ki ya işte futbolcuların yurt dışındaki maçları izleyebilmeleri adına bir hesap açma durumları söz konusu olabiliyor. Evet. Şimdi hesap açmak ayrıdır. Hesabın içerisinde kupon yapmak, oynamak ayrıdır yani. Bunlarda ne oluyor? Tabii ki gelen bilgiler, o şirketten aldığınız resmi bilgilerde görebiliyorsunuz. Hangi tarihten neyi nasıl oynadığıyla ilgili bütün veriler ortaya çıkılabiliyor. Fakat şu an savcılığın yürüttüğü şey ne? Savcılık şike üzerine yoğunlaşıyor. Çünkü bahis konusuyla ilgilenmiyor. Ya da Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi içindeki disiplinnameye göre de hareket etmiyor. Tamamen 6222 sayılı kanunun 11. maddesinde diyor ki eğer bir şike durumu söz konusuysa.
13: Bakalım şike demek sadece düşecek takım olacak mı bu operasyon?
10: Evet, çok
13: sonrası.
10: Oraya geliyorum şimdi.
12: Zaten şike demek,
10: bakın şike demek sadece oyun oynama, kupon yapmak demek değildir. Hesap hareketlerine bakılacak, şanslara bakılacak, diğer takımla irtibatına bakacak. Eğer kulüp yöneticileri gerçekten burada bir sorumluluk içerisine girmişlerse, yani bir şike durumu söz konusuysa, o zaman kulüplerle ilgili ne olacaktır? Bir yaptırım durumu söz konusu olacaktır. O da ne demektir? Bir alt lige düşecektir.
13: Bir de para şimdiye trafiğine kadar, bakılacak.
11: Şimdiye, masa 1400 kuponda bir günde oynayabilir.
10: Tabii ki.
11: 1400 kupon isterse bir günde de oynayabilir.
13: İşini peki, karını bırakmış.
10: Şöyle son cümleyi bitiriyorum. Şimdi 20 tane kulüp ve 50'ye yakın yöneticiyle ilgili savcılık bugüne kadar işlem yapmış. Ve burada kulüp yöneticisi olduğu zaman, o zaman ne olacak? Kulübün bir alt lige düşme durumu söz konusu olacak. Ve ileriki günlerde az önce değerli konuğumuzun da söylediği gibi bazı kulüplerin alt lige düşme durumuyla karşı karşıya kalacağını göreceğiz. Çünkü kulüp yöneticileri peki, eğer şikeye bulaşma durumu varsa, dosyada da savcılık makam bunu ortaya çıkartırsa alt lige düşer. Peki bu kısa zamanda olur mu? Olmayacağı kanaatindeyim. Neden? Çünkü daha önce örnekleri var. Mesela Ankara Nazilli Spor'la ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürütmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu ne söylemişti? Demişti ki ben savcılığın soruşturmasının sonucunu bekleyeceğim. İddianameyi bekleyeceğim. Delilleri toplamasının bitirmesini bekleyeceğim. Ondan sonra bir alt lige düşürüp düşürmediğime karar vereceğim diye demişlerdi. Burada da hali hazırda soruşturma dairelerini zaten devam ediyor. Daha önceki soruşturmalarda devam ediyor. İddianameler hazırlanıp suç sabit hale gelme ihtimali yüksek olduğunda, o zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu kulüpleri bir alt lige düşürme durumu da konuşmamız söz konusu olacak.
9: Bu konudan şöyle bir madde de var. Cezaların ertelenmesi diye. Mesela bir ceza verildi. Bu cezayı erteleyebiliyor.
10: Dolayısıyla o disiplin yani, anlamındaki yani. Bakın.
9: Evet, bu da burada, disiplin talimatnamesi.
10: Evet, disiplin anlamındaki. Disiplin anlamındaki demek ne demektir biliyor musunuz? Bir futbolcu bir tane bahis oynamış. Ama yurt dışında bir bahis oynamış. Kendi maçlarıyla ilgili değil, bir hata yapmış. O zaman Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili cezasını erteleyebiliyor. Kendi maçıyla ilgili değil, Türkiye'deki evet, maçlarla ilgili değil. Ya da en azından oynadığı maçla bir irtibat durumu ya da bir para transferi durumu söz konusu olduğunda
9: şimdi
10: böyle bir
9: Beşiktaş
10: yola başvuramaz.
9: Şimdi Beşiktaş ve Galatasaray
10: yani,
9: gibi kulüplerin ben açıkçası küme düşürülebileceğine inanmıyorum. Yani o yüzden onu vurgulamak
12: ben
9: açısından söyledim.
12: Ben şimdi sınırlı futbol bilgimle bir şey söyleyeyim. Juventus düşürüldü ama İtalya'da.
9: Juventus düşürüldü. Evet. Temiz eller operasyonuydu.
10: İtalya'da, Yunanistan'da
13: burada da bir temiz eller operasyonu kulüplerdi.
9: Sen peki, Türkiye'de evet, birçok süreçler oldu. Hiçbir takım küme düşürülemedi.
10: Ona bakarsanız bugüne kadar şunu da söylüyorlardı. Ya bu dört büyük takımın yöneticileri gözaltına da alınamaz. Bunlarla ilgili hiçbir işlem de yapılamaz. Ancak yok, gördük hepsiyle vallahi ilgili işlem de yapılamaz. Yeter ki dosyanın içerisinde gerçekten
9: cezası
10: delil olsun.
9: Cezası verilir de o ceza boyutu ayrı, federasyon boyutu ayrı. Yani şimdi Türkiye'den, Türkiye Süper Ligi'nden yapıyor. Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı aldığınız zaman Türkiye'deki Süper Lig'in zaten bütçesi doğrudan etkileneceği
14: önceki için dönemlere nazaran çok iyi görev yapıyor. Çok iyi görev yapıyor.
10: O zaman çok temiz yöneticiler gelir, çok temiz bir şekilde de spor yönetirler.
9: Tabii
10: yani.
9: Ki temiz yöneticiler gelsin ama sizin Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, büyük kulüpleri küme düşürmeniz çok kolay
10: peki.
9: Olmaz.
10: Bence adil ve temiz bir sporun ortaya suçlu, çıkabilmesi suçlu, adına kim olursa olsun.
3: Varsa, olur. Sevgili izleyiciler, şimdi yeni konumuza geçiyoruz. Yeni konumuz şu. Özgür Özel. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ve arkadaşlarının kuracağı parti ile ilgili çok sayıda tevatür dolaşıyor. Kurdular, kuracaklar, kuracaklar mı, kurmayacaklar mı? Biraz tartışmalı çünkü zaman geçiyor. Zaman geçtikçe de bu tartışmalar büyüyor tabii haliyle. Yani çünkü bu kadar öfkeyle hareket ettiler. Bu kadar hırsla söylemlerde bulundular. Ve biz hemen gidiyoruz. %50'yiz, 60'ız. Hemen kuracağız, hemen iktidara geleceğiz. Nasıl muhalefet yapılırmış göstereceğiz dediler. Ama aradan günler geçiyor, haftalar geçiyor. Artık aylar geçmeye başladı. Bir türlü harekete geçmiyorlar. Ama nihayetinde galiba bu partinin ilk işaretleri belirmeye başladı. Mustafa, senle başlayalım. Önce bize bilgileri aktar, yorumsuz, net. Parti kuruluyor mu? Kuruluyorsa adı söylendiği gibi yeni parti mi olacak? Logosu belli mi? Nerede genel merkez tuttular? Bu konulara dair sen de bilirken Ankara bazlı bilgilerini bizle paylaş.
11: Şimdi pazartesi günü biliyorsunuz bu mutlak mutlanla ilgili karar Yargıtay'a ulaştı. Pazartesi günü eğer Yargıtay bir karar vermezse...
3: Bu pazartesi.
11: Bu pazartesi evet bir karar vermezse Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yeni partinin adını, logosunu, her şeyini duyuracak.
9: CHP'nin grup toplantısı.
11: CHP'nin grup toplantısı.
3: Ya gerçekten ya. Ferhat Murat hakikaten.
9: Komedi yani.
3: Ya böyle bir şey olur mu ya? Başka evet, partinin ben, grup salonunda yeni
13: CHP'yi parti. CHP'yi taşıyıcı anne olarak kullanıyor. Bak bu kadar da utanç verici. Ya o kürsüden çıkıp ben parti kuracağım. Bu insan nasıl halkın karşısına çıkacak ya?
3: Ya Mustafa sen... doğru mu? Doğru mu?
11: Doğru. Yorumsuz
9: gitti. O zaman şuraya gider. Evet. Kazan doğurdu. Nasrettin Hoca'nın hikayesine doğru gider yani. CHP'nin bak, grup toplantısı bunun yapılması. Kazan doğurdu demektir yani.
11: Mehmet Bey.
3: Bu arada izleyicimiz hatırlatıyor. Hadi Dündar'a sorar mısınız diyor. Yargıtay adli tatil olduğu için karar veremez diyor. Doğru mu? Ya biz bu hafta giriyoruz.
10: Girdik değil mi? Cuma günü girdik. 1 Eylül'de sonuçlanacak. 1 Eylül'den sonra süreçle ilgili devam eder. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu. Karar veremez diye bir şey yok. Burada Yargıtay üyeleri de tabii ki burada çalışıyor. Kendi dosyalarını okuyorlar, kendi hazırlıklarını yapıyorlar. Ancak kararı ne zaman OYAP'ta görürler? Eylül ayından sonra görürler yani. Eylül ayından önce OYAP'ta görme durumları söz konusu olmaz.
9: Evet, onu soruyor zaten.
11: Evet. Ben
3: peki devam et.
11: Salı günü grup toplantısında yeni partinin adını, logosunu duyuracak. Ayrılma gerekçelerini anlatacak. Cuma gününe kadar da istifalar başlayacak. Burada önemli bir tartışma konusu
3: ya
11: var.
3: Ya sen tarih veriyorsun Mustafa.
11: Evet.
3: Bir dakika dur. Tam tarih ben sana söyleyeyim. Pazartesi ayın 20, salı 21'i.
11: Evet.
3: 21 Temmuz'da grup toplantısı ilan edecek. 24 Temmuz'a kadar istifalar olacak.
11: Evet. Bunu bugün çok sayıda, yani çok sayıda derken en az 4-5 tane Özgür Özel'in partisine katılacak milletvekilleriyle konuştum. Onlardan da teyit ettim bunu, bu süreci. Yeni partinin iki tane genel merkezi konuşuyor ama şu an itibariyle ağırlık kazanan Mustafa Kemal Mahallesi'nde eski Gelecek Parti binası var. Orası hazır bir bina. Bir de Balgat'ta bir bina var. Yine parti genel merkeze uygun bir bina. Bugün birkaç milletvekili o binaya gidip gezmişler. Uyar mı uymaz mı ne gibi tadilatlar yapılabilir. Oranın olma ihtimali de çok yüksek deniliyor. Dolayısıyla bir tartışma da gidecek milletvekili sayısı. Çünkü Özgür Özel'in kuracağı partide ana muhalefet olmak istiyor. Ana muhalefet partisi olması yönünde bir çıkışı var. Ana muhalefet partisi olabilmesi için de 68 milletvekiline ihtiyaç var. 68 milletvekilini bulursa parlamentoda ana muhalefet partisi olarak kuracağı yeni partiyi
3: bulabilecek mi sence? Öyle bir kanaat var mı?
11: Benim yapmış olduğum birebir CHP milletvekilleri üzerinde konuştuğum milletvekilleriyle kendi yaptığım hesaplamalarda 50 sayısında kalıyor. 50-52 sayısında kalıyor.
9: 52 üst limit diyorlar. Ben de CHP'nin içindeki bazı isimlerle görüştüm. 52'nin üzerine şu an çıkamadılar diyorlar. Yani en fazla maksimum.
13: 35'i bile bulamayacaklar.
11: Yani burada isim isim de sayabiliriz.
9: Mehmet Paraç'a bakarsak 5 kişiyi bile bulamayacaklar da.
13: Bakın bir şey, bakın bir dakika. Bugün
9: Bulur. 35 kişi, 35 yeniden aday gösterilmeyecek milletvekili bulur.
13: Bu iş ciddiyete bindiğinde
11: 50 sayısı çok rahat bulurlar.
13: Özgür Özel'in yanında olanlar gerçekle yüzleşecekler ve ben
9: ya tamam da adamın başka
13: vekillerim
9: umudu yoksa
12: tamam bakın. Mehmet Bey yorumunuzu alacağım ama Mustafa bir bilgileri aktarsan üzerine aktarsın. Konuşalım belediyeleri aktarsın. De soracağım çünkü aktarsın.
11: Evet
12: sen 50-52 civarında
11: 50-52 şu an birebir yaptığımız parti içerisinde mesela tavrını belli etmiş milletvekilleri var yani mesela 9 tane ihraç edilmiş milletvekili var. Bunların üzerine Özgür Özel'le hareket edecek, Ekrem İmamoğlu'yla hareket eden, diğer siyasi partilerden CHP'ye gelmiş milletvekillerini üst üste koyduğunuz zaman zaten 50 sayısını çok rahat buluyor. Yani biz bunu CHP Genel Merkezi'nde de birebir de yapmış olduğumuz temaslarda o sayıyı çok rahat buluyorlar. Yani 35 sayısını yani keşke öyle bir şey olabilse ama şu anda 50 sayısıyla o sayıya ulaşıyorlar. Yani 52 olur. 48 olur ama 50 bandını çok rahat buluyorlar. Burada tabii en kritik nokta da belediyeler. Yani belediyeler.
12: Belediye başkanlarının tavrı ne?
11: Şöyle bugün İzmir'le ilgili bir mesela yoklama çektim. Orada ne oluyor ne bitiyor diye. Yeri gelmişken de bir kulis bilgisini aldığım bir bilgiyi paylaşayım sizinle. Ben yine Taksim Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmek için bir temas halinde olduğunu, özellikle İzmir'deki AK Parti kurmaylarıyla bir süreç yönettiğini söylemiştim. Çok da ses getirdi. Bu çünkü Cemil Tugay'ın İzmir'de Özgür Özel'in paralel bir parti binası kuruluşuna gitmedikten sonra bunun neden gitmediğini araştırmıştım. Tam da o süreç, o günde Cemil Tugay böyle bir girişimi var. O girişimlerinden biri sonuç alamadı. Cemil Tugay şu anda CHP ile temas halinde. CHP'nin kurmaylarıyla da görüştüm. Hem İzmir'deki yöneticileriyle de konuştum. Hem de genel merkezdeki yöneticileriyle konuştum. Bir temasın olduğu, belki önümüzdeki hafta, belki birkaç hafta sonra Cemil Tugay'ın belki CHP'ye geri dönmesini biz konuşacağız. Belki de Özgür Özel'in yeni partiyi kurduğu süreçte biz Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndüğünü konuşabileceğiz. Dolayısıyla İzmir'de
12: durum ne mesela?
11: İzmir'de 28 tane CHP'li belediye var. Bunun en az 6'sı yeni partiye gidecek konuşuyor. Ben belediye isimleri de sayabilirim burada. İsim de verebilirim. Katılacak yeni partiye.
12: En az 6'sı yani Özgür gidecek. Özel'le birlikte hareket edecek. Yeni evet. Partiye gidecek.
11: Evet.
12: Belediye evet. Başkanları var diyorsun.
11: Çeşme, İzmir'de. Konak, Karabağlar, Selçuk.
14: Cümleyi sanki çoğu gidecekmiş gibi kurdunuz.
9: en az 6'sı.
11: Yani en az 6'sı ama bu 8 de olabilir.
14: Ama 28 belediye var diyorsun ya.
11: Şöyle bakın Özgür Özel'in İzmir'e bu paralel parti binası açılışına gittiğinde katılan belediye başkanı sayısı 6'da kalmıştı.
13: O zaman 6 tane gidecek.
11: Dolayısıyla tamamında böyle bir eğilim yok. Yani genelinde CHP'de siyaset yapacağız. Ama ya, tavrını çok açık bir şekilde...
9: Bir dakika Mustafa Bey bir şey soracağım.
13: İzmir orası. İzmir
9: parti binası peki, açılışı dakika, diyorsun
12: bir
9: da...
12: Tamam, bir saniye şimdi bak.
9: Parti binası açılışı tamam. Diyorsun da olmayan partinin binasını mı açmışlar?
11: Ya şöyle paralel...
9: Parti yok
12: şey, Mustafa sen bir listeyi tamamlamadın. Onu bir oku. Yarım kaldı.
11: Çeşme, Konak, Karabağlar, Selçuk bende net bilgi olarak bir de Güzelbahçe net şekilde gidecek olan 5 belediye bende teyit ettiğim... Ama bu sayının 8'e de çıkabileceği, bu belediyeler kesin olarak Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye işte önümüzdeki haftadan sonra.
9: Kuracak mı peki? Bornova?
11: Bunların hepsini...
9: Bornova da gider bence.
11: Yani şu anda benim teyit ettiğim
9: İzmir... Özkan Yalım'ın işaret ettiği kişiyi işe alan belediye başkanını...
12: Belli olmaz o işler.
9: İşte CHP'de yani, de tutmasınlar hanımla diyorlarsa.
11: Bakın, CHP'den ayrılacak belediye başkanları İzmir için mi? Söylüyorum. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin %60'da %70'de seçim kazandığı bir seçim bölgesi evet. İzmir. CHP'nin kalesi diyebileceğimiz bir bölge. Burada bir belediye başkanlarının CHP seçmeniyle karşı karşıya gelmek istemeyeceğini çok net görebiliriz. mesela yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında özellikle şu soruluyor. Özgür Özel CHP'den ayrılması nasıl bulursunuz diye sorusu soruluyor. CHP'den ayrılırsa bunun doğru olmayacağını söyleyen işte partiyi bölme böleceği evet. noktası bir yaklaşım var. Belediye başkanları da bunu göze alamayacaklarını zaten şöyle de bir durum var. CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Müslüm Sarı ya çok sayıda belediye başkanı ulaşıp CHP'de kalacaklarını, CHP'den bir yere ayrılmayacaklarını çok net bir şekilde ifade ediyor. Müslüm Sarı'yla sürekli iletişim halindeler. Bu hafta da zaten Müslüm Bey'in Cuma günü yapmış olduğu basın toplantısında da çok net bir şekilde aslında bu Özgür Özel ve ekibine de çağrıda bulundu. Ya bir an önce gidiyorsanız gidin ama parti içerisinde kalıp partinin kurumsal yapısına daha fazla zarar verilmemesi noktasında uyarısında bulunmuştu. Bu mesajı da belediye başkanları zaten alıyor. Dolayısıyla CHP'den ayrılacak belediye başkanı sayısı toplamda yani o noktada da bir sayı verebilirim. 40-50'yi geçmez belediye başkanı noktasında. Çünkü hem CHP'li seçmenle karşı karşıya gelme hem de Özgür Özel işte yaklaşık 40 belediye başkanı şu ana kadar işte hukuki bir süreçle karşı karşıya kaldı. Gözaltılar, işte tutuklamalar. Hiçbirine bir şey yapamadı. 20'nin üzerinde belediye başkanı Özgür Özel'e güvenmediği için CHP'den istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitti. Belediye başkanları Özgür Özel'in bugüne kadar yani CHP içerisinde hiçbirisinin hukukunu koruyamadığını düşünüyor. İşte geçtiğimiz yayınlarda konuştuk. Bir Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. Adını anan yok, sanını anan yok. Yani çok önemli bir...
14: Yok, haklarını yiyorsunuz. Bakın Uşak Belediye Başkanı o görüntüler çıkınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı çıktı. Biz belediye başkanımızın arkasındayız dedi. Oraya destek çadırı kurdular. Ve kadın kolları genel başkanı, ben buradan burada bu program vardı, çağrı yaptım. Dedim ki kadın kolları genel başkanı çıkıp demeli ki bu kepazeliğe dur diyelim, partiden atalım diye. Tam tersi çıktı, dedi ki biz başkanımızın arkasındayız.
11: Tam da bunu buraya gelecektim. Bu yeni parti kurma sürecinde belediye başkanlarının özellikle mesela daha önce yapılan belediye başkanları toplantısında hep Özgür Özel'e şu eleştiri geldi. Biz Uşak'taki olayı anlatamıyoruz halka. Sokağa çıkamıyoruz. Dolayısıyla Özgür Özel Salı günü...
14: Yok, çok iyi, rahat çıkıyorlar.
11: Anlatayım,
14: çok rahat çıkıyorlar.
11: Anlatayım. Salı günü Özgür Özel CHP'de ayrılma sürecini başlattığında şöyle bir şey olmayacak. 39 tane belediyeye yönelik yürütülen soruşturmayla alakalı Özgür Özel bunları geride bırakıp bunlardan tamamından kurtuldum diyemeyecek. Bunlar Özgür Özel döneminde olan işlerdi. Onlarla beraber devam edecek. Dolayısıyla belediye başkanları da bunu bildiği için, gördüğü için tam destek vermediler. Şöyle bir algı yaratıyorlar. İşte belediyeler CHP'de kalacak. Bir parti kuruluyorsa belediye, yani kendiniz oradasınız, belediye başkanları niye geride bırakıyorsunuz? Bu anlamda da CHP'nin şöyle bir tutumu olacak önümüzdeki süreçte. Bu yeni parti sürecinde eğer belediye başkanları, CHP'de kalacak belediye başkanları Özgür Özel'in yeni partisine destek, işte lojistik anlamda destek verirlerse bu anlamda parti içindeki hukuki süreçleri başlatacaklarını çok kararlı
14: onu
11: bir şekilde söylüyor.
14: Onu bir açar mısın? Lojistik destek derken ne verecek?
11: Yani parti binası, işte parti
14: binası. Ne alakası
11: binası
14: var? Belediye başkanı parti binası alabilir mi ya? Verebilir mi?
11: CHP Genel Merkezi'nin araba aldı.
14: İstanbul'da
11: Uşak
14: yaptılar.
11: Başkanı, aldılar. Uşak aldılar, Belediye Başkanı Özgür Özel şu anda bindiği araba hala Uşak Belediyesi'nin kasasından ödenen arabayla geziyor.
12: Peki,
11: Özgür Özel.
12: Peki, şimdi isim?
11: Şu anda öne çıkan, bugün teyit ettim akşam saatlerinde yayına girdikten sonra da yeni partinin tescilini yapmışlar.
12: Partinin adı Yeni Parti.
11: Yeni Partinin tescilini yapmışlar.
14: Logosu onlara vardı galiba Yeni Parti.
12: Turgut Bozkurt Özal'ın partisinin
14: Yusuf
12: adıydı.
14: Yusuf Bozkurt Özal'ın partisi.
12: Daha sonra
13: 1993.
12: Da, evet, bir kere daha
11: ama
12: herhalde.
11: Ama sabah görüştüğüm bir milletvekili.
12: Bir kere daha kullanıldı galiba o isim.
11: Evet. Bir kez daha kullanıldı ama sabah, yani Yeni Parti olma olasılığı çok yüksek ama sabah ismini vermeyeceğim Yeni Parti'de olacak bir milletvekiliyle konuştum. O yeni parti olmayacağını daha sürpriz bir parti
14: Ekim Partisi.
11: Artık Ekim Partisi mi olur? Merkezde ve makulde bir parti. Yani şunu anlıyoruz. Yeni kurulacak parti sol bir parti değil. Merkezde ve makulde böyle bir slogan olma ihtimali de çok yüksek dedi. Merkez ve makul
14: Silivri'den öyle talimat geldi.
11: Yani muhtemelen Silivri'den böyle bir talimat mı geldi ya da yapılan çalışma. Dolayısıyla yeni partinin sol bir parti değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden benzeri bir parti değil. Daha böyle sağda.
10: Anavatan tarzında.
11: Zaten şu anda yapılan kamuoyu araştırmalarında da Soros araştırma bir anket yapmıştı geçtiğimiz haftalarda. %5'lik bir oy oranı çıkıyor Özgür Özel.

0: İşbirlik ayrı, bir anda parti teslim etmek ayrı.
1: Bir son dakika bilgisi
0: yani.
1: Verelim. Neyle ilgili? Önemli. Bak yeni neyle parti ilgili? İle ilgili. Şimdi Mustafa Yavuz konuşurken Marka Patent Enstitüsü'nden, Türk Patent Enstitüsü'nden araştırdım. 17 Temmuz 2026'da yeni parti adına bir tescil yapılmış. 35.
2: Dediği
1: sınıfta.
2: Dediği o galiba zaten.
1: Evet. Tabii bundan önce de 2025, 2020 ve 2019 yıllarında da 3 tane tescil var. 4 tane yeni parti adına Türk Patent Enstitüsü'nde tescil gözüküyor.
2: Aynı
1: sınıflar farklı. 35 ve 41. sınıflarda ve 45. sınıflarda alınmış. Son yapılan tescil 35. sınıfta siyasi partilerin faaliyet gösterdiği sınıfta bu 17 Temmuz'da alınmış. Peki. Bir patent var.
2: Mustafa bitti mi?
1: İsim patent.
2: Yani yoruma geleceğim.
3: Yorumda
2: yoruma geleceğim.
3: Var.
2: Mehmet Bey buyurun başlayın.
4: Şimdi bir defa şunu...
2: Bilgilerinizi paylaşın sonra evet, da yorumunuzu alın.
4: Bilgileri paylaşayım. Şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda partinin MYK üyeleri arasında da Özgür Özel ekibinin bir parti kuracağına yönelik bir gerçekten bir inanç yok.
2: Yok.
4: Yok. Akşam da kuramayacaklarını halen ısrarla söylüyorlar. Bakın.
2: Bunu yani MYK'daki üyelerden mi? MYK üyelerinden mi?
4: En son
5: partiyi sayın, kurarlar da hayata sayın, geçiremezler.
3: Partiyi kuracaklar ama bugün en az 3 tane oraya katılacak milletvekiliyle konuştum.
4: Parti kurmak başka bir şey. Patent enstitüsüne vurmak başka bir şey. İsim almak başka bir şey. Parti kurmak başka bir şey. Adı var kendi yok. Zaten ne yaparlarsa yapsın iddia ediyorum. Ersan Hoca nerede? Hep bir başka bir şey demiyor. İddiaya girelim iddiaya girelim. Köfteci dükkanım burası. Şunu söylüyorum arkadaş. Parti kursalarda...
5: Köfteci dükkanlarını küçük görmeyin. Bakın nerelere geliyor köfteci
4: ölü doğmuş bir parti olacak. Buradan iddia ediyorum. Herkes notunu alsın. Şunu söyleyeyim. Böyle bir inanç yok. İkincisi bakın. Parti ismi almak, bina aramak. Kaç aydır ya bu devam ediyor? Bu ne kadar süredir devam ediyor?
2: 21 Mayıs,
4: yani
2: 21 Haziran,
4: arkadaş,
3: 58 gün.
4: Bak 2 aydır kuracağız, bina arıyoruz. Şurada bina bulduk, Cinnah'ta bulduk, orada bulduk. Ya arkadaş bu kadar öfkelisiniz. %30 oy alacağınızı iddia ediyorsunuz. Kursanız çocuk partiyi bir an önce. Değil mi? Alın binayı bir an önce. Bu kadar Türkiye'de hiçbir parti bu kadar uzun süreli. AK Parti kaç günde kuruldu Ferhat? 30 günde.
1: AK Parti çok çabuk kuruldu.
4: Çok hızlı. Ya ama kuruldu. Şimdi bir sürü parti
1: bir
4: kuruldu.
1: Zihni hazırlığı var zaten.
4: Evet. Bir hafta 10 günde. Bakın şunu söyleyeyim. Ben akşam Sayın Rıfat Nalmantoğlu'yla da konuştum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
2: genel sekreteri.
4: Çok değerli genel sekreteri. Fikirlerine çok önem veririm. O da kuramayacakları inancında. Bir de şuna dikkat çekti. Ben de aynı konudayım.
5: Peki orada bir şey sorabilir miyim? Yani tam yerine geldiniz. Peki kurmayacaklarsa, kuramayacaklarsa bu arkadaşlarla birlikte yol mu yürüyeceksiniz?
4: Kimle?
5: Şeyle, o parti kurmak isteyenlerine.
4: Hayır, mesela
1: onu zaten Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Yani niye bölüyorsunuz? Beraber siyaset yapalım dedi ama
5: olmaz ama orada
1: arınma meselesinin altı boşalıyor böyle.
5: O zaman arınma diye bir şeyi hiç savunmayacaklar.
4: Bir dakika ben söyleyeceğim.
0: Niye milletvekilleri ihraç ediyor zaten?
4: Bakın Sayın Müslüm Sarı.
0: 9 tanesini gönderdi.
4: Bakın Sayın Müslüm Sarı. Önceki gün yaptığı konuşmayı Türk siyaseti ve kamuoyu gözden kaçırmasın. Bir ultimatomdur. Yeter artıktır. Yani CHP'de şu anda bir taraftan örgütlenme devam ediyor. Şunu da haber vereyim. Bu hafta bütün il başkanları değişmiş olacak. 7-8'i dışında. Bu hafta bitecek o.
2: Zaten 51'i evet, değişti galiba.
4: Evet.
3: 51'i değişti.
4: Bitiyor. Akşam aldığım haber. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın bu parti burada CHP içerisinde bir kesim kuramayacaklarına inanıyor. Bir nedeni şu. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında fraksiyon farkı var. Ekrem İmamoğlu'nun aldığım haber dayatması şu. ANAP benzeri merkez sağda bir parti olacak. Merkez de, bile demiyor. Ama
3: merkezde ve makulde diyorlar.
1: Dört eğilimli diyorlar.
4: Evet. Şunu ama diğer taraf Özgür Özel ekibi bunu CHP içerisinde de bana dillendirdiler. CHP'den daha sol çizgide bir partiyi hedefliyorlar.
5: Böyle bir dakika, nasıl?
4: CHP'den daha sol ANAP bir gibi parti. Ekrem İmamoğlu ANAP çizgisinde merkezde. Özgür Özel ise ekibi ise yine CHP'den daha sol çizgide bir parti tasarlıyorlar. Böyle bir ayrım var. İkinci mesele şaibeli bir sürü isim. İşte dokunulmazlıkları tehlikede, işte ihraçlar falan oldu. Bunları ne yapacakları konusunda da İmamoğlu ile Özgür Özel arasında ikinci bir çatışma var. Biri dursun diyor bunlar, biri bırakmayacağız diyor, gidecekler diyor. Bu ayrım da var. Şimdi şöyle bir şey var mesele. Belediye başkanları meselesi, bak ona dikkat çekip devam edeyim. Belediye başkanlarının üzerinde var ya tep-

0: Bilmesinler boşuna. Orası mesela siz Mersin'i, Kadıköy'ü, Çankaya'yı Adıyaman'la yan yana getiremezsiniz. Adıyaman hasbel kader rüzgarla alınmış bir yer. Adıyaman'da belediyeyi alacak bir yapı yok. Bir tavan da yok orada. AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir bölge yıllardır orada. Şimdi buradaki belediye başkanı diyelim ki gitti. Siz Kadıköy'deki, İzmir'deki, Konak'taki, Karşıyaka'daki, Beşiktaş'taki belediye başkanını bir parti, başka bir partiye götüremezsiniz. %60'ın 67'nin üzerinde oy olarak seçilen belediye
1: zaten
0: başkanları
1: İzmir'de,
0: var.
1: İzmir'de bu adam parti binasının açılışına gittiğinde 7-8 tane ya da 6-7 tane belediye başkanı gitti. Yani evet. Orada belediye başkanı da o tabanın direncini
0: ya
1: görüyor
0: bunlar
1: zaten.
0: Bunlar belediyeleri kendi iradeleriyle mi aldılar?
1: 40-50'yi geçmez belediyelerde.
0: Ya yani şu anki görevdeki belediye başkanı nedir? Alemi cihan mı nedir yani? Hangi gücüyle, hangi çekim gücüyle, hangi karizmayla aldı? Orada kemikleşmiş CHP'li bir kitle var. O kitlenin karşısına değil Ekrem İmamoğlu, Feriştah'ı gelse Cumhuriyet Halk Partisi 6 okulun dışına çıkmaz. O belediye başkanını tarihe gömer. Bakın gömer. Bir de şunu söyleyeyim. Diyelim ki geçti o 6 kişi. Orayı bir daha CHP alacak. O kitle onun cezasını çeker. O kitleye onun cezasının fişini, faturasını keser, önüne koyar. Sadece belediyeyi, o rakip kurulacak parti kaybetmez. Kendisi de tarihin siyasi çöplüğüne gider. CHP'nin ısrarla söylüyorum sevgili Gürkan burada. CHP tabanı gerçekten tanımıyorlar. Yani şimdi CHP'nin içerisine dün gelmiş adam akşam kesiyor. İyi de ben bu partiyi 42 yıldır izliyorum. Bu taban nasıl hareket ediyor? Hangi manevi, hangi duygusal güçle hareket ediyor biliyorum. Şimdi siz Mersin'de %60'la tıpkı Mansur Yavaş gibi seçilmiş bir belediye başkanı vardı bu Vahap Seçer. Evet. Hadi gel şimdi Vahap Seçer bir başka partiye geçebilir mi? Geçemez. Oradaki kitle dinamik bir kitle. İki defadır onun koltuğa oturmuş. Nereye gidiyorsun der. Yine İzmir, İstanbul, mesela Trakya CHP'nin çok güçlü olduğu bir bölgede. Birkaç tanesi çıktı gitti. Hayatları bitecek, siyasi hayatları da bitecek. Şunu söyleyeyim. Özgür Özel ekibinin parti kuramayacağını halen söylüyorum ben. CHP'deki bir sürü yönetici gibi ben de inanıyorum. Bir parti kurma çalışması olacak. O parti kurulmamış olacak. Şu olacak. Burada Özgür Özel ekibinin stratejisini açıklıyorum ben. Orada bir parti kurulacak. Fason bir parti olacak bu. Takiye partisi olacak. Oraya 30 kişi yazacaklar. Adları sanırım belirsiz. O parti orada duracak. Bakın bunu da demokrasinin kılıcı gibi partinin CHP'nin üzerinde tutmayı hedefleyecekler.
1: Partinin programını yazmışlar ama. Yani ben bugün,
0: yazmaları
1: bugün,
0: önemli değil. Bugün harekete geçmeyecek.
1: İzmir milletvekiliyle konuştum. Partinin programı yazıldı.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Bunu 164 tane parti var Türkiye'de. Hepsinin programı tüzüğü yazılmış. Parti mi onlar? Neredeler? Neredeler? Türkiye'de 10 tane partinin adı var. 154 taneyi kimse bilmiyor. Şunu söyleyeceğim bak Mustafa. Burada onu tutacaklar.
1: Ben görüşünüze saygı duyuyorum ama ben bir bilgi veriyorum. Tabii, bir İzmir anladım. Milletvekili yeni partideki üst düzey yönetici olacak bir ismini size söyledim. Partinin programı yazılmış, tüzüğü yazılmış, her şey hazır. Kendi içimizde bunun müzakeresini yaptık dedi.
2: Peki Silivri onaylamış.
0: Ya buna karşı çıkmıyorum. Zaten arkadaşlar.
2: Silivri onaylamış. Ben veriyorum.
0: Toparlayın. Bir dakika. Buna Mehmet karşı çıkmıyorum. Tüzük yazmış, yönetici de belli olmuş. Bunlar faaliyete geçmediği sürece hepsi fasafiso olur. Ben tekrar ediyorum. Özgür Özel'in stratejisi şu. Şu ana kadar iki ayda ne yaptılarsa ne yaptılar? CHP'yi nasıl yıpratalım? Tabanı nasıl kışkırtalım? Bazı yayın organları üzerinden, troller üzerinden. Bunu devam ettirecekler. Bunların tek dayanacakları güç şu olacak. Bizi en sonunda kovdular. Bugün Sayın Müslüm Sarı'nın o çıkışın ardından bugün kendisine sordum. Bu paralel yapı devam ederse CHP bunu daha tahammül edemeyecek. Kaldıramayacak.
2: Ne yapacak?
0: İhraç edecekler.
1: Ve zaten bu, parti yönetimi de bunda kararlı.
0: Kararlı. Müslüm Sarı'nın yapmak, bir de yapmak
1: açıklaması
0: zorundalar.
1: Bu geç hafta gitmezlerse evet. Bunu duyurayım. Eğer bu hafta Özgür Özel bu partiyi kurup gitmezse zaten ay sonunda CHP Genel Merkezi bunları ihraç edecek.
0: Bakın böyle paralel yapı.
1: CHP Genel Merkezi'nin 5 aracını kullanıyor. Özgür Özel şu anda parlamentoda 2 tane odası var. Bir genel başkanlık odasını işgal ediyor.
2: Mustafa söylediklerin içerisinde en tuhafı şuydu. Ferhat Murat da itiraz etti. Ya bir başka parti ayrılıyorsun. Ayrıldığını mevcut partide grup konuşmasında ilan ediyorsun.
0: Ben yani. Bitirebilir miyim? Bir dakika.
1: Komedi yani. Şöyle bir iddiaları var. Şöyle bir çabaları da var. Ona katkı vereyim.
2: Git kardeşim dışarıda basın toplantısı yap bari. Ayrıldım da ya.
3: Sanki
2: ayıptır
3: bir kamera
2: yani. Belki orada
3: sanki
2: olur
3: bir kamera mikrofon. Eğer tabii yaparlarsa. Salı günü sanki grup bir kamera bir mikrofon sadece CHP'nin grup Ha, başka odasında yerde var. Başka yerde yok.
0: Arkadaşlar bitireyim.
2: Ali Bey'e bir sorun var özel.
0: Ben bir bitireyim arkadaşlar.
2: Bitirin. Bitirin.
0: Bakın bir şey söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Özgür Özel ve ekibi ve Ekrem İmamoğlu CHP ile oyun oynamaya kalkışıyor. Partide bir çatışma iklimi yaratalım. Bu bir kaosa dönüşsün. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında bir infiale dönüşsün. İşte bizi attılar. İşte bizi partimizi ele geçirdiler. İşte bilmem ne yaptılar. Bu oyun artık bitti. Ben Anadolu'da dolaştığımda şunu göreyim. Bugün trollerin de sesi %60 kesildi. CHP örgütlerindeki bu temizliğin ardından artık orada hem genel başkana hem partiye yönelik saldırılar azaldı. Bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup gidecek. Bakın 35'i geçmeyecek diye ısrar ediyorum. Nedenini de söyleyeyim. Şu anda insanlar, ortada bir boşluk var. 2 aydır parti kuramayan bir grup var karşıda. Ve milletvekilleri, belediye başkanları da artık...
4: Ersan Şenolzay'dı, sen iddiaya girelim.
0: Artık sabırları tükenmiş biçimde. İş ciddiyete bindiğinde şöyle olacak. Ya biz nereye gidiyoruz? Biz kimin peşine gidiyoruz? Biz Ekrem İmamoğlu gibi rüşvet yolsuzluktan, örgütü suçtan yargılanan birinin gazına gelip nereye gidiyoruz? 103 yıllık Çınar'ın gölgesinden çıkarsak uçuruma gidip aklını başına toplayacaklar. Asıl saflarını belirleyecekler. 35'i geçmeyecek. Belediye başkanları da 15 tanesi geçerse şaşarım. Onların da siyasi hayatı bitecek. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin o onurlu, dikkatli, birey olarak hareket eden, oranın böyle müridi değil, o kitlesinin, o tabanının duruşuna, asaletine, bekleyişine, sabrına müdahale etmesin, infiale yol açmasın.
1: Ben bir bilgi vereyim. Dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
2: soru soracağım.
1: CHP parti okuluna geldi. Ben de oradaydım bir gazeteci olarak. Orada kadın...
2: Tabii de cenazedeydin galiba.
1: Evet.
2: Olcay Hanım'ın Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Deniz Baykal'ın saygıdeğer evet, eşi Olcay Baykal.
4: Aileye başkanlığı veriyoruz.
2: Allah rahmet
4: Baykal
2: eylesin.
4: Ailesine.
2: Ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de başsağlığı diliyoruz.
1: Evet. Ben de buradan...
2: Devlet mezarlığındaydım.
1: Devlet mezarlığına...
4: Eşinin yanına.
1: Deniz Bey hem Antalya hem Türkiye siyaseti için önemli bir isimdi. Hem CHP için.
0: Evet. Hiç olmazsa hırsız değildi.
1: Evet. O cenaze programından sonra Sayın Kılıçdaroğlu...
0: Hiç olmazsa kurultayın birinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kara para hakim olamayacak, olamayacak diye bağırdı. Sarıgül gibi figürlerin suratına da bunu söyledi ve o gün ders oldu ama görüyorum ki bugün Özgür ve Özel ve ekibi o Deniz Baykal'ın onurlu ahlaklı mücadelesinden zerre kadar ders almamışlar. Kimse böyle fason parti tehditleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni çember içine almaya kalkmasın. Deniz Baykal'ın, Ecevit'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün kemiklerini sızlatmasınlar. CHP temiz bir ray üzerinden bak şu stüdyodaki beyaz hattı görüyor musun? O evet. Hat gibi böyle gidecek. Bunlar da tarihin çöplüğüne gidecek arkadaş. Kusura bakmasın kimse. Dobraya dobra söylerim ben.
2: Peki. Mustafa sendeyiz.
1: Orada kadın kollarının bir toplantısına katıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Ayten Gülsever getirildi. O da hızlı bir şekilde sahaya indi. Geçtiğimiz 3-4 gün önce Ankara Sincan'da mevsimlik işçileri ziyaret ederek oradaki mevsimlik işçilerin sorunlarını dinlediler. Dolayısıyla bunu şunun için atıyorum.
0: CHP'de şaşırtıcı bir şey. CHP vallahi helal olsun.
1: Sahaya indi. Artık sadece bu iş tartışmalar değil. Sahaya inerek çalışmalar yapıyor. Yine kadın kolları bu anlamda çok aktif çalışmaya başladı. Birçok kentte...
0: Önceki kadın kollarında lütfen söyler misin ne yaptığını?
4: Ben söyledim biraz ben önce. Söyleyeceğim. Uşak'ta gittiğimiz belediye başkanının arkasında izledi ya.
1: Ayten Gülsever ve ekibi sahaya indi. Şu anda tüm...
0: Bravo onlara.
1: Bütün özellikle
0: halkın kadın, içine çıkmayan bir CHP olamaz Mustafa.
1: Şu anda çıktı. Evet. Birçok kentte atama yaptılar. Mesela Antalya'da bir arkadaşımız kadın kolları başkanlığına getirdi. Orada kadın kolları MYK üyesi var. Bahar Önal arkadaşımız. Onlar sahada çalışmalar yapıyor. Birçok diğer MYK üyeleri sahaya inmiş çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla CHP artık bu iç tartışmalarla değil... hem milletvekilleriyle mesela genel başkan yardımcıları bu hafta sonu birçok kente giderek CHP adına o illerdeki sorunları işte sıkıntıları
0: en az 6 genel başkan yardımcısı şehirlerde Cemal Canpolat ve arkadaşları dolaşıyor.
1: Ahmet Hakan Uyanık Tekirdağ'daydı. Cemal Canpolat Antalya'daydı. Evet. Birçok MYK üyesi sahaya inerek artık bu iç tartışmaları bırakarak işte bir koordinasyon halinde saha inip siyaset yapıyorlar. İşte partinin yerel yönetimlerden sorumlu az önce ifade ettiğimiz Müslüm Sarıbey de özellikle belediyeler noktasında bir ya, çalışma yapıyor.
0: Belediyeler, belediyelere bir şey.
2: Peki.
0: Bir şey, bir cümle. Ya dikkat ettiniz mi? Özgür Özel ne yaptı? Rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan belediye başkanı önünde siper oldu. Ya mesela Adana'da bir belediye başkanı görevden alındı. Görevde olmadığı bir suçtan alındı değil mi? Yüreğir belediye başkanı Ali Demirçalı. Ya arkadaş mesela Sayın Özgür Özel.
2: Ya Ali Demirçalı'nın...
0: Bir gün çıkıp bir şey dedin mi ya bu adam niye alındı
2: Ali Demirçalı'nın görevden alınması da çok tuhaf. Şöyle tuhaf.
0: Görevde değil ki. Ya hayır, görev suçu yok.
2: Şöyle, evet. Şimdi, yani bugüne kadar ki belediye başkanlarının hep rüşvet almaktan
0: evet.
2: suçlama var.
0: Evet.
2: Ali Demirçalı'ya da rüşvet vermekten... Evet.
0: Bir kişi rüşvet verdi demiş ve ceza
2: rüşvet.
0: Alıyor.
2: Yani belediye başkanı olmadan önce iş insanıyken evet. rüşvet Mütahit. Verdi iddiasıyla yargılanıyor.
0: Evet. Ama bakın şimdi, ona bile bir sorum sahip
2: var.
0: Çıkma
2: Peki,
0: yok.
2: Ali Bey'e bir sorusu var. Ali Bey.
5: Sormadan önce şunu söyleyeyim. Şimdi vatandaşlar durmadan yazıyorlar.
2: Ne yazıyorlar?
5: Diyorlar ki Ali Bey size konuşma sırası niye gelmiyor? Ben de o arkadaşlara toplu cevap vereyim buradan. Hepsine
0: Sivas'tan geliyordur çünkü, o tepkiler.
5: Çünkü neden? Çünkü bugüne kadar benim konuştuklarımı şimdi Mustafa Bey ile Mehmet Bey konuşuyor.
2: Doğru. Bana gerek kalmadı.
5: Şimdi ben Ali de Bey, peşin satmıştım.
0: Buradaki doğruyu söylüyoruz burada, arkadaş.
2: Tamam bir saniye.
0: Doğruyu söylüyoruz. Bir saniye.
2: Buradaki tek parlamenter sizsiniz. Eski dönem parlamenter ve biliyorsunuz meclisin çalışma usul ve esaslarını biliyorsunuz. Onun için sizin buradaki görüşünüz benim için çok daha önemli. Mecliste dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin bir komisyonun yaz döneminde de çalışmasına karar verildi. Yani dokunulmazlıkları kaldıracağı söylenen ön komisyon.
6: Karma komisyon.
2: Efendim?
6: Karma komisyon.
2: Karma komisyon evet. Karma komisyonun yazında çalışacağı mesaisine hiç yaz tatili arası vermeyeceği bilgisi geldi. Şimdi herkes de buna yorumlar yapıyor. Bu bir, bu karma komisyonda işlem nasıl ilerliyor? Bize kısaca bir onu bir anlatın. Bir de bu dokunulmazlıklar hakikaten sevk edilen isimler var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurultay davasındaki bazı isimlerin dokunulmazlıkların hızla gelebileceği konuşuluyor. Bu konuya ilişkin neler söyleyeceksiniz?
5: Şimdi tabii bu yolsuzluklarla ilgili olan konularda ben öyle zannediyorum ki oradaki muhalefet milletvekillerinin de birçoğu buna evet verecektir. Yani
2: dokunulmazlıkların kalkması konusu.
5: Evet. Neden? Çünkü fikir suçu değil bunlar. Burada çok farklı söylemler var. Burada da eğer bu karma komisyonun meclis tatile girmesine rağmen bunlar çalışmalarına devam ediliyor diyorsa buradan kamuoyunun beklentisi çok yüksektir.
3: 15 Ağustos'a kadar devam edecek.
0: CHP milletvekili Hüseyin Yıldız da onun da dokunulmazlığı geliyor. Ben kendim için orada oy kullanacağım dedi.
5: Şimdi bir
2: bu arada şöyle, CHP'nin tavrı ne olacak sizce dokunulmazlıklar gelirse?
0: Yani bu kadar ortada bu şaibeli isimler varken ve tartışma varken bunların üzerine gidirken şimdi, herhalde kaldırılması
5: şimdi değil. Şimdi şöyle Gürkan Acır şöyle sorduğunuz Mehmet Bey'in söylediğinde şöyle bir milletvekili oradaki gelip benim dokunulmazlığımı kaldırın dediği zaman onun dokunulmazlığı kalkmıyor.
2: Ha kendi isteğiyle olmuyor.
5: Kendi isteğiyle. Ayrıyeten ben istifa ettim milletvekilliğinden dese o da olmuyor. İstifa
3: meclisin kabul etmesi lazım.
5: Meclisin kabul etmesi. Salçoğlu'nun kabul etmesi gerekiyor. Kabul etmedilerse
0: ama kaldırın edelim. Demesi de ilginç. Bak Hüseyin Yıldız örneği.
5: Ama o ayrı
0: kaldırın
5: bir konu.
3: Meydan
5: o ayrı bir konu.
3: Yani.
5: Şimdi bak esas şunu söyleyeyim. Burada sizin söylediğinize bir daha net bir cevap vereyim. Burada eğer bu karma komisyon meclis tatil olmasına rağmen devam edecekse demek ki burada bir şeyler var demek. Bu tabii fikir suçlarını kapsamayacağına göre buradaki yolsuzlukları kapsayacak. Tabii bu
2: peki orada işlemiş nasıl oluyor? Karma komisyondan geçtikten sonra
5: karma komisyon meclise geliyor.
2: Genel kurula geliyor.
5: Genel kurula geliyor.
2: Genel kurulda oylanıyor.
5: Genel kurulda oylanıyor.
2: Sonra
5: okunuyor.
2: Okunuyor. Kalktıktan sonra o an itibariyle kalkmış
5: oluyor. Ondan sonra geçmiş olsun.
3: Resmi gazetede mi yayınlanmış?
5: Yok. Direkt okunuyor. Okunduğu zaman bitti. O mecliste okunduysa bitti. Şimdi ben sıra gelmişken şu şeyimi
2: biz,
5: de
2: yorumlayayım. Daha sorabilirim Özgür. Kusura bakmayın. O komisyonla genel kurul arasında işte eskiden derlerdi hep böyle işte gelir ama dokunulmazlıklar sümen altı atılır dönem sonuna bırakılır.
5: O dönem sonuna bırakılacaksa dönem sonunda bakılır ona.
2: O kurula yani şeye de gelmez. Karma komisyona da gelmez.
5: Karma komisyon devam ediyorsa bir şey var demektir.
2: Ha, anladım. Peki.
5: Yani karma komisyon ne zaman devam eder? Meclis açıldıktan sonra komisyona gelsin bakarız denir. İşte o zaman demek ki çok dikkate alınacak bir şey. Mesela orada şöyle konular şeye geliyor, dokunulmazlıkların kalkması için. Adam gitmiş akşam şeyden sonra miting yapmış. Veya
2: hava karardıktan sonra
5: veya işte kapalı alan toplantısı yapacağım demiş, gitmiş açık alanda toplantı yapmış. İşte bir konuşma geçmiş. Bunlarla ilgili konu. Onlar işte sümen altı edilecek şeyler onlar. Burası kamuoyu bunu beklesin eğer böyle bir şey varsa, ki doğrudur. Şimdi biraz önce bu konuşulanlardan ben şunu çıkardım. Bunlar yenilikçiler. Yeni partinin şeyi.
2: Yok, onlar değişimcilerdi, şimdi yenilikçiler mi?
5: Yenilikçiler. Şimdi yeni parti olduğuna göre yenilikçiler. Yenilikçiler şimdi burada eğer bugüne kadar bekledilerse, bana göre şunu beklediler. Bunlar biraz böyle argo tabirle de kovulmayı beklediler bunlar.
0: Evet, onu söyledim.
5: Kovulmayı beklediler. Ben kendi yorumumu söylüyorum. Neden? Çünkü bir mağduriyet oluşturacaklar. Bunlar ne diyecekler? Biz gitmeyecektik. Bizi kovdular. Bize dediler ki terk edin burayı dediler. Biz de son noktasına kadar direndik ama bizi bunu reva gördüler deyip oradan bir mağduriyet oluşturacaklar.
1: Katkı vereyim. Bakın, yeni partiyi kurmak için iki ayda çaba sarf ediyorlar.
5: Bakın, yeni partinin kurulması, bakın, Mehmet Bey de biraz önce söyledi. Mustafa Bey, yeni parti hafta, kurulması hiçbir şey değil.
1: Geçen hafta tutuklanan Çankaya eski belediye başkanı Hüseyin Can Güner ile alakalı Özgür Özel bir yürüyüş yaptı. Çağrı yaptılar. Kalabalığı toplamak için görüntüler var. Marjinal gruplardan, marjinal sol gruplardan destek aldı.
5: Zaten yaptığı toplantıların hepsine marjinal gruplar geliyor zaten orada. Bayraklarını da asıyorlar onlarda.
1: Halk desteği yok.
5: Buradayız diyor.
1: Anket paylaştık. Şimdi, verisi paylaştık.
5: Şimdi esas burada etik olmayan şu. Gerçekten bir partinin çatısı altında olmak ayrı bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partili, A Partili, B Partilidir. Ama orada bir ayrım söz konusudur. Bununla ilgili fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Bunda gayet doğaldır. Ama o partinin adına gidip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapacaksınız. Evet. Oranın genel başkan şey odasını kullanacaksınız. Olmaz. Olmadı, olmaz da. Niye?
1: Olacak,
5: çünkü
1: Salı günü göreceğiz.
5: Bunlar bugüne kadar hayır. Türkiye'de...
2: Yani olmaz derken o anlamda söylemiyor. Olmayacak anlamda söylemiyor.
0: Olmaması lazım da
5: bugüne kadar olmaması lazım olanları bunlar yaptılar. Neden yaptılar? Şöyle. Bunlar şimdi orada gidip genel başkanın odasını işgal ediyorlar.
1: İki odası
5: genel
1: var.
5: Başkan adına grup toplantısı yapıyorlar.
0: İki bir de diyorlar var. Ki CHP işgal edildi.
1: İki şimdi, odası var Özgür Özel'in mecliste. Bir milletvekili odası var.
5: Hayır.
1: Bir de Kemal Bey'e tahsisli bir oda var.
5: İşte bayağı. Genel başkan diyorum. Grup başkan odasını kullanıyor. Grup başkan vekiller odasını kullanıyorlar. Ve orada ayrıyeten genel başkanın odasını kullanıyorlar bunlar. Şimdi etik olmayan şu. Burada gideceksiniz. Orada şey yapacaksınız. CHP'nin adına grup toplantısı yapacaksınız. Onun bütün ismini kullanacaksınız. Ve aleyhinde konuşacaksınız. Dolayısıyla bu etik değil. Fakat bu millet, kamuoyu buna da alıştı. Neye alıştı? Biliyorsunuz daha önce de yaptıklarının hepsi tiyatro. Yani şu andaki yaptıkları gibi mecliste hem CHP'yi eleştireceksiniz hem de CHP'nin o makamını
2: nimetlerinden faydalanacaksınız.
5: Bak daha önce ne yaptı?
1: CHP'nin genel merkezine ait 5 tane aracı, ki bir tanesi Uşak halkının parasıyla dizayn ettirilen lüks minibüsü de.
5: Konuşmamın içinde de şimdi şey yapmayın. Konuşmamın içinde de o onlarda. Bakın şöyle.
3: Bir şimdi, cepten diğer cebe alınan.
5: Burada bugüne kadar
1: para değil demişti bir
5: hiçbir siyasi partide yaşanmamış. Hiçbir siyasi partinin genel başkanı değil. Genel merkezdeki oradaki temizlik hizmetlerindeki görevli kardeşlerimizin bile konuşamayacağı sözleri bunlar konuşmuşlar. Ne demişler? Demişler ki biz gelirsek dürüst olacağız, her şey çok güzel olacak demişler. Ama çıkmış demiş ki bir genel başkan, ya bunda ne var ki? O da devletin cebi, bu da devletin cebi. Uşak halkına verilen devletin vermiş olduğu paraları alıp kendi cebine koyuyor. Diğer taraftan bakın başka daha başka ne var? Orada tiyatro yaşanmıştı. Bunu bugüne kadar bunların yaptıkları 1, 2, 3, 5 değil. Ne yaptılar? Ben Anadolu'da birçok ilçe biliyorum. Yani hem kendi ilimden biliyorum hem de çevre ilçeler illerinin ilçelerinden biliyorum. Orada 800, 900, 1000 tane seçmeni olan ilçeler oldu. O ilçeden 3000 tane Cumhurbaşkanı adayı seçilmiş. Cumhurbaşkanı adayı seçilmiş. CHP'nin ya 800 seçmen var, 3000 tane oy kullanılmış. Şimdi ne oldu? 15 milyon insan oy kullandı dediler. Kim için kullandı dediler? Bakın geçen programda da söyledim. 3900 sayfa yolsuzluktan iddianame hazırlanmış. Dünyada hiçbir suç örgütü yoktur.
2: Peki.
5: Ona sahip çıktılar. Onlar dediler ki.
2: Şimdi bir saniye, bir dakika. Bir saniye Mustafa, geleceğim. Şimdi sevgili izleyiciler, Ali Bey sözünüzü keser gibi oldum ama bu önemli bir şey. Yeni partiyi konuşuyoruz. Yeni partinin fotoğrafı geldi. Şimdi o fotoğrafın, daha doğrusu yeni partinin binasının. Şimdi ekrana veriyoruz sevgili izleyiciler. Mustafa, Mustafa Kemal Mahallesi demiştin. Bilgi evet. Geldi galiba. 2127. Evet.
1: 26. sokak.
2: Yok, 27'ymiş galiba. Yedinoğlu daire, evet. Şey bir binaymış. 27-26. Mustafa Kemal Mahallesi. Evet. Mustafa Kemal Mahallesi. 7127 nolu cadde, Yedinoğlu bina. Şu anda yeni parti olarak ismi verilen, evet ilk kez bunu görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Bizim Taksim Meydanı'nda.
1: Burası
2: bina tutulmuş. Mehmet Faraj hayır, tutmayacaklar. Kurmayacaklar diyor ama binayı bina Mehmet Bey bina tutulmuş.
0: Burası Gelecek Partisi'nin eski
2: öyle miydi?
0: Merkez binası.
2: Öyle miydi?
0: Evet. Arkadaşlar binayı almaları fasa fiso.
2: Daha
0: bir dakika söyleyeyim.
2: Size göre ya daha ne yapmaları lazım Mehmet Bey ya Allah aşkına ya.
0: Asıl stratejiyi göz ardı etmeyin.
1: Parti binayı kurulmadan önce abi inanmayacak.
0: Ben o parti kurulduğunda Özgür Özel ve o ekibi oraya gittiğinde Ali Mahir'i, Veli Ağbabası hepsi gittiğinde CHP'den istifa ettiklerinde inanırım. Oraya götürüp birkaç tane böyle takiye ekibi koyup
1: istifa CHP etmek içerisinde mecburiyetindeler. Müslüm Sarı çok net, çok kararlı bir şekilde söyledi. Ya istifa edecekler ya da gereği yapacak dedi.
3: Mehmet abi Doğu Perinçek gibi Suriye devrik lideri Beşer Esad'ın son dakikalarında nasıl bir yorum arkadaşlar, içerisindeyse
5: ya onu özgürlüğünde söyledi. İki dedi ki şey yap dedi. Ya onunla irtibata geçilsin konuşulsun.
0: İki aydır bina tutuyoruz, parti kurduk, tüzük yazıyoruz, gidiyor. Arkadaşlar binanın alın bu bina yarın böyle Özgür Özel'in ya da bir partilinin CHP vekilin sözleşmesini mi görürsem bile ben bunların parti kuracağına inanmam. Ben net alanım, benim gri rengim yok. Ben o hepsi istifa edip gidecek. Grup toplantısından çıkacaklar, işgalden vazgeçecekler. Hepimiz oradayız. CHP'den istifa ettik dediklerinde ben de diyecektim yıkımınız hayırlı olsun. Parti binayı kiralamalarının anlamı yok.
5: Haftaya ederlerse ne yapacaksın?
0: CHP içerisinde sonuna kadar kavga peşindeler.
5: Peki,
0: bir mağduriyet stratejisi Ekrem İmamoğlu o talimatı vermiş. Beni burada yalnız bırakmayın. Orada kavga edin. CHP köklü bir kuruluş. Siz gidip yeni partide kavga ettin. Sesinizi duyuramayacaksınız.
1: Tarihi bir konuşma yaptı. Ya, bir dakika, çok kararlı bir konuşma yaptı.
0: Ya onu söyledim Müslüm Bey.
1: İhraç edecekler.
5: Mehmet Bey, Mehmet Bey haftaya bunlar istifa ederlerse helva kavurtturup getirecek
0: bakın,
5: misiniz buraya?
0: Müslüm Bey'in, ben Müslüm Bey'in konuşmasını zaten bütün CHP tabanı dinlesin okusun dedi.
1: O yol haritasız CHP'nin zaten.
0: Bir dakika bir dakika söyleyeceğim. Müslüm Bey'in söylemesi başka bir şey. Ben karşıdaki grubun bir direnme kararı aldığını söylüyorum. İmamoğlu
1: Müslüm
0: bu talimatı
1: Bey mesajı
0: vermiş.
1: Verdi. Disiplin ya, kurulları nasıl 9 tane milletvekilini ihraç ettiyse aynısını aynı kararlılıkta yapacağız
0: ya,
1: diyorlar.
0: Anladım,
1: hatta ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki mesela az önce de ifade belediye başkanları burada kalırlarsa ama mevcut kurulacak bu partiye destek verilirse onlarla da ilgili parti içi süreçleri başlatacağız diyorlar. Dolayısıyla
0: dakika, Mustafa, aynı
1: onların
0: söyledim.
1: Burada kalabilme ihtimalleri yok artık.
0: Ya, paralel bir yapım olmayacağını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. İşgal etmiş.
2: Şimdi, o fotoğrafı verelim ekranda tutalım dakika, arkadaşlar. Mustafa, bu fotoğraf
5: Gürkan
2: parti, Özgür Özel'in yeni partiyi.
5: Mehmet Bey şunu söyleyeyim.
2: Yeni parti binası.
0: Ben bitiriyorum.
3: Ben de yorum yapabilir miyim?
0: Ben bitiriyorum. Bir dakika. Arkadaşlar ben bu insanlar parti kurmasın. Bir dakika Mustafa'cığım. Bir dakika. Allahümme el kerim el faraş. Dur biraz ya. Dur.
1: Durduk abi, bir şey demedik.
3: Abi hadi bir dakika.
0: Abi bak, beni konuşturmuyorsunuz. Taarruz ediyorsunuz bana. Konuşturmuyorsunuz. Bilgileri aktarmama engellemeyin.
5: Bakın, benim adıma bile ben, konuşuyorsun. Ben, ne istiyorsun
0: ben parti kurmasınlar, gitmesinler derdine değilim. Sayın Kılıçdaroğlu çağrıyı yaptı.
5: Siz gidemezler diyorsunuz.
3: Kuramayacaklar diyorsunuz.
0: Sebebini gidemezler diyorsunuz. Sebebini siz. Söylüyorum. Ha, Ekrem tamam. İmamoğlu partiyi orada bir fason bir parti kurulsun. Tanınmamış bir grup koyun kurucular orada. Burada mücadele edin. Biz güçlenip bizi kovsunlar diye bekliyor. Heh. Şunu söyleyeyim. Ben gitmesinler, kurmasınlar peşinde değilim. Ben tam aksi şunu söyleyeyim. Bir an önce kurup gitsinler. Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir parti. Rüşvet, yolsuzluk, çete adı altında bu isimle ilişkilendirmekten artık kurtulsun.
5: Ama ona da peki. Cumhuriyet Halk Partisi
1: adresini veriyoruz. Tam adres, lazım. Tam adres geldi. Bir dakika Ali Bey geleceğim. Mustafa Kemal Mahallesi 2127 Cadde, evet. 7 No. Bu adres eğer istihbarat bilgi doğruysa Özgür Özel'in ve arkadaşlarının tuttuğu yeni parti genel burası merkezi olacakmış. Mustafa Kemal Mahallesi de bir yer. Mustafa Yavuz da diyor ki bu bina Gelecek Partisi'nin eski binasıydı.
0: Eski binası.
3: Onunla ilgili bir yorum yapayım şimdi. Tamam. Gelecek Partisi'nin çıkış noktası bina üzerinden değerlendirilip ve potansiyeline baktığımız zaman çok sağlıklı bir yol haritasını sunmuyor Özgür Özel, onu söyleyeyim. Yani hani bina uğursuz geldi diyebilirler. Çünkü Gelecek Partisi çok büyük umutlarla kurulmuş.
0: Geleceği olmayan bir parti oldu.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük jestiyle ciddi sayıda da milletvekiline sahip olmuş bir siyasi parti oldu. Yine Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ittifak içerisinde girebilirler. Aynı yolu bu bina üzerinden yapabilirler. Çünkü ben Özgür Özel ve partisinin çok yüksek bir oy oranı alabileceğini düşünmüyorum. Gürkan Duman'ın da yaptığı araştırmayı 5. geçen 3. haftalarda konuştuk. %22 gibi Kemal Kılıçdaroğlu kaynaklı olarak değil, CHP'nin kurumsal kimliğine, CHP evet. seçmeninin evet. vereceği destek ve bunu Özgür Özel'in alamayacak olması burada çok önemli bir faktördür. Dağ fare doğurmuştur. 62. gün bugün. Çok üst perdeden açıklamalar yapıldı.
0: %30 alacağız dediler. %30 dediler ya.
3: Tamam dur.
1: Tamam, ya, canım, parayla yaptırdığı tamam. anketler
3: söyleyeceğim, müsaade bana. Edersen söyleyeceğim de söyleyemiyorum.
0: Ya işte ben de bana da şimdi, söyletmedi biraz önce işte. Peki, o yüzden diyorum peki. söyle.
3: Şimdi son çok üst perdeden kaldı. Çıkıldı. Çok üst perdeden açıklamalar yapıldı. İktidara yürüyoruz. Sokakta çimdikliyorlar beni, iktidara yürü filan diye açıklamalar yaptı Özgür Özel. Çimdikleniyor olsaydı 62 gün partiyi kurmak için beklemezlerdi. Çoktan parti kurulur giderdi. Zaten siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çok fazla oy alamaz, böremez diye düşünüyorsanız o zaman çok beklediniz. Yani CHP kurumsal kimliğinin, bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nu demiyorum, şey. Ciddi bir potansiyeli, en azından bayrak oyu dediğimiz 15 ila 20 arasında bir oyu vardır. Şimdi istifalar konusuna geldiğimizde de eğer 52, üst perdeden alıyorum, üst ihtimalden alıyorum, 52 milletvekili istifa edip giderse CHP'nin 83 milletvekili kalıyor. Ana muhalefet partisi olma görevini de üstlenememiş bir parti olacak yeni parti. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun siyasi seslendiriciliğini yapmak dışında biz yeni partiden toplum adına proje, parti programı adına, ekonomi politikaları, tarım politikaları adına çok fazla bir şey duymayacağız. Ekrem İmamoğlu'nun Koruma ve Kollama Derneği olarak devam eder aslına bakarsanız. Hani belki bu cümle. Binayı o tabelaya yazsalar daha doğru olabilir. Ben,
5: bir cümle, bir cümle bir dakika şunu, kaldı. Hemen şunu söyleyeyim. Bakın esas bugünden itibaren en büyük kavga Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında çıkacak, başlayacak.
0: Zaten niye? Çünkü kavgası var.
5: Yok şöyle, neden? Çünkü önceden iktidar olacağız deniyordu. %38 alıyoruz demişti. Fakat bakın ilk gün burada bu programda, diğer kanallarda da söyledim de ilk gün burada ne demiştim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin oradaki sağduyusuna bakarak en fazla 50 milletvekili geçer oraya dedim. İlk gün belediye başkanlarının da en fazla 60 tane geçer öyle demiştim.
1: Doğru.
5: O gün söylemiştim. Bakın şimdi herkes gelinen nokta ortada. Fakat burada şu bir gerçek var. Sayın Kılıçdaroğlu ben Kemal geliyorum diyor. Bütün kanallarda da bu ortaya çıkıyor. Ben geliyorum diyor, arınacağız diyor. Fakat bugüne kadar hiç şey göstermedi. Kararlılık göstermedi.
3: Aranamadı evet.
5: Kararlılık gösteremediler. Kararlılık göstermiş olsalardı Bugün ya, bugün onlar ne Özgür Özel bugün çıkıp konuşabilirdi.
0: Öyle bir enkazın üzerine gelmiş.
5: Olmaz öyle.
0: Enkaz öyle adam 60 kere görevden
5: önemli
0: aldı.
5: Önemli olan böyle enkazları ayağa kaldırmış.
0: Kaldırıyor işte yavaş yavaş.
2: Bir cümle.
5: Yavaş yavaş olur mu ya?
0: Ne yapsın? Programda
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Özgür Özel'in yaşadığı bir diyalogla ilgili bir bilgi paylaşmıştım. Cemil Tugay Bey'in basın danışmanı hanımefendi bana ulaştı. İşte böyle bir diyalog yaşanmadığını söyledi. Ama ben kaynağımdan teyit ettim. 11 kez Özgür Özel aramış.
2: Hatta 11.
1: 11 kez aramış.
3: Bu nedir ya? Cemil yani Tugay Özgür Özel'in aramalarla ve aranan numaralarla imtihanı bitmedi demek yani.
1: Evet.
3: Sonra.
1: Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel'i engellediği için WhatsApp'tan mesajları yazmış.
0: Skandala bakar mısın?
1: İyi de vereyim.
2: Peki Mustafa olarak çok teşekkür ederim. Mustafa Yavuz.
3: Doğruysa çok iyi.
2: Mehmet Faraç çok teşekkürler. Ali Bey, Ali Turan sağ olun.
1: Doğru
2: bir çok Murat çok teşekkür ya. Ederiz. Bitti değil mi erken?
5: Çok erken.
2: Ve Hadi Dündar çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nın sonuna geldik ve bir cumartesi akşamı huzurlu ve mutlu bir pazar sabahına uyanmanız dileğiyle efendim. Allah'a ısmarladık.
6: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.
12: İran kaynakları da iddiaya geniş yer verirken Hürmüz ve çevresinde saldırılar şiddetlendi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a 7. kez hava saldırısı düzenlediklerini, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya devam edeceklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail hamlesine karşı İran'da cepheyi genişletti. İran ordusu tam 4 ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'daki Amerikan üssünü vurdu. Ayrıca İran, Amerikan saldırılarına misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'deki askeri noktalara füze ve dronlarla yoğun saldırı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki Arifcan üssüne yaptıkları saldırıda bazı Amerikan askerlerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Ayrıca Amerikan 5. filosunun da hedef alındığı iddia edildi. İran bu kez Kuzey Irak'ı da hedef aldı. Süleymaniye kentinde Amerikan destekli terör gruplarına saldırı düzenlendiği açıklandı. Denizde de karşılıklı operasyonlar şiddetlendi. İran, Hint Okyanusu'ndaki bir Amerikan gemisini vurduğunu duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda da İran'ın uyarılarını dinlemeyen bir Tayland gemisiyle bir petrol tankerinin vurulduğu açıklandı. Tayland gemisine dair görüntüler hasarın büyüklüğünü ortaya koydu. İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı son açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kez daha meydan okudu. Ordu tüm Amerikan savaş gemilerinin atış menzilinde olduğunu hatırlatarak sıfır saatine her an daha çok yaklaşıyoruz, bekleyin uyarısı yaptı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına karşı misilleme olarak Körfez ülkelerine yönelik başlattığı saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İran'dan fırlatılan balistik füzelerden ikisinin Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssüne doğrudan isabet ettiği anlar yer aldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da yaptığı açıklamada Ürdün'deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında İki Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu açıkladı.
13: ABD İran arasındaki çatışmaların tekrar tırmanmasının ardından İran lideri Müçteba Hamenei sessizliğini bozdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı ihlal edip saldırılara başladığını söyleyen Hamenei, ABD başkanının imzası tamamen değersizdir ve hiçbir inandırıcılığa sahip değildir dedi. Ayrıca ABD'nin bu çatışmaları tırmandırdığına da bir ayrı parantez açtı İran lideri. ABD için unutulmaz dersler hazırladık sözlerini kullandı.
12: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında gerilim yeniden yükseldi. Karşılıklı saldırıların ardından İran dini lideri Müçteba Hamenei uzun süre sonra ilk kez açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Başkan Trump'a hedef aldı. Babası Ali Hamenei'nin cenaze törenine güvenlik gerekçesiyle katılmayan İran dini lideri Müçteba Hamenei, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hamenei, Amerika Birleşik Devletleri'nin verilen mutabakatlara uymadığını savundu, saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi.
14: ABD'nin defalarca verdiği sözlerde durmaması, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğunu bir kez daha herkese gösterdi. Zorbalık, tahakküm ve vahşet Amerikan anlayışı ve siyasetinin ayrılmaz unsurlarıdır.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı tırmandırmaya çalıştığını belirten İran lideri Washington yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.
14: Amerikalı düşman yeni savaşlar çıkarmanın, daha ağır bedeller ödemenin ve daha fazla itibar kaybetmenin peşindeyken şunu bilmelidir ki İran halkı ve direniş cephesi ona unutulmayacak dersler verecektir.
12: İran lideri açıklamasında ülke genelinde birlik çağrısı yaptı. Düşman bizden hiçbir zayıflık işareti almamalıdır. Bu hassasiyete tam anlamıyla uyduğumuzda düşman kaçınılmaz olarak geri çekilmek zorunda kalacaktır sözlerini kullandı.
13: Sınırlarımız içindeki gelişmelerle geceye devam edelim. Ahbap Derneği soruşturmasında özellikle yargı süreci tüm hızıyla sürerken dosyaya giren yeni ifadeler gündem olmuş durumda. Tutuklu sanık Alper Çelik, etkin pişmanlık kapsamında savcılığa vermiş olduğu ek ifadede yeni iddialar öne sürdü. Öte yandan Haluk Levent'in yıllar önce çocukluk dönemine ilişkin anlatmış olduğu para çalıp kahveye gidip okey oynadım sözleri de yeniden gündem oldu. Aşkım.
15: Benim o manavın çekmecesinden müşterinin geldiğinde paranın üstünü ödeyip de bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
16: Çocukluk yıllarına dair bu itiraflar yeniden gündeme geldi. Geçmişte anlattıkları kumar iddialarıyla birlikte tartışılmaya başlandı.
15: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım, bir evlat olamadım.
16: Türkiye'nin konuştuğu Ahbap Derneği soruşturmasında detaylar tek tek ortaya çıkıyor. Haluk Levent'in 20 yıllık arkadaşı tutuklu Alper Çelik etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Beyanları dosyada yeni bir başlık açtı. Alper Çelik de Haluk Levent'i suçladı. 2017'de Ahbap Derneği'nin kuruluş sürecinde yer aldığını, 2021'de ayrıldığını söyledi. Derneğin mali işleyişini bilmediğini savundu. Çelik, banka hesaplarının Haluk Levent'in talimatlarıyla kullanıldığını öne sürdü. Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım dedi.
15: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
16: Masak incelemesinde Alper Çelik'in hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri dikkat çekmişti. Çelik, paraların borç olarak geldiğini, bir bölümünün bahis, borsa ve çeşitli ödemelerde kullanıldığını söyledi. Transfer açıklamalarındaysa borç, borç iadesi, ahbap borç ve Haluk için borç ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
17: Böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
16: Dosyadaki en dikkat çeken başlıklardan biri de bahis iddiaları oldu. Çelik parayı yatırmayı onun talimatıyla ben yaptım. Oynanan bahislerin hepsi ona aitti şeklinde ifade verdi. Ayrıca zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, aldığı döviz ve Türk liralarını hesaplara yatırdığını anlattı. Herkes yanım, sensin yarışak. Haluk Levent'e bir tepki de yakın dostu Mahsun Kırmızıgül'den geldi. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından "Keşke ellerin kırılsaydı da bu alışkanlıklara bir daha dönmeseydin" sözleriyle sitem etti. Öte yandan yardım adı altında 60 milyon dolar dolandırıldığını iddia ederek soruşturmanın fitilini ateşleyen iş insanı Hüseyin Başarı'nın Haluk Levent'le görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Haluk Levent'in mini konser verdiği yansıdı.
18: Seni görmeyince fenadır halim.
13: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada kan donduran itiraflar yer aldı. FETÖ'cü hainler Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü yeri bilmelerine rağmen hedef saptırıp ölmesini beklemişler.
19: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
16: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini düşürdüler. Enkazın yerinin bulunmaması için hedef saptırıp ölmesini beklediler. 17 yıl sonra kapağı yeniden açılan Yazıcıoğlu soruşturmasından kan donduran itiraflar geldi. Olay sonrası FETÖ'cülerin yaptıkları yazışmalarda tereyağından kıl çeker gibi halledildi ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
19: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır, bir suikasttır.
16: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden ele aldığı dosya kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 kişi için de adli kontrol kararı verildi.
20: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime...
16: Dönemin istihbarat görevlisi İsmail Kaya baz istasyonu verileriyle helikopter enkazının yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda doğru şekilde tespit edildiğini söyledi. Ancak ekiplerin bu noktaya kasıtlı olarak yönlendirilmediğini ifade etti. Enkaza ancak 3 gün sonra ulaşılabildi. Çünkü FETÖ'cü hainler Yazıcıoğlu'na canlı olarak ulaşılmaması için sürekli hedef saptırması yaptı.
21: Kanlarında yüksek oranda karbon monoksit belirlenmiştir. Net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir.
16: FETÖ'cü hainler arama kurtarma ekiplerini farklı bölgelere yönlendirdi. Bazen de Yazıcıoğlu'nun canlı olarak bulunduğu yalanını yayarak arama faaliyetlerinin durmasına yol açtılar.
19: Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştu. Bu helikopterleri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü?
16: FETÖ'cüler helikopterin düşmeleri nedenini ortaya çıkartabilecek sistemleri de söküp götürdü. Böylece olayın aydınlatılmasını engelledi.
19: Kusuru olanların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele veriyoruz.
16: İfadelerde dikkat çeken bazı ayrıntılar da vardı. Kaza Kırım Heyeti Başkanı Feridun Seren'in 2007 yılında Isparta'da düşen Atlas Jet uçağı kazasını da inceleyen ekibin başında olduğu ortaya çıktı. O uçakta Türkiye'nin kritik sistemlerinde görev alan bilim insanları hayatını kaybetti.
13: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda olduğunu açıkladı. Yıl sonu hedeflenen rakamı duyurdu.

0: 2,5 yaşındaki Hasan. Sırt bölgesi, kalça bölgesi tamamen yenmiş. Çocuğumuz resmen yenilmiş. Daha 2,5 yaşında. 5 tane köpeğin saldırısına uğramış.
1: Sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplanmasını öngören yasa 2 yıl önce çıktı. Ancak köpek saldırılarının ardı arkası kesilmedi.
2: Yeleğimi tuttular, sırtımdan çıkarttılar. Ayağımdan, terliğimden, kolumdan, kolum niye parçalandı?
1: İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
3: Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor. Hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz.
1: Belediyelerin hızlanması sağlandı. O hızlanma rakamlara da yansıdı.
3: Tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir dizi ziyaretler için Kocaeli'ndeydi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağı ve doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu. Sokak hayvanlarının toplatılmasına dair yıl sonu hedefini açıkladı.
3: İnşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak.
1: Bakan Çiftçi hayvanseverlere de çağrı yaptı.
3: Arzu edenler Büyükşehir Belediye'mize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler, onların bakımlarını yapabilirler.
4: Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin katılmış olduğu bisiklet festivalinde tayt giymesi tartışma konusu olmuştu. Hatta Kars Milletvekili İnan Akgün Alp konuyu meclis gündemine dahi getirmişti. O vali görevden alındı. İşte o gelişmenin detayları.
5: Bir vali bisiklet sürer mi? Mesela ben ilk vali olduğumda kendime şunu sormuştum. İçimden bir kötü bir ses. Vali bisiklet sürer mi? Çocuk musun sen? Sonra hakikatin sesi bana dedi ki ne alakası var?
6: Ardahan valisi. Tight'tan geziyor lan, akşama kadar bisiklet sürüyor.
1: Katıldığı bisiklet etkinliğinde giydiği tight gündem oldu. İlginç bir biçimde Türkiye'nin gündemine oturdu. Öyle ki o görüntüler mecliste dahi konu oldu. Tartışmalar devam ederken Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.
5: Sen vali oluncaya kadar spor yapmadın mı? Yaptın evet. Yarın bunlar bir gün mutlaka bitecek ki bitiyor. Bittiğinde yine yapacak mısın? Tabii ki. Arada niye kendin olmaktan vazgeçiyorsun ki? Bunlar kötü şeyler de değil. Herkesin yapması gerek.
1: Çiçekli 7 Ocak 2026 tarihli atama kararıyla Ardahan Valiliğine getirildi. Sportif kimliğiyle dikkat çekti. Çiçekli kısa süre önce bisiklet festivaline katıldı. Giydiği tayt tartışmalara yol açtı.
7: Valim, bir bisiklet festivali düzenle gelelim dediniz. Sonuç, bir kişi başladım, 1000 kişi arkada. Muhteşemsin Ardahan!
1: Tartışma siyasetin de gündemine taşındı. Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, valinin taytla gezmesinin devlet makamının ağırlığına gölge düşürdüğünü savundu. İçişleri Bakanlığı'na görevden alma veya uyarma çağrısında bulundu.
6: Ardahan valisi, taytla geziyor lan, akşama kadar bisiklet sürüyor. Önünde arkasında 4 tane koruma taytla geziyor. Vatandaşın içerisinde de böyle taytla geziyor akşama kadar. Böyle vali mali olmaz. Böyle şehrin ortasında gezemez vali.
1: 17 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çiçekli görevden alındı. Ardahan valiliğine ise Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Görevden alınan Çiçekli ise tayt tartışmalarına cevap verdi. Üzerimdeki kıyafet tayt değil, bisiklet kıyafeti dedi. Bundan sonra da pedallamaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Görevden alınmasını da karar büyüklerimizin takdiridir diyerek yorumladı.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu açıkladı. Bakan Kurum, Malatya'da evlerine yerleşen bir çiftin mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
8: Depremden sonra Malatya'mız inanın ki ikinci de yeniden doğdu. Yeniden bir şehir oldu. Yeniden bir Malatya oldu.
9: Ahmet tuttu. Geldik çok güzel. Her yer ev, her yer.
10: 7 milyon kişi sosyal konutlarına kavuştu. Yeni evlerine girenlerin mutluluğunu Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştı.
9: Bir kasımız kafamız bile kalmadı biliyor musun? Ama şükür şimdi bak evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var değil mi?
10: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini kurduğu Malatya'nın İkizce mahallesinde afet konutlarının yanı sıra İlk evim 250 bin sosyal konut projesi kapsamındaki konutları da tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlarına yerleşen Dönmez Çiftinin görüntülerini paylaştı.
8: Yani şu durumda her şey full, her şey hazır ya. Güneş enerji sistemimiz dahi var ya.
10: Deprem sonrası karamsarlık yaşadıklarını belirten Dönmez Çifti, evlerinin tamamlanıp teslim edilmesini büyük bir mutlulukla karşıladı.
8: Hani devlet hangi birine yetişecek? Deprem konutu mu yapacak? Sosyal konut mu yapacak? Ama devletimizden Allah razı olsun 2 yıl içinde her şey toparladı ya.
10: Bakan kurum paylaşımında bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk sözlerine de yer verdi.
4: Sınırlarımız dışına çıkalım şimdi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya büyük kayıp yaşatan devasa bir saldırı düzenledi. Ülkenin en büyük lojistik deposu ve bir petrol tesisi vuruldu. Ölü ve yaralılar var. Maddi zararsa büyük.
1: Bu dumanlar Moskova'dan yükseliyor. Rusya-Ukrayna savaşı şiddetleniyor. Ukrayna ordusu Rusya'nın başkenti Moskova'ya devasa kayıp yaşatan bir saldırı düzenledi. Ukrayna'nın kamikaze İHA saldırıları Rus başkentinde büyük bir yıkıma yol açtı. Moskova'nın doğusundaki Elektrostal kentinde ise Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketine ait devasa lojistik merkezi vuruldu. Saldırının hemen ardından depoda yangın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Şirketin kurucusu ve Rusya'nın en zengin kadınlarından Tatyana Kim, Rusya ve şirketleri için korkunç bir gece yaşandığını söyledi. Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rus ordusuna drone parçaları ve navigasyon ekipmanı sağlayan iki kritik lojistik tesisin başarıyla vurulduğunu duyurdu. Ukrayna füzeleri ve dronları ayrıca bölgedeki stratejik bir petrol tesisini de hedef aldı. Moskova semalarından yükselen kara dumanlar savaşın Rusya'nın kalbinde yol açtığı lojistik krizi gözler önüne serdi.
4: Ve Gazze'ye uzanalım. Özellikle o bölgede ateşkes bir kez daha kanla gölgelendi. İsrail ordusu Nuseirat mülteci kampında yapılan bir cenaze törenini hedef aldı. İnsansız hava aracıyla gerçekleştirildiği belirtilen bu saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
1: İsrail Filistin topraklarında kana doymuyor. Gazze'de ateşkesin gölgesinde bir saldırı daha. İsrail ordusu Gazze kentindeki Nuseirat mülteci kampında düzenlenen bir cenaze törenini insansız hava aracıyla hedef aldı. Yas için bir araya gelen kalabalık patlamayla birlikte büyük panik yaşadı. İlk belirlemelere göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ve hayatını kaybedenleri El Avda Hastanesi'ne sevk etti. Filistinli yetkililer saldırının daha önce İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir kişi için düzenlenen cenaze töreni sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Bölgeden paylaşılan görüntülerde patlamanın ardından yükselen duman, can havliyle kaçışan siviller ve yaralılara müdahale anları dikkat çekti. Ekim 2025'te İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak soykırımcı Netanyahu yönetimi Gazze'de katliamlarına uluslararası hukuku hiçe sayarak devam ediyor.
4: Vitrinleri süsleyen o dev indirim afişleri ve internetteki karmaşık kampanyalar çoğu zaman sadece göz boyuyor. Ticaret Bakanlığı fiyatı önce şişirip sonrasında indiren sahte fırsatları mercek altına aldı.
11: Bazen mesela bir ürünü alıyorum. Sonra

0: da tamamen psikolojik olarak bir etki bıraktıktan sonra aşağı indirmeleri bence normal değil, yani olmaması gereken bir durum.
1: Kandırmaca bununla da sınırlı kalmıyor. Çoğu indirimli satışın ne zaman başladığı, ne zaman biteceği meçhul bırakılıyor. Dahası müşteri kartlarına özelmiş gibi sunulan kampanyalarda ürünün referans fiyatı gerçeğe aykırı şekilde önce şişiriliyor, sonra indirime sokuluyor.
2: Etiket indirim geldiği zaman çok daha müşteri geliyor.
1: Kanunu içe sayan reklam verenlerle ajansları ağır yaptırımlar bekliyor. Reklam kurulu yanıltıcı reklamları durdurma yetkisinin yanı sıra 99 bin liradan 39 milyon liraya kadar çıkabilen para cezaları kesiyor. Ticaret Bakanlığı spekülatif hareketlere yol açan ve dürüstlük kuralına aykırı her türlü ticari uygulamanın titizlikle inceleneceğini ve gereken cezanın verileceğini kaydetti.
3: Ya, muhtemelen ürünler ellerinde kalıyor. Bu yüzden de bu şekilde bir şey uyguluyorlar.
4: Bir yangın haberiyle devam edelim. İstanbul Çatalca'da yaşandı. Ormanlık alanda bilinmeyen nedenle o yangın, havadan ve karadan yürütülen yoğun mücadeleyle alevler 2 saatte kontrol altına alınabildi.
1: Alevler ormanlık alandan yükseldi. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler söndürüldü. Yangın Çatalca'nın Ormanlı mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ulaşılması güç bir noktada çıkması müdahaleyi zorlaştırdı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın söndürme helikopteri ve söndürme uçağı da devreye girdi. Havadan ve karadan zamanla yarış başladı. Yaklaşık 2 saat süren yoğun mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
4: Efendim, Türkiye genelinde özellikle kavurucu sıcaklar hayatı neredeyse durma noktasına kadar getirmiş durumda. Şanlıurfa, yine Adana vatandaşlar o noktada süs havuzlarıyla göletlere akın etmeye devam ediyor. Muğla'da ise denize gidemeyen bir kişi oto yıkamacı da tazikli suyla serinledi. Antalya'da ise sahiller doldu taştı.
1: Kavurucu sıcaklar etkisini artırdı. Vatandaş serinlemenin yolunu aradı.
5: Kendimizi vallahi tazikli suyla yeni doğmuş gibi hissettim ya.
1: Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Çocuklar tehlikeli atlayışlara aldırış etmeden Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinledi. Aileler de çocuklarına eşlik ederek havuz kenarında vakit geçirdi.
6: Çok sıcak yüzmeye geldik. Çok sıcak, 35 derece. Alev alev sıcaklık çıkıyor.
7: Dışarı su 50 derece, suyun içi eksi 50 derece.
1: Muğla Menteşe'de termometreler 41 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalanlar iş yoğunluğundan denize gidemeyince oto yıkamacıya sığındı. Tazikli suyun altına girerek serinledi.
8: Abicim ya, bu ne ya, sıcaklık ya, 41 derece ya, dünya varmış ya.
5: Serinlemek için yer aradım. Vallahi burayı buldum ben de serinlemek için, güzel yer yani.
1: Şanlıurfa'da 45 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar park gölgelerine sığındı. Duraklardaki soğuk buharlı su püskürtme sistemleri yolcuların can simidi oldu. Antalya'da sıcaklık 38, deniz suyu 30 dereceyi buldu. Turistler Konyaaltı ve Lara sahillerini doldurdu. Bazı vatandaşlar palmiye altlarında serinlerken gençler kayalıklardan denize atladı.
4: TGRT Haber'de gece haberlerini sunduk. Şimdilik hoşça kalın.
9: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
10: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
11: Burada.
10: YKS Türkiye dördüncüsü.
11: Burada.

0: YKS Türkiye 12.'si. Burada. Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye 1.'si.
1: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
0: Kickbox Dünya Şampiyonu.
1: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
4: Haseki Sultan Camii. Muhterem dinleyicilerim, yine güzel İstanbul'umuzdan mübarek bir mabedi yerinde görüp sizlere edindiğim bilgileri aktarmak üzere Haseki semtindeyim. Bu semt adını sizlere tanıtacağım camiden almıştır. Cami ise banisi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü hasekisi Hürrem Sultan'dan almıştır. Zaten caminin bir diğer adı da Hürrem Sultan Camii'dir. Hürrem Sultan Rus asıllı bir cariye olup güzelliği kadar zekasıyla da ün yapmış bir hatundur. Asıl adı Roxalan olan bu cariye zamanla Kanuni'nin gözdeleri arasında yerini almış ve çok kısa bir zaman sonra Hürrem Sultan adını alarak şehzade annesi olmuş ve hasekilik payesine ulaşmıştır. İşte bu cami ve külliyesi onun ünvanı olan Haseki adıyla birlikte anılmıştır. Hürrem Sultan yaptıracağı bu camiyi devrin baş mimarı Koca Sinan'a havale etmiştir. Camii Mimar Sinan'ın ilk eserlerindendir. Caminin yapımı 1538-1539 yıllarını kapsar. Kısa bir sürede yapılmış olması elbette hafife alınmamasını gerektirir. Zira Sinan gibi bir mimarın Hürrem Sultan gibi bir hasekinin titiz ve aceleci davranışına ayak uydurması anlamına gelir. Haseki Camii 1613 yılında doğu istikametine doğru genişletilmiştir. Ancak bu genişletilme aslını bozmayacak şekildedir. 1659 yangını ve 1894 depremiyle zarar gören camii her seferinde aslına sadık kalınarak yeniden onarım görmüştür. 1970 yılında Vakıflar İdaresi tarafından yeni bir onarım gören Haseki Camii'nin külliyesinden olan medrese, Darüşşifa ve imaret bölümleri Haseki Caddesi tarafından ikiye bölünmüştür. Camii caddenin güney tarafında kalmıştır. Haseki Camii'nin Mimar Sinan tarafından tasarlanmış ilk yapımı dışarıdan dairevi kasnak, içeriden yivli tromplara oturan 12 metre çapında bir kubbenin örttüğü kare planda bir ibadethanedir. İkinci aşamada haremin doğu duvarı iptal edilerek yerine iki sütuna oturan üç kemerli bir açıklık meydana getirilmiş, böylece doğu yönüne doğru eklenen aynı büyüklükteki kubbeli birim ile bağlantısı sağlanmıştır. Böylece iki birimli bir cami haline gelen yapıda minare kuzeybatı köşededir. Minare kalın gövdeli olup şerefe altında geniş nişli çıkıntılar göze çarpar. Şerefe korkulu taş levhalardan yapılmış olup kabartma geometrik tezniyatlarla süslüdür. Caminin şadırvanı da aynı yönde bulunmaktadır. Sağlık müessesesi olan Haseki Darüşşifası da yine Hürrem Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Bu bina halen Haseki Hastanesi'nin polikliniğidir. İmarethanesindeki mutfaklar bile başlı başına nasıl bir hizmetin ifasına çalışıldığını göstermeye yeter sanırım. Avlunun kuzeyindeki iki büyük ve dört küçük kubbeli mutfak 1868-1970 yılları arasında Vakıflar İdaresince tamir ettirilmiştir. Sıbyan Mektebi ki bu da yine 1970 yılında onarım görmüştür. Bu mektep devrinin en gözde ilkokullarındandı. Medrese bölümü de yine aynı o devrin çok önemli bir ilim ve irfan yuvasıydı. Bu bölüm halen Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca o yıllarda yine aynı külliye içinde bulunan bir de kadınlar islahanesi vardı. Burada kötü yola düşmüş kadınların islahı için çalışılırdı. 349 metrekare iç alan, 2030 metrekare avlu ve bahçesi olan Haseki Camii'nin sağında bakımlı 3 mezar ve musalla taşı göze çarpar. Halen 2 türbe, 1 medrese, Darüşşifa, Sebil ve 3 adet meşrutatıyla külliye olma özelliğini devam ettirmektedir. Yeterli abdest alma yeri, şadırvanı ve kuyusu vardır. Haseki Camii'nin cemaati vakit namazlarında 70, cuma namazlarında 700 civarındadır. Ramazan münasebetiyle bu miktarın arttığını sevinçle müşahede etmekteyiz. İnşallah cemaati artarak devam eder. Muhterem efendim, bendeniz Cezmi Efendi, bugün de Haseki semtindeki tarihi camilerimizden Hürrem Sultan Vakfiyesi olan Haseki Camii ve Külliyesini ziyaret ederek öğrendiklerimizi dilimizin döndüğünce nakletmeye gayret ettik. Beni memnun eden önemli bir konuyu aktarmadan geçmek istemiyorum. Bu fakir camileri ziyaretle sizler adına incelerken gördük ki çok uzak semtlerden, hatta başka şehirlerden ziyarete gelenler de var. Ne kadar güzel. İçim mutlulukla doldu. Kim bilir, belki de şu mübarek Ramazan içinde herhangi bir camimizde en umulmadık bir anda karşılaşabiliriz. Ağarmış saçlarında yılların tünediği, fersiz gözlerinde bir minare şerefesini hayran hayran seyreden birini görürseniz o benim işte. Allah'a emanet olasınız.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Zengi Ata Hazretleri 1. Bölüm 13. asırda Türkistan'da yaşamış olan evliyanın büyüklerinden, babası Ahmet Yesevi Hazretlerinin ilk hocası Arslan Baba'nın torunlarından Taç Hoca'dır. Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir. 1258 Hicri 656 senesinde Taşkent yakınlarındaki Zengi Ata köyünde vefat etti. Kabri oradadır. Alim ve evliya bir aileye mensup olan Zengi Ata uzun yıllar dede ve babasından zahir ve batın ilimlerini öğrendi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin halifelerinden Hakim Ata'nın hizmetine girdi. Onun yüksek ilim ve feyzinden istifade etti. Taşkent'te ikamet edip bir müddet Taşkent halkının hayvanlarına çobanlık ederek onların gönlüne girmeye çalıştı. Hocası Hakim Ata Hazretleri 1186 Hicri 582 senesinde vefat edince onun hanımı Amber Ana ile evlendi. Zengi Ata Hazretlerinin Amber Ana ile evlenmesi şöyle oldu. Hakim Ata biraz esmerceydi. Bir gün Amber Ana'nın kalbinden keşke kocam siyah olmasaydı şeklinde bir düşünce geçti. Allahü Teala'nın veli kulu Hakim Ata Hazretleri onun bu düşüncesini Allahü Teala'nın izniyle anlayıp sen beni beğenmiyorsun ama benden sonra dişinden başka beyaz yeri olmayan bir karaya düşeceksin buyurdu. Amber Ana bu düşüncesinden dolayı pişman olup tövbe ettiyse de Allahü Teala'nın sevgili kulu dilek dilemiş iş işten geçmişti. Hakim Ata Hazretleri vefatına yakın Harezm'de ilim tahsil etmekte olan oğulları Muhammed Hoca ile Asgar Hoca'yı çağırttı. Onlara ölümümden sonra gün doğusundan 40 ebdal gelecek. İçlerinde gözü zayıf ve ayağı aksak bir kara ebdal vardır. İddet, bekleme müddeti bitince ananızı onunla evlendirirsiniz dedi. Hakikaten Hakim Ata Hazretlerinin vefatından kısa bir müddet sonra bahsettiği 40 kişi geldi. İçlerinden biri arkada kalmıştı. Tariflere uygun olan o mübarek kimse Zengi Ata Hazretleriydi. Kalın dudaklı, dişlerinden başka beyaz yeri olmayan, oldukça esmer bir kimse olan Zengi Ata Hazretleri Amber Ana'nın iddet müddeti bitince bir yakınını gönderip nikah talep etti. Amber Ana kabul etmeyip ben Hakim Ata'dan sonra kimseye varmam deyip reddetti. Bu sırada boynu tutulup yüzünü çeviremez oldu. Çok sıkıntı çekti. Zengi Ata Hazretlerine durum haber verildi. Zengi Ata Hazretleri adam gönderip bilmez misin ki bir gün hatırından keşke Hakim Ata esmer olmasaydı düşüncesi geçmişti de Hakim Ata Hazretleri bunu kerametle bilip yakında benden siyaha eş olursun demişti buyurdu. Amber Ana takdirin böyle olduğunu anlayıp nikaha rıza gösterdi. Nikaha razı olur olmaz da boynu eski haline geldi. Zengi Ata Hazretleri ile evlendiler. Çocukları oldu. Soylarından salih kimseler, alimler ve evliyalar yetişti. Zengi Ata Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki İbni Ömer Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte ise Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip, yalnız bir fırkası kurtulur, buyurdular. Orada bulunan eshab-ı kiram, bu fırkanın kimler olduğunu sorduk da, cehennemden kurtulan fırka, benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir, buyurdu. İbni Abbas hazretleri, bid'atten alıkoyan, sünnete çağıran ehli sünnetten bir kimseye bakmak ibadettir, buyurdu. Evzai hazretleri şöyle demektedir. Sünnet-i seniyyeye uymakta sabırlı ol. Ehli sünnet olanlarla birlikte ol. Onların dediğini söyle, onların el çektiği, vazgeçtiği şeylerden vazgeç. Selef-i salihinin yolunda bulun. Onlara genişlik olan şey, senin için de genişlik olur. Süfyan-ı Sevri hazretleri, söz ancak amel ile birlikte olursa makbul olur. Söz ve amel ancak doğru niyetle, niyet, amel ve söz de ancak sünnet-i seniyyeye uymakla doğru olur, buyurdu. Abdurrahman Cevzi hazretleri oğluna, ey oğlum Yusuf, ta doğudaki bir kimsenin sünnet-i seniyyeye uyduğunu duyarsan, ona selam gönder. Batıdaki bir kimsenin de sünnet-i seniyye üzere olduğunu haber alırsan, ona da selam gönder. Zira ehli sünnet vel cemaatten az kimse kaldı. İnsanın saadeti, bir ehli sünnet âlimini tanıması ve ona uymasına bağlıdır. Eyyûb-i Sahtiyani hazretleri, ehli sünnetten bir kimsenin ölüm haberini söylemen, bir uzvumu kaybetmek gibidir, buyuruyor. Yusuf bin Esbat hazretleri şöyle demektedir. Etrafım ehli sünnet düşmanlarıyla doluydu. Allahü Teala bana evliyasından olan Süfyan hazretlerini tanımayı ve onu sevmeyi nasip ederek o bataktan kurtardı. Mu'temir bin Süleyman hazretleri şöyle anlatır. Üzgün bir halde babamın yanına geldiğimde bana üzüntümün sebebini sordu. Ben de arkadaşımın vefat ettiğini söyledim. Babam o zaman o sünnet-i seniyyeye bağlıydı. Öyle vefat etti dedi. Ben de onu tasdik ettim. Bunun üzerine ona üzülmen de haklısın dedi. Süfyan-ı Sevri hazretleri, sünnet-i seniyyeye uyanlar için hayır isteyiniz. Muhakkak ki onlar gariptirler, buyurdu. Yunus bin Ebu'l-Ala hazretleri şöyle der. İmam-ı Şafii hazretlerinin şöyle dediğini işittim. Hadis-i şerif alimlerinden birini görsem, sanki Peygamber Efendimizin ashabından birini görmüş gibi olurum. Cüneyt bin Muhammed hazretleri buyurdu ki, insanlardan ancak Resulullah Efendimizin ve onun yolunda giden ehli sünnet itikadındaki kullar Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Başkaları bulamaz. Bid'at demek dinde bulunmayan bir inanışı, bir işi, bir özü, bir sözü veya ahlakı sonradan ortaya çıkarmak veya dinde sonradan ortaya çıkmış böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek demektir. Bid'at sahibi demek ise, bir bid'ati meydana çıkaran veya çıkmış bir bid'ati yapan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte, bildirdiğim bu dinde bulunmayan bir şey, sevap umarak meydana çıkarılırsa, bu şey reddolunur, buyuruyor. İbni Abdurrezzak hazretleri şöyle anlatır. Tavus bin Kaysan hazretleri, oğluyla bir yerde oturuyorken, oraya bid'at ehlinden biri gelip, bazı şeyler söyledi. Tavus hazretleri parmaklarını kulaklarına götürdü ve oğluna da, oğlum, bunun sözlerini işitmemen için kulaklarını tıka. Çünkü bu kalp zayıftır. İşitilenler ona zarar verir. İtikadını bozar, buyurdu. O kişi de kalkıp gitti. Selam bin Ebu Muti Hazretleri de şöyle anlatır. Bid'at ehlinden biri gelip Eyyûb-i Sahtiyani Hazretlerine size bir kelime söylemek istiyorum deyince o da hayır, yarım kelime olsa da senden dinlemek istemiyorum buyurdu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, şeytana bid'at işlenmesi günahtan daha sevgili gelir. Günahtan dönülür. Bid'at işlemekten dönmek çok zordur. Bid'at sahibiyle konuşup, ondan bir şey işiten kimseye, onun sözlerinden Allahü Teala bir fayda vermez. Onunla musafaha eden, İslamiyete olan bağını kesmiş olur. Saîdü'l-Kerîrî Hazretleri de şöyle anlatır. Süleyman Teymî Hazretleri hastalandı ve o haldeyken çok ağladı. Kendisine ağlamasının ölümden korkmak sebebiyle mi olduğunu sorduklarında, ağlamam ölüm korkusuyla değildir. Bir gün ehli bid'at birisine selam verdim. Bunun için ahirette Rabbime nasıl hesap vereceğimi düşünüp ağlıyorum dedi. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, bid'at sahibiyle oturan, onunla görüşen kimseden sakınınız. Bid'at sahibini seven kimsenin ibadetlerini Allahü Teala yok eder ve kalbinden iman nurunu çıkarır. Yolda bid'at sahibiyle karşılaştığın zaman yolunu değiştir. Bid'at sahibinin ibadeti Allahü Teala katında makbul olmaz. Kim ona yardım ederse İslam dinini yıkmaya çalışmış olur. Ehli bid'ate kız verilmez. Bid'at sahibiyle düşüp kalkan kimse hikmetli konuşamaz. Bid'at sahibini sevmeyen, ona buğz eden kimsenin günahlarını Allahü Teala'nın mağfiret etmesi umulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte bid'at sahibini güler yüzle karşılayan veya ona iyilik eden Allahü Teala'nın Muhammed aleyhisselama göndermiş olduğu İslamiyeti beğenmemiş olur buyurdu. Nadrül Harisi Hazretleri buyurdu ki bid'at sahibine kulak veren onu dinleyen kimseden doğruluk gider ve nefsine tabi olur. Leys bin Sa'd Hazretleri bid'at sahibi birinin su üzerinde yürüdüğünü görsem yine ona itibar etmem buyurdu. İmam-ı Şafii Hazretleri ise bid'at sahibi birini havada uçarken görsem yine ona itibar etmem buyurdu. Bişr-i Hafî Hazretleri şöyle anlattı. Bir gün çarşıdayken Müreysi adındaki bid'at sahibi birinin öldüğü haberini aldım. Orada secde edecek bir yer bularak onun ölümü sebebiyle secdeye vardım ve Allahü Teala'ya hamd ettim. Ehl-i sünnet Peygamber Efendimizin ve onun eshab-ı kiramına uyan, onların gösterdikleri yolda gidenlerdir. Ehl-i bid'at ise dinde önceden olmayan bir şeyi ortaya çıkarıp ibadet olarak yapanlardır. Kendilerinin bir dayanağı da delili de yoktur. Ehl-i sünnetin ise mezhebi belli ve sözleri, delilleri açıktır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, yeryüzünde ümmetimden hak üzere olan bir topluluk, kıyamete kadar bulunup onlara kimse zarar veremez. Zengi Ata Hazretleri başka bir sohbetinde şöyle nasihat etmişlerdir. Şeytanın zenginleri aldatma yolları şu şekildedir. İlki, malı kazanma yönündendir. Malı kazanırken haramdan mı helalden mi ehemmiyet vermezler. Alışveriş bilgisinden habersiz olarak kazanırlar. Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, öyle bir zaman gelir ki, kişi kazandığı malın helalden mi, haramdan mı olduğunu bilmez. İkincisi, o malda cimrilik etme yönündendir. Bu sebeple zekatını vermezler veya bir kısmını verirler. Kötü malı iyi gösterip satarlar. Şeytan kendilerini böyle yapmaları için aldatır. İbni Abbas Hazretleri buyurdu ki, ilk basılan parayı şeytan aldı. Onu öptü ve gözlerine, göbeğine sürdü. Sonra da ben seninle insanları azdırır, seninle küfre sokarım. İnsanoğlunun paraya sevgisiyle bana ibadet edişini çok severim, dedi. İbni Şakik ve İbni Abdullah Hazretleri de buyurdular ki, şeytan bütün arzu ve istekleriyle gelerek insanı aldatmaya çalışır. Yorulduğu zaman onun malının üzerine oturur ve onun malıyla hayır yapmasına mani olur. Üçüncüsü, çok zenginlik yüzünden olup, zengin şeytana uyarak kendini fakirlerden hayırlı görür. Bu ise cahilliktir. Fazilet, mal zenginliğiyle değildir. Dördüncüsü, malı dağıtma ve hayır yapma yönündendir. Şeytan, insanı kandırarak malını israf etmesi, hayır olmayan işlerde harcamasını sağlar. Bazen de sadaka vermesini, hayır yapmasını isteyerek onun böbürlenmesini ve büyüklenmesini sağlar. Bunun sonucu insan kibir sahibi olur. Kibir Allahü Teala'nın kötülediği bir özelliktir. Şeytan insanı kandırmak için çok çalışır. Müslümanlardan bazıları namazlarını adet olarak kılarlar. Senelerce İnsanlardan nasıl gördüyse öyle ibadet eder. Fatiha'yı doğru dürüst okuyamaz. Namazın doğru olması için gereken farz ve vacipleri bilmez ve öğrenmez. Öyle Müslümanlar da vardır ki cemaatle namaz kılarken imamdan önce secdeye gider. İmamdan önce rükûa ve secdeye gitmenin emre muhalefet olduğunu bilmez. Namazına zarar geleceğini düşünmez. Abdest alırken uzuvlarını tam yıkamazlar. Abdest ve gusulde parmağında yüzük olanlar onu oynatıp altını ıslatmazlar. Yüzüğün altına su ulaşmazsa o abdest ve gusül olmaz. Müslümanlardan bazıları alışveriş ilmini bilmezler. Bu sebeple akitleri fasit ve batıl olur. Gıybet eden çok kimse vardır. Şeytan böyle olan kimseleri doğruyu öğrenmemeleri için devamlı aldatmaktadır. Ebu Şüreyh-i Nâi'nin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin veya sussun. Ebu Hüreyre Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, zenginlik çok mal toplamak değildir. Esas zenginlik, nefsinden gani, gönlü zengin olmak ve kanaat sahibi olmaktır. Ebu Hüreyre Hazretlerinin rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz. Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa etmeyiniz. Haset etmeyiniz. Birbirinize düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Mücahit bin Cebra Hazretleri buyuruyor ki, doğruluklarını ve dürüstlüklerini gördüğümüz kimseleri severiz. Bozukluklarını, fesatlıklarını gördüğümüz kimselere buğz ederiz. Bunların hesapları Allahü Teala'ya aittir. Dünyanın kıymetsizliği açık ve ortadadır. Büyükler buyurdular ki, dünya kırılmaz altın bir testi, ahirette kırılan toprak bir testi olsa, akıllı kimse geçici olan ve yok olacak olan altın testiyi bırakır, ebedi olan toprak testiyi alır. Kaldı ki dünya geçici ve kırılacak toprak bir testi gibidir. Ahiret ise hiç kırılmayan, ebediyen baki kalacak olan altın testi gibidir. Öyleyse buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir? Bu misali iyi düşününüz ve daima göz önünde tutunuz. Allahü Teala'nın verdiği nimeti onun sevdiği yerde harcamak şükür, sevmediği yerde kullanmak ise küfran-ı nimettir. Nimeti inkar etmektir. Belaya şükretmek lazımdır. Çünkü küfür ve günahlardan başka bela yoktur ki içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın. Allahü Teala senin iyiliğini senden daha iyi bilir. Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün. Eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. Yoksa sus. Bil ki kalb ile gıybet etmek, dil ile etmek gibi haramdır. Bir kimsenin noksanını, kusurunu başkasına söylemek doğru olmadığı gibi, kendi kendine söylemek de uygun değildir. Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Çünkü çok noksandırlar. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur. Çünkü çok kamildirler. Allahü Teala'nın her yaptığımızı, her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız. İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahü Teala ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Akıllı olan kimse nefsine demelidir ki, benim sermayem yalnız ömrümdür, başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki, her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçmez ve nefesler sayılıdır, azalmaktadır. O halde bugünü elden kaçırmamak, bunu saadete kavuşmak için kullanmamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yarın ölecekmiş gibi bütün azalarını haramdan koru. Ey nefsim! Sonra tövbe ederim ve iyi şeyler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi, bugün tövbe etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun. Müslüman olan bir kimseye ilk önce, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah'ın manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye, kelime-i tevhid denir. Her Müslümanın kelime-i tevhidin manasına hiç şüphe etmeden yalnız inanması yetişir. Bunları delil ile ispat etmesi ve akla uydurması farz değildir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Araplara delil ile bilmelerini ve bu delilleri de söylemelerini, şüphelerini araştırıp bunların çözülmesine emir buyurmadı. Yalnız inanmalarını, şüphe etmemelerini emreyledi. Herkesin böyle kısaca iman etmesi yetişir. Fakat her şehirde birkaç din âliminin bulunması farz-ı kifayedir. Bunların delilleri bilmesi, şüpheleri gidermesi, sualleri çözmeleri vaciptir. Bunlar müminlerin çobanı gibidir. Bir taraftan onlara itikat, yani İman bilgisi öğretir, itikatlarını korur, bir taraftan da din düşmanlarının iftiralarına cevap verirler. Kelime-i tevhidin manasını Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Resulullah Efendimiz de bu bildirilenleri açıklamaktadır. Eshab-ı kiramın hepsi bu açıklamaları öğrendi ve kendilerinden sonra gelenlere bildirdiler. Eshab-ı kiramın bildirdiklerini hiç değiştirmeden, olduğu gibi kitaplara geçirerek bizlere ulaştıran yüksek din alimlerine ehli sünnet denir. Herkesin ehli sünnet itikadını öğrenmesi, bu inançta birleşmeleri, sevişmeleri lazımdır. Saadetin tohumu bu itikattadır. Kelime-i tevhidin manasını ehli sünnet alimleri şöyle bildiriyor. İnsanlar yoktu, sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı o yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağı, benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O hep vardı. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz, yok olmaz. Onun hep var olması lazımdır. O yok olamaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Ona muhtaç olmayan hiçbir şey yoktur. Her şeyi var eden, her varı, her an varlıkta durduran O'dur. O madde değildir, cisim değildir, bir yerde değildir, hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur, ölçülmez, nasıldır diye sorulmaz. O deyince akla hayale gelen her şey O değildir. O bunlara benzemez, bunlar hep O'nun mahluklarıdır. O mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi O yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık arşın altındadır. Arş ise O'nun kudreti, kuvveti altındadır. O arşın üstündedir. Fakat bu arş O'nu taşıyor demek değildir. Arş O'nun lütfu ve kudretiyle vardır. O ezelde, sonsuz öncelerde nasıl ise şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idiyse, ebedi sonsuz geleceklerde de hep öyledir. Onda değişiklik olamaz. Onun sıfatları vardır. Sıfat-ı subutiyyesi 8'dir. Hayat, ilm, sem, basar, kudret, irade, kelam ve tekvindir. Bu sıfatlarında da hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Allahü Teala kullarına peygamberler aleyhisselam gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtasıyla kullarına saadete ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği son peygamberi olan Muhammed aleyhisselamdır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinlerin peygamberidir. Dünyanın her yerinde herkesin o yüce peygambere tabi olması, uyması lazımdır. Bir kimsenin dünya ticareti, ahiret ticaretine mani olursa, bu kimse bedbahttır, zavallıdır. Bir çömlek almak için altın kupa verene ne denir? Dünya saksı parçası gibidir. Hem kıymetsizdir hem de çabuk kırılır. Ahiret ise altından kupa gibidir ki hem çok kıymetlidir hem de dayanıklıdır, kırılmaz. Hatta hiç tükenmez. Dünya ticaretinin ahirete yaraması için ve cehenneme sürüklememesi için çok uğraşmak lazımdır. İnsanın sermayesi dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak için çok uyanık olmak lazımdır. Dinini kayırmak isteyenler 7 şeye dikkat etmelidir. 1. Her sabah şöyle niyet etmelidir ki, kendisinin ve evlat ve ailesinin rızkını kazanmak, onları kimseye muhtaç bırakmamak, Allahü Teala'ya rahat ve temiz ibadet edebilmek, ahiret yolunda yürüyebilmek için vazifeme gidiyorum demelidir. O gün Müslümanlara iyilik, yardım ve nasihat, emri maruf, nehy-i münker yapmayı kalbinden geçirmelidir. 2. Vazifesine başlarken Müslüman kardeşlerime yardım etmek, onları rahat ettirmek için çalışacağım. Din kardeşlerim, benim işimi gördükleri gibi ben de onlara hizmet edeceğim demelidir. Her Müslüman iyi bilsin ki bütün sanatlar farz-ı kifayedir. Bunu düşünerek bir sanata yapışmak, ibadet etmek olur. 3. Dünya işleri ahiret için çalışmaya mani olmamalıdır. Ahiret için ticaret yeri camilerdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Münafikun suresi 9. ayetinde mealen buyuruyor ki, mallarınız ve çocuklarınız Allahü Teala'yı hatırlamanıza mani olmasın. Halife Ömer buyurdu ki, ey tüccarlar! Önce ahiret rızkını kazanın, sonra dünya rızkına çalışın. Ticaretle meşgul olan büyüklerimiz, sabah ve akşamları ahiret için çalışır, Kur'an-ı Kerim okur, ders dinler, tövbe ve dua eder, ilim öğrenir ve gençlere öğretirlerdi. 4. Çarşıda, işte Allahü Teala'yı zikir, tesbih etmeli, her an onu hatırlamalıdır. Dili ve kalbi boş kalmamalıdır. İyi bilmelidir ki, o anda kaçırdığını, bütün dünyayı verse, bir daha eline geçiremez. Gafiller arasındaki zikrin sevabı çok olur. Resulullah buyurdu ki, gafiller arasında Allahü Teala'yı zikreden kimse, kurumuş ağaçlar arasında bulunan yeşil fidan gibidir. Ve ölüler arasındaki canlı gibidir ve harpte kaçanlar arasında arslan gibi dövüşenler gibidir. 5. Dünya işlerine çok düşkün olmamalıdır. Sabah namazını kılmadan ve kitap okuyup birkaç şey öğrenmeden işe gitmemeyi adet edinmelidir. İhtiyacı kadar dünyalık kazanınca ahireti kazanmakla meşgul olmalıdır. Çünkü ahiret hayatı sonsuzdur ve ona ihtiyaç daha çoktur ve ahiret ticaretinde iflas etmek üzeredir. 6. Şüpheli şeylerden kaçınmalıdır. Harama yaklaşan zaten asi, fasık olur. Kalbine sıkıntı getiren şüpheliyi almamalıdır. Zalimlerle, hile, hıyanet edenlerle, yemin ile satanlarla, dükkanında haram şey satanlarla alışveriş etmemelidir. Zalimlere, fasıklara, veresiye satmamalıdır. 7. Alışveriş yaptığı kimseyle olan sözlerini, hareketlerini, aldığını, verdiğini iyi ve doğru hesap etmelidir. Kıyamette bunların hepsinden hesap vereceğini bilmelidir. Büyüklerden biri bir bakkalı rüyada görüp, Allahü Teala sana ne yaptı dedi. Önüme 50.000 sahife koydular. Ya Rabbi, bu sahifeler kimlerindir dedim. 50.000 kişiyle alışveriş yapmışsın. Her sahife bunların birisiyle olan muameleni göstermektedir dediler. Baktım, her sahifede bir kimseyle olan muamelemin inceden inceye yazılmış olduğunu gördüm dedi. Bir kuruş hile yapan, bir kuruş hak yiyen cezasını çekecektir ve hiçbir şeyin yardımı olmayacaktır. Ahiretin dünyadan daha iyi olduğuna inanan kimse bunların hepsini de yapabilir. Bunların hepsini gözetmek, yapsa yapsa insanı fakir yapar. Sonsuz saadete, ebedi rahatlığa sebep olacak birkaç senelik fakirliğe elbette katlanılır. Nitekim birçok kimse birkaç şey kazanmak için fırtınalı, karlı havalarda, sıkıntılı yolculuklara, bir rütbeye, dereceye yükselmek için de nice mahrumiyetlere katlanıyor. Halbuki ölüm gelince bütün kazançları elden çıkmakta, boşuna çalışıp didinmiş olmaktadırlar. Zengi Ata Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, helal kazanmak her Müslümana farzdır. Helal kazanabilmek için önce helali öğrenmek lazımdır. Helal ve haram meydandadır. İkisi arasında şüpheli olanları tanımak güçtür. Şüphelilerden sakınmayan harama düşer. Bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse, Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Dünyalık kazanmak için çalışmak günah değildir. Dünyalık sevgisi, dünyaya gönül bağlamak günahtır. Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri dedi ki, ya Resulallah, dua buyur da Allahü Teala benim her duamı kabul etsin. Cevabında buyurdular ki, dua kabul olmak için helal lokma yiyiniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, haram ile beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Yine buyurdu ki, malın helalden mi haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar, Allahü Teala onlara acımayacaktır. Yine buyurdu ki, ibadet 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir defa da buyurdu ki, helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Yine buyurdu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh, hizmetçisinin getirdiği sütü içti. Sonra helalden olmadığını anlayınca, parmağını boğazına sokarak kay etti, kustu. O kadar zahmetle çıkardı ki, ölüyor sandılar. Sonra, ya Rabbi, elimden geleni yaptım. Midemde ve damarlarımda kalan zerrelerden sana sığınırım, diye yalvardı. Hazreti Ömer de radıyallahu anh, Beytülmal'e ait zekat develerinin sütünden yanlışlıkla verilip içtiği zaman böyle yapmıştı. Abdullah bin Ömer Hazretleri buyuruyor ki, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki, haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrar ile yıkayan kimseye benzer ki daha çok pislenir. Yahya bin Muaz Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Sehl bin Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, hakiki imana kavuşmak için 4 şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Büyükler buyuruyor ki, 40 gün şüpheli lokma yiyenin kalbi kararır ve lekelenir. Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyuruyor ki, şüpheli olan bir kuruşu sahibine geri vermeyi 1.000 lira sadaka vermekten daha çok severim. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, haram yiyenlerin 7 azası istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azası ibadet eder. Hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. Helal kazanmanın ehemmiyetini gösteren daha nice hadis-i şerifler ve büyüklerin sözleri vardır. Bunun içindir ki verâ sahipleri haramdan çok sakınmışlardır. Bunlardan biri Vüheyb bin Vert Hazretleriydi ki nereden geldiğini anlamadan bir şey yemezdi. Bir gün annesi buna bir bardak süt vermişti. Sütün nereden aldığını ve parasını nereden verdiğini ve kimden aldığını sordu. Hepsini anlayınca, bu koyun nerede otlamış dedi. Müslümanların hakkı bulunan bir yerde otlamıştı. Sütü içmedi. Annesi, oğlum Allahü Teala sana rahmet etsin, iç dedi. Ona, günah işlemekle rahmetine kavuşmak istemem dedi ve içmedi. Bişr-i Hafiye, Kuddisesi Ruh, ne yiyip nereden geçiniyorsun dediklerinde, herkesin yediği yerden ama yiyip de gülen ile yiyip de ağlayan arasında çok fark vardır buyurdu. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam buyurdu ki, akıllı şu kimsedir ki, günü 4'e ayırıp, birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacaat eder, yalvarır. Üçüncüsünde bir sanatta veya ticarette çalışıp helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübah olan şeylerle kendini eğlendirip haram şeyleri yapmaz ve onlara gitmez. İkinci halife Ömerül Faruk Hazretleri buyurdu ki: "Hesabınız görülmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz." Allahü Teala buyurdu ki: "Şehvetlerinizi yani nefsin arzularını haramlardan almamaya uğraşınız ve bu cihatta sebat ediniz, dayanınız. Bunun içindir ki aklı olanlar, din büyükleri bu dünyanın bir pazar yeri gibi olduğunu ve burada nefis ile alışverişte olduklarını anlamışlardır. Bu ticaretin kazancı cennettir, ziyanı da cehennemdir. Yani kârı ebedi saadet, ziyanı da sonsuz felakettir. Bir kimse kıymetli ve sonsuz dayanıklı bir mücevheri verip bununla kırık bir saksı satın alırsa ona nasıl gülersin? İşte dünya alınan saksı gibidir. Onu kırıldı bil ve ebedi cevheri elinden çıktı bil ve sana pişmanlık ve azap kaldı bil. Biliniz ki dünya din ve ahiret yolunun konaklarından bir menzil. Yolcuları Allahü Teala'ya götüren bir yol ve yolcuların azıklarını almaları için kurulmuş açık bir pazardır. Dünya ve ahiret iki halden ibarettir. Ölümden önce olup ölüme çok yakın olana dünya, ölümden sonra olana ise ahiret denir. Dünyada bulunmaktan maksat, ahirete hazırlanmak, azık toplamaktır. Her kim dünyada yolculuğa, ahirete hazırlanmazsa, gözünü ahirete çevirmez ve dünya ile ihtiyacından fazla meşgul olursa, dünyayı tanımamış olur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünya Harut ve Marut'tan daha büyük büyücüdür. Ondan sakınınız. Dünya insanı çeşitli yönlerden aldatır. Bu hilelerinden bir kısmı şunlardır. 1. Dünya kendini sana devamlı kalacak gibi gösterir. Halbuki her gün yok olmaya yaklaşır. Fakat gayet yavaş ve derece derece hareket eder. 2. Dünyanın bir hilesi de kendini sana veriyor göstermesi, seni kendine aşık etmesidir. Halbuki sonra sana aniden düşman kesilir. 3. Bir hilesi de dışını süsleyip bela ve mihnetleri örtmesidir. Dışına bakan cahilleri aldatmasıdır. 4. Bir kimse ezel ile ebed arasındaki birkaç günlük kısa ömrünü düşünürse, dünyanın geçip gidilen bir yol olduğunu görür. Birinci konak beşik, son konağın mezar ve birinci konakla son konak arasında kaç konak bulunduğunu anlar. Her yıl bir konak, her ay kısa bir mesafe, her gün bundan daha kısa bir mesafe ve her nefes bir adım gibidir. İnsan ise dur.

ne meşgal eden biri ortaya çıkar ve ömrü o işte geçer. İsa aleyhisselam buyurdu ki, dünyayı isteyen deniz suyunu içene benzer. İçtikçe hararet basar, daha çok susar. İçe içe nihayet ölür. Fakat susuzluğu, harareti eksilmez. 7. Dünya bir misafirhane gibidir. Orada kendilerine ikram edilenler, ikram edilen şeyleri yer, eşyalara göz dikmez. Misafirliği bitince de ayrılıp gider. Eşyalara göz dikip onları alanlar ise, ayrılacakları sırada aldıkları eşyalar ellerinden geri alınınca üzülür, canı sıkılır ve feryat ederler. İşte dünya da böyle yolcuların azıklarını bedava alacakları, fakat içeride olan eşyaları tamahkârlık ederek almayacakları bir misafirhanedir. 8. Dünyaya düşkün olanlar, dünya işleriyle lazım olduğundan fazla meşgul olup, ahireti unutanlar, bir gemide bulunup, gemi bir adaya yanaşınca, ihtiyaçlarını gidermek için karaya çıkanlar gibidir. Kaptan, hiç kimse fazla kalmasın, hemen ihtiyacını giderip gemiye binsin, der. Akıllı olanlar, ihtiyacını giderip hemen gemiye biner. Gemide daha rahat yer tutarlar. Bir kısmı ise, adanın güzelliğine dalıp, onu seyre dalarlar. Oradaki çiçeklere, tatlı tatlı öten kuşlara, bülbüllere, etrafın güzelliğine bakıp kalırlar. Geri dönünce gemide rahat bir yer bulamazlar. Karanlık bir yerde otururlar. Orada sıkıntı çekerler. Başka bir grup ise yalnız seyretmekle kalmayıp, çiçekleri, süslü ve güzel çakıl taşlarını toplarlar. Yanlarına alıp gemiye götürürler. Yer bulamayıp dar bir yere sıkışırlar. Topladıklarını da omuzlarına alırlar. Bir müddet sonra topladıkları o güzel renkli çiçekler solar, kararıp çürür. Onlardan kötü kokular yayılmaya başlar. Atacak yer bulamazlar. Topladıklarına pişman olurlar. Onların yükünü ve sıkıntısını çekerler. Bir başka grup ise, İndikleri adanın güzelliğine şaşar ve öyle dalarlar ki gemiyi unuturlar. Kaptanın sesini duymazlar. Gemiyi kaçırıp adada kalırlar. Nihayet bir kısmı açlıktan ölür, bir kısmını da yırtıcı hayvanlar öldürür. Bunlardan birinci grup takva sahibi müminlere benzer. İkinci ve üçüncü grup asiler, İsyankârlar gibidir. İmanın aslını korudular, fakat dünyadan el çekmediler. Bir kısmı fakirlikten pay aldı, bir kısmı çok şey toplayıp yükü ağır oldu. Son grup ise kâfirlere benzer. Çünkü kendilerini, Allahü Teâlâ'yı ve ahireti unuttular. Bütün varlıklarını dünyaya verdiler. Bütün işlerin sonunun ölüm, duracağı yerin mezar, kendisine gelenlerin münker ve nekir, ebedi kalacağı yerin cennet veya cehennemden biri olduğunu bilen bir kimse için ölümü düşünmekten daha mühim, ölüm için azık toplama çaresinden daha yüksek bir tedbir olamaz. Bunu yapanlar ancak akıllı olanlardır. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı şu kimsedir ki, nefsini emre uydurur, ölümden sonrası için amel işler, hazırlık yapar, buyurdu. Ölümü hatırlayan bir kimse, bunun için azık toplamakla elbette meşgul olur. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe bulur. Ölümü unutup, bütün maksadı dünya olan, ahiret azığını aklına bile getirmeyenin mezarı, cehennem çukurlarından bir çukur olur. Bunun için ölümü hatırlamak büyük fazilettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey dünya lezzetlerine dalmış olanlar! Bütün lezzetlerin yağma edildiği, yok edildiği zamanı düşünün, buyurdu.

yine buyurdu: ölüm hakkında sizin bildiklerinizi koyun ve sığırlar bilseydi, hiçbir zaman yağlı et yiyemezdiniz. Hazreti Ayşe, ya Resûlallah, bir kimse şehitler derecesinde olabilir mi diye sorunca, evet, günde 20 defa ölümü hatırlayan kimse, şehitler derecesinde olur, buyurdu. İnsanın kalbinden çok yaşamayı geçirmesi, iki sebepledir. Biri cahillik, ikincisi dünya sevgisidir. Dünya sevgisi galip olunca, ölüm sevdiği şeyi ondan alır. Bunun için ölmeyi sevmez, kendine uygun bulmaz. İnsan kendine uygun bulmadığı şeyi, kendinden uzaklaştırmak ister. Kendini yemeye, içmeye, eğlenmeye ve oyuna verir. Hepsi kendi kalbinde, kendi arzusuna uygun bir şekil alır. Böylece daima yaşamak, para ve mal sahibi olmak, hanımını, çocuklarını ve dünyalık elde etme sebeplerini aklından geçirir. Hepsinin yerinde olmasını ister. Bu arzularına aykırı olan ölümü unutur. Hatırına gelse de yarın yaparım der ve önümüzde çok zaman var, ölüm için hazırlık da yapılır diye düşünür. Yaşı ilerledikçe biraz daha sabret, ihtiyarlayınca yaparsın der. İhtiyarlayınca şu binaları da yapayım, bu çocukların da ihtiyaçlarını temin edeyim, onları kimseye muhtaç etmeyeyim, kalbimin geçim sıkıntısından kurtulması için şu tarlalarımı da sulayayım, ancak bundan sonra ibadetten lezzet alırım der. Bunun gibi daima tehir eder. Her meşguliyetten 10 meşguliyet doğar. O ahmak dünyadan asla kurtulamayacağını bilmez. Boş vakit bulacağını sanır. Böylece her gün tehir eder. Nihayet ölüm gelir, hasret ve üzüntüyle gider. Bunun içindir ki cehennemde bağıranların çoğu bu tehir edenlerdir. Bunun esası dünya sevgisidir ve ölümü hatırlamamaktır. Nitekim Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kimi ve neyi seversen sev, bir gün ayrılacaksın. Zengi Ata Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir: tövbe, Allahü Teala'ya sığınmak, Allahü Teala'ya dönmektir. Hiçbir insan tövbenin dışında kalamaz. Çünkü yaratılmasından yok olmasına kadar günah işlememek meleklere mahsustur. Yani melekler hiç günah işlemezler. Hep günah ve isyan içinde olmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymamak şeytana mahsustur. Onun halidir. Günah işlemekten tövbe etmek ise insanlara mahsustur. Allahü Teala bütün insanlara tövbeyi emrediyor ve mealen, ey müminler, sizden meydana gelen kusurlardan Allah'a tövbe ve rücu ediniz ki felah bulup dünya ve ahiret saadetine kavuşasınız, buyurdu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, güneş batıdan doğmadan önce tövbe edenin tövbesi kabul olur. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala can boğaza gelinceye kadar tövbeyi kabul eder. Allahü Teala gündüz günah işleyip geceliğin tövbe edenin tövbesini kabul etmekte ve gece günah işleyip gündüz tövbe edenin tövbesini kabul etmekte kerem sahibidir. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyledir. Günahı olmayan hiçbir insan yoktur. Fakat günahkarların en iyisi tövbe edenlerdir. Günahtan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Tövbenin başı marifet ve iman nurudur. Günahların öldürücü zehir olduğu bu nur ile görülür. Kendi haline bakıp bu öldürücü zehirden çok yuttuğunu ve ölmeye yaklaştığını gören kimse
muhakkak pişman olur ve içine bir korku düşer. Aynen zehir içip de ister istemez pişman olan, üzülen ve korkan kimsenin hali gibi olur. Bunun için içtiği zehiri kusmaya, midesinden çıkarmaya çalışır. Bu korku sebebiyle ilaç ve tedavi ister. İşte şehvetle, nefsin kötü isteklerine uyarak yapılan işler, içinde zehir olan bal gibi görünür. Çünkü o anda tatlıdır. Ne olduğu sonunda anlaşılır. Böyle olunca içine bir korku düşer. Yaptığına pişman olur. Kendini ölüm tehlikesinde görür. Bu korku ve pişmanlık ateşiyle şehvetlerine karşı meylinden ve günahlarından dolayı yanıp üzülür. Şehvet hasret haline döner. Halini düzeltmeye ve gelecekte bir daha yapmamaya azmeder. Cefakarlığı bırakıp vefakar olur. Bu hareket ve duruşlarını kontrol eder. Önceden oyun ve neşe ile gaflet içindeydi. Şimdi gözü yaşlı, üzüntülü ve korkuludur. Önceden gafil kimseleri severken, şimdi marifet sahibi olan kimseleri sever. O halde tövbe pişmanlıktır ve aslı başı marifet ve iman nurudur. Neticesi hallerini kontrol etmek ve düzeltmek, günahlardan, dine uymayan şeyleri yapmaktan sakınmak, iyi işler ve itaat yapmaktır. Her zaman tövbeye ihtiyaç vardır. Bunun için Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri buyurdu ki, kul hiçbir şeye ağlamayıp, sadece bugüne kadar ömrünün boşa geçen zamanları için ağlasa, ölünceye kadar bu üzüntü ona yetişir. O halde geleceğini de boş şeylerle harcayacak olan kimseye ne denilebilir? Evet, çok kıymetli bir mücevheri olan bunu kaybedince üzülür, ağlar. Bir de kaybettiği için eziyet veya ceza görecekse daha çok ağlar. Ömürden her bir nefes ebedi saadeti ele geçirten bir cevherdir. Bir kimse kendini helak eden bir günah ve hata işleyip bunu anlayınca ne hale düşer? Bu öyle bir musibettir ki üzülmenin fayda vermediği zaman anlaşılır. Denilmiştir ki Allahü Teala'nın her kul ile iki sırrı vardır. Biri doğduğu zamandır ki Allahü Teala kuluna seni temiz ve düzgün yarattım. Emanet olarak sana bir ömür verdim. Ölüm zamanına kadar çok dikkat et. Emaneti geri vereceksin, buyurdu. İkincisi ölüm zamanındadır ki Allahü Teala buyurur ki, kulum, o emanetle neler yaptın? Koruduysan karşılığını bulursun. Zayi ettiysen hazır ol ki cehennem seni bekliyor. Tövbe şartlarına uygun yapılırsa kabul edilir. Tövbe ettiğin zaman kabul edilip edilmeyeceğinden şüphe etme. Tövbenin şartlarına uygun olup olmadığından şüphe et.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: önemli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Rümeysa, Necran oğullarından Milham bin Halid'in kızıdır. Peygamberimiz uğruna canını veren Hiram bin Milham'la Kıbrıs adasının fethi sırasında şehit düşen Ümmü Hiram'ın Hala Sultan'ın kız kardeşidir. Aleyhimür Rıdvan. Ümmü Süleym, Hazreti Rümeysa. Efendimizin süt teyzesi Hazreti Rümeysa, adı güzel Muhammed'i iyi bilir ve emin olduğundan adı gibi emindir. İslam'ı neşrettiğini duyunca teslim olur, zerre kadar tereddüt yaşamaz. Lakin kocası Malik buna çok kızar, bağırır, çağırır ve evini terk edip Şam'a doğru yola çıkar. Fakat yolda eşkıyalar çevirir, direnince öldürüp çukura atarlar. Rümeysa Hatun küçük oğlu Enes'le kalır mı baş başa? Ama o güçlü bir kadındır. Uğraşır, didinir, mütevazı yuvasının bacasını tüttürmeye bakar. Bütün mesaisini yavrusuna verir. Okuma yazma bilenlerin parmakla sayıldığı bir coğrafyada Enes'ini okutur ve Efendimizin yanına katar. Hazreti Rümeysa çektiği çililere rağmen neşesini kaybetmez. Komşuları daralıp bunaldıkça onun kapısını çalar ve çok rahatlarlar. Henüz gençtir ama taleplerine yüz vermez. Kendi kendine Enes meclislerde söz alıncaya kadar evlenmeme kararı alır. O defteri kapayıp rafa koyar. Yöre reislerinden Ebu Talha boylu poslu çok yakışıklı bir gençtir. Onu Medine'de nişancılığıyla tanırlar. Sık sık ava çıkar, vurduklarını fakire fukaraya dağıtır. Gönül almaya bakar. Hem o sadece kuru bir cengaver değil, kelimelerle raks eden bir şairdir. Hatırnazdır, zariftir, zengindir. Bu kadar meziyeti olan bir yiğit ki 20 yaşındadır, istediği kızı alabilir. Ama o kendisine yeşil ışık yakan dilberleri görmezden gelir. Tutar Malik bin Nadr'ın dul karısına görücüler gönderir. Emretsin ayağına halılar sereyim der. Önüne cevahirler dökeyim. Etrafındakiler bu fırsat kaçmaz deseler de güler geçer. İnanmayan birini yok sayar. Ebu Talha red edildi diye vazgeçecek biri değildir. Rümeysa Hatun'un önüne çıkar. Açık açık sebebini sorar. Cevap manalıdır. Filan yerdeki köleler putu ağaçtan oyuyor, falan yerdekiler çamuru kalıba döküyorlar. Koca koca adamlar da kölelerinin imal ettiği putlara tapıyorlar. Onlar yere düşse kırılır, ateşe atılsa yanarlar. Nerede kaldı bizi koruyalar? Halbuki seni, beni ve bütün mahlukatı yaratan Allahu Teala öyle mi ya? Bunlara itirazım yok. Teklifimi neden kabul etmediğini söyler misin bana? Ya Ebu Talha, değil kabilene reis, Hicaz'a melik olsan yüzüne bakmam. Velev ki Müslüman olmadıkça. Talha, zaten eskiden beri putlardan hoşlanmaz, Rümeysa'nın tavrına, inancına bayılır, tutar müminleri takip etmeye başlar. Görünen o ki, Mekke'den gelen gül yüzlü muhacirle Musab bin Umer tanışanlar bir hoş olurlar. Değil fukarayı, köleleri, hayvanları bile incitmekten sakınırlar. Bu yeni din onu cezbetmeye başlar. Gider Hazreti Musab'ın kapısını çalar. Ebu Talha aradığından fazlasını bulur. Bir süre sonra Resulullah'ın aşkıyla yanıp tutuşmaya başlar. Bütün tehlikeleri göze alıp Mekke'ye koşar. yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı serverin sohbetine katılır ve gönlünde çiçekler açar. O günlerde Mekke'de dayanılmaz bir baskı vardır. Efendimiz onu tekrar Medine'ye yollar, Musab bin Umeyr'e yardımcı yaparlar. Az zamanda öyle şeyler öğrenir, öyle hallere kavuşur ki anlatılamaz. Artık Hazreti Rümeysa teklifine hayır dese bile kırılacak değildir. O yapacağı en büyük iyiliği yapmış, saadeti ebediye ile tanıştırmıştır. Onu daima hayırla hatırlayacak, dualarında unutmayacaktır. Ama Hazreti Rümeysa sözünde durur, huzur kokan bir yuva kurarlar. Bu evlilikten Ebu Umeyr adında şirin bir çocukları olur ki kara gözleri, iri kirpikleriyle nazarları üstüne toplar. Alemlerin efendisi evlerine kadar gelir, Ebu Umeyr'i nurlu kucaklarına alırlar. Yanlarında getirdikleri acveleri, yani bir cins Medine hurmasıdır, ezip yumuşatarak bebeğin ağzına koyarlar. Çocuğun yavaş yavaş emmesi üzerine gülümser, "Medinelidir, hurmayı sever," buyururlar. Biliyor musunuz? Efendimiz süt teyzesinin kapısını sıkça çalar, birlikte sofraya oturur, beraber namaz kılarlar. Hatta zaman zaman bir köşeye uzanır, kaylule yaparlar. Aradan yıllar geçer. Umeyr büyüdükçe tatlanır, büyük adam gibi konuşmaya başlar. Çocukları hoş tutmasıyla tanınan Habibullah, sakat bir kuşu beslemeye başlayan Umeyr'i sıkça arar. "Kuşun nasıl, iyi oldu mu?" diye sorarlar. Kuş iyi olur mu bilmiyoruz ama Umeyr ansızın rahatsızlanır ve gittikçe ağırlaşmaya başlar. Nitekim bir gün kara gözleri donar, eli kolu yana sarkar. Rümeysa hatunun canından can kopar. Ağlamak, haykırmak, yakalarını paralamak. Hayır hayır, o ki Resulullah Efendimiz'e ölülerin arkasından feryat figan etmeyeceğine dair söz vermiştir. Acısını içine atar. "Ben senden gelene razıyım ya Rabbi," der. Umeyr'i yıkayıp paklayıp kefene sarar. O gün Ebu Talha oruçludur. Rümeysa hatun içi kan ağlasa da kendine çeki düzen verir, yeni elbisesini giyer, gözlerine sürme çeker, kocasını güler yüzle karşılar. Sofrayı her zamankinden farklı kurar ve olabildiğince neşeli olmaya bakar. Bir ara Ebu Talha Umeyr'i soracak olur. "O şimdi çok rahat," der. Istırabı dindi. "Hiç meraklanma." Gece geçer. Hazreti Rümeysa kocasını sabah namazına uğurlarken, "Bir kimseden emanet alsak geri istedi diye kızıp ağlamaya hakkımız var mı?" diye sorar. Başka söze hacet yoktur. Ebu Talha ariftir. Sözün nereye varacağını anlar. "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun," der. Mescide koşar. Resulullah Efendimiz olup bitenden haberdardırlar. Ebu Talha'ya manalı manalı bakar ve "Cenab-ı Hak gecenizi mübarek eylesin," buyururlar. Sabrın meyvesi tatlı olur. Rümeysa validemiz Abdullah isimli çok şirin bir çocuğa hamile kalır. Ona bu adı bizzat Server-i Kainat koyarlar. Sadece Abdullah mı? Tam 9 oğulları olur. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'i hıfz eder, nurlu simaları ve edepli tavırlarıyla göz kamaştırırlar.
3: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV
5: ya da belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan
4: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
5: Sağlıklı kalın, hoşça
3: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
7: TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü milli sınırlarımız dışında kalan ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantis'tir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. M.Ö. 445'te Perikles, M.Ö. 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ağrıboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ağrıboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ağrıboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enez Limanı'nı vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Ağrıboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı. Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih ile dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Ağrıboz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Ağrıboz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Ağrıboz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli kazaskerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adanın ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Ağrıboz adasında Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Ağrıboz'un en parlak zamanı 17. yüzyılda ve özellikle Girit Savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Ağrıboz Kalesi'ni karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptanı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Ağrıboz adasında Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Ağrıboz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Ağrıboz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Ağrıboz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır.
Bunun sonucu Aliboz muhafızı Nurullah Paşa sadarete arzda bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Aliboz cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını, aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Aliboz adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Aliboz ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir. Mart 1822'de Aliboz kalesi Yunanlı asiler tarafından işgal edildi. Pomak Hasan Paşa da Kızılhisar'a çekilmek zorunda kaldı. İzmit'ten gelen gönüllü askerlerle birlikte adada bulunan askerler birleştiler. Sarp Dağı'na sığınan asillerin bir kısmı reisleriyle birlikte öldürüldü. Kısa bir sürede asilerden temizlenen adanın yeterli miktarda zahire ve asker ihtiyacı bulunduğuna, bunlardan bir kısmının mahallince sağlandığına, Osmanlı Devleti'nce de takviyesine gerekli görüldüğüne dair Muhafız Ömer Paşa'nın tahriratı sonucu Mısır valisi Mehmet Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptanı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Aliboz Boğazı'na girmesi asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Aliboz Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek Yenişehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi. Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Aliboz'dan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Aliboz Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Aliboz çeşitli eserlerle süslenmişti. Venediklilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş, içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey, Emirzade Karlızade camileriyle Osman Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan üç kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan 8 köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür. 1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptanı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kaleyle 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka
bir Türk çeşmesi ve Ayios Dimitros Kilisesi'nin yanında da Çan Kulesi'ne dönüştürülen bir minaresi vardır. Arebos bugün Ege Denizi'nde Yunan adası ve merkez şehridir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Sermet Muhtar Alus, Muhtar Paşa'nın torunu, zaman zaman kendisinden bazı hatıralar naklettiğimiz eski İstanbul hayatını, eski Osmanlı yaşayışını ve bunlarla alakalı hatıralarını naklettiğimiz bir yazar. Kendisi Osmanlı hayatını renkli kalemiyle, parlak üslubuyla anlatmayı çok severdi ve bize çok değerli hatıralar bırakmıştır. Sermet Muhtar Alus'un sizlere nakletmek istediğimiz hatırası Cuma selamlıkları ile ilgili. Ama Sultan II. Abdülhamit'in Cuma selamlığını, yani kendi şahit olduğu Cuma selamlığını anlatıyor. Cuma selamlığı nedir? Önce onu anlatalım. Değerli dinleyiciler, Osmanlı padişahı aynı zamanda Müslümanların halifesi olduğu için onun İslam dinine olan hizmeti, dinin yaşanmasına hizmet etmesi de bir vecibeydi, bir vazifeydi. Bu sebeple Osmanlı padişahları her hafta Cuma namazı, ki cemaatle kılınması mecburdur malum, Cuma namazı kılmak üzere camiye çıkardı. İstanbul'un çeşitli camilerinde kılabildiği gibi hep aynı camide de kıldığı olurdu. İşte Osmanlı padişahının Cuma namazı kılmak üzere bu camiye gidişi ve gelişi bir merasimdi. Buna selamlık alayı veya Cuma selamlığı da denirdi. Şimdi Cuma namazı farz olduğu için zaten bunun bir gösteriş olması düşünülemez. Ama bu merasimin Osmanlı tarihinde çok mühim bir yeri var değerli dinleyiciler. Böylece Osmanlı padişahı hem saltanatın hem de halifeliğin alameti olan bir işi gerçekleştiriyor. Hem Teba padişahı her hafta yakından görme imkanını buluyor ve o zamanki anlayışa göre hükümdarın nazarına kavuşmak insanlara şifa ve bereket getirileceğine inanılıyordu. Bu Avrupa'da da böyleydi. Hatta kralın eli değdiği zaman insanların şifa bulacağına inanılırdı. Daha mühimi de değerli dinleyiciler, Cuma selamlığına çıktığında padişaha dilekçe verme imkanı doğardı. Her hafta padişah Cuma selamlığından çıkınca muayyen bir zaman bekler ve padişaha dilekçe vermek isteyenler, istida vermek isteyenler bu istidalarını, bu dilekçelerini padişaha takdim ederdi. Padişahın yakınları olan mabeyn katipleri halkın dilekçelerini toplar, bunları sıraya koyar, padişaha arz ederler. Padişah bunları tetkik ettikten sonra gereği yapılmak üzere gereken yerlere havale eder, neticesini takip ederdi. Böylece Osmanlı ülkesinde padişaha hiçbir yerde halledilemeyen bir iş padişaha ulaştı mı halledilirdi. Burada da halledilmeyen bir iş zaten halledilemeyecek demekti. Bu sebeple Cuma selamlıklarının Osmanlı halkı bakımından çok mühim bir yeri vardır değerli dinleyiciler. Böylece halk hem padişahı görmüş, hem padişah ispatı vücut etmiş eski tabirle, hem de halkın şikayetleri, talepleri, arzuları padişaha ulaşmış oluyordu. İşte bu selamlıklardan bir tanesi Sultan II. Abdülhamit'in Cuma selamlığı, o zamanın şahitlerinden Sermet Muhtar Alus tarafından anlatılıyor, biz de sizlere naklediyoruz. Sultan Hamid tahta çıktıktan sonra Cuma selamlıklarını babası Sultan Abdülmecid ve amcası Sultan Abdülaziz gibi Beşiktaş civarındaki Sinan Paşa, Dolmabahçe, Kılıç Ali Paşa, Nusretiye camilerinden birinde yaptırmış. Cülusunun 9. yılı, yani 1885 senesinde Yıldız Sarayı'na yakın kendi adını verdiği arabesk stilli tek minareli caminin temelini attırmış. İnşaat ertesi sene tamamlanmıştı. Bina sarayın burnunun dibinde. Oraya gidip gelmek, etrafın inzibat altına alınması kolay. Öyle caddeler aşılması gerekmiyor. Esasen asayişin son derece bozulduğu bir devirde yaşayan, hele Ali Süavi vakasından sonra ki Çırağan Sarayı'nı bastı Ali Süavi, yanına topladı bir takım sergerdelerle beraber baskın önlendi ama Sultan Abdülhamit bundan dolayı tedbirleri bir kat daha arttırdı. Bu tedbirli hareketinden dolayı vehim sahibi ve korkak birisi olarak tanınmıştır Sultan Abdülhamit, ki bu yanlıştır. Sultan Abdülhamit'in korkak birisi olmadığını başka bir takım hadiseler ve hatıralar bize gösteriyor. Ancak tedbire riayet her zaman makbul, memduh, övülmüş bir şeydir. Padişah da işte bu tedbire uygun olduğu için bundan sonra Cuma namazlarını Yıldız Sarayı'nın yakınında yaptırmış olduğu Yıldız Camii, namı diğer
Hamidiye Camii'nde kılıyor. Cuma namazına çıkmamak mümkün değil. Hele hele Müslümanların halifesi. Cuma namazı sarayın içinde de kılınmaz. Mutlaka cemaate çıkılması lazım. Ondan dolayı cuma selamlığının ehemmiyeti var. İşte bu Hamidiye Camii bitince Sultan Hamid'in üzerinden bu yük kalkmıştır. Tedbire riayet etmeye elverişli bir camidir. Her hafta Hamidiye Camii'ne gider. Selamlık resmi alilerinde bu güzergah, yani sarayla Hamidiye Camii arasındaki güzergah tıklım tıklım dolardı. Hassa ordusuna, yani padişahın hususi ordusuna merbut piyade kıtaları Bayezid'de daire-i askeriye gerisindeki kışlalardan, süvariler Davutpaşa ve Maltepe kışlalarından öğleden evvel çıkarlardı. Önlerinde mızıka, Galata Köprüsü, Karaköy, Tophane tarikiyle Yıldız yolunu tutardı. Yıldız'da Aramsaz 2. Fırka taburları bunlara katılırdı. Orada bekleyen 2. Fırka'nın taburları da bunlara katılırdı. Bunu seyretmek bile büyük bir eğlenceydi İstanbul halkı için. Erkan ve umeradan, yani gerek bürokratlardan gerek subaylardan selamlık resmine, selamlık merasimine iştirak edecek olanlar üniformalarını labis, üniformalarını giyerler, nişan ve madalyalarını hamil, onları takar olarak seyirtirler. Sivil halk ötelere üşüşür, sarayın cümle kapısı yanında biriken mızıkayı Humayun bandosu, mabeyin mensupları, hademe-i hassa efradı, yani saray halkı, tüfekçilerden bir cemmi gafir intizardayken, yani tüfekçilerden kalabalık bir cemaat beklerken öğle ezanı okunur. Birkaç dakika geçer geçmez kapının iki kanadı açılır. Borazan kudüm-ü şahaneyi haber verir. Yani padişahın kudümünü, gelişini haber verir. Bando Hamidiye marşını çalmaya başlayınca selam dur vaziyeti alınır. Monarşilerde değerli dinleyiciler, milli marş her hükümdarda değişir. Osmanlılarda da milli marş ilk defa Sultan Mahmud zamanında yazılmıştır. Buna Mahmudiye marşı denir. Sultan Mahmud vefat edip yerine Sultan Abdülmecid geçince Donizetti Paşa'nın bestelediği Mecidiye marşı çalınmıştır. Sultan Mecid vefat edip de yerine kardeşi Sultan Abdülaziz geçince Aziziye marşı milli marş olmuştur. Sultan Aziz tahttan indirilip yerine Sultan Murat geçince Sultan Murat için ayrı bir beste yapılmamış, Mecidiye marşı çalınmıştır, babasının marşı olan. Sultan Murat da tahttan indirilip yerine Sultan Abdülhamid geçirilince Sultan Abdülhamid Hamidiye marşını besteletmiştir. Hamidiye marşı Sultan Abdülhamid'in hali saltanatında çalınmıştır. Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten sonra tahta kardeşi Sultan Mehmet Reşat geçirilmiştir. Sultan Mehmet Reşat da Reşadiye marşını, Cülüs marşını milli marş olarak çaldırmıştır. Sultan Reşat vefat edip de Sultan Mehmet Vahidettin tahta geçince memleketin karışık durumundan dolayı yeni padişah marş besteletmeye lüzum görmemiş, babasının marşı olan Mecidiye marşını çaldırmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin son milli marşı da Mecidiye marşı olmuştur. Evet, padişah başında geniş asabalı fes, kınalı sakallı, sırtında gri renkli kaput, körü yarı inik faytonda arzı didar ederdi, yüzünü gösterirdi. Solunda ekseriya, en sevdiği şehzade olduğu zannedilen, bilinen, tahmin edilen Şehzade Burhanettin Efendi. Karşısında da mabeyin müşiri, yani saray mareşali Gazi Osman Paşa bulunurdu. Gazi Osman Paşa Sultan Abdülhamid'in sevdiği, saydığı bir kumandandı. Plevne Gazisi olarak bilinir. Gazi Osman Paşa 1900 yılında vefat edince onun yerine serasker, yani bugünkü tabirle Genelkurmay Başkanı Mehmet Rıza Paşa otururdu. Yani padişah umumiyetle, yanında Şehzade Burhanettin Efendi, karşısında da önceleri Gazi Osman Paşa, sonraları serasker Rıza Paşa ile cuma selamlığına çıkardı. Yarı körük, yarısı açık körüklü bir fayton içinde. Bu fayton araba pırıl pırıl. Arabayı çeken kadanalar mükemmel. Arabacı başı da sırmalarla pıtrak al cepken, altta potur. Aynı kıyafette gidiş ağaları, kolları kavuşuk, faytonun iki tarafında yayan yürürlerdi. Aralarında bendegandan, yani padişahın yakın hizmetkarlarından İstablı amire müdürü, yani saray ahırlarının müdürü olan paşa ve padişahın göz bebeği yaveri hususilerden, hususi yaverlerinden bazı paşalar bulunurdu. Yine anane mucibince, gelenek gereği, kafileyi uzaktan 3-4 kupa takip ederdi. Öndekinde makamı Mehdi Ulya, Valide Sultan.
Öbürlerinde yine kıymetli sultan efendiler bulunurdu. Kadınlara cuma namazına gitmek farz değildir. Fakat sarayda yüksek rütbeli hanımlar, ki bunların başında valide sultan geliyor, cuma selamlığını seyretmeyi çok severlerdi. Bundan dolayı onlar da cuma selamlığına çıkarlar. Erkekler namaz kılana kadar bir köşede beklerler. Cuma selamlığını takip ederlerdi. Valide-i Mehdi Ulya valide sultanın makamıdır. Sultan Abdülhamit'in annesi Çerkez asıllı Tiri Müjgan kadın efendi genç yaşta veremden vefat etmiştir. Sultan Abdülhamit'i babası Sultan Abdülmecid çocuğu olmayan bir başka hanımına, Perestu, o da Çerkez asıllı olan Perestu kadın efendiye evlatlık vermiştir. Sultan Abdülhamit'i Perestu kadın efendi büyütmüştür. Sultan Abdülhamit de bu analığına çok hürmet etmiştir. Ve tahta çıktıktan sonra makamı Mehdi Ulya'yı, yani valide sultanlık makamını kendisine tevcih etmiştir. Öz annesi olmadığı halde. Ve Perestu valide sultan vefatına kadar Sultan Abdülhamit'ten ve saray halkından çok itibar görerek yaşamıştır. Sultan Hamit geçerken padişahım çok yaşa avazları gürlerdi. Araba caminin kısa duvarlı parmaklıklı dış avlusuna girdiği lahza mızıkalar susardı. Padişahım çok yaşa alkış derler değerli dinleyiciler buna. Bizde alkış iki eli birbirine vurmakla olmaz. Böyle yaşa, var ol, aferin diye bağırmakla olur. Hatta alkış vermek birisini teşvik etmek demektir. Osmanlı geleneğinde de alkış çok mühimdi. Alkışçı çavuşlar vardı değerli dinleyiciler. Hususi vazifeleri bu olan çavuşlar vardı. Bunlar padişahın geçeceği yola iki taraflı dizilirler. Padişah geçerken önce padişahım çok yaşa diye bağırırlar. Arkasından da mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye bağırırlardı. Bu alkış Osmanlı saray geleneğinde, teşrifatında, protokolünde vardı. Cuma selamlıklarında bu alkışçı çavuşlarla beraber halk da padişahım çok yaşa diye bağırırlardı. Mekteplerin kapanış günlerinde, haftada bir mektepler kapanıyor, perşembe günü öğlenleyin, orada da talebe hep bir ağızdan padişahım çok yaşa diye bağırır ve dağılırlardı. İşte bu avazlardan sonra araba caminin kısa duvarlı parmaklıklı dış avlusuna girerdi. O anda mızıka susardı. Bir yandan mızıka çalıyor. Artık mabede gelindi. Mabedin şimal köşesindeki Mahfil-i Seniyye'nin 8-10 basamaklı merdivenine inen hünkâr içeri dalar. Caminin padişaha mahsus yeri vardır. Halife Osman, Hazreti Ömer camide şehit edildiği için camide namaz kılarken kendisine mahsus emniyetli bir yer ittihaz etmişti. Çünkü Halife Ömer'in camide öldürülmesi böyle bir tedbiri lüzumlu kılmıştı. Daha sonra hariciler Hazreti Ali'yi, Hazreti Muaviye ve Hazreti Amr bin As'ı da camide öldürmeye niyetlendiler malum. Hazreti Ali camide şehit edildi. Hazreti Muaviye yaralandı. Amr bin As o gün hastalanıp camiye çıkmadığı için suikastten kurtuldu. Bu sebeple Emevi halifelerinden itibaren artık halifeler camide kendilerine ayrılmış hususi parmaklıkları bir yerde namaz kıldılar. Buna maksure adı verilir. Osmanlılar buna hünkâr mahfili demişlerdir. Hünkâr mahfilinin girişleri Selahaddin camilerinde ayrı bir girişi vardır. Padişah oradan girer, oradan çıkar değerli dinleyiciler. İşte Sultan Abdülhamit de Hamidiye Camii'ne geldiğinde mabedin şimal köşesindeki Mahvili Seniye'ye gelir, oradan camiye girerdi. Padişahın içeride kaldığı 20 dakika ila yarım saat zarfında İmamın cemaatle kıldırdığı cuma namazını eda ettikten sonra pencerelerden şöyle bir Mayyet-i Seniyye'ye göz gezdirirdi. Binlerce asker dizilmiştir. Nişancılar, itfaiye, bahriye, silahendaz taburları, ikinci fırkaya mensup, Suriye, Irak, Hicaz vilayetlerinden seçilme, fesleri yeşil sarıklı, kısa saltalı, kırmızı şalvarlı zuhaf kıtaları, Rumeli'den gelme Arnavut neferleri, süvarilerinden Karakeçili aşiretinden müteşekkil Ertuğrul alayı, mızraklı alayı vesaire. Bunlar dizilmişler. Padişah pencereden şöyle bir bakardı. Biraz evvel de sizlere arz ettiğimiz gibi kafileye katılan valide makamındaki hanım ve diğer sultanlar kupalarından çıkmazlar. Caminin dışında beklerlerdi. Şefketli hünkâr dönüşte demin geldiği faytona binmez, başkasına ikbal buyururdu. Bazen arabayı bizzat kullanarak avdet ederdi. Yabancı seyyahların, misafirlerin çoğu selamlık resmini, cuma selamlığını kaçırmazdı değerli dinleyiciler. Almanya İmparatoru
Kaiser II. Wilhelm'in 1889 yılında İstanbul'u ilk ziyareti münasebetiyle kurdurulan merasim dairesinin taraçasından merasimi seyrederlerdi. Ondan önce sokakta seyrederlerdi. 1901 yılında bu usul kaldırıldı. Ecnebiler kendi sefaretlerine müracaat ederek diplomatik kart almaya başladılar. Arabalarını yol kenarına çektirdiler. Yanlarında katiyen dürbün ve fotoğraf makinesi bulundurmadan yalnız uzaktan temaşa etmeye izinli oldular. Halk ise rahatça cuma selamlığını seyrederlerdi. Bugün Avrupa'da da böyle kralların, kraliçelerin dışarı çıkışları, düğün merasimleri, nöbet değiştirmede aynı şekilde turistler gidip seyrederler. Hatırlı müşürlerden bazıları, mesela Sırbistan cengine kumandanlık eden Ahmet Eyüp Paşa, Rus harbinde Elena kahramanı diye nam salan Deli Fuat Paşa, 5. Ordu müşürlüğünden münfasıl ayrılmış olan Tahir Paşa, Müşiran'dan Mahmut Nedim Paşa gibi zevat selamlık resmi ailesine memurdu. Bu işi onlar hazır bulunurlardı. Rahatsızlığını ileri sürerek ekserisi icabet etmezse bile bir ikisi gelirdi. Yani mutlaka cuma selamlığına resmi protokolde katılanlar vardı. Devrin sonlarında ortalığı dolduran paşazadeleri say sayabildiğin kadar, diyor Sermet Muhtar Alus. 10-12 yaşında küçücük hünkâr çavuşları, Yaverani Şehriyari'den, padişah yaverlerinden, mülazımlar, yüzbaşılar, mülazım teğmen demek, henüz bıyıklanmış miralaylar, hatta mirlivalar vardı. Değerli dinleyiciler, şehzadeler küçük yaşta askeri eğitime başlarlar. Aynı zamanda ileri gelen üst düzey paşaların çocukları da askeri eğitime başlarlar. Ve bunlara mektepte okurken bazı rütbeler verilirdi. Çocuk küçük bir çocuktur ama yüzbaşıdır, binbaşıdır, o mektepteki rütbesidir. Yani buna bir kıta verilmez. Bu onları teşvik için konulmuş bir usuldür. Nitekim Almanya'da yakın zamana kadar subay çocukları ve asilzade çocukları ancak askeri mekteplere alınırdı. Yani bu usul Avrupa'da da vardı. Fakat çok tenkit edilmiştir. Osmanlıların küçük çocukları böyle subay rütbesi vermesi tenkit edilmiştir. Halbuki bu gerek ilmiye ricalinin çocuklarına ilmi rütbeler, askeriyenin çocuklarına da askeri rütbeler verilmesi monarşilerde çok rastlanan bir usuldür. Her nedense Osmanlı'da olunca bir şeyi tenkit ediyorlar. Avrupa'da olup bitenlerden ya haberleri yok ya da onları tenkit etmeye kimsenin gücü yetmiyor. Biraz evvel de arz ettiğimiz gibi değerli dinleyiciler, padişah cuma selamlığını kılıp da çıktıktan sonra avluda bekleşen ve padişaha bir arzusu, bir talebi, bir dilekçesi olanlar toplanırlar. Bunlar ellerindeki dilekçeleri, yazdıkları dilekçeleri mabeyin katiplerine sırayla verirler. Mabeyin katipleri bu iş için halkın arasına karışır, istidaları toplar ve padişahla beraber saraya dönerlerdi. Bu dilekçeler sarayda değerlendirilir, gereği neyse yapılırdı. Ondan dolayı herkes padişaha müracaat edebileceğini bilir ve bundan dolayı büyük bir rahatlık duyardı. Yani monarşilerde son merci hükümdara müracaattır. Osmanlılarda da Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar cuma selamlıklarında bu usul takip edilmiştir. Padişah cuma selamlığından salimen saraya ayak basınca kurbanlar kesilir. İkinci fırka kumandanı Şevket Paşa'ya zapturaptı temin hususunda sadıkane hizmeti için ihsanlarda bulunulur. Böylece sarayda hareketli bir gün daha tamamlanmış olurdu. Değerli dinleyiciler, yeri gelmişken şu bomba hadisesini de anlatalım madem cuma selamlığından bahsettik. Zaten Sermet Muhtar Alus anlatıyor. 18 Cemazil Evvel 1323, iyi ki 21 Temmuz 1905'e tesadüf ediyor. Cuma günü tam camiden çıkılacağı sırada ansızın müthiş bir infilak afakı, ufukları titretti. Yeri göğü inleten bu seda İstanbul'un her canibinden, Üsküdar, Kadıköy, Göztepe ve Erenköy havalisinden bile işitildi. Padişaha müthiş bir suikast yapılmıştı. Patlayan bombaya birçok bilgünah kurban gitmişti. Süvari ve piyade neferlerinden, başı bozuk ahaliden 26 kişi vefat etmiş, 58 kişi yaralanmıştı. Kuru kalabalık neye uğradığını bilmeyerek korkudan şaşırıp kaçışmıştı. Beşiktaş, Maçka, Şişli civarlılar hiç duymadıkları bu gürültüden sokaklara fırlamışlardı. Yıldız Camii'nin camları hurdahaş olmuştu. Her tarafta kan gövdeyi götürüyordu. Başı, kolu, bacağı kopan biçareler cansız toprağa seriliydi. Sağ kalanların vücudu delik deşik olmuştu. Kimi ecelle pençeleşiyor, kimi inleye inleye yatıyor. İnsan ve hayvan cesetlerinden geçilmiyordu. Yeşil parmaklıklara, duvarlara kanlar fışkırmıştı. Sultan Hamit suikasttan ucuz kurtulmuştu. Şeyhülislam'la caminin imamıyla camiden çıkacağı esnada lakırdıya tutuşmuştu.
O sırada ecnebilere ait yakınlara sokulmuş bir faytonun seyir sandalyesi altına yerleştirilen cehennem makinesinin ayarlı tapası birdenbire ateş almıştı. Bu 15-20 saniye gecikiş padişahın canının kurtulmasına sebebiyet vermişti. Sultan Hamit arabaya atlar atlamaz beygirlerin dizginini yakalayıp hemen saraya kapağı atmıştır. Şeyh Rüstem Cemalettin Efendi'yi de ihsanlara gark eylemiştir. Rivayet o ki. Peki ne konuşmuşlardı? Bunu da ben Sultan Abdülhamit'in torunlarından Şehzade Ertuğrul Efendi'den öğrendim. Çünkü Burhanettin Efendi babası Cuma Selamlığındaydı. Yıldız Camii, Hamidiye Camii'ni padişah yaptırdığı için, sarayın da önünde olduğu için ayrı bir yeri var Osmanlı protokolünde. Çatıda bir takım akmalar var. Öndeki saçakların, olukların, su oluklarının değişmesi icap ediyor. Bununla ilgili imam Şeyhülislam'a müracaatta bulunuyor. Şeyhülislam da imamı bu müracaatını padişaha naklediyor. İşte bu hayırlı işi konuşmak üzere 15-20 saniye gecikme padişahın hayatını kurtarmıştır. Kurtarmıştır ama Tevfik Fikret gibiler buna çok üzülmüşlerdir. Bir Lahzayı Taahhür adlı şiirinde ve bir Şanlı Avcı diye başlayan şiirinde Tevfik Fikret bu suikastı yapan kişiyi Şanlı Avcı diye övmekte ve o bir lahzalık gecikmeye hayıflanmaktadır. Buna da şaşmamak mümkün değil. 26 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı, Müslümanların halifesine ve Osmanlıların padişahına yapılmış bu suikaste Tevfik Fikret'in bu kadar sevilmesini anlamak mümkün değil. Sonra bu bomba hadisesinde kimlerin medhali bulunduğunu meydana çıkarmak için bir tahkik heyeti kuruldu. Komisyonu mahsus. Bunun reisliğine Ticaret ve Nafıa Nezareti Müsteşarı Necip Melhame Paşa getirildi. Azalığına da istinaf müddei umumi muavinlerinden yani istinaf mahkemesi savcı vekili Necmettin Molla zamanın meşhur hukukçularından getirildi ve birkaç cinayet mahkemesi reisi tayin edildi. İşin iç yüzü nihayet anlaşıldı. Keyfiyeti ön ayak olanların Ermeni komitacıları idüğü saatli bombayı taşıyan mükellef gıcır gıcır faytonu da Belçika tebasından Joris adında biriyle hempalarının Avrupa'dan getirttiği mufassalan gazetelerde neşredildi ve faillere gereken cezalar verildi. Değerli dinleyiciler, sizlere Müntefik kahramanı diye bilinen Şeyhül Meşayih Uceymi Sadun Paşa'nın 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı ordusuyla beraber İngilizlere karşı aslanlar gibi çarpıştığı ve İngilizleri senelerce titrettiği hadiselerden bahsetmek istiyoruz. Evet, yıllarca Araplar Türkleri 1. Dünya Savaşı'nda arkadan vurdu. Teraneleri söylendi durdu. Fakat Uceymi Sadun Paşa'nın hatıraları hadisenin hiç de öyle olmadığını bizlere gösteriyor. Evet, şimdi Uceymi Sadun Paşa'nın yani Uceymi aşiretinden Sadun Paşa'nın Müntefik kahramanı 1. Cihan Harbi'nde İngilizlerle mücadelesinden bazı hatıralar sizlere nakletmek istiyoruz.